0: ve girdiği parayı, girdiği ilk giriş tutarını bile altına düşmüş. Yani düşünebiliyor musunuz? 3 liradan aldığı şey 300 liraya çıkmış. Şimdi 1 lira.
1: Şöyle anlatalım. Şimdi ben bir tane fon kurdum. Böyle 4 kişi oturduk. Dedim ki Cüneyt Hocam, Merve Hocam, Cantürk Hocam. Ben bir fon kurdum. Bu fon patlayacak. Çok yükselecek. Böyle Cantürk Hocam emekli maaşını, Merve Hocam bütün birikimimi, Cüneyt Hocam da avukatlık bürosunun bütün kazancını diyelim ki bu fona yatıracak. İşte 1 lira, 2 lira, 3 lira yatırdık. Sonrasında bu fonu biz halka açtık.
0: Tamam, bu normal
1: Dışarıdan
0: şartlar altında.
1: da yatırımcılar gelmeye başladı. Sonra ben ara ara sizlere bilgi vermeye başladım fon sahibi olarak. En basit haliyle
0: Etmeniz lazım.
1: anlatıyorum. Ha, şimdi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani vatandaş da anlasın diye. Dedim ki Cantürk Hocam önümüzdeki hafta sonu gelmeden bu fondan çık. Çünkü fon pik
2: Bunu
1: yaptı,
2: tespit
1: düşecek.
2: etmeniz lazım.
1: Ha, işte oraya geleceğim. Siz de çıktınız.
0: Ama burada bir bağlam ekleyelim. Cantürk Hocam'ın başka şirketleri var. Cantürk Hocam o sizin aldığınız hisse aldığınız borsadaki şirketin ya sahibi ya sahibinin akrabası ya da zımnen yani gizli bizim dışımızda bunu kurduranlar. Yani buradaki
2: Şimdi
0: hile unsuru,
1: para hep içeride dönüyor
0: bak,
1: yani.
0: buradaki hile unsuru şu. Yani normal birini kandırma unsuru açısından bakmayalım. Sermaye piyasası araçlarındaki doğal seyri bozucu hile bu. Yani dışarıdan baktığınızda her şey hukuka uygun gözüküyor ve fakat bir adım geriye gidip perdeyi bir araladığınızda bu 4 kişi aslında
2: Şimdi bu ne
0: kurulan,
2: biliyor
0: o
2: musun?
0: fona yatırım yapan, o borsaya açılan firmanın da gizli ortakları.
2: İşte bu. Siz
1: Zaten
2: aynı zamanda benim firmamın da
0: tabii.
2: ortağısınız. Yani
0: Tabii.
2: kendi firmanıza yatırım
0: Buradaki
2: yapıyorsunuz.
0: bağlam o, evet.
2: Şimdi olay şu. Yani aslında hukuki piyasa koşullarında kurulmuş bir fon. Fonu yani hiçbir hukuki bir problem yok. Sorun şu. Şimdi burada SPK içeriden haber verenler, haber alanlar bu krizin gelmesine engellenenler var mı? Bunun belirlenmesi lazım. Yani SPK'da bu fonu kuranların adamları var mı? Çünkü SPK uyarmış. Efendim Sayın Bakan uyarmış. Hisseler 50 liraya çıkınca bazı hisselerde
1: Bazı
0: 2000
1: fonlarda diyor, biz şey diyor, art niyetli hareketler olduğunun
2: ama
1: farkındayız diyor.
2: SPK
0: 2025'te,
2: çökmemiş.
0: 2025'te Sayın Akın
2: SPK
0: Gürley'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı iken SPK'ya yazdığı yazı var.
2: evet, mesela yazı var. Devlet bunun farkında. Şimdi o zaman şu soru sorulacak. Bir, bunu SPK'da kimler sakladı? Bunları bulmak lazım.
0: Tabii.
2: İki,
0: Bunlar bellidir hocam.
2: Cüneyt Bey'in dediği gibi bu fonu oluştururken gizli ortaklar kimler? Mesela şimdi o kadar basit kuruluyor ki bunlar. Mesela zaman zaman SPK bazı hissedarlara veya bazı sermayedarlara yasaklar getiriyor. İşte bazı manipülasyonlar yaptı diyerek. Çünkü sorun şu, bizim borsamız ve para piyasalarımız sığ. Yani bir güven problemi yıllardır yaşandığı için para piyasalarının iki temel sorunu var Türkiye'de. Bir, sığ olması. Mesela batıdaki emsalleriyle karşılaştığınız zaman hani o adamlarınki okyanus oluyor, derin deniz oluyor. 1 trilyon dolara çıkan bir para sermaye, bir piyasa şeyinden bahsediyoruz. Mesela bizde niye bir tane borsa var? Mesela çoğaltmak lazım veya çeşitlendirmek lazım. Amerika'da 7-8 tane, yani tek bir borsa yok. Farklı farklı unsurları olan veya çok ciddi bir düzenlemenin yapılması lazım. İkincisi çünkü en fazla 100-150 milyar dolarlık bir para piyasanız var. Yani 100 milyon dolar olan, 200 milyon dolar olan çok kolay bir şekilde cirit atıyor. Mesela Türkiye'de özellikle bu hisse senetlerinde bazı yabancı bankalar var. Bunlar bir giriyor hisseye, hem alıyor hem satıyor. Bir süre sonra hissenin patronu oluyor. Şimdi öyle yapmışlar ki bazı kağıtlarda, hisse senetlerinde hem kendisi satmış hem kendisi alttan almış. Kendisi tırmandırmış fiyatı. O arada da işte küçük yatırımcılar girmiş. 455 bin kişi girmiş bu fonlara. Bu fonların takip ettiği hisse senetlerine.
0: Evet.
2: Şimdi iş
0: %80'i 1
2: çok
0: milyonun
2: net bir
0: altında.
2: şekilde hukuki bir düzenleme gerektiriliyor Mustafa Bey. Yani bizim yeni bir sermaye piyasası kanununa ihtiyacımız var. Çok net.
0: Hocam bir şey söyleyeyim ben. Ben fonun içinde olan birisiyim. Yani bu fon bu
1: bu
0: bunların değil.
1: fon
0: Bu
1: değil, değil
0: fonların
1: mi?
0: değil. Yok. Bizim
1: Tamam.
0: kurduğumuz fonlar var. İsimlerini verirsem reklam olur. Yani ben aynı zamanda melek yatırımcıyım. Yani fon dediğimiz şey çok doğru ve iyi bir şey.
2: Tabii. Hacım
0: Yani
2: tabii. Yani mantığı
0: fon
1: kötü bir şey
0: fon,
1: değil ki.
0: fon bizim fonun içindeyim demek de insanlara şey geliyor. Yani böyle bir yani her an sizi kandırabilir müşkatçı
1: Foncu bu.
0: profil. Evet. Yani ama
3: Güven
0: öyle
3: kurusu
0: değil.
3: bir kere.
0: Öyle değil. Yani bu fon meselesi ciddi anlamda

0: piyasa koşullarında doğru işletilirse doğru bir kazanç sistemi.
1: Tabii hem doğru bir kazanç
0: diye.
1: Hem yatırım Tabii. olanaklarını arttırıyor. Yatırımcıya kredi olarak dönüyor ama bunların yani bizim hukuki sistemlerimize benim anladığım çok boşluklar var.
2: Ya şimdi hukuki sistemle alakalı çalışma yapılacak ama ben Merve hocamın da görüşlerini merak ediyorum. Çünkü bu konu şimdi uluslararası alanda ya piyasa dediğimiz zaman uluslararası alanda herkesin takip ettiği bir alan. Merve hocam benim burada en çok dikkatimi çeken mevzu şu oldu. Ya söz konusu firmaların isimlerini çoğunun ismi yani bir iki tanesinin ismi çok fazla anıldığı için biliyorduk da ya firmaların holdinglerin isimlerini yüksek ihtimalle dışarıda bize sorsalar ya ben şey derdim herhalde Anadolu'nun ücra noktasında bir yerde açılmış bir oda gibi bir şeydir falan diye düşünürdüm.
0: Biri buradaymış Ankara'da.
2: Ya şey. Hocam Aselsan piyasa değeri olarak bir numara. Türkiye'de iki büyük aile var biliyorsunuz. O iki büyük aileden bir tanesinin şirketi ikinci holdingi ikinci sırada. Ya üçüncü sırada bunlar geliyor.
1: Hatta bazen ya, geçtiler de bir ara geçtiler de yani.
2: Ya adını sanını bilmesin hani ben hiç anlamam bu işlerden ama ya bir işkillenirim. Yani kardeş siz kim oluyorsunuz derim içimden yani. Siz nasıl görüyorsunuz soruşturmayı?
3: Ya şimdi şöyle bir şey var. 131 tane fon varmış. Ben de ona baktım. Çünkü ben de çok fonlardan anlamıyordum. Bu şekilde anlamayı öğrendim. Ama bence asıl buradaki kırılma, şimdi ben Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarına da atıf yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki belli bir alan ile sınırlı dedi. Bence bu son derece önemli. Demek ki bütün piyasa üzerinde etkisi olmaması adına bunu belirtmiş oluyorlar. İkincisi bence buradaki en büyük kayıp para pul falan değil güven kaybı.
2: Güven kaybı.
3: Şimdi biz bunun daha öncesinde de
0: borsa işte dolaylı, pek çok dolaylı etkiyle zarar görüyor.
3: Tabii.
0: Zarar ediyor şu an.
3: Dolayısıyla ekonomik olarak var, zarar görecek bir durum görüyor. Var. Tabii. Ya bu çok geniş bir alan var. Şimdi fonların adını mesela ben bilmiyorum. İlgisini çeken takip ediyordur büyük ihtimalle ama bu fonların adını geçen bir konu haline geldi. Yarım milyon insan buradan etkilendi doğrudan. Dolaylı olaraksa bütün sistemdeki herkes etkileniyor.
2: Tabii.
3: Şimdi bu açıdan güven sadece iç politikayla değil dediğiniz gibi dışarıdan da takip edenler açısından.
2: Yani yatırımcılar da var çünkü bizim tabii ya. Uluslararası yatırımcılarımız da var.
3: Tabii ki de.
1: Şöyle.
2: Hocam bir bitireceğim.
1: Tabii özür dilerim.
2: Ben hocam sizi tamamlayayım.
3: Bununla birlikte hemen bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi burada güven aslında tazeleyen bir boyut daha var. Sayın Cumhurbaşkanı sınırlandırma dedi. İkinci olarak da dedi ki haksız kazanç sağlayan dedi adalet karşısında durum neyse ona ilişkin cevabını verecek dedi. Bence bu da son derece önemli. Çünkü siz bir güveni sadece işte oradaki piyasayı düzeltme ya da işte bozulanı düzeltmeyle değil aynı zamanda da bunun müeyyidesiyle sağlarsınız. Bence bu açıdan son derece önemli. Olası bir yeniden yapılanma, yeniden oluşan bir hukuki sistem içerisinde de bu alanda bence en azından buna ilişkin sınırların, durumların ne olacağı netleşmiş olacak. O çizgiyi çekmek çok önemli.
2: Hocam reklamlardan sonra sizinle devam edeceğim.
1: Tamam.
2: Çünkü önemli bir konu çok fazla kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bu fon soruşturmasından sonra da bir yere ayrılmayın çünkü daha hakemler konusu var. O konuyu da masaya yatıracağız. Kısa bir reklam arası.

0: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.
1: Doğrusu'na devam ediyoruz. Star Gazetesi yazarı, hukukçu avukat Cüneyt Altıparmak, Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan ve Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Can Türk Caner'le beraber gündemi değerlendiriyoruz. Fon soruşturması dedik. En fazla konuşulan konulardan bir tanesiydi. Can Türk Hocam, sizin ekleyecekleriniz vardı, buyurun.
2: Evet. Şimdi bugüne kadar Türkiye'de bu 6. olay. 81-82'de bir bankerler olayı oldu. Ardından 1994'te repo meselesi oldu. 2000-2001'de bankacılık likitte meselesi oldu. 2003'te de bir mesele oldu. 2008'de de aynı şekilde küresel etkiyle beraber bu iş patladı. Şimdi bizim Türkiye'de para piyasalarının 5 temel sorunu var hep. Birincisi, yüksek geliri iştahı var insanlarda.
1: Tamam.
2: Ben her zaman diyorum herkese, hani hasbelkader okur yazarı olduğumu düşünen bir insan olarak, kardeşim evini satarak bu işlere girilmez. Efendim,
1: emekli.

0: paranla girilmez.
1: Emekli ikramiyesine girilmez. Çocuğun rızkıyla girilmez. Bu şudur. Temel mantalitesi şudur. Senin evin vardır, araban vardır. Kenara köşeye kötü günler için koyduğun bir para vardır. Bir de ekstra paran vardır. O ekstra paranla girersin.
0: Evet.
1: O ekonomiye dönmesi için uygulanan bir piyasa bu. İkincisi, likidite yanılsamaları oluyor sürekli. İnsanlar hesapsız, kitapsız, hatta o borsanın depremden önce yükseldiği dönemde, rally yaptığı dönemde berbere gidiyorsun, oturuyorsun. Başlıyor berber, ya eniştemden duydum. Hocam şu fonlar varmış, şu bilmem ne varmış, şu yükselecek, bu yükselecek. Böyle de olmaz. Üçüncüsü, kısa vadeli parayla uzun ya da sığ pozisyon alınıyor. Dördüncüsü, düzenleyici bir gecikme var. Türkiye'de özellikle para fonlarında, para piyasalarında devletin hızlı, hareketli ve en çevik olması gereken yer burası. Anlık müdahale etme hakkını koruması lazım. Bizde bunlar gecikiyor ya da geciktiriliyor. Beşincisi de, güveni kırdığınız zaman herkes aynı kapıya yöneliyor. Nerede bu devlet demeye başlıyor. Şimdi ondan sonra devlet sürekli vatanı kurtaran bir pozisyona yürüyor. Ben devlet kurtarmasın demiyorum.
0: Ama hep de devlet işi yapamaz.
1: Ama işte devlet kurtarsın dediği zaman borsada fona hiç girmeyen adamın da verdiği vergilerden kurtarma operasyonu. Burada gerçekten bu işi yani sağlam yapılabilmesi için çok derin ve ki uzmanların hazırladığı yeni hukuki mevzuata ihtiyaç var.
0: Bir şey soracağım hocam. Sizin ana alanınız neydi? Şimdi doçent doktor Can Türk Caner'in ana alanı
1: siyaset
0: nedir?
1: Bilimi, uluslararası.
0: Siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler. Ekonomiyle alakalı aldığımız dersler bizim lisans döneminde ya da lise döneminde
1: ben
0: aldığımız
1: ekstra
0: dersler değil mi?
1: Uzun süre 3 yıl falan eğitim aldım ayrıca.
0: Aldık. 3 yıl eğitim aldım.
1: Ekstra eğitimler aldım yani.
0: Merve hocam, sizin mesela ekonomi üzerine bir eğitiminiz var mı?
2: Lisansla sınırlı.
0: Lisansla sınırlı. Sizin var mı hocam?
3: Yok. İktisat okudum ama 2 yıl onu bıraktım.
0: Şimdi benim de mesela lisans yıllarında aldığım dersim vardı ekonomi diye. 1 yıl zorunlu olarak verildi. İktisat bilimi diye. Ama şimdi şöyle bir durum var. Şimdi bu masa Türkiye'nin bir, aslına bakarsanız, fotoğrafı. Tipik. Yani dışarıya çıkıyorsunuz. Şimdi dışarıda Türkiye'nin ortalama eğitim seviyesi 4. sınıfla 5. sınıf arasıdır hala. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre. Ama hepimizin de bir yatırımı var, öyle değil mi?
3: Tabii.
0: Yani kimimiz değerli madenlere yatırım yapıyoruz, kimimiz dövize yatırım yapıyoruz, kimimiz borsaya yatırım yapıyoruz, kimimiz de fonlara yatırım yapıyor. Bir şekilde paramızı değerlendirmeye çalışıyoruz. Şimdi bu kadar çok yatırımcının olduğu bir ülkede ben Merve hocama sözü şöyle paslayacağım. Bence finansal okur yazarlığımız çok az. Yani bizim ortaokuldan itibaren bir
1: bence
0: finansal okur
1: ilkokul
0: harçlıkla beraber. Yani finansal okur yazarlık zorunlu eğitimini getirmemiz lazım. Neden? Açıyorsunuz sosyal medyaya, artık bir tane mikrofon koyan, bir tane kamera koyan, işte şuradan şuraya bir tane grafik çizdim, burada bu oldu, burada bu oldu, bu yükselecek, bu düşecek, bu yükselecek, bu düşecek diye.
3: Ben daha ilginç bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada birçok o borsa tüyosu veren hesapların tamamı kapattı şimdi.
0: Kapatması lazım zaten ya, çünkü hepsi korkuyor.
3: Yok, bunlar bu işin parçası.
0: Tabii. İşte o yüzden korkuyorlar.
3: Bu işin parçası.
0: Merve hocam, ne dersiniz ya, bir finansal okur yazarlık eğitiminiz şart değil mi?
2: Kesinlikle. Ya aslında şöyle bir şey söyleyeyim, hani hocalarım katılımı bilmiyorum ama medya okuryazarlığı altında bizim pek çok başlığı ele almamız gerekiyor. Finansı, çevreyi, evet, her birini. Çünkü maalesef ki hepimizin bilgisi sınırlı kalıyor. Ya da ne yazık ki o kadar dezenformasyon var ki oradan duyduklarımız üzerinden bir gerçeklik oluşturmaya çalışıyoruz. Yani bunu öğrencilerimizde de görüyoruz, günlük hayatımızda da görüyoruz. Ya böyle bir durum var. Bu konuda çok haklısınız. Çünkü fonlarla alakalı. Şimdi ben de takip ediyorum. Ben normal bir vatandaş olarak fona dahil olmayan, uzakta kalan bir insanım. Yani benim profilim bu mesela. Ama ben bu olay sonrasında şuna baktım. Bir insan neden fona yönelir ve fon içerisinde nasıl hareket etmeniz gerekir? Ve buna dair de aslında bence verilmesi gereken eğitimler basit seviye olarak dediğiniz gibi verilebilir.
0: Evet.
2: Bir insan fon nedir, hisse nedir, nasıl alınır satılır, ne işe yarar, sonuçları nedir diye öğrenmesi gerekiyor. Ve belki bunun üzerine bir eğitim verilir. Ama bunu yaparken de dediğim gibi finansal okuryazarlığı medyayla birlikte, çevreyle birlikte, diğer başlıklarla birlikte verirsek o zaman bizim eğitim sistemimiz içerisinde yetişen çocuk içinde, birey içinde çok farklı bir çevre ortaya çıkacak diye düşünüyorum.
0: Çünkü buradaki mağdurlar nasıl mağdurlar biliyor musunuz? Mesela ben mağdurum, Cüneyt hocam mağdur. Şimdi ama şöyle bir durum olmuş. Mesela Cüneyt hocam önden para yatırmış. Sonra bana geliyor, diyor ki ya Mustafa Bey, diyor, bakın ben buraya X kadar para yatırdım diyor. Benim X kadar param Y katı kadar arttı. Ya sen de biliyorum, sen de yatırım yapmaya çalışıyorsun. Bak sen de gir bu fona. Senin de paran Y kadar artsın.

0: En azından hayalindeki o evi al ya da hayalindeki o arabayı al diyor. Şimdi ben de giriyorum o fona. Ama benim finansal okur yazarlığım olsa bir dakika ya bu fon ne yapmış? Aselsan'ın iki tık altında ama bu firma kim de Aselsan'ın
1: ne üretiyor?
2: Altında? Tabii tabii.
0: Ne üretiyor da burada bu? Ya ne ara bu kadar değerlenmiş? Bunun CEO'su kim? Ya CEO'ya bakıyorsun. Arkadaş kusura bakmayın yani biz buraya personel alırken 30 tane CV'den böyle ya seçiyoruz.
3: Şunu bile bilse yeter. Risk fonun risk derecesi 7 ne demek?
0: Ha, evet. Ne demek?
3: Bunu bilse zaten girmeyecek.
0: Aynen. Şimdi ne demek hocam fonun risk derecesi 7? Hadi anlat.
3: Bu hale gelirsin demek ya.
1: Bu hale gelirsin demek.
2: Çok iyi.
3: Gelebilirsin demek ya.
0: Ya acı, gerçekten acı.
1: Şimdi zaten borsada, para piyasalarında bu işi bilenler para kazanamaz. Bu tabii. İşi kötü yoldan yönetmeye çalışan,
0: kısa yoldan
1: tezgah kuranlar
0: şey yapalım falan.
1: Para kazanır. İkincisi bu işin ya işte bilmeyenler atlarlar. Eğer erken çıkarlarsa tesadüf veya işte bir şekilde denk gelirse onlar kazanır. Çünkü bu işi bilirseniz, bunun okuryazarını yani alırsanız, ilkokuldan itibaren verilirse sizin para piyasaları son derece istikrarlı gider, derinleşir. İnsanlar borsaya giriş yapar. Bakın bu kriz borsadan para kaçırdı. Tabii. Zaten sığ olan bir para piyasanız var. Yani Türkiye olarak. Çünkü bizim Türkiye olarak hani birikim sorunumuz da var. Tasarruf problemi olan bir toplumuz biz. Kolay kolay tasarruf etmeyiz biz. Biz işte risk alarak yüksek getiri peşinde koşarız veya günü kurtarma peşinde koşarız. O yüzden hani baştan itibaren bir tasarruf kültürümüz eksiktir. Bu olduğu takdirde çünkü hani Türk milleti yoklukla mücadele etmede maharetlidir ama zenginlikle yaşamaya maharetli değildir. Bunu dediğin zaman bana kızıyorlar da. Yani ama işte bizim bunu öğrenmemiz lazım.
3: Hocam benim başıma bir olay geldi. Bu bir alışveriş merkezinin avukatlığını yapıyordum ben. Bir Hollandalı firma var. Onun bir şeyiyle adam Türkçeyi iyi biliyordu yani. Hollandalı ama Türkçeyi iyi biliyordu. Dedim ya yani konuşuyoruz ya laf açtı. Ya dedi sizinkiler dedi çok zengin olmak istiyor dedi.
1: Tabii bir anda.
3: Ben de dedim ki ya siz istemiyor musunuz? Yani Hollandalılar zengin olmak istemiyor mu? Yok dedi. Biz bir günde olmayacağını biliyoruz bunun dedi. Şimdi bizde hocam böyle bir kitle var. Bir günde zengin olabileceğine inanan bir kitle var.
2: Ama hocam sosyal medya çok pompalıyor tabii, işte onu. Işte. Orada başlıyor yoldaş.
0: Şimdi SPK düzenlemesinden bahsediyor. Nasıl bir şey yapılacak hocam?
3: Ya büyük ihtimal bir sıkılaştırmaya gidilecek. Bu serbest fonlarla ilgili şimdi fonun bulunduğu yeri de iyi anlatmak gerekiyor. Fon aslında sermaye piyasası anlamında borsaya açılamamış, borsanın belirli bir limit altında olan ama borsa gibi davranan hisseler demek aslında. Yani en basit tabiri bu. O zaman ne yapılacak? Bunu borsanın disipline yaklaştıracak. Benim anladığım o. Yani teminatlar, buna ilişkin sistematiği, bu yukarıya doğru yaklaştır.
1: Nakit şey oranlarının yükselmesi.
3: Ama bu da fon dediğimiz piyasanın rağbet görme ihtimalini bu sefer tamamen borsaya kaydırır. Yani fon doğru bir şey, fonun doğru ve sıkı denetlenmesi lazım. Ben denetimin daha arttırıcı düzenlemelerin olmasından yanayım. Şimdi teminatı arttırıcı düzenlemeler belki başka bir takım etkilere sebebiyet verebilir.
0: Ya. Hukuki,
3: bu önemli bir durum yani.
0: Hukuki olarak benim merak ettiğim bir konu da şu. Sizin bilginize başvurmak istiyorum. Mesela şimdi bu konu anlatılırken en basit haliyle şöyle anlatıldı. Bundan 10 yıl önce yatırım yapan şahıs mesela bir cep telefonu ücreti kadar ki o dönemin cep telefonları bu kadar pahalı değildi. Bir cep telefonu ücreti kadar yatırdığı parada günümüz fon değerinde İstanbul'da 10 ev alabilecek kadar parayı katlamış.
1: Peki o bundan 10 yıl önce girip de hala parasını çekmeyen kaç kişidir? Bizim insanımız daha fazladır. Yok işte.
0: O daha fazladır.
3: Şey %80 hocam. Mesela 455 bin deniyor ya. 360 bin, 350 bin civarında 1 milyonun altında yatırımcı var.
1: Hayır, 1 milyonun altında yatırımcı. Ben şunu anlatmaya çalışacağım. Mesela 10 yıl önce bir fona girip de 10 yıldır devam eden veya borsada bir hisse alıp da 10 yıldır hissesini satmayan kaç kişi vardır acaba?
0: O benim işte. Ben tam öyle yatırım.
1: Çok az.
0: Hayatta satmam.
1: Çok az. Çok az.
3: O kadar sabırlı adam.
0: Ben yani çok sabırlıyım.
1: Çünkü Türkiye'de para piyasalarında o işte yok. Sabır denen kavram da yok. Şimdi mesela mevduata para yatırırsınız. Mevduat %40'tır. Atıyorum yani farazi konuşuyorum. Veya döviz alırsınız. Dövizin yıl sonunda çıkacağı şey bellidir. Büyük bir sürpriz olmadığı sürece.
0: Ya Borsa İstanbul %15 kazandırmış işte.
1: Mesela. Ama şimdi buradan bir vurgun peşinde düşerseniz, şimdi bakın Borsa İstanbul %15 kazandırdıysa 2026 yılı içerisinde Yani 2026 veya 2025 bittiğinde. Demek ki senin kazancın belli.
0: Tabii canım.
1: Sen bunu niye %30, %40'a tırmandırmaya çalışırsın? Veya bu tarz unsurlara, unsurlar devreye girer. İşte bunun engellenmesi.
0: %1 lazım. Milyon hocam.
1: Veya işte neyse %1 milyon. Yani ben gene insafla alıyorum yani. Bu gece de.
0: Böyle bir kar marjı yok,
1: yok
0: yani.
1: Yok işte. İşte yok. Dediğiniz gibi mesela bir anda o portföy şirketlerinin ulaştığı nokta, Türkiye'nin o yıllardır yatırım yapan Cumhuriyet'le beraber 100 yıllık ailelerinin kurduğu holdinglerin önüne geçiyor. Aselsan'ın önüne geçiyor ya veya Aselsan'a yaklaşıyor. Evet. Aselsan çatır çatır üretim yapıyor. Ya devlet şeyi olduğu için söylüyorum. Veya işte Türk Hava Yolları neyse.
0: Vallahi
1: yani
0: hocam.
1: Bu buranın çok ciddi bir denetlenmesi lazım. Bir de reel politik, reel ekonomi politik gitmemiz lazım.
3: Bir de burada fondan munzam zararı ödemeyecek devlet. O da bir yanlış algı. Munzam zararı ödemeyecek.
0: Ne yani demek
3: ben,
0: bu?
3: Munzam zarar şu demek. Zamlanmış veya işte ben burada kalsaydım.
1: Kazancı ödenecek.
3: Ben burada kalsaydım şu kadar kazanacaktım şeklindeki zararı ödemez. O büyük şimdi, ihtimal faiz oranına göre.
1: Şimdi Türkiye'de insanların yastık altı dediğimiz bir altın biriktirme huyu var. Mesela yastık altında biraz bazen açıklanıyor. İşte şu kadar altın 50 var. Milyar dolar, 500 milyar dolar para var. 500 milyar dolarlık altın birikimi var tahmin ediliyor. Veya 400 neyse. Tabii. Şimdi neden? İşte insanlar para piyasalarına güvenmediğinden. Garanti görüyor altını. Metal, emtia.
3: Elin altında.
1: Elin altında. İşte ama bu bir ne zamanın birikimi? Belki de 100 yıllık bir alışkanlık. İşte para piyasalarında hani adam şunu düşünmüyor. Ya ben bugün altın alırım. Benim altın 3 gün sonra işte 1 milyon katına çıkar. Hadi gideyim altın alayım demiyor kimse.
0: Çünkü çıkmaz.
1: Ne yapıyor? Altını alıyor. Diyor ki ben bunu 5 yıl sonra satarım. Kötü günümde satarım.
0: Tabii.
2: Güvenli yatırım haline.
1: Güvenli yatırım. İşte para piyasalarını, bu his borsayı güvenli yatırım haline getirirseniz o şeyleri ayıklayacak düzenlemeler yapılırsa sizin borsanızda 3-5 yıl içerisinde, 10 yıl içerisinde altın gibi olur. Yani insanlar ya ben bu hisse senedini alırım. Üstüne 30 yıl dönüp bakmam. Bu iner çıkar ama 30 yıl sonunda bana şu kadar getirir diyebilmesi lazım.
0: Vallahi hocam atılması gereken çok adım var. Yani birincisi bu işleri çok ayağa düşürmemek lazım.
3: Herkes ya, borsacı olur.
0: Türkiye'de
3: beraber örneğini ne yazık herkes bir şeyi biliyor böyle.
0: Çok fazla ayağa düşüyor bazen.
1: Ülkede evet herkes
0: yani,
1: bir şey bildiği için.
0: Bir ara biliyorsunuz bu kripto varlıklarla alakalı.
1: Ya mesela orada şeydi. İnanılmaz vurgular oldu.
0: Mesela o ayağa düştüğü gibi bitti o iş. Bir daha Türkiye'de asla o konuyla alakalı bence güven sağlayamaz.
1: Çünkü neden öyle oldu biliyor musunuz Mustafa Bey? Kripto piyasasını kural altına aldı devlet. Kanununu evet. Çıkardı. İşte kripto varlıklarla ilgili işlem yapan mekanizmaları, aracı belirledi. Kurumları denetlemeye başladı.
0: Fişler çekildi.
1: Tabii.
0: Yani fişler çekildi bir an.
3: Makul seviyeye indi yani her şey.
1: Yani şimdi bu iş böyledir zaten.
0: Fonlarla alakalı, faktöring şirketleri, onlar bunlar falan filan. Yani bakıyorum ben bazen yani daha tüy bitmemiş çocuklar faktöring yapacağım ben kafasıyla böyle bu işlerin içerisine giriyorlar. Gecenin bir yarısına kadar bilgisayar başından kalkmıyorlar. Yani bu yatırımcıyı
1: işte 19-20 yaşındaki çocuklar niye girer? Yani işte buradan vatandaşım hani bu işin karşılıklı bir denge şeyi var. Kimsenin şimdi bir laf vardır ya meşhur hani Fatih Terim'in meşhur futbol terimidir o sözüdür. Yenemiyorsan kaybetmeyeceksin. Kazanamıyorsan da parandan da olmayacaksın.
0: Ya hocam emekli ikramiyeni ver bana desem verir misin? Vermezsin değil mi?
1: Yani vermem tabii.
0: Ya şimdi niye versin? Gidip üniversiteden yeni mezun olmuş, gram iş tecrübesi olmayan adamın kurduğu şirkete emeklilik ikramiyesi yatırmışlar. Ben buradan neye sesleniyorum biliyor musun? Bizim akademisyenlerimize, ekonomi profesörlerimize, ekranlara konu kaldığımız ekonomi profesörlerimize sesleniyorum. Doktor reçetesi gibi konuşmaktan vazgeçin. Çünkü anlatamıyorsunuz. Ekonomiyle alakalı verileri anlatmaya başladığınız zaman kimse bir şey anlamıyor. Anlatıyorsunuz sayılar, rakamlar. Lütfen konuşurken saygıdeğer hocalarım Mehmet amcanın anlayabileceği dilden tabii. Konuşun ki çünkü sizin Mehmet amca yatırımcınız ya. Ben değilim vallahi Mehmet amca yatırıyor.
1: Hemen arkasından da şu eklenmeli yatırım tavsiyesi değildir.
0: Evet. Aynen. Yani yerinde. Birazcık bu işin böyle şey olması lazım. O avantgardlıktan çıkıp halkın anlayabileceği şekilde anlatılması lazım. Çünkü Türkiye'de ekonomi kimse anlatamıyor. Yani kusura bakmasınlar. Şu diyorlar. Orada birkaç tane böyle kavram sokuyorlar işin içerisinde kimse anlamıyor. Kimse parasını nasıl değerlendirebileceğini anlayabiliyor musun hocam sen bir ekonomist konuşurken? Valla ben anlamıyorum.
3: Kendimiz okumaya çalışıyoruz işte ya.
0: Allah Allah diyorum, ben duruyorum böyle
1: yani. Yani onun eğitimi var. Yani borsaya veya para piyasalarına girecek.

0: insanlar yani artık biraz hani bu işe de merak etmesi lazım. Yani okumayla karşı karşıyayız. Gerçi yapay zeka diye bir şey de çıktı. Hani oraya sorsalardı o bile hayır derdi.
1: Ya yakında o bile manipüle etmeye başlar piyasayı.
0: Kesinlikle.
1: Bak o da farklı bir mevzu.
0: İşte mesela yine başa döndük.
2: Tabii.
0: Yeni anayasa ihtiyaçlarından birisi de 21. yüzyıla
1: Yapay
0: yönelik
1: zeka.
0: bir anayasal sistem. Şimdi bakın yapay zeka girdi, küreselleşme girdi, çevre girdi.
2: İklim tabii.
0: Yani iklim girdi, para girdi. Yani bu noktada çok ciddi bir
1: Dur
0: hukuki
1: bak konuyu nereye getireceğim?
0: var.
1: Şimdi biz ekonomi dediğimiz zaman, yatırım dediğimiz zaman herkesin bir fikri vardır, herkes konuşur. Bir de bizim herkes bir fikri oldu, başka bir konu daha var. Ne o spor?
0: Abi, futbol. Ha,
1: futbol konusu. Şimdi MHK'ya yani Merkez
2: Ama
1: Hakem
2: futbol
1: Kurulu'na
2: konusunda fikrimizin olması çok zararlı değil. Fon kadar zararlı değil.
1: Tabii o konuda şey yok. Şimdi, ama şöyle bir durumda milyonlarca taraftar yani yıllardır bir konuda isyan diyordu. Bu hakemlerle alakalı isyanlar vardı. Şimdi bu hakemlerle alakalı isyanlarla ilgili bazı soruşturmalar yürütüldü. Zaten daha öncesinde hakemlik yapanların da mesela bir polis memuru var. Onunla alakalı verdiği ifadeler falan var. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu. Bugün tutuklama kararı alındı. Şimdi Ferhat Gündoğdu'nun bazı ses kayıtları var. Editörüm. Sayın Ayşegül Gedik onları tek tek inceledi, buldu o ses kayıtlarını. Şimdi o ses kayıtlarında yanlış hatırlamıyorsam 8-9 diye gidiyor olması lazımdı. Yönetmenim sen de şöyle bir kontrol et, nedir ne değildir bir bakalım. 6, evet 6-7-8 diye gidiyor. Mesela ses 6 ile bir başlayalım. Ferhat Gündoğdu ne diyor?
3: Şimdi Kerem, ben böyle biliyorsun çok doğrudan konuşuyorum. Doğrudan olanı konuşuyorum. Şimdi bir salak gibi gözüküyor muyum? Değil
4: Estağfurullah.
3: mi? Salak değilim yani, bir parça sizin kadar kafam çalışıyor. Otel odasında konuşuyorsun ileri geri, yurt içinde yurt dışında. Fahir Ersoy senin baban değil mi?
4: Evet.
3: Baban gidiyor cemiyet memiyette abilerini arıyor, bir şeyler yapıyor. Seni benim babandan ayrı, babanı senden ayrı düşünme şansın var mı? Yok, değil mi? Şimdi ben bunlar hep kulağıma geliyor. Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.
1: Yani devamında diyor ki mesela hocam neyi kastediyorsunuz diyor Kerem Ersoy. Ferhat Gündoğdu diyor ki hiç önemli değil istersen anlama şeklinde devam ediyor. Cüneyt hocam vallahi bu MHK soruşturması önümüzdeki günlerde daha çok fazla su götürür gibi geliyor bana. Çünkü takımların çok fazla bugüne kadar isyanı
2: Tabii.
1: vardı.
2: Şikayetler de var.
1: Şimdi bir yerde bakıyorsunuz hani kurum sınavlarının önceden sorularının paylaşıldığı, bazı hakemlerin klasman düşürüldüğü, bazı kendine yakın hakemlerin klasman yükseltildiği, işte bu klasmanlara göre bazı hakemlerin bazı maçlara verildiği, bazı maçlara gerçekten verilmediği, bilerek verilmediği gibi mevzular söz konusu. Hani bunlar çok basitmiş gibi algılanıyor. Ama resmi kurumların yaptığı hiçbir sınav bir diğer sınavdan daha az önemsiz değildir.
2: Tabii.
1: Nedir buradaki suçlamalar?
2: Şimdi burada tabii keyfi uygulamalar var. Spor mevzuatı çerçevesinde bir takım özel düzenlemeler, özel suçlar var. Ama neticede bunlar bir kamu görevi ifa ediyorlar. Ve benim anladığım kadarıyla buradaki keyfi uygulama veya bu keyfi uygulama sonunda sonuca ve skora etkili bir talep var mı bilmiyoruz. Bunun sadece biz medyaya bu şekilde verilen veya medyada bu şekilde yer bulan bir takım ses kayıtları üzerinden meseleyi irdeliyoruz ama şunu biliyoruz. Bu suçların tamamı ciddi anlamda yani işte rüşvet, irtikap veya buna benzer Türk Ceza Kanunu sistematiğinde ağır nitelikte değerlendirebileceğimiz, bir memurun işleyebileceği ağır nitelikteki suçlar. Burada MHK Başkanı'nın bir biçimde bu ses kaydıyla belki burada neyi kastettiği çok net anlaşılamayabilir. Ama başka delillerle, şikayet dilekçeleriyle özellikle. Yani işte bir takım maçlarda şu skorun elde edilmesi veya işte denilenin yapılmadığı için bir hakemin cezalandırılması.
1: Hocam şimdi bu iddialardan bir tanesi şu. Böyle dinleyenlerimiz de tam olarak anlasın. Süper Lig'de maç yöneten asli mesleği polis olan bir hakemimiz var. Ferhat Gündoğdu bu hakemi arıyor. Diyor ki, şimdi hakemin ismini zikretmeyeceğim ben. Sosyal medyada, internette araştırdığınızda çok net bulursunuz. Diyor ki sen şu bayan şahsın dün gece hangi otelde kaldığını bana bul diyor. Polis olduğu için bulması kolay diye düşünüyor. Şimdi o polis memuru olan hakemimiz de diyor ki ben böyle bir şey yapamam. Çünkü diyor savcılık talimatı yok. Savcılık talimatı olmadan siz emniyette herhangi bir bilgisayardan, herhangi bir şahsın, tabii, sadece emniyette değil, herhangi bir devlet kurumunda o şahsın KVKK'sına aykırı bir harekette bulunamazsınız, araştıramazsınız onu. Ben bunu yapamam diyor. Emin misin diyor. Ben bunu yapamam diyor. Sonra o söz konusu polis olan hakemin hakemlik klasman sınavında soruları yanlış cevapladığı iddia ediyor, klasman düşürülüyor. Söz konusu hakem başvuruyor, diyor ki ya ben bu soruları doğru cevapladım kardeşim, bana diyor soru cevap kağıdını getirin diyor. Cevap kağıdını getiriyorlar, başkası da cevap kağıdı doldurtmuşlar. Başkası oturmuş, başka yazmış.
2: Evrakta sahtecilik.
1: Evrakta sahtecilik yapılmış.
0: Çok net.
1: Diyor ki ben bu cevapları vermedim. İş yargıya taşınıyor. El yazısı kontrol ediliyor. Cidden adam bu şeyi vermemiş. El yazıları tutmuyor. Ve bu adamın, ya bu söz konusu hakemin klasmanı düşürülüyor. Buna maç verilmiyor. Ya buna maç verilmiyorsa demek ki başkaları, bunu yapanlara da, ya bu hukuksuzluğu yapanlara da maç veriliyor demek ki, klasman atlatılıyor.
2: Tabii. İşte burada biraz önce dediğiniz gibi yani evrakta sahtecilik suçu var. Burada memurun görevi kötüye kullanması eylemi var. Bir de kişisel verileri istiyor. Yani siz bir bayanın, bir kadının böyle bir bilgisini niye istiyorsunuz? Bu çok saçma sapan bir şey. Evet. Yani bunu suç boyutunu bir tarafa göre etik anlamda da çok ciddi sorunlu bir durum. Yani burada meselenin hukuki boyutunda baktığımızda karşımıza aslında bir memurun işleyebileceği neredeyse tüm suçların işlendiği bir pozisyon çıkıyor. Yani bu tabii yargılama sonucunda netleşecek bir durum ama ben Gündoğdu açısından bu iddialar gerçekse çok iç açıcı bir tablo olmadığı kanaatindeyim.
1: Peki bu işin sonu nereye gider hocam? Mesela diyelim ki Ferhat Gündoğdu şimdi suçlu bulundu. Tutuklandı. Yani tutuklandı zaten, yargılanacak. Suçlu bulundu yargılama sonrasında. Bir şey çok fazla konuşuluyor. Yani
2: tabii yani liglerde herhangi bir durum olur mu? Tehdit ediyor. Görevi kötüye kullanma. Tabii liglerdeki durum, yani liglerle ilgili durum ayrı bir bahis. Yani bunlar skoru, biraz önce onu söylemek istedim aslında. Bunlar bir biçimde sonucu etkili eylemlerse ayrı bir durum. Ama hani sonucu etkililik bağlamında bir şey şu ana kadar netleşmiş değil zihnimde. Dolaylı yoldan olabilir. Yani benim yerime sizi göndermiştir. Siz iyi yönetememişsinizdir. Ama sizi gönderme sahiki git o maçı işte falan takım lehine sonuçlandırsa bu sefer kim farklı bir boyutu çıkar. Ve o zaman işte o puanlar, o sonuçlar, bunların hepsi tartışmaya açılır. Ama burada gördüğüm kadarıyla bir tehdit var. Mobbing dediğimiz bir durum var. Görevi kötüye kullanma var. Yani bir de işte bir başkası aleyhine bir evrakta sahtecilik. Yani siz onun doldurmadığı bir sınav kağıdını yok bu senin sınav kağıdındır diyorsunuz. Bunlar ciddi anlamda yani spor hukukunun da artık dışında kalan disiplin anlamında bir takım yaptırımlar olacak. Bir de bu MHK Başkanı ile ilgili süreç başlatılırken şike ve bahisle ilgili de TFF'nin yaptığı bir operasyon var. Şimdi bunun arkasında hemen bunun gelmesi de ilginç bir durum. Birbiriyle bağlantılı mı değil mi bunu da hep birlikte göreceğiz.
1: Cantürk hocam,
0: bahis soruşturmasıyla da ilişkilendirilirse zincir
2: farklı bir durum çıkabilir.
0: Başka bir yere
2: ya bahis gider. Soruşturması zaten biraz önce liglerin veya maç sonuçlarının tesciliyle ilgili bu Gündoğdu'nun MHK Başkanı'nın yargılama süreci değil de esas o daha önemli bir
0: o daha ağır ama hani şey olarak şimdi bakın bir zincir başlamış Türk futbolu. Zaten Türk futbolunun en önemli sorunlarından birisi de bu.
2: Hocam lig gerçekliğini kaybediyor böyle.
0: Evet.
2: Lig yani gerçekliğini de kaybedince değer kaybediyor.
0: Bir hakemi arayıp işte başka birisi hakkında bilgi istenmesi. Demek ki bir hukuki düzenleme de burada yapılacak. Evet. Yani Türkiye'nin Futbol Federasyonu'nun yeni bir hukuki sisteme de ihtiyacı var. Çünkü şundan başka şansımız yok Mustafa Bey. Hukuktan başka bir çıkar yolumuz yok. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devlettir. Kimse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden büyük değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukukundan da büyük değildir. Şimdi bir makama gelmiş olmanız, bir makamı yönetiyor olmanız, hele hele bir de son zamanlarda bu bahis şike meselesi varken, yani bu iş futbolculara kadar ilerlemişken, yani ya, tuz koktuğu andan itibaren artık yeni bir tuz madeni bulmanız lazım. Ve işte bizim Türk futbolunun hali pür melali de hani niye işte en son Belçika'ya da 3-0 yenildik. Moraller evet. Bozuk.
2: Tabii.
0: Sistem çöktü. Yani Türk futbolu iyi yerlere giderken kulüpler düzeyinde işte milyon dolarlar dönmeye başlarken bir piyasa oluşmuşken Türkiye'de 3 tane futbol kulübü var, değil mi? 4

0: tane mi borsada işlem gören?
1: Tabii. 4 diyebiliyorum.
0: 4 tane diyebiliyorum. Şimdi bakın, işin içine bir de bu giriyor. Parasal boyutu giriyor. Yani bu noktada hani efendim görevi kötüye kullanmış, ne olmuş merak etmiş denilemez buna. Yani çok farklı bir şeye, yine anayasaya dönüyor. Bakın, başkanlık sistemlerinde olmazsa olmaz bir kural vardır. Bunun Amerika'daki, yani İngilizce ismi check and balance'dır. Hmm. Yani kontrol ve denge. Şimdi demek ki yeni anayasayla da beraber, işte yeni bir hukuki düzenlemeyle beraber yeni bir sistem kurmamız lazım. Artık bu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın meclis mi seçer? Başka bir mekanizma mı kurulur, o mu seçer? Bunların denetlemesi, kontrolü. Çünkü giderek bir de şey tehlikesi başladı.
2: Size işin garip bir kısmını söyleyeyim mi? Mesela ben bugün öğrendim. MHK ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında mesela bir ast üst ilişkisi yok.
1: Tabii.
2: Yani MHK tamamen farklı bir yapı.
0: Tabii. Biliyorum, biliyorum.
2: Türkiye Futbol Federasyonu tamamen bir yapı.
0: Ama bu aynı potada aynı krizlere sebep oluyorlar.
2: Tabii
0: ama.
2: Canım.
0: Yani şimdi bir yani de
1: onların arasındaki bir mücadele varsa
0: giderek Türkiye neye dönüşmeye başladı biliyor musunuz? Yargı devletine dönüşmeye başladı. Juristokrasi deniyor buna. Hı hı. Bu da bir tehlikedir.
1: Amerika yaşadı onun
0: dışına. Diyor. Tabii yani bir anda artık sürekli yargı, savcılık, devlet, yargı organı artık gündelik hayata, spora müdahale etmek zorunda kalıyor. Ben hani yargıyı bu noktada suçlu, yani mecbur kalıyor.
2: Mecbur kalıyor canım.
0: Çünkü mevcut hukuki sistem işlemiyor.
2: Ya kendi iç dinamikleriyle bu işi çözemiyorlar.
0: Açık ve şeffaflık.
1: Tabii jüristokrasi de hocam biraz yargı kendi inisiyatif olarak alanı geliştirecek.
0: Ama giderek bu olur. Şimdi bir süre sonra
1: Anayasa Mahkemesi'nin kararı mesela jüristokrasi.
0: Hukuki düzenlemeler, düzenlemeler yetersiz kalırsa ne yapacak? İçtihat yapacak.
1: Tabii.
0: Yani bir demokratik bir, yani kurumlar devletinde, modern bir devlette içtihatların çok olması hukuk sisteminin veya bu hukuku yapanların zayıf olduğunu da gösterir. Bu iyi bir şey de değildir.
2: Tabii.
0: Bunların önceden tedbirlerinin alınması lazım. Şimdi bu konularda mahir bir sürü insan var. Bu konuların uzmanları var. Ama bunu bu uzmanlar dediğimiz hani popüler kültürde tabii, uzmanım iyi, diye iyi gezenleri spor, de almayacaksın.
1: İyi spor hukukçuları var.
0: Yani Türkiye'de. Çok bağıranın çok şeyi bildiği bir dönem, yani bu gerçek değil. Bu işin uzmanı kimse, bu işte ilgilenen her kimse akademisidir, efendim spor çevresidir, oturur. İyi niyetlileridir, spor avukatlarıdır, yargıdır, neyse artık. Bunlar bir araya gelinir, yeni bir hukuki sistem ve en sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi. Çünkü milli iradenin dışında gidebileceğimiz bir yer yok bizim. Yani Türkiye'de bizim en üst makamımız, en kutsal yerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu işin hukuki, yasal düzenlemesi yapılmalıdır, buna uygun yürütme devreye girmelidir ki girer zaten otomatik olarak. Yani bu işler giderek bakın sarpa saran jüristokrasi dediğimiz bir yapıya doğru evriliyoruz. Ve bu da bizim siyasetimizin doğasını bozuyor Mustafa Bey. Yani iktidar muhalefet çatışmasını doğuruyor. Hani bir hukuki, daha doğrusu bir siyasi iklim doğmuyor buradan. Buradan yararlanmak isteyenler var. Peki su bulanırsa, bulanık suda avlanmayı en çok kim sever? Terör örgütleri sever. Bakın, terör örgütü sadece dağda eline tüfeği alıp da eşkıyalık yapan adam terörist değildir. 21. yüzyılda artık yani teröristin şekli de tanımı da değişti.
2: Bu MHK Başkanı Gündoğdu'nun iki ses kaydı daha vardı arkadaşlar. Bu iki ses kaydını da şöyle arka arkaya bir getirir mi sevgili yönetmenim?
3: Savunma yap yapma. Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.
4: Başkanım gerçekten şu an şaşırdım. Benim babamla biz neredeyse beraber yaşıyoruz. Evden bile çıkmıyor. Hiç kimse hiçbir iletişim yok.
3: Beni bu söylediklerini ilgilendirmiyor. Bunların çünkü hepsi kanıtlı, kayıtlı. Tamam, çok akıllısınız çünkü. Senin o konuşmaların bilmem neyin falan. Ben buna rağmen bunları içime atıyorum. Tamam mı? Diyorum, akıllanırlar diyorum. Abilerine biat ettiler diyorum. Yine de maçını veriyorum. Bak Kerem, hiç debelenme. Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramak. Ben işime mi bakacağım? Bak çok net düşün. İşime mi bakacağım? Salak salak işlerle mi uğraşacağım? Bu kararı ver. Ondan sonra ben duruma, Haziran'a kadar durumu idare ediyorum dersen ben onu anlarım ve seni bitiririm, merak etme. Senin gibileri. Ben işime...
2: Şimdi bu kayıtlar Ferhat Gündoğdu'nun galiba cep telefonundan çıkan kayıtlar. Editörüm eğer ki yanlış biliyorsam beni uyarsın. Daha sonrasında

0: Gaziantep'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Burak Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Burak Yılmaz demişti ki basın toplantısında, ya bu Ferhat Gündoğdu MYK başkanı dokunulmaz mıdır kardeşim dedi. Ya sonunda benim başıma bir şey gelecek falan diye de ekledi hatta bazı cümlelerinde.
1: Sonra kulüpten ayrıldı bence.
0: Sonra kulüpten ayrıldı. Bir ara Keçiören Gücü'nün teknik direktörü bir isyan etmişti. İşte bana beni aradı ve işte bizim hakkımızın yendiğini söyledi, bunu gördüğünü söyledi. Ama biz bu maçta bir kez daha haksızlığa uğradık diye Keçiören Gücü'nün teknik direktörünün de döneminde yaptığı açıklamalar vardı. Ya şimdi bütün bir futbol alemi, bir spor camiası ayaklanmış. Diyor ki ya kardeşim bir sorun var burada. Ya bu bir sorun var deniyor ama Futbol Federasyonu bir şey yapmıyor bugüne kadar. MHK herhangi bir iş dinamik yürütmüyor ve süreçte işte Can Türk hocamın da söylediği gibi geliyor işin içerisine. Artık yargı diyor ki bir dakika kardeşim siz burada ne yapıyorsunuz mevzusuna geliyor. Hocam bir spor sever olarak şimdi hepimizin futbolla alakalı bir şeyi vardır ya, bir sporla alakalı en çok ben. Buyurun hocam, sizin de görüşlerinizi alayım. Çünkü çevremizde illa ki yani tuttuğumuz bir takım var, gönül verdiğimiz bir takım var. Hepimiz doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkileniyoruz. Bir de şunu da söyleyeyim. Bu iş sadece spor konusu falan fistan da değil. Şimdi spor müsabakalarıyla alakalı aynı zamanda resmi olarak devletin yürüttüğü bir de ne var? İşte bahis süreçleri var. Yani burada o konuda bence araştırılması lazım ki araştırılacaktır önümüzdeki günlerde. Buyurun.
2: Tabii ki de. Yani hani şimdi burada yasa dışı bahis, şike, bahis oynama gibi başlıklar da karşımıza çıkıyor. Tabii. Hani hukuki boyutları tamamen farklı. Ama en baştan bu yana aslında şöyle bir çerçeve çizmek gerekiyor. Ben şimdi katılmadan önce bir futbol sever olarak hemen geçen yıldan başlayan süreçlere baktım. Çünkü TFF ile birlikte hani devam eden iki farklı başlık gibi çıkıyor olsa da 1024 futbolcu 2025 yılında PFDK'ya sevk edilmiş. 152 hakemden bahsediyoruz. İnanılmaz rakamlar. Bence son derece önemli. Bir de bu profesyonel ligde görev yapan insanlar o açıdan da son derece dikkat çekiyor. Ya buradaki temel tablo şu. Sportif performans ile özellikle şu son iddialardan yola çıkarak kişisel biat kültürü oluşturulmaya çalışılıyor. Belki de öyle bir temel var. Yani ben Can Türk hocamın dediği noktaya katılıyorum. Buradaki karar mekanizmalarının güvenliğini tartışıyorsak demek ki sistemin yapısını da tartışmaya başladık. Şimdi aslında iki başlık da var. Yani fonlarla alakalı konuda da spor alanındaki konuda da temel durum şu. 21. yüzyıl gerçeklerine uyum sağlayamamış iki tane alan görmeye başladık. Sistem uyum sağlayamıyor. Kurumsal meşruiyet sorgulanmaya başlamış. Demek ki burada çok büyük bir değişim olması gerekiyor. Hakemlik sisteminde yeniden yapılandırılacak. Yani bunu net olarak görüyoruz artık. Buradaki yeniden yapılandırma süreci son derece önemli hale gelmiş. Fonla birlikte okuduğumuzda hocam da belirtti, Cüneyt hocam da belirtti. Daha üst başlıkla ele alacak olursak o zaman demek ki 21. yüzyılın gerçeklerini ya da yapısına nasıl uyum sağlayacaksınız? Anayasa sisteminde de belli konuları
1: yorumlamak yapay zekaya gerekiyor. Verseler bunu daha az sorun çıkar.
2: İşte hocam her
1: yani hakem atamalarını yapay zekaya
3: yani versin. Yapay zeka bu? Yapay zekaya da çok güvenmemek lazım.
1: Ya hocam, bunun hani gibi bir rezalet çıkmaz en azından.
2: Ya katılıyorum ona. Kesinlikle katılıyorum. En azından yapay zeka eğer böyle belli bir yönlendirmesi promptu yoksa daha objektif.
3: Yapay zeka derse ki hiçbir hakem görevlendirilmemelidir, dışarıdan getirmelidir dersen olacak?
0: Yapsınlar.
1: Onu ayrı tartışırız hocam.
0: Yani hocam bundan de. Yıllar önce şu konu
3: bazı izleyicilerimiz şey diyor. Hocam bu futbolu kökten şimdi kaldıralım
0: şöyle
3: diyorlar.
0: Şöyle bir şey var. Hocam, şimdi hepimiz zaman zaman denk gelmişizdir. Çok fazla tartışıldı. Türk futbolunda hakemlere işte gerekli önemin verilmediğine dair bir tartışma başlatılmıştı. Ondan sonra da hakemlikle alakalı çok önemli adımlar atıldı. Profesyonel hakemliğe geçiş yapıldı. Kamplarından eğitimlerine her şey şu anda dünya standartlarının üzerinde bizim hakemlerimizin.
1: Ama dünya kupasında hakemlerimiz yok.
0: Mesela İstanbul'a her uçtuğumda geldiğimde hafta sonu oradaki Süper Lig maçlarını yöneten hakemlerin dördüncü hakeminden en köşedeki hakemine kadar nasıl uçtuklarını, hangi şartlarda gittiklerini geldiklerini çok iyi biliyorum. Hiç konuşmasınlar. Yani normalde kendi yaptığı meslekteki aldığı parayla yapamayacağı yerlerde gidip geliyorlar. Şimdi buna rağmen sizin dünyada tanınan kaç tane hakem, faal hakeminiz var? Türkiye'de oynayan futbolcularda bakın 100 milyon avrolardan bahsediliyor değer olarak baktığınızda. Sizin hakemlerinizin dünyadaki bilinirliği, markası şu anda faal hakemlerinizin nedir? Yok mudur hakemlik mesleğine dünyaca ünlü Pierluigi Collina? Mesela bakın adam hakemliği bıraktı ya. Hala adını ezbere biliyoruz yani.
3: Evet.
0: Pek çok isim var böyle. Niye Türk hakemliği böyle bir isim çıkartamıyor? Ondan sonra siz kuruyorsunuz 450 milyon dolarlık takım. Geliyor adam. İşte böyle atamalarla geliyorlar.

0: Böyle atamalar da geliyor. Senin biletini kesiyor, gidiyor.
1: Evet. Durum bu.
0: Çok güzel özetledim değil mi?
2: Yani, yorum yapılamayacak.
0: Çok özür dilerim.
1: Bu federasyon işinde, yani bu futbolda gerçekliği kaybetmemek gerekiyor.
0: Evet.
1: Gerçekliği kaybettiğiniz andan itibaren tartışma başlar. Yani bir takım gerçekten kaybettiğine eminse ve şartlarda herhangi bir eşitsizlik yok olduğunu biliyorsa itiraz etmez zaten. Birçok kulüp başkanı, birçok teknik adam itiraz etti. Sadece Okan Buruk değil, Ali Koç mesela.
0: Evet.
1: Yapı, yapı, yapı, yapı dedi.
0: Ali
1: yapı, benim en büyük hezeyanım şu, yapı dediğimiz şey kişisel bir kişinin heves ve ihtirasları.
0: Serdar Adalı'nın konuşması var, Beşiktaş Kulübü Başkanı. Ali Koç'un açıklaması var. Ali Koç diyor ki, ya bu kalp diyor, bu bedende attıkça diyor, ben yaşadıkça diyor, Ferhat Gündoğdu yaptıklarının hesabını verecek diyor. Ben bunu göreceğim diyor mesela. Ya bu isimlerin bence çağrılıp bunların da ifadesine bir başvurulması lazım. Yani nedir ne değildir bir anlat sen. Biz de bir görelim şeklinde. Bence bir şey yapılması lazım. Görüşlerine başvurulması
1: lazım. Belki de alınmıştır. Çünkü bir kereden olabilir. Bir kereden patladı bu şey. Operasyon. Operasyonun da oluş tarihi ilginç. Yani Türk milli takımı olumsuz bir sonuç alınca TFF ile beraber bu konuda bu şekilde gündeme geldi. O zaten tartışmaya açılmıştı. Bu da bir ayrı bir tartışma alanı oluşturdu. Lig arası, bu da iyi bir şey.
0: Evet.
1: Bu da önemli yani.
0: Ya bakalım ne olacak? Bu olayın Futbol Federasyonu'na sıçraması gibi bir durum söz konusu olabilir mi Cüneyt Hocam?
1: Ya bu tartışmalı bir konu ama ben bu tabii MHK ile biraz önce sizin bahsettiğiniz hususu önemli. Yani Futbol Federasyonu arasında bizim anladığımız anlamda bir
0: bağlantı,
1: korelasyon yok. Yani farklı bir atama usulüyle geliyor. Federasyon farklı bir atama. Zaman zaman MHK'nın hatalarının federasyon tarafından celemesini çekildiği durumlar da var. Federasyon da kendi içerisinde şimdi bir ayıklamaya gidiyor anladığım kadarıyla. O da işte bu şike veya buna benzer operasyonlar. O da ne kadar doğru, ne kadar yanlış veya ne kadar tam, ne kadar eksik, onu da
0: bazı gösterecek. Bazı iddialar var mesela Futbol Federasyonu'ndan, işte zamanıyla Futbol Federasyonu Başkanı bazı maçları not almış. Bunu maçları yöneten hakemlerle alakalı Ferhat Gündoğdu'ya mesaj atıyor. İddialar, bunu bir kez daha altını çizerek söylüyorum. İşte mesajlar atılıyor, diyor ki işte bunlar FETÖ'cü, bunların hakemliğini bitir şeklinde. Oradan mesaj geliyor, anlaşıldı başkanım falan filan. Ya bu kadar çok tartışmanın olduğu yerde bence herkes bir güven oylamasına gitmesi lazım. Ya Futbol Federasyonu, MHK'sı, osu, busu diyecek ki kardeşim bir dakika biz bir şey yapalım, elimizi eteğimizi bir çekelim, bir
1: şimdi
0: seçim
1: bir,
0: olsun.
1: Şimdi bir durum var, şunu da altını çizmek lazım. Bunu fon meselesi için de söyleyebiliriz, bu mesele için de söyleyebiliriz. Şimdi hukuki olarak bir şeyden dolayı sorumlu olmak normal vatandaşın değerlendireceği bir şey. Ama siz belirli temsil makamında bulunuyorsanız bu konuyla bir konuyla ilgili şaibeli bir alan açıldığı andan itibaren sizin başvurmanız gereken bir takım müesseseler var. Başında istifa geliyor. Yani buna benzer.
0: Evet.
1: Veya siz tamamen olayı şeffaflaştırabilirsiniz. Bu mesele böyle yürüdü. Biz falan disiplin soruşturması yaptık. Bizim bu konuyla ilgili bir bağlantımız yok. Böyle bir durum yok. Bu olayla da ilgili yok. Fonla ilgili de kısmen kamunun bu konuyla ilgili aldığı bir inisiyatif var. Kişilerin gene yok. Yani kişilerle ilgili durumda ilgili gene yok. Bir dezenformatik alana dönüşüyor bunlar.
3: Bir de şeyi için unutmamak, vatandaş rahatsız lazım. Oluyor bunda. Ses kaydı alınmış. Demek ki daha önceden de yapılmış böyle şeyler ki birileri yani görüşme yaparken ses kaydı alıyor. Kim aldı bu ses kaydını?
1: Ses kaydı konusunda hocam eğer başkaca delille ispatlama imkanı yoksa ve zuhulen yani bir anda gelişmiş bir durumsa alınan ses kaydını da hukuki olarak biz delil kapsamında değerlendiririz. Onun için hayır, belli olacak.
3: Şunu anlatmak istiyorum.
1: Tabii,
3: öyledir de.
1: Tabii tabii.
3: Şimdi demek ki şimdi normal şartlar altında biz sizle gün içerisinde telefonda görüştüğümüz vakit
1: niye ses kaydını alayım?
3: Siz sen, yani siz veya ben niye ses kaydı alayım ki?
1: Tabii. Alıyorsan
3: veya amirinle görüşürken veya işte ne bileyim muhatap olduğun
0: kimseyle konuşma içerisinde Ferhat Gündoğdu sürekli olarak tahrik ediyor.
3: Evet.
1: Tabii.
0: Yani
1: o da var.
0: Ben sizinle konuşuyorum mesela. Telefonumda ses kaydını açmışım. Sizi sürekli tahrik ediyorum. Yani. Ne bekliyorsun ya? Karşı taraftaki adam ne desin? Ne desin de onu sen kayıt altına alacaksın?
3: O yüzden bu mesela bu da enteresan. Yani kurum içerisinde de bir güven problemi var.
2: Evet.
0: Zaten sen karşıdakinin haksızlık yaptığına inanıyorsan, zaten karşındaki işini doğru düzgün yapmıyorsa, Cüneyt Hocam'ın da az önce söylediği gibi içtihatı yürütürsün.
1: Tabii tabii tabii.
0: Gerekli disiplin mekanizmaları başlar. Söz konusu şahsın hakemliği biter. Hani ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında bir yerdeyim.
1: Bu olamaz. Bu mobbing işte.
0: Böyle bir şey yok ya.
1: Bitirmeyi hak ediyorsa bitir. Bitirmemeyi hak ediyorsa bu şekilde uyaramaz.
0: Ki o kararı da alacak yine disiplin kuruludur.
1: Evet.
0: Yani sen başkan olarak kardeşim ben başkanım senin hakemliğini bitirdim çizdim üzerine diyemezsin yani. Yok öyle bir şey yok. O öyle bir koltuk değil o koltuk. Yani bizim Türkiye'de koltuğa oturan vallahi şey zannediyor ya. İşte ben astım kestim falan fistan mevzusuna giriyor yani. Ne koltukmuş arkadaş, çözemedim. Bu kadar şey konuştuktan sonra bir şöyle güzel bir şeye geçelim mi? Şimdi çok fazla konu vardı. Neler vardı? Mesela Suudi Arabistan'a yapılan saldırılar vardı. Rusya-Ukrayna konusu vardı. Ama program süresi kısıtlı. Önemli bir mevzu daha var. O mevzuyu da konuşmazsak olmaz.
3: Tabii ki. Evet.
0: Nedir? Şanlıurfa'da Teknofest'te.
3: Harika. Yani.
0: Şimdi Şanlıurfalı olarak Cüneyt Hocam hemen arkasına bir yaslandı. Hocam sizinle başlayalım. Şöyle hızlı bir tur yapalım.
1: Ben diğer bölümlerde biraz fazla konuştum. Bir de Urfalı olmam hasebiyle daha az konuşarak hocalarıma sözü hemen devredeyim. Beklenenden fazla rağbet gördü.
0: Evet.
1: Beklenenden fazla güzel anılar oluştu. Ve Teknofest, Güneydoğu, Güneydoğu'nun ne olduğunu tüm topluma da, tüm Türkiye'ye de göstermiş oldu. Ciddi görüntüler var. Özellikle bir yaşlı amcamızın o tankı görüp dua etmesi. Ben onun ne demek olduğunu bir ufalı olarak
0: bir hazırlayın arkadaşlar onu.
1: Ve onun bize gösterdiği anlamı da buradan okumak gerekiyor. Evet. Terörsüz bir Türkiye'nin Teknofest'le buluşması bence Türkiye'nin gelecek vizyonuna önemli bir mesaj veriyor. Bu mesajın doğru okunması herkesin ödevi.
0: Merve Hocam'a geçmeden o yaşlı amcamızı bir getirelim mi ekranlara? Arkadaşlar ses 3 bir getirelim. Bu Şanlıurfa'da kaydedilen bence en anlamlı görüntülerden bir tanesiydi Merve Hocam.
2: Kesinlikle.
0: Keşke fırsatını bulsaydık da bir gitseydik ya.
2: Evet ya, gitmeyi çok istedik.
1: Ben yarın size oradan el sallayabilirim.
0: Kıskandıracak bizi.
2: Cüneyt Hocam bizi temsil eden artık orada inşallah bulunacak. Ya Teknofestler son derece önemli gerçekten. Çünkü savunma sanayi alanında değil, yapay zekadan uzaya kadar artık bir ekosistem oluşturmuş durumda. Ben hocama katılıyorum. Urfa'da olmazsa terörsüz Türkiye, terörsüz bölge başlığıyla okunması gereken bir noktaya gündeme getirmiş oluyor. Büyük ihtimalle belki bunu farklı coğrafyalarda da görmeye başlayacağız. Farklı illerde de görmeye başlayacağız. Bence bu açıdan son derece önemli. Ne yapıyoruz? Sadece işte dediğim gibi savunma sanayi başlığı değil. İnsanlar buraya geliyorlar. İnsanlar burada sürecin nasıl olduğunu görmüş oluyorlar. Ve şu görüntüler o kadar önemli ki yani bu 21. yüzyıl Türkiye'sinin gelmiş olduğu konumu da gösteriyor. Dua son derece önemli bir şey. Yani hani ben buna ayrıca önem atfeden bir insan olduğum için söylüyorum. Hani biz yaşlılarımızın, büyüklerimizin duasıyla ilerliyoruz. Evet, Ar-Ge var, teknoloji var ama bunu da unutmamak gerekiyor diye söylemiş olayım. Ha, bir yandan da hemen şunu ekleyeyim Mustafa Bey. Azerbaycan'da da ADEX vardı. Yani
0: aynı anda
2: İki şeyin gündeme gelmesi son derece önemli.
0: ADEX'te çok önemli anlaşmalara da imza attık. Yani Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler oradaydı, Türk heyeti oradaydı. Azerbaycan'la karşılıklı çok önemli anlaşmalara imza attık. Bu da önemliydi.
1: Bayraklar ikiye bölündü. Bir ADEX'te bir Urfa'da.
0: Evet evet. Ya Cantürk Hocam şöyle görüntüleri 4 gündür izliyorum. Vallahi kıskanıyorum.
3: Evet.
0: Yani Ankara'da biz bir kere düzenleme imkanına kavuştuk. Şöyle keşke önümüzdeki aylarda bir daha Ankara'da olsa da doğrusu ne programında gitsek, Teknofest'in tam ortasından yapsak.
3: İnşallah.
0: Siz ne düşünüyorsunuz?
3: Ya şimdi ben her zaman şunu söylüyorum. Bu Teknofest'ler Türkiye'nin dönüşen, gelişen yüzü. Teknofest'in Şanlıurfa'da olması da anlamlı. Çünkü Şanlıurfa hani Güneydoğu illerinde yaşayanlar hani çok da kızmasınlar bana ama Şanlıurfa'nın benim yüreğimde ayrı bir yeri vardır. Yani Şanlıurfa hem tarihi, peygamberler şehridir, bir potansiyeli vardır. Şimdi Teknofest'le insanlar gidiyorlar, o uçaklara dokunuyorlar. O uçakları, o silah sistemlerini, savunma sistemlerini görüyorlar. Orada okuyan, Şanlıurfa'nın bir köy ilkokulunda okuyan çocuk, onlara bakarak ben diyor uçak mühendisi olacağım, ben pilot olacağım diyor. Ben işte
0: ay aracını
3: mühendis olacağım, aya çıkacağım diyor. Şimdi biz bu Teknofest'ler, Türk savunma sanayi sadece bizim kendi silahlarımızı, kendi ihtiyaçlarımızı ürettiğimiz bir platform değil. Bu aynı zamanda Türkiye'nin 3. sanayi devriminin yüzüdür.
0: Evet.
3: Bilgi devrimidir, bilgi toplumudur. Yani ne mutlu gerçekten hani Teknofest'i düzenleyenler, devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı buna ön ayak oluyor sürekli olarak. O yüzden

0: bu tarz festivallerin, bu tarz etkinliklerin çok olması lazım, çoğalması lazım. Sadece belirli kişilere, belirli odaklara yıkılmadan bence herkes ciddi ciddi bu konularda festivallerin çoğaltmamız lazım. Evet. Sadece savunma sanayisine değil, tıpta da, tarımda da çeşitlendirmemiz lazım. Çünkü Türkiye dönüşmek zorunda, Türkiye değişmek zorunda. 21. yüzyılda yepyeni bir toplum kurmak zorundayız. Bu bağlamda çok kıymetli. Şanlıurfa'da, Güneydoğu Anadolu'da bu konuda çok ciddi atılımlar var. Gaziantep'ten başlayın, Maraş. Bakın, asrın depremi olmuş. Yani çok ciddi bir şekilde 100 milyar dolardan fazla maddi kaybımız var. Resmi rakamlarla 55 bin insanımızı kaybettik. Yani bu az buz değil. 11 il resmen Doğu Anadolu, o bölge yırtıldı. Yerli yerinden oynadı. Ama işte 3 yıl geçti. Türkiye yani bu yaraları, bu yokluğu, yıkıntıyı işte bu tarz şeylerle kendinden güç bulacak. Orayı gezen çocuk yarın bir gün buradan iki tane havacılık mühendisi çıksa, bakın hani çok değil, hepsi olsun da değil. İki tanesi çıksa, iki tanesi yepyeni bir tasarım yapsa, bir Urfalı olarak bu memlekete hizmet etmiş olacak. İşte Türkiye'nin şeyi budur. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamanın, bir millet olmanın şeyi budur. Bu bir bedel ister, işte çalışmak ister, üretmek ister, bir vizyon ister. O yüzden ben tekrar tekrar tebrik ediyorum, çok gurur duyuyorum.
1: Ya bence şöyle bir şey de yapılabilir. Şimdi biz Teknofest'leri her zaman yapalım diyoruz ya. Tabii her zaman yapamıyoruz. Çünkü bu tarz büyük organizasyonların gerçekleşmesi için belirli takvimler gerekiyor. O takvimlerde işte bu teçhizatların oralara taşınması, bu yerli ve milli silahlarla alakalı güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Çünkü 81 ilimiz var. 81 ilin hepsinde de Teknofest yapmamız çok zor. İmkansız değil ama biz bu zamana kadar zorları da hep başarmış bir milletiz. Ama gençlerimizin sürekli olarak gözünün önünde bulunabilmesi için, yeni bir vizyon inşası için, her ilimizdeki büyük, en büyük, o ilin en büyük millet bahçesinde belki bir Teknofest müzesi. Bir Teknofest.
0: Aa, çok güzel olur. Güzel bir
1: mesela
0: fikir.
1: Şimdi vardır, bakın bu fikri alırlar hemen CİMER'e yazarlar. Ya benim böyle bir fikrim var diye yazın. Daha da fazlasını yazın.
2: Önemli olan gerçekleşmesi.
0: Ama doğrusunun ne olduğunu ilk tabii, bizden duymuş
1: yani
0: oluyorlar.
1: Fikrin alınması değil, önemli olan gerçekleşmesi. Gerçekten böyle o şehrin en büyük millet bahçesine bir Teknofest müzesi tarzı bir şey yapılsa.
0: Veya belediyeler yapabilir bunu, iller yapabilir. Yani, müzelerde bir teknoloji müzesi yapılabilir.
1: Şimdi bu make-up'lar falan çok pahalı. Yani bu maketler falan çok pahalı. Ama biliyorum ki Türkiye'de bu maketleri tamamen ücret almadan yapacak kesin bizim yerli ve milli girişimcilerimiz de vardır, firmalarımız da vardır. Yani o çocukların işte o vizyonların açılması için, o projelere çok daha iyi odaklanabilmeleri için. Ya bugün Şanlıurfa'da belki de bir öğrencimiz şunu dediyse, ben ileride bu roketi yapacağım. Bu uçakların benim dönemimdeki tasarımlarında ben de imza atacağım dediyse.
2: Ben, biz Yusuf Bey'le beraberdik, Yusuf Alabarday'la ilk gün. O mesela birçok orada sergilenen aracın otomatik şeyle kendilerinin intikal ettiğini, havadan intikal ettiğini de tabii belirtti. Bu da ilginç bir şey. Yani şehir şehir dolaşabiliyor.
0: Yani mock-up bile değil, uçan.
1: Tabii, tabii. Gerçek ya. Gerçek. Bunlar hepsi gerçek. Hiçbiri tamam. Mock-up değil.
0: Şimdi işte o yaşlı amcanın, o dedenin ellerinden öpüyoruz.
1: Peki.
0: O şeyi, o mutluluğu işte bu. Yokluğun, fakirliğin, kıtlığın, kimin ne çileler çekti yıllar boyunca.
2: Bir de bir güven var hocam orada.
0: Ülkesinin
2: kahrolsun
0: geldiği yeri görüyor ve canlı görüyor.
2: Tabii.
1: Yazalım. Biz bunu vallahi CİMER'e yazalım bir istek olarak. Hocam son cümlenizi alayım, kapatacağım.
3: Şey söyleyeceğim. Savunma sanayiyle alakalı olarak bizim de kendi öğrencilerimiz gittiği için biliyorum, kapsül programları var. O kadar önemli ki buradan ben lisanstaki öğrencilerin hepsine de seslenmiş olayım. Buna başvurabilenler başvursun. Çünkü milli yetkinlik hamlesi olarak geçiyor ve inanılmaz performanslar ortaya çıkıyor. Sadece mühendislik değil, sosyal bilimler de savunma sanayinin önemli alanları.
1: Çok teşekkür ederiz. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunar Özcan, kıymetli yorumlarınıza değer kattınız efendim. Sergi Gazetesi yazarı, hukukçu Sayın Avukat Cüneyt Altıparmak. Bugün biraz yorduk sizi, kusura bakmayın. Kütahya Dolmuşlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Can Türkcaner efendim, kırmadınız geldiniz. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Programı noktaladık. Hoşçakalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim Portre'de bugün kıymetli bir misafiri ağırlayacağız ve bize rehberlik etmesini isteyeceğiz. Çünkü çağlar öncesinden yine insanlara rehber olmak umuduyla, dileğiyle ve belki de aslında kendi heyecanının ve merakının peşinden gitmiş bir insan olarak seyahatname kaleme almış olan Emir Hüseyin Ebiverdi'nin 4 Başkent kitabını bugün biz okura ve araştırmacılara, kaynak arayanlara ulaştıran değerli bir hocamız, misafirimiz. Çeviren ve notlandıran notuyla karşımızda ama onunla bu kapıdan geçtikten sonra çok daha farklı yollara doğru da ilerleyeceğiz. Turgay Şafak misafirimiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim Zeynep Hanım. Davetinizin memnunum.
0: Çok teşekkür ediyoruz biz de sizi burada gördüğümüz için. Çünkü hocam bizim her zaman için rehbere ihtiyacımız var. Ama hani iki kapak arasına girmiş, tarihin geçmiş yüzyıllarından bugüne seslenmiş herhangi bir şeye ne kadar ilgi duysak da dili bilmek bile belki yetmeyecektir aslında. Bağlamını anlamak, hikayenin bütününü görebilmek, ne ifade ettiğini görebilmek için mihmandarlığınıza gerçekten çok ihtiyacımız var. Uzun süredir elimde olan bir kitap ve aslında sadece bu kitapla ilgili olarak değil, genel manada sizin dünyanızı ve ilgi alanınızdaki bu şeyleri biraz daha anlayabilmek ve anladıktan sonra büyük ihtimalle daha iyi okuyabilmek için ihtiyaç duyduk buna. Emir Hüseyin Ebiverdi 4 başkenti anlatmış. İstanbul, Kahire, Tebriz, Herat. Şimdi buraya kadar bu sade okurun çok rahat ilgisini çekebilecek bir şey. İstanbul var, Mısır, Kahire var, Tebriz var, İran var, Herat var. Bütün bunlar çok bilgi sahibi olmasak bile bize şunu fısıldıyor. Dikkat et, bunlar önemli yerler. Neden önemli olduğumuzun kaynak bilgisine sahip olmasa bile, hafızamızda tam net olmasa bile o bize önemli yerler olduğunu söylüyor. Seyahatnamenin kendisine geçmeden bu dört şehir duyduğumuz anda neden bizi cezbediyor?
1: Birincisi yakın çevremiz. Yani Kahire tarih boyunca Osmanlı tarihinden bile baksak önemli bir merkez. Önemli bir kültür merkezi, ilim merkezi. İşte daha öncesine gittiğimizde İslam'ın ilk fetihleriyle İslam'ın Afrika'ya açılan kapısı, birçok alim yetişmiş, şair yetişmiş, Osmanlı hakimiyeti döneminde Osmanlı'nın mimari eserleri hala günümüze kadar var. Önemli mutasavvıfların bulunduğu bir yer, İbrahim Gülşen'i gibi büyük mutasavvıfların türbelerinin bulunduğu bir yer. Kahire, hani şeyden de siz de bilirsiniz, Kur'an Mekke'de nazil oldu, İstanbul'da yazıldı, Kahire'de okundu.
0: Kahire'de okundu,
1: gibi. Yani o Kahire sürekli İstanbul'da, Türkiye ile Osmanlı'da birlikte anılan bir şehir.
0: Yani kulağımızda böyle bir birikim, her zaman, bir tortu var.
1: Öte yandan Tebriz zaten komşumuz. Türkçe konuşulan bir yer. Yani Türkiye'den giden bir kişi rahatlıkla farklı bir ülkeye gitmiş olmasına rağmen Türkçe anlaşabileceği, Türk şairlerin yetiştiği, tarihten itibaren Sahibi Tebrizi gibi Safavi döneminde Türkçe şiirler yazan bir şair. Günümüzde Şehriyar gibi Haydar Baba adlı meşhur şiirinin yetiştiren bir şehir. Ve tarih boyunca başkentlik yapmış hem Türk devletlerine ve kültür merkezi önemli bir mekan. Komşumuz, gidiş gelişin çok fazla olduğu bir yer, günümüz açısından söylüyorum. Tarih boyunca da pek çok devlete başkentlik yapmış, önemli bir kültür merkezi.
0: Merkez de, evet.
1: Merkez tabii.
0: Sadece şehir demiyoruz, merkez yerler bunlar.
1: Öte yandan Herat. Herat, şöyle düşünelim, İstanbul fethedildiği zaman İstanbul'daki yöneticilerin, şairlerin, ediplerin hayranlıkla baktığı bir şehir.
0: İstanbul'dan Herat'a hayranlıkla bakılıyor. Herat, o bir ölçü o zaman.
1: O dönem için musikide, hatta tesipte, edebiyatta, bütün sanatsal faaliyetlerde zirve noktaya ulaşmış bir yer Herat. Yani çok önemli isimler yetiştirilmiş. Bir kısmı bu kitapta da isimleri geçiyor. Molla Cami gibi önemli bir şair ve mutasavvıf. Osmanlı kültürüyle birebir bağlantılı. hem şairlik yönüyle hem mutasavvuf yönüyle hem ilim yönüyle. Bugün Arapça medreselerde Molla Cami'nin kitabı okutuluyor. Nakşibendi silsilesinde Molla Cami'nin yazmış olduğu Nefahatül Evet. Üns, Menakıbname Türkçe çevirileri önemli bir kaynak. Yusuf Züleyha Mesnevisi'nin bizim Osmanlı şairleri büyük oranda Molla Cami'den esinlenerek kaleme almışlar. Sadece Molla Cami değil, dönemin hükümdarı Hüseyin Baykara büyük bir şair. Hem Türkçe şiirleri hem Farsça şiirleri olan bir şair. Ama en önemli isim Vezir Alişir Nevai. Bütün bu Herat'ı belki kültür merkezi haline getiren şairleri, sanatkarları orada toplayan kişi Alişir Nevai. Kurmuş olduğu vakıflarla, sistemle Hüseyin Baykara'nın vezirliğini yapıyor. Aynı zamanda büyük bir şair, büyük bir edip, ilim adamı, mutasavvuf ve Mecalüs'ün Nefais adlı önemli şairler tezkiresini kaleme alan bir edip diyelim bugünkü tanımla.
0: Öyle şeyler saydınız ki bir değil, 1000 program yapmak icap edecek.
1: Yani Herat kesinlikle, Herat ilgili için birkaç program gerekir. Hatta mesela bir isim daha sayayım. Behzat, ünlü minyatür sanatçısı Behzat yine aynı dönemde orada yetişiyor. Ya da işte önemli hattatlar, Meşhedi, Seyyid Ali Meşhedi gibi, Yakup Tebrizi gibi hattatlar, hepsi Herat. Yani o açıdan Herat işte bir nevi Medine-i Fazla'da belki o dönem için. Ve bu kitapta zikredilmesi, bu Emir Hüseyin Ebi Verdi'nin bu başkentleri dolaşmasının bir sebebi daha var. Bu dört şehir, merkez, o dönemin bizim merkez İslam dünyası diyebileceğimiz ülkelerin başkentleri.
0: Hocam izninizle böyle adım adım gitmek istiyorum. Cin Ali'den sonra çok fazla bir şeyle karşılaşmadım şu bakımdan. Şimdi şaka bir tarafa. Şimdi bir kere en başta sormuş olduğum, yani ben bu şehirlerin adını duyduğumda neden cazip geliyorum cevabı çok açık. Demek ki kaynağını hatırlayalım hatırlamayalım aslında hayatımızın içinde, kültür dünyamızda oradan buradan kırıntılar ve tortuların işaret ettiği mekanlar bunlar. Yerler ve zamanlar bunlar. Neden önemli kendisini bu yüzden söylüyor zaten. Şimdi pek çok yer var ama bu dördünün öne çıkması da yine bunlara başkent. Yani ilim ve kültür anlamında havza.
1: Havzalar.
0: Ve merkez. Anlamakta güçlük çekiyoruz yine de. Hangi çağdan bahsediyoruz bir kere?
1: 15. yüzyıl. 15. yüzyılın sonu 1480'ler. 90'lar o civarı, o dolaştığı tarihler o tarihler. Yani Osmanlı Padişahı 2. Beyazıt tahta çıkıyor, yeni tahta çıktığı sıralar. Kahire'de Memlük Sultan'ın Kayıt Bay var. Tebriz'de Akkoyunlu Sultan'ın Yakup Bey var. Herat'ta da Hüseyin Baykara var. Yani 15. yüzyılın sonları. İkinci yarısı diyebiliriz.
0: Aslında çok ihtişamlı da bir
1: tam,
0: çağ.
1: Tam bütün önemli isimlerin toplandığı bir dönem.
0: Şöyle hem görsel sanatlarda yani hat belki daha sonra daha da gelişecek ama yine de her şeye rağmen aslında şiirde, edebiyatta ve sanatta ve mimaride bugün referans aldığımız ve belki özlem duyduğumuz, ihtişamına hem hayranlıkla baktığımız hem kaynağını merak ettiğimiz o dönemin içinden gelen biri. Bunu anlamak şu bakımdan da önemliydi. Hocam biz mevcut şartların imkanı içinde bile zorluk çekiyoruz.

0: Görüyoruz. Dünyanın bir ucundan öbür tarafına. Gerçi bir havzadan bahsediyoruz. Evet. Dünyanın uçları değil. Bunlar birbirine komşu yerler.
1: Birbirine komşu ve rahatça seyahat edilebilen coğrafyalar.
0: Rahatçayı ben yine de o kadar rahatça kullanamıyorum
1: yani
0: hocam.
1: Şey anlamda yani siyasi sınırlar çok belirgin değil. Bir pasaport bekleme, vize bekleme vesaire gibi sıkıntıların olmadığı bir dönem. Yoksa tabii ki yani İstanbul'dan diyelim ki Tebriz'den İstanbul'a günlerce
0: yolculuk
1: etmeniz gerekir.
0: Ve yani, bu konforlu bir yolculuk
1: tabii,
0: değil.
1: Konforlu
0: vize almak
1: değil.
0: Zor ama uçağa binmek tabii, çok kolay.
1: Tabii. O konforlu bir yolculuk değil. Ama insanları zorlukları aşarken en önemli şey yardımcı motivasyon. Motivasyon yüksek oldukça o zorluklar aşılıyor.
0: Ha, motivasyon neden yüksek? Çünkü aklıma gelen bir şey de şuydu. Sadece bu kitap özelinde de değil ama ilgilendiğiniz alan, baktığınız dönem, onun şartları ve Emir Hüseyin Ebiverdi üzerinden de şahsen konuşabiliriz. Bir çerçeve de oluşturabiliriz bununla ilgili. Bütün bu zorlukların motivasyonu ne olabilir ki? Yani gezdim, gördüm tamam ama hayır, not alıyor, bakıyor. Farkında mı bir seyyah? Seyyahlık ettiğinin biz mi bugün çerçevesini oluşturuyoruz yoksa o ne yaptığını biliyor mu tarih bakımından da?
1: Bence biliyor. Çünkü tamam seyyahların farklı kategorileri olabilir. Macera perestler olabilir. Bir macera peşinde koşanlar. Mesela Evliya Çelebi niçin dolaştı o kadar yeri?
0: Evet. Sorabiliriz tabii.
1: Muhtemelen bir memuriyeti vardı. Görevi vardı. Yani devlet tarafından. Yoksa hakikaten zorlu bir yolculuk evet. Ve dolaştığı coğrafyayı düşünürsek. Ya da İbn Battuta. Yani sadece macera perest bir kişi olduğunu düşünmüyorum İbn Battuta'nın. Ya da Ebiverdi. Ebiverdi bir devlet görevi olarak farklı padişahlardan, yani bu saydığımız padişahlar, hatta şey de ekleyebiliriz buna daha sonra, Timurlar, yani Hüseyin Baykal'ın merkezi olduğu o Timur'un son padişahıdır, emiridir. Yıkıldıktan sonra Maveron Nehir coğrafyasında kurulan Şeybani Devleti var. Şeybani Devleti ile de İran coğrafyasında kurulan Safavi Devleti arasında mektupları da götürüp getiren bir şahsiyet. Yani kendisi bizzat belirtmiyor bu görevle yola çıktığını ama hem bu kitaptan hem de diğer kaynaklardan görebildiğim kadarıyla bir resmi görev, yani bir bürokrat aslında.
0: Peki o zaman o görevin amacı nedir? Bu görevin verilmesinin, yani o dönem hangi ihtiyaçla bir devlet, bir hükümdar kendine bir kişi seçiyor ve git diyor ama ne yapmasını istiyor, ne için yapmasını istiyor?
1: Anladığım kadarıyla 2. Beyazıt tahta çıktıktan sonra Yakup Bey bir tebrik mektubu gönderiyor. Çünkü İstanbul'a geliyor. İstanbul'da 2. Beyazıt'ı bulamıyor. Boğdan seferinde o sırada devam ediyor seyahate. İşte İstanbul'dan Edirne'ye, Edirne'den Filibe'ye, ardından Boğdan'da padişahla görüşüyorlar. Ve yani mektup verdim demiyor. Gittik, görüştük diyor. İşte beni diyor, Ahmet Paşa var, orada bahsedilen bir isim var. O diyor beni takdim etti. Gittik konuştuk. Yakup'un selamını getirdim gibi bir şey söylüyor. Yani çünkü direkt gidip hem 2. Beyazıt'la hem Kayıt Bey'le, Hüseyin Baykara'yla, Yakup Bey'le direkt gidip görüşmesi normal değil. Yani bir seyyahın bu tür bir şeyi, imkanı
0: olmadığından zaten belki
1: imkanı imkanı sahip olamaz.
0: Evet.
1: Ama bakıyoruz Hüseyin Ebiverdi rahat bir şekilde İstanbul'a geliyor. İşte padişahı buluyor, görüşüyor. Ardından Kahire'ye gidiyor. Direkt Kayıt Bey'le görüşüyor, sultanla görüşüyor. Herat'ta Yakup Bey'le görüşüyor. Tebriz'de. Herat'ta zaten şeyin çevresindeki şairlerden birisi. Hüseyin Baykara, Ali Şir Nevai, Molla Cami şeyinden birisi. Çünkü Molla Cami eserine takriz yazıyor. Yani o ekipten Hüseyin Baykara'nın, Ali Şirinevan'ın ekibinden bir şahsiyet. Yani buradaki şey biraz bürokratik bir görev.

0: sebebiyle gidiyor.
1: Peki dediğim gibi bir taraftan bize de mal olan tarafı var. Yani hı hı. o günün güncel şartları içindeki diplomatik ziyaretleri bunlar. Belki kamu diplomasisine hatta yorumlanacak tarafları da var aynı zamanda. Fakat işte bugün çıktısı elimizde. Biz elimizde bir şöyle eser olarak bakıyoruz. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından, Turgay Şafak tarafından çevrilmiş, notlandırılmış bir eser bu. O günün güncelliğinin bir anlamı olabilir ama bugüne ulaşmasının değeri, kıymeti ne?
0: Şimdi Hüseyin Ebi Verdi geziyor, dolaşıyor, işte resmi görevler almış anladığımız kadarıyla. Bir süre sonra yorulduğunu hissediyor. Zaten kitabı yazarken sebebi telif kısmında bundan bahsediyor. Kabe'de, Kabe'nin gölgesinde otururken birden aklından şey geçiyor. Ya diyor, ömrüm heder oldu. Gezdim, dolaştım, bir sürü sıkıntılar çektim. Neye yaradı tarzında. Sonra bir ses, hatif denir ona, yani o işte ilham olabilir. İlham ona diyor ki, bak gezdin gördün ne güzel, bunları yaz, senden sonrakilere nasihat olsun, ders çıkarsınlar, gezdiğin gördüğün yerleri anlat, onlar da ibret alsınlar tarzı bir uyarı geliyor ilham yoluyla. Ve o şekilde yazıyor. Yani yazmayabilirdi. Birçok bürokrat
1: var. Evet, işini
0: var.
1: Yapardı ve tabii, biterdi. O birçok bürokrat ait var. Olurdu.
0: Tabii o işini yapardı. Mektuplarını götürür. İşte emekli olur. Zaten bahsediyor. Çekiliyor en son. İşine bakardı. Ama bir ibret olsun. Benden sonrakilere bir yadigar kalsın. Bir de tabii şairlerin, yazarların sultanlara kitap takdim etme arzuları var genelde. Bu da kendince düşünmüş olabilir. Ben şairim, yani şiir tabiatım var. Bir şiirle hediye edeyim. İkinci Beyazıt'a zaten takdim ediliyor eser. Ve ne yapabilirim şeklinde düşündüğünde o tecrübelerini aktarabilir. O anlamda çok önemli bilgiler var kitapta, yeni bilgiler. Yani tarihi olarak daha önce hiçbir yerde bahsedilmemiş bilgiler. O çok faydalı. Yani o, yani kitap hacim olarak küçük ama böyle nokta atışı önemli bilgiler var.
1: O zaman onları detaylandırmanızı biraz rica edeceğim. Çünkü ben bunu söyledim. Tabii ki sade okuru da heyecanlandıracak, okuma zevki de verecek, ilgi duyan birinin o zevkini tatmin edecek şeyler var ama evet, yeni bir söz söylemesi de oraya bakış ve güncel çalışmalar ve geleceğe yönelik olabilecek şeylerle ilgili ipucu verebilir. Onu ne şaşırttı, sizi ne şaşırttı?
0: Şöyle, birincisi gittiği yerdeki, bugün ifadesi de söyleyeyim, teknolojik şeyleri ayrıntılı anlatıyor. Mesela Mısır'da Nil nehrinde bir Nil'in yükseliş ve işte taşkınlık zamanını ölçen mikyas diye bir alet var. Yani o neye yarıyor? Tarımla uğraşanların ekinlerini, biçimlerini, ne zaman ekeceklerini, ne zaman toplayacaklarını, su taşkınlarının olup olmayacağını ölçebilmek için mikyas denilen bir alet var. Bir havuz gibi bir şey var. Orada sular eksiliyor, yükseliyor vesaire. Orada onu mesela uzun uzun anlatıyor. İlgisini çekiyor. Piramitleri anlatıyor mesela. O ilgisini çekiyor. Ama asıl bizim için önemli olan, mikyas biliniyor. Yani bilinen bir şey. Hakkında kitaplar yazılmış. İşte ansiklopedi maddeleri var. Bizim için en ilgi çekici şey Edirne'de, Ulu Cami'de, Eski Cami'de, Eski Cami olarak da biliniyor. Bir Cezeri'nin mekanik saatlerine benzer bir saatten bahsediyor. Bu Beyazıt döneminde yazılmış, başka bir Arapça kaynakta da var. Onun dışında başka hiçbir yerde yok buna dair bilgi. Yani ne Edirne tarihlerinde var, ne camiyle ilgili bilgiler veren kitaplar da var, çalışmalar da var. Bu çok o anlamda orijinal bir bilgi. Çok orijinal. Yani Edirne

0: Edirne'de de Ulu Cami'nde, Eski Cami'de bir ezan saatini halka duyurmak için yapılmış. Bu Cezeri'nin görmüşsünüzdür modellediği, ona benzer bir saat var, mekanik bir saat var. Bu bilim tarihi açısından önemli bir bilgi. Yani o yine Beyazıt döneminde Hicaz'dan gelen bir alim var. O da bir kitap yazıyor Beyazıt için. O da kısaca bahsediyor benzer şeyden. Demek ki hani şu değil, hani seyyahlar bazen fantastik şeyler yazabiliyor.
1: Öyle en bir... meşhur damdamda makedinin donması mesela, hikayesi gibi söyleriz.
0: Ama burada öyle bir şey yok. Gördüğü şeyleri birebir aktarmış. Bu orijinal bir bilgi. İkincisi, az önce ismini zikrettim, Ahmet Paşa diye birinden bahsediyor. Şimdi 2. Beyazıt döneminde farklı Ahmet Paşalar var. Hem Fatih döneminde görev yapmış, hem 2. Beyazıt döneminde görev yapmış. Ama burada diyor ki, orada bilgi veriyor, çok önemli. Tebriz'deydi diyor. Ben diyor İstanbul'a gitmeye karar verince diyor, o da yanıma geldi. Beraber gidelim şeklinde yolculuğu birlikte yapalım. Sonra diyor, öğrendiğime göre Hindistan'daymış bir süre. Hindistan'dan Tebriz'e gelmiş, buradan da şeye gidecek. Baktık, Ahmet Paşa kim var? Bir İsfendiyar oğulları beyliğinin önemli isimlerinden Kızıl Ahmet diye bir şahsiyet var. Bu Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin aynı aileden onlar. Onların akrabaları diyelim. Kızıl Ahmet'in hayatıyla ilgili bir şey vardı. Bilinmez. Fatih'in hışmına uğruyor. Fatih bir görev veriyor, kabul etmiyor. Ayrılıyor, gidiyor. Ve orada bir şeyimiz vardı. Bilgi karanlık eksikliğimiz, bölge, karanlık evet. Bir şey vardı. Nereye gitti? Burada Hindistan'a gitti. Bir süre orada kaldı. Fatih'in ölümünden sonra Beyazıt tahta çıkınca Tebriz'den, işte Hindistan'dan gelip Tebriz'de biraz konaklayıp İstanbul'a geldiğini biliyoruz. Ve daha sonra zaten Beyazıt döneminde görev alıyor. O açıdan çok orijinal. Mesela Yakup Bey ile birlikte Gürcistan seferine katılıyor. Orada toplardan bahsediyor. Orada kaleleri, topların nasıl yıktığını, mancınıklar vesaireler. Bu tür şeylere meraklı anladığım kadarıyla. Böyle teknolojik aletlere.
1: Konulara. Bir de disiplinli biri olsa gerek herhalde. Gerçi görevleri ve kayıt altına almış olması onu bir parça gösteriyor ama nesnel şahitliğinin yani...
0: Evet. Yani birebir gördüğü, bizzat tecrübe ettiği şeylerden bahsediyor. Tabii şairlik yönü de güçlü. Muamma yazıyor. İkinci Beyazıt zaten karşılaştıklarında...
1: Özür dilerim, muamma nedir hocam?
0: Muamma bir şiir türü. Bugün kısaca şey yaparsak, bilmeceye benzer bir dörtlükler. İşte orada bir isim gizleniyor, bir olay gizleniyor. Bununla ünlü. İkinci
1: sanatlı
0: Beyazıt'ta,
1: bilmeceler.
0: Evet. İkinci Beyazıt'ta bu çok seviyor bu tarz şiirleri. Karşılaştığında bir şey veriyor. Muamma mecmuası gibi bir şey sunuyor ikinci Beyazıt'a. İkinci Beyazıt buna karşılık hediyeler veriyor. O da arada şeyde kayıtlı. İnamat defterleri vardır ikinci Beyazıt dönemine ait. Yani kime ne karşılığı ne verildi.
1: Bu ziyaretin bir karşılığı da o zaman var. O arşivde var.
0: Var. İnamat defterin kaydı var. Yani demek ki gelmiş, şiir vermiş ve onun karşılığında
1: bir
0: ihsan almış. Bir özelliği daha var. Şimdi biyografi kitaplarında pek bilgi yok hakkında. İki önemli kaynak var. Birincisi az önce bahsettiğim Ali Şirinevani'nin tezkiresi. Bir de yine yakın o dönemlerde yazılmış Habib-i Siyer isimli bir eser, tarih kitabı. Orada bir bölüm ayırmış. Onun dışında çok fazla bilgimiz yok. Burada şey diyor mesela, ikinci Beyazıt bana dedi ki, Bursa'daki işte Yıldırım Han'ın kurmuş olduğu medreseler bozuldu, harabe oldu. Bilmiyoruz maddi olarak mı yoksa sistem olarak
1: sistemi
0: mı?
1: Sistemi mi beğenmemiş, evet, dönemi mi beğenmemiş?
0: Onu tekrar ihya etmem için diyor beni görevlendirdi. O da mesela kaynaklarda yok. Önemli bir bilgi. Yani bu Bursa medreselerinin tarihine dair önemli bir bilgi. İkinci Beyazıt'ta işte
1: beklenti neydi? Donanımı neydi o zaman?
0: Tabii. Yani bir süre gidiyor. Bir çeki düzen veriyor medreselere. Sonra tekrar ayrılmak istiyor. Beyazıt'tan izin istiyor ve ayrılıyor İstanbul'dan. Yani o anlamda da
1: bu da orijinal
0: bir bilgi. Bu da orijinal bir bilgi şey anlamında.
1: Hı hı.

0: Hocam, şimdi orijinal bilgiler, yeni bilgiler var diye söylediniz ama biz kişisel özellikleri hayatı hakkında az şey bildiğimiz fakat eseriyle peşine düştüğümüz, yüzüne baktığımız, yüzünü görmeye çalıştığımız birine bakıyoruz. Sizin hem kendi genel donanımınız itibariyle ama hem de özelde buna baktığınızda bir portresini çıkarsanız Ebi Verdi'nin, sizin gözünüzden Ebi Verdi dönemin genel profiline ait biri mi, sıra dışı biri mi, ne söylenebilir? Hem genel özellikler bakımından ama özellikle kendi imzası açısından.
1: Birincisi, bu seyahatlerini manzum bir şekilde şiir yoluyla kaleme almış olması açısından orijinal birisi. Çünkü biz batılı seyyahların işte doğuya yaptığı seyahatlere dair seyahatnameleri biliyoruz. Çok fazla miktarda var. Ama Şark'tan, Acem diyarından, doğudan İstanbul'a gelen ve seyahatname yazan çok nadir insanlardan birisi. Belki de yani 1800'lere kadar başka isim yok diye biliyorum ben. Farsça manzum seyahatnameler içinde 2 ve 3 örneği var zaten. Onlardan birisi. O anlamda orijinal. Yani bu gezdiği, gördüğü yerleri kaleme almak istemesi ve kaleme almış olması hasebiyle orijinal bir adam. Ama Herat'ta o dönemi düşündüğümüzde mevzul miktarda şair var. İlim adamı var. Devlet adamı var. Sanatkar var. Onlardan birisi ama yaptığı bir özellikle bir adım öne geçiyor.
0: İleri çıkarıyorlar. Evet.
1: Hayatın belli noktalarında yoruluyor, çekilmek istiyor. Bazı hatalar yapıyor. Çünkü tezkirelerde böyle biraz belli bir yaştan itibaren mecnun, meczup muamelesi görüyor.
0: Allah Allah, sebebi nedir?
1: Yani ya sevdiğine kavuşamamıştır. Ya bu yaptığı seyahatlerden yorulmuştur, çekilmek istemiştir, izin verilmemiştir, kendini deliye vurmuştur çekilmek için. Ama öyle rivayetler var. Mesela bir kendi şehri Ebi Vert şu an Türkmenistan sınırları içinde. Ebi Vert şehri. Tabii o Herat o zaman bölgesinde yönetimi altında diyelim. Bir işte emeklilik şeyi olarak diyelim, ikramiyesi olarak bir yurtluk veriliyor. Ama başka bir şehirde, Belk bölgesinde. Onu istemiyor. Morali bozuluyor. Sonra diyor ki işte olanda hayır vardır diyerek kabul ediyor ve gidiyor. Yani bu tarz böyle tevekkül sahibi, çok da itiraz etmeyen aslında, kaderine razı olan bir şahsiyet.
0: Ama anlaşılıyor ki işiyle ilgili yorgunluklar, hayat onu biraz yormuş ve germiş. Biz 21. yüzyılın hastalığı olarak gördüğümüz depresyonu bir yönüyle...
1: Tabii tabii. Zaten girişte direkt ondan bahsediyor. Kabe'nin gölgesinde depresyona girdim diyor. Yani
0: ve ama kendini toplamaya gidiyor biraz oraya.
1: Evet, evet, öyle görünüyor. Ama o gittiği zaman o şey sürecinde tarih vermiyor ama orada önemli bir şahsiyetin kızıyla evleniyor. Bir şeyh efendi kızını veriyor ve diyor, sen diyor seyit kendisi, sen diyor seyit soyundansın diyor, onun için diyor hiçbir şey istemiyorum senden. Yani çeyiz, meyiz, başlık parası vesaire falan hiçbir şey talep etmedi diyor, beni diyor kızıyla evlendirdi. Öyle de bir mesela ikram olmuş bu bütün çektiği sıkıntılar sonunda kendisine.
0: Çok ilginç şöyle bir şey var. Siz böyle anlattıkça benim için, siz bu yönleriyle anlatmadan evvel bir seyyah, bir yazardı. İnsan olduğunu fark etmemişim. Çok ilginç bir şey oluyor. Geçmişe dönüp baktığımızda bize bugüne miras olacak bir şeyler bırakan bilim adamı olabilir, sultan olabilir. Yani etkili bir şahsiyet. Biz onun insan olduğunu çok görmüyoruz.
1: İlginç bir şey daha var. O insan olma dediniz ya. Bir gün Ali Şir Nevai Yakup Bey'e bir hediye gönderecek. Kitap hediyesi gönderecek. Bir Molla

0: caminin divanını istiyor. Talep ediyorlar. O da güzel bir Sultan Ali Meşredi'nin hattıyla bir Molla Cami divanı gönderecek. Diyor ki şeye Hüseyin Ebi Verdi'ye, kütüphanede diyor, git kütüphaneciye söyle, divanı versin sana, götür. Gidiyor, kütüphaneciden istiyor kitabı. İşte güzel hazırlanmış, paket yapılmış, kargo gibi düşünelim. Alıp Herat'tan Tebriz'e gidiyor. Tebriz'e vardığında diyorlar ki, ya bu uzun yolculukta sıkılmadın mı, yorulmadın mı, bu meşakkatli şeye nasıl katlandın? O da diyor ki, yanımda diyor bir yoldaşım vardı, kitabı kastediyor. Sıkıldık şurada diyor, açtım okudum. Molla Cami'nin divanını farz ederek söylüyor ama. Sonra geliyor ki, kütüphaneye götürüyorlar kitabı, açıyorlar, yanlış kitap gelmiş. Molla Cami divanı yerine İbn Arabi'nin Futuhat-ı Mekkiyesi gelmiş. Ve o yalan söylediğini fark ediyor Yakup Bey. Bu sefer şeye tekrar bildiriyorlar Ali Şirnevai'ye yanlış kitap geldiğini. Şeyle Hüseyin Ebi Verdi ile Ali Şirnevai arasında bir soğukluk
1: giriyor.
0: Giriyor.
1: Yani evet, kadro tamamen büyük bir uhulet ve suhuletle tabii, her zaman geçilmeyebiliyor.
0: Tabii, tabii.
1: Bu karşılaşmalar, tekraren söyleyeceğim, hı-hı, benim gibi sıradan bir okur için çok da şaşırtıcı olabiliyor hakikaten. Hı-hı. Çünkü biz böyle acayip yerlere oturtuyoruz zihnimizde, hı-hı, bazen şahsiyetleri, hı-hı, ve tarihi, hı-hı, olayları. O öyle geliştiği için başka türlü olamazmış, herhangi bir çapağı, bir pürüzü yokmuş, hı-hı, gibi, hı-hı, meselelerin gibi bakıyoruz. Öyle olunca da yani mükemmel bir akış içinde,
0: evet, değil işte, bazen böyle terslikler olabiliyor. Sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Çok yaşamışlardır muhtemelen. Çünkü her şeyi yazmamış Hazret. Ama şey çok ilginç. Yani baştan dedim ya, dönemin padişahlarıyla birebir görüşüyor ve gittiği yerlerde ilim meclislerine dahil oluyor direkt. Mesela Tebriz'de o dönemin önemli Kadı İsa gibi önemli isimlerle. Herat zaten kendi bölgesi. İstanbul'da padişahla görüşüyor. Ve padişah buna bir görev veriyor. Medreseleri
1: ilgilen
0: burayla diyor. Kahire'ye gittiğinde yine ulemayla, şairlerle, çeşitli vezirlerle diyaloglarından bahsediyor. Şeyi atlamayalım. Şimdi hep bu kitap üzerine yoğunlaştık ama bir kitabı daha var. Ebi Verdi'nin. O biraz böyle Sadi Şirazi'nin Gülistan'ına benzer bir kitap. Kendisi de girişte belirtiyor zaten. Gülistan'a benzetmeye çalıştım diyor. Orada da şimdi burada bahsetmediği şeylerden daha ayrıntılı bahsediyor. Hikaye şeklinde. Hmm. Mesela İstanbul'da burada çok az bahsediyor. Ayasofya var. Fatih Cami var ve bir bahçeden bahsediyor. Muhtemelen Gülhane Parkı. Ama o kitapta diyor ki, ben diyor bir gün Galata'dayken İşte Mesihilerin bir toplantısına denk geldim tarzı, hmm, o kitapta, diğer kitabında.
1: Özür dileyerek devam, hı-hı, edin lütfen, hı-hı, de aklımdaki soru şu olacaktı, size soracağım. Yani Ebi Verdi daima üst tabakayla, ha, yönetimle, şairle, alimle tam mi görüştü? Sokağa çıkmadı mı hiç? Hı-hı. Ne oluyordu, hı-hı, o zaman, hı-hı, sokakta diye?
0: Tam da bunları diğer kitabında bahsediyor. Biraz aşk meşk şeyleri var, faaliyetleri. Galata'ya gidiyor. İşte Galata'daki o dönem yaşayan Hristiyan güzellere tutuluyor. Onlarla diyalog kuruyor. Oradaki bazılarıyla tartışmalara giriyor. Onların Müslüman olmasına affedersiniz vesile oluyor. Ya da işte Ankara'nın mesela medreselerden bahsediyor. İsim isim. İşte Ak Medrese diyor. Bugün hala bina olarak orada, Ankara'da var. Sivas'ta bazı hikayeler anlatıyor. Kahire'de yaşadığı, başından geçen olaylardan bahsediyor. Ya o şeyi burada daha elit bir Ebi Verdi görüyoruz. Orada daha halk
1: burada evet görev içinde, adamı ve tarihi, evet, sorumluluk, evet, içinde, evet, ciddi bir üslup, hı-hı, var.
0: Orada çünkü orada kitabın formatı da ona uygun. Hikayelerden oluşuyor ve işte içinde ibretamiz şeyler koyuyor. Orada da bir halk insanı Ebi Verdi'yi görüyoruz.
1: Dönüşüyor. Ve orayla ilgili bize bu sefer başka türlü, başka yönüyle, evet, o çağın resmini çekiyor. Hocam sizin yolunuz neden ve nasıl kesişti peki Ebi Verdi ile? Çünkü dönemde evet, yani kendi çevresi içinde sayılı

0: seyyah var dediniz ama yine de çok geniş bir alan bahsettiğimiz, yani tarihi derinlik bakımından da coğrafya bakımından da.
1: Şöyle, ben daha önceden İranlı seyyahların seyahatnameleriyle ilgilenmiştim ve Kaçar dönemi, yani 1890-1925 arası İran coğrafyasına hakim olan hanedan mensubu şahların seyahatnameleri var. Birincisi Nasreddin Şah, bir de Muzaffereddin Şah. Bu Avrupa seyahatleri var. Bu Avrupa seyahatleri içinde İstanbul'a da uğruyorlar. Onunla ilgili bir çalışma yapmıştım. Sonra tabii Farsça yazılan seyahatnameler nelerdir vesaire gibi araştırmalar yaparken bütün işte makalelerde, kitaplarda, ansiklopedi maddelerinde ismi zikrediliyor. Ama Türkçe hiçbir çalışmaya denk gelmedim. Hani sadece ismi zikrediyorlar. Muhtemelen birisi yazdı. Herkes oradan
0: devam etti. O iz takip edilmiş.
1: Merak ettim. Bu böyle bir eser var mı gerçekten? Yayınlanmış mı, yayınlanmamış mı? Onu araştırdım ve İran'da 1960'larda bir dergide metninin, Farsça metninin yayınlandığını fark ettim, gördüm. Hiçbir şey yapılmamış. Çok önemli bir isim kişi yayınlayan, ismini de zikredelim. Merhum İreç Efşar. İran'da çok önemli bir araştırmacı. Kısa bir giriş yazısıyla metni yayınlamış. Ama hani bir araştırma kimdir bu müellif?
0: Müellifle ilgili bir şey
1: yok. Bir şey yazmamış. Eser. Çok kısa. Ve içerikle ilgili bir araştırma, değerlendirme yapmamış. Sadece metni yayınlamış. Onu buldum, okudum. İlginç şeyler vardı. Ardından el yazmasını buldum. El yazması ilginçtir. Uppsala'da. Uppsala Kütüphanesi'nde 1780'lerde İstanbul'da bulunan bir papaz buradan toplamış olduğu el yazmalarını götürüyor Uppsala Kütüphanesi'ne ve bugün Uppsala Üniversitesi'nin kütüphanesinde muhafaza ediliyor el yazmaları. Bir papazın toplayıp İstanbul'dan götürdüğü yazmalar arasında bu eser, tek nüsha zaten, başka kopyası yok. Yayınlayan kişi de, İran'da yayınlayan merhum hoca da oradan zaten almış, yayınlamış. El yazmasını da buldum ben. Onu da inceledim.
0: Ona ulaştınız mı?
1: Evet, evet. Evet, fotoğraflar olması lazım. Örnek sayfalar kitapta. Onu da inceledim. İşte hocanın yanlış okuduğu yerler var. Çünkü eski mikrofilmden fotokopi almışlar. Okunmayan yerler var. Karanlık çıkan, siyah çıkan, silinmiş yerler vardı. Şimdi daha temiz, renkli, taranmış PDF'inden okuduğumuz için daha rahat okunabiliyordu. Onları düzelttim. İşte giriş yazısı vesaire. Türkçe'de zaten daha önceden bahsedilmemişti. Bir tek meşhur bir Timur araştırmacısı var. Hocası, akademisyen John Woods. Onun bir makalesi var bundan bahseden. Onun dışında Türkçe'de bilinmeyen bir eserdi. Ve bunun faydalı olacağını düşünerek böyle bir işe giriştim.
0: Peki ömürden ne gitti hocam burada? Nasıl bereketlendi diyelim ya da ömür bununla, böyle bir çalışmayla? Şunun için, şimdi biz portrede bir taraftan bir eseri nakledenle ilgili konuşuyoruz. Eserin kendisiyle ilgili, müellifiyle ilgili konuşuyoruz. Çok yorulmuş Ebi'yi verdi ve zaman zaman yani ömrünün önemli bir kısmının gittiğini de söylemiş. Sadece Ebi'yi verdiği için sormuyorum ama çevirilerle, tarihte önemli kişi ve eserlere ilişkin çalışmalarla siz de yol kat ediyorsunuz. Sizin de hayatınız bu şekilde ilerliyor bir taraftan.
1: Evet.
0: Neyin içine gark olmuş durumdasınız? Nasıl hissediyorsunuz? Şunun için soruyorum. Ebi Verdi'nin hani üst tabakayla ilgili çalışmaları burada ortaya koyup ama hikayeleri başka yerde anlattığı gibi, diyorum ki şimdi hikayesini bana anlatın.
1: Şöyle, sizinkinin. Tabii. Şimdi ben Fars Dil Edebiyatı çalışıyorum. İran araştırmaları genel başlığı altında değerlendirirsek. Aslında bir şekilde Farsça ile ilgili her şey ilgi alanımıza giriyor. Yani bu bir edebiyat metni de olabilir, tarih metni de olabilir, musiki metni de olabilir. Bir şekilde filolojiyle uğraştığımız için ister istemez onlarla uğraşıyoruz. Bunun şöyle, ben mesela sevindiren bir tarafını söyleyeyim. Yayınlandıktan sonra sanat tarihi bölümünden bir hocamızla karşılaştık. Hocam, ne zamandır sizi görmek istiyordum, teşekkür etmek istemiştim. Bu eser için çok önemli bilgiler, tespitler vardı orada. Çok faydalandık. Bu mesela

ondan kalan bana bu oluyor mesela. Bereketi. Dediniz ya yani ne kalıyor. Evet. Bunun gibi yani bunu kitabın ikinci baskı yapmış olması, takdir görmüş olması. Çünkü biz kitaplar yayınlıyoruz, bakıyoruz.

0: 2025 yılının en iyi seyahatnameleri diye bir liste yayınlamıştı. İlk sıradaydı. Ya bunları görünce tabii insan çalışmanın karşılığının olduğunu fark ediyor ve mutlu oluyor tabii. Yani bizim işimizin bereketi de bu oluyor.
1: Eyvallah. Hocam az önce söylediğiniz aslında dil işin zemini olunca tarihe de siyasete de her tarafa onun vasıtasıyla onun aracılığıyla bakmak mümkün. Siz zemini orada oluşturduğunuzdan zaten ilgi alanınız geniş. Ama ben biliyorum ve sizi misafir ederken güncel gelişmelerin ötesinde Turgay Şafak'ı bu konuyla ilgili almanın memnuniyetini yaşıyorum bir taraftan. Eyvallah. Çünkü bu dünyada ve bu zamanda yaşıyoruz. Zeminimiz, zamanımız bu. Dolayısıyla sizin uzmanlığınızın güncel konularla ilgili taraflarından da istifade ediyoruz. Şimdi rekabete girmek istemem güncellikle doğrudan ama bu sıcak coğrafyada, bu zor, çetin diye bahsettiğimiz dönemde bugünün gelişmeleriyle ilgili akıl yürütmeler, analizler yapmalar mı bir mesele? Yoksa geçmişe dönüp bakmak, bugünü onunla okumak mı bir mesele? Acaba Turgay Şafak işin neresinde?
0: Şöyle, şimdi ben bir siyaset bilimci değilim. Uluslararası ilişkiler uzmanı değilim. Ancak hani çalıştığım bölge, coğrafya, ülke olması hasebiyle özellikle İran'daki gelişmeleri, İran'a dair gelişmeleri, İran merkezli gelişmeleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Ancak güncelin şöyle bir problemi var. Sürekli tekrar eden hadiselerle karşılaşıyoruz. Özellikle son 2 yıldır mesela. Siz de programlar yapıyorsunuz, konuklar ağırlıyorsunuz ya da bu kanalda, başka kanalda güncelle ilgili çok şey konuşuluyor.
1: Evet.
0: Ama netice itibariyle konuşulan şeylerin çoğu birbirinin tekrarı olmak zorunda kalıyor. Yani son 1 yıldır ben de zaman zaman davet ediliyorum programlara ve yaklaşık 6-7 aydır da kabul etmiyorum. Çünkü söyleyecek yeni bir sözüm olmadığını düşünüyorum.
1: Olan oldu ve üzerine konuştuk.
0: Evet, konuşuldu, değerlendirmeler yapıldı ve yeni bir gelişme yaşanmadı. Yani 1 yıldır Hürmüz Boğazı konuşuyoruz. İşte ondan önce Gazze'yi konuştuk, Hürmüz Boğazı. Şimdi Hürmüz Boğazı ile ilgili konuşulacak şey de kalmadı. Bir sonuç da elde edilmedi. Ve bu konu böyle tekrar ede ede Hürmüz Boğazı niçin önemli? 1 yıl sonra her şeyi konuştuk zaten, 1 yıl önce. Hürmüz Boğazı'nın niçin önemli olduğunu. İran'ın rejiminin değişip değişilmeyeceği konusunu her şeyi konuştuk. Konuşuldu. Onun bir ne diyelim, bir çıkmaz sokak gibi geldi bana aslında. Biraz geriye çekildim. Şu an işte tarihi ya da işte edebiyatla ilgili ya da işte bizim yine alanımız olan tasavvufla ilgili çalışmaların daha kalıcı olduğunu düşündüm ve onlara şu an yoğunlaştım. Yani güncelle tarihi veya akademik çalışmalar yapma arasında
1: farklı, bir denge kurdunuz belki.
0: Böyle ben gördüm. Ha, yine ihtiyaç olur. Hani yeni bir gelişme olur. Söyleyecek sözüm olur. Tabii ki. Yani
1: evet. Ama gündemin öğütücülüğü ve galiba iletişimin tabii, çok hızlı oluşu
0: çok hızlı,
1: biraz yorucu geliyor.
0: Çok
1: ve
0: yorucu.
1: Aslında.
0: Yani şimdi dediğim gibi benim asıl alanım da uluslararası ilişkiler olmadığı için kendi akademik alanım geri planda kalmaya başladı. Yani ben bir Fars Edebiyatı hocası olarak tanınan bir insanken birdenbire güncel İran
1: gündem
0: siyaseti
1: çekiyor. Gündem sizi
0: güncele
1: siyaseti çekti.
0: Tabii tabii. O yüzden biraz daha şu an hani yeni bir şey, yeni bir söyleyecek sözüm olursa kabul eder çıkarım. Ama
1: o zaman yani hep evinizdeydiniz ama yine de eve hoş geldiniz. Ve inşallah hayırlı gelişmeler olsun
0: i̇nşallah.
1: Ki o hayırlı gelişmelerle günceli konuşmaya devam edelim. Fakat güncelle kadim kol kola, hayatta böyle
0: kol kola,
1: bir şey.
0: Tabii tabii.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam.
0: Ben teşekkür
1: Yetmedi
0: ediyorum.
1: Yetmedi bu sohbet, onu da söyleyeyim.
0: Kitaba giremedik.
1: Kitabın kendisinin içeriği biraz da okura kalsın.
0: Eyvallah.
1: Ama adım adım yine de onun içine girmeyi çok arzu ederim.
0: Eyvallah.
1: Biliyorum akademik yıl başladığı için sizin gündeminizde hayli yoğun olacak. Öğrencilerinizle, araştırmalarınızla, ama bize tekrar vakit ayırabilirseniz
0: İnşallah.
1: Bu adımlara, bu merkezlere sizin rehberlerinizle bakabilmeyi çok arzu ederiz.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Turgay Şafak'tı. Emir Hüseyin'e bir

Verdi'nin Dört Başkent kitabını çevirdi, dilimize kazandırdı. Bir parça hem Ebi Verdi'den hem eserinden bahsettik. Hem de biraz bugüne, biraz geçmişe baktık. Sizin de eşliğinizde çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğunuz için. Yeni bir programda bir başka konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşçakalın.

İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hatırlayacaksınız, geçen hafta sizleri yine bir fuara götürmüştük. Otomekanika Frankfurt'u ekranlarınıza getirmiştik. Bu hafta da bir fuarla programımıza başlayacağız. IAA Hannover 2026 geliyor şimdi ekranlarınıza.

0: Sevgili seyirciler, yine bir fuar gününden herkese merhaba. Hannover'deyiz. IAA Transportation 2026. Ticari araçların, teknolojinin kalbinin attığı yerdeyiz. Ve burada birçok yeniliği görmek mümkün. Şimdi gelin hep beraber standları gezelim. Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2026'da yenilenen Caddy ve Motivan modellerini tanıttı. Tasarım, dijitalleşme, konfor ve sürüş destek sistemleri açısından geliştirilen yeni Caddy ve yeni Motivan'la ilgili bilgileri Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu'ndan aldık. Öncelikle hayırlı olsun fuar. Burada yine Volkswagen'in yeniliklerini gördük. Geleceğe dair neler yaptığını da dinledik. Bunları sizden dinleyelim. Özellikle Türkiye'de bu yansımalar nasıl gelecek, nasıl şekillenecek? Buradaki yenilikleri ne zaman Türkiye'de göreceğiz?
1: Aslında öncelikle Türkiye'ye gelecek modellerimizden, yenilenen ve yeniliklerle beraber güncellenen modellerimizden başlamak isterim. Fuarın ilk yıldızı yenilenen Volkswagen Caddy ürünümüz. Hem yenilenmiş gövde renkleri, hem ön tampon ve ön yüz tasarımındaki yenilikler, genel güvenlik kriterlerinin tamamına tam uygunluktan kaynaklı olarak radar sistemleri ve güvenlik güncellemeleriyle beraber yenilenen Caddy'mizi ilk defa burada sizlerle beraber fuarda inceleme fırsatı bulmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Yenilikler sadece aracın ön yüzü veya dış gövde renkleriyle alakalı değil. Aynı zamanda aracın iç bölümünde tamamen yenilenen torpido, ön kokpit tasarımı, 12.9 inçlik yeni multimedya ekranı ve multimedya ekranının içine entegre edilen güvenlik özelliklerinin açma ve kapatma fonksiyonları, dijital kokpitimizdeki yenilikler, aracın yeni dış gövde renkleriyle beraber hem yenilenen jant seçenekleri hem koltuk döşeme seçenekleriyle birlikte düşündüğümüz zaman da yeni Caddy'yi burada fuarda sizlerle birlikte incelemekten çok büyük keyif duyuyoruz.
0: Türkiye ne zaman gelecek?
1: Bir aksilik olmazsa son çeyrekte Türkiye'de de satışa başlamayı planlıyoruz. Caddy'nin dışında burada fuarda sergilenen yenilenmiş Multivan aracımızı yine Türkiye'de yollarda göreceğiz. Multivan'la beraber Kaliforniya modelimizde de bir yenilik mevcut ama Kaliforniya'da şu anda sadece Grand Kaliforniya modelini getirdiğimiz için geçici bir süre Kaliforniya'yı Türkiye pazarında sunmuyor olacağız. Ancak buradaki diğer modellerimiz Caravelle, ID. Buzz'ın kargosu, bunların hepsini de Türkiye'de görmeye devam edeceğiz.
0: Otonom sürüşe uygun araçları da gördük. Otonom sürüşle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şu ana kadar nasıl bir aşama kat ettiniz? Kullanılan yerler var mı? Türkiye'de de bu tarz uygulamaları görebilecek miyiz?
1: Bu gelecek aslında çok uzak değil. Biz buna doğru giden bir dünyanın içerisinde var olmaya ve bununla alakalı tüm güncellemelere kendimize hazır ve gerekli koşulları sağlayacak şekilde donanımlamaya devam ediyoruz. Burada aslında iki tane faz var. Biz şu anda Türkiye olarak birinci fazdayız. Bir aksilik olmazsa 2028 yılında araçlarımız bağlantılı olacak. Bağlantılı araçlara geçtikten sonra araçlarımızın anlık olarak konuşabiliyor olması, veri aktarımı sağlayabiliyor olması, trafik datasını alabiliyor olması ve diğer aynı marka model araçlarla birazcık daha B2B entegrasyonuyla çalışabileceği sistemi kurguladıktan sonra bizim de regülasyonlar, ülkenin şartları ve müsaade edilen izinler kapsamında bu sistemleri de aşama aşama, kademe kademe Türkiye'de tabii ki entegre etme planımız var.
0: Scania IAA Transportation 2026'da yeni Scania Dynamic modellerini, elektrikli taşımacılık çözümlerini ve dijital teknolojilerini tanıttı. Fuara ideal ortağınızla tanıştırıyor sloganıyla katılan marka, yaklaşık 1700 metrekarelik kapalı standı ve 780 metrekarelik açık alanıyla fuarın geniş katılımcıları arasında yer aldı. Scania'nın fuardaki en önemli yenilikleri yeni Scania Dynamic Super A4x2MB 430R'la tam elektrikli Scania Dynamic BEV A6x2MB 44R oldu. İki model markanın içten yanmalı motorlardan elektrikli mobiliteye uzanan çoklu enerji stratejisini ortaya koyuyor. 8. etabın sorularını yanıtlayan Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal, yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
2: Scania standında az önce
0: yeni ürünün örtüsü kaldırıldı. Detayları sizden dinleyebilir miyiz?
2: Evet, merhabalar. Yeni ürünün örtüsünü az önce kaldırdık. Yeni aracımızı Scania Dynamic'i sizlerin beğenisine sunduk. Yeni aracımızda bir önceki nesle göre bazı değişiklikler var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak aracın içinden başlayayım. Aracın iç tarafında artık bir kablosuz şarj ünitesi mevcut. Bunun dışında farklı temalarda çok renkli bir LED ambiyans aydınlatma sistemi var. Yepyeni koltuk tasarımları, koltuk döşemeleri, aynı zamanda aracın sırt eğimi ayarlanabilir bir alt yatağı mevcut. Bununla birlikte yine iç tarafta dijital ayna ile birlikte gelen ekranlar var ve yeni bir ağaç sütunu tasarımı var. Aracın dışına baktığımızda da aracın dışında gördüğünüz üzere aslında yepyeni bir ön gril, ön taraf tasarımı var. Aracın grili yeni, aracın tamponu yeni. Bununla birlikte aracın ön farlarında da bir önceki nesle göre değişiklikler var. Diğer bir değişiklik aracın dış tarafında aracın kapı kolları. Gördüğünüz üzere dümdüz bir zemin üzerine yapılmış yeni tasarım kapı kolları var. Bunun dışında aracın rüzgarlığında uzatmalar, yan eteğinde bazı uzatmalar var. Ve bütün bunlar hep birlikte sipariş edildiğinde, hep birlikte aldığımızda bir önceki nesle göre, bu çok önemli, aracda %2 bir yakıt tasarrufu var bir önceki nesle göre. Scania'nın aslında biraz vizyonu continuous improvement. Scania'da sürekli gelişim, daimi gelişim ilgesi mevcut. Bununla birlikte Scania bu değişikliklerin hepsini bize parça parça sunuyor ve önümüzdeki sene 2027 yılının sonuna doğru bütün bu değişikliklerin olduğu aracı Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz.
0: Bundan sonra neler göreceğiz? Elektrifikasyon süreci nasıl dahil olacak özellikle ağır vasıtalara?
2: Aslında ağır vasıtalara elektrifikasyon başladı. Bununla ilgili bütün dünyada çalışmalar var. Aynı şekilde tabii Türkiye'de de yavaş yavaş çalışmalar başladı. Ama Türkiye'de ağır vasıtada elektrifikasyon için biraz daha altyapı sistemlerinin gelişmesini bekliyoruz. Tabii bunlar geliştikçe, aynı zamanda araçlardaki pil sistemleri geliştikçe ağır vasıtada elektrikli araçların daha fazla dünyamızda olmasını bekliyoruz.
0: Scania olarak özellikle bir kamyon pazarında yapmış olduğunuz atılım var. Orada adetler yükseldiğini görüyoruz. Bir de ağır vasıta pazarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Ağır vasıta pazarından başlayayım. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz sene ağır vasıta pazarı yaklaşık 32 bin adetti. Biz bu sene bu adedin yaklaşık olarak 27 bin civarında kapanmasını bekliyoruz. Yani en az 27 bin olmasını düşünüyoruz. Çekici tarafında aslında bizim çok başarılı bir istikrarımız var. Çekici tarafında şu anda biz ithal markalar arasında birinci sıradayız. Total çekici pazarına baktığımızda da geçen sene biz ikinci sırada tamamlamıştık. Orada bir yükselişimiz var. Ve ithal markalar arasında bizim pazar payımız %38'e kadar yükseldi. Bununla birlikte aslında biz kamyona da odaklanmaya başladık. Bu sene hedefimiz 250. Burada aslında 100, 150, 200, 250 şeklinde kademeli bir büyüme gösteriyoruz. Ve bunun bu şekilde sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Mevcut durumda kamyon satışlarının toplam Scania satışları arasındaki oranı %10. Fakat biz bunu önümüzdeki orta uzun vadeli planımız yaklaşık %20'lere çıkarmak ve bu konuda çalışmalarımız kamyon tarafında devam ediyor.
0: Yeni Scania Dynamic BEV A6x2MB44 arsa markanın elektrikli ağır ticari araç teknolojisindeki yeni adımını temsil ediyor. Özellikle bölgesel dağıtım operasyonlarına yönelik geliştirilen elektrikli çekici, verimlilik ve sıfır egzoz emisyonlu taşımacılığı bir araya getiriyor. Scania, kabin arkasına yerleştirilen yeni batarya çözümleriyle elektrikli araçlarda menzilin 720 km'ye kadar çıkabileceğini açıkladı. Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal da yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Scania IAA Transportation 2026'da yalnızca yeni araçlarına değil, sürücü deneyimi ve operasyonel verimliğe yönelik dijital çözümlerini de tanıttı. Her yolculuk için tek vizyon temasıyla fuara katılan Ford Trucks, yeni F-Max, F-Line inşaat ve %100 elektrikli F-Line E modellerinin yanı sıra bağlantılı araç ve dijital flo çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Ford Trucks'ın IAA Transportation 2026'daki öne çıkan modellerinin başında yeni F-Max geldi. EcoTorque Gen 2 motor, geliştirilmiş aerodinamik yapı ve sürüş destek teknolojileriyle donatılan yeni F-Max, özellikle verimlilik ve sürüş deneyimine odaklanıyor.
3: Yeni F-Max'imize öncelikle motoru değiştirdik. En önemli değişikliklerimizden bir tanesi. %11.3'e varan yakıt tasarrufu sağlayan bir motora geçtik bu motorumuzda. Aynı zamanda HVO, yani bitkisel işlenmiş yakıt da kullanımına uygun yeni motorumuz. Bir yandan da hafifleştirmiş olduk hem aracımızı hem de motorumuzu. Ön havalı süspansiyonu devreye aldık bu aracımızda. Bu sayede tüm aracı havalı süspansiyonlu olarak verebiliyoruz. Araç yüksekliği de sürüş konforuna uygun şekilde ayarlanabiliyor. İçeride yeni bir multimedya ekranımız var. 12.4 inçlik sınıfının en büyük multimedya ekranlarından bir tanesi. Yine benzer şekilde sektörde ilk olan yatak yanı dokunmatik ekranımız var. Bu ekran tarafında da cam açma kapama, kapı kilitleri, araç içi aydınlatma, ambiyans ışıkları dediğimiz farklı renkte seçilebilir aydınlatma kontrol edilebiliyor. Müzik sesi aynı şekilde kontrol edilebiliyor. Yattığınız yerden kolay bir kontrol sağlıyor.
0: Fuarda sergilenen F-Line inşaatsa bağlantılı araç teknolojileri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik yapısıyla dikkat çekiyor.
4: Bugün müşterilerimize, ziyaretçilerimize F-Line elektriğimizi sunuyoruz. Aracımız bu senenin başından itibaren seri üretimde. Öncelikle gördüğümüz aracımızın içten yanmalı araçlarımızdan farklı olarak ön tasarımdaki yapısını farklı görüyorsunuz. Elektrikli olduğunu yakından ve uzaktan çok rahat fark edebiliyorsunuz. Elektrikli arabamızda sağladığımız menzil 300 km ve üzeri şeklinde test edip bunu deklarasyonu sağlıyoruz. Ama müşterilerimizin farklı yük kullanımlarına göre bu menzil çok daha ötesine geçebilmekte. Kullandığımız elektrik motor sistemi yaklaşık 390 kW dediğimiz ve 520 beygin üzerinde olan güçlü bir elektrik motor sistemimiz var. Hızlı şarj özelliği sağlıyoruz. Arabamızın bataryamızın %20'den %80'i yaklaşık 50 dakikanın altında 45-46 dakika içerisinde de dolmasını sağlamaktayız.
0: Volvo Trucks IAA Transportation 2026'da 700 kilometreye kadar menzil sunan yeni Volvo FH Aero Electric, yeni D13 motoru ve hidrojen teknolojisini sergiledi. Marka, elektrikli, gazlı ve dizel güç aktarma sistemlerinden oluşan çoklu teknoloji yaklaşımıyla ağır ticari taşımacılığın geleceğine yönelik çözümlerini Hannover'de tanıttı. Öne çıkan yeniliklerin başında tek şarjda 700 kilometreye kadar menzil sunabilen Volvo FH Aero Electric vardı. Yeni D13 motorlu Volvo FH Aero ve hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip Volvo FH Aero test aracı da markanın geleceğe yönelik teknoloji stratejisinin önemli parçalarını oluşturuyor. 700 kilometreye kadar menzil sunabilen elektrikli Volvo kamyonlarının seri üretimine Göteborg'daki TUV fabrikasında başlandı. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli ürün gamında FH Aero Electric'in yanı sıra yeni nesil Volvo FH, FM ve FMX elektrik modelleri de vardı. Tamamen yeni elektrikli aktarma sistemine sahip bu modeller tek şarjda 470 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Yeni sistemde enerji verimliliğinin, üretkenliğin ve sürüş performansının artırılması hedefleniyor.

0: Stellantis Provence standında Tofaş tarafından üretilen Opel Vivaro kamyonetin uluslararası premieri yapıldı. Türkiye'de üretilmesi sebebiyle bizim için önemli modellerden biri oldu. Mercedes-Benz Truck standında 500 km menzilli e-Actros 600 Lowliner ve markanın 130. yılına özel üretilen seri öne çıktı. Ayrıca kazaları önlemeye yönelik yeni geliştirilen kavşak güvenlik asistanları ziyaretçiler tarafından incelendi. Tesla Avrupa pazarı için Semi çekicisini hem standında hem de test sürüşü alanında sergiledi. Bunun karşısında 800 km menzilli hidrojenli Dongfeng FCV Long Haul ve seviye 4 otonom sürüşe sahip Çinli Skyward Z9 sektördeki küresel rekabeti ispatlayan bir görüntü oluşturdu. MAN standında 570 km menzile ulaşan tam elektrikli ETGX modeli vardı. Ticari araçların mekanikten çıkıp donanım ve yazılımın iç içe geçtiği yazılım tanımlı araç dönemini anlamak için ZF standını ziyaret ettim. Sıfır emisyon çözümleri, modüler e-drive kitleri ve Euro 7 standartlarına uyumlu teknolojiler burada anlatıldı. IAA Transportation 2026 kapsamında düzenlenen Yılın Yıldızları ödülleri Hannover'de gerçekleştirilen basın gününde sahiplerini buldu. Uluslararası ticari araç sektörünün en başarılı araç ve teknolojilerinin ödüllendirildiği organizasyonda Volvo Trucks, ZF ve Renault öne çıkan markalar oldu. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli kamyon ailesi 2027 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazandı. FH, FM, FMX ve FH Aero elektrik modellerini kapsayan yeni elektrikli ürün gamı, artırılan menzili, geniş kullanım alanı, yüksek enerji verimliliği ve operasyonel esnekliği ile 24 kişilik uluslararası jürinin birincisi oldu. 2027 Uluslararası Yılın Hafif Ticari Aracı ödülünü 4. nesil Renault Trafic E-Tech Electric kazandı. Verimlilik, güvenlik, çevre ve iklim korumasının yanı sıra sürdürülebilirlik kriterlerinde jüriyi etkileyen yeni elektrikli Trafic, Renault'a bu kategoride 6. şampiyonluğunu getirdi. Renault Trafic aynı ödülü tam 25 yıl önce de kazanmıştı. Stellantis Provan Compact One ikinci olurken yeni Farion V7 ile Volkswagen Caddy Cargo üçüncülüğü paylaştı. IAA Transportation 2026'nın Yılın Yıldızları ödülleri, ticari araç sektöründe elektrifikasyon, hibrit güç sistemleri, enerji verimliliği ve akıllı trailer teknolojilerinin giderek daha fazla öne çıktığını gösterdi. Daimler Truck, MAN Truck & Bus, Scania ve şarj altyapısı operatörü Milence, IAA Transportation 2026'da elektrikli kamyonlar için Megawatt Charging System teknolojisinin ulaştığı seviyeyi sergiledi. Yapılan uygulamalı gösterimde elektrikli kamyonların bataryaları, sürücülerin yasal dinlenme süresi olan 30-45 dakika içinde %80 seviyesine veya tam doluluğa kadar şarj edildi. MCS teknolojisi, uzun yol taşımacılığında elektrikli kamyonların kullanımını yaygınlaştırabilecek en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre, teknolojinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılabilmesi için Avrupa genelindeki yüksek güçlü şarj altyapısının hızla büyütülmesi gerekiyor. IAA Transportation'daki gösteri teknolojinin geldiği noktayı ortaya koyarken sektörün önündeki en büyük sorun şarj altyapısı olarak öne çıkıyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği VDA'ya göre Avrupa'da 2030 yılına kadar yaklaşık 35 bin halka açık MCS hızlı şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bugün Avrupa Birliği genelinde yalnızca ağır ticari araçlara ayrılmış ve en az 350 kW güç sunan yaklaşık 730 şarj noktası bulunuyor. VDA, elektrikli ağır ticari araçların yaygınlaşması için yalnızca şarj istasyonlarının değil, bu yüksek güç ihtiyacını karşılayacak elektrik şebekelerinin de hızla geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. IAA Transportation 2026, Hannover'de 1589 katılımcı ve 140 bini aşkın ziyaretçi ile tamamlandı. 46 ülkeden şirketin yer aldığı fuarda 150'den fazla dünya premieri ve yeni ürün tanıtıldı. Türkiye, Çin ve İtalya, uluslararası katılımda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bir sonraki IAA Transportation 19-24 Eylül 2028 tarihlerinde yine Hannover'de düzenlenecek. Sevgili seyirciler, muayenede artık yepyeni bir dönem başlıyor. Biliyorsunuz Turka muayene istasyonlarını devraldı ve yeni bir döneme adım attı. Şu anda da buradaki demo istasyonun açılışındayız. Muayene döneminde bizim hayatımızda sürücüler için neler değişecek? Ne gibi haklara sahip olacağız? Aracımız hangi şartlarda muayene edilecek? Ve tabii ki teknolojiyle bu iş nasıl birleşecek? Şimdi gelin hep birlikte izleyelim.
1: Türkiye'nin ulaştırma vizyonunda yeni bir çağ başlıyor.
2: Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın denetiminde tamamen geleceğin teknolojisiyle tasarlanan, dünya standartlarının üzerinde bir teknoloji üssü Turka Yeni Nesil Araç Muayene Merkezi. Kredi kartı komisyonu ödemeden hızlı ve avantajlı. Burada işlemler saniyeler içinde, akıllı cihazlar sayesinde minimum insan inisiyatifiyle gerçekleşiyor. Yapay zeka destekli lastik yanak okuma ve diş derinliği ölçüm sistemleri sadece 7 saniyede lastiğin kimliğini ve aşınma haritasını çıkarıyor. Araç altı tarama sistemi ise 4K çözünürlükte en ufak anomalileri bile yapay zeka ile anında tespit ederek araç muayene teknisyenlerimize rehberlik ediyor. Üstelik çevre hassasiyetimizin bir gereği olarak istasyonlarımızda egzoz gazı emisyon ölçümleri de en modern standartlarda hızla gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemler artık tarih oluyor. Teknisyenlerimiz tüm süreci akıllı tabletlerle yönetirken süspansiyon test cihazı ve akıllı fren test sistemleri gibi yeni teknolojiler birçok manuel süreci tamamen dijitalleştiriyor. Karoseri tarama teknolojisi aracı saniyeler içinde 360 derece tarayarak kaportadaki en ufak kusurları bile dijital rapora işliyor. Partnerlerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve geleceğin muayene standartlarını belirleyecek olan robotik kollar ise çok yakında bu sürecin tam otomatik yürüyeceği yarınlar için hazırlıklarımızı şimdiden pekiştiriyor.
3: Güvenlikte sınır tanımıyoruz. Ağır vasıtalar için hayati önem taşıyan havalı fren testleri tamamen dijitalleşiyor. Ve gururumuz, Türk mühendislerince geliştirilen %100 yerli ve milli yapay zeka algoritmalarına sahip kamera ile boyut ölçüm ve lastik okuma sistemleri, araçları saniyeler içinde tanımlayarak dışa bağımlılığa son veriyor. Turka Araç Muayene Merkezi, sadece bir muayene istasyonu değil, şeffaf hizmet anlayışıyla donatılmış modern bir yaşam alanı. Vatandaşlarımız konforlu bekleme alanlarında araçlarının muayenesini canlı izlerken tüm ölçüm raporlarına dijital olarak anında erişebiliyor. Her anlamda şeffaflık bizim ana ilkemiz. Bu nedenle tüm araç muayene sürecini istenildiği anda erişilmek üzere kesintisiz olarak kayıt altına alıyoruz. Yapay zeka, otomasyon ve insanı merkeze alan vizyonuyla Türkiye'nin yeni nesil araç muayene merkezi Turka, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
0: 8. etap devam ediyor ve stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Tahir Karabulut, Lumical Genel Müdürü. Çünkü sizlere hep elektrifikasyondan bahsediyoruz. En çok konuştuğumuz konular elbette elektrikli araçlar, modeller, menziller ama tabii ki şarj istasyonları da hayatımızın artık bir parçası, değişmezi ve bu konuda da birçok yayında yaptık. Tabii ki bu işler gelişmeye devam ediyor. Şimdi Tahir Bey'le bütün bunların hepsini konuşacağız. Hiçbir sıra yok, tamamen sohbet edeceğiz. Soru da yok, aklıma ne geliyorsa size yönelteceğim. Öncelikle bu elektrifikasyon süreci nasıl başladı? Biraz oradan yola çıkalım.
4: Bir dönüşüm aslında bu. Elektrifikasyon aslında ilk elektriği buluşuyla birlikte başladı. 1900'lerin başında zaten ilk elektrikli araba üretmiştik. Ama o dönemde savaşların olması, dünya savaşlarının başlaması ve bir insanların lojistik merkezinin çok hızlı hareket etmesinden dolayı da petrol lobisinin çok fazla öne çıkmasından dolayı petrol daha öne çıktı ve yaygınlaştı. Ama dünyadaki iklim değişikliği, ozonun delinmesi, 1950'lerde yavaş yavaş iklimin farkına varılması ve insanlar artık bunun için bir şey yapmak gerektiğini düşünmeye başlayınca 2000'lerin başından önce 90'ların sonunda Japonya'da Kyoto Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla aslında ilk şey başladı. Endüstride karbon üreten firmaların karbon ayak izi düşürmesi hedeflendi. Hı hı. Türkiye'de buna imza attı. Ve Türkiye'de ilk enerji üreten büyük endüstri ağır sanayide neden bu kadar fazla enerji tüketiyoruz? Enerji verimliliği, enerji uzmanlığı diye bir meslek gelişti. Ve bir sonraki aşamaya buzullar eridikten sonra da ve bu suların yükselmesi, insanlar Avrupa'da ve dünyada daha fazla ısınması, kuraklık çanlarının çalması Paris İklim Anlaşması'nı getirdi. Paris İklim Anlaşması da elektrikli araçlara bir teşvik önlendirdi. Ve bu arada da şey gelişmeye başladı. Zaten elektrifikasyon 1900'lerden 2000'lere geldiğimiz için çok çok daha ileriye gitti. Elektrikli araçlar başladı. Ve elektrikli araçların daha iyi bir menzil, daha konforlu ve daha iyi bir tok sağlaması ile birlikte elektrikli araçlar üzerindeki lojistik ağları gelişmeye başladı. Eskiden bunu demir yollarında yapmaya başlamıştık. Kömürlü trenlerden mazotlu trenlere, akabinlerinde elektrikli trenlere dönmeye başlamıştık. Artık şimdi insanların kullanabileceği e-mobilite dediğimiz motosikletten, bisikletten, scooter'dan, drone'dan insansız araçlara başladı bu süreç. Böyle bir ekosisteme başladık. Bu ekosistemde kendisiyle birlikte yeni meslek alanları, yeni işler gelmeye başladı. Ve insanlar bu süreçte şunu yapmaya başladı. Ya elektrik dün de vardı, bugün de var ama artık hayatımızın tam ortasına gelmeye başladı. İşte alternatif akım, doğru akım süreçleri başladı. Herkes bana bunu soruyor, o yüzden anlatmak gereği hissettim.
0: Tabii, lütfen.
4: İşte AC dediğimiz, DC dediğimiz şarj cihazları gelişmeye başladı. İki tane ölçek çıkmaya başladı. Bir süre ekonomisi, bir de gerçekteki hayatta yeni bir iş modeli oluşmaya başladı. Hı hı. Ben hep şu örneği veriyorum insanlara. 1900'lerin başında Türkiye'de kaç tane benzin istasyonu vardı? Ya da kaç tane araç vardı? Şu an elektrifikasyonla, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları. Bu şu an tam o başlangıcın başındayız. Ve büyümeye çalışıyoruz. Hatalar da oluyor, iyi şeyler de oluyor. Ama en önemlisi elektrik bizim. Hava bizim, su bizim, oksijen bizim. Hani baktığımızda ya insan olarak bizim, ülke olarak baktığımızda petrole bağımlılığımızı azaltacak. Güneşten ürettiğimiz, rüzgardan ürettiğimiz, hidroelektrik santrallerinden ürettiğimiz elektrikleri burada tam da hayatımızdaki mobilitenin içine koymuş olacağız.
0: Geçen katıldığım bir toplantıda öğrendiğim bir bilgi, %60'ın üzerine artık geçmiş durumdayız yenilenebilir enerjide. Dolayısıyla doğru. En çok sorulan, elektrikli araç kullanıyorsun ama elektriği, kullandığın elektriğin nasıl kazanıldığını, nereden geldiğini biliyor musun diye bu çevrecilerin bir eleştirisi vardı. Artık bu gittikçe azalıyor.
4: Onun için de bakanlık otorite şöyle bir karar verdi. YG belgesi diye bir belge var aslında. Bu sizin elektrik aldığınız kaynağın nereden aldığını gösteren bir belge. Yani biz elektriğimizi yeni bir kaynaktan üretiyoruz ve bu ürettiğimiz elektriği de size yenilenebilir kaynaklardan veriyoruz. Bu şu an Türkiye'de mevcut ve bunu yapıyoruz. Ve insanlar da yapmaya başladı. Aslında tam da bu noktaya geliyor aslında. Bugün Avrupa'ya bir ihracat yaptığınızda da diyor hani çorap fabrikanızda çorap üretseniz karbon ayak iziniz nedir diyor. Ya da Google'a girdiğinizde diyor ki karbon nötr diye yazar. Bu artık bütün üretici firmaların dünyaya sağladığı karbon nötrize etmesi gerekiyor. Bununla ilgili Londra'da karbon borsası var. İşte uçaklarda şu an bunu yapamıyoruz ama onlar da bunun karşılığında yenilenebilir enerji piyasasından, karbon borsasından karbon alıp ve bu işler için de bedel ödüyorlar.
0: Ben burada şunu görüyorum. Evet, bir şey çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi eleştiriler ortaya çıkıyor, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bugün artık sadece bir istasyona, yani bir şarj cihazına ihtiyacımızın olmadığını anlıyoruz. Çünkü orada vakit geçiriyoruz. Bu vakti nasıl değerlendireceğiz? Orada beklerken neler yapacağız? Güvenliğinden tutun, işte barınmasına kadar, orada yine ıslanmadan ortada durmanız lazım. Bir sürü şey çıktı. Burada nereye geldik? Sizler neler yapmayı planlıyorsunuz? Özellikle akaryakıt istasyonları artık istasyon olmaktan çıktı. Bir mini AVM formatına büründü ve birçok temel ihtiyacı da karşılar durumda. Elektrik istasyonları bu konuda neler yapacak?

0: kendi solar sistemleri sayesinde orada elektriği üretip araçlara verebiliyorlar. Bunlar gelişiyor ama ne durumdayız bu konuda?
1: Ben isterseniz önce Avrupa ve Amerika'dan biraz bahsedeyim. Avrupa'da 1980'lere kadar iklim gayet güzeldi. Mevcutta evlerde klima bile kullanılmıyordu. Çünkü niye hava sürekli 18-19 derece? Bir haber hatırlıyorum. Belçika'da hava sıcaklığı 22 derece oldu diye o gün iş yerleri tatil olmuştu. Yani bu 80'lerde ben bu haberi çok iyi hatırlıyorum. Ve süreçte şey vardı. Bundan dolayı da her zaman mevcut bir kayda göre elektrifikasyon düzenlenir. Mesela bir köy olacaktır. O köyde önce nüfus olması lazım. Hane sayısının bir sayıya gelmesi lazım. Bunun devletin kayıtlarına girmesi gerekir. Yani bu Türkiye için de böyle, Avrupa için de böyle, Amerika'da için. Ona göre işte köye sağlık ocağı, muhtarlık, bir köye ilkokul varsa yapılır, nüfus fazlaysa. Ya da 3-4 köyün birleştiğinde ortaokul, liseye diye gider. Nüfus sayısı arttıkça bir çöp kamyonu, haftada bir gün, eğer daha fazlaysa iki kamyon çöp kamyonu gelir. Ve orada haftanın 3 günü hizmet vermeye başlar. Elektrifikasyonda da önce Türkiye'de de Avrupa'da da sadece mevcut evin elektrik ihtiyaçları nedir? İşte lamba yanacak, buzdolabı çalışacak,
0: fırın çalışacak,
1: hatta fırın değil, ibre gazındaki ya da çalışacak. Sonra tost makineleri girmeye başladı. Sonra her eve birer klima girmeye başladı. Ve bunlar dolayı mahalledeki trafolar büyümeye başladı.
0: Tüketim artıyor.
1: İşte ev hane başına ilk başlarda 1 kilovatları konuşurken 2,5-3 kilovatlara, şu an 5 kilovatları konuşuyoruz. Şu an her ev içinde bir tane şarj cihazı, yani 1 kilovattan 20 kilovatlık ya da 11 ya da 22 kilovatlık AC şarj cihazı koyduğumuzda bu sayıyı düşünürseniz çok daha fazla bir rakamlara gidiyor. Türkiye bu konuda avantajlı. Avantajı ne diye sorarsanız, biz biraz daha Avrupa'ya göre geriden geliştik. Bizim elektrik altyapılarımız onlara göre daha iyi durumda. Mesela Avrupa'daki mevcut elektrifikasyonda bize göre 50 yıl daha önce tamamladığı için o altyapıda kalıyor. Bugün onlar sokakları kazmak istediklerinde çok ciddi problemler çıkıyor. Biz onlara göre biraz daha geç başladığımız için bu yönden elektrifikasyon kısmında daha iyi durumdayız. Hem soket bazında, hem cihaz bazında, hem de mevcut elektrik altyapımız değil. Ama mesela Amerika'da 1950'lerde yapılan highway'lerde sadece otoyollarda bulunan hizmet binaları için bir elektrik gücü var. Bugün oraya şarj cihazı koymak istediğinizde çok ciddi nakil hatları yapmanız gerekiyor. Ama bu nakil hatlarında ciddi maliyetler tuttuğu için yapılamıyor. Ve o uzun otoyollarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurmak ciddi daha bir farklı bir teknolojiye getirmeye başladı. Böyle bir durum söz konusu. Bizde diğer tarafta dediğiniz gibi bir elektrifikasyon konusunda Türkiye iyi, daha da iyi olacak. Ama bu sonsuza kadar iyi olacak anlamına gelmiyor. Burada bizim gibi şarj operatörleri ne yapıyor? Dağıtım şirketlerine başvurular yapıyoruz. Biz bu süreci Türkiye'de 6 ay gibi sürede tamamlarken bugün Avrupa'daki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda bu süreç minimum 12 ayda 24 ay arası değişiyor. Hani biz bir lokasyona trafo yatırım yapmak istiyorsa maksimum 6 ay, 8 ay içinde çözmüş oluyoruz. Ama onlar 12 ile 24 ay arası bir süreç var. Biz bu konuda daha hızlıyız Avrupa'ya göre. Hani Türkiye'nin iyilerinden de bahsetmek gerekiyor bu konuda. Dağıtım şirketleri otoyol projelerimizde oluyor. Dün de Ankara'da bir toplantıya katıldım. Hem Enerji Bakanlığı, EPDK tarafından dağıtım şirketi kalkınma planları içinde planlama yapmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki elektrikli tırlar gelecek. Elektrikli tırlar geldiğinde bugün bir elektrikli araç ortalama 100-150 kW'la şarj olurken tırlar 1,5 yani 1500 kW'la şarj olacak. Ve bu geldiğinde daha büyük güçlere ihtiyaç var. Bunlar için de yatırım planlarını için almaya başladılar Türkiye'de. Ama bir gerçek var. Gece saat 2'de hava yağmurlu ya da kar yağıyor. Siz şarj istasyonundan şarj alacaksınız. Biz ilk başladığımızda şey vardı, elektrikli araba kullanıyorduk ve bir arkadaşım şey dedi, ya yağmur yağıyor, bir de elektrik çarpar mı dedi. İlk soru buydu.
0: Evet evet, o dönem gelen en önemli sorulardan biri
1: buydu
0: aslında.
1: Hani, ama biz de anladık işte, araba şarj cihazı ve kablodan bir izolasyon testini yaptığını ve bu testin sonucundan sonra araba şarj cihazına şarjı başlatabilirsin diye veriyordu. Yani araba her zaman master pozisyonda, usta kısmında ve şarj istasyonunu yöneten süreçte bulunuyor. Böyle bir gerçek vardı. Şimdi bunu geçtik birinci aşamada ama şu olmaya başladı. O gecenin ikisinde bir hanımefendi gittiğinde herhangi bir lokasyonda ıssız olmaması gerekiyor. Orada bir yaşam alanı olması gerekiyor. Bir vakit geçirebileceği, süre ekonomisi dediğimiz asıl süreç bu aslında.
0: Şu an elektrifikasyon sürecinin biz yüzde kaçını tamamladık size göre? Yani bundan sonra önümüzde yol alacak daha ne kadar yolumuz var?
1: Aslında şu an daha yeni başladık diyebiliriz. Neden başladık? İlk başladığımızda 60 kW'lık DC şarj cihazları bizim için çok güçlüydü. Şu an 400-750, 1 MW yani 1000 kW ve 1500 kW'lık şarj cihazları geldi. Elektrikli tırlar hayatımıza girecek. Elektrikli iş makineleri girmeye başlayacak. Ve elektrikli gemiler gelecek. Yatlar gelecek. Hani bunları düşünürseniz çok daha yolun başındayız.
0: Kat edecek yolumuz var.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik ama tabii anlatacak çok şey var. Dediğiniz gibi yolun çok başındayız. Gelişim sürecindeyiz. Her gün bir yenilik çıkıyor, bir gelişim çıkıyor, yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Bunları da ilerleyen bölümlerimizde yine sohbet ederek seyircilerimize anlatalım istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Tayyip Bey, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet sevgili seyirciler, 8. etapta bu bölümün de sonuna geldik ama sektörel gelişmeleri, yenilikleri anlatmaya devam edeceğiz. Haftaya buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Babam Zürih'ten bir bant göndermiş. Oradaki günlerini anlatıyor. En son diyor ki, hanım arka yüzünü yalnızken dinle. Annem bizi yatırıp ışıkları kapatıyor. Fakat ben meraktan uyuyamıyorum. Ayak uçlarım da sessizce annemlerin odasına doğru gidiyorum. Kapı aralık, annemin sessizce ağladığını görebiliyorum. Teypteki sesi hemen tanıyorum. Babam anneme içli içli bir şarkı söylüyor. Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor. Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Şu an arkamdaki bina, Avrupa'da müziğe verilen önemi gösteren ikonik bir bina. Brüksel'de Müzik Aletleri Müzesi'nin önündeyiz. 1970'lerden itibaren başta Almanya olmak üzere Türklerin yaşadığı Avrupa şehirlerinde bir müzik furyası başlamıştı. İşçi yurtlarında, pansiyonlarda ve evlerde üzerinde Minareci, Uzelli, Türkola yazan plak ve kasetler dinleniyor. Her geçen gün içinde gurbet teması işlenen yeni şarkı ve türküler piyasaya çıkıyordu. Kimler yoktu ki? Ferdi Tayfur, Neşet Ertaş, Abdullah Papur, Yüksel Özkasap, Cem Karaca, Metin Türköz, Gülcan Opel ve daha niceleri gurbete yakılan şarkıları, türküleri seslendiriyordu. O dönem iletişim imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle gurbette yaşayan Türkler, şarkılar ve türküler aracılığıyla memleketi olan özlemlerini gidermeye çalışıyor. Anadolu'dan süzülüp gelen gurbet ezgileri, Sıla'ya olan hasreti bir nebze olsun dindiriyordu.
1: Geçmişten günümüze kadar gelen şarkı ve türkülere baktığınızda, genelde özlem, hasret, aşk bunları anlatıyor.
2: Şimdi kişiler yaşantılarına göre müzik dinlerler, benim düşünceme göre. Keyifli insanlar biraz daha oynak şeyleri seviyor. Duygusal insanlar da türkülere ağırlık verir kendisine.
1: Yani bunları içerdiği için bence unutulmuyor. Bir de yaşanmışlıklardan dolayı yazılmış olanlar olduğu için.
2: Ya da diyelim ki ben kendimi nerede ifade biliyorsam o türküyü dinliyorum. Bazen de söylemediğim şeyleri türküde anlatmaya çalışıyorum. Aslında anlamak isteyene.
1: En çok bunlara vurgu yapıyorlar sanırım ve en çok bunlar kalıcı oluyor. Demek ki insanlarda da en çok bu duygular var ki bunlar daha çok tutuluyor.
2: Anlamak istemem. Türkiye'de dinler geçer yani, bu kadar basit. Ya da benim içimdeki geçen duygu fırtınalarını anlatıyor yani. Ama geçmişe yönelik, ama geleceğe yönelik. Ya da yaşadığım o ana ait.

Talep öylesine büyüktü ki Türklerin işçilikten işletmeciliğe geçiş sürecine kaset sektörü neredeyse damga vurmuştu. Bakkallardan sonra en çok açılan dükkanlar kaset ve video satan export dükkanları olmuştu. Münih'teki Türk işyerlerinin yoğun olduğu Bayer ve Göte Caddesi üzerindeki dükkanların sayısı her geçen gün artıyordu. Bu dükkanların sahipleri Türkiye'den arabalar dolusu kaset ve plak getiriyor, ancak çok kısa zamanda hepsi tükeniyordu. Kasetleri Almanya'da üretip satmanın zamanı gelmişti. Tahir Minareci, Sirkeci'den tahta bavullarla gelen binlerce işçiden biriydi. Münih'te çeşitli fabrikalarda, atölyelerde çalıştı. Türkiye'de çıkan kasetlerin Almanya'ya getirilmesinin zahmetli ve pahalı bir iş olduğu fark edince, Türkiye'deki sanatçılarla anlaşarak onların kasetlerini Almanya'da basmaya ve satmaya karar verdi. Almanya'nın en önemli müzik şirketlerinden biri haline geldi. İbrahim Tatlıses'ten Zeki Müren'e, Orhan Gencebay'dan Emel Sayın'a kadar birçok sanatçının kasetleri, filmleri artık Almanya'da basılıp satılıyordu. Evinde, arabasında Minareci logolu kaset ve video olmayan Türk neredeyse yoktu. Onu Uzelli ve Türkola şirketleri izledi. Türkola'nın kurucusuysa fabrika işçisi olarak gelen kadın bir işçimizdi. 6 çocuklu Malatyalı bir ailenin kızı olan Yüksel Özkasap, 1966 yılında fabrika işçisi olarak Köln'e gitmişti. Almanya'daki 3. ayında dönemin meşhur sanatçılarından Ali Ekber Çiçek konser için Köln'e gelmişti. Birçok işçi gibi Yüksel Özkasap da konserdeki yerini aldı. Konser bittiğinde sanatçıyı ziyaret etmek ve imza almak için kulise kabul edilenler arasında o da vardı. Arkadaşlarının ısrarıyla orada bir türkü okudu. Ali Ekber Çiçek, Yüksel Özkasap'ın sesini ve yorumunu çok beğenmişti. Onu hemen Köln'de export dükkanı olan Yılmaz Asöcal'la tanıştırdı. Böylece Yüksel Özkasap, müzik dünyasına ilk adımını atmış oldu. İlk 45'liği olan Gülon birkaç ay içinde 150 bin adet satınca Yüksel Özkasap'ın ismi hem Almanya'da hem Türkiye'de konuşulmaya başlandı. Ardı ardına 45'likler çıkarıyor, konserleri dolup taşıyordu. Şarkı ve türkülerinde çoğunlukla memlekete ve aileye olan özlemi dile getiren Yüksel Özkasap'a en çok da Almanya'da çalışan Türkler hayran olmuştu. Posterleri yurtlarda kalan işçilerin duvarlarını süslüyor, plakları ve bantları on binlerce satılıyordu. O artık Köln bülbülüydü. Bir süre sonra müziğe adım atmasını sağlayan Yılmaz Asöcal'la evlendi. Ardından Türkola Müzik Şirketi'ni kurdular. 1978 yılına gelindiğinde Yüksel Özkasap 500'den fazla eser seslendirmiş ve satışları 3 milyona ulaşmıştı. Almanya, İtalya, Macaristan gibi birçok ülkede eserleri çalınıyordu. 12 altın plak, Almanya'da onur ödülü, sanat nişanı, Cannes'da Long Play ödülü aldı. Yüksel Özkasap dünyaca tanınan bir sanatçı olmuştu. Werner Müller orkestrasıyla seslendirdiği Zindan Oldu Sensiz'deki gibi birçok performansı hafızalara kazındı. Bir zamanlar Türk işçilerin dilinden düşmeyen Zalim Almanya türküsünde şöyle sesleniyordu. Sermayem yok, servetim yok elimden. Bilinmiyor yoksulların dilinden. Almanya'ya mecbur ettin yoksulluk beni. Fakirlik beni...

0: yoksulluk beni. Çekmem şu gurbeti gelse elimden. Almanya'ya mahkum ettin yoksulluk beni. Fakirlik beni, yoksulluk beni. Anamdan babamdan ettin yoksulluk beni.
1: Şöyle mesela o gurbet şarkıları beni bayağı bir etkiliyor. Mesela Kubat'ın var, gurbete giden döner mi dönmez. Öyle şarkılar dinledim mi ben gerçekten bana dokunuyor. Çok severim hatta böyle Türkiye'ye gittiğimde böyle şarkılar isterim yani.
2: Şimdi hele de yabancı bir ülkede olduğun zaman her şey yabancı geliyor insana. O zaman Türkiye'de belki onun kıymetini çok bilmiyorduk, çok fazla müzik dinlemiyorduk ama bunu burada daha çok böyle bir içten hissetme olayı oluyor.
1: Veya babamla güzel anılarımız var. Birkaç şarkılar söyleriz. O öyle şarkılar kum gibi mesela dinleriz. O öyle güzel anılarımız var. O şarkılar beni götürüyor.
3: Yine söylediğim gibi hüznüne yani özlemine dokunduğunda işte bir aşk yaşamışsa, aşk acısı yaşamışsa ona dokunduğunda bir umut yani umut besleyen biri de o da yani umuda da dokunan müzikler var. O zaman da unutulmaz oluyor. Müzik aslında çok etkili insanın hayatında gerçekten.
2: Daha fazla müzik dinleme ihtiyacı duyuyorsun. Tabii böyle daha çok hasret müzikleri. O ilk gelmenin işte bir hasret, vatana bir hasret gidiyorsun. Onun için daha çok böyle gurbet müzikleri olsun. İşte hasreti konu alan parçaları dinliyorduk o zamanlar. Unutmuyorum, evet.
0: Yurt odaları, pansiyonlar, lokaller ve işçi ailelerinin evlerinde yankılanan bir başka ses daha vardı elbette. Gurbet türküleri denilince Neşet Ertaş gelir akla. 1970'li yılların sonunda sahne aldığı bir gün parmaklarında uyuşma hissedince tedavi olmak istemiş. Ancak Türkiye'de şifa bulamayınca soluğu Almanya'daki kardeşinin yanında almıştı. Orada gördüğü tedavi sonuç verince bir süre uzak kaldığı sazına geri dönebilmişti. Ancak oturum izni olmadığı için Türkiye'ye geri dönmesi gerekiyordu. İşçi ya da turist olarak değil, müzisyen olarak vizeye başvurursa işlemlerinin kolayca halledileceğini öğrenmişti. Gerçekten de öyle oldu. Müzisyen vizesiyle Almanya'da yaşamaya başladı. Onun geldiğini öğrenen gurbetçiler düğün, toplantı, konser gibi etkinliklerde kapısını çalmaya başladı. Neşet Ertaş'ın 27 yıl sürecek gurbet hayatı Almanya'nın Köln şehrine 17 kilometre uzaklıktaki Bergheim kasabasında başlamış oldu. O dönem türkü ve türkücülere yönelik TRT'nin uyguladığı ambargodan Neşet Ertaş da nasibini almıştı. Ona ait türküler ya anonim olarak anons ediliyor ya da rahmetli türkücünün eseri diye seslendiriliyordu. Olup biten karşısında kimseye küsüp darılmayan Neşet Ertaş'ın tek ilacı çalıp söylemekti. O da öyle yaptı. Bir süre Berlin'deki eski bir metro istasyonunda kurulan Türkischer Basar'da bir saz dükkanı işletti. Gurbetçiler arasında ismi artık efsaneleşmişti. Avrupa'nın birçok şehrinde konserler veriyor, küçük bir düğün daveti olsa bile kimseyi kırmadan gidip türkülerini havalandırıyordu. Gurbet ona yeni yeni türküler de tabii ki yazdıracaktı.
4: Babama Muharrem, anama döne dedim

0: Yani o bizim türküleri incelerseniz normalde genel anlamda hepsinin de bir hikayesi var genelde. Biraz da meraklıdırım. Son birkaç gündür bazı türkülerin hikayelerini de dinledim. Hikayesini bildiğin türküyü daha farklı dinliyorsun. Ya da kendini orada hissettiğin bir şeyler var yani. Kendi geçmişinden gelmişinden yani yaşadığın ortamda bir parçam vardır orada ya da. Olmasa da aidiyet duygusu diye bir duygu var yani. Vatana bağlılık, memlekete bağlılık, insanıma bağlılık.
1: Şunu ben daha önce bir analiz etmiştim. Bizim toplumumuzda daha önceki dönemlere baktığımızda çok arabesk ağırlıklı bir müzik tarzı vardı. Ve toplum da bunu sanki istiyor.

0: diyordu ki öyle olmuş gibi. O dönemki insanlara baktığınızda hayatları da hep öyle. Yani arabesk bir acı içeren hayatları var. O yüzden mesela birisi ayrıldığında, işte sevdiğinden ayrıldığında bu ayrılık acısını hissettiren, daha çok pekiştiren müzikler dinliyorlar. Ama tam tersi, umut veren müzikler dinlerlerse bence kendilerini daha iyi hissedecekler. Yani o acıyı daha da tetikliyorlar. Hasret çeken birisi, işte vatanına olan hasret olsun, gurbet türküleri çok fazla. Sürekli onu dinliyorlar. Bence o duygu daha da çok tetikliyor ve o duygudan çıkması zor oluyor. O yüzden daha çok umut veren şarkı ve türküler dinlerlerse çok daha iyi olur.
1: Daha çok böyle Orhan Gencebay'la Ferdi Tayfur'da arabesk olarak dinlerdim. Ben bu arada müzik denilmişken tabii hasret şarkılarını onlardan dinlerdim.
2: O duygular, ben insanımı seviyorum. Benim insanım her şeye layık. Ama bunu hak etmek gerekiyor bence yani. Şimdi layık deyip her şeyi de eline tutuşturmak değil yani. Bir şeyi, yani bu çocuğu da yetiştirir hemen yani. Ödüllendirme nedir? Bir şeyi başarırsa ödül vermek daha güzel. Ama başarmadan verdiğin ödül şımarıklığa sebebiyet veriyor. Çünkü çocuğu doğru yetiştirmiyoruz yani. Yani ben demek istediğim toplumu da yani gerçek yani. Bizim insanımız bazı şeyler hak etmeden istiyorlar yani. Ama bu türküleri söylenenler, geçmiştekiler bence hak ederek yaptıkları şeyler var yani.
3: Bozkır'ın tezenesi araba sürmeyi yeni öğrendiği zamanlarda başka bir arkadaşının aracını takip ederek Almanya'dan Türkiye'ye gitmeye karar verir. Böylece hem kaybolmayacaktır hem de acemiliği yüzünden başına bir şey gelmeyecektir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. Yugoslavya topraklarında ilerlerken önünden giden arkadaşının aracını bir anda kaybeder. O an telaşla üstüne bir de maalesef kaza yapar. Yugoslav polisi hemen olay yerine gelir ancak dil bilmeyen Neşet Ertaş'la bir türlü anlaşamazlar. Ehliyet ve pasaportunu da öndeki arabada unutmuş olması işin üstüne iyice tuz ve biber olur. Neşet Ertaş 3 ay boyunca Yugoslavya'da hapis yatacaktır. Orada sigara kağıdının arkasına kibrit çöpünün barutlu kısmını ıslatarak yazdığı türkü ise yıllarca dillerden düşmeyecektir. Şu garip halimden bilen şiveli nazlım. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen. Bütün dertlerimi anlayıp, gönlümü bilen. Sanki kalbimi bilerek, yüzüme gülen. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Sinemde gizli yaramı kimse bilmiyor. Hiçbir tabip yarama merhem olmuyor. Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor. Gönlüm hep seni arıyor. Neredesin sen? Almanya'daki Türk müzik sektörüne damga vuran isimlerden biri de Cem Karaca'ydı. 1979'da bir konser için Almanya'ya giden sanatçı, bir yandan Alman müzisyenlerle ortak çalışmalar yaparken, bir yandan da Almanya'da çalışan gurbetçilerin orada yaşadıkları sıkıntıları gözlemliyor, onların hayatına girmeye çalışıyordu. Türklerin yaşadığı mahalleleri, işçilerimizin çalıştığı iş yerlerini ziyaret edip onlarla sohbet ediyordu. Şahit olduğu gerçekliğe seyirci kalamadı ve en iyi yaptığı şeyi yaparak yurt dışındaki Türkler için şarkılar söylemeye başladı. Kısa zamanda Almanya'da Türklere yönelik olumsuz bakış açısını ve yapılan haksızlıkları dile getiren Willkommen ve Es kommen Menschen isimli Almanca şarkılarla hayranlarının karşısına çıktı.
2: Aslında o türkü insanın, insanların kopyası gibidir de yani, öyle düşünüyorum yani. Yani dinlediğin türkü neyi ifade etmeye çalışıyorsa sen de onu kendini... Karbon kağıdı var ya, eskiden fotokopya, altına yazı geçerdi. Onun gibidir diye düşünüyorum yani. Aslında bizim kendi, çünkü bu şuna benziyor yani. Sen Nasreddin Hoca fıkralarını biliyorsunuz. Türkçe olarak anlamakla bunu Fransızca çevirip anlamak arasında çok fark var yani. Çünkü ne kadar hangi dile çevirsen çevir, bir şeyin özü vardır yani. Yani bir insan o türküyü özümsediyse kendini de ona göre yansıtmıştır yani.

0: çok seviyorum. Özellikle tabii ki o zamanlarda onu çok fazla dinleme şansına sahip değildik, tasavvuf müziklisini. Ama Türkiye'de dinliyordum tabii ki. Türkiye'de bunu dinleme imkanımız vardı. Bazı programlara falan gidebiliyorduk. Burada öyle bir şansımız yoktu. Ama şimdilerde mesela Belçika'da bazen oluyor, böyle tasavvuf müziği söyleyenler geliyor. Sanatçılarımız geliyor. Onlara da gitmeye çalışıyorum yani. Onu canlı olarak dinlemeyi çok seviyorum.
1: Dibine kadar yaşamışlar. Daha acı ve tatlı taraflar var bunların muhakkak yani. Bu ülkede de acı ve tatlı taraflar yaşıyoruz ya. Yani. Her şey elem yani, biz yani yerlerde sürünüyoruz, köleyiz falan demiyoruz yani. Mevzu o değil yani. Çünkü dik duruşunu, kendinin ne olduğunu tam ifade ettiğin zaman Avrupalılarda sevdiğim nokta bu. Haklıysan asla sana yanlış yapmazlar. Yanlış, sana asla yanlış yapamazlar. Çünkü onlar da bir insan sonuçta yani. Ne kadar bazı konularda yanlışlıklar olsa da, öngörüler olsa da, haklı olduğun konuda muhakkak arkanda destek verirler. Bu çok önemli bir şey yani. Bunun yaşadığım olaylar var, o ayrı konu.
2: Almanya'daki müzik sektöründe yeni bir alanın açılmasına da katkı sağlayacaktı. Göçmenlere yönelik yapılan haksızlıkların popüler kültür içinde eleştirel bir dille ifade edilmesi özellikle gençler arasında büyük karşılık bulacak, Rosberg gibi göçmen yoğun mahallelerde yaşayan müzikseverlere ilham kaynağı olacaktı. Göçün ilk yıllarında gurbeti ve sılaya olan hasreti anlatan şarkı ve türküler, yeni nesillerin yetişmesiyle birlikte toplumsal eşitsizlikleri, göçmenlere yönelik uygulanan ayrımcı ve ırkçı tavırları eleştiren bir dile evriliyordu. Islamic Force, Massaka, Kartel gibi rap grupları Münih'in export dükkanlarında başlayan Türk müzik sektörünü Almanya'nın getto diye anılan sokaklarına taşıyan sivri dilli temsilcileri olacaktı. Hemşerim, memleket nere? Yanlışsın, bütün dünya memleketimdir. Hemşerim, memleket nere? Anlatamadım galiba, dünya benim semtimdir. Nerede doğduğun önemsiz. Bütün dünya dünyamdır. Nereden geldiğin önemsiz. Bütün dünya dünyamdır.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetmeni

kesimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yüksel Şenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: Ali Oturaklı bir şair, bir yazar. Üstelik yazarlığının içinde yetişkinlere yönelik yazı var, çocuklara yönelik bir eser de var. Yani katmanlı bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla adım adım soracağım. Önce romanla başlayalım. Tufandan sonrası ilk Ahmak Islatan. Neden gerekliydi? Niçin yazıldı bu kitap?
1: Birkaç tane sebebi var aslında. Hatta çok fazla sebebi var da anlatmak istediğim 3 tane sebebi var.

0: Dediğiniz gibi çocuk kitabı ve roman için okuduğum, hazırladığım kitaplarda veya da yabancı kaynaklara baktığımda, başka eserlere baktığımda çok fazla beğenmediğim defo görüyordum ki editör olarak da yönlendirmelerim oluyordu. Ama bir yerden sonra ya ben bunun daha iyisini yaparım dedim. Daha iyisini ne kadar yaparım, ne kadar yapmam kısmına gelince de biraz daha teknik kısmına o yazarlarla, o çalıştığım yazarlarla ilerlemeye başladım. Yani ben onların editörüyken onlar benim editörüm olduğu gibi. Bir süre sonra da roman yazmak çok ciddi bir disiplin olduğu için en başta şunu düşündüm. Uyku problemim vardı. Yani böyle uyuyamıyorum dertliyim o anlamda değil. Çok düzensizdi uykum. Yazarak yani klavyeyle bir şeyler yaparak yorulmak beni uyutmuştu. Yani uyutacağını biliyordum ve öyle uyudum. Romancılarla konuştuğumda veya da okuduğum romanlarda her romancının farklı kaynakları var. Ve bu kaynaklar biraz da yazarın mizacına göre. Benim romanımda da olması gereken bir kişi düşündüm. Yani bir karakter üzerine gidebileceğimi düşündüm. Çok fazla kaynak okuyabilirdim. Çok fazla insanların arasına karışabilirdim. Öyle bir şey değil yani. Benim istediğim bir karakter vardı ve bu karakterin kim olduğunu bulamıyordum. Biraz daha düşündüğümde yani uyuyamadığım zamanlarda 4 kişilik bir arkadaş grubumla telefonda konuşurken konferans aracılığıyla hep beraber aslında bu kişinin o 4 kişi olduğunu fark ettim. Yani 4 çocukluk arkadaşı 25 yıldır beraber büyümüşler. Bir süre sonra hayat onları ayırmış. Başka şehirdeler. 4 kişinin yaptığı şaka, 4 kişinin yaşadıkları, 4 kişinin ayrı ayrı yalnızlığı aslında bir kişi. Bu bir kişi üzerinden ortak bir hafızası da olduğu için bir kitap yazmayı düşündüm. Yani hem uyumak istedim, hem arkadaşlarımla olan anılarımı yazmak istedim. Hem de bizim dördümüzün bir araya gelmesine nasıl bir karakter oluşuyor da ben başka romancılardan daha iyi olabilirim diye düşündüm.
1: Editörlükle birleşen yazarlık, romancılık macerasına birkaç paragraf sonra girelim ama ben şunu
0: Tamam.
1: sorayım öncelikle. Bu kitabı kimler okumalı? Kimler için yazmış olduğunuzu düşünüyorsunuz?
0: Ya herhangi bir birisi değil ama birkaç ufak ipucu verebilirim. Kitapçılarda şurada burada gördüyseniz kitabı, biraz karıştırdığınızda eğer 3 paragraf okuyabiliyorsanız kesinlikle alın. Veya da kendinizi çok genç hissediyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu da şu yüzden söyledim. Kitap aslında hatırlama üzerine bir kitap. Beni en çok uğraştıran, en çok yoran kısmı da bu oldu. Herhangi bir dili yok kitabın. Sadece hatırlama üzerine. Saf hiçbir şey olmayan ki zaten konusuna da geliriz. Yapayalnız birini anlattığı için yapayalnız biri de kendi kendine konuşurken mecbur kendi dilini oluşturur. Hele hele hafızasını kaybetmiş bir karakterse o unuttuğu dilin üzerine yeni bir dille hatırlamaya çalışır. Şimdi bu dil okuyucu çok fazla içine almayabilir. Kitabın en büyük handikapı bu. Açık açık da söylerim. Çok da çekinmem. Eğer 3 paragrafı okuyabiliyorsanız akacak gidecek. Öte yandan da okuyuculardan bana gelen dönüşlerde 40 yaş üstünden çok bir verim alamadım. Veya da 40 yaş üstü kitaptan verim alamamış ama 40 yaşın altındaki herkes, hemen hemen herkes çok beğendiğini, anlatmak istediğim çoğu şeyi çok fazlasıyla anlamışlar. Bunun geri dönüşlerini aldım, mutlu oldum. Yani bu yaş grubunda böyle bir durum var.
1: Konusunu soracağım ama ben hep erteleyerek, bir sonraki paragrafa atarak az sonra mantığıyla devam ediyorum galiba. Fakat arada söylediğiniz bir cümle dikkatimi çekti. 40 yaş üstü o kadar da bununla ilgilenmedi fakat 40 yaş altı daha severek okudu diye. Biz özellikle bu çağda hız çağı diyoruz, dijitalleşme diyoruz, insanların bir şey okumaya çok az zaman ayırabildiği ya da ayırmadığı bir zaman diyoruz. Genç okuru hedeflemiş miydiniz yoksa bu kendi tabii sürecinde mi oldu? Çünkü siz zor bir şeyi başarmış görünüyorsunuz bu manada.
0: Karakter genç olduğu için biraz da. Yani karakter genç ve sürekli bir şeyleri hatırlamaya çalışıyor. Dediğim gibi yine paragrafları atlayalım. Yaşlı bir kişi veya da 40 yaş üstü birine telefonda bir şey gösterdiğinizde komik bir video bu kim diyor. Arkadaki denize takılıyor. Aslında o kendi yaşıyla ilgili doğru bir şey yapıyor. Ama bizim için önemli olan şey orada biz derken bizim yaş grubu için ben de çok fazla aslında sosyal medyada takılan biri değilim. Oradaki şaka önemli olan. Okuyucuda da herhalde böyle bir şey oldu. Yani o çok ileriki çağlarda işte kıyametten biraz önce yaşanan zaman dilimi bir sürü teknolojik kavram bulunan hiçbir önemi yok. Önemli olan oradaki karakterin yalnızlığıydı. Herhalde de yeni neslimiz çok fazla yalnız mı artık bilmiyorum bir empati kurdu. Belki bunun da etkisi vardır.
1: Çok çok büyük bir detay istemiyorum ama yine de bu parça parça verdiğiniz ipuçlarını konu nedir ile bağlayalım.
0: Tamam, konu şöyle. Ben her ne kadar editör olsam da bu dosya bir yayıncıya gitti. Kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyordum. Dosyayı verdiğimde bana şöyle bir soru soruldu. Bir roman bir cümleyle anlatılabilir. Sen de romanını bir cümleyle anlatabilir misin dediler. Çok basit bir şeydi. İnsan imtihanıyla sınanır. Ne olursa olsun. Şimdi ne olursa olsunu biraz ayrı söylüyorum. Tabii orada ne olursa olsun dememiştim. Yani tek cümle insan imtihanıyla sınanır. Kitabın konusu bu ama ne olursa olsun kısmı aslında kitabı oluşturuyor. Ne olursa olsun yani insanın kaderinde olan şeyler. Mesela diyelim ki 10 yaşındasınız, yarın doğum gününüz, 11 yaşınıza geleceksiniz ama birden 25 oluyorsunuz. Yine kaderinizi yaşarsınız. Veya da 11 yaşındayken 25 yaşında yaşamanız gereken şeyleri yaşarsınız. Yine kaderinizi yaşarsınız, yine imtihanınızdır. Veya da şu an bilim kurgu anlatılarında çok olan şey başka yaşamlar deneyimleme. İşte şu an 30 yaşında İstanbul'da yaşayan bir kadınken 1700'lerde Afrika'da yaşayan bir erkek olduğunuzda, diyelim ki öyle bir simülasyon geliştiğinde aslında yine sizin imtihanınız aynı olacak. Çünkü siz sizsiniz. Veya da biraz daha ilerleyelim. Yine kitabın içinde olan bir durum bu. Ölüm mutlak gerçek ve şu an ölmedik. Ama şu ana kadar sizin için hayatınızın sonu neresidir desem, yani nereden sonrası gerekti sizde hayatınızın veya nereden itibaren koptu veya nereden itibaren çok mutlu oldunuz, nereden itibaren bir hayatınız bitti, yeni bir hayatınız başladı. O son noktası herkesin hayatında başka. Kim insan çocukluğuna bağlar, kim insan askerliğine bağlar, kim insan iş hayatına bağlar. Ama bir gün sonra sorduğunuzda 8 yaşındayım diyen insan 18 de diyebilir. Bu da çok değişken bir şey. Yani kitaptaki aslında konu, anlatmak istediğim şey genel olarak ne olursanız olun hayatınızdaki imtihanlar o kadar çok değişiyor ki siz bile yetişemiyorsunuz. Ama asıl meseleniz hep aynı kalıyor. Kitabın da bir yandan çok ileriki gelecekte geçmesinin sebebi de bu. Yani imtihanlar aslında öyle çok fazla değişmiyor. Yani Sümer tabletlerinde geçen hikayelerle şu ankiler pek bir farkı yok. İnsanın imtihanı değişmiyor, değişmeyecek gibi ve her imtihan yani her insanın imtihanı biraz daha kişisel.

0: Sizi şiirle bağlayan şey ne oldu? Mesela son hali görenleri şaşırttı. Bu çok güncel ve esprili bir gönderme aynı zamanda. Şiir denildiğinde koyduğumuz hani söz sanatının en üst noktası ve mertebesi olması bakımından da ulvi bir yer ya. Böyle esprili yaklaşımlar beni hem gülümsetir hem şaşırtır. O yüzden şairini bulmuşken sormak istedim.
1: Evet, gülümseten şeyde biraz da clickbait olsun istedim. Yani işte tıklama canavarı gibi bir şey. Çok da son hali görenleri şaşırttı değil kitap. Evet, son hali görenleri şaşırttı çünkü kronolojik olarak ilerliyor. İşte başta şehirli gibi bir insan var, sonra arada kalmış ailesiyle çatışma halinde olan bir genç. En başında da yine doğada, kırsalda yaşayan bir günümüz köylü genci gibi bir şey var. Aslında son hali kronolojik olarak gittiğinizde değil de tersinden gittiğinizde şaşırtıyor. Esprili gündelik içinde olan tabirleri kullanmamın sebebi de bizi toplayan şeyler olup o toplantının altında konu başlığını bu olarak belirleyip derdimi anlattığımda insanların canını daha çok sıkma hoşuma gidiyor.
0: Bir okur olarak özellikle son hali görenleri şaşırttığının bana verdiği seyir beni gerçekten şaşırttı. Ama şu bakımdan şaşırttı. Son haliyle şaşırtmadı. Zaten yeni tanışmıştım o esnada. Fakat beni düşündürken hiç beklemediğim bir anda neredeyse gafil avlayıp güldürdü. Ve hatta netleşmedi zihnimde tam olarak neyi kastettiği. Ama ben de bir şeye temas ettiğini hissettim garip bir biçimde. Şiirden sizin okur olarak beklediğiniz bu mu ki okuru şaşırtmayı sevdiniz bu anlamda yoksa yapılmamışı mı yapmış oldunuz?
1: Yok, benim yani şiirden beklentim öyle bir şey değil. Ben buyum. Şiirde yazabiliyorum ve kendimi şiirle böyle ifade edebiliyorum. Çünkü bunu şiirsiz ifade etmek çok zor. Yani bir yandan gülerken bir yandan canınızı sıkan bir şey olması, bunu böyle anlatabilmek, ayaküstü konuşabilmek çok zor. Şiirden beklentim kesinlikle bu değil. Yani şiirden beklentim iyi şiir olması. Bu çok komik veya da işte çok düz gözüküyor ama öyle. Bir şiirin gerçek bir şiir olması lazım benim için. İyi bir şiir olması lazım ve beni biraz şaşırtması veya da düşündürtmesi lazım. Öyle söyleyeyim.
0: En başta editörlüğünüz üzerine konuşmaya başladığımız sıra aklıma gelen birkaç paragraf sonra döneceğim dediğim noktaya geleyim şimdi izninizle. Hem yazar olarak hem şair olarak. Mesleğiniz de editörlük ama nihayetinde bir okursunuz temelinde. Ve bir okur olarak etkilendiğiniz kaynaklar, üstelik de işinizin bugün halen editörlük olması, şiirde ya da romanınızda, yazınızda sizi teknik anlamda mükemmeliyetçiliğe götürüyor mu? Nasıl etkiliyor?
1: Bana işte önerebileceğiniz kitaplar falan dendiğinde şöyle bir ilk beş yaptım. Aslında herkesin söyleyebileceği kitapları söylüyorum. Klasik şeyler, bilindik şeyler. Benim için şöyle nasıl söyleyeyim? Benim için önemli olan nokta yazarın kendi hayatından veya kendi zihin dünyasından bana ne verdiği, neyi akıtabildiği. Burada da işte gerekirse elindeki telefondaki timeline olur. Gerekirse sokağı olur, gerekirse esnaf olur, gerekirse işte kuryesiyle olan muhabbet olur. Ne olursa olsun onun hayattaki düsturu ve bana yansıttığı şey önemli. Ben de kitabı okurken hayatımdan bu ya yani okuduğum kitaptan hayatıma ne entegre edebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Edebi lezzeti şusu busu artık iş gereği o makineye bağladığım otomatik oldu. Onları zaten ayıklayabiliyorum. Benim için önemli olan kısmı o. O yüzden de okuduğum kitaplarda veya da yayıma hazırladığım kitapların içinde Cahit Sarıfoğlu'nun Okuyucularla kitabı benim için çok önemli. Yani okulun ötesinde bir kitap. Burada da var. Göstereyim mi?
0: Evet lütfen. Tam da sırası geldi. Hem Cahit Zarifoğlu'nu analım hem de bu irtibatın sizin için neden önemli olduğunu dinleyelim.
1: Evet, bu kitap şöyle genişletilmiş baskı. Bayağı da uğraştık. Bunun saha arşiv çalışmasını Yusuf Turan Günaydın Hoca yaptı. Çok fazla gazete küpürü, dergi, eski dergiler, çok fazla yazı vardı. Yani bundan çok daha fazlası vardı. Bu ne demek? Cahit Zarifoğlu gazetelerde, dergilerde kendine gelen mektupları tek tek okumuş. O mektuplardaki belki de cümle yapılarından, belki de gelen sorulardan, belki de gelen metinlerden karşısındaki kişinin nasıl bir evli olabileceğini tahmin etmiş. Yaşını, cinsiyetini, memleketini her neyse yani öyle bir sistem kurmuş, bir formülize etmiş veya da etmemiş. ona göre bir cevap yazmış. Ve cevapların hepsinde aslında çok büyük bir usta, çok büyük bir öğretmen ve sinirlendiği yerler olsa da çok büyük bir naziklik var. Bu kitabın Ahmet Zarifoğlu'yla beraber yapmıştık, oğluyla beraber. Genişletilmiş baskısında o kadar çok şey okudum ki yani televizyon yayınlarından güncel savaşlara. Yani sadece şiir değil. İşte güreş sporunun niye bu kadar çok izlenmediğine. O kadar çok konu var ki soru gelmiş ve hepsini cevaplamış. Bu kitapta ama biraz da okuru kitabı kitap yapar. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama gelen mektuplardaki isimleri araştırdım. Yani bir okur olarak araştırdım. İşte mektup var, şu isim. O kadar farklı şeylerle karşılaştım ki. Yani çoğu insanın hayatı çok güzel. Yani çok güzel dedim internete göre değil. Yani mutlu bir ailesi var, mutlu bir yuvası var. Kimisi çok büyük senarist olmuş, şu isim falan vermeyeyim. Kimisi yurt dışında çok büyük işler yapıyor, iş adamı olmuş. Çok çok farklı şeyler var. Belki de bu küçücük mektuplara gelen cevaplarla var. Yani okuyucu olmanın veya da yazar olmanın hayata değen güzel noktası nedir'in cevabı belki de bu kitap. Onun için bu çok önemli benim bu kitap.
0: Bu bahsettiğiniz şey zannediyorum yazar ve şair olarak Zarifoğlu'yla okuru arasındaki bağlantının, o organik ilişkinin kendi dönemi içinden de okunması gereken bir tarafı. Sizse başka bir çağın şairi ve yazarısınız. Bir editör olarak bu kitapla ilgilendiğinizde Zarifoğlu'nun okuruyla kurduğu ilişkiyle kendi okurunuzla kurduğunuz, kurabileceğiniz ilişkiyi dönem olarak hiç mukayese ettiniz mi, düşündünüz mü bununla ilgili?
1: Ya şöyle mektuplara cevap verdiğinde Cahit Zarifoğlu, Cahit Zarifoğlu. Üstat ve olgun bir insan. Ben daha gencim. O kadar da yetkin bir yazar olduğumu da düşünmüyorum. Ama zamanı gelince şartlara göre falan tabii bunları bir düşündüm. Önce bir oralara gelmek lazım ya. Yani faaliyete geçmeden önce.
0: O zaman bu soruyu kişiselleştirmeden yine dönem üzerinden bir okuma yapmaya çalışalım. Yani 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yılların yazarı ve o günün iletişim şartları içinde okurla yazar, şair arasındaki ilişkiyle bugünün yazar ve şairinin okuruyla ilişkisi arasında

0: Sizce fark var mı?
1: Zamanın ruhuna göre biraz var ama bence çok fark yok. Yani mesela benim bildiğim, ben dahil, ya kendime de dahil edeyim de, bildiğim birkaç büyük şair, yazar sırf bu sebeple sosyal medya kullanıyor. Kendisine gelecek olan okuyucu yorumları, soruları için. Yani diğer türlü hiç kullanmayacak. Yani haftada bir falan giriyor. Şimdi daha da kısa, yani mektup göndermek şu bu değil. Hemen cevap alabiliyorsunuz. Bence çok fazla değişen bir şey yok. Sadece okur profili, yazar profili ve zamanın şartları biraz güncellendi, o kadar.
0: Peki güncel gelişmeler demişken işin teknik taraflarına da bakalım. Siz genç bir yazarsınız. Yeni nesli yazdıklarınızla da aslında editörlük çalışmalarınızla da hem duymak anlamak durumundasınız ama zaten de o neslin bir parçasısınız. Kendi alışkanlıklarınız, okur olarak alışkanlıklarınız klasik mi, güncel mi? Dijitalleşme acaba bir okur olarak nasıl etkiledi? Tabii işin profesyonellik tarafında mutlaka büyük katkıları olduğundan cevabınız da etkilenebilir diye düşünüyorum.
1: Yani okuma kısmında nesilden nesile düşen bir şey bu. Dediğim gibi Sümer tabletlerinde de var bu yani. Yeni nesil böyle böyle böyle. Evet öyle. Ya yani ben işte babamların bana dedikleri şeyi düşündüğümde babamlar haklıydı. Ve ben de şu an biraz daha yeni nesil gördükçe aynı şeyleri söylüyorum. Yani bırakın elinde kitap olan genci görmeyi, postlarında bile, internetteki postlarında bile artık kitap görmemeye başladım son 5-6 ayda. Yani en azından bir insan kitap alıp, mesela eskiden nasıl elinde taşımak bir havaysa, okumasa bile, veya da vitrine koymak bir havaysa, sosyal medyada göstermek bir havaydı ama artık bu da kalmadı. Öte yandan benim, yani nasıl olduğunu söyleyemeyeceğim, yani bilemiyorum şimdi kuşamla ilgili bir şey ama ben matbu kitap okumayı çok sevmiyorum. Elime almayı, önüme koymayı, sayfaları çevirmeyi hiç sevmiyorum. Ama PDF'ten okuyorum, e-kitap okuyorum, toplu taşımadayken mutlaka sesli kitap okuyorum, sesli kitap dinliyorum daha doğrusu. Bunu düşündüğümde, yani mukayese ettim, ya sesli kitap dinlemeseydim, e-kitap okumasaydım, normal matbu kitabı bu kadar çok okuyabilir miydim diye düşündüğümde hayır cevabını alıyorum. Yani sesli ve e-kitabı dinlediğimde veya okuduğumda çok daha fazla okuma yaptığımı fark ettim. Öte yandan da yani araştırmalarda, akademik metinler yazarken veya hazırlarken işte e-kitap çok daha faydalı. Yani dizin dediğim şey pek de kalmadı artık.
0: Gelelim Sarıl Sarıl'a. Bu da sizin edebiyat dünyanız için de başka bir sayfa. Bu ne anlama geliyor? Çocuklar için yazmış olduğunuz bu kitap nedir? Ne söylüyor?
1: Evet, yine Cahit Zarifoğlu'ndan gideceğim çünkü kitabı çocuklar için yazmadım. Cahit Zarifoğlu şöyle söylüyor ki, kendisinin çok fazla çocuk kitabı var ve çoğu çok başarılı metinler. Çocuk diyor kitap okumaz. Yani annesi veya babası okur. Ama okuduğu şeye göre annesinin veya babasının sesi titrer. Burayı açarak söylüyorum. Dikkati dağılır veya da çok bağırarak şey yapar, karakteri seslendirir, şu bu. Yani orada çocuk kitabı dinlemez, annesi babasını dinler. O yüzden de çocuk kitabı yazarken anne babanın dikkatini verebileceği, dikkatini değiştirebileceği veya da o bağı çocukla kurabileceği bir şey yazmak istedim. Bir kavuşma hikayesi yazayım dedim. Yani bitkiler üzerinden, anne çocuk sarmaşık üzerinden. Ve okuyan bütün anneler çok memnun olduğunu söylediler ama çocuktan hiçbiri memnun kalmadı. Çocuklar memnun kalmayınca da fazla bir sirkülasyon olmuyor. Benim kafamda başka çocuk kitapları da vardı ama şu an yazmayı düşünmüyorum. Büyük ihtimalle yazmam da.
0: Önümüzdeki dönem için özellikle Cahit Zarifoğlu'nun kitabını çalıştığınız esnada hissettiğiniz bir şeyi bizimle paylaştınız ve dediniz ki ben de bir yazar olarak önümüzdeki yılları düşündüm ve okurla irtibat kurdukça yani o noktaya geldikten sonra gözleyeceğim dediniz. Peki bugünkü tanımlamanız açısından da soruyorum. Geleceğe yönelik baktığınızda da tasavvurunuz, tahmininiz ne yöndedir? Ali Oturaklı bir yazar mıdır? Bir şair midir? Edebiyatçı mıdır? Editör müdür? Nedir? Ne yapmak istemektedir?
1: Vallahi arkadaşlarının tanıdığı biridir yani. Yani çünkü bir şiir kitabı daha var, bitmek üzere. Sonrasında işte dediğim gibi çocuk kitabı vardı ama vazgeçtim. Belki yazarım, bilmiyorum. Sonra bir roman fikrim daha var. Bütün çatıyı, karakterleri kurdum. Çok fazla okuma yapmam lazım. Bu sefer birkaç karakter var ve bilmediğim hayatlar ve çok fazla geçmişe dönük okuma yapmam lazım. gündemimde olan şeyler, dikkatimi çeken şeyler üzerine yaşayıp gidiyorum. Dostlar beni böyle hatırlasın.

İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: Ağır Hafta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler değerli 24 TV izleyicileri. Bugün çok çok sevinçliyim. Çok böyle hani gurur duymak derken kalbimi böyle çok böyle nemlendiren, yumuşatan, bir o kadar böyle çok uzun zamandan beri beklediğim değerli konuğum, milli voleybolcu Aysun Ayhan hoş geldi.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi Aysun Hanım, bizim genelde sorularımızı şöyle, ilk soruyu kimseye sormuyoruz. O yüzden sizi özel hazırladık. Dedik ki milli voleybolcu Aysun Ayhan Araf'ta mı?
1: Yani şu an için değilim aslında Esra Hanım. Hı-hı. Ama tabii ki Araf'ta olduğum zamanlar oldu. Şöyle söyleyeyim, ta ki son iki seneye kadar oynadığım ve Kur'an mealini elime alana kadar aslında. Evet, orada Allah'ın bize şah damarından daha yakın olduğunu görünce, anlayınca, okuyunca ve dedim ki kalbin de her an durabilir ve belki de geç kalabilirsin. Çünkü niyetim vardı zaten. Onun üzerine hemen işte Allah'ın izniyle namaza başladım. Son iki senemi namaz kılarak oynadım zaten. Yani şöyle söyleyeyim, niyetim aslında voleybolu bırakınca örtünmekti. Sessiz sedasız çekilmekti ama yakınlarımdan biri bu niyetimi bildiği için beni ifşa etti. Ve işte o asılsız ve yalan haber maalesef ki çıktı.
0: Onların hepsine gireceğiz. Buradaki kırılmalarımız, belki o yeni başlangıçlar. Hepsini konuşacağız. Ben şeyi merak ediyorum. Hayatınıza dair en iyi buluşunuzun adı arayış olabilir mi?
1: Yani evet, olabilir. Ta ki namaz kılmaya ve Rabbimin huzuruna çıkana kadar. Kendimi şöyle aslında tarif ediyorum. Kendimi ararken Rabbime yöneldim. Rabbime yönelirken de kendimi buldum diyelim.
0: Maşallah. Ne kadar güzel. Peki bu süreçte arayış sonlandı mı? Arayış bitti.
1: Yani şöyle.
0: Belki de onda artık bir onun meyvelerini yeme zamanı. O arayışın.
1: Evet, aslında öyle ama dediğim gibi yani zaten arayış Rabbim olduğu için ben hep öyleydim aslında. Oynarken de öyleydim. Hani zaten benim sloganım her şeyin hayırlısıdır. Yani evet, her zaman öyle söylerim. Yani bir şey olacaksa Rabbim onu eğer benim için hayırlıysa yapar. Ama eğer olmamışsa üzülmem. Çünkü derim ki vardır bunda da bir hayır. Yani benim tek arayışım Rabbimdi. Oynarken de öyleydi yani.
0: Bir vazgeçiş yoktu değil mi? Yani işte mesela çok tanınan, çok sevilen, Türkiye'ye çok güzel başarılar kazandırmış bir milli voleybolcusunuz. Yani burada aslında o geçişi merak ediyorum. Yani oradaki kırılmalarınız, belki kırgınlıklarınız, belki üzüntüleriniz, evet, belki sevinçleriniz.
1: Evet. Yani şöyle, aslında sadece hani Allah'ın rızasını kazanmak istedim aslında. Yani niyetim voleybol oynarken de hani tabii ki kazanmak istiyorduk. Bir emek vardı. Çok büyük emek veriyorduk orada da. Ama Rabbime yöneldikten sonra hani o bütün başarıların aslında bir anlamı olmadığını, hani o anda hani kaybedince de çünkü üzülüyorduk. Ama anlamsızmış yani. Üzülmemek gerekiyormuş. Onu anladım aslında. Yani şöyle, insan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Onu da düşünüyorum aynen. İnşallah biz de ahireti kazanalım diyorum.
0: Ne kadar güzel bir cümle. İnsan dünyayı kazanıp kendini kaybedebiliyor. Evet. Aslında şöyle mi görüyoruz? Yani bu bir imtihandı.
1: Evet.
0: Yani o süreci belki dostlarınızın belki şaşkınlığı, belki değil mi? Bulunduğunuz çevrenin size olan bakışı. Her şeyi göze alarak.
1: Evet, tabii ki kesinlikle. Mesela 16 sene diyelim. Hani tamam, kızlarla görüşüyoruz tabii ki ama mesela bu en son maça çıktık, plaket aldık orada. Hı hı. Mesela bana normalde Ice derler zaten. Lakabım Ice'dır benim. Hey. Oynarken de öyleydi. Hani hiç değişmemişsin ya, aynı kalmışsın diyorlar. Dedim ki tabii ki, yani nasıl değişebilirim ki? Yani sadece hani tamam, dış görünüş olarak değişmiş olabilirim ama sonuçta ben de insanım yani.
0: Bir de buna bir karar verme aşaması var. Yani o aşamaya gelene kadar oradaki dualarınız, oradaki süreç. Belki de şöyle mi sormak lazım? Yani zafer her zaman kazanmak mıdır mesela? Bu soruyla başlayacağız. Zafere doymuş bir milli voleybolcu olarak. Aynen. Zafer her zaman kazanmak mıdır sorusu.
1: Yani şöyle, aslında hayır. Yani zafer bana göre aslında dik durmaktır. Mücadeleyi, elinden gelen mücadeleyi vermektir. Yani bırakmamaktır. Yani insan kendi, hani her şeyde ama ailede, işte, ibadetlerde, kendi iş dünyasında mücadeleyi bırakmamaktır. Ve sonunda da kendine bu soruyu sorduğunda, vicdanın hani elinden geleni yaptın mı diye sorduğunda, eğer vicdanın da evet elimden geleni yaptım diyorsa, zafer senindir.
0: Çok güzel.
1: Aynen.
0: Çok güzel.
1: Neticede hasbinallah ve nimel vekil, sonucu belirleyen odur. Bize geçen de gayrettir.
0: Maşallah. Peki, şimdi aslında ben mesela size baktığımda çok tatlı bir hava görüyorum.
1: Allah yani razı olsun.
0: Dik duran.
1: Aynı şekilde kadar... ben de öyle.
0: Çok teşekkür ederim. Duruşuyoruz, evet. Bir o kadar da böyle mesela Aysun Ayhan, milli voleybolcu Aysun Ayhan o dönemde mesela çıkıp böyle kendini anlatmak istedi mi? Çok üzülmüş olabilir ya da işte dediğimiz gibi hani bizi üzecek olan işte dünyadaki şeyler bizi çok fazla üzmez diyen baştaki olgunluğunuzda zaten bunu söylediniz ama o süreçte kendinizi kime açtınız? Kalbinizi kime döktünüz?
1: Yani şöyle Esra Hanım, evet yani üzüldüm, tabii ki üzüldüm ama şöyle bir şey var biliyor musunuz Esra Hanım? Ben o ana kadar hani böyle olacağını düşünmüyordum.
0: Ne
1: hani çünkü şöyle bir şey var, hani yani toplum ahlakına düşecek ters bir durum değildi yani benim
0: tabii
1: tercihim.
0: Ki.
1: Yani herkes yapabilir, hani herkes örtünebilir. Hani benim belki kafamda öyle vardı ama benim bulunduğum makamın herhalde ya da bulunduğum yerin ben farkında değilmişim. Yani daha doğrusu ben kim olduğumu farkında değilmişim. Öyle söyleyeyim. Yani haberlerde çıkınca tabii dedim ki...
0: Şimdi haberler kısmına geleceğim ama bu hikayeyi yeni başlayanlar için milli voleybolcu Aysun Ayhan'ın hikayesini bir dinlesek. Yani mesela çocuklukta da o başarının ilk nüvesi orada mı başladı? Yoksa böyle birisi sizin navigasyonunuz olur, manevi navigasyonunuz. Sizi der ki ya burada bir şey var, istidat var, hani buradan gidelim. Ya da ya evet ben voleybolcu olacağım diye bir somut bir karar var mı hayatınızda?
1: Yani şöyle, zaten ilk aslında baktığında boyum uzundu.
0: Evet.
1: Yani çünkü o zamana göre ben uzundum. Şu an mesela hani tamam mesela 1.90'lık insanlar ama ben de o zamana göre

0: bozuldum yani. Ben kendim karar verdim aslında. Bir de seviyordum. Mesela maçları izliyordum mesela kendimce. Sonra okulda seçmeler olduğunu öğrenince dedim gideyim şansımı deneyeyim. Gittim zaten 30 kişi falandık. En uzun bendim. Zaten beni eleye eleye işte ben öyle voleybola başladım ama yani voleybol oynamayı seviyordum. Öyle söyleyeyim. İlk şeyim de anneme ev almaktı. Evet. Anneme ev alacağım diye ben aslında voleybola başladım. Sonra hani dediğim gibi yani çok antrenman yaptım, çok çalıştım, çok emek verdim. Rabbim de önümü açtı.
1: Peki o zamanki şartlar sanki daha mı zordu?
0: O zamanki şartlar şöyle. Evet şimdi mesela benim küçük kız da voleybol oynuyor. Ben mesela getirip götürüyorum. Ama o zaman öyle bir şansınız yok.
1: Peki anne, evde antrenman yapıyor musunuz anne kız?
0: Tabii tabii. Harika. Zaten ilk biz evde başladık Zeynep'le aslında. Aynen hani baktım seviyor da istiyor da. Dedim tamam bir şans verelim bakalım ne olacak. Daha zaten küçük 11 yaşında. 2 gün sonra 11 yaşında olacak 29'unda.
1: Maşallah.
0: Yani daha çok küçük. Yani yeteneksiz olup olmadığını şu anda hiç kimse bir şey diyemez, bilemez. Yani sadece hani oynuyor, çok seviyor. Benim gibi o da. Yani biraz fizik olarak da bana benziyor. Yani sanki bir ışık var. Bakalım bir tek ayakçı gelir belki diyorum.
1: Tek ayakçı. O çok konuşuldu. Mesela ben daha çok tabii ben çok yani spor dünyasındaki teknik terimleri çok fazla bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki mesela sanatçılarda işte atıyorum mesela Göksel Baktagir bilinen sanatçının sol elle bilinir ve çok da konuşulur bu. Ama mesela tek ayak hücumu denilen bir kavram sizin üzerinden şekillenmiş mesela. Nasıl oluyor bu tek ayak?
0: Ya şimdi şöyle Esra Hanım, tamam hani şu anda da insanlar yapıyor, tabii yapan oyuncularımız var, tabii ki var yapanlar. Ama benimki şöyle, mesela ben hep tek ayak vuruyordum. Yani tek bacak sıçrıyordum. Mesela şu an kızlar mesela çift ayak, mesela ön kısaya girebiliyorlar, işte şu mesela girebiliyorlar, işte... işte size mesela terimleri anlatıyorum ama yani şöyle
1: şu an öğreniyorum evet tek ayak evet.
0: Yani şöyle ben hep tek ayak vurduğum için smacımı yani ondan herhalde üstüme kaldı çünkü hatta Aysun Ayhan olarak değil Aysun tek ayak soy ismimin tek ayak olduğunu sanan insanlar varmış yani sonradan öğrenmişler ondan herhalde yani benim hep pozisyonum gereği ben hep tek ayak vurduğum için yani tek bacak sıçrıyordum yani
1: O bir anda böyle sizinle bayağı bir konuşulmuş mesela. Hala evet, öyle hatırlanıyorsunuz.
0: Evet, evet. Mesela ben birine konuştuğum zaman eskilerden birine mesela diyorum abi ben Aysun. Tamam ama hangi Aysun diyor. Tek ayak Aysun. Ooo efsane Aysun falan oluyor insanlar. Tek ayakçı diye. Yani o yapıştı artık yani üstüm. Ama dediğim gibi hani ben hep tek ayak, hücum olarak hep tek ayak vurduğum için. Üstümde kaldı yani.
1: Şu anda mesela Filenin Sultanları'na baktığımızda da orada mesela ya kendinize çok benzettiğiniz, o sizin hamlelerinize çok benzettiğiniz bir oyuncu var mı orada?
0: İşte kaptanımız Eda Erdem var. Hani o zaten bayrağı Eda'ya teslim etti dedikleri Eda o zaten. O ama Eda'nın mesela hani tek ayak o da yapıyor tabii ki ama onun pozisyonu gereği o mesela normalde smaca girebiliyor. Ben hepsinde tek ayak yaptığım için öyle kalmış. Öyle söyleyeyim.
1: Tek ayak
0: yoksa yani, tabii ki onlar da yapıyorlar yani.
1: Çok güzel. Yani diyorsunuz ki tek ayak da olsam ben iki ayağı üzerinde çok sağlam duran bir milli voleybolcuyum.
0: Evet. Muhteşem. Elhamdülillah.
1: Muhteşem elhamdülillah. Şimdi aslında şöyle sorsam. Dedik ki zafer her zaman kazanmak mıdır?
0: Evet.
1: Dünyayı değil aslında amaçlarımızı kazanmakta dediniz. Peki şöyle sorsam desem ki bu süreçte ödediğiniz en büyük bedel?
0: Güzel bir soru. Ömrüm.
1: Öyle, ömrüm.
0: Ömrüm gitti. Aynen. Ömrüm derim yani şöyle hani kendimi bildim bile 12 yaşında başladım voleybola. Bütün hayatım yollarda, antrenmanlarda, kamplarda, turnuvalarda. Yani geçirerek ödedim öyle söyleyeyim. Bir de baktım ki dediğim gibi zaman gelmiş, geçmiş, gitmiş. Hani hadiste de deniyor ya gençliğini nerede harcadın? Sizce bundan daha büyük bir bedel olabilir mi Esra?
1: Kesinlikle.
0: Bitti gitti.
1: Çok güzel. Belki de hani bedel derken de bir tarafta en büyük kazançlarımızı da düşünmek.
0: Öyle tabii ki.
1: Değil mi?
0: Tabii ki tabii ki. Yani şöyle güzel miydi? Evet güzel.

0: Güzeldi. Çünkü ben voleybol oynamayı çok seviyordum. Hala da seviyorum yani. Fırsat bulunca oynarım.
1: Evde tek başına oynuyor musunuz?
0: Zeynep'le oynuyoruz evde mesela. Çok topumuz iyi. Var. Aynen Zeynep'le oynuyoruz. Zeynep'e bir şeyler gösteriyorum. Da işte artık gösterebildiğim kadar değil.
1: Peki şöyle sorsam. Mesela niye olmasın? Sahaları özlediniz. Yani o alkışları özlediniz. Yani bir de oradan bir vazgeçiş anı var ya. O da zaten muhteşem bir aslında mücadele. Orada en çok neyle mücadele ettiniz? Şimdi nefsimiz var, insanız.
0: Evet, değil mi? Kesinlikle.
1: Yani nefsimizle kesinlikle mücadele ediyoruz. Değil mi? Bir sürü yakınlarımızla, çevremizle ya yapma, ne yapıyorsun? Yani mutlaka bu sesler bir yerden bir sağanak sağanak gelmiştir. Bir o kadar da orada ki Aysun Ayhan'ı ben merak ediyorum. Yani oradaki kaosu nasıl aştı? Acaba mı kaç kez dedi mesela?
0: Örtünmek için mi? Örtündükten sonra mı? Yoksa oynarken mi?
1: Örtünmek yani sonuçta örtününce aslında sağlığı da bırakmak durumunda kaldınız.
0: Aynen.
1: Devam etmeyi düşündünüz mü o şekilde?
0: Çok güzel bir soru. Hiç öyle bir teklif gelmedi.
1: Gelseydi?
0: İşte gelseydi hatta ben dün eşimle öyle bir konuştum. Bu soruyu soracağınızı herhalde hissettim. Ben balık burcuyum çünkü bu arada hissedebiliyorum.
1: Balık burçlarını çok severim. Anlaşıyorum.
0: Allah razı olsun. Siz yani ne burcusunuz?
1: Ben boğayım.
0: Boğa. Benim de eşim boğa. Tersiyiz biz.
1: Öyle miyim? Balıklar da boğalar çok iyi anlaşıyor.
0: Evet aynı. Benim, aynı. Eşiniz balık. Oğlum. Evet siz boğa.
1: Yok eşim değil. Oğlum.
0: He, pardon oğlunuz. Oğlum. Evet.
1: Eşim Başak. Burada ne oldu? Ben şimdi niye oğlar balık?
0: Ama Başak'la da balık iyi anlaşır.
1: Çok.
0: Evet. Güzel çok denk gelmişsiniz. Çok biz de öyle elhamdülillah. Yani öyle bir teklif gelseydi bilmiyorum ki Esra Hanım. O anda ne yapardım? Bilmiyorum. Yani gelmiş. Hatta eşimle konuştum. Hani ne yapardım bilmiyorum inanın.
1: Bu süreçte aslında mesela dedim yani üzüldünüz mü, kırıldınız mı falan ama ya hani o nefsi terk edişi nasıl başardınız yani? Çünkü çok evet. Zirve ya.
0: Evet.
1: Bayağı bir zirve evet, yani evet. Maşallah. Yani o zirveden bunu bir düşmek olarak algılamıyoruz zaten. O çok
0: yok,
1: belli de.
0: Yok.
1: Aksine siz kazanmak olarak evet. Çok güzel bir evet. Açıkladınız ama evet. Oradaki yani nefsinizle Aysun arasında ne kadar arafta kaldınız?
0: Yani şöyle Esra Hanım zaten hani dediğim gibi o iki sene önce son iki senem önce dediğim gibi Kur'an'ı okumaya başlayınca zaten orada iki senede namaz kılarak oynadım. Yani bir anda hani dedim ki tamam bitti yani. Buraya kadar.
1: Bir anlamı oldu yani yoksa.
0: Yani işte o iki sene, o son iki senemde namaz kılarak başladığımda zaten hani oynadığım için hani zaten hazırlanmıştım. Hani kendimi evet bu zaman diye. Demek ki nasip de o zamanmış.
1: O hazırlık sürecine sizi yani böyle bir manevi olarak çeken o manyetik alan hangi alandı mesela?
0: Dediğim
1: en
0: gibi,
1: çok neyle etkilenerek?
0: Yani dediğim gibi Kur'an'da.
1: Kur'an-ı Kerim'de.
0: Ha, tamam mesela diyordum hep voleybolu bırakınca örtünürüm, namazımı kılarım hep vardı içimde zaten ama ya dedim geç kalırsam. O beni çok etkiledi işte yani o Kur'an'ı okuyunca bir anda sanki hani böyle derler ya hani bir şey bana dank etti hani kafama düştü yani. Benim de öyle oldu işte dedim ki ya dedim yetişemezsen yani ya dedim hani o huzura çıkamazsan hani öldün gittin ne diyeceksin? Olmaz dedim. Biz tabii, hemen yapalım.
1: Peki o süreçte ilk yanınızda olan kimdi size destek veren?
0: Bana destek veren tabii ki ailemdi öncelikle. Tabii ki hani tereddütleri vardı. Mesela o program, o haber yayınlandığında annemle beraber izliyorduk zaten. Canım anam benim.
1: Çok izliyor mu?
0: İzliyordu büyük
1: çok
0: ihtimalle.
1: Çok kaybetsin.
0: Ağlıyordu o. Ben gülüyordum. Dedim anne niye ağlıyorsun? Dedi yavrum ama dedi bunlar dedi yalan dedi böyle bir şey yok ki. Dedim tamam. Dedim anne Allah biliyor mu? Biliyor. Tamam dedim. Niye kime anlatacağız anne dedim. Sen biliyorsun ben biliyorum dedim. Tamam o zaman niye dedim ağlıyorsun? Ben gülüyorum o ağlıyor.
1: Ama benim böyle dikkatimi çeken başka bir durum da var. Siz bunu aslında bu kadar anormal tepkiyle karşılaşacağınızı düşünmüyordunuz. Bir de
0: evet.
1: O zaman.
0: Evet. Mesela, evet işte diyorum ya ben bulunduğum mevkinin farkını o zaman anladım işte Esra Hanım. Yani hatta menajerimiz öyle demişti bana. Şimdi dedi kim olduğunu öğren dedi bana. Ben o zaman öğrendim.
1: Peki mahalle baskısı oldu mu?
0: Mahalle baskısı olmadı yok.
1: Yani siz örtündüğünüz için böyle bu anlamda...

0: Olumsuz şeyler yaşadınız mı o süreçte?
1: Olumsuz yaşadım şöyle yani dışarıda da çok zorbalandığım oldu. Bu hani bazı kişiler tarafından tabii ki oldu. Hatta bir gün AVM'deyim. Hı hı. Bayanın biri böyle karşıma geçmişti, beni baştan aşağı süzüyor. Hı. Ben de buyurun dedim doğal olarak. Bana şimdi bakınca siz de demez misiniz yani? Ben de buyurun dedim. Dedi ki sana bakıyorum sana dedi, beyinsizliğine dedi. Ben böyle kaldım şimdi.
0: Ben senin aynan değilim mi dediniz?
1: Hiçbir şey diyemedim. Ha. Kaldım çünkü şok oldum. Bir de yanımda zaten küçük kızım var. O da arabada geziyoruz yani beraber. Yani şöyle çok böyle olaylar yaşıyorum dışarıda. Mesela bir tanesinde de bir kızcağız annesine dürtüp beni gösteriyor falan. Ona dayanamadım Mesra Hanım. Ona neden dayanamadım biliyor musunuz? Gideyim dedim bir ders vereyim. Çünkü küçük dedim. Yani insanları kılığına, kıyafetine göre değerlendirmemesini öğrenmesi gerektiğini düşündüğüm için. Gittim yanına dedim ki, ablacığım dedim biliyor musun dedim. Annene dedim sürekli beni gösteriyorsun ama dedim. Benim dedim geçmişimi biliyor musun bilmiyorsun. Ben dedim 20 sene dedim milli takımda dedim kaptanlığını yaparak dedim voleybol oynamışım. Sen biliyor musun dedim. Böyle kaldı. Annesi zaten şok oldu. Annesi özür diliyor, özür dileriz kusura bakmayın falan. Yo dedim hani sadece hani ona küçük bir ders olsun. Hani bundan sonra kimseye hani dış görünüşüne göre hani davranmaması gerektiğini, hani insanlara bir şans verilmesi gerek bence. Hı hı. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Yani hani ben çocuklarıma da bunu öğretiyorum mesela. Bir şey söylemek diyorum ki sakın annem. Bizi ilgilendirmez. Belki diyoruz arkasında başka bir şey vardır. Bilemeyiz yani. Hı hı. Ama evet çok zorbalandığım olmuş yani.
0: Olmuştur.
1: Olmuş ben ve onun için şöyle yapıyorum. Artık insanlara inanın hiç yorum yapmıyorum. Hiçbir şey söylemiyorum. Sadece diyorum ki Hümeze suresi 1. ayet diyorum ve susuyorum.
0: Hümeze suresi.
1: Evet. Benim. Şimdi herkes araştırsın baksın. Değil mi?
0: Evet.
1: Böylece bu gece en azından Hümeze suresinin 1. ayeti.
0: Kesinlikle. aslında bu kadar vurucu ve etkileyici anlatımdan sonra diyorum ki o zaman bütün bunlardan sonra başarı kavramımız nerede duruyor yani? Mesela Aysun ayağına göre artık bu saatten sonra mesela başarı nedir? Başarmayı niye olarak görüyoruz? Tanımlamanız neyse.
1: Yani benim bence disiplin.
0: Disiplin.
1: Bana göre disiplin artı mücadele tabii ki elinden geleni yapmak tabii ki ama bence özellikle disiplin. Ben mesela çocuklarıma da hep her şeyi aynı şekilde söylerim yani hiç fark etmiyor. Yani ders konusunda olsun bilirler zaten. Bilirler ki annesi mesela disiplin bizde en baştadır yani. Zeynep'e mesela şu anda öğretmeye çalışıyorum. Hı hı. Antrenmana giderken bak diyorum çantanı hazırla işte bir gün önceden erken uyu yemeğini planla saatini planla. Hani ben koşturmayayım peşine. Çünkü benim peşimden kimse koşturamadı. Zaten annem kadıncağız nasıl koştursun ki? Bazen diyorum ki Zeynep sen kendin mesela al topunu git diyorum. Mesela bir voleybolcunun en iyi arkadaşı diyorum duvardır. Hmm. Ben diyorum öyle çünkü. Benim öyleydi Esra Hanım. Ben hiç annem mesela bana hiç top atmamış yani. mesela ama mesela...
0: Terlik.
1: Terlik o. Ama onu herkes atıyor Esra
0: Hanım. Hayatınızdaki en keskin nişancı anneniz olabilir mi?
1: Olabilir.
0: Çok isabet ettirdim yoksa böyle sıyırdım.
1: Annem pek terlik atmazdı bize ya.
0: Yok
1: ya. Atmazdı. Yok atmazdı.
0: Öyle bir annelerle ilgili öyle bir onların...
1: Evet klasik.
0: Var ama aynen. Bende de olmadı ya. O çok...
1: Değil mi?
0: Sizde oldu mu peki?
1: Yani bende şöyle o hareket olmuştur. Kedi dahil herkes kaçmıştır ama o terlik gitmemiştir yani öyle
0: söyleyeyim. Biz buna smaç mı diyoruz? Terlik smacı.
1: Yalnız terlik smacı olsa o fena olur Esra Hanım. Almayalım.
0: Gerçekten. Evet. Peki mesela dünyada böyle bir mesela dünyaya derler ya böyle bir kalıtı meşhur dünyaya açılmak. Böyle bir şeyiniz oldu mu?
1: Dünyaya açılmak derken?
0: Hayaliniz yani dünyaca ünlü bir voleybolcu olmak ki öylesiniz o dönemde çok yapmışsınız ama o siklette oynamak.
1: Yani şöyle teklif geldiğini sonradan duydum ama bana gelmedi. Hı hı. Bana ulaşmadı yani o. Ama olsaydı giden ben biraz memleketçi bir insanım mesela. Memleketimi çok seviyorum, ülkemi çok seviyorum, güveni çok seviyorum öyle söyleyeyim. Yani güvende olmayı çok seviyorum. Evim, yuvam, eşim, çocuklarım. İnanın

0: Akşam böyle yattığımızda Allah'ım sana çok şükür hepimiz yattık, çocuklarım uyuyor. Yani ben böyle bir insanım ya. Yani böyle hani o tarz şeyde hani gideyim orada yapayım falan ben yapamazdım zaten herhalde.
1: Yani sadeliğin ihtişamını tercih
0: Aynen öyle.
1: ediyorsunuz.
0: Ben öyle seviyorum yani. Sakinliği.
1: Bu şey olabilir mi? Mesela yorulmak.
0: Yok ben
1: Yorulmaktan,
0: oynarken de öyleydim Esra Hanım ya. Pek
1: dünyadan yorulmak.
0: yurt dışını ben sevmezdim zaten. Hani böyle maçlara falan giderdik ama inanın maçlara giderken böyle otobüste falan gittiğimde böyle o evlerin ışıkları yanardı ya. Böyle bakardım der ay ne güzel bak şimdi evlerindeler ne güzel işte şimdi yatacaklar uyuyacaklar falan. Benim hep öyle yani. Benim hep bir ev özlemim var yani. Ben evimde olayım yani. Seviyorum evimi.
1: Ya aslında bu özlem bu geçişi kolaylaştırmış olabilir mi?
0: Olabilir. O da olabilir evet.
1: Yani şu
0: Olabilir
1: anda
0: yani.
1: da zaten çok aktif bir annesiniz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet. Çok
1: O kısma
0: yorucu.
1: gelemiyor.
0: Oynamak daha kolaymış Esra.
1: Oynamak derken?
0: Voleybol oynamak yani. Ben o zaman mesela hep derdimi şikayet ederdik biz hani dinlenemiyoruz falan ama yok ya o zaman dinlenebiliyormuşum ben. Kendime vakit de ayırabiliyormuşum. Şimdi çocuklar öncelik. Benim de öyle bir anneliğim var yani.
1: Peki sizi en çok ne kızdırır?
0: Beni en çok ne
1: Kızdırır.
0: kızdırır? Mesela zamanında bir şeylerini yapmadıkları zaman işte dersleridir. İşte ne bileyim bilirler ki mesela hani ne bileyim mesela bu sabah mesela oldu kızım mesela kalktı büyük kızım.
1: Bizi izliyor mu şu anda kızınız?
0: İzliyor.
1: Tamam.
0: Meryem
1: Çok
0: Elif
1: sevgiler.
0: izliyor.
1: Şey onu
0: İzliyordur büyük
1: o ne
0: ihtimalle.
1: yapmış? Haklıdır annesi.
0: Zaten artık Esra Hanım bir zaman sonra şey yapamıyorsunuz. Yani tamam kızım diyorum artık. Tamam annem diyorum. Çünkü artık hani bir şeyler anlatmaktan da insan yoruluyor ya. Bilmiyorum. Ben de öyle oluyor arada. Tamam annem diyorum. Kapıda ama o bende kalıyor. Sonra gene açıyorum. O ayrı
1: Galiba
0: mesele.
1: şeyden sonra mı oluyor? Yani o anlatmak, biraz da mesela o kaostan yorulmak, dünyanın
0: Evet.
1: kaosundan
0: Evet.
1: yorulmak.
0: Evet.
1: Yani bazen susuzluklarınızın da sizin önünüzde bir kelimeye dönüşüp karşı
0: Evet.
1: tarafın, değil mi, limağına yapışmasını
0: Aynen,
1: istiyorsunuz.
0: aynen, aynen.
1: Böyle bir smaç nasıl olur?
0: Vallahi çok
1: Ben
0: güçlü
1: de
0: olur
1: dedim.
0: bence. Güçlü olur.
1: Bu arada ben hatırladım. Hümeze suresinin ilk ayeti. Ne
0: Hatırladınız,
1: kadar
0: değil mi?
1: demek ki şöyle bir şey oluyor. Yani o ayetleri artık okumaya başladıkça gerçekten insiyakı nereye çarptığı, hangi tepelerde biriktiği çok önemli
0: Evet,
1: gerçekten. Çünkü
0: evet.
1: o demek ki şunu anlıyoruz ki o bir anda verilmiş bir karar değil.
0: Evet. Yani dediğim gibi bilmiyorum. Yani ben hani tamam belki hani boydan da dikkat çekiyor olabilirim. Hani uzun boylu hani. Ama sonuçta bu da Allah vergisi yani yapacak bir şey yok. Yani ben bu boyu gidip bir yerden almamışım. Bazen öyle söylüyorum
1: Ama şu
0: çünkü.
1: da olmuyor mu mesela? Birbirimize karşı çok fazla tahammülsüzleşmeye başladık.
0: Evet.
1: Neyle alakalı olabilir?
0: Yani dediğim gibi bilmiyorum hani ben mesela oynarken de tamam biz hani dikkat çekiyorduk ama hani o zaman mesela hani voleybolcu falan hani insanların bir saygısı vardı zaten hani dediğim gibi ama şimdi ben hani örtündüm. Ben bu halime de saygı bekliyorum doğal olarak. Yani bir de mesela hani bazen öyle bir oluyor ki insan mesela hani örtülü bir insan bile mesela hani beni gösterebiliyor. Ben de yani hatta bir gün AVM'de gene oldu. Bayan hani beni gösterirken artık döndüm. İnanın bağırdım yani. Dedim ki Hümeze suresi birinci ayet dedim. Hani git bir bak. Hani bir kendine hani bir çeki düzen ver. Yani sonuçta hani
1: Demek ki burada bir
0: örtülmüşüm.
1: kıstasımız örtü değil.
0: İşte kesinlikle.
1: Değil mi? Nefsi anlamda gerçekten o ayetleri kulağımızla değil ruhumuzla
0: Evet,
1: dinlemek ve
0: evet,
1: idrak etmek
0: evet.
1: sonucu çok daha başka
0: Evet,
1: olabiliyor yani.
0: evet.
1: Bu yüzden ben şundan yanayım. Gerçekten bir noktada buluşmak. O vicdan noktası, insani nokta, o ahlak noktasında buluşmak bence her şeyi de
0: Evet,
1: ortadan
0: kesinlikle,
1: alıyor.
0: kesinlikle.
1: Şimdi,
0: Ne geliyor
1: şimdi.
0: acaba?
1: Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Hiç hiç öyle bir yeteneğim olmadı. Hiç öyle yeteneklerim gerçekten. Ben bir işte
0: Ama
1: yazıyorum. Hiç öyle şeylerim olmadı. Böyle başarılarım yok benim hayatımda.
0: ama şimdi Esra Hanım öyle bir şey ki inanın ben mesela ben
1: Bu şey,
0: mesela
1: güzel bir şey ama değil mi? Yani böyle
0: ya
1: evde
0: bu şöyle
1: milli
0: söyleyeyim bu
1: voleybolcu muhteşem bir şey değil mi?
0: şöyle bir şey var yani ben oynarken anlamıyordum inanın. Ne zaman ki voleybolu bıraktım dedim ki ya dedim bu gerçekten Allah vergisi bir yetenekmiş yani.
1: Çünkü orada aynı zamanda başka matematik çalışıyor değil mi? Orada çıt çıt çıt.
0: Tabii hem o var. Hayır, hem de mesela hani şimdi ben mesela hani tamam voleybolu bıraktım ama mesela işte haftanın 3 günü aletli pilates yapıyorum ben. Hmm. Hatta çok tatlı bir hocam var. Damla hocam. Çok severim.

0: Hiç daha böyle hani normal mesela çok deneyip de mesela sonradan Damla hocamı bulan insanlar var ama beni direkt Damla hocama yönlendirdi Rabbim.
1: Oraya damlattı.
0: Aynen öyle ve diyorum ki Allah'ım diyorum çok şanslıyım yani.
1: Bir güzel insanlarla karşılaştığınızı düşünüyor musunuz? Hayatınızda evet. Böyle güzel duraklar var mı?
0: Evet evet dediğim gibi işte mesela hani ben hani disiplinli olduğum için hani Rabbim de hep böyle insanları karşıma çıkarıyor. Tabii ki hani arada tabii ki oluyor ama idare işte. Hani bizde bir de o bu oyunculuğun hani bu 12 kişilik
1: herkesi
0: düşünebiliyor musunuz?
1: Şey yapma, değil mi?
0: Takımda bir süre takım kaptanlığı falan.
1: Hani takım kaptanı ne yapıyor mesela?
0: Takım kaptanı çok şey yapıyorsa.
1: Gerçekten.
0: Tabii canım mesela hani kalkıyorsun mesela ne bileyim bir maç var mesela önemli bir maçınız var mesela bakıyorsunuz oyuncu ne durumda nasıl kalktı.
1: Mesela şeyi merak ediyorum ara veriliyor ya orada mesela kaptan topluyor orada ne konuşuyorsunuz onları çok merak ediyorum. Biz niye duymuyoruz onları?
0: Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Sizi de bir gün alalım sahanın içine. Yani orada söylediği hani işte hadi kendimize gelelim. Tabii tabii süper kendimize şey. Gelelim hadi alabiliriz. Hani devam edelim falandır yani. Bunlar söyleniyor genelde. Gaza getirme
1: peki
0: yani.
1: Peki böyle moral düştüğünde mesela siz şey miydiniz? Haydi bakalım falan.
0: Tabii
1: böyle
0: tabii.
1: O ekip çok önemli. O ekip o kişi çok önemli değil
0: tabii,
1: mi?
0: Tabii tabii. Takım kaptanı zaten dediğim gibi yani diyorum ya mesela maçta sabah kalkıyor bakıyor mesela oyuncu nasıl uyanmış. Hani anlıyorsunuz artık. Zaten bir 10 ay berabersiniz. Artık anlıyorsunuz yani hani ne durumda ne oldu. Mesela diyoruz mesela yabancılarda mesela hani diyoruz mesela acaba niye hani niye böyle uyandı? Hani gidiyoruz konuşuyoruz mesela hani iyi misin falan. Yani moral vermeye çalışıyoruz. Yani takım kaptanı o işte.
1: Bu karşı tarafta iyi olsa değil mi? Takım olsa. Onlara da moral veriyor musunuz?
0: Karşı tarafa mı? Karşı tarafa ben niye moral vereceğim? Onları verir miyiz? Onları yenmeye çalışıyoruz. Nasıl moral? Düşürmeye çalışıyoruz.
2: Hayır,
0: düşürmeye
2: çalışıyoruz. Hayır, yok orada bir takım kaptanı, bir onların, takım annesi.
0: Onların evet o aynen öyle oluyorsunuz.
1: Ben onu da seviyorum zaten. Ama yani.
0: Evet evet. Öyle oluyorsunuz.
1: Ekstra zaman. Bir durum olduğunda
0: gençler
1: bile.
0: Oluyor. Gençlere işte bir şeyler öğretme.
1: Mutlaka çok soru geliyordu size onlardan. Ne yapabiliriz? Bu arada ben genel bir şey hissediyorum. Bu özellikle Filenin Sultanları başarısından sonra. O muhteşem başarıdan sonra. Mesela gençlerde sanki daha fazla bir değil mi?
0: Evet.
1: Öyle bir eğilim var.
0: Yani aileler de çok hani istiyor. Aslında voleybol yani takım sporu olduğu için... Yani ben de mesela başlarken hani aslında hani çok çekingen böyle hani bir çocuktum ama takım sporu hakikaten bence her çocuğu yani yetenek olsun olmasın küçükken de olsa yapmalı. Çünkü disiplin hani beraber kaynaşma bir de biliyorsunuz bayanlar birbirini idare etme.
1: Onu konuşacağım mesela gerçekten toplum içerisinde. Kadın olarak hani mesela vardır ya işte kadın olarak medyada işte zorluk çek. Bu böyle sormuyorum yani bu klişe tarzda değil de gerçekten zor mesela spor kısmı yani insanlara bunu anlatma kısmı bunun şeyle alakası yok. Herhangi bir ideolojiye ya da bir dine bunu anlatmaktan bahsetmiyorum. Ama niyeyse mesela işte mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyordunuz o zaman. Daha siz bu arayışınızı hikayeme olmadan önce mutlaka bir önyargıyla karşılaşıyoruz.
0: Yani önyargı derken hani takım içindeki mi yoksa toplumda
1: mı? Topluma karşı. Mesela başarılarınızla anılıyorsunuz bu çok güzel bir şey ama bir o kadar da hani biz spor yapıyoruz işte biz voleybol yapıyoruz bir kadın olarak bunu açıklamak maalesef zor olduğu zamanlarda olmuştur diye bahsediyorum.
0: Yani şöyle aslında voleybol seviliyor ya. Yani özellikle bayan voleybolu seviliyor yani.
1: Ben de çok izlemeyi seviyorum mesela. Hiç futbolu.
0: Evet. Ben mesela bütün sporları severim. Hani hepsini izlerim. Ama voleybol bayana daha yakıştığı için herhalde insanlar. Hani yakıştırdığı için de olabilir. Ama seviliyor yani. Hani saygı da duyuluyor bence.
1: Bir de böyle el kaslarını sağlamlaştırıyor değil mi? O böyle herhangi bir şey.
0: Ya şöyle bir şey var. Bence
1: bu güzel bir şey.
0: Bence şey var yani o güç de mesela gene Allah vergisi yani. Yani bilmiyorum. Güçlü olmakta ama o hani çalıştıkça da tabii ki çıkan bir şey. Ama antrenman yaptıkça da zaten ortaya çıkıyor. Ama dediğim gibi bence güç gene Allah vergisi bir şey yani.
1: Gerçekten öyle. Bir o kadar da gerçekten şey mesela tabii bunu çocuklara sormak lazım. Mesela Türkiye'nin en tanınan

0: işte milli voleybolcusu annesini çocuklara sormak lazım. Yani evet. Onlar da mutlaka gurur duyuyorlardır.
1: Evet. Yok yok öyle. Mesela bu şeye giderken plaket verilecek dendiler ya. Hı hı. Oraya giderken mesela hani çok düşündüm. Mesela o da biraz şey almış ama çok işten de aslında çok samimiydi. Yani gitsem mi gitmesem mi orada biraz kaldım ama çocuklar dedi ki anne biz seni hiç öyle görmedik dediler.
0: Ya ne kadar güzel.
1: O, evet o da beni çok etkiledi.
0: O fotoğraf bayağı güzel bir fotoğraf.
1: Evet o da beni çok etkiledi.
0: Tuğçe'cim o fotoğraf varsa onu bir şey yapabilir miyiz? Buraya getirebilir miyiz fotoğrafı arkaya? Çünkü önemli bir çocuklar da bunu izliyorlarsa mutlaka görsünler.
1: Meryem izliyordur büyük ihtimalle dedi zaten. Hmm. Ötekilere siz yatacaksınız ben izlerim dedi.
0: Ama şöyle bir şey de var. Sizde böyle muzip bir tavır da hissediyorum ben.
1: Evet öyleyimdir öylesiniz, aslında değil mi? Aynen.
0: Yani bir, maşallah bir özgüven hani bu varlığın özgüveninden bahsetmiyorum. Yani o herhangi bir şeye çok takılmama kulluğu var ya o çok muhteşem size elbiseniz olmuş yani o çok yakışıyor.
1: Allah razı olsun.
0: Gerçekten.
1: Sağ
0: programımız muhteşem gidiyor bu arada.
1: İnşallah.
0: Şimdi zaferler demişken. Zaferler. Bu arada ben sizi bu saatlerde normalde biz bu saatlerde geç saatlerde programımızı yapıyoruz. Evet bir sporcuya değil mi? Sporcunun bu saatte uyuması
1: evet,
0: lazım.
1: Evet uyuması lazım.
0: Onu fark ediyorum.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir şey var. Gayet iyi gidiyoruz yani. Gayet dinç gidiyoruz.
1: Evet iki bir tane antrenman... Türk kahvesi içtiğim için.
0: Öyle mi?
1: Evet az önce çıkmadan.
0: Peki, bir de şöyle bir şey var mesela. Sporcular kendilerine çok iyi bakıyorlar. Öyle söyleniyor mesela. Öyle manşetler
1: evet,
0: atılıyor.
1: Evet.
0: Bu çok iyi bakmak. Sen nasıl bakmak?
1: Nasıl bakmak? Mesela ben kendimden söyleyeyim. Ben hı. kendi hayatımı. Mesela saat 7'den sonra bir şey yemezdim.
0: Akşam.
1: Evet. Hı hı. En geç 10'da yatardım. Hı hı. Yemek düzenime dikkat ederdim. Vitaminlerimi güzel alırdım. Yani bunlara çok dikkat ederdim.
0: Mesela çok stresli olduğunuzda o stresi atabiliyor musunuz o voleybolda yoksa daha mı stresleniyorsunuz?
1: Yani maça göre değişiyor aslında.
0: Hayatta da öyle. Yani gerçek hayatta da öyle. Mesela stresli bir insan mısınız?
1: Ben mi? Stresli miyim acaba? Stresliyim sanki. Az önce çıkarken bir an mideme vurdu dedim ya. Sanki stresliyim. Heyecanlıyımdır, stresliyimdir.
0: Bu mesela şey midir? Yani bunu bastırma duygusu gerçekten bu başarıyla mı bunu hallettiniz? Yoksa bir anda bunu halledebiliyor musunuz kendi içinizde?
1: Bilmem halledebiliyor muyum acaba?
0: Bence hallediyorsunuz ya.
1: Öyle mi?
0: İyi, İlk başladığınız anda bu arada kadar.
1: Öyle mi?
0: İlk yarı. İlk yarının sonundayız. Nasıl?
1: Anladın mıyız?
0: Şimdi kaptan, takım kaptanı geliyor size bir şey söyleyecek. Programımız muhteşem gidiyor. Kendisini çok seviyoruz. Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz. Arap'ta Sorular programındayız. Küçük bir ara. Aradan sonra haydi bakalım buradayız.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: devam ediyor. Kim var programımızda? Milli voleybolcumuz Aysun Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi ikinci yarıda oyuncu değişikliğine gidiyor.
1: Öyle oluyor değil mi? Yapabiliriz, size? Evet.
0: Estağfurullah. Sadece latife yaptım. Öyle oluyor değil mi? Yani böyle evet. Bir şey var sizde.
1: Yani şimdi maçın gidişatına göre eğer oyuncu oynayamıyorsa
0: peki,
1: değiştiriliyor.
0: En heyecanlı maç. Böyle bütün
1: vallahi,
0: nefeslerin tutulduğu.
1: Çok var Esra Hanım ya. Yani o mesela bütün sene oynayıp o sezon sonundaki o şampiyonluk etapları.
0: Unutamadığınız.
1: Yani mesela benim unutamadığım genç takımdaki maçlarım. Yani çok var.
0: Genç takım derken ilk maçlar.
1: Yani küçükken oynadım. Mesela İstanbul.

0: İstanbul Türkiye Namalip Şampiyonluğumuz var falan mesela.
1: Peki böyle kazanamayın çocukken ilk girdiğinizde o maçtan kazanamayınca böyle bayağı böyle hüzünlenip.
0: Tabii üzülüyorduk o zamanlar, tabii ağlıyorduk.
1: O galiba
0: falan.
1: O başka bir üzüntü oluyor değil mi?
0: Tabii şimdi hani bir de çocuksunuz, hani onun verdiği bir hani nasıl diyeyim duygular da var zaten ama daha yenisiniz. Bir de mesela hani bazen mesela şimdi ilk başladığım zamanlar mahallede oynardık mesela. Hı-hı. Şey yaparlardı işte. Sen oynuyor musun? Diyordum ben mesela daha oynamıyorum hani daha yeni başladım falan. Sen nasıl voleybolcusun? Ama daha yeni başladım yani. Bir fırsat verin. Bir fırsat. Değil mi?
1: Yani, peki bu sizi okulda popüler yapmış mıydı?
0: Tabii ki.
1: Çok güzel bir şey değil mi yani?
0: Tabii tabii. Yani ben mesela çok, bir de çok neyse ben o konulara girmeyeyim. Tabii tabii olmaz mı?
1: Ama mesela, bizim programımızın özelliği söyleyemediklerinizi de duyuyoruz şu anda.
0: Öyle mi? Evet. Ama Esra Hanım biliyor musunuz ben ilk dediğim gibi uzun boyluydum. Okul takımında da uzundum. Mesela ilk çıktığımda şey diyorlardı. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri çıktı diyorlardı bizim için. Takımın için söylüyorlardı. Artı mesela ben kulüpte farklı bir takımda ama okul takımında başka bir kulübün oyuncularıyla oynardım. Şimdi o okul takımıyla maça çıktığımızda kızlar geliyorlardı fil önüne. Aysun ne olur şuraya vurma. Öteki geliyordu diyordu ki Aysun ne olur şuraya vurma. Ya diyordum nereye vuracağım? Yani biraz korkuyorlardı benden.
1: Öyle mi?
0: Evet sert vurduğum için biraz.
1: Bu aslında tek ayak derken tek el olmasın mı? O da başka bir şekilde bir sirayet evet. etmiş olabilir mi?
0: Evet.
1: Yani gerçekten ben çok takdir ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz de yani o filenin sultanlarındansınız evet. aslında.
0: Belli olmasa.
1: Peki yanlış anlaşıldığınızı bazen düşünüyor musunuz? Kendinizi anlatmak istediğinizde. Mesela bu yüzden de insan bazen konuşmaz ya. Çünkü tabii ki bu konuşmamaya sevk edecek bir yanlış anlaşılmadan bahsetmiyorum ama mesela temkinli misiniz konuşurken?
0: Evet. Yani şimdi mesela diyorum ya hani yanlış bir şey söylüyor muyum? Hani hep kendimde bu var. Çünkü hani şu anda mesela hani bir söz alınıyor başka nelere mesela hani gidebiliyor.
1: Bu sizi üzüyor mu mesela?
0: Yani üzme tabii ki üzüyor. Çünkü ben hani hani bir de mesela o zaman oynarken ki seni sevenlerden hani gelince hani insan tabii ki daha da çok üzülebiliyor yani. Ama Rabbim biliyor ya. Evet. Ondan yana çok rahatım. Diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun. Ben diyorum kula hiçbir şey anlatamam ki. Hangisini anlatayım ki?
1: Kalpleri çeviren sensin.
0: Kalpleri en iyi bilen Allah'tır.
1: Muhteşem
0: niyetleri
1: şey
0: de en iyi bilen Allah'tır.
1: Mesela sadece Allah'tan istemenin muhteşem huzuru.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Aynen aynen. Onu duyunca da diyorum ki Allah'ım sen biliyorsun. Benim içimi, dışımı, zikrimi, fikrimi. Her şeyimi sen biliyorsun. Her şeyim sana teslim. O yüzden çok rahatım. Yani vicdanım o yüzden çok rahat yani.
1: Peki bunu bir hu dönüşü olarak nitelendirebilir miyiz?
0: Aynen öyle. Tabii ki.
1: Yani bu bir
0: kesinlikle.
1: Dönüş, yani o arayışın sonu olarak nitelendirebilir miyiz?
0: Aynen. Kesinlikle öyle yani.
1: Peki bu mesela sizin bu dönüşünüzden etkilenen gençler oldu mu size gelen?
0: Hayır olabildiyse ne güzel olmuştur değil mi? Çok büyük güzel bir örnek olmuştur.
1: Bence çok etkili olmuştur diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Yani olduysa ne mutlu bana Esra Hanım. Ben hani çok memnun olurum. Elimden geleni de yaparım. Hani yardım isterlerse hani destekli olurum.
1: Konferanslar ya da böyle gençlerle buluşma o sık oluyor mu sizde? Mesela öyle bir şey var mı?
0: Yani dediğim gibi ben hani 16 senedir yoktum ya. Hani kimse hani soruyorlardı da mesela. Mesela o zaman da mesela bizim kızlar hani bir program olduğunda mesela Aysun ne yapıyor? Mesela ya da gördüklerinde hep beni soruyorlarmış hani insanlar. Hani sevenler diyeyim. Ama şimdi şöyle işte bu halde hani gelince hani bundan sonrası olursa tabii ki hani isterlerse tabii ki hani anlatırım. Hani destek olurum. Seve seve yani.
1: 16 yıl ara verdiniz o zaman öyle anlıyorum.
0: Evet 16 yıl işte Meryem 1,5 yaşında falan 2 yaşındaydı diyeyim. Biz eşim Diyarbakırlı bu arada Diyarbakır'a gittik.
1: Diyarbakır'a selam olsun. Çok seviyorum
0: evet,
1: Diyarbakır'ı.
0: Çok güzel evet çok güzeldir. Gerçekten herkesin gidip görmesi gereken bir memleket. Gerçekten öyle. Sağ olsunlar orada kaldım bir 4

0: sene falandı. Sonra işte oğlumu orada doğurdum. Eşim dedi İstanbul'a gelelim. Öyle gel. 2015'te geldik işte. Hı hı. 2015'ten beri de İstanbul'dayız.
1: Yani geldikten sonra çok arayıp sormaya başladılar bu anlamda.
0: Yani şöyle o zaman da programlar oluyordu ama ben hiçbirine gitmiyordum Esra Hanım. Yani ben 2008'de de mesela hani çok üstüme gelindiğinde ben susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Yani hiç hani tabii kızlarla konuşuyordum, yani kızlarla
1: mesela
0: bir diyaloğum var.
1: Mesela şöyle düşündünüz mü Aysun Hanım, yani o atılan manşetler, o kırılan kalpler aslında sadece sizin kalbiniz değildi. Sadece size yönelik bir saldırı da değildi. Yani o dönem gerçekten bütün işte tercihi bu yönde olan kardeşlerimiz bu şeye, haksız manşetlere maruz kalıyorlardı. Dolayısıyla bir şey değişti mi diye sorsam, bitti bir Türkiye'de çok şey değişti. Yani evet, buna kesinlikle katılıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Ama bu kadar da hala ve hala mesela sizin program başında anlattığınız işte hiç olmaması gereken, yani benim çok daha farklı kelime stoğum var, hı-hı, bu konuyla alakalı ama burada ben onları söylemeyeyim. Bunu yani yazıyorum. Hala bunları yaşıyor olmamız. Evet. Mesela ne değişmedi mesela? Neyin değişmesi lazım?
0: Yani bence neyin değişmesi lazım? Bence herkes yani nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşamalı Esra Hanım. Yani ben de öyle mesela bir tercih yaptım. Hı-hı. Ben kimsenin hayatına karışmıyorum ya da kendi hayatıma da kimseyi zorlamıyorum. Yani, hı-hı, zorlayabilsem kendi çocuklarımı zorlarım zaten. Değil, hı-hı, mi? Önce insan, önce yakını değil miyim? Tabii. Önce yakınını etkilemek lazım. Ben de dediğim gibi kendi tercihim, yani inancımı yaşamak için aslında bir tercih yaptım. Hı-hı. Ama bence yani asıl korkuları ben değildim sanki Esra Hanım. Yani ondan asıl korkuları benden sonraki sporculara örnek olabilmemdi bence. Hı-hı. Ve voleyboldaki giyim kuşam sorgulanması da olabilir. Hı-hı. Yani bence. Ben öyle düşünüyorum.
1: Yani giyim kuşam sorgulanması derken böyle olursa burada bir dönüş olur falan.
0: Çünkü yayınlanan haberde izlediniz mi bilmiyorum.
1: İzledim çok.
0: O haberde mesela haber. Evet, yani hani zaten orada söyleniyor ya. Yani korkuları hani oydu.
1: Peki o haberi yapanlar hakkınızı helal ediyor musunuz?
0: Şöyle bir şey var. Hakkını helal etme olayında şöyle bir şey bildiğim için hiç o konuya girmiyorum. Hani diyor ya mesela ben eğer önce gidersem bekleyecekmişim. Eğer onlar giderse onlar beklenecek. Yani orada hiç karşılaşmamak amaçlı ben hakkımı helal ediyorum. Hmm. Hiç karşılaşmayayım. Zaten hani bana diyorlar sen helal etsen de etmesen de Rabbim seni zaten orada karşılaştırmaz diyorlar. Hmm. Öyle çok insan var çünkü Esra Hanım.
1: Hmm. Burada yok mesela abim. şöyle bir şey hissediyorum.
0: Yani.
1: Mesela evet bir murakabe yaptıktan sonra, kendimizle yüzleştikten sonra tabii ki de Allah'a havale ediyoruz ama bir o kadar da hani insanız, aciziz yani neticede. Üzüldüklerimizi unutmuyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ama bir o kadar da diyoruz ki hani hayır, ben her şeye rağmen bunu anlatmaya, ben böyle varlığımı haykırmaya devam edeceğimin aslında bir timsalidir insan. Evet. Nitekim onu sizde de görüyorum ben. Bu yüzden ben hani diyorlar ya mesela kutuplaşma, ben bir kutuplaşma açıkçası biz tercihi çok farklı olan insanlarda direkt bir kutuplaşma değil. Mesela o haberi yapan insanlarda bir oksitlenmiş kutup başı olarak görüyorum. Ama o zamanki Türkiye öyle bir Türkiye'ydi.
0: Evet.
1: Çok şey değişti mi sizce? Değişti. Çok
0: değişti,
1: şey değişti.
0: Tabii ki.
1: Yani bu
0: tabii
1: anlamda
0: ki.
1: Gerçekten
0: tabii
1: çok
0: ki.
1: Dua edeceğimiz
0: tabii ki,
1: insanlar
0: tabii
1: var
0: ki, tabii
1: hayatımızda.
0: Tabii
1: ama bir o kadar da gerçekten maçları, o karşılaşmaları insan aşıyor ama bazen insanı aşamıyoruz.
0: Evet, maalesef. Ya bazen en yakının da olabiliyor. Hı. Yapabilecek bir şey yok ki. Dediğim gibi kalpleri en iyi bilen Allah'tır. Ben Allah'a hesap vereceğim ya. Ben kula hesap vermeyeceğim ki. Her kul olduğu gibi Allah'a hesap vereceğiz yani. Rabbim bildikten sonra dediğim gibi vicdanım çok rahat yani. Ben çünkü dediğim gibi kimsenin yaşam tarzına, kimsenin giyim tarzına hiç karışmıyorum. Hı. Kendi hayatımda, kendi çekirdek ailemi, Allah'ın bana emanet ettiklerini en iyi şekilde yetiştirebilmeyi. Hı. İnanın ben oynarken de öyleydim yani. Hiç kendi işimi yapayım. Ben kendimleydim ya. Benim derdim kendimle. Başkasıyla hiç olmadı yani.
1: Yani mesela şöyle mutlaka o soruyu gelmiştir. Yani ne değişti? meselesi. O sancılı mı yaşadınız o süreci? Yani ne değişti sürecine? Çok sancılı mı yaşadınız? Değişen ne oldu gerçekten?
0: Voleybolu bıraktıktan sonra mı? Önce mi?
1: Ya voleybolu mesela bıraktıktan sonra diyelim. Bunlar o sahayı özlemek. Bunlar da aslında bu özlem de bir bedeldir aslında, öyle değil mi?
0: Ya tabii ki. Tabii ki sonuçta 20 sene Esra Hanım az mı yani? Hı. Hayatınız yani bütün büyük bir bölümü. En güzel yılları bir de. Yani hı, orada geçmiş. Ya
1: bir de başarı var arka
0: evet,
1: arkaya.
0: Başarı var. Bir de hani ben zaten hani şöyle söyleyeyim. Yani o anım da güzeldi benim. Ben o anda da mesela oynarken hani yani hoşuma gidiyordu. Mutlu oluyordum yani, öyle söyleyeyim yani. Bir de hı hı, hani voleybolu bıraktıktan sonra da hani tabii fırsatlar bulunca oynuyorum. O hı, ayrı mesele, gene gidiyorum. Rüyamda çok görüyorum mesela. Tek ayak vururken özellikle.
1: Çünkü o rüya güzel rüyalar. Güzel bir rüya.
0: Evet, güzel bir rüya. Bazen hatta bir kere vuruyordum, eşim uyandırdı. Ya dedim, ne güzel dedim, bir tane tek ayak vuracaktım dedim, beni niye uyandırdı falan.
1: Ya aslında bu da çok güzel bir şey değil mi? Gerçeğini zaten yaşadığımız bir dünya içerisinde, onun gerçeğin rüyasını görmek.
0: Evet.
1: Yani gerçekleşmiş olan bir hemen.
0: Ya görüyoruz tabii ki.
1: Bu da bir mücadele biçimi diye düşünüyorum. Nefisle mücadele, nefisle voleybol maçı nasıl olur?
0: Nefisle voleybol maçı nasıl olur?
1: Kim kazanıyor?
0: Vallahi Esra Hanım, burada sanki ben kazanmışım Allah'ın izniyle, öyle gözüküyor.
1: İnşallah.
0: Çünkü yani daha oynayabilirdim. Hani çünkü gerçekten hani yüksek seviyedeydim ben. Hani hı-hı, form olarak da hani oyuncu olarak da. Ama sanki ben nefsimi orada yendim yani, öyle söyleyeyim.
1: Çok güzel. O maçı aldık ya.
0: Aynen. O maçı aldık.
1: Ne güzel.
0: Aynen.
1: Çok
0: aynen,
1: iyi. Şimdi aslında benim merak ettiğim bir şey daha var. Ben dünyanın tek odası Gazze.
0: Evet.
1: Şu anda.
0: Evet.
1: Gerçekten oradaki insanların, oradaki çocukların, mazlum insanların cihetinden bakarsak, ki bakamayız ama
0: evet,
1: ölümün tanımadıkları hiçbir yüzü kalmadı.
0: Evet,
1: sayabildiklerimiz 300 bin çocuk şehit oldu. Çocuklar uçurtma uçurdukları için gözaltına alınıyorlar. İşte bugün işte bisikletiyle çocuk gözaltına alınıyor. Şimdi bunlar sayabildiklerimiz. Buradan mesela milli voleybolcu Aysun Ayhan ne der mesela? Şu anda dünyada aslında ayağa kalkmış durumda. Her ne kadar Gazze'den bize ne diyen vicdan züğürtleri de olsa aramızda, biz bunların kimseye vicdanlı olmaya ikna edecek pozisyonda değiliz.
0: Hı.
1: Ama mesela siz bir sporcu olarak, çok tanınan bir sporcu olarak, bir anne olarak ne söylersiniz?
0: Vallahi Esra Hanım, yani gerçekten Gazze olayı ümmetin yürek yarasıdır diyorum. Yani oradaki şey çocuklarda bizim vicdan azabımız yani.
1: Hı hı.
0: Çünkü hani oradaki o çocukları görünce insan kendi çocuklarına da rahat bakamıyor.
1: Evet.
0: Yani o çocuklarla bizim çocuklarımızın arasında hiçbir farkı yok.
1: Hiç
0: ki.
1: Fark.
0: Yani onlar da mesela oyun oynamak ister, spor yapmak ister, koşmak ister. Yani ne bileyim, yemek yemek ister, ailesiyle oturup değil mi evinde, hı-hı, sıcak yuvasında. Yani çocuk her yerde çocuktur tabii ki. Ama ne yazık ki elimizden bir şey gelmiyor. Ama en azından hani dünyada insanlar boykot, hani seslerini, hı-hı, yükseltip boykot yapabiliyorlar. Ben de
1: destek.
0: Evet, 13-14 senedir boykotçuyumdur. Çok iyi boykotçuyumdur yalnız.
1: Öyle mi?
0: Tabii, almam. Yani eşime bazen hatta dedim ki bunu söyleyeceğim programda. İnanın liste veriyorum. Mesela eve gelirken bir şey lazım mı diyor. Ben liste veriyorum. Hani markalı veriyorum. Bazen mesela bulamayınca bana diyor, markalı liste atma canım diyor. Vallahi diyorum, kusura bakma, atacağım. Yani ben almıyorum.
1: Ama 15 senedir diyorsun.
0: Evet. Tabii işte. Ben bir de ne yaptım Esra Hanım biliyor musunuz? O zaman inanın Mirzam, oğlum küçüktü. Böyle belki 10-15 tane oturup yazdım. Ne alınması gerekiyor diye liste. Yani böyle sayfalarca insanlara dağıtıyordum. Bunları alın, bunları almayın diye o zaman. Yani insanlar, çocuklarım bile öyleydi. Anne bunu alabiliyor muyuz? Markete gidiyoruz mesela. Anne bunu, hayır alamıyoruz, bunu alamıyoruz. Yani çocuklar da öyle. Gerçekten iyi bir boykot yapıyorum. Teşvik etmeye çalışıyorum çevremi. Hatta bazen mesela bakıyorum böyle, yani diyecek bir şey de bulamıyorsunuz. Çünkü bazen insanların tepkisini de hani nasıl...
1: Farklı mı oluyor?

0: ne diyecek mesela? Hani ondan da insan artık, çünkü zamanımızda da hani farklı şeyler de yaşayabiliyor insanlar. O yüzden Allah korusun, hani bir şey de diyemiyorum yani, ama üzülüyorum. Yani Allah'ım diyorum, sen hani ne derler? Hani sen hissettir, hani alınmasın diye de dua ediyorum açıkçası.
1: Sanki bu seneye, bu şeyden sonraki yani işgal sonrası başardık gibi yani.
0: İnşallah. Boykot konusunda
1: her ne kadar tam gidip onları bir kepek kapattıracak kadar hani bir şey oldu mu dünya bazında söylüyorum. Olmadı yani, bunu kabul edelim.
0: Doğru, haklısınız.
1: Bazen kendi içimizdeki insanlara bile anlatamıyorum mesela. İnsanlar o hamburger şubelerini açabiliyorlar mesela, kendi insanı dediğimiz insanlar. Dolayısıyla en asgari düzeyde yani vicdanım, gerçekten hep söylüyorum, ruhumuzla tuttuğumuz bir oruç aslında vicdan. Vicdanımızla tuttuğumuz bir oruç. Yine de çocukların ben çok etkili olduğunu düşünüyorum aslında.
0: Kesinlikle ama ona işte evet biraz yani ben şöyle de düşünüyorum mesela, hani çocuk hani diyor ya, evde anneden hani görmeli, anne örnek olmalı. Yani ben çocuklarıma hani ne kadar hani söylesem de tabii bazen hani şey yapıyorum, mesela kızıyorum, ben de disiplindir dediğim gibi, bizde disiplindir, kızacağımı da bilirler, söylerim ama sonuna kadar da söylerim yani. Bu olmaz, bunu almıyoruz hani diye teşvik etmeye çalışıyorum.
1: İnşallah Gazze'nin gazası duasıyla diyelim ya. Yani o gazayı inşallah biz görürüz.
0: İnşallah.
1: Oradan da annelik demişken aile olmak meselesi. Mesela çok fark ettiniz mi bilmiyorum ama bu annelik meselesi muhteşem bir şey ya.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bir maçta zaferle dönmek hazzı mı, yoksa anne olmak hazzı mı?
0: Anne
1: kıyaslanamaz.
0: Anne.
1: Değil mi?
0: Anne. Yani ben şöyle söyleyeyim, anne olana kadar ben yani yaşamıyormuşum ya. Ben öyle söylüyorum yani, çünkü hani o sizin canınızdan bir parça, hani ona odaklanıyorsa hayat bitiyor zaten Esra Hanım. Ben bazen mesela hani bu yeni evlenenlere işte hani daha çocuğu olmayan diyorum ki hayatınızı yaşayın biraz diyorum. Sonra diyorum zaten gelince diyorum bitti. Ama gerçekten öyle Esra Hanım. Yani benim öyle oldu, bilmiyorum. Benim için hani tabii ki hani öncelik eş diyorlar ama benim için sanki eşim biliyor zaten de.
1: Şu an izliyor bence.
0: Evet, izliyor da evet.
1: Oradan benim... bir...
0: ama benim için öyle.
1: Buradan nasıl döneceğiz?
0: Bence öyle, Allah'ın bildiğini kuldan saklayayım ama benim için
1: çok
0: öyle.
1: Benim için.
0: Yani çocuk. Yani mesela ben bazen diyorum ki mesela kızım ya da oğlum, dünya bir yana diyorum, siz bir yana. Bana diyorum dünyayı verseler diyorum, sizin bir göz yaşınıza diyorum vermem sizi diyorum.
1: Ay
0: ya.
1: Vardır
0: ya
1: öyle anneler.
0: Ama öyle.
1: O
0: ne yapayım ki ben onlarsız?
1: Pençeler.
0: Aynen.
1: Hiç uçuktu mu pençeler o annelik mevzusu?
0: Yani şöyle hani çocukların konusunda hani öyle bir şey olmadı ama mesela dediğim gibi dışarıda hani ben mesela böyle hani zorbalanmaya böyle hani uğradığımda mesela hani fazla uzatmamamın nedenlerinden biri de çocuklar zaten.
1: Çok
0: hani
1: belli.
0: Onları diyorum hani şey yapmayayım, inanın önce
1: çünkü
0: onları korumak amaçlı.
1: Annelik hep ben söylüyorum, biraz annemlendiricilik diye.
0: Evet,
1: hani
0: evet.
1: Biraz yumuşatmak.
0: Evet.
1: Değil mi o?
0: Hani diyorum çocuklar o kaosu hani o şeyi görmesinler. Yani ben üzülürüm sonra ben. Öyle söyleyeyim.
1: Sonra kaptanlık ne olur kaptanlık?
0: Üzülürüm yani. Hani çocuklarım o anı yaşattığım için üzülürüm yani. Ama mesela bizimkiler mesela o konuda çok katı. Mesela annem, ablamlar. Çok katılar. Yani bana böyle mesela erkek kardeşim hani bazen mesela hatta bir gün bir olay yaşadığımda Allah'tan erkek kardeşim önden gidiyordu. Hatta ablama dedim iyi ki dedi Volkan yok yanımızda. Yoksa dedi çok farklı olurdu yani. Çünkü hani beni o halde hani bana yaptıkları zaman onlar üzülüyorlar. Yani kabullenemiyorlar. Ama ben de diyorum ki tamam boş verin diyorum ya.
1: Ben aslında o dönem miydi bu daha çok, yoksa hala yaşıyor?
0: Hala yaşıyorum yani.
1: Ama biz kendi içimizden, kendi şeyimizi oluşturduğumuz için değil mi? Hani kalpleri çeviren ancak Allah'tır duasına sığınarak.
0: Kesinlikle.
1: Yolumuza devam etmenin muhteşem o şahsiyetli duruşu gerçekten size çok yakışıyor bence.
0: Allah razı olsun.
1: Bizim için çok kıymetlisiniz.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi ben anlıyorum ki artık Esra'cığım yeter. Değil mi? Öyle.
0: Evet.
1: Peki son.

0: Son sorularıma geleceğim. Bence bu şey sanki yazılmalı ya. Yazılmalı mı kitap olarak bu hikaye?
1: Benim mi?
0: Hı.
1: Bilmem.
0: Mesela çok güzel cümleler yakaladım ben orada mesela. Onlara böyle çok güzel bir... Sanki artık zamanı gelmiş gibi duruyor.
1: Bilmem. Yani... Yazılsın mı? Bilmem ki hiç.
0: Ya da filmi.
1: Filmi.
0: Filmi.
2: Tek ayak arası falan.
1: Düşünsenize ne komik olur.
0: Ya şöyle, o zamanlar çünkü çok fazla böyle, şimdiki telefonlar çok fazla kayıt.
1: Evet, evet.
0: O zaman onları nasıl? Bu arada o fotoğrafı sevgili Tuğçe'ye aldık mı biz? Evet, birazdan gelecek. Hani o plaketli.
1: Plaket aldığımız gün, aynı.
0: Plaketli fotoğrafı.
1: Çok güzeldi. Evet. Yani dediğim gibi milli takımı 18 sene önce bırakmıştım. Hı hı. O anda orada olmak, Allah razı olsun herkesten, çok güzel karşıladılar beni. Kızları da özlemişim zaten. Hepsini ayrı ayrı tek tek severim. Sağ olsunlar. Akif Başkanımız da sağ olsun. Çağırdı, davet etti. Güzel bir ortamdı. Hani o kadar seyircinin önünde. Bir maşallah. De çıkarken zaten çocuklarıma dönüp öpücük attım böyle.
0: Öyle onlara. Mi? Evet. O zaman video olarak da var yani bu.
1: Ha, çıkışta vardı. Vardı da bilmiyorum hani. Şeyde gördüm, bir yerde gördüm çünkü. Güzeldi, sağ olsunlar. Ortamım güzeldi. O soyunma odasındaki o şeyi yaşadık gene maçtan önceki o heyecanı, o kızlarla beraber orada bir hazırlık süreci. O soyunma odası çünkü orası çok ayrı bir şey Esra Hanım.
0: Nasıl oluyor
1: ya. Çok
0: neler güzel. Oluyor orada?
1: Yani orada neler oluyor? Yani gerçekten güzel. İşte biri diyor mesela benim formamın şurası şöyle, hadi onu yapalım. He, diyor ki bir... saçımı ör. İşte mesela. İşte
0: ne. Siz bileyim... genelde orada böyle hep böyle ablalık tarzında mı? Böyle
1: hepimiz öyleyiz. Koşma. Yani orada mesela benden büyükler de var zaten bu takımda. Ben orada şeydim, küçükler de vardı.
0: Peki
1: ben
0: bu ortayım. O dönemki...
1: Bu 2003 tayfası. Aynen. Aa, bizim ilk Avrupa 2002'liği olduğumuz tayfamız bu bizim. Aynen.
0: Peki bu mesela maçlar olduktan sonra böyle dostluklar falan böyle...
1: Tabii tabii. Hala çok... duruyor. Konuşuyoruz. Grubumuz da var zaten. WhatsApp ciddi grubumuz mi? Da var.
0: Çok güzel ya.
1: 2003...
0: Çünkü üzerinden bayağı zaman geçmiş aslında. Bayağı zaman geçmiş.
1: Tabii. Güzeldi. İşte o zaman da öyle... Bu zaman ama çok enteresan eser. O zaman oynarken bu zamanlar gelecek hiç aklımıza gelmiyordu ya.
0: Nasıl yani?
1: Ne bileyim. Yani hani bu zamanları hiç düşünmüyorduk yani. Oynuyorduk sadece herhalde. Ne bileyim bir yani.
0: Yani o şeyin farkında mı olmamak mı? Orada zamanın geçtiğini.
1: Evet evet.
0: Değil mi?
1: Yani çünkü zaten dediğim gibi hep böyle bir şeyleri kovalıyorsunuz ya. İşte sezon başlıyor, Avrupa Kupası başlıyor. İşte sezon sonu başlıyor, Türkiye Şampiyonası. İşte milli takım falan derken bir baktık gitmiş. Güzel günlermiş ama.
0: Peki o süreçleri mesela aslında güzel dostluklarınız da evet, vardı tabii, ki tabii. Bir destek vardı size
1: tabii,
0: değil mi?
1: Orada tabii,
0: kendi
1: yok,
0: takımınızda.
1: Evet.
0: Çünkü ben sanki orada bir problem, bir pürüz olmamış gibi.
1: Yok,
0: hani
1: yok.
0: Zorbalanma dediğimiz şey sanki daha çok dışarıdaki
1: evet,
0: insanların.
1: Normal hayatta. Her,
0: evet,
1: aynen,
0: normal hayatta.
1: Aynen. Yo,
0: çünkü
1: yo,
0: önemli olan o destek de çok önemli.
1: Tabii
0: o,
1: tabii.
0: Arkadaş desteği de çok önemli.
1: Aynen. Yo, Allah razı için. Olsun. Hani kızlardan ya da hani şey oradaki arkadaşlarımdan falan destek gördüm yani sağ olsunlar. Mesela gittiğimde de çok güzel karşıladılar. Bayağı bir özleşmişiz yani. Epey bir zaman
0: duruşmuşuz
1: çünkü aynı.
0: Peki mesela şunu da söylediğinizde o dikkatimi çekti. Ya ben o zamanlar çok programlara çıkmıyordum.
1: Evet.
0: Bunun meselesi galiba hani bu tercihimizden dolayı örtündükten sonraki. Yoksa gerçekten televizyon programlarına çıkmayı hala düşünmüyor musunuz? Arap Sorular programı hariç. Yani böyle bir şey böyle bir şey var mı?
1: Şimdi şöyle, Esra Hanım ben oynarken dediğim gibi benim derdim kendimleydi. O zaman da öyleydim ben. Yani mesela bir şey olurdu, de takım kaptanısınız düşünseniz mesela röportaj. Ben diyordum ben yapamam. Ben kaçıyordum mesela hemen. Benim şeyim sadece ben çıkayım. Benim görevim ne? Voleybol oynamak. Ben voleybolumu en iyi şekilde oynayayım. Sonra gideyim, beni kimse ellemez. Evime gideyim, bir analizimi yapayım. Duşumu alayım, yemeğimi yiyeyim, dinleneyim. İşte vitaminim için benim hayatım böyleydi. Örtündükten sonra da evet çok hani görüşmek isteyen olduğu, ama dediğim gibi susma hakkımı kullandım, öyle söyleyeyim. Çünkü o zaman, yani dediğim gibi, ben farkında değildim zaten.
0: Anlaşılmak için çağrıldığınızı düşünmüyordunuz.
1: O da olabilirdi ama yani evet, yani bir anda hani inanın telefonum hiç susmuyordu yani o anda. Ertesi gün çıkınca hiç cevap da vermedim zaten. Ben işte dediğim gibi aslında amacım sessiz sakin, hani sedasız, hani kendi tercihime, hani inandığım gibi yaşamaktı ama olmadı. Demek ki onun da olması lazımdı herhalde, öyle düşünüyorum.
0: Ama galiba bir süre sonra, o kendimize döndükten sonra, kendimize çekildikten sonra o süreç aslında son buldu.
1: Evet evet, buldu. Ondan sonra zaten hani öyle hani gel git hani tarzı bir şey olmadı zaten. O yüzden rahattım yani.
0: Bir de aslında şey kısmı var ya Aysun Hanım, şöhret kısmı. Ya o zaman çok tanınan bir oyuncuydu.
1: Evet.
0: Yani bu dışarıda mutlaka hayranlarınız sizin yanınıza tabii geliyorlardı. Tabii. Hala da mutlaka geliyorlardı diye düşünüyorum.
1: Şu halde tanımıyorlar Esra Hanım ya. Hı-hı. O yüzden rahatım yani.
0: Sanki bu da aslında hoşunuza gidiyor gibi. Çünkü aslında şöhret de bir o kadar yorucu bir şey ya.
1: Evet evet. Ya aslında şöyle, mesela diyorum ya, bazen hani zorbalandığımda diyorum ki bazen şey yapacağım diyorum. Formamı giyeceğim diyorum içime. Kendimi diyorum süper kahraman gibi göstereceğim diyorum. Böyle bana bir şey söylediklerinde diyor, formamı göstereceğim diyorum. He tamam. Çünkü hani insanlar hani ben sanki hani bu boya yazık olmuş. Hani kullanamamışım tarzında bakılıyor bazen gibi geliyor bana.
0: Öyle mi diyorlar?
1: Demeseler de sanki hani onu hissettiriyorlar. Ben de onun üzerine hani mesela o hani hanımefendinin AVM'de bana söylediğinde mesela dediler niye cevap vermedin? Cevap versen belki büyüyecekti. Hani bu sefer daha farklı yerlere çekilebilirdi dedim. O yüzden sustum ama dedim şey yapabilirdim dedim ya sonradan. Ablacığım gel sen de şöyle bir kahve içelim. Ben sana bir anlatayım. Sen beni bir dinle. Bakalım dedim o zaman ne tepki. Yapsaydın ya dediler. Dedim ne bileyim, o anda gelmedi aklıma dedim. Sonradan geldi yani.
0: Belki hani o bahsettiğiniz gibi çocukların.
1: Evet işte çocuk olunca yanında.
0: Kesinlikle o meselesi aynen, gerçekten aynen önemli. O aynen sonrasında da. Ama ben o şeyi hani yara bandını geriye sardığımızda değil mi? O aynı acılar. Ya belki de o şimdi zorbalanma meselesi biraz daha işte travmatik bir mesele.
1: Evet.
0: Yani bunu yani kabul edilebilir bir gerçek. Yani evet. O zorbalanma meselesi ama ben şimdi biliyorum ki gerçekten gençlerle daha çok buluşmanız gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani olursa tabii ki Esra Hanım, hani dediğim gibi giderim, konuşurum, anlatırım. Kendi hikayemi anlatırım. Elimden geldiği kadar size de voleybol öğretebilirim isterseniz.
0: Öyle mi ya?
1: Tabii
0: ben bayağı bir kötüyüm ya.
1: Bir görmem
0: lazım. Ben topu
1: görmüyorum.
0: Top yanından geçiyor.
1: Ama şimdi o topun hızına da bağlı Esra Hanım. Öyle düşünmek lazım.
0: Değil mi?
1: Tabii. Bu arada şimdi ben size yavaş atacağım.
0: Kızınızla olan bir röportajda okumuştum. Kızınız sizi çok hızlısın anne
1: evet
0: diyor. Mesela bu çok güzel bir şey. Yani aynı şeydesiniz, yerdesiniz, aynı duruştasınız evet aslında tercih olarak. Ama o atışmalar aranızda şunu evet şöyle yaptım falan. Mutlaka evet bu diyaloglar çok önemli.
1: Tabii tabii, ben onu anlatıyorum zaten. Mesela hani kendi tecrübelerimi, hani her şeyimi anlatıyorum ona. Hatta geçen dedi, anne dedi bir maçı neyse izledi. Anne diyor ben izledim ama diyor sen diyor topu göremedim ki diyor, öyle bir vuruyorsun ki diyor. Dedim yavrum dedim, ben evet hızlıydım dedim, hızlı bir oyuncuydum dedim. Hı-hı. Hatta bir tane çizgi film vardır, bilir misiniz Esra Hanım? Bu hani şey var ya tavus kuşu mu böyle kovalıyor, hani kurt kovalıyor bip bip diye bir çizgi film vardı. İşte oradaki bip bip benim lakabım işte. O kadar
0: gerçekten
1: çabuktum evet.
0: O kadar hızlı.
1: Evet evet. Benim bizim bir tane yabancımız derdi. Aysun derdi sen bir var ya derdi. Evet biliyorum işte sen olsun derdi bana.
0: Aslında evet şey var yani o zamanlara ben baktığım zaman da bir de bizim yaşadığımız hani o hangi zamanlar 2000 sizin?
1: Vallahi Esra Hanım işte 2003'te hani aslında biz Filenin Sultanları olduk, öyle söyleyeyim.
0: 2003.
1: Ve ondan sonraki seneler yani.
0: Sonraki yani sizin huy dönüşünüz?
1: 2008.
0: 2008.
1: Yani 2006'da aslında 2 senede öyle oynarken düşünürsek 2006 diyelim. Yani namaz, son 2 senede namaz da vardı.
0: Aslında siz oynarken de ibadetinize devam ediyordunuz.
1: Tabii tabii. Hatta havaalanında giderdim. Hacı teyzelerle falan karşılaşırdık. Maşallah maşallah yaparlardı bana. Aynen.
0: Bu teyzelerin muhabbeti inanılmaz güzel
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet evet.
0: Yani gerçekten geçen bir şey yazdım. Dedim ki, belki okudunuz bilmiyorum.

0: kadar tatlılar ki yani böyle keşke bunlardan minik minik olsa ben bunları cebime koysam falan.
1: Değil mi?
0: Gerçekten yani yaşlılarla da muhabbeti aksatmayalım yani.
1: Evet
0: ben
1: kesinlikle.
0: Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle kesinlikle.
0: Bir amacımız var yani.
1: Evet.
0: Gerçekten o insanların onları dinlemek. Mesela bir röportajda yine bir yörük kadını diyor ki olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem. Ne kadar bilgece, ne kadar güzel. Ya olmayanın peşine takılıp olanı da kaybetmek istemem.
1: Evet.
0: Yani şu anda herhangi bir kitapta okusak bir sürü böyle emojiler,
1: evet.
0: Katkılı şeyler, tepkiler vereceğimiz şeyleri. Baktığınız zaman bir yürük. Ya bazen işte şunu söylüyorum yani sadeliğin ihtişam.
1: Evet.
0: Gerçekten yani kalabalıklardan biraz o sıyrılma. Ama sizde de benim gördüğüm şey o galiba o sıyrılmayı o zamanlar istiyordunuz.
1: Evet evet.
0: Belki zaten... de bir kaostan.
1: Evet yani hani zaten eşimle de hani öyle karar verdik. Hani zaten ben Diyarbakır'a gittim zaten direkt.
0: Hı hı.
1: Hani biraz dedim hani uzaklaşayım. Biraz dinleneyim. Öyle gittik zaten Diyarbakır'a da. Hani orada yaşadığımızda. Ama işte dediğim gibi gene de Esra Hanım şey oluyor hani bu kimlikten aslında fark ediliyorsunuz Esra Hanım ya. Yani konuşma tarzınızdan, hareketlerinizden hani insanlar mesela zaten orada zaten şiveden de hemen anlaşılıyordum. Ben buralı değilsin falan oluyorlardı. Ama hani dediğiniz gibi hani o liderlik olayı var ya orada da mesela hani geçiyor olaya tabii ki.
0: Bu aslında toplum içindeki halimize de yansıyor değil mi?
1: İşte yansıyor zaten işte fark ediliyor zaten hani ne yaptın acaba? Yani insanlar bu sefer beni hani hem kırmamak amaçlı hem de hani nasıl hani öğrenebiliriz hani böyle hani açmaya çalışıyorlar hani nasıl diyeyim geçmişi işte ne yaptın hani okudun mu falan hani onları.
0: Ha, onu öğrenmeye çalışıyorlar.
1: Onu yani çünkü hani bir farkındalık var yani biz hani o oluyor yani toplumda da.
0: Mutlaka size de
1: saklanamıyoruz
0: bu
1: yani.
0: Tabii ki yani bazen saklandığınızdan en aşikar olduğunuz
1: evet,
0: zaman
1: evet.
0: Denk gelebiliyor
1: evet.
0: Yani gerçekten. Ama mutlaka ki öyle sorular hala da alıyorsunuzdur. Nasıl oldu? Nasıl yani nasıl başardınız?
1: Onu hep sorusu. Evet o oluyor. Hani özellikle bizim tarzımızda insanlar da çok oluyor. Hani yani bizim tarzımızda derken hani yine yanlış anlaşılmasın hani korkuyorum artık. Yanlış mı bir şey kullandım acaba?
0: Hayır hiç. Bizim tarzımız derken camiamızın kardeşlerinden bahsediyoruz.
1: Evet aynen ondan bahsediyoruz.
0: Onlardan bahsediyoruz evet.
1: Aynen. Ne diyordum kaldı. Neyse.
0: Onlar da geliyorlar. Nasıl oldu diye soruyorlar.
1: Evet.
0: Başarılarınızı onlara örnek.
1: Hani nasıl yani bir de insanlar hani oradan nasıl hani o hani nasıl diyeyim hani bu kadar hani.
0: Nasıl terk ettiniz?
1: Evet bu? Hani nasıl bu kadar hani işte başarıyı işte şanı şöhreti hani nasıl
0: geride
1: yani?
0: Bırakarak bunu nasıl bu evet, hicreti
1: onu soruyorlar nasıl gerçekleştiniz? Zaten aynen ama ben de diyorum Rabbim yani nasip.
0: Aslında şöyle bir durum da var son sorularımızı soruyorum ben bu arada hayranlarınızdan mesajlar da geliyor efendim.
1: Öyle mi?
0: Sosyal medyada var mısınız?
1: Varım.
0: Yani şöyle sosyal medyada var mısınız derken pek tabii ki varsınız ama yani sosyal medya mı sizi yönetiyor, siz mi sosyal medyayı yönetiyorsunuz?
1: Yani şöyle...
2: Diye bir soru sordum.
1: Yani pek bir şey paylaşmayı sevmem. Hani genelde böyle farklı, hani böyle çok hoşuma giden sözler olunca paylaşırım. Ama mesela çocuklarımı, ailemi falan pek paylaşmayı sevmem Esra Hanım yani. O benim özelimdir yani.
0: Bu anlamda aslında sorduğum soru biraz önce yarım kaldı. Yani mesela aile olmak... O zamanlar baktığınız zaman da gerçekten daha mahremiyet alanına çok riayet edilen
1: evet,
0: bir şeydi, kurumdu. Şimdi baktığınız zaman daha çok dışarıdan kurulan bir kurumdu
1: evet,
0: gibi duruyor. Bu anlamda da mesela anne olmanın işte aşağılandığını görüyoruz ya da evliliğin, aile kurmanın aşağılandığını görüyoruz. Mesela çok güzel bir şey söylediniz. Yani benim için çok önemli o ailemi korumak.
1: Evet.
0: Aslında işte huzur... odası diyelim aile için. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? Yani sizce de öyle bir özellikle bu son 5 yıl içerisinde yani, mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz aile yılı ilan etti bu yıl ama işte bunu gerektirecek de gerçekten çok saldırılar.

0: da vardı. Bunu nasıl görüyorsunuz?
1: Vallahi Esra Hanım, bence mahremiyet ya, o özel, yani o özel insanın kendinde olmalı. Yani ben mesela hani tabii ki insanlara da bir şey demiyorum ama ben sevmiyorum. Yani böyle çocukları paylaşmayı, hani ne bileyim. Hı hı. Hani tamam, ben de şöyle yani mesela ne bileyim, bir kahvemi arkadaşımla oturdum mesela, şimdi size de mesela paylaşım, hı hı, mesela bir WhatsApp, ama mesela bizi değil. Mesela içtiğimiz bir şey yani arkadaşlarla işte afiyet olsun falan tarzında, ama ben bilmiyorum, ben çocuklarımı pek paylaşmayı sevmiyorum ya, bana kalsın yani, benim özelim yani. Ben hani insanları da yadırgamıyorum tabii ki, ama şöyle bir şey var, hani çok farklı yerlere çekilebiliyor ya, belki benim korkum ondan olabilir. Hani ne bileyim.
2: Peki tabii ki zaten bu anlamda da devletin bu sosyal medya üzerinde yasa, evet, bazında şu anda tartışılıyor biliyorsunuz. Hatta yürütten, evet, de geçti. Ama bir o kadar da çok yanlış mecralarda kullanılması işte, tehlikesinden bahsediyorsunuz.
1: Aynen aynen. Ondan korktuğum için de hani ben sevmiyorum ya. Zaten ben hep öyleydim. Hani paylaşmazdım. Sevmiyorum yani. Ben hani bazen mesela paylaşanlara da söylüyorum. Mesela ya yani diyorum, böyle paylaşıyorsun, paylaşma. Hani ne olur ne olmaz. Yani çünkü çok hani farklı düşünen insanlar da var yani. Herkesin çünkü fikrini zikrini bilemiyoruz yani.
2: Tabii ki.
1: O yüzden ben...
2: Bununla mücadele etmek yani de çok daha, evet, zor. Şimdi gelsin son sorumuz.
1: Gelsin bakalım.
2: Çok yorduk sizi bugün.
1: Evet.
2: Maç mı yoksa Arap'ta sorularda sorusu maç mı?
1: Maç maç. Daha çıkarken söyledim zaten. Keşke maça çıksaydım, daha kolaydı diye.
2: Gerçekten. Yo, bence bayağı bir stresinizi attınız yani bayağı.
1: Allah razı olsun sayenizde diyelim.
2: Bu ilk program mı sizin çıktınız? Böyle şöyle, kendinizi anlattınız.
1: Evet.
2: Evet. Uzun süreli bu kadar,
1: evet,
2: anlattınız.
1: Evet.
2: Galiba daha çok kısa süreli röportajlar veriyoruz.
1: Evet, evet.
2: Peki
1: aynen,
2: bundan sonra çıkacak mısınız?
1: Bilmem. Düşünmem lazım.
2: Çok güzel. Yani işte o orada şey giriyor yani. Bunu bir kere anlattım, kadına bırakayım. Ya da işte bu manada gerekli olursa açıklamam.
1: Olabilir. Hı-hı. Düşüneyim.
2: Peki son sorumuz. Gerçekten zenginlik, gerçekten yokluk meselesi. Yani zenginliği nasıl açıklarsınız? Yani sizin için asıl zenginlik ne?
1: Sağlık. Bence. Sağlık olursa her şey var Esra Hanım. Sağlık yani bakıyorsunuz mesela her şeyi var insanın ama sağlığı yok. Bence sağlık. Zenginlik kesinlikle sağlık yani.
2: Hı hı. Şu anda da aslında en çok ihtiyacımızın,
1: evet,
2: olduğu.
1: Kesinlikle.
2: Şu, aslında en başta sorduğum gibi hani bu herkesin ya sağlıklı olmayı nasıl başarıyorsun, işte şu şöyle olmayı nasıl başarıyorsun diye bir takım farklı işte her şeyi dayattığı bir sistemin içerisinde, özellikle galiba o zamanlar çok yoktu mesela bir kadın şöyle olmalı, evet, imajı.
1: Evet, şu anda çok
2: var. Kilo anlamında, evet, söylüyorum. Şu, evet, anda çok fazla var.
1: Çok
2: ve
1: fazla
2: var. Bu anlamda da zaten bir sporcu, evet, o rutinlerini devam ettiriyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani şöyle hani dikkat ediyorsunuz. Sporda yaparken tabii ki daha farklıydı. O zaman istediğinizi yeme şansınız daha fazlaydı. Şimdi sürekli spor olmadığı için tabii ki dikkat etmek zorunda kalıyoruz.
2: Peki.
1: Ama açlık. Açlık yapın Esra Hanım. Çok güzel.
2: Açlık mı?
1: Evet.
2: Ben hani bu, ben de onu yapıyorum.
1: Siz ne yapıyorsunuz?
2: Bize de i̇yiyim.
1: İyi misiniz? Ben de iyiyim, sağ olun.
2: Bu açlık meselesi gerçekten inanılmaz bir huzur veriyor.
1: Kesinlikle. Sana. Yani ben mesela oynarken de çok seçiciydim Mesela Hanım. Hatta hep menajerimiz derdi ki,
2: ama ya doktorlar derdi, da bunu öneriyor galiba.
1: Evet ya, evet. Ya derdi, sen derdi bir şey yemiyorsun. Sen nasıl oynuyorsun? Meğerse ben doğru bir şey yapıyormuşum. Ben onu şimdi anlıyorum. Ama kesinlikle ben tavsiye ediyorum yani. Ben yaptığım için birebir biliyorum. Çok güzel bir şey.
2: Bilinçlik konusunda aslında kesinlikle, şu anda eğer şeye girdi, dolaşıma girdi diyebilirim.
1: Kesinlikle.
2: Ben çok görüyorum doktorların bunu,
1: evet,
2: önerdiğini.
1: Evet evet, kesinlikle. Yani ben hatta bir ara sıfır şeker sıfır un yaptığımda, hı hı, inanın kan değerlerim öyle bir çıktı Esra Hanım. 40 gün yaptım ama. Hı. İnanın 40 gün doktor dedi ki ne yapıyorsan devam et dedi. Çok iyi bir şey yapıyorsun dedi.
2: Aslında bu herhalde azim de şeyden kalıyor, sporculuktan.
1: Sporculuktan aynen, disiplin.
2: Disiplin diyorsunuz. Disiplin diyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
2: Azim diyorsunuz. Başka bir
1: mücadele,
2: şey, bir kaçırdığım var mı? Mücadele.
1: Mücadele. Aynen.
2: Bir de neyi kazandığınız

0: Önemli.
1: Evet.
0: Kazanmayı tartışmıştık yani. Kazanmak evet. Gerçekten her zafer kazanmak mıdır? Her kazanmak bir zafer midir? Meselesi. Aynen. Onu bence biz içeride çayımızı içerken evet, konuşalım. Bence de. Artık beni bir bırakın diyorsunuz.
1: Tamam.
0: Aynen. O zaman uzatmalara gitmiyoruz.
1: Evet, uzatmalara gidiyoruz. 3-2'ye gitmeyelim. 3-0'da bitsin maç.
0: Tamam. Kaç kaçız?
1: 3-0.
0: Kim yendi?
1: Ben yendim.
0: Aa.
1: Tabii ki ben yendim Esra Hanım. Ama yani tek ayak var burada Esra Hanım.
0: Süpersiniz. Harikasınız.
1: Allah gerçekten razı olsun. Sağ olun.
0: Çok keyifli.
1: Teşekkür sohbeti. Ederim. Ben de keyif aldım.
0: Enerjiniz çok güzel.
1: Sağ olun. Sizin de öyle.
0: Gerçekten oradan çok pozitif, çok güzel bir yayın gerçekleşti.
1: Allah razı olsun.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Umarım sizi yormadık.
1: Estağfurullah.
0: Peki. Evet. Değerli 24 TV izleyicileri. Muhteşem bir sohbet gerçekleştirdiğimizi söylemiştim. Siz de güzel yorumlarınızla destek oldunuz. Çok teşekkür ederim. Kim vardı programımızda? Milli voleybolcu Aysun Ayhan'la her şeyi konuştuk. Aslında konuşmadığım bir şey kalmadı.
1: Kalmadı, evet.
0: Konuşmayı çok da seviyoruz bu arada. Evet, sizin her şeyi paylaştık. Bence sorulmuş bir soru da yoktu aslında. Biz sohbetin geriye aktık, gittik, bir yerde durduk. O da burası. Gidiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Eyvallah diyoruz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge Nurayhan Güler. Bu akşam tarihin koridorlarında uzun bir yolculuğa çıkacağız ve bilinmeyen olayların ayrıntılarını konuşacağız. Bir savaş biter, şehirler yeniden kurulur, nesiller değişir. Ama bazı mücadeleler insanların zihninde sürmeye devam eder. Troya efsanesi de onlardan biri. Aradan geçen binlerce yıla rağmen hala anlatılıyor, tartışılıyor ve her yeni okuma tanıdığımızı sandığımız insanlığın başka bir yüzünü ortaya çıkartıyor. Bu akşam an ve zamanda Troya Savaşı'nı bu farklı bakış açılarıyla ele alacağız. Alıştığımız anlatıların dışına çıkacak, eski metinlerin söyledikleriyle toprağın altından çıkan izleri birlikte değerlendireceğiz. Büyük zaferlerin ve ağır yenilgilerin ardındaki insanı anlamaya çalışacağız. Eğer hazırsanız merak ettiklerinizi konuşmak ve tarihe cesur sorular sormak için an ve zamana başlayalım. Tekrar hoş geldiniz değerli tarihseverler. An ve zamana başlıyoruz. Elbette bu akşam binlerce yıldır anlatılan bir savaşın izini sürüyoruz. Troya'nın surları önünde yaşananları, kahramanların hikayelerini ve bir şehrin düşüşünü konuşuyoruz. Bildiğiniz efsanelere farklı kaynakların ışığında bakıyoruz. Savaşın, diplomasinin, belki de ihanetin iç içe geçtiği bir dünyaya uzanıyoruz. Bu akşam çok önemli konuklarım var. Hemen size takdim etmek istiyorum. Arkeolog ve editör Sayın Nezih Başgelen Hocam ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Reyhan Körpe Hocam bizlerle. Sayın Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hocalarım. Hoş bulduk efendim.
0: Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Bu akşam ezber bozacak bir program olacak gerçekten. Troya efsanesini konuşacağız. Hafızamızda bir tahta at uğruna orduların yola çıktığı söylenen bir kadın, yenilmez kabul edilen savaşçılar, bunlar sürekli zihnimizde.

0: temizde. Oysa bu büyük hikayenin içinde verilen zor kararlar var, tutulmayan sözler var, iktidar hesapları ve hayatta kalma çabası var.
1: Var.
0: Birinin cesaret dediğine diğerine hırs diyor. Birinin kurtuluş dediğine diğeri ihanet diyebiliyor. Aynı olay anlatan kişinin bulunduğu yere göre bambaşka bir anlam kazanıyor. Bu akşam sizlerle beraber çok farklı kaynaklardan okumalarınızla ve eseriniz özelinde birazdan takdim edeceğim, konuşacağız. Müsaadeniz önce sözü size vermeden etiketimizi hatırlatayım hocam. Ardından başlayalım programımıza. Değerli tarihseverler, etiketimiz aslında Troya. Aslında Troya etiketine X platformu üzerinden ve en sosyal üzerinden yazarsanız hocalarıma sorularınızı, merak ettiklerinizi sormuş olacağım. Aslında Troya derken Troya'nın aslını aslında hocalarımızdan öğrenmiş olacağız. Kıymetli hocalarım, müsaadenizle ben kaynak kitabımı hemen izleyicilerimizle de paylaşmak istiyorum elbette. Tanıkların gözünden Troya Savaşı kitabı bizim bu akşamki kaynağımız. Kıymetli hocam Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin ve editörlüğünü yayımladığı kalemiyle dokunduğu Nezih Başgelen hocamın baş eserlerinden bir tanesi diyelim. Hakikaten çok kıymetli hocam. Çok teşekkür ederiz. Literatüre böyle bir eser kattığınız için. Zaten Nezih hocam kalemiyle, editasyonuyla, bilgisiyle, sahada iki hocam da sahadaki çalışmalarıyla çok disiplinli bir kitap çıkarmışlar. Farklı bakış açılarıyla, tarihsel perspektiften ezber bozan hakikaten bir kitap. Öncelikle bu kitabın hikayesini de, önemini de sizden de almak istiyorum hocam. Karşılaştırmalı tarih çalışması böyle olur dedirten bir kitap. Öncelikle konuya girmeden buyurunuz hocam, Nezih hocam sizden
1: Lütfen.
0: başlayalım.
1: Tabii 48 yıldır arkeoloji literatürüne mümkün olduğu kadar doğru kaynaklarla hazırlamayı öngören ve bu konuda da toplumumuzla bilim arasında bir kültür köprüsü oluşturmayı misyon edinen bir geçmişten geliyorum. Ve bugüne kadar binlerce çalışmayı makale çerçevesinde, yayın çerçevesinde Türkçe'ye kazandırmak ya da ilgili kitlelere ulaştırma konusunda ciddi bir birikimimiz, geçmişimiz oldu. İşte tüm bu çerçeve içinde sevgili meslektaşım Profesör Doktor Reyhan Körpe'nin bu çalışmasıyla buluştuğumuz zaman vakit gerçekten çok şaşırdım. Çünkü bizim kuşak, ben prehistori, arkeoloji eğitimi, temel eğitiminden gelen bir insanım. Troya hepimiz için hem arkeolojik açıdan Troya kazıları da Şilimandan günümüze kadar süren dizgede çok yakinen ilgilendiğimiz, seminerler yaptığımız, hemen hemen her boyutuyla da ilgilendiğimiz bir alan. Diğer tarafta da Homeros'un destanı hemen hemen Cumhuriyet'in ilk başlarından itibaren özellikle o tercüme girişimiyle bütün Azra Erhat'ın inanılmaz güzel bir lirik Akadir'le birlikte kazandırdığı Nusa hepimizin eğitimlerinde ve sonrasında başucu kitabıydı. Ve bugüne kadarki Troya efsanesi genellikle o çerçevede kuşaklar arasında aktarıldı, tartışıldı, filmlere yansıdı. Hatta bir taraftan Brad Pitt'in o meşhur Troya filmi, arkasından Odysseus'un Nolan'ın yönetmenliğinde yeni bir yorum olaraktan karşımıza çıktığında belirli bir batıdaki kalıplaşmış bir çerçevenin bilgileriyle hareket ettik. Hep aynısı Homeros aktarımları. Ama sevgili Reyhan Hoca Orta Çağ'a kadar kullanılmış iki tane tanığın gözünden bu eserleri hem yorumlarıyla hem titiz çalışmasıyla irdeleyerekten, tercüme ederekten ve yorumlayaraktan olay değişti. Birdenbire kahraman bildiklerimizin bambaşka bir nitelikte rolleri olduğu, hatta Aeneas'ın bile Roma'nın efsanevi kurucusu, hele Sezar'dan Augustus'a yepyeni bir kurguyla Roma İmparatorluğu'nun kuruluşunda bambaşka bir kahraman motifi olarak çıkan, ki onların Batı Anadolu kıyılarından, Antandros'tan ta İtalya'ya gidişleri bile şu anda çok gündemde olan bir konu. Tüm bu realiteleri tekrar ele almamızı gelen, ezber bozan bir çalışmayla geldi. İlk draft geldiğinde başladım. Nadirdir. 48 yıldır Reyhan Hoca'nın çalışmasını okumaya başladım. Bitirdiğimde gün doğuyordu. Düşünün, soluk soluğa notlar alaraktan

0: Hocamızla bizim aramızda önemli bir köprüyü kurdu ve eser çıktı. Ama çıkar çıkmaz da Achilleus'tan Odysseus'a, Aeneas'tan Priamos'a, Hektor'a ve olayların hatta tahta at olayının mitolojisinin köklerini tümüyle yeniden ele almamız gereken realitelerle karşı karşıya çıktık. O açıdan ilk başta sevgili Reyhan hocamıza bugüne kadar gelen kalıplaşmış dön dolaş aynı çerçevedeki bilgileri irdeleyen bir geçmişten birdenbire yeni bir iki tane tanık. Bir tanesi Akka tarafında, bir tanesi Anadolu Troya tarafından tanık diyoruz.
1: Evet.
0: Öbür tarafta efsaneleri konuşuyorduk, bir destanı konuşuyorduk. Burada yazılmış bir tanıklık var. İşte o konuda sevgili Reyhan hocamızı dinlersek, bu heyecan verici yeni yayının nereden nasıl hayata geçtiğini, nedenli titiz bir çalışmanın ürünü olduğunu ve neleri değiştirdiğini ondan dinleyelim. Çünkü bunun bütün hemen hemen başarısı da yazar cephesinde Reyhan hocamızındır. Ben bir editör olaraktan onu en iyi şekilde toplumumuzla buluşması için gereğini yaptım ve yayın evi olarak üstlendik ve de böyle bir çalışmayı ortak bir çalışmayla hayata geçirmekten dolayı da çok mutluyuz ve çok yeni şeyleri de sayesinde öğrendik.
1: Emeğinize sağlık hocalarım. Arkeoloji ve Sanat Yayınları'ndan
0: Evet.
1: çıkmış bu arada. Bunu da belirtmemiz
0: 48 yaşında
1: gerekiyor.
0: bir yayın
1: Evet.
0: evi.
1: Hocam o zaman sizinle devam edelim. Kitabımı da bir taraftan göstermiş olayım. Şimdi tanıklarının gözünden Troya Savaşı. Kitabınızda yaygın olarak o bildiğimiz hikayenin dışında kalan kaynakları ele alıyorsunuz. Şimdi bu metinlere nasıl ulaştınız? Okurken böyle sizi durdurup Troya'yı bir de buradan anlatmak lazım dedirten ayrıntılar nelerdi sizi heyecanlandıran? Tanıklıklar da çok önemli. Buyurunuz.
2: Evet, öncelikle bizi buraya davet ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Ve gene burada Nezih Bey'e teşekkür ediyorum. Şimdi Sinan için, Mimar Sinan için şunu söylerler. Yani Süleyman olmasaydı Sinan olmazdı. Şimdi arkeolojide de tabii eski çağ tarihinde de biz tabii araştırıyoruz, yazıyoruz. Ama bunlar ciddi bir editörlükten ve ciddi bir yayın evinden çıkmadığı sürece yani kimse bunları görmüyor. O yüzden yani bu yayın için size teşekkür ediyorum.
0: Aa, ne demek, hiç çok güzel bir yürek birlikteliği oldu. Topluma böyle bir eseri en iyi formatta kazandırmak için canla başla çalışıldı. Dediğim gibi çok da güzel bir ekip hem aramızda yer aldı hem de hayata geçirirken çok titiz bir çalışma. Ve ülkem adına, arkeoloji açısından çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çalışmayı örnek bir eser olarak kazandırdığı için ve ezber bozduğu için. Şimdi nelerin bozduğunu da kendisinden rica edeceğiz. Çünkü birdenbire Troya bambaşka değerlerle
1: Evet
0: karşımızda.
1: hocam, kesin ezber bozan bir program
0: Evet, sıra dışı bir bilgiler ima.
2: Yani tabii yani ben 30 yıldan fazla Troya'da kazı yapıyorum. Daha doğrusu Troya kazılarında çalışıyorum. Yaklaşık 36 yıldır Çanakkale'deki antik dönemdeki adı Turaas bölgesi. O bölgede kazılar yapıyorum, yüzey araştırmaları yapıyorum. Bölgenin hem eski çağ tarihini hem arkeolojisini yıllardır çalışıyorum. Tabii Troya da bunun merkezinde yer alıyor. Troya ile ilgili yazılmış olan bütün kaynakları toplamaya çalışıyoruz. Hem arkeolojik yani
0: Literatürde
2: çalışmalar,
0: çalışmalar.
2: literatür hem de antik
0: Evet.
2: literatür. Bu çalışmalar sırasında yani arkeik, klasik, helenistik ve Roma literatürünü çok biliyoruz. Homeros bunların merkezinde yer
0: Merkezi.
2: alıyor. Ama geç antik çağda Troya nasılmış, nasıl biliniyormuş onu kimse bilmiyor.
1: Evet.
2: Özellikle ben bölgeyle ilgili geç antik, erken Bizans kaynaklarına baktığımda bunlardan en önemlisi Malalas.
0: Malalas, doğru.
2: Malalas'ın bir dünya tarihi kitabı var. Ve dünya tarihinde acaba Troya'yı, Troya Savaşı'nı nasıl almış diye baktığımda Homeros'tan bambaşka

0: farklı, bambaşka bir hikaye vardı. Ve orada Malalas Dixtis Cretensis diye bir kaynaktan aldığını söylüyor bunu. İlk defa duydum. Yani benim gibi, yani benden önce Türkiye'de tabii kazı yapan Mahfret Korkman olsun ya da Şileman olsun ya da diğer Bilegen olsun. Yani bunların çalışmalarında, kaynaklarında da hiç adı geçmeyen bir kişi. Unutulmuş, bilinmeyen
1: Hazır bir Hanım'da kişi. Da yok. Şey, o kadar antik
0: teritörü. Hiç kimse de yok. Sadece Cevaş Şakir'in bir mektubunda geçiyor. O kadar duymuş, mektubunda yazmış ama hiçbir yerde geçmiyor. Sonra ben bunun üzerine gittim. Yani Dixtis Cretensis kim? Onu araştırmaya başladım. Sonra bununla birlikte gene bir anılan Dares Frigius.
1: Frigius.
0: O da bir yazar. Turay'dan bahseden bir yazar. Bu ikisini duyduğum zaman bunlar kimmiş diye araştırmaya başladığımda aslında çok da bilinmeyen kaynaklar değil. Aslında unutturulan kaynaklar bunlar. Rönesans'tan itibaren unutturulmuş olan kaynaklar.
1: O zamana kadar da kullanılmış, bilinmiş, öyle görünüyor.
0: Ya kesinlikle. Evet. Nasıl? Yani geç antikten Rönesans'a kadar 1000 yıl boyunca Avrupa'da ve Bizans'ta Bizans'ta bu iki kaynak Homeros'tan daha fazla biliniyor. Homeros unutuluyor. Homeros pagan, yani Hristiyanlıkla birlikte Homeros bir tarafa konmuş. 1000 sene bu kaynaklar konuşulmuş.
2: Hocam ilk hani Homeros'un İlyadası'na başvuruyoruz ya Troya deyince. Evet. Peki İlyada savaşın tamamını mı anlatıyor yoksa büyük hikayenin sadece bir bölümünü mü anlatıyor?
1: Homeros son 10 yılı şeyini veriyor. 10 yıllık savaşın son dönemini.
0: Şimdi aslında bizim arkamızda da bu görsellerde de o var. Yani Troya savaşı ya da Troya hikayesi 8 ayrı kaynakta geçer. Biz bunlara epik çember diyoruz.
1: Epic circle.
0: Epic circle diyoruz. Hı-hı. Epic çember diyoruz. Bu epic çemberde Troya savaşı öncesinde, yani bu güzellik yarışması vesaire, bunlar işte Akilleos'un doğumu falan, bunlar vardır. Bundan sonra başka kaynak, yani 8 kaynakla aslında Troya hikayesi anlatılır. Homeros'un İlyadası 8 kaynaktan birisi, Odysseus'u da birisidir. Diğer 6 kaynak ise aslında günümüze kadar bazılarının isimlerini biliyoruz.
1: Parçalar gibi
0: epigramlar var. Ama bilinmiyor. Günümüze ulaşmadı bunlar. Yani ama antik çağda Bizans'a kadar bunlar biliniyor.
1: Hatta onların İstanbul'daki belirli kütüphanelerde olduğunu da biliyoruz ama ne yazık ki gitmiş orijinalleri.
0: Tabii, maalesef bir de şu da var, bunu da söylemekte fayda var. Şimdi insanlar yani İlyada ile bu kaynaklarla ilgili şunu da söyleyebiliriz. Yani insanlar şunu düşünür. Efendim Aleksandria kütüphanesi yandı, İskenderiye kütüphanesi yandı. Bütün kaynaklar yok oldu. Alakası yok. Bizans'la. Bakın bütün bunların sorumlusu Bizans. Bizans 1000 yıl boyunca, Bizans'a kadar bütün kaynaklar var.
1: Geliyor.
0: Bizans ne yazık ki, Bizanslı düşünürler, bunlar içerisinden bazılarını seçiyorlar, kullanıyorlar. Seçmedikleri yok oluyor.
1: Dogmatik bir yaklaşımla.
0: Bu 1000 yıl içerisinde bunların bize seçtikleri günümüze kadar gelmiş ama seçmedikleri yok olmuş. Yani antik literatür Ali İskenderiye Kütüphanesi ile yok olmuyor. Bizansların seçiciliğiyle yok oluyor.
1: Devre dışı kalıyor.
2: Hocam şimdi Troya hakkında o kadar çok kitap, film, en son işte Nolan'ın Troya filmi anlatısı var. Bu kadar çok eser varken bazı eski metinlerin, kitapların, tanıklıkların bazı kitlelerin, çoğu kitlenin gözünden kaçtığı kitaplarını görüyoruz. Açıkçası daha kıymetli oluyor kitaplar bunlarla beraber. Çünkü başvuru kaynağımız bunlar.
1: Ve iki herkes tane için. Özgün tanıklık.
2: Evet.
1: Bu çok yani insanı heyecanlandıran bir kaynak.
2: Kesinlikle
1: özelliği.
2: Kesinlikle hocam. İşte tam da kitabın merkezindeki şimdi iki ismi biraz yakından daha yakından tanıyalım. Kimlerdir iki isim tanıklar? Metinlerde kendilerini savaşın neresinde yerleştiriyorlar? Özellikle sizin açınızdan baktığımızda. Yani anlattıklarını hangi konumdan gördüklerini ileri sürüyorlar?
0: Şimdi iki farklı kaynak savaşın iki tarafında yer alıyor. Dixis Cretensis, yani Latince Giritli Dix sistemi.
1: Giritli Dix.
0: Diğeri
2: Troyalı Dares.
0: Dares Frigius, Frigyalı Dares. Dares. Ama antik çağda Troyalıları da Frigyalı, yani o bölgede yaşayan herkese Frigyalı diyorlar. Birisi Troyalıların yanında savaşmış ve Troyalıların gözünden aktarıyor.
1: Savaşı olan biteni.
0: Dixis ise bu da kendi anlatısına göre yani Giritli, Girit'ten Troya'ya giden bir komutanın yanında savaşa katılmış ve gözlemlerini anlatıyor. Aslında bunlar şey gibi, her ikisi de savaşı not etmişler. Olayları günlük, yani zaten yani Epimenides Troyani günlük demek. Günlük. Yani Troya Savaşı'nın günlükleri. Yani Dictis bunu yapmış. Dares de benzer bir şey yapmış. Yani tabii ki biz bunların gerçek tanıklar mı? Savaşta gerçekten Dixis orada mıydı, Dares orada mıydı? Buna bilebilecek değiliz. Dixis kaynaklarda geçmiyor ama Dares Homeros'ta geçiyor. Yani Dares Homeros'ta bir rahip olarak geçiyor ve hatta iki oğlu da savaşta Akilleus tarafından da öldürülmüş. Ama şuna eminiz, bu iki kaynak adı Dixis de olsa, Dares de olsa bunlar savaşla ilgili gerçek bilgileri, Troya Savaşı ile ilgili gerçek bilgileri toplamışlar.
1: Toplamışlar ve de aktarmışlar.
0: Aktarmışlar. Nerede toplamışlar? Büyük bir ihtimalle birisi İskenderiye Kütüphanesi'nde. Yani aynen bir tarihçi gibi çalışmış. Diğeri muhtemelen Atina'da bir tarihçi gibi gitmiş. Yani nasıl ki günümüzde bir tarihçi bir araştırma yapar. Eski kaynakları, yazılı kaynakları bulur. Bu ikisi bunları yapmış. Yani Homeros'u değil, bize ulaşmayan bütün epik çember dahil olan kaynakları ve yazmayan başka kaynakları toplamışlar. Bütün bu tanrıları, bütün mitolojiyi ayırmışlar. Gerçek birer tarih kitabı ya da kitapları yazmışlar.
1: Efsanevi Akilleus'un, Aşil'in ölümü, o meşhur topuk hadisesi,
2: evet,
1: tamamen bir destansı, anlatımın bir parçası. Ama bu iki kaynakta hocamız aktarsın, Akilleus nasıl ölüyor?
2: Onu sonra sorayım hocam. Bir akışa
1: evet
2: göre çünkü
1: evet
2: sona doğru soracağım soruyu. Şuradan devam edelim mi hocam? Nezih hocam, büyük bir savaşın tek bir aşk hikayesi üzerinden anlatıyor. Çok kaynak, çok evet film. Açıkçası daha çok biz filmlerden şimdi.
1: Onlarla canlandırıyoruz
2: evet gönlümüzde. Evet, zihnimizde. Baktığımız zaman sizce neleri görünmez kılıyor? Bu eseri özellikle hazırlarken çok daha fazla sizin dikkatinizi çekmiştir. Yani Troya'yı bugün izleyicisine anlatırken işte Helen değil mi? Helena mı demeliyiz?
0: Helen.
2: Helen'i sadece savaşın sebebi olarak konuşmak, göstermek yerine o dönemin o güç ilişkilerini aslında nasıl görmezden geliyoruz.
1: Ve bir o zaman bronz çağının Ege'sini, Akdeniz'ini ve onun dinamiklerini, stratejik dinamiklerini ve özellikle Çanakkale o dönemdeki gemi hatlarını çok önemli. Ta Uluburun batığını tam bu sürece oturtursak çok kritik bir stratejik bir önceliği olan bir coğrafyayla karşı karşıyayız. Ve bu coğrafyanın içindeki iki güç Tunç Çağı'nın artık egemeni olmuş Kıta Yunanistan'da ve Anadolu

0: arasındaki güçlerin bir nevi karşı karşıya geldiği bir ortamda tabii Helen figürü bambaşka bir olay. Hani gelir bütün dengeler, bütün o momentum birikir bir olay olduğu gibi olayları ateşler. İşte Helen de öyle bir figür aslında şeyde, efsanede. Ama baktığımız vakit onun arkasında ki Reyhan Hoca özellikle Troas bölgesinde, hatta Troas'ın daha da geniş bir hinterlandında bütün o arazide bu dönemin izlerini ve bugüne kadar Çanakkale Boğazı'nda yapılan kazılar çerçevesinde çok daha farklı bir bakış açısı elde etti. Hani gördüğüm kadarıyla eserde de o anlaşılıyor. Anadolu'dan baktığımız vakit olay çok daha farklı gözüküyor. Yani Brad Pitt'in başrolü oynadığı o öykünün akışının anlatımı başka, ya da en son Nolan'da da izlediğimiz, ama Anadolu tarafından baktığımız vakit olay bambaşka gelişiyor, değil mi hocam?
1: Şimdi tabii ki yani arkeolojiyle mitolojiyle çok farklı. Ama mitolojide de tabii gerçeklikler var. Yani şimdi Troya Müzesi'ne gittiğimiz zaman biz savaşlardan çok, oklardan çok ağır şaklar görüyoruz. Yani binlerce ağır şak var. Kazılarda da her sene ağır şaklar buluyor. Troya'da özellikle. Şimdi Troya tabii ekonomisi, dokumacılık çok ağır. Sadece Troya değil, bütün Batı Anadolu'da, Ege dünyasında dokumacılık dokuma çok önemli. Ve bu dokumacılığı da yapanlar kadınlar. Ve kadınlar bu yüzden çok değerli. Ve biz lineer B tabletlerinde Ege dünyasında kaçırılan ve dokumacı olarak çalıştırılan kadınları biliyoruz. Ki Ege dünyasında yani Herodot tarih kitabında girişi Troya Savaşı'yla başlatır. Yani der ki önce Fenikeliler Yunanlardan kız kaçırdı, sonra gitti Fenikeliler onların Yunanlar onlardan kadın kaçırdı. Paris'te zaten bu böyle bir şey var mı? Yani ben de gider birisini kaçırırım, sonuçta bir şey olmaz dedi, gitti Helen'i kaçırdı diye anlatır Herodot böyle girer söze. Ve aslında bu bir savaş başlatacak bir olay olarak da görülmez. Persler de aynısını söylüyor. Ama tabii kaçırılan bir kraliçe olunca işler değişiyor.
0: Farklı bir boyuta geliyor.
1: Yani Paris'in bir kraliçe kaçırıp kaçırmadığını bilmiyoruz. Ama şöyle bir gerçek var. Geç Tunç çağında Yunanistan'dan Kuzeybatı Anadolu'ya yapılmış bir sefer var.
0: Var.
1: Ya da birkaç sefer var. Ve bunun sonunca da bu savaş var.
0: Ve yani, ondan sonrayı da etkilemiş. Hatta karanlık çağların bile tetikleyicisi, o deniz kavimlerinin o muazzam Kuzey Ege'den ta Mısır'a kadar o bütün bu alanı etkiledikleri bir süreci tetikliyor. Hiç şeysiz.
1: Mutlaka şimdi... bu savaş aslında yani tarihçi gözüyle baktığımızda, yani destanları bir tarafa koyduğumuzda en az iki nesil. Çünkü babalar gidiyor, sonra oğullar da gidiyor. En az iki nesil. Hatta Herakles'in de mitolojide Troya'yı yağmasına bakacak olursak, yani Argonotların seferi ve Herakles Troya Savaşı ile birlikte aslında birkaç nesili
0: bir bütün halde almamız lazım.
1: Yapan. Şimdi tabii karşı taraf Yunanistan için de yani birkaç nesil süren bir sefer bu. Ve onları bu zayıflatmış.
0: Evet, kesinlikle.
1: Ve kuzeyden gelen dalgaya belki de bu yüzden dayanamadılar.
0: Dayanamadı. Güç duvarları onları koruyamıyor.
1: Hiç koruyor. Çünkü nüfus kalmadı belki. Kalmadı. Yani üç nesilde savaşıyorsun Troya gibi bir yerde.
0: Hem çok de yıllar uzun süren. Bir de yani şimdi Nolan'ın filmindeki Odysseus'un kahramanlığı, ama Troya tarafından baktığımız vakit çocukları bile öldüren, onların öç almaması için soyları kurutan bir figür karşımızda.
2: Kime göre kahraman?
0: Reyhan Hoca onu o kadar iyi saptadı ki, yani ana anlatımda hiç Odysseus hiç de bir... bizim cephemizden bir kahraman değil, etik açıdan değil, savaş şeyi açısından, kuralları açısından değil, değil mi?
2: Şimdi, sizce kahraman mı Odysseus hocam? Birçok siyasi hesaplar, işte güç mücadelesi, çıkarlar, bunların çerçevesinde yaşanan bir efsanede.
1: Şimdi açıkçası yani Homeros'un bahsettiği yani kişiler Yunanların gözünde hepsi birer kahraman. Ama Yunanların gözünde. Antik çağda da öyle, günümüzde de öyle. Evet. Yunanların gözünde. Biz ise Troya'nın mirasçısıyız. Hatta gerçek mirasçısıyız. Bir zamanlar bana sormuşlardı, hocam Troyalılar Türk mü diye. Ben de şunu demiştim, Troyalılar Türk değildi ama Türkler Troyalıdır. Şu anda Troya'nın mirasçısı biziz. Hatta son kazılarda, daha sonra göreceğiz ama en üst tabakada bulduğumuz mezarlar belki oraya gelen Türkmenler, Yörükler.
0: İlk Yörük.
1: Yani biz Troya'dan bakıyoruz. O yüzden Troya'yı yağmalamış, Troya'lı insanlarını öldürmüş insanlar bizim yani Troyalıların kahramanı olamaz. Yani bu toprakların kahramanı olamaz. Bu şuna benzer. Biraz önce de söyledim. Yani Kurtuluş Savaşı'nda Anadolu'ya gelmiş Yunan işgal askeri. Köyleri yakmış, yıkmış, gitmiş. Köyüne gitmiş. O köyünde kahramandır. Ama biz ona kahraman gibi bakabilir miyiz? Odysseus da böyle.
0: Bakın aynı pencere evet.
1: Odysseus yani Troya'ya zaten tahta atın fikri ondan çıkıyor. Ama daha da kötüsü, kent ele geçirildikten sonra bütün erkekleri öldürüyorlar. En son Hektor'un oğlu, yani çocuğu Astinax'ı surlardan aşağı atarak öldürüyor. Niye? Bunlar diyor, ileride babalarının çocuğunu almasınlar diye. Demek ki böyle bir vahşet işlemişler. Bütün kadınları, Troyalı kadınları Helena karşılığında kendilerine köle yapıyorlar. Ya yaşlı Hekabe'yi bile götürüyor.
0: Aynen Hekabe.
1: Onu da Odysseus alıyor. Aynen. Utanmadan. Yani bizim için yani Odysseus, ben filmi seyrettiğimde şunu söyledim.
2: Ne hissettiniz hocam? Evet. Çok farklı bir anlatı var orada.
1: Yani adamın başına ne geldiyse hak etmiş. Ben onu söylüyorum.
0: Tamam.
2: O filmde tamam, biraz eve dönüş hikayesinde biraz fazla dramatize edip hikayeleştirmişler.
1: Aslında film İlyada, yani Odysseus'a çok uygun. Ama şu var, Nolan bize bir güzellik yapmış. Filmde Troya çok fazla geçiyor. Aslında evet. Orijinal Odysseus'a film yani Troya bu kadar anlatılmaz. Ama filmde de o gösteriliyor. Yani
0: geri dönüşlerde.
1: Odysseus'taki o vicdan azabı, yaptıklarını evet. Hatırlıyor. Aslında Nolan onu gösteriyor. Ama şu da var Nezih Bey. İlk Troy filminde, Brad Pitt'in oynadığı Troy filminde, Nolan'da da aynısı var. Dixis'ten ve Dares'ten
0: faydalanmışlar.
1: Okumuşlar. Yani Homeros dışında
2: Nolan okumuş mudur?
1: Çünkü
2: tanıklı.
1: Bakın Odysseus'un evine gelip talipleri öldürmesiyle sona erer. Odysseus bir yolculuğa çıkmaz. Odysseus'a. Evet, ama Dixis'te Odysseus'un başına ne geldiği sonunda, hayatının nasıl sona erdiği o yolculuk da anlatılıyor. Hı. Sonu anlatılmıyor ama çıktığı yolculuk anlatılıyor.
2: Hocam bir de destansı kahramanlar genelde bizden çok uzaktır. Mesela kusursuzdur, değil mi? Estetik olarak da kusursuzdur, güç olarak da kusursuzdur. Olağanüstü kişilerdir kahraman anlatılarında. Bu anlatılarda az önce dediğiniz ayrıntılar dediniz ya, hani vicdan azabı gibi duygular var. Şimdi korkan, hesap yapan, işte kıskanan, yanlış karar veren zaman zaman. Böyle insanlarla karşılaşmak Troya'ya bakış açımızı da değiştiriyor bence. O insani yönlerle ilgili. Yani kahramanların o insani zaaflarını görmek hikayeyi belki de daha etkileyici kılıyor. Buna ne dersiniz?
1: Mutlaka. Şimdi yani Homeros'un İlyadası bir destan. Yani Homeros İlyada'da tabii ki onda da yani kişilerin, kahramanların kusurları da var özellikle.
0: Coğrafyaya çok hakim.
1: Coğrafyayı tabii çok iyi, çok iyi biliyor. Yani zaten o yüzden evet. Troya'yı tespit edebildi insanlar. Ama diğer taraftan yani savaşın gerçekliğini ve savaş içerisinde
0: neler olup bittiğini
1: ve insanların gene zaafını burada yani gerçek şimdi biz Homeros'a destana bakarsak savaşın nedeninin ve sonucu nasıl olacağını görebiliyoruz. Ama burada savaşın yani asıl nedenini tarihçi gözüyle bir tarihçi olarak aktarmış bize.
0: Öteki destan yazarı bunlar tamamen tarih disiplini içinde tutulmuş bir günlük gibi adeta
1: tabii.
0: değerlendirmeleriyle birlikte o zaman bizi çok farklı ufuklara yönlendiriyor. Farklı pencereleri açıyor gözümüzde. Şeye en ufak bir sözümüz yok. Muazzam bir destan Homeros. İkisi de zaten filmlere yansıtıyor. Ama bütün arkeolojiyi de, tarihsel bilgileri de o anlatılar çerçevesinde sorguladığımız vakit bazı şeyler üstüne oturmuyor. Ama bu iki tane tanıklığın gözünden baktığımız vakit, Reyhan Hoca da kitapta onları çok güzel analiz etmiş. Bu sefer destan bambaşka bir tarihsel Troya Savaşı gerçekliğini bize bütün boyutlarıyla hissettirebiliyor, gösteriyor.
1: Şimdi şöyle demek
0: hatta tahtat hikayesi bile farklılaşıyor.
1: Şimdi şöyle demek lazım onun aslında.
2: Aslını da konuşalım hocam. Evet. Tahtat hikayesini aslında.
1: Yani ona da geleceğim evet. Ama şimdi niye Homeros İlyada kaldı, bunlar yok oldu? Yani günümüzde de aynı şeyi söylemek lazım. Yani günümüzde de geleceğe yani çok güzel sanat filmleri yapılıyor. Çok güzel sanat filmleri yapılıyor. Yani Türkiye'de de, dünyada da. Ama bunun yanı sıra popüler filmler de kalıyor. Geleceğe yani sanat filmleri kalmayacak. Popüler filmler kalacak. Yani çünkü popülerite demek daha fazla çoğaltılma demek. Daha fazla çoğaltılma demek hayatta kalma şansını daha da artırma.
0: Daha fazla teveccüh, daha fazla ilgi odağı olma.
1: İşte Homeros'un hayatta kalması ve Homeros gibi eserlerin kalması daha fazla kopyalanması ve insanların sevmesi. Ama diğeri tarih kitabı. Yani geleceğe de tarih kitapları kalmayacak aslında. Yani geleceğe de kalacak
0: gene
1: olan şeyler
0: günümüz destanları, günümüz anlatıları
1: kalacak. Evet. O yüzden yani Homeros'un ve diğer antik kaynakların çok çoğaltılması ve kitleler tarafından daha fazla benimsenmesi onlar tabii günümüze taşımış. Ama tarih kitabının şansı nedir ki kopyalanma şansı?
0: Zor.
1: Zor.
0: Zor. Entelektüel bir ilgi evet. ve tarih disiplini içinde de bir alt kültürel altlığı olan okuyucu lazım.
1: Evet.
0: O
1: evet.
0: karşılaştırmaları
1: yapacak. Yani bizimkisi yapacak. İnşallah birkaç yüzyıl okunur.
0: Öyle görünüyor. Bakalım yankıları ne gelecek?
1: Evet.
2: Hocam tahta at hikayesinin aslını sizden şöyle anlatılanların haricinde tanıkların gözünden de sizin okumalarınızın gözünden de varsa farklılıklar almak isteriz.
1: Yani önce şunu söyleyeyim. Tahta at Homeros'ta yok. Yani Homeros Hektor'un ölümüyle zaten İlyada sona eriyor. Yani Homeros Troya'nın nasıl sona erdiğini de söylemiyor. Fakat İlyada sonrasında İlyopersis destanında kentin nasıl
0: düştüğü
1: ve tahta at hilesi anlatılır. Özellikle tahta at hilesi Virgilius tarafından detaylandırılır. O daha detaylı anlatılır. Yani Odysseus'un fikridir. İda Dağı'ndan tomruklar getirilir. O at inşa edilir. Şimdi Çanakkale'nin merkezinde olan at değildir. gerçek bizim gerçek ata benzeyen at Turay'ı Ören yerindeki attır. At. Diğeri o filmdeki dekordur. Onu da buradan
0: o da o yönetmenin yorumuydu. Evet söyleyeyim. O gemi parçalarından yaptı şuradaki.
1: Tabii yani antik literatür böyle bir at hilesiyle kentin ele geçirildiğini söylüyor.
2: Hocam burada bir virgül koyalım mı? İzleyicilerimiz de biraz merak etsin. Kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı bir yerde de bırakmış olalım. Acaba Troya atı nerede gerçek? Nerede gerçek mi değil mi değerli tarihseverler? Kısa bir aramız olacak. Troya efsanesini konuşuyoruz. Aslını konuşuyoruz hocalarımla beraber. Kısa bir ara ayrılmayın. Birazdan birlikteyiz.

Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Devam ediyoruz değerli tarih severler. Arkeolog Nezih Başgelen hocam ve Profesör Doktor Reyhan Körpe hocamla beraber Troya efsanesini konuşuyoruz. Bilinmeyenleri açığa çıkartıyoruz. Hocam hemen devam edelim. Sorularımız da var izleyicilerimizden gelen. Onları da soracağım. Troya atı gerçek mi değil mi? Orada kalmıştık. Merakla bekliyoruz cevabınızı.
1: Evet, dediğim gibi yani antik mitolojide yani Troya'nın böyle bir at hilesiyle ele geçirildiği söylenir.
2: Düştüğü
1: söylenir. Fakat yani Troya'da kazı yapan arkeologlar olsun ya da ciddi tarihçiler olsun, yani böyle bir at hilesinin olabileceğine pek ihtimal vermiyoruz. Yani Troyalılar da bu kadar aptal değildi. Yani bir atı içeriye alacaklar, kent içerisinde de bunca insan olacak. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ama yani mitolojide bu şekilde girmiş ve böyle bir at hilesi var. Bazı eski çağ tarihçileri bunun bir kuşatma aracı olabileceğini, Asurlularda da benzer olan bir kuşatma aracı olabileceğini söylüyor. Bazı tarihçiler bu atın yani savaşı sonunda kentin ele geçirilmesine yardımcı olan, depremi yaratan Poseidon için yapılmış bir at
2: sunu olabileceğini
1: söylüyor. Ama kaynaklar antik mitolojide böyle bir at var. Benim kitabımdaki kaynaklarımda Dixis böyle bir at hilesinden bahsediyor ama çok daha gerçekçi bir şekilde olduğundan bahsediyor. Dares ise bambaşka bir şey anlatıyor. Atın olmadığını, at hilesiyle değil, aslında yani savaşın belli bir aşamasından sonra Troya'daki bazı aklı başında insanlar, yani Paris'in kaçırdığı Helena uğruna sonunda bütün kentin yok olacağını görmüşler.
2: Görünce.
1: Ve bunlar Priamos'u ikna etmeye çalışıyorlar. Ama Priamos yani cevap mı değişmiyor. Evet. Ve bunun üzerine Akalarla gizli görüşmeler yapıyorlar. Ve bazı Troyalıların yani Akalarla, Yunanlılarla gizli görüşmeleri sonucunda bunların Dares'in anlatımıyla kentin kapılarını açtı. Daha doğrusu kentin batı kapısı, Sikaya'nın kapısı meşhur.
2: Sonra güçlendirilen.
1: Ha, o kapıyı ki bunu yapan da Aeneas'mış. Evet. Aeneas hatta ateşle işaret veriyor. Onlar da gece o kapıdan giriyorlar. Dares şunu anlatıyor. Kapının diyor üzerinde bir at kabartması vardı diyor. Yani kentin ele geçirilmesindeki bu at
2: kabartmalı kapı
1: hikayesi o kapıya bağlıyor Dares. Ben gerçekten Troya'da o kapının olduğu yerde çok dikkatli taşlara baktım. Acaba gözümüzden kaçmış bir kabartma, bir at olabilir mi diye. Ama şunu gördük, o Sikaya'nın kapısını sonradan öyle bir örmüşler ki Nezih Bey, yani orasını surla tamamlamışlar.
2: Yani mevcut kapıyı tekrar berkitmişler.
1: Tamamıyla kapıyı surla devam ettirmişler. Yani Akalar oradan girdi girmedi bilmiyoruz. At oradan içeri sokuldu sokulmadı bilmiyoruz. Ama birileri Troya'ya oradan girmiş. Ve sonraki nesil bir daha aynı tehlikeyle karşılaşmamak için o kapıyı örmüş.
2: Bu da bir farklı bir belirti, evet. Ve farklı bir arkeolojik bulgu.
1: Yani bize her zaman soruyorlar kazılarımızda atla ilgili bir şeyler çıktı mı diye. Yok.
2: Yok.
0: Hocam aslında bir şehrin ele geçirilmesini anlamak için bir savaş hilesinin ötesinde o surların arkasında yaşananlara da bakmamız gerekiyor değil mi? Mesela kahramanla karşılıklı komutanların rekabetleri mesela birbirlerine karşı öfkeleri o savaşın gidişatını elbette etkilemiş. Sadece Paris'in Helen'i kaçırması değil olay. Dediğimiz gibi ilk yarıda ekonomik, siyasi gelişmeler, güç mücadeleleri, aslında komutanlar arasındaki öfke de galiba bu savaşın bu kadar uzun sürmesini etkiliyor.
2: 10 yıla yayılmasını sağlayan etmenlerden bir tanesi. Tabii ki.
1: Mutlaka şimdi yani lütfen.
2: Yok. Özellikle kahramanlardan gidersek iki kaynağında hangi bize değişik bilgiyi verdiği konusunda, hatta onların ölümleri, hatta Homeros'ta yer aldıkları destan çerçevesinde bambaşka bir sonları var, ama öbür tarafta bakıyoruz Dares'te, Diktis'te çok farklı. Mesela Akilios'u ölümü bambaşka bir şekilde ya galiba.
1: Mutlaka şimdi yani şunu kesinlikle söyleyebiliriz. Yani günümüzde de bütün savaşların hepsinin temeli ekonomiktir. Yani günümüzde de söylüyoruz. Troya'nın bulunduğu yerin stratejik konumu nedeniyle zaten Akalar o bölgeye zaten kontrol etmek için geliyorlar. Yani Troya Savaşı'yla 1915'teki Çanakkale Savaşları aslında birbirine çok benzer. Bölgeyi kontrol etmek,
2: Boğazları
1: ekonomik
2: kontrol etmek,
1: nedenlerle. Ve bir de şunu da çok insanlar ya da Homeros bize anlatmaz. Paris sadece Helena'yı kaçırmıyor. Paris Helena ile birlikte Sparta'dan büyük bir hazine de getiriyor. Yani ve akıllı şeyler yani insanlar yani Priamos'tan sadece hazine istemiyorlar. Yani Paris'in çalıp getirdiği hazineyi de istiyorlar. Bize bu şu hazineyi de verin diyorlar. Ama yani hem Priamos, tabii burada Hector da var. Yani bazı Troyalılar bunu vermek istemiyor. Hazineyi de vermek istemiyor. Sadece burada Helena değil. Yani Helena'yı alıp gitseler belki bir savaşta bitecek. Ama hazineye de el koymuşlar. Burada tabii kişilerin hırsı önemli.
0: Evet.
1: Birincisi Agamemnon. Yani Agamemnon ilk Troy filminde de, bu Odysseus'un
2: yorumunda da de,
1: aslında gerçekçi aktarılmış. Yani bu adam gerçekten kızını bile kurban edecek edebilecek kadar Troya Savaşı'nı yapma istekli.

0: Yani her yerde bunu görüyoruz. Diğer tarafta tabii Priamos da akıllıca davranmamış. Yani bunları görebilmeliydi. Yani sonunda böyle bir felaketi ol, yani kardeşim ver Helen'i, yani kentin sonuçta adamlar bunun için gelmişler, yıkacaklar, yakacaklar. Yani sonunda
1: orada
0: bu olacak.
1: Aeneas farklı düşünüyor Priamos'tan.
2: Aeneas başka bir...
0: Daha akıllı düşünüyor.
2: Evet. Romanın o köken anlatısında aslında önemli bir kahraman Aeneas,
1: değil mi? Kurur. Ve tamamen Virgilius'ta romanın efsanevi kurucusu ve Troya'dan itibaren yaşantısı o kadar iyi. O da bir ayrı bir efsane haline getirmiş, bir destan haline getirmiş Aeneas'ı. Ama birdenbire baktığımız vakit bu kaynaklara...
2: İzleyicilerimiz için açıklayalım. Aeneas kimdir diye hocam. Asıl çünkü isimler
1: hocanın saptamaları da çok
2: karıştırabiliyor
1: iyi.
2: Kafamız. Aeneas kim hocam?
0: Şimdi şöyle. Aeneas Troyalı değil. Aeneas Dardanoslu. Şimdi Dardanos Troya'nın yakınında Çanakkale kıyısında bir başka bir antik kent ve aslında Dardanoslular Troyalıların akrabası ve kurucularıdır. Yani sonunda Dardanos'tan İlus Troya'ya gidiyor, o kenti kuruyor. Yani Dardanoslu ve Dardanos'ta bir hanedan kalıyor, Troya hanedanı ayrı. Neyse savaş zamanı Aeneas, babası Ankises, Dardanos'un kralı, Troyalıların yardımına geliyor. Niye yardımına geliyor? Çünkü bunlar kuzenler.
1: Akrabalar.
0: Ayrıca Aeneas, Priamos'un damadı. Yani karısı Kereusa, Priamos'un kızı. Ve Aeneas aslında Troya'nın yardımına geliyor. Ama Aeneas'ın gelmesinin bir başka nedeni de şu. Yani bütün bölge Troya'nın hakimiyetinde değil. Yani Dardanos'un kraliyet toprakları da Çanakkale Boğazı'ndan İda Dağı'na kadar, Kaz Dağları'na kadar uzanıyor. Ve bu şeyler, akalar aslında Dardanos'un arazisine de saldırıyorlar. Hatta bakın çok güzel bir örnektir. Akallardan ilki Protesilaos, karaya ayak bastığı anda bir Dardanoslu tarafından öldürülüyor. Mezarı şimdi nerede? Gelibolu Yarımadası'nda, Settülbayırı köyünün yakınında ilk yani öldürülen
1: akalı olarak.
0: Akalı.
1: Aka ordusunun ileri gelenlerinden diye.
0: Evet. Onun hemen yanında ne var? Bizim ilk şehitler abidesi var. Çanakkale Savaşı.
1: Çanakkale Savaşı 1910.
0: Yani 3000 sene sonra aynı yerde aynı olay tekrar yaşandı. İşte bu Aeneas Troyalıların yanında savaşan birisi. Ama şunu da görüyoruz. Aslında Homeros da yazar onu. Başka antik kaynaklarda da gördük. Homeros bu Aeneas'ı pek sevmiyor.
2: İhanet mi etmiş?
0: Şöyle Akilleus'la karşı karşıya geldiğinde bu Aeneas Akilleus'una şöyle diyor. Ya diyor sen beni öldürünce diyor sanki diyor Priamos sana diyor krallık mı verecek diyor. Onun diyor bir sürü çocuğu oğlu var diyor. Kral onlar olacak diyor. Yani bunu hak ettiği şeyi hiçbir zaman vermemişler. Aeneas da anlaşılıyor ki akalarla işbirliği yapmış. Bunu sadece Dixis ve Dares söylemiyor. Dördüncü yüzyıl kaynaklarında da bu geçiyor. Yani dördüncü yüzyıl kaynaklarında da Aeneas'ın neden hayatta kaldığı, hayatta bırakıldığı.
1: Ve çünkü ondan sonra da gidişine de izin veriliyor ailece. Bir sürü gemi yapıyor, gemilerle birlikte yola çıkabilecek bir
0: Yani niye bu bırakıldı?
2: İmkan veriliyor yani karşılığında.
0: Evet, o zaman da şüphe duyulmuş aslında.
2: Ama bazı kaynaklarda kurtarıcı, bazı kaynaklarda işbirlikçi olarak mı geçiyor? Kahraman olarak da geçiyor mu Aeneas?
0: Aslında Aeneas'ın kahramanlığı, şimdi biz Troya'da tabii kazılarda, sadece bizim kazılarımıza değil, bizden önceki kazılarda da Aeneas'la ilgili hiçbir kutsal alan, heykel, tapınak bir şey yok. Akilleus için var, Hektor için var, Aeneas için yok. Aeneas o zaman da biliniyor ne oldu. Ama Aeneas'ı kahraman yapan...

0: Romalılar.
1: Özellikle bir aile, yani Sezar'ın dayan Sezar'la
0: Julia Claudius'lar. Yani Sezar'la birlikte Julia Claudius'lar. Yani onu aslında Aeneas'ı yani kahraman yapan ve kahramanlaştıran Romalılar.
1: Hatta ısmarlama diyebiliriz vergi diyorsun yazdığını. Yani destanı da sonradan bütün o hanedanın bağlılığını göstermek için bir kurgu gibi alabiliriz.
0: Tabii ki şimdi burada da kitapta da ben ondan bahsettim. Yani Aeneas'ın Troya'dan çıkıp gittiği, biraz da kovuluyor aslında, gittiği anlatılıyor. Ve gene antik yani kaynaklar onun İtalya'ya kadar gittiğini anlatıyorlar. Yani 4. yüzyılda, M.Ö. 4. yüzyılda falan, yani Roma'da da Aeneas aslında Romalıların kurucu atası olarak gösterilir. Ama ilk defa Sezar, Julius Sezar bunu kullanmaya başlar. Sonra Augustus bunu kullanacaktır. Julius Claudius hanedanı bunu kullanacaktır. Niye kullanıyorlar? Çünkü Sezar'la birlikte Roma doğuya doğru genişliyor.
1: Başkenti de nakletme projesi var galiba Sezar'ın.
0: Evet.
1: Hatta ölümüne de onun neden olduğu söylenir. Oradaki ekonomisi, çıkarları bozulanların. Çünkü galiba Troya'da da bir altyapı çalışmalarını da başlatıyor Sezar.
0: Ya işte M.Ö. 48'de geliyor. Bu Farsalos Savaşı'ndan sonra. Pompeius'ta yaptığı savaştan sonra buraya uğruyor. Yani Troya'ya geliyor. Evet. İşte Troya'yı tekrar imar edeceğim. Benim atalarımın falan yurdu diyor ama 4 yıl sonra zaten öldürülecek kendisi. Ama aslında Aeneas'ı kullanan Romalılar, yani bir anlamda Roma'nın Asya'daki emperyalizminin bir unsuru olarak kullanıyorlar. Evet. Yani Batı Anadolu'yu ele geçirdiklerinde, Yunanistan'ı ele geçirdiklerinde, ki ilk başta geldiklerine gerçekten yani yağmacı gibi geldiler Batı Anadolu'ya.
1: Zengin kaynakların hepsini aldılar.
0: Yağmaladılar. Sömür.
2: Yine güç savaşlarıyla karşılaşıyoruz evet. Her yerde.
0: Şimdi burada şöyle, Romalılar şunu diyor, yani Batı Anadolu'dakilere. Biz işgalci değiliz. Bizim atamız da buradan gitti. Yani Aeneas'ın soyundan geliyoruz.
1: Biz de buralıyız.
0: Biz yabancı
1: ondan sonra
0: değiliz.
1: Da biraz toparlıyorlar politikayı.
0: Evet.
1: O Mitridates savaşlarından sonra o ilk başta hırslarıyla ta Fırat boylarına kadar giden Romalılar daha sonra buralı olduklarını hissettikçe Anadolu'da çok daha farklı bir hem mimarlıkta hem idari yönetimde hem diğer alanlarda bugün hayran olduğumuz o kentlerin yapımına giden o 5 iyi imparatorluk dönemine doğru, 5 iyi imparatora doğru bambaşka bir gelişme gösteriyor. Tabii biz o dönemi şimdi Pergi'de bakıyoruz, Bergama'da bakıyoruz, Efes'te, Afrodisias'ta, diğer kentte, Aspendos'ta bambaşka. Ama ilk başı birazcık hikayenin daha farklı. Publikaniler, o vergi müteselimleri kurutmuşlar Anadolu'nun kaynaklarını. Hepsi de Roma'ya atmış.
2: Hocam, izleyicilerimizden gelen sorular da var. Çok da konuşacağımız şeyler var. Onlara da yer vermek istiyorum. Öncelikle Doktor Salih Apaydın ve kıymetli ailesi bizleri izliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için de selamlarımız, saygılarımızı iletiyoruz hocamıza ve ailesine. Troya yalnızca geçmişin değil, bugünün de hikayesi demiş. Hocam ve değerli konuklarıyla bir efsanenin ardındaki tarih, kültür, hafıza ve insana şahit oluyoruz. Teşekkürler ve tebrikler demiş. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli Salih hocamıza. Tarih gönüllülerine Arzu Hanım'a ve İrfan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız var hocam. Hızlıca geçmek isterim. Çok fazla merak edilen şeyler var. Odysseus'un zekası ve çözüm bulma becerisiyle tanıyoruz diyorlar.
1: Ya sana göre.
2: Gerçekten stratejik bir zekası var mı? Kurnaz mı? Başarı ve ahlaki sorumluluk arasındaki sınırı nedir? Odysseus'u biraz karakter olarak anlatabilir misiniz bize kaynaklarınızda?
0: Şimdi Odysseus'un çok kurnaz, çok zeki olduğu tartışmasız. Fakat kurnazlığını nasıl kullandığı ve kime karşı kullandığı önemli burada. Yani Troyalılara karşı kullanmış. Gerçekten yani onun bütün Troyalı erkekleri.

0: öldürülmesi hamlesi çok doğru bir şey kendileri açısından.
1: Kendi stratejileri açısından.
0: Ama Tureyalılar için bütün soylarını kurutmuş. Yani çok zeki, çok kurnaz ama Yunanlılar için.
1: Evet. İthaka'ya dönene kadar ki serüven de Homeros'un anlatımıyla bize çok farklı bir karakter çiziyor. Ve Nolan filmi hemen hemen çoğumuz da izledik. İzlenince de karşımızdaki beliren figür tabii tamamen bir Nolan yorumu ama çok sürükleyici. Troya'dan itibaren eve dönüşüne kadar bütün anlatılan olaylarla birlikte hem bir taraftan Homeros'un anlatımlarına paralellikler ve sadıklık var ama diğer taraftan da bambaşka bir kahramanı Troya özelindeki olaylar bizim için negatif değerlerde. Yani Anadolu'dan baktığımız vakit Odysseus'u o kadar yüceltecek şeyler göremiyoruz ama serüvende aldığımızı Tenedos'tan geri döndü yani Bozcaada'dan geri dönüşü ondan sonra Trakya kıyılarına çıkışı yağmalaması ve ondan sonra eve dönünceye kadar ki serüveni gerçekten dillere destan.
0: Evet.
1: Orada bir en ufacık şeyimiz yok. Homeros'tan oradan zaten o figürü almış ve tamamen Doğu Akdeniz'den Batı Akdeniz'in o bilinmezlik dünyasına onu götürmüş ve orada gerçekten sonuna kadar da çok o dönem için müthiş bir serüven aktörleri, boğaz, hem tarihi coğrafya hem efsaneler iç içe geçmiş ve bugüne kadar da etkilemiş bir şeyle karşı karşıyayız.
2: Nezih Hocam, atıf yaptığınız için soruyorum. Troya'yı filmlerden ve popüler anlatılardan tanıyan biri metinleri okuduğunda, gerçekleri anladığında en çok neye şaşırırsınız?
1: Şimdi şöyle diyelim, Homeros anlatısıyla destan verileriyle hareket ederekten sanata, kültüre, filme, sergilere, tablolara yansıyanlarla bu iki tane tanıklığın getirdiği Troya bambaşka. Yani tarihsel derinlikte Tunç Çağı'nın sonunu getiren bu büyük kapışma ve kapışmanın sonrası hala da biz arkeologlar olaraktan ta Kilikya'ya kadar yani Troas bölgesinden Kilikya'ya kadar etkilemiş. Hem kazılarda görüyoruz geç Tunç Çağı malzemeleriyle birlikte hem Troya'nın egemenlik alanında olan bitenlerle bugün tamamen destandan onun için diyoruz efsanelerden gerçeklere artık elimizde çok daha farklı bir arkeolojik bir tarihi coğrafya ve onun kazılarının getirdiği inanılmaz bir envanter var. Onları yorumladığımız vakit karşımızda gerçekten çok büyük bir kırılmanın, bunun içinde Hitit'in sonu da var, deniz kavimleri de var, deniz kavimlerinden ta Mısır'a kadar uzanıp bir tek Mısırlıların karşı koyabildiği büyük bir askeri yıkım coğrafyası var. Arkalarında bir sürü yanmış, yıkılmış kent bırakaraktan ilerliyorlar. Hatta Filistinlilerin atalarına kadar gelen yani oradaki o deniz kavimleri onlarla birleştirilenler de var. Doğu Akdeniz'in o çalkantılı dünyasının her an yoruma açık, her an yeni bulgulara muhtaç bir tarihi coğrafyası var. Ve bu dediğim gibi bütün bu hengamede Hititler ve Hititlere bağlı bulunan bütün o güçler dengesi de alt üst oluyor. Ki geç Hitit krallıklarına kadar. Bazı yerlerde kurucular değişiyor. Batı Anadolu kıyıları bütün yerleşimleriyle biz şu anda Troya kazılarından başlayıp ta Çukurova'ya kadar uzanan kazılarda bütün bunların hem yazılı kaynaklarda hem de arkeolojik malzemelerde karşılıklarını görüyoruz. Ve özellikle Troya Savaşı'ndan dönenlerin kurdukları kentler bile bize bambaşka bir hikayeyi ve Anadolu tarihiyle bağlantılı bambaşka bir tarihsel derinliği sunuyor. İşte orada heyecanlanıyoruz çünkü her çıkan yazıt, yeni tarihi belge, bu tip kaynakların tekrar devreye alınması ve onların kazılarla buluşması ki Figele örneği Kuşadası'nın hemen yanındadır. Bir sürü anlatılarla birleştirdiğimiz vakit tablo daha farklı bir hal alıyor. Ve onun ta Mısır'a kadar uzanan dinamikleri de bizi tekrar düşündürüyor.

0: görmeye ve aradaki boşlukları nasıl dolduracağımızı, nerede nereleri araştırmamız, nereleri kazmamız gerektiğini de farklı değerlerle ortaya koyuyor.
1: Evet.
0: Hocam da zaten sevgili meslektaşım da yıllardır Troya'da birazcık onu yapmaya çalışıyorlar. Boğazların geçiş öyküsü, oradaki madencilik faaliyetleri, altınların bulun, yani Troya'nın kendi teritoryasında da çok zengin kaynaklar var.
2: Evet.
0: Çağlar boyunca ta Afganistan'a kadar lapis lazuli'yi alırsak ve diğer ürünlere baktığımız vakit o şu anda bizde değil Rusya'da olan Troya hazinesinin envanterini bir gözden geçirdiğimizde olağanüstü bir ilişkiler ağı. Yani o zaman Troya'nın vasfı gözümüzde daha farklı canlanıyor.
1: Evet,
0: yani o Troya hazinesinin envanterini iyi analiz ettiğimizde mesela beni de çok şaşırtmıştır. O mercekler, o kristal merdah camından yapılmış, onlarla neler yapıyorlardı? O takılar belki o sayede o kadar ustaca biçimlendirebildi. Acaba başka şeyleri de o mercekler vasıtasıyla yapabildiler mi? O da bir soru işareti. Apaçık bir dizi mercek var. Ve diğerlerine baktığımız vakit bütün o törensel envanter karşımıza bambaşka bir Troya şeyi çıkartıyor. Yani Troya hazinesinin çerçevesinde de baktığımızda, Troya'nın efsanevi anlatıları çerçevesinde baktığımızda, hele hele bu iki tanıklığın savaş ve sonrası ile ilgili değerlendirmeleri bizim için Anadolu'nun ne kadar farklı bir dengesinin bu Troas'ın ucunda biçimlendiğini gösteriyor. Kademe kademe Troya sıfırdan, belki Neolitik'ten itibaren, yani ilk yerleşimlerden itibaren, ki İlhan Kaya'nın o bütün o Skamandros, Karamandras Vadisi'nde yaptığı sondajlar bize Troya'nın öyle hemen çok çabuk kurulmuş, gelişmiş bir yer değil. Çok daha eskilere giden, çok önemli dengelerin, ilişkilerin, bağlantıların yeri olduğunu gösteriyor. Avşa'daki kalıntılar, öbür taraftan Kırklareli'ne kadar uzanan koloni yerleşmeleri bakıyoruz. Bütün o depasların coğrafyasına baktığımız vakit Troya bambaşka. Yani Tunç Çağı'nda bugün Göbekli Tepe, Taş Tepeler bizi heyecanlandırıyor. İnanılmaz bir avcı toplayıcıların adeta bir Rönesans'ı gibi sahnede olan o Tunç Çağı'nın da belirli evreleri öyle. Yani gerçekten yatsımayalım, Tunç Çağı'nda özellikle geç Tunç Çağı'na doğru Anadolu'da çok büyük bir sıçrama var. Seramik üretiminde, dokumacılıkta, madenlerin değiş tokuşunda ve binlerce höyük var daha şu anda kazılmamış. Bir kısmı başladı. Mesela Tavşanlı'daki höyük kazıları bize bambaşka şeyler vermeye başladı. Arkası da gelecek. Daha o hani logoları birleştiririz, tabloyu
1: evet,
0: çıkar ya.
1: Büyük tabloyu
0: görüyoruz. Evet, onun daha çok küçük parçasını görüyoruz. Allah'tan Troya oldukça iyi kazıldığı, yani belirli arkeolojinin sistematiğinin de geliştiği bir yer. En ne diyeyim, ilk evrelerden itibaren, bugün eleştiriyoruz ama öncesi yok. Ondan 1870'lerden itibaren bugüne kadar gelen geçmişte her tarafla bağlantılar bulabildiğimiz çok ciddi bir envanteri var elimizde. Buluntu envanteri var. Bu İstanbul Müzesi'nde de, Çanakkale'de de var. Gelenler daha hayran oluyor. Onun öyküler, efsaneler, hakeza, kız öldün nahdi.
2: Evet.
0: Mütola, yani nereden yorumlayacağımızı şaşırıyoruz. O kadar bir çarpıcı buluntu ki. Devamını hocadan rica edelim.
1: Sevgili... Hem devamını hocam, hem de bir şehir hikayesi olarak da bakmak lazım. Belki de yine izleyicilerimiz de merak ediyor. Onların sorularına da yer vermek istiyorum. Onun cevabınızla birlikte hocamdan aldınız. Şimdi bize anlatılan o görkemli surlar, işte saraylar, sokaklar, kalabalık şehir, arkeolojinin ortaya koyduğu Troya'ya ne kadar benziyor? Bir de bu taraftan merak edilenler var. Yani o dönemin Troya'sında yürüyebilseydik, bizim izlediğimizden ya da okuduğumuzdan farklı olarak neler dikkatimizi çekerdi? Hani anlatılanlar ve gerçekleri konuşmak açısından, buyurunuz.
2: Şimdi tabii ki burada hangi Troya diye sormak lazım. Hangi dönemin Troya'sı? ya da Dörfeld'den bu yana yapıldığı gibi hangi
0: tabaka?
2: Tabaka. 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü, 5 mi?

0: Şimdi burada aslında en önemli turaya 6. 7. turaya. Yani 6. 7. turaya dediğimiz yer yani Kuzeybatı Anadolu'nun büyük bir kısmına hükmeden
1: egemen
0: bir

0: Aslında Ture'ye hiçbir zaman yazmadı. Yani bu yerleşimin, kentin Tunç Çağı'ndaki adı Vilusa, Hitit metinlerinde öyle geçiyor. Ve tekrar kurulduğunda 9. yüzyılda Vilusa Yunanlıların telaffuzuna göre İlios'a dönüşüyor. Yani bizim Lamsokos'a Lapseki dememiz gibi. Yani Vilusa, Vilios'a dönüşüyor.
1: Amisos'un Samsun'un olması gibi. Sinope'nin Sinop gibi.
0: Yani Simirna'nın İzmir olması gibi. Yani bunun Ankara, Ankara gibi, bunun gibi. Yani Vilusa, Vilios'a dönüşüyor.
1: Ve de bir mührümüz var.
0: Ve burada bronz çağından bir mührümüz de var. Şimdi Turaya nereden geliyor? Niye Turaya diyoruz? Aslında kentin adı Turaya değil. Kentin adı Vilusa, Tunç çağlarında. İlios, daha sonraki da İlyon. Dönemde İlyon ve İlyum Roma döneminde. Ama Hitit belgelerinde bu bölgede Turaisha ve Vilusa birlikte geçiyor. Homeros'ta da Homeros hem Turayalılar diyor hem İlyonlular, İlyoslular diyor. İkisini birlikte kullanıyor. Baktığımızda aslında Turaisha ve Turayalılar bölgedeki halkın adı. Kentin adı Turaya değil, kentin adı Vilusa ve İlios. Ama Vilusa'daki halkın adı da, halk da Turayalı. O yüzden yani bu kente Turaya demesek de kentin sahibi Turayalılar. Ve bu şekilde günümüze kadar gelmiş durumda. Tabii antik çağlarda yani bir de gerçeklik var. Yani tabii Troya Savaşı ya da Homeros'un anlattığı destanlar dışında son kazılar yani bu Vilusa kentinin Kuzeybatı Anadolu'da yani Hititlerle de ilişkisi olan, ittifak yaptıkları, anlaşma yaptıkları ve bazen savaştıkları bir krallık. Ve bu krallık içerisinde ki Hitit anlaşmasında Aleksandru adında bir Vilusa kralından bahsediliyor. Bu Aleksandru'nun Aleksandros ve Paris'le belki aynı kişi olmayabilir ama bir kral olduğunu da gösteriyor. Yani bir Vilusa bir gerçeği var. Ama bu bölgede pek çok savaş var. Yani biz kazılarda bunların bazılarının izlerini, okları vesaire buluyoruz. Ama bu savaş bu ya da bu kalıntı Homeros'un bahsettiği savaş mı ya da o dönemde yaşanan başka bir savaş mı buna emin değiliz.
2: Şeyden emin miyiz hocam? Şimdi baktığımız zaman arka fonda da arkadaşlarımız çok güzel yapmışlar aletleri. Elinize sağlık gerçekten. Kılıçlar, kalkanlar, işte zırhlar, bu dövüş sahneleri bize anlatılan, yazılan, izletilen çok gerçekçi gelebiliyor bize. Şimdiye kadar öyle izledik. Peki arkeolojik bilgiler açısından bu teknoloji, savaş donanımı, bu mücadele biçimleri gerçek mi? İnandırıcı mı? O dönem öyle miydi? Bize anlatılan, gösterilen ledlerdeki gibi miydi, filmlerdeki gibi miydi sizce?
0: Şimdi tabii Tunç Çağı'nın özellikle Ege dünyasında yani savaşçıları ile ilgili ve kullandıkları silahlar ve zırhlarla ilgili arkeolojik kalıntılar
1: var. Miğferler.
0: Homeros'ta bahsedilen domuz dişinden yapılmış miğferler, bunlar Yunanistan'daki Ege'de kazılarda çıktı.
1: Çok iyi çıktı, çok iyi.
0: Silah bronz kılıçlar, kalkanlar çıktı. Ama şunlar da çıktı tabii ki özellikle Dandira zırhı çok büyük bir kaplama yani bir şeyi savaşçıyı tepeden tırnağa kadar koruyan bir tunç plakalarla yapılmış.
1: Pilos'ta yeni bir mezar çıkarttılar.
0: Evet, onda çok güzel bir Miken döviz şeyi savaşçısı da
1: kılıcıyla tam halkalı ve kıyaf başlığıyla birlikte.
0: Evet, gene Miken kaplarında bu savaşçıları görüyoruz. Evet. Ama şuna da eminiz. Tabii bu dönemde Troya ve buraya gel savaş

0: Buna gelen insanlar yani böyle on binlerce insan değil. On binlerce insan değil. Yani bunlar yani o dönem Troyası'nın nüfusu aşağı yukarı belli. Gelen insanlar belli. Büyük güçler değil. Yani şimdi o dönem yani bu savaştan aşağı yukarı aynı zamanda yapılmış olan Hititlerle Mısırlılar arasındaki bir Kadeş Savaşı var. Kadeş Savaşı'nda binlerce savaş arabası var. Yani o dönemin en güçlü silahları, tankları gibi binlerce savaş arabasıyla Mısırlılar ve Hititler yapıyor. Troya'da Akalılar sadece komutanlarının bindiği özel geçmiş arabalar gibi. Yani böyle binlerce, bırak binler, yüzlerce, onlarca yani bile yok. Yani burada aslında mütevazi bir savaş bu. Mütevazi bir savaş. Uzun yıllar süren bir çatışmalar,
1: cephe savaşı
0: savaşlar. Devamlı akalar gelmiş, kıyıları yağmalamış. Çünkü onu da şöyle görüyoruz. Yani geliyorlar işte İda'nın güney eteklerinde Tebe'yi vesaire yağmalıyorlar. Kadınları Adrian, alıyorlar, getiriyorlar.
1: Havran'a kadar olan kesmi yavru.
0: Sonra Gelibolu Yarımadası'nda yağma yapıyorlar falan. Troya etrafında yapıyorlar. Yani aslında bu birkaç nesil gene yapılan saldırılar. Bunlar yani filmlerde tabii ki bu kadar yani mütevazi bir savaş gösterilse yani kimse buna filmde seyretmez.
1: Epik bir savaşa dönüştürüyorlar.
0: Epik bir savaş. Evet. Tabii şimdi bir de şunu da söylemek lazım. Bu arkamdaki sahnelerde de var. Troya Savaşı bununla ilgili bu savaşla ilgili görseller daha yani erken ya da geometrik çağdan beri resmedilmiş. Nasıl resmediyor? Geometrik çağda yapılıyor, arkeik, klasik, helenistik, Roma'da yapılıyor. Ondan sonra daha orta çağda bile bu savaşla ilgili tasvirler var. Hangi dönemde tasvir edilmişse o dönemin silahları ve kılıçlarını kullanıyorlar.
1: Güncel moda yansımış.
0: Şimdi orta çağda bir Troya Savaşı var. Savaşçı
1: orta çağlı.
0: Orta çağ şövalyesi gibi. Yani giyinmiş. Arkamda bir 6. yüzyıl vazosu var. O 6. yüzyıldaki bir Atina vazosundaki zırh.
2: Herkes kendi tarihini anlatmış.
0: Tabii.
1: Yani kendine göre yorumluyor.
0: Evet. Yani o yüzden ben günümüzde yapılan filmlerdeki yönetmenin tercihini, savaşla ilgili tercihlerini, kıyafetleri çok da yadırgamıyorum.
1: Evet.
0: Yani günümüzün anlayışı.
1: Bu da bir yorum.
0: Evet. Bu da bir yorum.
2: Tabii. Bir de hocalarım şöyle Homeros'un dünyasında tanrılar olaya doğrudan müdahale ediyor.
1: Kurgu tamamen onların denetiminde gidiyor.
2: Mesela başka kaynaklarda ya da filmlerde, anlatılarda daha çok insanların kararlarına odaklanıyor. Şimdi bu tarih, gerçekte tarih bize ne söylüyor hocam?
1: İşte bu
2: tanrılar
1: iki kaynak
2: karar verirse, tanrıları anısından çıkardığımızda şimdi kahramana bir sorumluluk yüklüyoruz.
1: Çok güzel bir soru ve bakış açısıyla işte buradaki iki tarihsel kaynağın önemini ve verdiği bilgilerin ne denli destandan ayrıldığını, ayrıştığını ortaya koyuyor.
2: Aslında savaşın anlamı değişiyor.
1: Anlamı değişiyor.
0: Şimdi tabii ki yani Homeros'un anlatımı tamamen bir destan. Destan. Yani Homeros bunu...
1: Müthiş.
0: Yani bir deha. Yani
1: zaten kahramanlar çağını başlatıyor.
0: Günümüze kadar İlyada'nın, Odisea'nın gelmesinin nedeni de bu. Yani buna hiçbir kuşku yok.
1: Müthiş bir İyonyalı ozanla karşı karşıyayız. Yani orada en ufak bir şüphemiz
0: yani,
1: yok.
0: Yani Homeros'un ışığı zaten bunları yok ediyor. Yani Homeros'un ışığı bunları yok ediyor. Ama şu da var. Homeros'un yani bu destan Homeros'u parlattığı kadar geç antikte yok olmasına da neden oluyor. Çünkü yani Homeros destanındaki tanrılar, tanrıçalar, mitoloji vesaire Hristiyanlık geldiğinde bunlar tamamıyla artık atılıyor. Şimdi Hristiyanlığa kadar Troya antik çağın en önemli turizm merkezi. Aynen günümüzdeki turistler gibi Roma'dan turistler geliyor. Ve Roma'dan gelen turistler buralar

0: geziyorlar. Hatta Troyalı rehberler gezdiriyor. Sezar'ın bir sözü var. Lucullus bunu aktarmış. Diyor ki bu bölgenin diyor, Troas bölgesinin diyor, geçmişle alakası olmayan tek bir kayası taşı yok diyor.
1: Hepsinin bir efsanevi bir
0: geçmişten gelen bir izi şey var. İzi var.
1: Referansı var.
0: Bölgede. Ama Hristiyanlıkla birlikte bu kesiliyor. Yani biz Troya'nın yani terk edilmesinin pek çok nedeni var.
1: Tanrılar ama, dünyası persona non grata gibi bütün devre dışı kalıyor.
0: Artık gelmiyorlar.
1: O zaman bu kaynakların Malalas'ın kullanmasının da nedeni çıkıyor.
0: İşte bundan sonra bu kaynaklarda
1: tarihsel kaynak devam ediyor. Efsanevi tanrılar dünyası, o panteon, o pagan unsurlar artık devre dışı kalıyor.
0: Ve artık gerçek tarih olarak ve bunu gerçek tarih olarak görüyor. Yani Troya Savaşı'nın gerçek tarihi olarak 1000 yıl boyunca
1: kullanıyorlar.
0: Avrupa'da ve Bizans'ta bu kullanılıyor.
1: Ama ne yazık ki bizde çok geç, yani bu Reyhan Hoca'nın çalışmasına kadar bizim kuşakta sadece destan referanslı yetiştik ya da Şiliman'dan bugüne kadar gelen kazılar çerçevesinde bulunanları yorumlayaraktan Hitit'i de, bütün Geçit'i de, bütün yaşananları da, genç Tunç Çağı'nın sonunu da aynı çerçevede irdeledik. Ama bugün artık tüm bakış açıları değiştirmek durumundayız. Ezber bozuldu gerçekten.
2: Evet,
1: gerçekten. Ve gerçekten belki 3-4 yıl sonra çıkacak yeni bulgularla da belki Troya'dan gelir, belki yeni başka bir kazı merkezinden gelir. Çok farklı şeyleri de konuşacağımızı bekleyebiliriz.
0: Aslında şöyle Nezih Bey, biz aslında yani kaç yüzyıldan beri kazılarda bulunan pek çok eserin yani yorumunu anlayamıyorduk. Yani İlyada'da, Odisea'da ya da bu mitolojik kaynaklarda olmadığı için, bunlar yazmadığı için anlayamıyorduk.
1: Peki tam burada şeyi nasıl yorumluyorsun? Hem senin bölgen, bütün kız öldün ya Lahtini.
0: Polixena. Ya bu 1900
2: o Lahit mi söylüyorsunuz? Evet.
1: Müthiş.
2: O mesela Lahit'in adı neydi hocam?
1: Polixena Lahti. Şu anda Troya Müzesi'nin evet. En başı ve tamamen destandan ve bu tarihsel anlatımdan alınmış. İkisi de var. Hem bir taraftan destanın kuvvetli bir etkisi var ama tarihsel anlatıma da çok uygun.
2: O Lahti gören birisi mesela hikayeyi bir sizin yorumunuzla bir de popüler yorumla başka gözle görse ne anlar?
0: Şimdi
2: öncelikle Lahti'nin ne olduğunu açıklayalım.
0: Evet. 1994 yılında Biga'nın Gümüşçay beldesinde bulundu. Yani ben buradan izleyicilerime söylüyorum. Yani bu dünyanın en güzel eserlerinden biridir.
1: Açık
0: dünyanın en güzel, yani İstanbul Müzesi'ndeki evet. İskender Lahti kadar önemli bir lahittir. Lahti'nin dört tarafı bezemelidir. Lahti ismini veren bir yüzünde bir kızın kurban edilmesi, gerçekten de çok böyle gerçekçi bir şekilde kurban edilmesi anlatılır. Ve o yüzden de zaten Lahti'nin adı Polixena Lahti. Çünkü özellikle yani antik vazol resimlerinden biz bunu biliyoruz.
1: Rahatlıkla biliyoruz. Eskiden.
0: Biliyoruz. Yani ön yüzünde bu, bir yüzünde bu var.
1: Ama bak, böyle bir eser beklemiyorduk Truhas'tan. Bu kadar çarpıcı ve lahit geleneğinin daha başına ait. Yani çok erken bir örnek ve çok görkemli bir örnek.
0: Ama işte bu da Sezar'ın sözünü doğruluyor. Yani Troas'taki bölgedeki her taş Troya'nın bir hikayesini anlatıyor. Şimdi tabii bu Lahit'le ilgili çok şey anlattık, konuştuk falan. Ama Lahit'in arka yüzünde bambaşka bir şey var. Lahit'in arka yüzünde bir düğün sahnesi var.
2: Bir yerde ölüm, bir yerde düğün.
0: Evet. Hatta genç kız yani gelin olarak hazırlanıyor, makyaj yapılıyor, takıları takılıyor ve onun önünde de başka genç kızlar dans ediyorlar müzikle. Şimdi biz ön yüzünü anladık çünkü vazo resimlerinde Polixena var, yani kurbanı var, ama arka yüzü anlayamadık.

0: Yani dedik ki bu yani bir genç kızla ilgili. Ama kitapta Dixis ve Dares'in anlattıklarından şunu gördük. Savaşın bir yerinde Hector öldürülüp cesedini Priamos almaya giderken yanında Polixena'yı götürüyor. Ve orada Akilleus Polixena'ya aşık oluyor. Ve kızı unutamıyor. Savaşın içerisinde yani Troyalılar bir teklif sunuyor. Yani Polixena'yı sana verelim, sen savaştan ayrıl diyorlar. Akilleus da bunu aslında kabul ediyor. Kabul ediyor ama Hector'u öldürdüğü için Hekabe oğlunun intikamının alınmasını istiyor. Ve bir kumpas kuruyorlar. Paris ve yanında bir arkadaşı Akilleus'u çağırıyorlar. Bir tapınağa diyorlar ki Polixena konusunu görüşeceğiz. Kız kardeşi işte düğün belki. İşte Akilleus tapınağa geliyor. Silahsız gelmesini istiyorlar. Orada Paris'in yanındaki Troyalı Akilleus'u tebrik etmek için ona sarılıyor. Fakat bırakmıyor. Tutuyor yani. Ve Paris'te Akilleus'u orada öldürüyor. Bıçaklayarak öldürüyor. Burada yani topuğundan vurulması falan filan bunlar...
1: Yanlış. Topuğundan yanlış. Vurularak evet. Ölmüyor Achilles.
2: Lahit'le onu... bu kaynak olmasa bu bilgi böyle bir netleşmeyecek.
0: Yani Polixena aslında savaşın en önemli figürlerinden birisi. Ve burada Akilleus son nefesini verirken diyor ki beni Polixena için çağırdılar ve öldürdüler diyor. Ve sonra savaşın sonunda bütün kadınlar, Troyalı kadınlar paylaşılırken işte bu Polixena'yı hiçbir akıllı almıyor. Onu götürüyorlar. Akilleus'un mezarının başında ona kurban ediyorlar.
2: O sahnede bütün canlılığıyla Lahit'in bir öbür yüzünde
1: Polixena var. Lahit'te
0: evet.
1: Var.
0: Evet. Yani İnanılmaz o hocam. Tarafta aslında Akilleus'la yapacağı evlilik hazırlığıydı. Evet. Ama diğer tarafta Akilleus'un için öldürülüyor.
2: Öldürülmesiyle ve karşılık o da kurban ediliyor.
0: Şimdi biz sadece tabii Polixena Lahit'i değil, yani pek çok çözülmemiş... Aslında yani vazo resimlerinde ve ikonografiye aslında çok büyük katkısı olacak. Evet. Bunun eğer doğru yorumlanırsa.
1: Topuğundan vurulma hikayesini bir yerden mi okuduk yoksa?
2: Efsane yani,
1: öyle bir efsane
2: onun
1: mi
2: öyleydi? Onun hayatıyla ilgili dizge, o mozaiklere de, sanata da pek çok şeye yansımış olan öyle bir Tetis'ten annesiyle bağlantılı bütün evet. bir kurgu var. Hatta en güzel bitimi Urfa'daki Halepli Bahçe mozaiklerinde. Yani bütün safa safa beklenmedik bir şey. Düşünün Akilleus gibi, Aşil gibi bir evet. figürün hayatıyla ilgili en gerçekçi canlandırmalar keşke bütün ele geçebilseymiş. Halepli Bahçe mozaiklerinin önemli bir anlatım kurgusu onun üzerine.
0: Ama tabii ki şimdi yani bu kitaba konu olan kişiler yani Akilleus'un yani topuğundan vurulması ya da başka hikayeleri değil. Yani onlar için daha gerçekçi olan böyle bir kumpas yani böyle bir olay yani onu çağırıp orada öldürüyor. O daha gerçekçi. Evet, yani evet. Kim topuğundan vurulup da ölür ki?
1: Yani öyle bir kahraman da topuğundan vurulup ölünmez. Hani yakışmıyor hocam.
2: Evet, o da bir kurgu. Yani bir dönem çok sevilmiş evet. herhalde. Aynı Herakles üzerine anlatılan onun ödevleriyle ilgili bir sürü olay
0: ama
2: gibi.
0: Ama o onun biraz tanrı şöyle yani gene mitolojiye dönecek olursak evet. yani Akilleus yani annesi deniz tanrıçası ya da tanrıçalarından birisi Tetis'tir. Evet. Aslında ya Akilleus yarı tanrı sayılır. Doğduğunda onu topuğundan annesi tutmuş o Styx ırmağına batırmış çıkarmış. Topuk kısmı kuru kalmış. Evet. Yani o ırmağa ıslanan kısmı yani silah işlemiyor. Evet. Biraz da onun

0: tanrısallığını
1: vurgulamak için.
0: Evet.
2: Hocam, buyurun hocam.
3: Tabii. Orada bir artık şeyi Akilleus'u tarihsel bir figürden bir mitolojik destanın bir mitolojik kahramana dönüştürmenin senaryosu o. Bir kurgu var. O kurguda da annesi ayrı bir dünyadan geliyor. Bütün şeyleri de anlatımın sonuna kadar çocuk o dönemin insanlarının severekten canlandırdığı, dinlemekten hoşlandığı bir aynı Homeros destanının bu sefer farklı bir Akilleus destanına dönüşümünü görüyoruz orada. Ama burada öyle değil. Lahit de bizi, Lahit de bir bağladığımız
2: hocam, vakit kesiyor, son bir dakika
3: realiteyi sonra ortaya koyuyor.
2: Evet, son bir dakika kadar var. Şu sorumu sorayım, çok kısa birer cevapla kapatabiliriz konuyu. Sizin araştırmalarınızda ve bulgularınızda Troya bölgesine giden, Truva'yı gören izleyicilerimiz neyin cevabını aramalılar? Neyi merak etmeli? Hangi gözle bakmalılar? Buyurunuz.
0: Evet, eğer Troya'yı ve daha sonra da Troya Müzesi'ni ziyaret edeceklerse mutlaka Homeros'u, İlyada'yı okumalılar. Ve tabii bu kitabı da
2: kesinlikle yani, hemen gösteriyorum.
0: Okuduklarında
2: bana göre kitabı okumalılar.
0: Neyi gördüklerini ya da göreceklerini çok daha iyi anlayacaklar.
3: Yüreğimizin bir tarafı Homeros'ta, destan kısmı, ama tarihsel gerçeklikleri oradaki kız öldün Lahti ile birlikte Troya Savaşı, Reyhan Hoca'nın Troya Savaşı kitabıyla ayrı bir perspektifte görecekler. Bir penceremiz o destanın inanılmaz lirik ortamında eşi yok. Olduğu gibi bizi o Homeros dünyasına götürürken bu taraf Kız Öldün Lahti ile birlikte iki tane tanıklığın tarihsel gerçekliğinde olayların perde arkasını ve o dönemdeki yansımalarını veriyor. O çok güzel.
2: Nefis özetledim.
3: Mutlaka Lahti görsünler. Demin Reyhan Hoca'nın aktardığı realiteyle. Çünkü Lahit çıktığında biz de çok heyecanlanmıştık. Hemen yerine gidip müze müdüresi Nurten Hanım'ın şeyde ilk kapak yapmıştık. Arka sanat olaraktan, dergi olaraktan.
2: Çok heyecan verici. Mutlaka gideceğiz. Böyle,
3: ondan sonrası da geldi. Bunu burada bitirelim ama Troas'ta, Granikos'ta ve özellikle ta o Persler döneminden günümüze kadar arazilerin el değiştirmesinde değişmeyen unsurlar ta Osmanlı'ya kadar çok ilginç bir gözlemler zinciri var. Onu da gene Reyhan Hoca ile haritalar eşliğinde bir bakalım.
2: Önce kitabımızı
3: çok şaşıracağız.
2: Okuyoruz,
3: evet.
2: Sonra ziyaret ediyoruz. Hocalarımızın bilgileriyle doğruyu, yanlış bilinenleri doğruluyoruz.
3: Burada da yeni bir şafak doğuyor.
2: Kesinlikle.
3: Bu yayınla birlikte ve o şafak bakalım neleri aydınlatacak. Höyük kazılarını takip edelim.
2: Tamam,
3: Tunç Çağı höyüklerini kim bilir neresinde ne yazılı belgeler, ne mühürler gelecek, bizi nerelere götürecek.
2: Bakacağız. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocalarım. Gerçekten çok kıymetli, arşiv niteliğinde bir program oldu. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: An ve zamanın farkı.
2: Sağ olun
3: bugüne
2: hocam.
3: Kadar
2: çok
3: gelen
2: teşekkür ederiz.
3: Çok güzel bir program ve bu program sayesinde tarih dostları sürekli gündemden haberdar oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Sizlerle kıymetli hocalarım. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Değerli tarihseverler, bu akşam çok özel bir konuyu işledik. Troya efsanesini hafızamızdaki filmlerden, popüler anlatılardan çıkarttık. Arkeolojik bulgulardan ve bilgilerden, tanıklıkların gözünden, hocalarımın araştırmasıyla aydınlatmaya çalıştık. Bizlere eşlik ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz sorularınız ve yorumlarınıza. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla tekrar 24 ekranlarında an ve zamanda buluşalım. İyi geceler diliyorum.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Damarlarımızda hiç durmadan çalışan görünmez bir sistem var, kan. Al yuvarlar akciğerlerden aldığı oksijeni hücrelere taşıyor. Al yuvarlar virüsleri, bakterileri ve diğer tehditleri izliyor. Trombositler bir damar yaralandığında kanamayı durduracak sistemi harekete geçiriyor. Plazma ise bütün bu hücrelerle birlikte proteini, hormonları, besinleri ve vücudun kimyasal mesajlarını taşıyor. Ama bugün bilim kana artık yalnızca bizi hayatta tutan bir sıvı olarak bakmıyor. Çünkü damarlarımızda dolaşan kan aynı zamanda bedenimizde olup bitenlerin izlerini taşıyor. Mesela bir enfeksiyonun, bir bağışıklık tepkisinin, bir organın çalışma biçiminin, hatta bazı tümörlerin kana bıraktığı moleküler işaretlerin. İşte bilim insanları şimdi bu izleri okumaya çalışıyor. Peki okuyabilecekler mi? Mesela bir gün sıradan bir kan testi, henüz hiç belirti hissetmediğimiz bazı hastalıkların ilk işaretlerini çok daha erken yakalayabilecek mi? Ya da laboratuvarda üretilen kan hücreleri, özellikle nadir kan gruplarına sahip insanların hayatını kurtarabilecek mi? Yaşlandıkça kanımızı üreten kök hücrelerde meydana gelen değişiklikleri çözmek, sağlıklı yaşlanmanın yeni yollarını gösterebilecek mi? Hatta gelecekte yapay zeka, kanımızdaki milyonlarca biyolojik veriyi bir araya getirerek bedenimizin geleceğine ilişkin bugün göremediğimiz örüntüleri ortaya çıkarabilecek mi? Kısaca binlerce yıl boyunca insan hayat kanda dedi, belki de haklıydı. Ama 21. yüzyılın sorusu artık çok daha büyük. Kan yalnızca bugün yaşadığımızı değil, yarın nasıl yaşayacağımızı da anlatabilir mi?
1: Damarlarımızın içinde doğduğumuz andan son nefesimize kadar hiç durmadan akan bir nehir var, kan. Görünüşte sadece birkaç litre ama içinde hayatımızın belki de en önemli sırları saklı. Oksijeni hücrelerimize taşıyor, bağışıklık sistemimizi harekete geçiriyor, yaralandığımızda kanamayı durduruyor. Sadece bu kadar da değil, çünkü insanlık kana biyolojik bir olgudan çok daha fazlasını yükledi. Kan çekiyor dedi, kandan korktu, kan uğruna savaştı, hatta gençliğin ve ölümsüzlüğün sırrını onda aradı. Şimdilerde ise bilim, bir damla kandan hastalıkların moleküler izlerini okumaya, laboratuvarda kan hücreleri üretmeye, kan ile yaşlanma arasındaki ilişkiyi çözmeye çalışıyor. Belki de damarlarımıza yalnızca hayat değil, bedenimizin geçmişten geleceğe uzanan dev bir biyolojik bilgisi akıyor. Peki ne dersiniz? Kan gerçekten nedir? Yalnızca bizi yaşatan bir sıvı mı? Yoksa bedenimizin sürekli güncellenen canlı veri ağı mı?

0: kanı sadece bir taşıyıcı olarak tarif edersek haksızlık etmiş oluruz. Evet, bir taşıyıcılık fonksiyonu var. Sonuçta nefes almamızla beraber oksijenleri dokulara taşımak, daha sonra artık olan maddeleri transferi, kanın içerisinde bulunan diğer hücrelerden kana geçen maddelerin, hormonların ya da biyolojik sinyallerin taşıması kanın görevleri içerisinde. Bu kısım taşıyıcılık kısmı. Ancak bununla beraber aslında kan bizim için 24 saat bize veri veren bir veri bankası diyebiliriz. Bu verilerin doğrultusunda biz kişinin günlük sağlık durumunu, hastalıklara olan elverişini yahut hastalığın tedavisi söz konusuysa gidişatını takip edebiliyoruz. Bu açıdan biz kanı hem taşıyıcılık fonksiyonuyla hem de verileri bize vermesi ve bunların yorumlanması doğrultusunda değerlendirmeliyiz. Ancak tabii ki bu veriler sadece kan parametrelerini değerlendirmekle yeterli değildir. Çünkü o anki durumu evet bize gösterir. Bunun yanında hastanın şikayeti, hastalığın durumu, diğer yapılan tıbbi tahlillerin de değerlendirilmesi gerekir. Dolayısıyla kan bize veriyi verir ama tıbbın yapması gereken diğer bütün verilerle beraber kan verilerini harmanlayarak yorumlamasıdır.
1: Size kanınızda gelecekte yakalanacağınız hastalıklar yazıyor deseler öğrenmek ister miydiniz?
2: Tabii ki öğrenmek isterim.
3: Onlara karşı önlem almak isterdim. Hayatımı öyle yaşardım.
4: Yani tabii ki öğrenmek isterim çünkü en azından çaresini bulmak için bilmem lazım ki ona göre bir çare bulalım.
1: ''1900'lerin başına kadar kan nakli büyük bir bilinmezdi. Sonra A, B ve sıfır kan grupları keşfedildi. Bu keşifle birlikte tıp çok önemli bir gerçeği de anladı. Al yuvarların yüzeyindeki moleküler işaretler bağışıklık sisteminin kanı nasıl algılayacağını belirliyor. Yani her kırmızı kan aynı değil. Bu yüzden hiç tanımadığımız bir insanın kanı hayatımızı kurtarabilirken uyumsuz bir kan ciddi ve hatta ölümcül bir bağışıklık tepkisine yol açabiliyor. Peki beden bu ayrımı nasıl yapıyor? Vücudumuzun ben ve yabancı sınırı kanımızın üzerinde mi yazılı? Ne dersiniz?
0: Kanın içerisinde bir kimlik kontrol sistemi var diyebiliriz. Bu kimlik kontrol sistemi kan hücrelerinin içerisinde, eritrositlerimizin üzerinde bulunan antijenler vasıtasıyla oluyor. Bu antijenler kişinin kendine ait, kendinden olanını tanımaya yarıyor. Buna karşılık eğer bir yabancıyla karşılaşırsa eğer antikor üreterek yabancı olduğunu tanımlayabiliyor. Bununla beraber bağışıklık sistemi de yabancıya karşı bir reaksiyon geliştirebiliyor. Çok önceki zamanlardan beri kan nakillerinin yapıldığını biliyoruz. Ancak bu kan nakillerinin bir kısmında başarı sağlanırken bir kısmı başarısızlıkla sonuçlanmış. Ancak bunun neden kaynaklandığı bilinemiyor. Sonra kandaki grupların A, B, 0 gruplarını ve RH faktörünün özellikle bulunmasıyla beraber kendine ait olanı nasıl tanımladığı yahut yabancı olanı nasıl ayırt edebildiğiyle ilgili büyük bir keşif oldu. Bu hem kan nakillerinde aslında neye dikkat edilmesi gerektiği, dolayısıyla uyumluluk denen bir kavramın göz ardı edilmemesi gerektiği ve organ nakilleri için doğru naklin yapılması için hangi kriterler göz önüne alınması gerektiği bulunmuş olundu. Kan transferi mümkün olmasıyla beraber birçok tedavinin önü açıldı. Birçok organ nakliyle beraber böbrek hastalıkları, kornea nakilleri, birçok organ nakilleri söz konusu. Tabii ki şu an kan bağışıyla ancak bu nakiller söz konusu olabiliyor iken en azından doğru kan, doğru grup ve doğru uyumluluk yakalandığı zaman hastaya maksimum verimliliğin elde edilebilmesi için uygun olan faktörlerin göz önüne alınması gerektiği biliniyor. Kan nakliyle beraber dolayısıyla doku nakilleri, bazı tedavilerin daha kolaylıkla devam etmesi, bunların içerisinde kanser tedavileri söylenebilir yahut kozmetik tedaviler, gençleşme yahut yüzle ilgili, saç ekimiyle ilgili bazı tedavilerde PRP elde edilerek bunların önün açılması sağlandı. Kanın tanınmasıyla beraber, kanla ilgili daha çok bilgi almakla beraber biz şu an belli parametrelere bakıyoruz. Belli parametreleri ancak değerlendirebiliyoruz. Ancak hastalıkları aslında biz belirti verdiği zaman ancak tedavisine başlayabiliyoruz. Kanı tanıdığımız zaman, içeriğiyle ilgili daha çok bilgi sahibi olduğumuz zaman

0: belki de hastalıklar belirti vermeden kanda bıraktıkları izlerle yahut hücrelerin kana aktardıklarıyla da biz yola çıkabiliriz. Ve böylece aslında küçük belirtiler bile ihtiyacımız olmadan sadece kan parametrelerini değerlendirerek bunlar üzerinden gidilerek çok erken teşhisler yahut kişisel tedaviler geliştirilebilir. Her kişinin kanına göre belli tedavi grupları oluşturulur ve buna özel tedavi yöntemleri de gelecekte geliştirilebilir.
1: Kan görünce korkar mısınız?
2: Hayır, korkmuyorum hiç.
1: Peki sizce neden kırmızı boya değil de kan bizi bu kadar etkiliyor?
2: İnsan sağlık sorunuyla ya da bir kazayla ilişkilendirdiği için ya da canından korktuğu için, endişelendiği için olabilir.
3: Ya kanın çağrıştırdığı şeylerle alakalı bence. Kırmızı boya görünce insanın aklına ne bileyim kanın alınması, hasta olması vesaire gibi çağrışmalar yapmadığı için korkmuyorlardır.
4: Bence kanın kokusundan dolayı, çünkü insan dışarıda gördüğü kanı kendi kanı zannettiği için tansiyonu düşüyor vesaire, bayılmalar olabiliyor. Bu yüzden olabilir.
5: İlk başlarda 20 yaşına kadar korkardım, hatta bayılırdım. Ama onu çok şükür atlattım şimdi.
1: İnsan DNA'yı keşfetmeden binlerce yıl önce biyolojik mirasını kanla tarif etti. Kan bağı, kan çekmesi, kanımızda var gibi. Oysa bugün biliyoruz, mirasımızı taşıyan kanın kendisi değil, hücrelerimizdeki genetik bilgi. Üstelik hikaye genlerle de bitmiyor. Zekadan davranışlara dek tüm karmaşık özelliklerimiz genlerimizle birlikte çevrenin ve yaşam deneyimlerimizin oluşturduğu bir sonuç. Ama yine de soralım, insanlık kanımızda var derken tamamen mi yanılıyordu?

kanında var dediğimiz zaman biz aslında annesine ya da babasına daha çok bağlıyormuş gibi konuşuyoruz. Annesi gibi, babası gibi. Bireyler tabii ki genetik aktarım olarak annesinden ve babasından DNA'lar alır. Ancak bu sadece demek değil ki bir birey haline geldiği zaman bu aldığı genetikten ibarettir. Çünkü bazı kısımlar, evet, fiziksel özellikler, yetenek, bazı kabiliyetler, bazı eğilimler anneden ve babadan gelmekte. Ama bununla beraber anne ve babanın öğretileri, toplumda gördükleri, ekonomik düzey, yaşam koşullarında bunun içine katkı sağlar. Örneğin bir kişinin yeteneği vardır ancak bu keşfedilmezse eğer ortaya çıkmayabilir. Yahut çok yetenekli olmamakla beraber eğitimle, çeşitli faktörlerle bu geliştirilerek belli bir seviyeye eriştirilebilir. Dolayısıyla burada insanların kendine ne kadar katkı sağladığı yahut çevresinin yaşadığı olaylar, gördüğü, öğrendiği olaylarında kendi birey olma yolunda katkısı muhakkak ki vardır. Dolayısıyla insan sadece DNA'sından ibaret değildir. Yaşadığı çevre, öğrendikleri, kazandıkları yahut travmalar ya da acı olaylar sonucunda kaybettikleriyle belli duyguları, belli kavramları hayatına kazandırır. Örneğin korkular, evet, aile bireylerinde bazen deriz ki ablası da zaten korkardı karanlıktan. Ancak bu ablası gibi anne ve babasından aktarılmış da olabilir. Yahut daha önce yaşadığı bir korkudan kaynaklı gelişmiş de olabilir. Bir bebeklik travması da söz konusu olabilir. Kanla ilgili söylenen terimler aslında toplumların kana kattığı anlamlardır. Mesela kan bağı dediğimiz zaman bir aitlikten bahsediyoruz, bir birliktelikten bahsediyoruz. Kan davası dendiği zaman bir kaybedilen hayata karşılık verilmesi gerekenden bahsediyoruz. Kan çekmesi, kan tutması gibi kavramları da aslında biz yaşadığımız hayatlarda olan durumlara karşılık biz toplum aslında bunları koyuyoruz. Kendi kültürümüze bağlı olarak yorumluyoruz. Bunların içerisinde bir kısmı bize olumlu, aitlik, bağlanma, sadakat kazandırıyorken bir kısmı da aslında olumsuz olayları bize çağrıştırıyor. İhanet, şiddet, karşılıklı tavizlerin verilmesi şeklinde. Dolayısıyla kan aslında bir biyolojik terim iken toplum aslında onu farklı manalarda

0: da kullanabiliyor. Kanımızın içerisinde hücrelerimize aktarılan DNA'larımız var ki bu DNA'larımız annemizden, babamızdan, daha önceki atalarımızdan alıyoruz. Ve dolayısıyla atalarımızdan gelen şifreler bizim kanımıza aktarılıyor. Biz aynı şifrelerle aslında nesillerimizi devam ettiriyoruz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz ki kan aslında bir DNA taşıyıcısı ve DNA şifresi içeren bir sıvıdır.
1: Kan çekiyor diye gerçekten bir şey var mı? Mesela hiç tanımadığınız bir akrabanıza yakınlık hissedebilir misiniz?
2: Bence bununla alakalı bir yakınlık hissetmiyorum ben yani. Olduğunu düşünmüyorum. Daha çok insanın uyumlu olmasıyla alakalı.
3: Toplum olarak hani öyle düşünüyoruz. Zihnimize de öyle yerleşmiş sanki. Bence var, inanıyorum öyle şeye.
4: Var ama kanla alakalı bir şey değil bence ya. Sosyal çevreyle falan alakalıdır yani, kan çekiyor değildir.
5: Öyle bir şey var yani, inanıyorum ben.
6: İnsan genleri keşfetmeden binlerce yıl önce akrabalığı kanla tarif etti. Aynı aileden gelenlere kan bağı dedi. Hiç tanışmamış iki akrabanın birbirine yakınlık duyabileceğine inanıp kan çekiyor dedi. Bir aile ferdinin öldürülmesini yalnızca bir insan kaybı değil, bütün soyun kanına karşı işlenmiş bir suç saydı. Ve kimi toplumlarda akan kanın karşılığı yine kan oldu. Peki insan neden soyunu, sadakatini ve hatta intikamını kan üzerinden tanımladı? Bugün biliyoruz ki bizi akrabalarımıza bağlayan şey damarlarımızda dolaşan kanın kendisi değil, kuşaklar boyunca aktarılan ortak genetik miras. Anne ve babamızdan aldığımız DNA geçmişimizin biyolojik izlerini taşıyor. Ama burada hala ilginç bir soru var. Halk arasında kan çekmesi dediğimiz o açıklanamaz yakınlığın bilimsel bir karşılığı gerçekten olabilir mi? Mesela bir insan hiç tanımadığı akrabasını gerçekten hissedebilir mi? Yoksa kan çekmesi insanlığın akrabalığı anlamlandırmak için yarattığı güçlü bir kültürel hafıza mı? Bir zamanlar soyun taşıyıcısı olduğuna inanılan kanın yerini bugün DNA aldı. Artık birkaç damla kan içindeki hücrelerden geçmişimize ilişkin genetik bilgileri okuyabiliyoruz. Belki insanlık binlerce yıl boyunca kanımız bizi birbirimize bağlar derken bilimsel olarak doğru kelimeyi kullanmıyordu. Ama doğru bir gerçeğin peşindeydi. Geçmişimiz gerçekten içimizde taşınıyor.
7: Bir bardak kırmızı boya ve bir damla kan. Renk aynı olabilir ama beynin verdiği cevap tamamen değişebiliyor. Daha da ilginci, kan ve yaralanma korkusu bazı insanlarda diğer korkulardan çok daha farklı bir tepki yaratabiliyor. Mesela önce kalp hızı ve tansiyon değişiyor, ardından kişi hızla düşebiliyor veya bayılabiliyor. Buna vazovagal tepki deniyor. Peki neden? Kan görmek neden beynimiz için yalnızca bir görüntü değil? Acaba bu tepkiler milyonlarca yıllık bir yaralanma ve hayatta kalma alarmı olabilir mi? Şöyle de sorabilirim. Biz mi kandan korkuyoruz yoksa evrimsel geçmişimiz mi?
0: Kan İki tarafı da aslında temsil ediyor. Hem damarlarımıza akan kan, hayatı, canlılığı temsil ederken bu kanın dışarıya çıkması bize şiddeti, yaralanmayı, ölümü tabir eder. Dolayısıyla canlılıkla ilgili olan kısım bizim için olumlu, güzel, hayatta kalma sebebimiz, bizim varoluş sebebimiz iken ölüm korktuğumuz, kaçındığımız bir kavram. Kanın ortaya çıkmasıyla beraber içgüdüsel olarak biz bu korkuyla yüzleşiyor olabiliriz. Buna karşılık bazı insanlarda vazovagal refleks dediğimiz ekstra durumlar ortaya çıkabiliyor. Tansiyonun düşmesi, mide bulantısı, baş dönmesi, hatta bayılma gibi daha hassas davrandıkları, daha yoğun yaşadıkları duygular söz konusu olabiliyor. Bu her insanda böyle olmamakla beraber çok eski çağlardan beri insan yaralanmadan, ölümden kaçmak zorunda olduğu için, hayatta kalmak zorunda olduğu için kanı gördüğü yerde bir alarm durumuna geçmeye

0: kullanmış bir varlık. Dolayısıyla kanı gördüğü zaman, mesela kanın dışarıya akması tansiyonun düşmesine sebep olur ki vücut kanı içeride tutmak ister. Yahut kanı gördüğü yerde donup kalması aslında enerjiyi azaltarak bir savunma hattını oluşturur. Hareketsiz kalarak bir kendini koruma psikolojisi oluşturur. Dolayısıyla aslında vücudun bu verdiği tepkiler belki daha önceden bizim öğrendiğimiz, evrimde öğrendiğimiz, bu şekilde yaparsak daha verimli oluyordan yola çıkarak aldığımız tedbirler de olabilir.
1: Demekti ama insanlık onu ölümün de sembolü yaptı. Hatta kutsal saydı, kirli saydı, soyu kanla tanımladı. Yemini kanla mühürledi. Akan kanın karşılığını yine kanla istedi. Kan borcu diyerek intikamı kuşaktan kuşağa aktardı. Peki nasıl oldu da aynı biyolojik sıvı hayatın, ölümün, kutsallığın, kirliliğin, namusun ve adaletin sembolü olabildi? Kana bu anlamları biyoloji mi verdi, insan mı?
0: Kan canlılığı temsil ettiği için bizim için önemli bir sıvı, önemli bir madde. Çünkü kanımız olduğu sürece biz canlıyız, bizim için kutsal. Ama aynı zamanda bize görüntüsü ölümü çağrıştırdığı için de aynı zamanda korktuğumuz ve tepki verdiğimiz bir madde. Dolayısıyla kan yoluyla biz belli kavramlarımızı, aileden gelen ya da toplumdan gelen belli kavramlarımızı nakledebildiğimiz için kanımızla ilgili bazı olaylar bizi tepki vermeye de sürükler. Bu sebepten kana kan ifadeleri, kan bağı ifadeleri, kan davası gibi aslında bizim için kutsal saydığımız kanı akması yahut kanımıza dokunan, kanımızla ilgili bizim yahut ailemizin yahut atalarımızla ilgili kanla ilgili ifadelerin kullanılması bu kutsallığa aslında bir nevi dokunduğundan ötürü olabilir.
1: Hiç tanımadığınız bir insanın kanının bugün damarlarınızda dolaştığını bilmek size ne hissettirirdi?
2: Açıkçası bir şey hissetmezdim yani. O kişiyle kendi aramda bir bağ kurmam. Ondan kan aldığım için.
3: Spesifik bir şey hissettirmez. Minnet belki, sonuçta ihtiyacım olmuş. Tanımadım, anonim birisi kan bağışı yapmış. Ben de onu kullanıyorum herhalde.
4: Ya tabii ki bir tuhaf olurdum. Yani en azından kanı veren kişiyi bir öğrenmek isterdim. Hani nasıl bir karakter, nasıl bir kişilik. Çünkü sonuçta onun kanını taşıyacağız. O yüzden isterdim yani.
5: Bir insan öldüğünde neden kanı yerde kalmasın deriz? Neden adaletin, intikamın, hatta namusun dilinde bile kan vardır? İşte bu düşüncelerin kökleri modern mahkemelerden ve merkezi devletlerden çok daha eski bir toplumsal düzene uzanıyor. İnsanın güvenliğini yalnızca kendisinin değil, ailesinin, soyunun ya da ait olduğu grubun sağladığı dönemlerde bir kişiye yapılan saldırı, yalnızca o kişiye karşı işlenmiş bir suç sayılmıyordu. Bütün gruba yönelmiş bir saldırı olarak görülebiliyordu. Öldürülen kişinin kanıysa kaybedilen hayatın görünür simgesine dönüşüyordu ve zamanla ortaya çok güçlü bir kavram çıktı, kan borcu. İşte kan davası dediğimiz döngünün en karanlık paradoksu da burada. Adaleti sağlamak için başlayan misilleme yeni bir adaletsizliğin nedeni oluyordu. Modern hukuk sistemlerinin yükselişiyle cezalandırma yetkisi aileden, aşiretten ve kişiden alınarak giderek devlete geçti. Ama binlerce yıllık izi dilde kaybolmadı. Bugün hala kan borcu diyoruz, kanının hesabı sorulacak diyoruz, kanı yerde kalmayacak diyoruz. Çünkü kan insanlık tarihinde yalnızca damarlarımızda dolaşmadı. Akrabalığın, aidiyetin, şerefin ve adalet fikrinin içinde de dolaştı ve belki asıl soru şu, insan adaleti hukuka teslim etti, peki kanın hafızasını gerçekten silebildi mi?
1: Yıllardır anlatılan vampir ya da Drakula efsanelerinin merkezinde hep aynı fikir vardı. Genç kan yaşamı uzatabilir. Bugün ise Epstein dosyasıyla yeniden dolaşıma giren adrenokrom anlatıları da aynı fikri

işaret ediyor. Yani çocuklardan ya da gençlerden elde edilen bir maddenin insanı gençleştirdiği öne sürülüyor. Ama maalesef ki bu iddianın henüz bilimsel kanıtı yok. Yine de şurası biliniyor. Bilim dünyası gerçekten de genç ve yaşlı organizmaların kanında dolaşan faktörleri inceleyerek kanın yaşlanma üzerindeki etkilerini araştırıyor. Yani hayvan deneylerinde kullanılan heterokronik parabiyoz çalışmalarından plazma araştırmalarına kadar artık soru laboratuvarlarda. Peki efsane nerede bitiyor, bilim nerede başlıyor? Ve asıl soru şu, yaşlanmanın bazı biyolojik anahtarları gerçekten kanımızda olabilir mi?

0: yaşlanmaya bir çare henüz bulunamadı. Ancak adrenokrom diye bir madde evet var. Adrenalinden türevli bir bileşiktir adrenokrom. Bazen şöyle ki bir madde evet bulunuyor, fayda sağlandığı biliniyor. Ancak sansasyonel bir hale getirilip medyatik olduğu zaman olay aslından çıkıp çok daha başka boyutlara getirilebiliyor. Bu şekilde insanlara tanıtmak insanlara da hoş gelebiliyor. Adrenokrom için mesele aslında biraz da böyle. Korku anında, stres anında adrenalin salgısı artmasından sebep adrenokromlar da dolayısıyla artacaktır. Bu maddelerin tıpta ya da deneylerde kullanım alanı gençlerle yaşlılar arasındaki aslında metabolik farkları değerlendirmek. Şöyle ki, yaşlandıkça tabii ki hücrelerin içerisindeki moleküller değişecek, metabolizma değişecek, yapı değişiyor. Buna çare olarak gençlerden elde edilen maddeler yaşlılara verilerek tedavi yöntemleri yahut daha ileri bir seviyede, daha efektif bir seviyede metabolizmayı ilerletmek amaçlanıyor. Buradaki amaç yaşlılığa çare bulmak mertebesinde henüz değil. Dolayısıyla bu tür bulunan maddeler evet tedavi olarak kullanılabiliyor. Ancak bir gençlik iksiri yaşlanmaya bir çare olarak henüz kanıtlanmış değil.
1: Laboratuvarda üretilmiş yapay kan güvenli olsa gerektiğinde kullanılmasını kabul eder miydiniz?
2: Çalışmalarda medikal olarak onaylanırsa bence kullanılabilir yani. Bir endişe duymazdım.
3: Vallahi şu an hiçbir şeye güvenmiyorum. Yapay olarak hiçbir şeye güvenmiyorum. Hele bu koronavirüs aşılarından sonra falan. Zaten millet hep hasta. Kalp krizleri, kanserler çok yoğun. Şu an kabul etmezdim.
4: Yani sağlığım için mecbursa ederdim. Ama mecbur değilse etmem.
5: Yüzyıllardır anlatılan bir efsane var. Başkasının kanını alan onun yaşamından da bir parça alabilir mi? Vampir hikayelerinde cevap evetti. Dracula yaşlanmıyordu. Geceleri avına çıkıyor, insan kanıyla besleniyor ve yüzyıllara meydan okuyordu. Elbette vampirler bir efsaneydi ama insanlığın kanla gençlik arasında kurduğu bağ hiç kaybolmadı. Yüzyıllar geçti, şatoların yerini laboratuvarlar, efsanelerin yerini moleküller aldı. Bugün internette Epstein dosyaları etrafında da yeni dolaşıma giren çok karanlık bir iddia var. Adrenokrom. Çocuklardan ya da genç insanlardan elde edildiği ve insanı gençleştirdiği öne sürülen gizemli bir madde. Oysa bilim başka bir şey söylüyor. Adrenokrom, adrenalin oksitlenmesiyle oluşabilen kimyasal bir bileşik. Laboratuvarda da üretilebiliyor, çocuk kanına ihtiyaç duymuyor ve insanı gençleştirdiğini ya da ömrü uzattığını gösteren bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Ama hikayenin şaşırtıcı tarafı tam da burada başlıyor. Çünkü genç kan fikrinin kendisi bilim dünyasının tamamen dışında değil. Araştırmacılar genç ve yaşlı hayvanların dolaşım sistemlerini birbirine bağladıkları deneylerde kanda dolaşan bazı moleküllerin yaşlanmış dokuların davranışını etkileyebildiğini gördüler. Bu yöntemin adı heterokronik parabiyoz. Şimdi bilim insanları çok daha temel bir sorunun peşinde. Genç kanın içinde yaşlanmayı yavaşlatan özel bir gençlik maddesi mi var? Yoksa asıl mesele genç kanda bulunmayan bir şey değil, yaşlı kanda zamanla biriken bazı biyolojik sinyallerin azalması mı? Henüz kesince

0: cevabı bilmiyoruz. Genç plazmanın insanı gençleştirdiği kanıtlanmış değil. Ama düşünün, ya gelecekte bilim kanın içindeki yaşlanmayı hızlandıran ve yavaşlatan moleküler sinyalleri tek tek çözebilirse? İşte o zaman belki de geleceğin insanı genç kalmak için başka bir insanın kanına ihtiyaç duymayacak. Bir laboratuvar genç bir bedenin biyolojik ortamını taklit eden molekülleri üretecek. Yaşlanmış hücrelere yeniden gençmiş gibi davranmaları için sinyaller gönderecek. Ve kan yalnızca hayatı taşıyan bir sıvı olmaktan çıkıp yaşlanmaya müdahale eden biyolojik bir platforma dönüşecek.
1: Bugün kan testi sonuçları bedenimizde o an ne olduğunu anlamaya yönelik. Oysa geleceğin tıbbı daha ne olmadı sorusunun peşinde. Örneğin bazı tümörler kana DNA parçaları bırakabiliyor. Bilim insanları da buradan yola çıkarak bu moleküler izleri yakalayan sıvı biyopsi yöntemleri geliştiriyorlar. Yani bilim insanları kanda dolaşan proteinleri, DNA'yı ve başka biyolojik işaretleri giderek daha ayrıntılı inceliyor. Gelin burada bir duralım ve bu verilere bir de yapay zekayı ekleyelim. İşte çok yakın bir gelecekte bu büyük dönüşüm gerçekleşebilir. Düşünün, binlerce biyolojik işaret birlikte okunabiliyor. Müthiş değil mi? İşte o an bir kan testi hastalık henüz belirti vermeden bedenimizin verdiği sessiz alarmı yakalayabilir. Ne dersiniz? Bir gün kanımız yalnızca bugünkü sağlığımızı değil, gelecekteki risk haritamızı da çıkarabilir mi?
2: Kanla ilgili birçok parametreyi şu an biliyoruz ama aslında bildiklerimiz tamamının belki de çok azı. Bir laboratuvar tahlili yaptırdığımız zaman bizde birçok sonuç geliyor. Kimisinin artışından, kimisinin azalışından bahsederek bir değerlendirme yapıyoruz. Ancak demiştik ki tabii ki hastanın durumunu yahut diğer vücut sıvılarından ya da yapılan diğer alınan numunelerden elde edilen sonuçlarla beraber ancak bunları değerlendirerek bir sonuç elde edebiliyoruz. Kanserle ilgili bazı belirteçler var. Mesela meme kanseri yahut prostat kanseriyle ilgili bu belirteçler yardımıyla bunu teşhis edebiliyoruz. Ancak birçok hastalık için o parametrelerin artışı aslında bize net olarak bir sonuç veremiyor. Bir hastalık var, bir sorunu var ama şurada ve şu hastalık şu sebeple henüz bize bunu diyemiyor. Ancak bütün çalışmalar bu belirteçlerin bulunması, kanın bize daha çok bilgi verebilmesi ve bunlarla beraber hastalıkları daha erken safhada yakalayarak bunlara çare aramak yönünde. Belki de ileride bu gelişmelerle beraber bir damla kanla beraber biz hastalık belirti vermeden sadece bu izlerle beraber ya da metabolik değişimlerin kattığı değişikliklerle beraber hastalıkları daha öncesinden tedbirini alabileceğiz yahut kişisel tedavi yöntemleri geliştirebileceğiz. Ya da kan bize aslında tedbir almamız yönünde bir katkı sağlayacak. Bunun gelişmesi sayesinde sürekli değil, ihtiyaç halinde kan alınıp ihtiyaç tedavinin uygulanması gelecekte gerçekleşebilir.
1: İnsanlık binlerce yıldır kanı yalnızca insandan elde ediyor. Ama artık bu kural da değişecek gibi görünüyor. Çünkü bilim insanları laboratuvarda kök hücrelerden kırmızı kan hücreleri üretmenin yollarını araştırıyor. Bu çalışmaların sonuçları insanlarda erken aşama klinik araştırmalarına dek ulaştı. İşte bunu başarabilirsek nadir kan gruplarından afetlere, savaşlardan acil ameliyatlara kadar tıbbın en eski sorunlarından biri ortadan kalkabilir. Bu da yeni bir büyük dönemin başlangıç sorusunu akla getirir. Kanı yalnızca bağışlanan bir yaşam kaynağı değil, tasarlanabilen bir biyoteknoloji olarak görmeye başlarsak ne olur? Evet, bugün kanı okuyoruz. Yarın bazı parçalarını da üretebiliriz. Peki bir gün onu değiştirmeyi de başarırsak, insan sağlığının ve sağlıklı yaşam süresinin sınırlarına müdahale edebilir miyiz?

gelecekte kanın yapılabilir olması muhakkak ki çok büyük bir çığır açar. Kan ihtiyacına çok güzel bir çare olur. Çünkü biliyoruz ki kan bağışıyla ancak şu an kan temin edebiliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi uyumlu

0: Vücut içerisinde birçok molekülün, biyolojik sinyallerin, hormonların, farklı malzemelerin de içerdiği aslında komplike bir sıvıdır. Dolayısıyla şu anki şartlarla bir kan yapımı çok mümkün olmamakla beraber, ileride teknolojinin ve ekonominin de getirileriyle beraber yapay bir kan üretimi laboratuvar şartlarında belki mümkün olabilir. Ve bunun mümkünatıyla beraber hem kan ihtiyacı karşılanabilir, artık bireylerin kan vermesi gerekli olmayabilir ki bu durum afetlerde, deprem gibi çok büyük kitlelerin kan ihtiyacının olduğu zamanlarda bireylerden kan elde etmek yetersiz kalabiliyor. Bu konuya çare olabilir ve laboratuvar üzerinde kan elde edilmesiyle beraber çalışmalar çok daha hızlı ilerleyebilir. Kanla ilgili çok daha verimli ve çok daha rahat çalışmalar yapılabilir. Çünkü insandan elde etmekten çıkmış olacaktır.
1: Bilim kan üzerinde insan ömrünü uzatmanın bir yolunu bulsa, siz kaç yaşına kadar yaşamak istersiniz?
2: Kaç yaşına? Hayattan keyif aldığım sürece yaşamak isterdim. Ama bir süre sonra sıkıcı olacağını düşünüyorum. O yüzden tam bir sayı veremiyorum.
3: Yani şu ankinden çok farklı olsun istemem herhalde. Ortalama yaşam ne kadarsa o kadardır. 80 falan herhalde.
4: Aslında bu çok zor bir soru. Çünkü çok uzun yaşamak da huzur getirir mi bilemeyiz. O yüzden buna net bir sayı veremem de yine de bir sayı vermemi isterseniz herhalde 300'dür ya.
5: Vallahi en fazla 80 istemem yani öyle fazla uzun yaşamayı.

Efendim, bir damla kan bir zamanlar soyumuzun işaretiydi. Kutsaldı, yasaktı, korkutucuydu. Uğruna savaşlar verildi, intikamlar alındı. Sonra bilim o damlayı mikroskobun altına koydu. Ve insanlık kanın içinde efsanelerden çok daha şaşırtıcı bir dünya buldu. Bugün kan bizi yaşatıyor. Hastalıklarımızın izlerini taşıyor. Bir yabancının hayatını kurtarabiliyor. Ama yarın belki de hastalıkları başlamadan haber verecek. Hatta laboratuvarda üretilebildiğinde yaşlanmanın sırlarının bazılarını açığa çıkaracak. Kısaca binlerce yıl boyunca kim olduğumuz kanımızda dedik. Şimdi çok daha büyük bir sorunun eşiğindeyiz. Ya kim olacağımızda kanımızda saklıysa?

İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Türk kalem işi sanatı, kökeni Orta Asya'ya dayanan 8. 9. yüzyıl Uygur sanatıyla başlayıp Anadolu topraklarına taşınan özgün bir sanattır. İslam'ın kabulünün belirgin etkisiyle yaşanan tarihi ve kültürel süreç içinde kalem işi sanatı, günümüze kadar pek çok devirden ve biçimden geçmiştir. Anadolu'da bu tür en eski duvar bezemelerine daha çok taş üzerine uygulanmış olarak ve özellikle kırmızı renkte Selçuklu yapılarında rastlanır. Beyşehir Eşrefoğlu Camii bu türün en önemli örneklerindendir. Erken Osmanlı dönemi kalem işi örnekleri arasında ise Bursa Yeşil Camii ile İznik Kırgızlar Türbesi başta gelir. Kalem işi Osmanlı döneminde gerek saray konak gibi sivil, gerekse dini yapılarda çininin yanında en önemli bezeme unsuru olarak uygulanmıştır. Erken Osmanlı dönemi ve klasik devir sivil yapılarına ait günümüze ulaşan bezeme örnekleri ne yazık ki çok azdır. Bunun yanı sıra Edirne'deki Selimiye Camii'nin büyük kemerlerinde, Üsküdar Yeni Valide Sultan Camii ve Çinili Camii'de bulunan özgün kalem işleri, temizlenen boyaların altından ortaya çıkartılabilmiştir. Günümüzde de eski eser restorasyonlarının yanı sıra modern mimaride kalem işi uygulamaları yapılmaktadır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Bu olma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Hemlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
10: İşini büyütmek istediğinde
11: Vakıfbank daima senin de.
12: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
13: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
14: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Ecza ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
13: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Moderatör hafta sonu başlıyor. İyi pazarlar. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'nin, dünyanın gündeminde öne çıkan önemli haberleri, başlıkları sizlere aktaracağız. Hemen başlayalım. Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara bakacağız. Cumhurbaşkanı dün Şanlıurfa'daydı. Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Cumhurbaşkanı'nın gündemi aslında Türkiye'nin gündeminde olan fon soruşturmasıydı, fon kriziydi. Cumhurbaşkanı yol haritasını belirlediklerini söyledi. Kimsenin malını kimseye yedirmeyiz diye de ekledi. Aynı zamanda milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına kar kalmayacak dedi.
1: Vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Gündeminde fon soruşturması vardı. Erdoğan, ilgili kurulların toplandığını, gerekenlerin yapılacağını söyledi.
1: Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin. Bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.
2: Erdoğan, Devlet Denetleme Kurulu, Adalet Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın süreci birlikte yürüttüğünü söyledi.
1: Fon piyasasının belli bir alanında bir sorun ortaya çıktı. Biz ne yaptık? Kurullarımızı topladık. Hemen yol haritamızı belirledik. Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan sürecin yönetiminde adaletin sağlanacağı vurgusunu yaptı.
1: Koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz.
2: Erdoğan daha sonra terörsüz Türkiye sürecine ilişkin mesajlar verdi. Sürecin ilerlemesiyle bölgenin yeniden canlandığını söyledi.
1: Tüm bölgemizde terörün yerini huzurun, istikrarsızlığın yerini refahın, çatışmanın yerini barışın aldığı o günlere hep beraber kavuşacağız. Buna kimse engel olamayacak. Terörsüz Türkiye hedefimizde aramıza kimse giremeyecek.
2: Konuşmasının devamında Şanlıurfa Şehir Hastanesi'ne değinen Erdoğan, hastanenin 2000 yatak kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Yaklaşık 500 bin metrekarelik alana kurulan hastanede 6 ameliyathane ve 3600 araçlık otopark bulunuyor.
1: Sağlıkta hayalim dediğim ve ülkemize kazandırmaktan her zaman onur duyduğum şehir hastaneleri projemizde Urfa'mızı da tanıştırıyoruz. Şu muhteşem eseri görüyorsunuz. Biz yaptık mı böyle yaparız. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri biz bu şekilde inşa ederiz.
2: Erdoğan son olarak da AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın açılışını gerçekleştirdi.
1: 7 ay gibi çok kısa bir sürede inşa edilen yeni il başkanlığı binamızın şehrimiz, Şanlıurfalı kardeşlerimiz, partimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ya Allah! Bismillah!

0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de önemli mesajlar var. Özellikle Türkiye'nin küresel rekabette yerini almaya çalışırken yolsuzlukların ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden geçtiğine dikkat çekiyor. Belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve fon soruşturmasına da ayrı bir parantez açtı Devlet Bahçeli. Ve özellikle mağduriyetlerin giderilmesi adına hukuki, idari tüm tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.
1: Küresel rekabette yerini alan Türkiye'ye değindi. Ülkenin arınma sürecinden geçtiğini söyledi. Belediyelerdeki yolsuzluklara ayrı bir parantez açtı.
2: Cumhur İttifakı olarak küresel rekabette yerimizi almaya çalışırken Türkiye yolsuzluk ve usulsüzlüklerin ortaya çıkarıldığı bir arınma sürecinden de geçmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan yolsuzluk, rüşvet ve ahlaksızlıklar skandalı halka halka ülkemizin birçok yerindeki belediyelere uzanmıştır. Son iki yıl içerisinde çok sayıda belediye hakkında rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve örgütlü yolsuzluk iddialarıyla soruşturmalar yürütülmektedir. Dava süreçleri de devam etmekte olsa da soruşturmalara konu olan iddialar, ifadeler ve kamuoyuna yansıyan açıklamalar olayların boyutunun büyük olduğunu ve ciddi biçimde ele alınmasını gerektirecek bir tabloyu ortaya koymaktadır.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin yazılı açıklama yaptı. Fon krizine değindi. Güven ortamını sağlayacak gerekli idari, hukuki ve yapısal tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.
2: Devlet kurumları ve yetkili kişilerin açıklamalarından duruma vaziyet edildiği, suç işleyenlerin tespit, mağdur olanların da mağduriyetlerinin giderilmesi için yol haritasının belirlendiği, uygulamaya başlandığı anlaşılmaktadır. Finansal piyasalarda meşru yollarla vatandaşlarımızın tasarruflarını değerlendirmek istemesi doğaldır. Bazı yatırımcıların risk alması da kendi

0: takdirleridir. Burada esas olan söz konusu fonların idaresi sırasında finansal sistemi ve ekonomiyi istikrarsızlaştırma, aynı zamanda da bilgi sızdırmak suretiyle piyasa bozucu işlem, manipülasyon, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma gibi kanunsuzlukların olup olmadığıdır. Esasen Türkiye'de yaşanan sorunun kurallardan çok uygulamadan kaynaklanmakta olduğu anlaşılmakta, gözetim ve denetimdeki eksiklik, aksaklık ve yetersizlikler meselenin temelinde yer almaktadır. Bu nedenle yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kalacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
1: Bahçeli, yaşananların aklanma ve arınma için bir fırsat olduğuna işaret etti.
0: Çağrımız, siyasetin önemli meselelere iktidar gitsin de ülkede yanarsa yansın anlayışıyla yaklaşmamasıdır. Her siyasi partinin Türkiye Partisi olması, her şeyden önce Türkiye demesidir. Türkiye, yaşanan yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılık gibi gelişmeler karşısında toplumsal bir güven erozyonu ve çürüme tartışmaları ile karşı karşıya bırakılmamalıdır. Bunlar bir arınma, aklanma ve altında yatan nedenlere eğilme fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Bu yönüyle yapısal sorun ağlarının bütüncül biçimde irdelenmesi ve bunların kalıcı çözümlerle ortadan kaldırılması iradesinin gösterilmesidir.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin sonuç verdiği bu dönemde güven ikliminin zarar görme girişimlerinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Güven ortamının sağlamlaştırılması için adımlar atılması gerektiğine vurgu yaptı.
0: Yaşananlar bir yönüyle ahlak, adalet ve güven zaafına yol açarken, diğer yandan gayri hukuki ve gayri ahlaki olayların toplumun bütününe, devlet organlarının tamamına ve kurumların işleyişindeki genel duruma teşmil edilerek yönetilemeyen bir ülke imajı yaratılmasının hedeflendiği ve bu doğrultuda sosyal hareketlenmenin umulduğu dikkat çekmektedir. Bütün bu gelişmeler birbirinden bağımsız, adli ve siyasi olaylar olarak değerlendirebilse de daha köklü ve yapısal sorunlarla birlikte ele alınmalıdır. O sebeple her nerede ve kiminle ilgili olursa olsun yolsuzluk, usulsüzlük, kamu malının istismarı, kuralların ihlali ve benzeri bir suç varsa, hukuk çerçevesinde suçun niteliğine, suç isnadının yöneltildiği kişinin kimliğine ve kişiliğine bakılmaksızın üzerine gidilmelidir.
2: İşte görüyorsunuz, liderlerin gündeminde fon krizi var. Peş peşe önemli açıklamalar geliyor. Tabii bir yandan da işin soruşturma boyutu var. Orada da yeni gelişmeler yaşandı. Son olarak 20 şüpheli daha tutuklandı. Fon soruşturması kapsamında tutuklananların sayısı da 85'e yükseldi. Sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmada 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı da 85'e yükselmiş oldu. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acaralp gibi isimler tutuklananlar arasında yer alıyor. Soruşmada daha önce de yine tutuklanan önemli isimler vardı. Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt tutuklanmıştı ki İsmet Öğüt'le ilgili önemli bilgiler de var. Onun adına gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri vardı. Bunlara ilişkin inceleme başlatılmıştı ve yapılan mali incelemelerde 1 Temmuz'da 16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon lira tutarında bir fon çıkışı olduğu da tespit edildi. Şimdi Öğüt adına 3 milyarın üzerinde bir fon çıkışı olduğunu söylüyoruz ama çok daha büyükleri var. Mustafa Sandal şarkıcı, onun eşi Melis Süt Çurup'la ilgili. Şimdi 11 milyar liralık bir fon çıkışı yaptığı iddiası vardı ama mali incelemeler sonucu o rakamın daha da fazla olduğu, yaklaşık 16 milyar liraya yakın, 15 milyar 793 milyon liralık bir rakamdan bahsediliyor. Böyle bir fon çıkışı var ki bu rakamla da aslına bakarsanız 2026'da fondan en çok para kazanan isim Melis Süt Çurup. Babası Cihan Süt Çurup da benzer şekilde iyi paralar kazandı ama kızına nazaran 639 milyon lirada kaldığını söyleyelim. Tabii hem Melis Süt Çurup hem de babası hakkında bir yakalama kararı var. Aynı zamanda mal varlıkları da dondurulmuş durumda.
3: Önce 11 milyar 126 milyon lira denildi. Şimdi ortaya çıkan rakamsa 15 milyon 793 milyon lira. Sermaye piyasalarına ilişkin fon soruşturmasında Melis Sütşurup'un hesap hareketleri yeniden gündemde. Kayıtlara göre Sütşurup'un fon işlemlerindeki toplam tutarın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürülüyor. İddiaya göre Melis Sütşurup'un borsada elde ettiği belirtilen 13 milyar 673 milyon lirayı Tera'nın TL fonuna yatırdığı belirtiliyor. Ve bu fonda kısa sürede 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar ettiği bilgisi var. Bu rakamla Melis Sütşurup'un söz konusu fonun 2026 yılı kar sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtiliyor. Soruşturmada baba Cihan Sütşurup da aynı listede. Sütşurup'un da 639 milyon 402 bin lira kar ettiği vurgulanıyor. Cihan Sütşurup'un da kar listesinde 6. sırada yer aldığı belirtiliyor. Baba kız hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartıldı. Mal varlıklarına el konuldu ve tüm bu rakamlar ortaya çıkarken Mustafa Sandal'ın birkaç gün önce yaptığı açıklama yeniden gündeme geldi.
4: Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır.
3: Sandal kendisinin herhangi bir fon alış veya satışının bulunmadığını, tek gelir kaynağının müzik olduğunu söyledi. Melis Sütşurup'sa daha önce kamuoyuna yansıyan milyarlık rakamların gerçeği yansıtmadığını savunmuş, fonlarda halen yatırımlarının bulunduğunu ve kendisinin de mağdur olduğunu belirtmişti. Şimdi soruşturmanın yanıt aradığı soru şu: bu milyarlarca liralık fon hareketleri nasıl oluştu? Kazancın kaynağı neydi? Ve bu para hangi işlemlerden geçti? Savcılık şimdi tüm bu soruların yanıtını arıyor.
2: İstanbul'da Ataşehir Belediyesi'ne yönelik bir operasyon vardı. Aslında yönetim değişti Ataşehir'de ama operasyonun içeriği, başlığı değişmedi. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz aylarda belediye başkanı Onursal Adıgüzel rüşvet ve örgüt suçları kapsamında tutuklanmıştı. Görevden de uzaklaştırılmıştı. Ardından belediye meclisi toplandı. Yeniden bir seçim yapıldı ve burada da Murat Güneş seçilmişti başkanlığa. Ama aradan 5 ay geçti. Fakat dediğimiz gibi işte soruşturmanın içeriği değişmiyor. Bir kez daha Ataşehir Belediyesi'ne yönelik Murat Güneş'in de aralarında olduğu çok sayıda ismin gözaltına alınmalarına neden olan bir operasyon yapıldı. Özellikle imar işleriyle ilgili ciddi sıkıntılar var. Rüşvet, hediye kartlar ve menfaat sağlandığına ilişkin önemli iddialar var. Bakalım biz de o iddiaların detaylarına.
3: Nisan ayında İstanbul Ataşehir Belediyesi'ne operasyon yapıldı. Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. Belediye Meclisi yeniden başkan vekilini seçti. Murat Güneş 22 oyla göreve geldi. Şimdi takvim 3 Ekim'i gösteriyor. Ve belediyede yine polis var. Bu kez gözaltına alınan isim belediye başkan vekili Murat Güneş. Toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yani soruşturmanın merkezinde yine imar ve iskan işlemleri var. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada inşaat firmalarından ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında rüşvet talep edildiği, belediye çalışanlarının rüşvet karşılığında hediye kartları kullandığı ve menfaat karşılığında bazı imar değişikliklerine onay verdiği belirtiliyor. Operasyonda en dikkat çeken yöntemlerden biri de hediye kartları. İddiaya göre bazı belediye görevlileri imar ve ruhsat işlerini hızlandırmak veya sonuçlandırmak isteyen firma sahiplerinden yüksek tutarlı mağaza kartları ve döviz cinsinden para aldı. Bir başka yöntemse çöp konteyneri adı altında uygulandığı ileri sürülüyor. İmar ve iskan başvurusunda bulunan firmalara konteyner aldırıldığı, bunun üzerinden haksız menfaat sağlandığı iddia ediliyor. Operasyonun en çarpıcı tarafı ise yönetim zinciri. Önce seçilmiş belediye başkanı Onursal Adıgüzel tutuklandı, yerine seçilen Murat Güneş görevi devraldı. Şimdi aynı belediyeye yönelik yeni soruşturmada Güneş de gözaltında. Güneş'le birlikte iki belediye başkan yardımcısı, eski başkan yardımcıları, belediye çalışanları ve bazı şirket yetkilileri de gözaltına alınanlar arasında. Murat Güneş sadece 2 gün önce CHP listesinden seçilen 6 meclis üyesinin AK Parti'ye geçmesinin ardından Ataşehir'in geleceğine Ataşehir karar verir açıklaması yapmıştı. Bugünse belediyenin başkanlık koltuğunda oturan bu isim rüşvet ve imar işlerine ilişkin soruşturma kapsamında emniyette. Savcılık şimdi para menfaat trafiğiyle imar

0: kararları arasında doğrudan kurulduğu iddia edilen bağlantının detaylarını araştırıyor.
1: Tıpkı Ataşehir'de olduğu gibi Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde de yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine bir soruşturma başlatılmıştı geçtiğimiz günlerde. Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında olduğu toplam 59 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şimdi ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. 41 milyon liranın üzerinde toplam 13 ihale ile birlikte doğrudan teminde usulsüzlük tespit edildi. Ve tüm bunlarda Belediye Başkanı Vahap Seçer'in imzasının da olduğu aynı zamanda belirlendi ama 41 milyon diyoruz, çok daha fazlası olabilir çünkü 336 milyon lirayı aşan alımlar mercek altında.
0: Önce belediyeden 314 ihale ve doğrudan temin dosyası alındı, sonra belgeler Muhasebat Genel Müdürlüğü'ne gönderildi ve inceleme sonucunda 13 işlemde 41 milyon 419 bin liralık usulsüzlük tespiti yapıldığı belirtildi. Bu işlemlerde Belediye Başkanı Vahap Seçer'in olur imzasının bulunduğu da soruşturma kayıtlarına girdi. Soruşturmada belediyenin farklı birimlerindeki mal ve hizmet alımlarında 336 milyon lirayı aşan işlemler incelemeye alındı. Savcılık ihale dosyalarını, para hareketlerini, tanık anlatımlarını ve iletişim kayıtlarını birlikte değerlendiriyor. Dikkat çeken ayrıntı ise katı atık ihalesi oldu. Soruşturmaya göre ihaleyi kazanan şirketlere alt yüklenici şirketler arasında para hareketleri tespit edildi. İhale tarihinden önce ise belediyeye 1 milyon 800 bin lira gönderdiği ve banka açıklamasına bunun belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere bağış olarak yazıldığı belirtiliyor. Bu para hareketinin ihale süreciyle bağlantısı ise soruşturuluyor. Soruşturmada bir teyp kaydında da belediyedeki karar mekanizmasına ilişkin Vahap Başkan'ın emri olmadan bir tane adam çıkmaz ve Vahap Başkan'ın emri olmadan bir satım olmaz sözleri yer alıyor. Bu sözler soruşturma dosyasındaki bir konuya dayanıyor. Dosyanın bir başka ayağında ise gizli tanıkların anlatımları var. Tanıklardan biri belediyedeki bazı daire ve başkanlıkları üzerinden usulsüz ihale ve doğrudan temin süreçleri yürütüldüğünü anlattı. Savcılık bu anlatımları mali kayıtlarla karşılaştırıyor. Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan da dosyanın önemli isimlerinden biri. Masak ve tapu incelemelerinde belediyeden ödeme alan bazı firma sahiplerinin Uyan ve annesi adına taşınmaz aldığı, bedellerin de firmalar tarafından ödendiği yönünde tespitler var. Muhasebat Genel Müdürlüğü ayrıca Özel Kalem Müdürlüğü'nün bazı ihale ve doğrudan teminlerinde usulsüzlük tespit edildiğini kayda geçirdi. Bir başka başlıkta çantacı firma sistemi. Soruşturmada bazı ihale belgelerinin belediye görevlilerinden alındığı, farklı şirketler adına kaşe ve imza kullanılarak teklifler hazırlandığı yönünde beyanlar bulunuyor. Operasyon sırasında bir şüphelinin aracında çok sayıda şirkete ait kaşe ve evrak ele geçirildiği de delillendirildi. Soruşturma kapsamında Başkan Vahap Seçer dahil birçok gözaltı var. Savcılık şimdi 336 milyon lirayı aşan işlemlerde para hareketlerinin ihale süreçleriyle bağlantısını araştırıyor.
1: CHP ve Yeni Parti arasındaki gerilim bu kez Antalya'da Konyaaltı Belediyesi'nin meclis toplantısında kendini gösterdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettikten sonra ilk kez meclis toplantısına katıldı. Ve burada CHP'nin meclis üyesine söz vermeyince bir anda tansiyon yükseldi. Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleriyle Yeni Partili meclis üyeleri birbirlerine girdiler. Arbede yaşandı.
2: Meclis toplantısında gergin anlar yaşandı. CHP ile Yeni Parti üyeleri önce tartıştı, sonra kavga etti. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, CHP'nin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Kotan da bu karar sonrası partisinden istifa ettiğini açıkladı. Ekim ayı olağan meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Kotan meclis kürsüsündeydi. Mecliste grup sözcülerinin konuşmalarının ardından Kotan'ın konuşması sırasında CHP'li meclis üyesi Hürdiren Dağ söz istedi. Ancak Başkan Kota'nın söz vermemesi üzerine tansiyon yükseldi. Daha öyle bir dünya yok diyerek tepki gösterdi.

0: etti ve toplantıda gergin anlar yaşandı.
1: Partilerin içine kimse karışamaz.
0: Meclis toplantısını izleyenler arasından bir kişinin duruma tepki göstermesi üzerine salonda tartışma kontrolden çıktı. CHP'li ve yeni parti üyeleri arasında meclis salonunda arbede yaşandı. Güvenlik görevlileri ve zabıtalar salona müdahale etti. Tarafları güçlükle ayırdı. Yarıda kalan meclis toplantısı verilen aranın ardından devam etti.
2: Futbol dünyasının gündemini sarsan gelişmelerden biri de hakemler dosyası soruşturmasıydı. Aslında beklenen oldu diyebiliriz. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı. Gündoğdu ile birlikte 4 isim daha cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Tabii gözler bir yandan da Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasındaki yazışmalarda. Atamalara biliyorsunuz müdahil olduğu iddiaları vardı Yasin Kol'un. Aynı zamanda yasa dışı bahis oynadığı iddiaları ki bunlara da borç para verdim şeklinde bir savunma yapmıştı. Soruşturma giderek derinleşiyor.
3: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kusif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda VAR ve AVAR isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
2: ...17 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak katledilmişti hatırlayacaksınız. Onu öldüren zanlının yargılandığı davada karar çıkmıştı. Şimdi o kararın gerekçesi açıklandı. Kararda sanıkla Atlas Çağlayan arasında olay öncesinde herhangi bir husumet bulunmadığı belirtildi. Sanık konumundaki çocuğun taşınması ve bulundurulması yasak olan bıçağı üzerinde taşıdığı ve olayda kullandığı kaydedildi. Gerekçeli kararda Adli Tıp Kurumu raporlarına da yer verildi. Raporlara göre sanık çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi. Mahkeme çocuğa karşı kasten öldürme suçundan sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası öngördü. Ancak suç tarihinde 14 yaş 9 aylık olması nedeniyle ceza 14 yıl 9 ay hapis olarak belirlendi. Mahkeme sanık hakkında takdir indirimi de uygulamadı. Gerekçeli kararda sanık çocuğun olaydan sonra kaçması ve pişman olduğuna yönelik beyanlarının mahkemeyi etkilemeye yönelik şekli bir tutum olarak değerlendirildiği belirtildi. Sanık olay sırasında 4 kişiye yönelik silahla tehdit suçundan da cezalandırıldı. Bu suçtan verilen ceza yaş küçüklüğü nedeniyle indirilerek 3 yıl 9 ay hapis olarak belirlendi. Yasak nitelikteki bıçağı taşımaktan verilen 4 ay 15 günlük hapis cezası ise kısa süreli olması nedeniyle 18.500 lira adli para cezasına çevrildi. Para cezası 5 taksite bölündü. Davada sanık çocuğa toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme tutukluluk halinin devamına da hükmetti. Gerekçeli kararla birlikte mahkemenin ceza ve indirim konusundaki değerlendirmeleri de ayrıntılı olarak ortaya çıktı. İstanbul Bayrampaşa'da bir kuyumcu soygununun görüntülerini getirdik.

0: getireceğiz ekranlarınıza. Ama burada kuyumcu son derece soğukkanlı, rahat bir şekilde hareket ediyor. Aslında bir anlamda soyguncuya ters köşe yapıyor. Nasıl olduğunu izleyelim.
1: Kuyumcuya girdi, poşeti uzattı, altınları istedi ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Tezgahtar Emir Gül Cemal soğukkanlılığını hiç bozmadı. Gerçek bileziklere uzanmadı. Vitrinde tedbir amacıyla tutulan 20 imitasyon bileziği tek tek poşete doldurdu. Soyguncu da gerçek altınları aldığını sanıp dükkandan çıktı. Ve tüm bu anlar kameraya yansıdı.
2: Ama vitrinimizde tuttuğumuz bazı süs bilezikler vardı. Önce onları vermeye çalıştım. Onları verdim daha doğrusu. O da onları altın zannettiği için aldı ve çıkmaya meyilli oldu.
1: Olay İstanbul Bayrampaşa'da meydana geldi. 20 yaşındaki şüpheli aldığı poşetle kaçtı. Ama poşetteki bileziklerin tek kuruşluk gerçek altın değeri yoktu. Altınlar gerçek olsaydı ortaya çıkacak zarar tam 5 milyon liraydı.
3: Şahıs da gerçek altınlarını aldım zannederek oradan uzaklaşıyor. Yaklaşık altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
1: Hikayenin bir de sanal bahis kısmı var. Polis araştırmasına göre şüpheli 3 aylık bebeğine takılan altınlarla kayınvalidesinin altınlarının yerini öğrendi. Ve parayı sanal bahiste kaybetti. Yerine koyamayınca da kuyumcu soygununa kalkıştı ama plan tezgahtarın o soğukkanlı hamlesiyle bozuldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri görüntülerden ve saha çalışmalarından şüphelinin izini sürdü ve soyguncuyu yakaladı.
0: Yavaş yavaş havalar soğumaya başladı. Özellikle akşam saatlerinde kombiler de artık çalıştırılıyor. Bakım da yapmak gerekiyor haliyle ama işte o bakımı ucuza getirmek isterken daha çok para kaybedebilirsiniz. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Uzmanlar hangi tavsiyelerde bulunuyor? İzleyelim.
4: İlanda düşük fiyat, kapıda değişen hesap, tasarruf için çağrılan servis beklenmedik masrafların başlangıcı olabiliyor.
5: Mağdur olmamak için aslında internetteki reklamlara tıklamamak lazım. Genelde dolandırıcı oluyorlar. Ucuz fiyat, ucuz etin yahnisi yenmez. İşin açıkçası böyle bir durum var.
6: Kışa hazırlık yapanların gündeminde kombi bakımı var. Ancak internetteki cazip fiyatlara aldananlar sözde ustalar tarafından dolandırılabiliyor. İnternet üzerinden kombi ustası çağırır mı?
7: Çağırırım. Yorumlarına bakarım ama. Yorumları iyiyse çağırırım.
6: Sosyal medyadaki ustalara inanmıyor musun?
8: İnanmıyorum.
6: Neden inanmıyorsunuz?
8: Vallahi duyduğumuz kadarıyla, haberlerde de izlediğimiz kadarıyla her türlü şeyleri yaşadıkları için ondan dolayı biz de bu tür şeylere inanmadığım için.
4: İlanlarda düşük olan servis ücreti eve gelindiğinde yükselebiliyor. Eksik ya da hatalı bakımsa cihazı kullanılamaz hale getirebiliyor.
5: Hatalı bakım dediğimiz zaman bir sürü parçalar var içinde. O parçaların bozulmasına sebep olabilir. Bu yüzden hatalı bakım büyük hasarlara neden olur. Kombi değişimine kadar gidebilir.
4: Öte yandan sözde ustaların yaptığı en yaygın uygulama kombi içerisindeki orijinal parçaları yan sanayi parçalarla değiştirmek oluyor. Bu da ucuz yollu bakım yaptırmak isteyenlere daha çok masraf çıkarıyor.
5: Orijinal parça diyor, çakma parça takıyorlar. Yan sanayi ürün kullanıyorlar, çıkma parça kullanıyorlar. Ya baktığımız zaman bizler servis olarak gittiğimiz zaman, usta olarak gittiğimiz zaman müşteriye bilgi veriyoruz. Sıfır parça mı istersin, çıkma parça mı istersin? Fiyatlarını söylüyoruz. Ona göre hangisini kabul ederse müşterinin bilincinde takıyoruz bunu. Ama sıfır parça takıyorum deyip de çıkma ya da ikinci parça takarsa müşteriyi de kendini de kandırmış olur.
4: Ticaret Bakanlığı'nın sahte servis uyarısı da tehlikenin boyutunu ortaya koyuyor. Yüksek ücret, orijinal olmayan parça, eksik onarım. Yetkili servis görünümüyle hizmet veren kişiler tüketiciyi mağdur edebiliyor.
6: Peki kombi bakımını yaptırmak isteyen vatandaşlar nelere dikkat etmeli?
5: Öncelikle bizler dükkanı olan esnaflarız. Bunun internet sitemizde var. Yerel olarak belediyelerde kaydımız, tesisatçılar teknisyenleri odasında kayıtlarımız, her türlü belgemiz kaydımız var. Görsel reklamlardan ziyade genelde insanlar eskiden tanıdıklara sorarlardı. Şimdi de var. Tanıdığa sormakta fayda var diyoruz. Eski usulde kesinlikle fayda var.
7: Genelde tanıdığımız, bildiğimiz insanlara yöneliyoruz. Onlara güveniyoruz.
8: Usta seçimini vallahi arkadaşlarla şey yaparak, birebir itişare ederek öyle bir şey yapıyorum yani.
6: Üstelik kombi bakımı cihazın yüzeysel tozunu almaktan ibaret değil. Yüzeysel temizlik kapsamlı bakımın yerini tutmuyor.
5: kombiye bakıyorum.

0: Öncelikle bir çalıştırıyoruz kombiyi. Arızası var mı, yok mu? Şikayet var mı, yok mu? Müşteriyi dinliyoruz. O doğrultuda şikayet varsa öncelikle şikayeti gideriyoruz. Sonrasında genleşme tankıdır, baca kontrolüdür, iç fan temizliğidir, yan modası, brülör, eşanjör temizliğidir, iç tozlarının alınmasıdır. Sonrasında filtre temizliği ve tekrar çalıştırıp bakıyoruz. Eksik, aksaklık ya da bir sızıntı, kaçak olabilecek, ileride sorun çıkarabilecek bir sorun olursa onları da tespit edip yapıyoruz.
1: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest heyecanı bu yıl Şanlıurfa'da yaşanıyor. Artık son güne girdik. Düne götüreceğiz sizleri, yani dördüncü güne. Hafta sonu olması nedeniyle kalabalık daha da fazlaydı. Haliyle heyecan da aynı şekilde daha çok yaşandı. İzliyoruz.
2: Havada, karada ve denizde Şanlıurfa'da Teknofest rüzgarı esmeye dördüncü gününde de devam ediyor.
3: Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndaki Teknofest festival alanı hınca hınç doldu ve o dolmayla birlikte iğne atarsanız yere düşmez misali bir yoğun kalabalık oluştu.
2: Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest alanında yarışmalar, gösteriler devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da festivalin dördüncü gününde Şanlıurfa'ya geldi. Savunma sanayisinin geldiği noktayı yerinde gördü.
3: Teknofest'e yoğun katılım devam ediyor. Özellikle Teknofest'te Milli Savunma Bakanlığı'nın çadırı yoğun ilgi görüyor. Özel harekat timleri ve yerli ve milli silahlar buraya gelen vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor.
4: Her şey çok güzel, yani kusursuz, hani gösteriler falan olsun, uçak gösterileri. Gerçekten çok gurur verici bir durum. Ben Şanlıurfa adına çok teşekkür ediyorum buraya verilen emeğe, gösterdikleri nezaket için. Buradaki çalışanlar ayrı bir samimi zaten. Çok fazla samimiler, yaklaşıyorlar, çok sıcakkanlılar.
2: Teknofest Güneydoğu, teknoloji yarışmalarının yanı sıra hava gösterileri, bilim şovları ve çeşitli sahne etkinliklerini gerçekleştiriyor. 7'den 70'e her yaştan katılımcı da doğunun incisi Şanlıurfa'daki bu etkinliği görmek için yoğun ilgi gösteriyor.
3: Standta tabii en çok jandarma ve polisin o özel kıyafetli yerli ve milli silahlarla donatılan ekipleri dikkat çekiyor. Ve o ekiplerle hatıra resim çekmek için vatandaşlar, gençler adeta birbirleriyle yarışıyor.
5: Kendi devletimizin her türlü yaptığı işleri beğeniyoruz. Eskide böyle bir durum yoktu. Türkiye şimdi dünyanın ilerlemiş ülkelerin arasındadır. Allah'a şükür.
2: Etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri de robotların müziğe eşliği oldu. Teknolojik sistemlerle hareket eden robotların müzik ritmine uyum sağlaması ortaya renkli görüntüler çıkardı. Teknofest'in Şanlıurfa'daki etkinlikleri devam ederken, festival alanındaki teknoloji gösterileri, kültürel etkinlikler ve ziyaretçilerin yoğun ilgisi kente hareketlilik kazandırmayı sürdürüyor. Her yaştan katılımcıya yönelik etkinliklerin yer aldığı Teknofest, 4 Ekim tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.
1: Yetim Vakfı Sultanahmet Meydanı'nda anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yetişkinler ve çocuklar kalemlerini bu kez Filistinli çocuklar için ellerine aldılar ve çizdikleri resimlerle dayanışma mesajı verdiler.
2: Rengarenk kalemler kağıtları doldurdu. Her resim Filistinli çocuklar için çizildi. Onlara söylemek istediklerini renklerle anlattılar.
6: Çok mutluyum burada olmaktan. Umarım Filistin bir gün özgür olacak ve... Hayalimde Mescid-i Aksa'da namaz kılmak.
2: Buluşmanın adresi İstanbul Sultanahmet Meydanı'ydı. Yetim Vakfı'nın düzenlediği Filistinli çocuklar için çiz etkinliğinde çocuklar da büyükler de masaların başına geçti.
7: Filistinli çocuklar için kalemlerini ellerine aldılar, duygu ve düşüncelerini resimlere aktardılar. Aslında anlatacak o kadar şey var ki, ama herkesin mesajı aynı. Yalnız değilsiniz.
8: Ülkemizde 81 şehirde bütün meydanlarda eş zamanlı olarak çocuklarımız ellerinde boya kalemleri, tuvallerin, kağıtların başlarında Filistin'e olan sevgilerini, Filistinli çocuklara olan muhabbetlerini, Gazze'ye olan sevgilerini anlatıyorlar. Aynı zamanda zalimlerin, soykırımcıların yapmış oldukları zulümleri, hak ihlallerini dünyaya resimleriyle duyuruyorlar.
2: İlk kez 2020

0: 2024'te düzenlenen etkinlik bu yıl Türkiye'nin yanı sıra Gazze ve Suriye'ye de uzandı. Gazze'deki çocukların kendi hayallerini resmetmesi, Suriye'nin Babıska bölgesindeki çocukların da Filistinli yaşıtları için çizmesi planlandı.
1: Aynı zamanda dünyanın en büyük tuvali olacak. Ne demek istiyorum? Ucuca 81 ilde eklenen bu kağıtlar aşağı yukarı 8 kilometrelik bir resim zincirini oluşturmuş olacak. Bu şekilde de biz dünyaya yeniden Gazze'yi hatırlatmış olacağız.
2: Çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani elimizden daha çok şey gelse inşallah, keşke ama gelmiyor maalesef. Biz de böyle çocuklar için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.
3: Çocuklarımız geliyorlar, anılar bırakıyorlar. Bizler için bu an tabii çok kıymetli. Onların yanında olduğumuzu da bu şekilde göstermiş oluyoruz. Mutluyuz, heyecanlıyız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyelim.
0: Sultanahmet'te kağıtlara farklı resimler çizildi. Hepsi Filistinli çocukların sesi olmak için aynı buluşmada bir araya geldi.
4: Gazetelerle devam edeceğiz. Akşam gazetesiyle başlayacağız. Manşette Mekke'ye 6 aday başlığını görüyoruz. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke İttifakı'na yeni ülkelerin katılmak istediğini belirtti. Aslında bu ittifak kurulduğu ilk andan itibaren konuşuluyordu ve 6 aday ülke var gibi görünüyor. Anlaşma kapsamında 3 ülkeden birine yönelik olası saldırının tüm ülkelere yönelik kabul edileceğini belirten Dar, Suudi Arabistan'daki son durumu değerlendirmek üzere gelecek hafta olağanüstü bir toplantı yapılacağını da kaydetti. Suudi Arabistan'ı savunmak zorundayız ifadesini kullanan Dar, 6'dan fazla ülkenin de anlaşmaya katılmakla ilgilendiğini vurguladı. Türk İHA'larına ortaklık istiyoruz. Belçika Savunma Bakanı'ndan, Franken'den bir açıklama var. Savunma alanında Avrupa'yı karanlık bir kışın beklediğini, yeni ortaklıklar kurulması gerektiğini söylüyor Belçikalı Savunma Bakanı. Franken, Avrupalı, Amerikalı, hatta Türk şirketleriyle yenilikçi ortaklıklar istiyorum. Çünkü çok iyi İHA sistemlerine sahipler ifadelerini kullandı. Ve hemen altta Ataşehir'e ikinci rüşvet operasyonu haberi. Ataşehir Belediyesi'nde 6 ay aradan sonra bir kez daha rüşvet operasyonu düzenlendi. Onursal Adıgüzel'in yolsuzluktan tutuklanmasının ardından bu kez belediye başkan vekili seçilen Murat Güneş de gözaltına alındı. 13 şüpheli inşaat firmalarından imar ve iskan izinleriyle imar değişiklikleri karşılığında rüşvet istemekle suçlanıyor. 13 ismin emniyetteki sorgusu devam ediyor diyelim. Sırada Sabah gazetesi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları manşette yer alıyor. Soykırımcıları sizler durduracaksınız diyor Cumhurbaşkanı. Milletimizle birlikte dünyamızın mazlum ve mağdurları asırlardır sizi dört gözle bekliyor. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız diyor. Sizler dediği de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Teknofest kuşağı, Teknofest gençliği. Şanlıurfa'da Teknofest'in dördüncü gününde gençlere bu mesajı verdi Cumhurbaşkanı. Yine az önce ekrana getirmiştik, Şanlıurfa'da şehir hastanesinin açılışına da katıldı Cumhurbaşkanı. Tabii çok büyük bir hastaneden bahsediyoruz. 2000 yataklı bir sağlık üssü demek daha doğru olur. Şanlıurfa Şehir Hastanesi hizmete açıldı. Sağlıkta hayalim diyordu Cumhurbaşkanı ve yine bunu tekrarladı. Sağlıkta hayalim dediğim şehir hastanesi projemize Urfa'mızı da tanıştırdık ifadelerini kullandı. Şanlıurfa'ya layık olduğu eseri inşa ettik. Durmak yok, hizmete devam etmeyi sürdüreceğiz diye de ekledi. Fon vurgununda hesap vakti 20 tutuklama. Sermaye piyasasındaki usulsüz işlemlere ilişkin soruşturma genişliyor. Adliyeye sevk edilmişti 20 şüpheli son olarak. Hepsi tutuklandı ve böylece ilk günden bu yana fon soruşturmasında tutuklanan isimlerin sayısı da 85'e çıkmış durumda. Hürriyet gazetesine geçelim. 5 gün kala toz duman. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği diyor Hürriyet gazetesi. Gerçekten de öyle.

Yani hakemleri kim atayacak? Hangi hakemler maçlara atanacak? Bunlarla ilgili çok ciddi soru işaretleri var. Bu arada Ferhat Gündoğdu da cezaevine gönderildi demiştik. İstifa dilekçesini de Türkiye Futbol Federasyonu'na iletti. Bu süreç içerisinde federasyonun daha fazla yıpranmaması adına böyle bir karar aldığını dile getirdi. Ve Yasin Kol, o da gözaltında. Bakalım onunla ilgili süreç nasıl işleyecek, onu da göreceğiz. Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi, Oruç Reis hamlesi, Yunanistan, Türkiye'nin kararlı tutumu nedeniyle 2 yıldır ilerleme sağlayamadığı Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablo projesinde şimdi de ABD'yi yanına çekmeye çalışıyor. Bir Fransız şirketi geçen Ağustos'ta projeye ortak oldu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio salı günü Atina'da olacak. Yunanistan ABD'yi de yanına çekmeye çalışacak. Yunanistan'ın hamlelerini umursamayan Türkiye ise projeyi benden izinsiz yapamazsın ısrarını sürdürüyor. Türkiye ayrıca Oruç Reis araştırma gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdi ve Atina bu hamle karşısında büyük bir gerginlik yaşıyor. Sırada Milliyet Gazetesi var. Bedelli akademiyi rahatlattı manşeti. Bedelli askerlik uygulaması tecil için tercih edilen yüksek lisansta olumlu bir dönüşüme yol açtı. Uzaktan öğretimde erkek kayıtları %69,4 azalırken nitelikli örgün yüksek lisans kayıtları ise artış gösterdi. Türkiye'de yıllarca askerlik tecili amacıyla tercih edilen yüksek lisans 2018'de yürürlüğe giren bedelli askerlik uygulamasıyla kabuk değiştirdi. Verilere göre sistemdeki yapay yük boşaldı. Tecil amacıyla tercih edilen uzaktan ve ikinci öğretim programlarındaki erkek öğrenci oranı keskin bir düşüş yaşarken nitelikli ve devam zorunluluğu olan örgün yüksek lisans kayıtları artış gösterdi. Üniar Direktörü Profesör Doktor Karadağ, yüksek lisans programlarına yeni kayıt yaptıran erkeklerin toplam içindeki payının 2017-2018'de %68,1 iken bu oranın 2018-2019'da %55,7'ye indiğini söyledi. Aynı yıl erkek yeni kayıt sayısının 89.364'ten 66.871'e gerilediğini de ifade etti. Ve fon krizi için iki öncelik, yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları. Şanlıurfa'daki konuşmasında da fon soruşturmasına değindi. Birinci öncelik tabii Türkiye ekonomisine zarar gelmemesi. İkinci önceliğimiz diyor Cumhurbaşkanı. Her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Ve Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. Erdoğan, milletimiz bize güvensin, yanlarına kar kalmayacak. Yine fon soruşturmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Şanlıurfa'da verdiği mesajlar Türkiye Gazetesi'nin manşetinde öne çıkıyor. Operasyonlar da durduramadı. CHP'li belediyeler yolsuzlukta hız kesmiyor. 6 ay önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine seçilen Başkan Vekili Murat Güneş de gözaltına alındı. Belediyeye iş yapan firmalardan rüşvet aldığı belirtilen Güneş'in yine yardımcıları da gözaltında. Yeni Şafak gazetesi, dünya vurgunculara acımıyor. Çin'de müebbet, ABD'de 25 yıl hapis. Fon soruşturması piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını da gündeme getirdi. Türkiye'de piyasa bozucular çoğunlukla para cezası ile kurtuluyor. Hapis cezaları da 3 yılın altında. Dünyada ise yaptırımlar çok ağır. ABD'de 25 yıla, Çin'de müebbete varan hapis cezaları uygulanıyor diyor gazete. Türkiye'deki cezalarla dünyadaki benzerlerini kıyaslıyor bu haberiyle. Yine MYK Başkanı Gündoğdu'nun tutuklandığı haberi az önce de aktarmıştık. Hakemler soruşturması bir yandan devam ediyor. MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ve Batı Şeria'daki İsrail azgınlığına da bir bakalım. Bir ayda 2000 saldırı. Siyonaziler, Batı Şeria'da Eylül ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2051 saldırı düzenledi. 254 Filistin yapısı yıkıldı. Yaklaşık 14.600 ağaçta zarar gördü. Bu saldırılarda İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir de Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ait olduğunu savunarak Oslo Anlaşmaları kapsamındaki bölümlendirmeyi reddetti.

toprakların hepsi bizimdir dedi. Peki biraz da spor sayfaları diyelim son dakikalarda. Akşam gazetesinde spor sayfalarında öne çıkan haberlere şöyle bir hızlıca göz atalım.

Bu değişiklik yapılsaydı bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosu da kaosa uyanmazdık ifadesini kullanıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ali Sami'nin mezarına yaptığı ziyaretin ardından bu açıklamalarda bulundu. Zamanında aksiyon alınmalıydı ifadesini kullandı. Bir diğer sayfada ise milli takımımızdan haberler yansıyor. Forvetsizlikten başımız darda. Türkiye son 6 resmi maçta 211 kez rakip ceza sahasında topla buluşup 121 şut çekmesine rağmen sadece 4 gol buldu. Aslında istatistikler güzel ama gol atmakta zorlanıyoruz. Santrfor yerine Barış Alper Yılmaz'ı kullanan Vincenzo Montella'nın takımında 27 şutla hücum yükünü Arda Güler çekti diyor. Bu arada Montella ile vedalaşılırsa eğer yerine kim gelebilir? 3 aday öne çıkıyor. Abdullah Avcı, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'la görüşme yapılabilir. Anladığımız kadarıyla yerli bir teknik direktör tercih edilecek eğer Montella ile yollar ayrılırsa. Ve son olarak tarih bizi haklı çıkardı diyor Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı. TFF'de patlayan krizle ilgili konuştu. Liderliğimizi geciktirdiler dedi. Alanya ve Ahmet maçlarındaki hakem hataları liderliğimizi bugün için geciktirdi. Onları en üst perdeden eleştirip gerçekleri söyleyen kulüp Beşiktaş oldu. Tarih Beşiktaş'ı bir kez daha haklı çıkardı diyor siyah beyazların başkanı. Yani hem Galatasaray cephesinden hem de Beşiktaş cephesinden yaşanan bu hakem skandalına ilişkin açıklamaları da bu şekilde özetlemiş olalım. Araya gideceğiz. Saat başında moderatör hafta sonu kaldığı yerden devam edecek.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te.
2: Karpen mevsim havasını sunar.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey buraya.
3: Onur Bey buraya.
4: Onur Bey şimdi buraya.
5: Onur Bey. Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
11: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
12: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
11: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
13: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
11: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
12: Ya ne olacağını?
11: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
12: Me.
11: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
14: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
15: 5G!
14: Türksel!
15: 5G!
14: Türksel!
15: 5G!
14: Muazzam.
16: Gol olur yalnız. Ben dedim.
17: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
18: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
19: Aynen.
20: Akımlara akıyor muyuz?
19: Akıyoruz.
18: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
19: Güzel.
18: Sen ne yapıyorsun?
0: Ben bir şey yapmıyorum abi.
18: Sen Türkcelli misin?
0: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
18: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
10: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
4: Türksel'lere bağlan hayata.
7: Ziraat Bankası sunar.
21: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik

0: İlk düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Teknofest heyecanı devam ediyor. Biraz sonra alanın nabzını tutacağız ama öncelikle bir düne götürelim sizleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Teknofest'in 4. gününde Şanlıurfa'daydı. Konuşmasına Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet dileyerek başladı Cumhurbaşkanı ve sürecin de takipçisi olacağız dedi. Türkiye'nin emin ellerde olduğunu söyledi. Savunma sanayi ihracatına vurgu yaptı. Dünyada 11. sıradayız ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı aynı zamanda festival alanında Şanlıurfa Bilim Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi.
1: Teknofest 4. gününde Şanlıurfa'da kapılarını büyük bir coşkuyla açtı. Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan Teknofest etkinlik alanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Erdoğan konuşmasında Perşembe günü gerçekleşen Soma'daki maden faciasını gündemine getirerek başladı. Sürecin takipçisi olduklarını ve sorumluların cezasını çekeceğini vurguladı.
2: Perşembe günü Manisa Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te İlgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız İdari Soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir.
1: Erdoğan Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir dedi ve ekledi. Buradaki gençler Türkiye'nin yüz akıdır sözleriyle devam etti.
2: Unutmayın, kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz. Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Buradaki gençler bu milletin yüz akıdır. Bu ülkenin göz bebeğidir. Müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir.
1: Öte yandan Erdoğan Teknofest'te 2018 yılından bu yana katılımın katlanarak arttığını vurgularken bu sene itibariyle katılımın 1 milyon ziyaretçiye yaklaştığını vurguladı.
2: Teknoloji yarışmalarına 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takım 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Bugüne kadar ziyaretçi sayımız ise ne oldu? 1 milyona yaklaştı.
1: Cumhurbaşkanının gündeminde yine soykırımcı İsrail ve Filistin vardı. Cumhurbaşkanı sözlerinde Teknofest gençliğinin çok beklendiğini ve bu soykırımcılara karşı dimdik duracak ve onları durduracak bir nesil olduğunu aktardı.
2: Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Geliştirdiğiniz ürünlerle, hayata geçirdiğiniz projelerle, şahsiyetinizle, cesaretinizle, bilginizle, şefkat ve merhametinizle Filistin'den Lübnan'a, Yemen'den Libya'ya, gönül coğrafyamızda kanayan yaraları sizler taşıyacaksınız.
1: Erdoğan'ın gündeminde yerli ve milli savunma sanayi de vardı. Cumhurbaşkanı dost ve müttefik ülkelerle savunma sanayisinde yapılan anlaşmaları gündemine alırken, aynı zamanda savunma alanında dışa bağımlıyken, şimdi savunma sanayisinde dünyanın 11. büyük gücü olduğumuzu söyledi.
2: Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz savunma ürün, yazılım, platform ve ekipmanlarımızı kahraman ordumuzun ve güvenlik birimlerimizin envanterine dahil ediyoruz. Etkinlik ve caydırıcılığımızı artırırken talep etmeleri durumunda dost ve müttefiklerimizin de savunma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kardeşliğimizin kader birliği yaptığımız dostlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye'nin de o derece kuvvetli ve kudretli olacağına inanıyoruz. Başkalarına muhtaç olmanın acısını bilen bir milletiz. Bir dönem savunma sanayinde %80 dışa bağımlı olan bir ülkeydik. Savunma ihracatında şu anda dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Sadece bu yılın Ağustos ayında 511,4 milyon dolar değerinde savunma ve havacılık ürünü ihraç ettik. Ocak-Ağustos dönemi ihracatımızı geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla %16,2 oranında artırdık ve 6,3 milyar dolara ulaştık. Bu rakam biz göreve geldiğimizde yıllık sadece 248 milyon dolardı.
0: Şanlıurfa'ya götürelim sizleri, canlı görüntüler getireceğiz ekranlarınıza. S-70 helikopteri ve Türk bayrağıyla jandarmalar, komandolar bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyorlar. Bakın nefes kesen anlar ekranlarınıza yansıyor. Bir yandan da kulak veriyoruz tabii ki o coşkuya. Şanlıurfa'da Teknofest heyecanının artık son günündeyiz. 30 Eylül'de başladı. Bu akşam itibariyle festival sona erecek ama günlerden pazar olunca tabii ki sabah saatlerinden itibaren, erken saatlerden itibaren hem Şanlıurfalılar hem de çevre illerde yaşayan vatandaşlar

Vatandaşlarımız alana akın ettiler ve şu anlarda nefesleri kesen bir gösteriye tanıklık ediyorlar. Bakın sizler de görüyorsunuz, S-70 helikopteri, bir polis helikopteri ve orada yine bir gösteri gerçekleşiyor Türk bayrağı. Altta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü görüyoruz. Onun ve Türk bayraklarıyla bakın nefes kesen anlar. Tabii ilk günden bu yana benzer görüntüler yaşandı Teknofest'te. Sadece bugün değil, gökyüzünde hep heyecan vardı Teknofest'te. Bayraktar Akıncı'yla Bayraktar TB3, yine T-29, T-129 atak gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Paraşütler, komandolar. Şimdi de özel harekat polisleri, onun altını çizelim. Az önce komandolarımız orada toplanan kalabalığa, vatandaşlarımıza nefes kesen bir gösteri gerçekleştirmişti. Şimdi de özel harekat polisleriyle, bakın yine Türk bayraklarıyla nefes kesen anlara, Teknofest heyecanını yaşayanlar tanık oluyorlar. Tabii az önce de söyledik, Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı en iyi gösteren festival. Aynı zamanda gençlerin, Teknofest kuşağının neler ürettiğini de çok net biçimde görüyoruz. Her yıl yarışmalara olan ilgi de katlanarak artıyor ama bu festivalin şöyle bir özelliği var. Hani hep söylüyoruz, ayakları yere basmayan festival diyoruz. Dolayısıyla gökyüzünde yapılan şovlar, gösteriler artık Teknofest'in simgesi haline geldi. Ve onlardan birine de hep birlikte tanıklık ettik. Bakın özel harekat ekipleri, polisleri Türk bayrağıyla yine nefesleri kesiyorlar.

0: Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlarda da zaten dinledik. Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda yaptığı atılım artık dünyada en çok savunma sanayi ihracatı yapan 11 ülkeden biriyiz. 11. sıradayız ama Türkiye bu hızla ilerlediği takdirde kısa süre içerisinde çok daha listede yüksek sıralarda yerini alacaktır. Evet, nefes kesen gösterilerden kısa bir bölüm ekranlarınıza canlı olarak getirdik. Devam ediyoruz anlatmaya. Teknofest heyecanıyla devam edelim yine. Şemuz Çakan, Türk medya temsilcisi ilk günden bu yana alanda o heyecanın nabzını tutuyor. Artık son gündeyiz. Peki neler yaşanıyor? Detayları bir kez daha ondan öğreneceğiz.
1: Şanlıurfa Teknofest tüm coşkusuyla, heyecanıyla devam ediyor. Tabii Teknofest yarışmalarına katılan binlerce yarışmacı vardı. Ama daha önce Teknofest'te yarışmacı olarak katılıp şu an girişimci olan bir yayın konuğumuz var efendim. Seyfettin Cevdet Uludoğan yayın konuğumuz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Yarışmadan girişimciliğe nasıl bir hikayeniz var, anlatır mısınız lütfen?
2: Yani aslında inişli çıkışlı, heyecanlı ve bizde her anlattığımızda mutlu eden bir hikayemiz var. 2018 yılında Teknofest yarışmaları başladığında 2019 yılına mütakip helikopter tasarım yarışması, dizayn yarışması açılmış. Öyle bir kategori açıldı. O zaman da ilk açılmıştı. Biz de daha önce zaten sevdiğimiz ve merak ettiğimiz bir konuydu. O sene biz helikopter tasarım alanında başvurduk. Çeyrek final, yarı final ve finale giden bir yolculuk başladı. İlk defa böyle alanda başvurmuştuk ve fikrimizin, o zaman biz aslında ağır sınıf insan helikopter tasarımı yapmıştık. Fikrimizin hem sektör temsilcileri hem de akademisyenler tarafından değerlendirilmesi ve değerli bulunması bizi aslında bu yolda ilerlememiz konusunda ateşleyici bir noktaya getirdi diyebilirim. Akabinden biz bu insansız helikopterler üzerine çalışmaya devam ettik. Askerlik görevimizi, vazifemizi yerine getirdik. Hakkari Şemdin'de askerlik görevimi yaptım. Helikopterin çok kullanıldığı bir üs bölgesiydi. Orada helikopterler üzerine yakından tecrübelerim oldu, tespitlerim oldu. Akabinden askerliğin de sonrasında artık bunun ticarileşmesi için gerekli devlet birimleriyle görüşmeye başladık. Biz ağır sınıf insansız helikopter üzerine çalışırken aslında nano sınıfta bir insansız helikopter ihtiyacı olduğunu, bunu dünyada sadece tek bir ülkenin yapabildiği ve çok yüksek fiyatlara sattığını öğrendik. Dedik madem böyle stratejik bir ihtiyacımız var, yüksek teknoloji stratejik bir ürüne ihtiyaç var ülkemiz adına, biz de bu

0: projeyi gerçekleştirmeyi, projelerin çalışmayı kendimize görev atlettik.
1: Aslında şöyle helikopter, şimdi az önce arkadaşlar görüntüyü açınca, evet, görüntü önünde görüntü alarak tabii. Ya o görüntüyle birlikte insansız hava aracı gibi bir vazife görüyor.
0: Tabii yani bunun olayı şu. Yani bu kadar kıymetli olmayan, mesela buna yabancı mı vardı? $200,000. Bu $200,000 olmasının sebebi şu. Helikopter mekaniği sayesinde havada yarım saatten fazla kalabiliyor. Ve sizin yaklaşık 4-5 metre yanınıza gelene kadar bunun sesini duymuyorsunuz. Bu da özel birliklerin, özel kuvvetlerin başta olmak üzere pek çok askeri birliğin operasyon sahasında elini çok kuvvetlendiriyor. Eğer bu olmazsa, eğer bu cihazı oraya sokmazsanız bunun yerine bir askerin gitmesi gerekiyor, bir personel gitmesi gerekiyor ve ilk ateşe maruz kalma ihtimali çok yüksek. Yani operasyonlarda genelde şehitlerimiz, Allah hepsinden rahmet eylesin, bu sebepten dolayı ilk ateşten dolayı oluyor genelde ağırlıklı olarak. Bu o can kaybını önlüyor. Yani
1: bir de şöyle, silah insansız hava araçları önce üretime gerçekti ve sonradan silahlı insansız hava araçları gerçekti. Evet. Önümüzdeki süreçte işte bunlarla ilgili bir çalışma olacak.
0: Tabii. Yani bunun silahlı versiyonu, silahsız versiyonu, sürü versiyonu da yine bizim çalışma takvimimizde. Normalde bunların birim maliyetleri çok yüksek olduğu için çok özel operasyonlarda silahlı versiyonları şey yapıyor, tercih ediliyor, patlayıcı versiyonları tercih ediliyor. Talep doğrultusunda zaten şu an biz halihazırda buna 150 grama kadar patlayıcı yerleştirip operasyon gerçekleştirebiliyoruz. Biz bunun saha çalışmalarını yaptık, hatta biz bunun 5 farklı ülkeye ihracatını yaptık. Ülkemizde de kuvvet komutanlıklarıyla görüşüyoruz. Oraya da nasipse yıl sonuna kadar vereceğiz. Bir o kadar daha ülkeyle, dost ve müttefik ülkeyle satış üzerine görüşmelerimiz devam ediyor. Hem Teknofest'imiz, hem ülkemizin milli girişim hamlesi, hem yine devletimizin desteklediği teknoloji geliştirme bölgeleri ve onların desteklerinin, TÜBİTAK desteklerinin bir meyvesi, bir mahsulü diyebiliriz. Bizim gibi pek çok firma var. Biz onlardan sadece biriyiz. Biz yaptık, pek çoğu daha yapabilir. Biz burada gençlere o minik genç beyinlere bunları anlatıyoruz, örneklendiriyoruz. O yüzden burada olmaktan çok mutluyuz. Umut ediyorum ki yakın, orta ve uzun vadede çok daha güzel işler yapılacaktır.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Sağ olun.
1: Evet, Teknofest'in ne kadar önemli olduğunu, yarışmaların ne kadar önemli olduğunu buradaki bu örnekle ortaya koyabiliriz. Tabii her yarışmacı sonrasında işte böylesi bir girişimci olma ruhuna sahip diyerek sözü tekrar size bırakalım.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde DEM Parti İmralı heyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la görüştü. Görüşmede Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çalışmaları ele alındı.
3: Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge çalışmaları devam ediyor. Önemli bir ziyaret yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz DEM Parti heyetini ağırladı. Açıklama DEM Parti'den geldi. Ziyarette DEM Parti'yi İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar temsil etti. Yaklaşık bir saat süren görüşmede Yılmaz ve DEM heyeti yeni yasama yılı ve terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Masada kurul çalışmaları da vardı. DEM heyeti Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun gerçekleştirdiği iki toplantı ve kurulan 4 alt kurulun işleyişi hakkında bilgi aldı. Cevdet Yılmaz süreci anlattı. Ayrıca DEM heyeti kurul çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerini de Cumhurbaşkanı Yardımcısına iletti.

0: ABD ve İran arasında gerilim karşılıklı açıklamalarla devam ediyor. İran biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabilmesi için 7 şart öne sürmüştü. Bu şartların hayata geçmesi konusunda ısrarcı davranıyorlar. Tahran yönetimi hem müzakere hem de savaş sinyalleri veriyor.
1: İran geri adım atmıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartın kabul edilmesi konusunda ısrar ediyor. Hem savaş hem müzakere sinyalleri veriliyor. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartlarını hatırlattı. ABD'nin zaman kaybetme ve tek taraflı taleplerde bulunma döneminin sona erdiğini söyledi. İslamabad mutabakatına dayalı 7 şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak diye ekledi. İran'ın ABD'nin

0: Senin eylemlerinden ne heyecanlandığını, ne de korktuğunu ve hem savaşacağını hem müzakere edeceğini söyledi. ABD'de ise sessizlik hakimdi. Son dönemde ABD'nin Orta Doğu'ya yeni askeri sevkiyatlara başladığına dair dikkat çeken haberler yer aldı. Amerikan yönetiminin İran ve Yemen'deki durumla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD basınından Axios, ABD'li 3 yetkilinin Camp David'de toplandığını öne sürdü. ABD hükümetinin üst düzey yöneticilerinin İran'la savaşta atılacak adımları ele aldığı iddia edildi. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik savaş başlatmasından yalnızca birkaç gün önce düzenlenmişti. Öte yandan bölgedeki gerilim Körfez ülkelerini olumsuz etkilemeye devam ederken İran'dan uçuşlara yönelik yeni bir açıklama geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Shuridi, İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Irak daha önce ABD'nin İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımları kapsamında İran'dan Bağdat ve Necef'e yapılan uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.
1: Yemen'de de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar devam ediyor. İran destekli Husiler ve hükümet güçleri özellikle Taiz, Cef ve başkent Sana'da çatışıyor. Bakalım son duruma. Yemen'de taraflar farklı cephelerde ilerlemeye ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, toplanma ve takviye noktalarını hedef aldı. Depolarıyla askeri ikmal hatları ve araçlarına saldırdı. Silahlı kuvvetler Husilere ait 170 askeri araç ve muharebe aracının imha edildiğini belirtti. 257 saldırıda Husilerden en az 700 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı açıklaması yapıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler de yeni saldırıları duyurdu. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladılar. Geçtiğimiz hafta bir uçak krizi yaşamıştık, hatırlayacaksınız. İşte neydi o? Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağının kokpitinde yaşananlar. İsrail Başbakanı Netanyahu bu konuyu gündemine taşıdı ve tam anlamıyla bir terör eylemine teşebbüs olarak tanımlıyor. Hatta bu konudan bu krizi bir fırsata da çevirmiş durumda. Çünkü oylarında ciddi bir düşüş vardı. Anketler böyle söylüyordu. Ancak bu krizi kendi kampanyasının merkezine taşıyınca oylarında da artış görüldü.
2: Dubai'den Tel Aviv'e giden Fly Dubai yolcu uçağında yaşananlar aydınlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcısı açıkladı. Uçuş sırasında yardımcı pilotun kaptan pilotu acil durum baltasıyla saldırarak uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını belirtti. Savcı eylemin önceden planlanmış bir terör eylemine teşebbüs olduğunu vurguladı. Olayın arka planı ve olası bağlantılarını çıkarmak için kapsamlı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi. ABD ve İsrail olayın arkasında İran'ın olabileceğinden şüpheleniyor. Suudi Arabistan'a acil inişle sonuçlanan faciadan dönülmesi, 27 Ekim'de seçime gidecek olan İsrail'de dengeleri de değiştirdi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda istediği desteği alamadan dönen soykırımcı Netanyahu, kurtarılan yolcuları Ben Gurion Havalimanı'nda karşılayarak krizi bir gövde gösterisine çevirdi. İsrail basınında Times of Israel, Netanyahu'nun havalimanında sivil yolcuları kucaklamasını kampanyası için altın bir fırsat olarak niteledi. Bu hamle anketlere de yansıdı. Maariv gazetesi için yapılan son araştırmada, güvenlik kaygılarının ön plana çıkmasıyla Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun sandalye sayısı 51'e yükseldi. Muhalefet bloğu ise 53'e geriledi ve aradaki makas hızla kapandı. Netanyahu'nun oylarındaki toplanmayla muhalefet cephesinden ağır suçlamalara yanıt geldi. Kanal 12 televizyonuna konuşan eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Netanyahu'nun rahatça yalan söylediğini ve kişisel bekası için 27 Ekim seçimlerini erteleyebilecek bir savaşın zeminini hazırladığını iddia etti. Daha önce Netanyahu'nun yakın zamanda dış saldırı olabilir uyarısını hatırlatarak 27 Ekim'de iktidar değişiminin şart olduğunu vurguladı.
1: Gazze'de katliam devam ediyor. Ateşkes kağıt üzerinde kalmış durumda. Gazze'nin batısında bir binaya saldırdı İsrail ve orada bir kız çocuğuyla

0: birlikte 5 Filistinli şehit oldu. Sadece Gazze değil elbette, Batı Şeria'da bu şiddet sarmalından nasibini alıyor maalesef. Orada da işgalcilerin yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda şehit sayısı 30'a ulaştı.
1: Sivillerin kaldığı binayı bombaladılar, binada yıkım meydana getirdiler. Şehitler ve yaralılar var. Soykırımcı İsrail kana doymuyor. Ateşkese rağmen Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. İşgalci İsrail, Gazze kentinin batısında bulunan El Asale binasının zemin katını hedef aldı. Bombalı saldırıda en az 5 Filistinli şehit oldu. Aralarında çocuklar da var. Çok sayıda kişi de yaralandı. Şifa hastanesine kaldırılan yaralıların tedavisi ise sürüyor. Ateşkesin başlangıcından bu yana geçen sürede İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı 1500'ü geçti. Yaralananların sayısı ise 5000'i aştı. Saldırıların bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria. Filistin Duvar ve Yerleşimlerle Mücadele Heyeti'nin verilerine göre yılbaşından bu yana Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında en az 30 Filistinli şehit oldu. Yalnızca Eylül ayında 647'si işgalci İsrailliler tarafından olmak üzere bölgede 2000'den fazla saldırı kaydedildi. Bölgedeki yaklaşık 750 bin işgalci İsrailli binlerce zeytin ağacına ve yüzlerce Filistin mülküne zarar verdi. Sahada şiddet artarken İsrail siyasetinden Oslo anlaşmalarını yok sayan açıklamalar geliyor. Soykırım destekçisi ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Batı Şeria'nın tamamen İsrail'e ait olduğunu öne sürdü. 27 Ekim'deki seçimlerin ardından savunma bakanı olması halinde Filistin yönetimini ortadan kaldırmayı vaat etti. Ben-Gvir, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinlileri sürgün etme tehdidinde bulundu.

0: Sosyal medya platformu TikTok bir kez daha gündemde. Özellikle buradan yapılan müstehcen yayınlar biliyorsunuz tepki çekiyor. Üstelik bu yayınlar üzerinden haksız kazanç sağlayanlar da var. Ve maalesef birçoğu fenomen olarak adlandırılıyor. Çocuklar da o isimleri rol model olarak kabul ediyor. Bu yayınları gerçekleştiren 10 sözde fenomen emniyet güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı. Akıllardaki soru bir kez daha aynı. TikTok kapatılmalı mı? Biz de bu konuyu ele alacağız. Değerli bir konuğumuz var. Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Profesör Doktor Selman Tunay Kamer hocamız bizlerle birlikte. Tunay hocam hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar Kahraman Bey.
0: Direkt ben de sorayım, sizce kapatılmalı mı bilmiyorum ne diyeceksiniz ama yani gerçekten çok tartışılıyor. Özellikle bu müstehcen yayınlar, çocukların rol model olarak gördüğü isimlerin bu yayınlara imza atması, büyük paralar kazanması tepki de çekiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi yani bu tür olaylar yani gündemimize tekrar geldiğinde, özellikle operasyonlar yapıldığında veya ahlaksızlıkla ilgili belli şeyler gündeme geldiğinde ya da çocuklarımız olumsuz etkilendiğinde hemen TikTok kapatalım deniyor. Şimdi kapatmak çözüm mü? Sosyal medya aslında artık toplumların vazgeçilmezi haline geldi. Yani TikTok kapatılıp ABC veya CDE diye farklı bir platform tekrar kurulabilir. Önemli olan bunlarla ilgili regülasyonların düzenli hale getirilmesi ya da toplumsal ve bilincin kazandırılması ve platformların ülkelerle ve toplumlarla işbirliği içerisinde olmaları gerekiyor. Yani kapatmak, kökten yasaklayıcı yapmak bir çözüm değil. Şimdi burada şöyle bir durum da açığa çıktı. Yani dijital dilencilik dediğimiz üzerinden para kazanma, canlı yayın yaparak burada bir takım jetonlar ya da bağışlar gerçekleştirilerek sözde içerik üreticilerinin para kazanmaları söz konusu. Dolayısıyla akla gelen her şeyi yapmaya başlıyorlar. Yani hatırlayalım, dünyada ve Türkiye'de önceki dönemlerde işte eşini soğuk bir balkona kitleyip işte ne bileyim donarak bir takım tehlikeleri atması, ne bileyim bir çocuğun yanında müstehcen görüntüler vererek canlı yayın yapması gibi birçok görüntü, hani sayabileceğimiz binlerce, hatta yani yüz binlerce örnekler var böyle. Şimdi bunu kapatılması çözüm mü? Şimdi bu örneğin birkaç gün önce RTÜK Başkanı da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Özellikle sosyal medya platformları Türkiye'de ulusal lisanslama programlarına katılmıyor. Bunlarla ilgili düzenleme yapılması lazım. Şimdi lisanslama yapmak tek başına TikTok veya diğer sosyal medya platformlarının içeriklerini kontrol etmeyle ilgili bir çalışmaya davet etmez. Yani

0: Elbette lisanslama yaptığı takdirde Türk hükümetini tam olarak tanıyacak, işbirlikleri daha fazla artacak, burada vergiler verecek, kanuni anlamda içeriklerin kaldırılması olacaksa bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirecek, çocuk koruma kalkanıyla ilgili bir takım önlemler alacak. Ya bunların hepsi topyekün. Ülkemizde zaten bununla ilgili çalışmalar hızlı bir şekilde yürütülüyor ama maalesef dijital tehlikeler her geçen gün fazlasıyla artıyor. Yani belli challenge'lar olabiliyor veya canlı yayınlarda istenmeyen içerikler olabiliyor. Ben şunu da söyleyeyim. Hani bu alanda çalışan bir akademisyen olarak şimdi TikTok hep gündeme geliyor. Çünkü hani anlık yani hiçbir bilginiz olmasa dahi bir TikTok hesabı açıyorsunuz ve canlı yayın yapmaya başlıyorsunuz. Hani ne dil bilmenize ne platformları tanımanıza yani ne dijitalle ilgili bir takım okuryazarlık seviye olmanıza hiç gerek yok. Direkt açıyorsunuz yapıyorsunuz. Dolayısıyla şöyle bir durum söz konusu. TikTok bundan dolayı hani her türlü canlı yayın veya içerik paylaşıldığından dolayı hep gündeme geliyor. Ama ülkemiz açısından bakıldığında TikTok aslında Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle en fazla işbirliği yapan platform hani bakıldığında. Şimdi dolayısıyla kapatmak çözüm mü? Hatta Türkiye'de temsilciliğini açan ilk platformlardan bir tanesi. Biz malum bir 5651 sayılı bir yasa hayata geçirmiştik. Bu kapsamda Türkiye'de temsilci açması ve Türk bir temsilci olması ve vergilerini burada vermesi eğer para kazanıyorsa denilmişti ve TikTok buna uydu. Şimdi dolayısıyla içerikler noktasında da işbirliği yapılması lazım. Yani algoritmalar. Ya şöyle söyleyeyim, sosyal medyayı siz de ben de kullanıyorum aktif bir şekilde. Şimdi örneğin Fenerbahçe maçı kaybetti. Fenerbahçe maçı kaybettiğinde ya Fenerbahçe'nin durumu çok kötü deseniz hiçbir etkileşim almıyorsunuz. Ama Fenerbahçe başkanını istifa etme artık gerekiyor diye bir paylaşım yaptığınızda ya da bununla ilgili bir video hazırladığınızda, canlı yayın yaptığınızda ya da bir cümle paylaştığınızda hemen etkileşimler alıyor. Çünkü niye? Sosyal medya platformlarının temel mantığı kaosa dayalı. Ne kadar çok kaos, istenmeyen, sıra dışı bir faaliyet yaptığınızda insanların önüne daha fazla çıkıyor. Bir de şöyle bir durum söz konusu. Siz bunu yanlışlıkla izlediniz bir kullanıcı olarak. Sanki bunu beğeniyormuşuz düşüncesiyle algoritmalar sürekli buna benzer içerikler veriyor. Bu ister istemez çocuk ve gençlerin gelişimlerini olumsuz etkiliyor Kahraman Bey. Yani karşınıza müstehcen bir içerik çıktı. Siz istemiyorsunuz ama size tavsiyede bulunuyor platform. Siz bunu yanlışlıkla izlediniz veya önünüze çıktı. O Reels'ları kaydırırken ya da farklı TikTok'ta o yayınları kaydırırken yanlışlıkla izlediğinizi varsayalım. Daha sonra bununla ilgili içerikler sürekli şiddetle ya da müstehcenlikle ya da ahlaksızlıkla ilgili birçok içerik karşınıza çıkmaya başlıyor. Sürekli bunu size öneriyor. Bu çocuklar ister istemez olumsuz etkiliyor. Şimdi burada ne yapılacak? Platformlara ciddi sorumluluk düşüyor. Hep biz aileyi tartışıyoruz. Aile bu konuda bilinçlendirilmeli.
1: Onlar
0: İşte
1: biraz
0: o
1: ağır
0: sözde
1: mı kalıyor
0: fenomenlerin
1: hocam? Yani aksiyon alma noktasında platformlar.
0: işine gelmiyor çünkü ne kadar çok kaos olursa ne kadar olumsuz veya
1: O kadar
0: uç bir
1: iyi.
0: örnek yayınlanırsa o kadar çok reklam geliri olacak. Dolayısıyla hani amaç bir ülkenin ahlakının düzelmesi, çocukların olumlu gelişmesi değil ki platformların. Platformların temel amacı para kazanmak. Hatta bununla ilgili reklam bile alıyor. Yani hani siz olumsuz bir davranış sergileyeceksiniz, bir içerik canlı yayın yapacaksınız. Önce bir reklamını burada veriyorsunuz. Bunun bile kontrolü yok bakıldığında. Dolayısıyla platformlara ciddi sorumluluk düşüyor. Hep bu gündeme geliyor ama biz birazcık topu taca atıyoruz. Platformların da işine geliyor çünkü. Deniyor ki işte biz aile kalkanı ya da aile kontrol panelleri ekledik buna aileler yapsın. Şimdi aileler bu konuda yetersiz kalabiliyor. Yani bilenler de bazen zaman ayırmayabiliyor ve olumsuz etkileri olabiliyor. Bir de bunun üzerinden şimdi hep konuşuyoruz. Sanal bahistir, kara para aklamadır. Aklınıza ne geliyorsa bunların reklamları, buradan para aklama canlı yayınlarında bir bakıyorsunuz milyonlarca bağışlar ya da jetonlar hediye gerçekleştiriliyor. Sonra o paralar aklanabiliyor. Yani sadece ahlaksızlık ya da müstehcenlik ya da çocukların olumsuz gelişimi değil, ciddi anlamda farklı olaylar gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu tür platformların ciddi anlamda bir regüle edilmesi, hatta RTÜK Başkanı'nın o anlamda katılıyor Mehmet Danış Bey'e. Yani bir lisanslama, ulusal lisanslama çalışması yapılmalı. Ha bu şu demek değil. Yani sosyal medya platformları bir TV kanalı değildir elbette. Yani bu RTÜK'e bağlanır mı? Bağlanmaz mı? Ayrı bir platform mu kurulur? Ki ben bunu özellikle bu Kahramanmaraş Şanlıurfa saldırıları gerçekleştiğinde burada dijital platformlar üzerinden çocukların etkilendiği tartışılması yapılmıştı. Burada dijital denetim kurulu kurulmasını öneriyorum. Hani RTÜK'ten bağımsız. Çünkü hani bir TV yayıncılığı değil bu
1: Tabii.
0: baktığınızda veya bir dizi platformu değil. Dolayısıyla farklı bir platform üzerinden sadece BTK'ya bırakılarak yapılabilecek bir şey değil. Çünkü BTK sadece internet sağlayıcı. Hani onların regüle edilmesi, düzenlenmesi, içeriklerin kaldırılması BTK'nın üzerine atılıyor. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanlığı tırnak

0: içerisinde söylüyorum. Bu faaliyetleri yürütürken ister istemez belli problemler olabiliyor. Dijital Denetim Kurulu kurulduğunda bu tür içeriklerin hani önleyici çalışmalar gerçekleştirilebilir veya editoryal faaliyetlerin denetimi ya da sorumluları kimler olduğu net olur veya karar alanında içeriğin kaldırılması ile ilgili süreçlerin takibi daha fazla olur. Biz maalesef sadece şikayet üzerine çalışıyoruz.
1: Hocam
0: Hani
1: mutlaka
0: siz
1: dediğiniz gibi yani bu sosyal medya platformlarının o anlamda bir el atılması gerekiyor. Şimdi biz mesela bir yayın yaparken her görüntüyü ekrana taşıyamıyoruz. Orada da sıkı kurallar var. Yani sadece biz istemediğimiz için değil kurallar olduğu için de bazen yayınlayamıyoruz ama inanın sosyal medyaya evde girmek artık imkansız. Bunu herkesten duyuyorum çünkü telefonu elinize aldığınız zaman müstehcenlik olabilir, bir cinayetin görüntüleri olabilir. Hiçbir filtreden geçmeden yayınlanıyor. Yani çocukların yanında sosyal medya platformlarına girmek neredeyse imkansız hale geldi.
0: yani şimdi yetişkinler olarak böyle çocuklar da giriyor. Hani şimdi artık yani 15 yaş uygulaması geçti ama %100 daha hayata geçilmeden ya yasalaştı. 6 ay süre verildi. 6 ay sürenin sonucunda maalesef olumsuz bir Avustralya örneği var. Yani orada da o yasa düzenlemesi ilk
1: Evet.
0: olarak onlar yaptı ama hala çocukların kullanıldığı ile ilgili ciddi tartışmalar Avustralya'da hemen hemen her gün haberlere yansıyor. Şimdi ülkemizde yasal düzenleme yapmak tek başına yani yeterli olmayabiliyor. Yaptırımlarının da net bir şekilde olması lazım ve platformun size işbirliği yapması gerekiyor. Şimdi platformlar zaten hep söylüyorum topu taca atıyorlar sürekli. Yani çünkü amaç para kazanmak. Ya
1: Tabii.
0: ülkenin yasasına uymak gibi bir zorunlulukları yok. Diyor ki yani bu özgürleşme mottosu diyor ama bu özgürlük değil. Özgürlük sınırsız hareket etmek değil. Yani birinin ahlakını bozmak değil, çocukların gelişimini engellemek değil, ülkenin hukuk sistemine karşı çıkmak değil. Bunların hepsinin yapılması lazım. Burada da şöyle bir sorun olabiliyor. İşte platformlar ABD için veya Avrupa Birliği için yapmış olduğu düzenlemeleri diğer ülkelere de bazen dayatabiliyorlar ama oradaki hukuki düzenleme ya da ahlaki bakış açısı, değer
1: Farklı
0: yargısı
1: tabii.
0: aynı olmayabiliyor. Bu yüzden ben şunu da öneriyorum. Hani Birleşmiş Milletler çatısı altında belki ortak regülasyonlar düzenlenebilir platformlara karşı. Yani tek başına değil, söylemek istediğim bu.
1: Peki hocam aileler ne yapsın? Yani şimdi burada biraz ailelere de tabii hatta biraz değil fazlasıyla işte düşüyor. Yani çocuklar artık teknolojiyle iç içe büyüyorlar. İşte görüyoruz yani 3 yaşında 4 yaşında çocukların elinde bazen telefon tablet olabiliyor. Yani teknolojiden uzak da tutamıyorsunuz ama hani ailelere burada ne tavsiye edersiniz? Nasıl bir yol izlemeleri gerekir?
0: Ya sosyal medya platform dediğim gibi hayatımızın vazgeçilmezi. Yani eğlenme amacıyla, haber amacıyla birçok farklı amaçlar için kullanılıyor. Biz çocuklarımıza da belki sosyal medya hesabı açıyoruz. Onların tatlı, minnoş, yani neyse tırnak içinde çok savunmasam da görsellerini paylaşmak için çocuklara da hesap açılıyor. Şimdi tamam bunlar çok masumane, güzel şeyler ama olumsuz durumlar da var. Hani çocuğa bunu anlatılması lazım ama anlatırken de sizin örnek model olmanız gerekiyor. Hani siz yanlış olduğunu söylediğiniz bir şeyi siz gerçekleştirirken çocuklara yapmamak lazım. Yani bazen bununla ilgili birçok kavram var. Hani Instamam denilen bir kavram var. Hani anneler Instagram'da çocuklarıyla birlikte canlı yayın yapıyorlar.
1: Evet.
0: Hani çocuğun içerik üretmeye yaşı ona uygun zaten değil ki. Bu sefer kendi başına farklı faaliyetler yapıyor. Yani istenmeyen durum. Dolayısıyla bilinç kazandırılması lazım. Burada dediğim gibi yani sadece ailelere top atmak da değil, platformlar artık günümüzde yapay zeka teknolojilerini kullanıyoruz. Yapay zeka sistemlerine sahipken istediğiniz her türlü o skandal yayınları filtreleme ile ilgili çalışmalar yapabilirler mi? Vallahi isteseler yapabilirler. Hani
1: Yapabilirler, evet.
0: benden istesinler, ben öyle bir uygulama yapayım göndereyim kendilerine. Yani zor bir şey değil. Bununla dev şirketlerden bahsediyoruz ama amaçları bu olmadığı için bu tür konuları maalesef sürekli konuşacağız. İlerleyen dönemlerde hala konuşmaya devam edeceğimizi düşünüyorum ben.
1: Valla siz anlatırken ben de aynı şeyi düşündüm hocam. Konuşacağız gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Bir başka yayında diyelim. Görüşmek üzere o zaman. Çok sağ olun.
0: Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum Kanal Bey.
1: Peki hocamıza veda ettik. Şimdi Asrın Felaketi merkez üssü Kahramanmaraş'ta. Ancak Kahramanmaraş kadar ağır hasar alan kentlerimizden biri vardı. Orası da Malatya'ydı. Çok büyük bir yıkım gerçekleşmişti ama Malatya deyim yerinde ise küllerinden doğdu, yeniden ayağa kalktı, bambaşka bir çehreye büründü. Nedir son durum? Gelin birlikte bakalım.
2: Sadece biz Malatya yaraları sardı demiyoruz. Hakikaten biz geleceğin Malatya'sını inşa ettik.
3: 6 Şubat 2023'te Türkiye enkazı uyandı. 11 ile etkileyen iki büyük deprem şehirleri yıktı. O illerden biri Malatya oldu. Malatya'da da devlet ve millet el ele verdi. Yeni

0: kapılar yükseldi, yaşam yeniden başladı.
1: Asrın felaketinden sonra Malatya en ağır hasarı alan illerden biriydi. Ancak çok kısa bir sürede yapılaşma başladı. İkizce Mahallesi Türkiye'nin en büyük şantiyesine dönüştü. 28 binden fazla bağımsız bölüm inşa edildi.
2: Malatya'nın toplamda 125 bin bağımsız bölüm inşa edildi ama sadece şu gördüğünüz İkizce. İkizce burası bir köydü. Burada da elbette ki hasarlar vardı. Ve burada yaklaşık 28 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Türkiye'nin en büyük şantiyesi. Sıfırdan inşa edilen bir ilçe, gelecekte de önümüzdeki günler, yıllarda belki burası üçüncü bir ilçe olma yolunda.
0: Deprem sonrası bir yandan yıkılan yapılar yeniden inşa edilirken, diğer yandan depremden önce başlayan çalışmalar da hız kazanarak tamamlanma aşamasına geldi.
1: Depremle yarım kalan hayal Melek Baba'da yeniden yükseliyor. Kaynarca Spor Kompleksi'nde çalışmalar %95 oranında tamamlandı. 57 bin metrekarelik alanda spor ve yeşil alanlar yeni bir yaşam merkezi oluşturuyor.
0: Tamamlanmayı bekleyen Kuzey Kuşak Yolu da yeni bir hızla hayata geçirildi. 17 kilometrelik ilk etap trafiğe açılırken kalan 13 kilometrenin de 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
2: Kuzey Çevre Yolu var, 54 kilometrelik. İnşallah bu ayın sonunda bitiyor. Buranın açılışını yapacağız. Tabii bu Kuzey Kuşak Yolu oranın paraleli ve şu anda 17 kilometresini ulaşıma aşmış olduk. 17 kilometre.
0: Asrın felaketinde yerle bir olan Malatya Çarşısı büyük bir azim ve çabayla yeniden inşa edildi.
1: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tarihi Malatya Çarşısı 100 yıllık tarihini koruyarak yeniden ayağa kalktı. Dar sokakların yerini geniş yollar aldı. Daha modern ve ferah bir ticaret merkezi oluşturuldu.
2: Şuraya gördüğünüz bu alanda tam 12 bin fore kazık çakıldı. Yani 350 kilometreye tekabül ediyor. İnsanların tabii şu anda çarşımız bitti, hep birlikte göreceğiz. Sadece bu çarşıyla da yetinmedik. Biz hani şunu ifade hep ediyoruz ya, biz sadece depremin yaralarını sarmadık. Biz geleceğin Malatya'sını inşa ettik.
0: Depremden önce Malatya'nın en kalabalık bölgelerinden Saray Mahallesi'ne de asrın inşa seferberliğinde yeniden hayat verildi.
1: Saray Mahallesi asrın felaketinde en ağır hasar alan bölgelerden biriydi. Deprem sonrası sessizliğe bürünen alanda şimdi yeniden vatandaşın ayak sesleri duyuluyor.
0: Geniş sokakları, yeni çarşısı, yer altındaki güçlü yapısı ve şehrin dört bir yanındaki yatırımlarla Malatya artık depremle anılan bir şehir olmaktan çıktı.
3: Denizlerde palamut bereketi yaşanıyor ama palamut deyince tabii nasıl yapıldığına dair ya tavada ya da fırında buğulama şeklinde tercih edilir. Bir sıra dışı bir tarifle bugün karşınızdayız. Palamutlu pide yapımını göreceğiz. Muhabir arkadaşımız Ebrar Nur Aslan'a ve konuğuna bırakalım hemen sözü. Palamutlu pide bakalım nasıl olacak?
4: Evet, palamut mevsimi geldi. Palamut da havalar soğuyunca yağlandı ve bollaştı. Tabii akıllara sıra dışı bir tarif gelmiyor. Genelde biz ya kızartıyoruz ya fırına veriyoruz. Peki palamutlu pide, bizler de bugün palamutlu pidenin detaylarını konuşacağız. Tarifini ekranlarınıza taşıyacağız. Yanımda şef Reşat Aydın var. Tarifi ondan alalım. Hamuruyla başlayalım istiyorum. Nedir püf noktası palamutlu pidede hamuru?
5: Öncelikle merhabalar. Herkese iyi haftalar, hafta sonları diyoruz. Bu güzel pazar gününde güzel bir sıra dışı bir tarif Kanal 24 izleyicilerine su vereceğiz. Neyi bunun için? Evde pide nasıl yapabiliriz balıktan? Zaten bizim eski, yani çok eski 600 yıllık bir tarif zaten bu pide tarifi. İstanbul'un o sokaklarında, fırınında, odun ateşinde pişen güzide bir lezzetimiz. Nasıl oluyor? Şimdi bunun içine un koyuyoruz. Yüksek glutenli un olması lazım. Un koyuyoruz. Krema var. Süt, yani çiğ süt dediğimiz. Süt yüzü derler zaten. İçine geçer. Şekerimiz var. Kuru maya var. Islak maya. Tuz, zeytinyağı ve su. Tarifi zaten gramajını verdik. Önemli olan bu hamurun özellikle yapılış ve yoğruluş şekli. Püf noktası orada. Nasıl yapıyoruz? Unu koyuyoruz. Suyla mayayı şekerle açıyoruz. Sonra 700 gram kadar suyu bırakıyoruz. Yoğurduktan sonra bunu biraz dinlendiriyoruz. Daha sonra içine kremasını, yağı ve tuzunu ekleyip

0: Tekrar yoğuruyoruz. Suyu vererek lastikleştiriyoruz bunu. Dinlendiriyoruz 2 saat dolapta. Tekrar çıkartıp tekrar yoğuruyoruz. Az zeytinyağıyla tekrar atıyoruz dolaba, bir gün dinlendiriyoruz. 2-3 kere bu işlemi yapıyoruz. Sabahtan kalktığımızda tekrar bir yoğuruyoruz. Biraz dinlendirip işleyip tepsilerimize şu şekil şeylerimizi alıyoruz. Daha sonra tekrar dinlendiriyoruz. Ardından kullanıma hazır oluyor. Ve içinde balın içini. İlk önce balı alıyoruz zaten. Balın tazeliği baktığımız zaman böyle parlak ve sert olması lazım. Taze balık. Öyle anlaşılır. Temizlediğimiz temiz ettirebiliriz. Kare kare doğruyoruz. Bu şekilde doğruyoruz. Daha sonra içine közlenmiş domates, biber, domates sos, roka, taze soğan, karamelize ettiğimiz soğanımızı, şöyle kehribar gibi olan kuru soğanımızı, zeytin, yeşil zeytin özellikle, cevizimiz, az kekik ve kuru fesleğen, kişniş koyabiliriz. Bunun püf noktası evde, efendim, balık kokuyor yapmıyoruz diyoruz. İşte orada şu devreye giriyor. Bizim eskiden zaten biz bunu çözmüşüz. Sirkeyi şöyle bir kaseye koyup kaynatıyoruz. Daha sonra içine bir safran koyuyoruz. Safran içine limon kabı koyuyoruz. Bir de bir tutam tarçını atıyoruz içine. Bunu balın içine koyuyoruz. Biraz da evde bekletiyoruz şöyle. Bunu beklettiğimiz zaman bakın boyanmış safran. Hem bu iç harcımıza renk veriyor, hem rahiye, hem güzel bir aroma ve kokusunu asla piştiği zaman o koku, bal kokusunu kesinlikle almayız. Evimizde kokmaz. Püf noktası bu. Evin balık pişerken parfümü diyelim.
1: Şimdi hamuru hazırlandı. İç harcını biz önden hazırladık. Şimdi gösterelim istiyorum. Vatandaş nasıl evde pide yapacak, açacak?
0: Bir de mantar koyuyoruz içine. Neden mantar koyuyoruz? Soyuyoruz bunu, kabuklarını yıkamıyoruz kesinlikle. Küçük doğruyoruz, içine koyuyoruz. Mantarın bir özelliği vardır. Nedir özelliği? İç harcın içindeki sulanmayı önler ve o suyunu hapseder içine, lezzetini, balığın omega 3'ünü, yağını hapseder, sulanma şeyini engeller, hamurumuzun ıslanmaması için o görevi görüyor. Şimdi biz şöyle gösterelim evde. Zaten bunun bir de püf noktası evlerde yaptığımız zaman böyle pide, lahmacun, pizza hamurlarımızı yaptığımız zaman nasıl pişiriyoruz? Soğuk fırına koyarsak eğer biz pizzamızı lahmacun yaptık mesela, ekmek yaptık, olmaz. Ne yapıyoruz? Altına bir tane alüminyum veyahut da taş alıyoruz. Bu taşı önceden 260 derece, 270 derecede pişiriyoruz. Isıtıyoruz. Daha sonra bir tane kürek alıyoruz. Şimdi eğer ki biz pide, ekmek ve lahmacun yaparken biz eğer soğuk tepsiye koyarsak ekmeğimizi, pidemizi, lahmacunumuzu, üstü pişer, altı çiğ kalır ve istediğimiz o formu yakalayamayız. Onun için önceden fırına koyup alüminyumu ısıtıyoruz ve de taşı ısıtıyoruz 260 derece. Daha sonra kürekle atacağız. O şekil aynı bir restoranda, lokantada, aşçı dükkanında mesela pidecide yediğimiz aynı lezzetteki, aynı özellikteki şeyimizi, pidemizi, lahmacunumuzu yiyebiliriz efendim. Şöyle kapatıyoruz yanından, basit. Şöyle tutuyoruz bakın. Şöyle parmakla buradan bastırarak şu şekilde bir pidemizi bakın yaptık basitçe. Bunu nasıl şimdi fırına atacağız soruyorlar şimdi izleyicilerimiz. Şöyle bir tepsi ince olabilir. Gidip herhangi bir yerden alüminyum ağaçta, ahşapta şey alabiliriz. Şöyle alıyoruz bakın. Koyuyoruz şu şekil. Koyduk. Hafif bir unlayalım bunun altını. Daha sonra elimizle şu şekil alıp koyuyoruz bakın. Koyduk.
1: Fırına doğru gidiyor.
0: Fırına doğru gidiyoruz. Şimdi fırını açıyoruz şu şekil. Bakın önceden ısınmış zaten tabanımız. Koyduk şöyle. Şöyle hızlıca çekiyoruz. Şunu düzenleyebiliriz yanlarını. Ve daha sonra fırınımızı kapatıyoruz. 260 derece olması lazım efendim.
1: Kaç dakika?
0: Biz zaten tabandaki şimdi tabanı sıcak ya. 7-8 dakikada pişer. En fazla 5 dakika. Çok hızlı. Attık, pişirdik, işledik. Attık, çıkardık. Tek tek yapıyoruz evde. Biz şu anda bunu mesela attık. Bu en fazla 5-6 dakikada pişecek.
1: Biz pişmiş halini gösterelim ama izleyenlerimize.
0: Şöyle pişmiş hali var zaten. Şöyle gösterelim.

0: atabiliriz. Şimdi bunu kesiyoruz bakın. Şu şekil.
1: Sizleri kesilmiş halini izlerken bizler de yayına veda edelim. Palamutlu pide nasıl yapılır? Bizler de sizlerin ekranlarınıza canlı canlı getirdik diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
2: Evet, tabii şu an tadamıyoruz ama en azından o yapım aşaması gerçekten iştah kabartıcıydı. Hani palamutu tavada, buğulamada, bir de böyle de denemekte fayda var diyerek moderatör hafta sonunu noktalamış olalım. Ancak saat başında gelişmelerle tekrar karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey buraya.
3: Onur Bey.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şans.

0: Şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması. GS Para.
1: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

Devrim Erbil, Türk resim sanatının modern dönemindeki en özgün ve etkileyici ustalardan biri. Onun eserlerinde şehir, özellikle de İstanbul, yalnızca bir mekan değil, ritmi, nefesi ve defalarca yeniden doğan ışığıyla yaşayan bir varlık haline gelir. Erbil'in resimleri, kuş bakışı görüyle kenti parçalayarak yeniden kuran, çizgiyi bir ses gibi kullanan ve renkleri dingin bir melodiye dönüştüren benzersiz bir şiirselliğe sahiptir. Sanatçının titiz çizgi örgüsü adeta bir haritanın geometrisiyle bir şiirin duygusunu aynı düzlemde buluşturur. Mavi, onun tuvalinde bir renkten çok daha fazlasıdır. İstanbul'un hem sonsuzluğunu hem de hüzünlü ihtişamını taşıyan bir sembol gibi akar. Erbil, resimlerinde yalnızca mimariyi değil, şehrin ruhunu, tarih boyunca birikmiş anılarını ve çağdaş yaşamın dinamizmini de yakalar. Kariyeri boyunca yurt içinde ve yurt dışında sayısız sergi açmış, Türk plastik sanatlarının dünyadaki görünürlüğüne önemli katkılar sunmuştur. Kendine özgü çizgi estetiği ve ritmik kompozisyonlarıyla modern resmin sınırlarını genişletmiş, genç sanatçılar için ilham verici bir yol açmıştır. Devrim Erbil, bugün hala yaşayan bir şehir şairi gibi İstanbul'un nabzını tuvaline kaydeden bir görsel ozandır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.

0: her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
1: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
2: Ziraat Bankası sunar.
3: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
2: Ziraat Bankası sundu.
4: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim ülke de değil.
5: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
4: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
5: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24'e hoş geldiniz. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Bu bültene Teknofest heyecanı ve coşkusuyla başlayacağız. Şanlıurfa'ya uzanacağız. 24 temsilcisi Şemus Çakan bizleri bekliyor. Yanında da değerli bir konu olacak. Teknofest'in nabzını birlikte tutacaklar. Şemus Çakan, son gündeyiz artık. 5. gündeyiz. Günlerden pazar, hafta sonu tabii ki. Kalabalık nasıl? Öncelikle onu sorayım. Ve tabii ki konunu aktaracakların için sözü sana bırakıyorum.
1: Kahraman Poyrazoğlu, Şanlıurfa olanı ilk kez böylesine bir kalabalıkla karşı karşıya. Tabii Teknofest'te ev sahipliği yapıyor Şanlıurfa ve bugün hafta sonu olması nedeniyle diğer günlerden daha fazla bir kalabalık var. Öylesine yoğun bir kalabalık var ki, öylesine yoğun bir insan sirkülasyonu var ki, özellikle karayollarında trafik tamamen tıkanmış durumda. Yani buraya gelebilmek için vatandaşlar canla başla bir uğraş veriyor, çaba veriyor ama gerçekten yoğun bir kalabalık var ve her günkü, yani bir önceki günlerden kalabalığın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ve yanımıza yayın konuğumuz Star Gazetesi yazarı Cüneyt Altıparmak'ta ayağının tozuyla uçaktan indiği gibi hemen Teknofest alanına geldi ve biz de onu hemen burada yakaladık. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Tabii sizin için zor bir 5 gün. Bugün son gün. Bu yoğunluk, bu kalabalık. Sizi de tebrik ediyorum ben burada. Türk Medya ekibi olarak, Türk Medya grubu olarak burada ciddi işler yaptınız ve yoruldunuz. Ben de size bir Urfalı olarak, Urfalılar adına teşekkür etmiş olayım.
1: Evet, yani şöyle, Urfalısınız ama böylesi bir kalabalık hiç daha önce karşılaştınız mı, gördünüz mü?
2: Yani Urfa tarihinde de yok. Ben zannediyorum ki Teknofest tarihinde de böyle bir kalabalığın olmadığı kanaatindeyim. Çünkü birincisi sadece Urfa'da olması bu kalabalığa sebebiyet vermedi. Güneydoğu mottosuyla çıkıldı ve tüm iller burada aslında. Ve Urfa'da bu anlamda bir merkeze dönüştü. Ve alanı gezdiğimiz zaman daha önceki Teknofest'lerle de karşılaştırdığımızda gerçekten çok itinalı ve düzgün çalışılmış. Bütün ihtiyaç listeleri doğru hazırlanmış ve gelenlerin tamamı buradan ayrılmak istemiyor. Bence esas sorun bu. Esas buraya gelenlerin buradan ayrılmak istememesini sağlayacak bir ortam var.
1: Sayın Hocam, şöyle, hani insansız hava araçları, insansız hava uçakları ve diğer teknolojik anlamdaki o Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde olan silahları da aslında vatandaşlar merakla izliyor. Yani Türkiye'nin o gücünü görmek için de yoğun bir katılım olduğunu söyleyebiliriz.
2: Yani burada çocukların gözünde bir özgüven var. Yani baktığınız zaman bunları biz yapmışız, biz daha iyisini de yapabiliriz. Yaşlıların da, amcaların da gözlerinde geleceği kime teslim ettiklerine dair bir şekilde rahatlamış bir duyguyla bakıyorlar buraya, topluma veya buradaki faaliyetlerin tamamına. Bu da bence çok önemli bir şey. Yani gerçekten gelecek ve geçmişin bir arada buluştuğu ve özellikle biliyorsunuz siyasi anlamda da bir terörsüz Türkiye sürecini yaşıyoruz. Demek ki bizim elimize ayağımıza dolaşan bağlar olmadığı zaman, kendi içerimizde bu konuyla ilgili gelişmemize bir şekilde set çekenler olmadığı zaman Türkiye'nin neler yapabileceğini görüyoruz. Bu bence Teknofest'ler çok önemli bir başlangıç ama bu Teknofest'le kalmayacak gibi görünüyor veya Teknofest kuşağı Türkiye'yi çok daha farklı bir yere taşıyacak diye düşünüyorum ben.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, biliyorsunuz hani herkes Z kuşağı ama Sayın Cumhurbaşkanı her defasında şunu ifade ediyor. Teknofest kuşağı gençlerle biz daha ileriye, daha müreffeh bir Türkiye'ye geçeceğiz ve burada zaten Teknofest kuşağını görüyoruz. Bu konuda neler söylüyorsunuz?
2: Evet, şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu neydi? Türkiye'nin en büyük sorunu bence son 100 yıl içerisinde baktığımızda gelenekten aldığı mirası geleceğe aktarabilme kabiliyetinin eksik olması veya bunun bir şekilde siyasi veya işte uluslararası konjonktür veya bazı ihanetler sebebiyle bir set çekilmesiydi önüne. Bu setin biz son, özellikle son 10 yıllık dönemde Türkiye'de ciddi anlamda biliyorsunuz bir zihniyet temizliği de yapıldı. Ve ben Özdemir Bayraktar'ın belgesel programına da katılmıştım. Orada da aslında bu hikaye çok doğru anlatılıyor. Çok net şekilde anlatılıyor. Neler yapılmak istenmiş, kimler nasıl engellenmiş, bunlar ciddi anlamda önemli bir devrimin veya dönüşümün işareti. Bugün Teknofest de bunu somutlaşmış hali. Yani çocuklar buraya baktığında bir rap tarzı bir şarkı var. Şunu bunu biz yaptık, Cezili'yi biz yaptık, onu yaptık, bunu yaptık. Yaptık ama bundan sonra yapacağız da demek bu. Buna sahip çıkacak bir gençliğin de olması. Burada yarışmalar oluyor. O yarışmalarda çok basit görünebilen bir mekanizmanın bile gelecekte büyük bir mühendisin işareti olabileceğini biliyoruz. Bu bence Türkiye'nin ihtiyacı olan şey neydi? Özgüven. Ve özgüven konusunda ben Teknofest'in ciddi bir ivme, bir aşama kat ettiğini ve topluma bunu zerk ettiğini. Artık bu bir aşı ve bence bu aşı tuttu.
1: Ve terörist Türkiye süreci tabii çok önemli. Bölgenin ekonomik anlamda gelişmesine katkı sunuyor. Sunmaya da devam edecek. Ama böylesi bir görseli, bu fotoğrafı gördüğümüzde aslında terörist Türkiye sürecine herkesin bir anlamda destek verdiğini söyleyebilir miyiz?
2: Burada ciddi bir insan popülasyonu var. Yani ben Urfalı olmam hasebiyle de burada birçok kişiyi tanıyorum. Ve ben şunu söyleyebilirim. Her görüşten insan Teknofest konusunda uzlaşıyor. Yani güçlü Türkiye dedik mi uzlaşı toplumun büyük bir kesimine yayılıyor ve bu güçlü Türkiye'yi biz somutlaştırıyoruz aslında. Yani güçlü Türkiye ne? Teknofest. Teknofest'te biz bakın mesela bizim çocuklarla gezdik. Ya bunları da mı biz yaptık diye soruyor. Şimdi bu soru onun ileride nasıl bir ufukla bakacağını veya neleri başarabileceği noktasında aslında kendisinde bir tereddüte mahal bırakmayacak şekilde bir zemin oluşturuyor. Terörsüz Türkiye'nin de önemini buradan nasıl anlayabiliriz? Aslında şöyle anlayabiliriz. Terörsüz Türkiye şu demek. Türkiye'nin tüm imkanlarını yine Türkiye için kullanması demek. Türkiye'nin kendi içerisinde iç cephesini tahkim etmesi, bugün ufak bir tahkimatla biz Teknofest'i elde ettiysek güçlü bir tahkimatla neler elde edebiliriz? Bunu düşünmek gerekiyor.
1: Aslında bir de hani teknolojik silahlara baktığımız zaman dosta güven, düşmana korku salan bir görselli de görebiliyoruz. Bu konuda neler söylüyorsunuz?
2: Şimdi uluslararası ilişkilerde veya bu savaş meselelerinde veya uluslararası alanda bir ülkenin güçlü olduğunu biz nasıl anlarız? Tehdidini İK kabiliyeti var mı ona bakarız. Yani şimdi siz bir olayla ilgili bana bunu yapma diyorsunuz. Yapmadığım zaman benim başıma neler gelebileceği konusunda size karşı bir korku duymuyorsam benim sizin benim üzerimdeki etkiniz sadece etik bağlamda kalır. Ama bu tehdit veya bunu yapma talimatınızın karşılığında size karşı orantılı da olsa belirli çerçeve içerisinde de olsa bir güç uygulayabileceğim şeklinde bir durum varsa ve bunu görüyorsam size bakış açım değişir. Bence Türkiye Teknofest dahil olmak üzere özellikle savunma alanındaki, savunma sanayi alanındaki gelişmeyle bu tehdidini İK kabiliyetini tehdit ettiği zaman veya bir şey dediği zaman bunu yapabilir olma kabiliyetini pekiştirdi. Bu bence yani Türkiye'nin son dönemde attığı adımlardan en önemlisi diplomatik adımlardır ve hemen bunun yanında bu tehdidi İK kabiliyeti dediğimiz teknolojik olarak gerçekten bir sorun çıktığı zaman müdahale edebileceğini gösterdi. Bunu sadece söylemedi, Suriye'de gösterdi, Libya'da gösterdi, Karabağ'da gösterdi ve bizim bilmediğimiz belki şu anda birçok coğrafyada da Türkiye'nin etkisi var, bunu biliyoruz. Türkiye Türkiye'den büyük. Türkiye'den büyük olma yükünün de karşılığını bir şekilde bu tip gelişmelerle tüm dünyaya ilan ediyor. Bu gurur verici bir şey. Eksikleri olabilir, herkesin hataları olabilir. Ama bu gurur hepimizin gururu.
1: Aslında tabii konu Türkiye olunca hepimiz bir anda birbirimizi kenetlenebiliyoruz. Aslında festivalde tabii ki böylesi teknolojik silahlarını görebiliriz. Ama zaman zaman uçuşlarda, insan savaş araçlarında ya da Türk insan uçuşlarında hep birlikte onları alkışlama kabiliyetini akşama gücünü de gösterebiliyoruz.
2: Tabii.
1: Yani bu da şunu gösteriyor sanırım. Hani hepimiz Türkiye, konu Türkiye olunca bir anda kenetleme noktasında bir sorunumuz yok birbirimize sanırım.
2: Ben hiçbir zaman böyle bir sorun olmadığını düşünüyorum. Tabii bunu zaman zaman Türkiye önemli bir ülke. Türkiye ile ilgili şöyle denir hep. Güçlenmesine müsaade etmeyin ama yere düşmesine de müsaade etmeyin şeklinde böyle bir bakış açısı var. Ama Türkiye bunu kırıyor, bu kabuğu kırıyor. Bu kabuğu kırdığını nereden anlıyoruz? Bugün terörsüz Türkiye'yi konuşabiliyorsak biz, terörsüz Türkiye'yi konuşmamızın sebebi aslında ne biliyor musunuz? Türkiye'nin coğrafik bu alanda, bu bağlamda yapabildiği faaliyetlerin gerçekten hem siyasi anlamda hem hukuki anlamda bir karşılık bulması. Yani bugün Suriye'de siz Amerika'yı da ikna edebiliyorsanız bu sizin birkaç alanda, insan hakları alanında, yani hukuk alanında, savunma sanayi alanında, iktisadi alanda ve siyasi alanda gerçekten güçlü olduğunuzu gösterir. Tabii Türkiye'nin emperyal hedefleri yok. Bu da önemli bir avantaj. Çünkü Türkiye bu coğrafyadan, Osmanlı'dan sonra çekilmiş bir ülke. Aslında bizim bir biçimde daha doğrusu şöyle sosyolojik olarak iç içe geçtiğimiz halklar var. İç içe geçtiğimiz topluluklar var. Bir de kendi içerimizde sorun olmadığı zaman biz bir model olarak bunu tekrar dünyaya sevk edebiliriz. Ben teröristli Türkiye sürecini de bu manadan önemli buluyorum. Türkiye'nin kendisini iç cephede tahkim etmesi dünyaya yeni bir şey söyleyebilmesi açısından çok önemli.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, Teknofest büyük bir heyecanıyla, coşkusuyla devam ediyor ve o coşku devam ettiği sürece de öylesine yoğun bir kalabalık var ki bugün son gün olması nedeniyle de vatandaşlar buradaki o alanları görebilmek için adeta birbirleriyle yarış halindeler ve o yarışla da tabii hani yoğun bir insan kalabalığı var dedik. Zaman zaman kaybolan çocuklar var ve o çocukları bulabilmek için ailelere yardımcı olan güvenlik görevlileri, yardımcı olan görevliler de var. Ama bugün her zamankinden daha kalabalık bir Teknofest heyecanı gününü yaşıyoruz diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Harika. Teşekkür edelim. Şeymuz Çakan konuyla birlikte Teknofest'in nabzını tuttu, tutmaya da devam edecek. Bir başka sıcak gündem ABD-İran arasındaki savaş. Karşılıklı açıklamalarla gerilim devam ediyor. İran biliyorsunuz Hürmüz'ün yeniden açılabilmesi için öne sürdüğü 7 şart vardı. Bu konuda ısrarını sürdürüyor. Aslına bakarsanız Tahran yönetimi hem müzakereye, yani hem müzakere sinyalleri veriyor hem de savaş sinyalleri.
3: Deryaft gerdiğim benaver şerayet ve istekbali ki...
4: İran geri adım atmıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartın kabul edilmesi konusunda ısrar ediyor. Hem savaş hem müzakere sinyalleri veriliyor. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartlarını hatırlattı. ABD'nin zaman kaybetme ve tek taraflı taleplerde bulunma döneminin sona erdiğini söyledi. İslamabad mutabakatına dayalı 7 şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak diye ekledi. İran'ın ABD'nin eylemlerinden ne heyecanlandığını ne de korktuğunu ve hem savaşacağını hem müzakere edeceğini söyledi. ABD'de ise sessizlik hakimdi. Son dönemde ABD'nin Orta Doğu'ya yeni askeri sevkiyatlara başladığına dair dikkat çeken haberler yer aldı. Amerikan yönetiminin İran ve Yemen'deki durumla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD basınından Axios, ABD'li 3 yetkilinin Camp David'de toplandığını öne sürdü. ABD hükümetinin üst düzey yöneticilerinin İran'la savaşta atılacak adımları ele aldığı iddia edildi. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik savaş başlatmasından yalnızca birkaç gün önce düzenlenmişti. Öte yandan bölgedeki gerilim Körfez ülkelerini olumsuz etkilemeye devam ederken İran'dan uçuşlara yönelik yeni bir açıklama geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şuridi, İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Irak daha önce ABD'nin İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımları kapsamında İran'dan Bağdat ve Necef

0: Tenerife yapılan uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.
1: Sıcak gelişmelerin yaşandığı, gerilimin yüksek olduğu adreslerden biri de Yemen. Hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar sürüyor. Yemen'de taraflar farklı cephelerde ilerlemeye ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, toplanma ve takviye noktalarını hedef aldı. Depolarla askeri ikmal hatları ve araçlara saldırı düzenledi. Silahlı kuvvetler Husilere ait 170 askeri araç ve muharebe aracının imha edildiğini de belirtti. 257 saldırıda Husilerden en az 700 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı açıklaması yapıldı. Yemen'deki İran destekli Husiler de yeni saldırıları duyurdu. Suudi Arabistan'ın Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlediklerini iddia etti. Fly Dubai uçağı Dubai'den Tel Aviv'e uçuş gerçekleştiriyordu. Suudi Arabistan'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Bu olaya ilişkin de sır perdesi artık aralanmaya başladı diyebiliriz. Yolcu ve mürettebat listesine İsrail'in günler öncesinden ulaştığı iddia ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri de olaya ilişkin soruşturmayı derinleştiriyor.
0: Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşananlara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçaktaki yardımcı pilotun uçağı İsrail'de düşürmeyi planladığı açıklandı. Kokpitteki acil durum baltasıyla pilota saldırdığı öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmada ikinci pilotun bir terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu tespit edildi. Fly Dubai uçağında ikinci pilotun karıştığı olayın bir terör eylemi girişimi olduğu açıklandı. Uçağı İsrail'e düşürmeyi hedefleyen saldırganın 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hammam El Hammami olduğu söylendi. Saldırgan pilotun Fly Dubai'de çalışmaya başlamadan önce radikal ideolojik görüşleri nedeniyle Umman'da uçuş yasağı getirildiği öğrenildi. Yardımcı pilotun saldırıyı kokpitte bulunan acil durum baltasıyla gerçekleştirdiği ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı belirtildi. İsrail basınında yer alan bilgilere göre ise Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı bildirildi. Listede uçağı düşürmeye çalıştığı ileri sürülen yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun açıkça yazılması gerektiği belirtildi. Öte yandan İsrail'den bir heyetin Fly Dubai uçağı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği bildirildi. Ancak İsrail Devlet Televizyonu KAN, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'in Fly Dubai uçağı ile ilgili resmi soruşturmaya katılma talebini reddettiğini aktardı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı ise olaya ilişkin sorular karşısında sessiz.
1: Fon soruşturması sürüyor. Son olarak 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı da 85'e yükseldi. İlişkin başlatılan soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve atlama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece toplam tutuklu sayısı da 85'e yükseldi. Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Tahir Fatih Mutlu ve Mücahit Acaralp gibi isimler tutuklananlar arasında yer alıyor. Yine soruşturmada Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt de tutuklanmıştı. Ki İsmet Öğüt hakkında fon çıkışına dair önemli iddialar da vardı. Mali incelemelerde 1 Temmuz 16 Eylül tarihleri arasında Öğüt adına toplam 3 milyar 92 milyon lira tutarında bir fon çıkışı olduğu da tespit edildi. Fon soruşturmasından bir başka önemli soruşturmaya geçelim. Biliyorsunuz hakemlere yönelik de bir soruşturma hali hazırda devam ediyor. Gözaltına alınan isimler vardı. En çarpıcı olanı Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'ydu. Ferhat Gündoğdu ile birlikte soruşturma kapsamında 4 isim daha tutuklandı. Yani 5 isim cezaevine gönderildi.

0: Ancak halen gözaltında olan isimler var. Hakem Yasin Kol onlardan biri. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yla hakem atamalarına ilişkin aralarında geçen yazışmalar kamuoyunun gündemini sarsmıştı. Yasin Kol'un da yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
1: Önce gözaltı geldi, şimdi ise mahkeme karar verdi. Ferhat Gündoğdu görevi kötüye kullanma ve tehdit suçlamasıyla artık tutuklu. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karaduruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kusif de cezaevine gönderildi. Ahmet Şahin ile Sabahattin Şahin ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ve Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından soruşturmadaki WhatsApp yazışmaları daha da önem kazandı. Çünkü Gündoğdu'nun dijital materyallerinde Süper Lig hakemi Yasin Kol'la hakem isimleri üzerinden yaptığı görüşmeler bulunuyor. Yazışmalar Kol'un değişme şansımız varsa Özgür abi olsun dediği, Gündoğdu'nunsa başka kim olabilir diye sorduğu görülmüştü. Başka mesajlarda var ve avar isimleri tek tek konuşuluyor. Gündoğdu'nun bazı tercihlere okey ve tamam kardeşim diye yanıt verdiği kayıtlara yansımıştı. Dosyanın ikinci önemli ismi Yasin Kol. Kol yönettiği Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındı. Hakkında yasa dışı bahis mevzuatına muhalefet, resmi belgede sahteciliğe iştirak ve görevi kötüye kullanma suçları bulunuyor. Ünlü hakem Trabzon'dan soruşturmanın merkezi İstanbul'a getirildi. Yani dosyada iki ayrı tablo yan yana. Ferhat Gündoğdu tutuklu, Yasin Kol gözaltında ve savcılık aralarındaki yazışmaların hakem atamalarına müdahale anlamına geldiği kanaatinde.
0: Gelişmelerle karşınızda olduk. Hoşça kalın.

0: dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: GS para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey,
4: buraya. Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz.

0: coşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
3: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını?
2: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
2: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
7: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
8: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
8: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
1: Türkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
9: Türkcell'le bağlan hayat.

0: Ali Oturaklı bir şair, bir yazar. Üstelik yazarlığının içinde yetişkinlere yönelik yazı var, çocuklara yönelik bir eser de var. Yani katmanlı bir yapıyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla adım adım soracağım. Önce romanla başlayalım. Tufandan sonrası ilk Ahmak Islatan. Neden gerekliydi? Niçin yazıldı bu kitap?
1: Birkaç tane sebebi var aslında. Hatta çok fazla sebebi var da anlatmak istediğim 3 tane sebebi var. Yani dediğiniz gibi çocuk kitabı ve roman için okuduğum, hazırladığım kitaplarda veya da yabancı kaynaklara baktığımda, başka eserlere baktığımda çok fazla beğenmediğim defo görüyordum ki editör olarak da yönlendirmelerim oluyordu. Ama bir yerden sonra ya ben bunun daha iyisini yaparım dedim. Daha iyisini ne kadar yaparım, ne kadar yapmam kısmına gelince de biraz daha teknik kısmına o yazarlarla, o çalıştığım yazarlarla ilerlemeye başladım. Yani ben onların editörüyken onlar benim editörüm olduğu gibi. Bir süre sonra da roman yazmak çok ciddi bir disiplin olduğu için en başta şunu düşündüm. Uyku problemim vardı. Yani böyle uyuyamıyorum dertliyim o anlamda değil. Çok düzensizdi uykum. Yazarak yani klavyeyle bir şeyler yaparak yorulmak beni uyutmuştu. Yani uyutacağını biliyordum ve öyle uyudum. Romancılarla konuştuğumda veya da okuduğum romanlarda her romancının farklı kaynakları var. Ve bu kaynaklar biraz da yazarın mizacına göre. Benim romanımda da olması gereken bir kişi düşündüm. Yani bir karakter üzerine gidebileceğimi düşündüm. Çok fazla kaynak okuyabilirdim. Çok fazla insanların arasına karışabilirdim. Öyle bir şey değil yani. Benim istediğim bir karakter vardı ve bu karakterin kim olduğunu bulamıyordum. Biraz daha düşündüğümde yani uyuyamadığım zamanlarda 4 kişilik bir arkadaş grubumla telefonda konuşurken konferans aracılığıyla hep beraber aslında bu kişinin o 4 kişi olduğunu fark ettim. Yani 4 çocukluk arkadaşı 25 yıldır beraber büyümüşler. Bir süre sonra hayat onları ayırmış. Başka şehirdeler. 4 kişinin yaptığı şaka, 4 kişinin yaşadıkları, 4 kişinin ayrı ayrı yalnızlığı aslında bir kişi. Bu bir kişi üzerinden ortak bir hafızası da olduğu için bir kitap yazmayı düşündüm. Yani hem uyumak istedim, hem arkadaşlarımla olan anılarımı yazmak istedim. Hem de bizim dördümüzün bir araya gelmesine nasıl bir karakter oluşuyor da ben başka romancılardan daha iyi olabilirim diye düşündüm.
0: Editörlükle birleşen yazarlık, romancılık macerasına birkaç paragraf sonra girelim. Ama ben şunu sorayım öncelikle. Bu kitabı kimler okumalı? Kimler için yazmış olduğunuzu düşünüyorsunuz?
1: Ya herhangi birisi değil ama birkaç ufak ipucu verebilirim. Kitapçılarda şurada burada gördüyseniz kitabı, biraz karıştırdığınızda eğer 3 paragraf okuyabiliyorsanız kesinlikle alın. Veya da kendinizi çok genç hissediyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu da şu yüzden söyledim. Kitap aslında hatırlama üzerine bir kitap. Beni en çok uğraştıran, en çok yoran kısmı da bu oldu. Herhangi bir dili yok kitabın. Sadece hatırlama üzerine. Saf hiçbir şey olmayan ki zaten konusuna da geliriz. Yapayalnız birini anlattığı için, yapayalnız biri de kendi kendine konuşurken mecbur kendi dilini oluşturur. Hele hele hafızasını kaybetmiş bir karakterse o unuttuğu dilin üzerine yeni bir dille hatırlamaya çalışır. Şimdi bu dil okuyucu çok fazla içine almayabilir. Kitabın en büyük handikapı bu. Açık açık da söylerim. Çok da çekinmem. Eğer 3 paragrafı okuyabiliyorsanız akacak gidecek. Öte yandan da okuyuculardan bana gelen dönüşlerde 40 yaş üstünden çok bir verim alamadım. Veya da 40 yaş üstü kitaptan verim alamamış ama 40 yaşın altındaki herkes, hemen hemen herkes çok beğendiğini, anlatmak istediğim çoğu şeyi çok fazlasıyla anlamışlar. Bunun geri dönüşlerini aldım, mutlu oldum. Yani bu yaş grubunda böyle bir durum var.
0: Konusunu soracağım ama ben hep erteleyerek, bir sonraki paragrafa atarak az sonra mantığıyla devam ediyorum galiba. Fakat arada söylediğiniz bir cümle dikkatimi çekti. 40 yaş üstü o kadar da bununla ilgilenmedi fakat 40 yaş altı daha severek okudu diye. Biz özellikle bu çağda hız çağı diyoruz, dijitalleşme diyoruz, insanların bir şey okumaya çok az zaman ayırabildiği ya da ayırmadığı bir zaman diyoruz. Genç okuru hedeflemiş miydiniz yoksa bu kendi tabii sürecinde mi oldu? Çünkü siz zor bir şeyi başarmış görünüyorsunuz bu manada.
1: Karakter genç olduğu için biraz da. Yani karakter genç ve sürekli bir şeyleri hatırlamaya çalışıyor. Dediğim gibi yine paragrafları atlayalım. Yaşlı bir kişi veya da 40 yaş üstü birine telefonda bir şey gösterdiğinizde komik bir video bu kim diyor. Arkadaki denize takılıyor. Aslında o kendi yaşıyla ilgili doğru bir şey yapıyor. Ama bizim için önemli olan şey orada biz derken bizim yaş grubu için. Ben de çok fazla aslında sosyal medyada takılan biri değilim. Oradaki şaka önemli olan. Okuyucuda da herhalde böyle bir şey oldu. Yani o çok ileriki çağlarda işte kıyametten biraz önce yaşanan zaman dilimi bir sürü teknoloji kavramı bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan oradaki karakterin yalnızlığıydı. Herhalde de yeni neslimiz çok fazla yalnız mı artık bilmiyorum bir empati kurdu. Belki bunun da etkisi vardır.
0: Çok çok büyük bir detay istemiyorum ama yine de bu parça parça verdiğiniz ipuçlarını konu nedir ile bağlayalım.
1: Tamam, konu şöyle. Ben her ne kadar editör olsam da bu dosya bir yayıncıya gitti. Kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyordum. Dosyayı verdiğimde bana şöyle bir soru soruldu. Bir roman bir cümleyle anlatılabilir. Sen de romanını bir cümleyle anlatabilir misin dediler. Çok basit bir şeydi. İnsan imtihanıyla sınanır. Ne olursa olsun. Şimdi ne olursa olsunu biraz ayrı söylüyorum. Tabii orada ne olursa olsun dememiştim. Yani tek cümle insan imtihanıyla sınanır. Kitabın konusu bu ama ne olursa olsun kısmı aslında kitabı oluşturuyor. Ne olursa olsun yani insanın kaderinde olan şeyler. Mesela diyelim ki 10 yaşındasınız, yarın doğum gününüz, 11 yaşınıza geleceksiniz ama birden 25 oluyorsunuz. Yine kaderinizi yaşarsınız. Veya da 11 yaşındayken 25 yaşında yaşamanız gereken şeyleri yaşarsınız. Yine kaderinizi yaşarsınız, yine imtihanınızdır. Veya da şu an bilim kurgu anlatılarında çok olan şey başka yaşamlar deneyimleme. İşte şu an 30 yaşında İstanbul'da yaşayan bir kadınken 1700'lerde Afrika'da yaşayan bir erkek olduğunuzda diyelim ki öyle bir simülasyon geliştiğinde aslında yine sizin imtihanınız aynı olacak. Çünkü siz sizsiniz. Veya da biraz daha ilerleyelim. Yine kitabın içinde olan bir durum bu. Ölüm mutlak gerçek ve şu an ölmedik. Ama şu ana kadar sizin için hayatınızın sonu neresidir desem. Yani nereden sonrası gereksizdi hayatınızın? Veya nereden itibaren koptu? Veya nereden itibaren çok mutlu oldunuz? Nereden itibaren bir hayatınız bitti, yeni bir hayatınız başladı? O son noktası herkesin hayatında başka. Kim insan çocukluğuna bağlar, kim insan askerliğine bağlar, kim insan iş hayatına bağlar. Ama bir gün sonra sorduğunuzda 8 yaşındayım diyen insan 18 de diyebilir. Bu da çok değişken bir şey. Yani kitaptaki aslında konu, anlatmak istediğim şey genel olarak ne olursanız olun hayatınızdaki imtihanlar o kadar çok değişiyor ki siz bile yetişemiyorsunuz. Ama asıl meseleniz hep aynı kalıyor. Kitabın da bir yandan çok ileriki gelecekte geçmesinin sebebi de bu. Yani imtihanlar aslında öyle çok fazla değişmiyor. Yani Sümer tabletlerinde geçen hikayelerle şu ankiler pek bir farkı yok. İnsan imtihanı değişmiyor, değişmeyecek gibi ve her imtihan yani her insanın imtihanı biraz daha kişisel.

0: Sizi şiirle bağlayan şey ne oldu? Mesela son hali görenleri şaşırttı. Bu çok güncel ve esprili bir gönderme aynı zamanda. Şiir denildiğinde koyduğumuz hani söz sanatının en üst noktası ve mertebesi olması bakımından da ulvi bir yer ya. Böyle esprili yaklaşımlar beni hem gülümsetir hem şaşırtır. O yüzden şairini bulmuşken sormak istedim.
1: Evet, gülümseten şeyler biraz da clickbait olsun istedim. Yani işte tıklama canavarı gibi bir şey. Çok da son hali görenleri şaşırttı değil kitap. Evet, son hali görenleri şaşırttı çünkü kronolojik olarak ilerliyor. İşte başta şehirli gibi bir insan var, sonra arada kalmış, ailesiyle çatışma halinde olan bir genç. En başında da yine doğada, kırsalda yaşayan bir günümüz köylü genci gibi bir şey var. Aslında son hali kronolojik olarak gittiğinizde değil de tersinden gittiğinizde şaşırtıyor. Esprili günün gündelik içinde olan tabirleri kullanmamın sebebi de bizi toplayan şeyler olup o toplantının altında konu başlığını bu olarak belirleyip derdimi anlattığımda insanların canını daha çok sıkmak hoşuma gidiyor.
0: Bir okur olarak özellikle son hali görenleri şaşırttığının bana verdiği seyir beni gerçekten şaşırttı. Ama şu bakımdan şaşırttı. Son haliyle şaşırtmadı. Zaten yeni tanışmıştım o esnada. Fakat beni düşündürken hiç beklemediğim bir anda neredeyse gafil avlayıp güldürdü. Ve hatta netleşmedi zihnimde tam olarak neyi kastettiği. Ama ben de bir şeye temas ettiğini hissettim garip bir biçimde. Şiirden sizin okur olarak beklediğiniz bu mu ki okuru şaşırtmayı sevdiniz bu anlamda, yoksa yapılmamışı mı yapmış oldunuz?
1: Yok, benim yani şiirden beklentim öyle bir şey değil. Ben buyum. Şiirde yazabiliyorum ve kendimi şiirle böyle ifade edebiliyorum. Çünkü bunu şiirsiz ifade etmek çok zor. Yani bir yandan gülerken bir yandan canınızı sıkan bir şey olması, bunu böyle anlatabilmek, ayaküstü konuşabilmek çok zor. Şiirden beklentim kesinlikle bu değil. Yani şiirden beklentim iyi şiir olması. Bu çok komik veya da işte çok düz gözüküyor ama öyle. Bir şiirin gerçek bir şiir olması lazım benim için, iyi bir şiir olması lazım ve beni biraz şaşırtması veya da düşündürtmesi lazım. Öyle söyleyeyim.
0: En başta editörlüğünüz üzerine konuşmaya başladığımız sıra aklıma gelen birkaç paragraf sonra döneceğim dediğim noktaya geleyim şimdi izninizle. Hem yazar olarak hem şair olarak. Mesleğiniz de editörlük ama nihayetinde bir okursunuz temelinde. Ve bir okur olarak etkilendiğiniz kaynaklar, üstelik de işinizin bugün halen editörlük olması, şiirde ya da romanınızda, yazınızda sizi teknik anlamda mükemmeliyetçiliğe götürüyor mu? Nasıl etkiliyor?
1: Bana işte önerebileceğiniz kitaplar falan dendiğinde şöyle bir ilk beş yaptım. Aslında herkesin söyleyebileceği kitapları söylüyorum. Klasik şeyler, bilindik şeyler. Benim için şöyle nasıl söyleyeyim? Benim için önemli olan nokta yazarın kendi hayatından veya kendi zihin dünyasından bana ne verdiği, neyi akıtabildi. Burada da işte gerekirse elindeki telefondaki timeline olur. Gerekirse sokağı olur, gerekirse esnaf olur, gerekirse işte kuryesiyle olan muhabbeti olur. Ne olursa olsun onun hayattaki düsturu ve bana yansıttığı şey önemli. Ben de kitabı okurken hayatımdan bu ya yani okuduğum kitaptan hayatıma ne entegre edebilirim diye düşünüyorum açıkçası. Edebi lezzeti, şusu, bu.

0: yoksa artık iş gereği o makineye bağlı diye otomatik oldu. Onları zaten ayıklayabiliyorum. Benim için önemli olan kısmı o. O yüzden de okuduğum kitaplarda veya da yayıma hazırladığım kitapların içinde Cahit Sarıfoğlu'nun Okuyucularla kitabı benim için çok önemli. Yani okulun ötesinde bir kitap. Burada da var. Göstereyim mi?
1: Evet lütfen. Tam da sırası geldi. Hem Cahit Zarifoğlu'nu analım hem de
0: Evet.
1: bu irtibatın sizin için neden önemli olduğunu
0: Evet,
1: dinleyelim.
0: bu kitap şöyle genişletilmiş baskı. Bayağı da uğraştık. Bunun saha arşiv çalışmasını Yusuf Turan Günaydın Hoca yaptı. Çok fazla gazete küpürü, dergi, eski dergiler, çok fazla yazı vardı. Yani bundan çok daha fazlası vardı. Bu ne demek? Cahit Zarifoğlu gazetelerde, dergilerde kendine gelen mektupları tek tek okumuş. O mektuplardaki belki de cümle yapılarından, belki de gelen sorulardan, belki de gelen metinlerden karşısındaki kişinin nasıl biri olabileceğini tahmin etmiş. Yaşını, cinsiyetini, memleketini, her neyse yani öyle bir sistem kurmuş, bir formülüze etmiş veya da etmemiş. Ona göre bir cevap yazmış. Ve cevapların hepsinde aslında çok büyük bir usta, çok büyük bir öğretmen ve sinirlendiği yerler olsa da çok büyük bir naziklik var. Bu kitabın Ahmet Zarifoğlu'yla beraber yapmıştık, oğluyla beraber. Genişletilmiş baskısında o kadar çok şey okudum ki yani televizyon yayınlarından güncel savaşlara. Yani sadece şiir değil. İşte güreş sporunun niye bu kadar çok izlenmediğine. O kadar çok konu var ki soru gelmiş ve hepsini cevaplamış. Bu kitapta ama biraz da okuru kitabı kitap yapar. Ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama gelen mektuplardaki isimleri araştırdım. Yani bir okur olarak araştırdım. İşte mektup var, şu isim. O kadar farklı şeylerle karşılaştım ki. Yani çoğu insanın hayatı çok güzel. Yani çok güzel dedim internete göre değil. Yani mutlu bir ailesi var, mutlu bir yuvası var. Kimisi çok büyük senarist olmuş, şu isim falan vermeyeyim. Kimisi yurt dışında çok büyük işler yapıyor, iş adamı olmuş. Çok çok farklı şeyler var. Belki de bu küçücük mektuplara gelen cevaplarla var. Yani okuyucu olmanın veya da yazar olmanın hayata değen güzel noktası nedirin cevabı belki de bu kitap. Onun için bu çok önemli benim için bu kitap.
1: Bu bahsettiğiniz şey zannediyorum yazar ve şair olarak Zarifoğlu'yla okuru arasındaki bağlantının, o organik ilişkinin kendi dönemi içinden de okunması gereken bir tarafı. Sizse başka bir çağın şairi ve yazarısınız. Bir editör olarak bu kitapla ilgilendiğinizde Zarifoğlu'nun okuruyla kurduğu ilişkiyle kendi okurunuzla kurduğunuz kurabileceğiniz ilişkiyi dönem olarak hiç mukayese ettiniz mi, düşündünüz mü bununla ilgili?
0: Ya şöyle mektuplara cevap verdiğinde Cahit Zarifoğlu, Cahit Zarifoğlu. Üstat ve olgun bir insan. Ben daha gencim. O kadar da yetkin bir yazar olduğumu da düşünmüyorum. Ama zamanı gelince şartlara göre falan tabii bunları bir düşündüm. Önce bir oralara gelmek lazım ya. Yani faaliyete geçmeden önce.
1: O zaman bu soruyu kişiselleştirmeden yine dönem üzerinden bir okuma yapmaya çalışalım. Yani 60'lı, 70'li, 80'li, 90'lı yılların yazarı ve o günün iletişim şartları içinde okurla yazar şair arasındaki ilişkiyle bugünün yazar ve şairinin okuruyla ilişkisi arasında sizce fark var mı?
0: Zamanın ruhuna göre biraz var ama bence çok fark yok. Yani mesela benim bildiğim ben dahil, ya kendime de dahil dedim de bildiğim birkaç büyük şair yazar sırf bu sebeple sosyal medya kullanıyor. Kendisine gelecek olan okuyucu yorumları, soruları için. Yani diğer türlü hiç kullanmayacak. Yani haftada bir falan giriyor. Şimdi daha da kısa yani mektup göndermek şu bu değil. Hemen cevap alabiliyorsunuz. Bence çok fazla değişen bir şey yok. Sadece okur profili, yazar profili ve zamanın şartları biraz güncellendi o kadar.
1: Peki güncel gelişmeler demişken işin teknik taraflarına da bakalım. Siz genç bir yazarsınız. Yeni nesli yazdıklarınızla da aslında editörlük çalışmalarınızla da hem duymak, anlamak durumundasınız ama zaten de o neslin bir parçasısınız. Kendi alışkanlıklarınız, okur olarak alışkanlıklarınız klasik mi, güncel mi? Dijitalleşme acaba bir okur olarak nasıl etkiledi? Tabii işin profesyonellik tarafında mutlaka büyük katkıları olduğundan cevabınız da etkilenebilir diye düşünüyorum.
0: Yani okuma kısmında nesilden nesile düşen bir şey bu. Dedim ben Sümer tabletlerinde de var bu yani. Yeni nesil böyle böyle böyle. Evet öyle. Ya yani ben işte babamların bana dedikleri şeyi düşündüğümde babamlar haklıydı. Ve ben de şu an biraz daha

0: Daha yeni nesil gördükçe aynı şeyleri söylüyorum. Yani bırakın elinde kitap olan genci görmeyi, postlarında bile, internetteki postlarında bile artık kitap görmemeye başladım son 5-6 ayda. Yani en azından bir insan kitap alıp, mesela eskiden nasıl elinde taşımak bir havaysa, okumasa bile veya da vitrine koymak bir havaysa, sosyal medyada göstermek bir havaydı ama artık bu da kalmadı. Öte yandan benim yani nasıl olduğunu söyleyemeyeceğim, yani bilemiyorum şimdi kuşamla ilgili bir şey ama ben matbu kitap okumayı çok sevmiyorum. Elime almayı, önüme koymayı, sayfaları çevirmeyi hiç sevmiyorum. Ama PDF'ten okuyorum, e-kitap okuyorum, toplu taşımadayken mutlaka sesli kitap okuyorum, sesli kitap dinliyorum daha doğrusu. Bunu düşündüğümde, yani mukayese ettim, ya sesli kitap dinlemeseydim, e-kitap okumasaydım normal matbu kitabı bu kadar çok okuyabilir miydim diye düşündüğümde hayır cevabını alıyorum. Yani sesli ve e-kitabı dinlediğimde veya okuduğumda çok daha fazla okuma yaptığımı fark ettim. Öte yandan da yani araştırmalarda, akademik metinler yazarken veya hazırlarken işte e-kitap çok daha faydalı. Yani dizin dediğim şey pek de kalmadı artık.
1: Gelelim Sarıl Sarıl'a. Bu da sizin edebiyat dünyanız için de başka bir sayfa. Bu ne anlama geliyor? Çocuklar için yazmış olduğunuz bu kitap nedir? Ne söylüyor?
0: Evet, yine Cahit Zarifoğlu'ndan gideceğim çünkü kitabı çocuklar için yazmadım. Cahit Zarifoğlu şöyle söylüyor ki kendisinin çok fazla çocuk kitabı var ve çoğu çok başarılı metinler. Çocuk diyor kitap okumaz. Yani annesi veya babası okur. Ama okuduğu şeye göre annesinin veya babasının sesi titrer, burayı açarak söylüyorum. Dikkati dağılır veya da çok bağırarak şey yapar, karakteri seslendirir, şu bu. Yani orada çocuk kitabı dinlemez. Annesi babasını dinler. O yüzden de çocuk kitabı yazarken anne babanın dikkatini verebileceği, dikkatini değiştirebileceği veya da o bağı çocukla kurabileceği bir şey yazmak istedim. Bir kavuşma hikayesi yazayım dedim. Yani bitkiler üzerinden. Anne çocuk sarmaşık üzerinden. Ve okuyan bütün anneler çok memnun olduğunu söylediler ama çocuktan hiçbiri memnun kalmadı. Çocuklar memnun kalmayınca da fazla bir sirkülasyon olmuyor. Benim kafamda başka çocuk kitapları da vardı ama şu an yazmayı düşünmüyorum. Büyük ihtimalle yazmam da.
1: Önümüzdeki dönem için özellikle Cahit Zarifoğlu'nun kitabını çalıştığınız esnada hissettiğiniz bir şeyi bizimle paylaştınız ve dediniz ki ben de bir yazar olarak önümüzdeki yılları düşündüm ve okurla irtibat kurdukça yani o noktaya geldikten sonra gözleyeceğim dediniz. Peki bugünkü tanımlamanız açısından da soruyorum. Geleceğe yönelik baktığınızda da tasavvurunuz, tahmininiz ne yöndedir? Ali Oturaklı bir yazar mıdır, bir şair midir, edebiyatçı mıdır, editör müdür? Nedir, ne yapmak istemektedir?
0: Vallahi arkadaşlarının tanıdığı biridir ya. Yani çünkü bir şiir kitabı daha var bitmek üzere. Sonrasında işte dediğim gibi çocuk kitabı vardı ama vazgeçtim. Belki yazarım bilmiyorum. Sonra bir roman fikrim daha var. Bütün çatıyı, karakterleri kurdum. Çok fazla okuma yapmam lazım. Bu sefer birkaç karakter var ve bilmediğim hayatlar ve çok fazla geçmişe dönük okuma yapmam lazım. Gündemimde olan şeyler, dikkatimi çeken şeyler üzerine yaşayıp gidiyorum. Dostlar beni böyle hatırlasın.

bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağlayan

yaşadığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimse

0: kesimleri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi.

Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
6: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayat.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan merhaba. Saatler 13'ü gösteriyor. Ben Deniz Zeybek ve hafta sonu gün ortasına başlıyoruz. Hemen haber akışımıza başlayalım çünkü önemli yoğun haberler var yine her zaman olduğu gibi tabii ki. Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. O da Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül bu soruşturma kapsamında soruşturma izni istenildi. Borsa İstanbul'daki manipülasyon iddialarına yönelik yürütülen kapsamlı fon soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Savcılık, nitelikli dolandırıcılık, örgüt kurma ve kara para aklama suçları kapsamında 4 ayrı dosyayı titizlikle incelemeyi sürdürüyor. Son olarak yatırım fonlarının denetiminde sorumluluklarını yerine getirmediği belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni istenildi. Bir yandan da hisseler ve fonlar arasındaki bağlantılar tek tek çözülüyor. Portföy yönetim şirketleri ve fonlar üzerinden yapılan şüpheli işlemler mercek altında. Borsa İstanbul'daki hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonlar birlikte inceleniyor. Savcılık dosyadaki iddiaların suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğunu vurguladı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunmasında sorumluluğuna vurgu yapıldı. Fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda da sorumluluğu olduğu belirtildi. Yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını, yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu da vurgulandı. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'da düzenlenecek olan toplantıya katılacak.
1: Mekke Anlaşması için kritik toplantı. İttifakın kurumsallaşma süreci hız kazanıyor. Gözler Riyad'da düzenlenecek toplantıya çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik ve Siyasi Savunma Komitesi toplantısına katılacak. 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek toplantıda bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşleri paylaşılacak. Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditler, müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmeler, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve uluslararası ticaret yollarında seyri sefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanması gibi kritik konular masada olacak. Diğer yandan ittifakın sekreteryasının da Riyad'da belirlenmesi bekleniyor. İlk genel sekreter olarak Pakistan'dan emekli korgeneral Nauman Mahmud aday gösterildi.
0: Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu yarın Suudi Arabistan'a gidecek. Riyad'da düzenlenecek olan Mekke İttifakı Komitesi toplantısına katılacaklar ki şöyle bir açıklama da gelmişti Pakistan Dışişleri Bakanı'ndan. 6'dan fazla ülkenin de Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında yine Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında imzalanan bu anlaşmaya 6'dan fazla ülkenin katılmak istediğini de söylemişti. İşte bu konuyu detaylandıracağız, konuşacağız. Bir konuğumuz var. Siyaset bilimci ve stratejist doktor Mehmet Bozkuş'la konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum Deniz Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. İlk sorum kısaca şu olsun. Şimdi somut adımların atılmasını bekliyoruz açıkçası. O yüzden bu toplantıda hangi somut adımlar atılabilir? Önce bununla ilgili genel bir değerlendirme alayım ve olası atılacak adımları konuşalım sizinle.
2: Tabii bugün artık Orta Doğu'da yalnızca sınırlar değil, ittifaklar değil, güvenliğin kim tarafından nasıl sağlanacağını şekillenmeye başladı. Yeni bir dönemin başladığını söylememiz gerekiyor. Tabii bunun hem bölgesel etkileri hem de küresel ölçekli etkilerini de dünya kamuoyundan yakinen takip edildiğini söylememiz gerekiyor. Tabii üç ülkenin sahip oldukları nitelikler, özellikler, sahadaki yansımaları, diplomasiden ekonomiye, enerjiden jeopolitiğe kadar geniş bir alanı kapladığını da ifade etmemiz gerekiyor. Peki bu coğrafyadaki bu güvenlik ittifakı sonuçlar ortaya çıkaracak diye değerlendirdiğimizde baktığımızda dünyanın karar coğrafyasında yaşıyoruz. Ve bu karar coğrafyası dünyadaki küresel güçlerin etkinlik noktalarını da belirleyici önemli bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyadaki bir birliktelik yeni güvenlik mimarisiyle beraber yeni bir güç dinamizminin de ortaya çıkmasını sağlayacaktır ki en büyük etkisi de bu coğrafyadan şimdiye kadar güç üretenlerin artık bölge ülkelerinin kendi kararları çerçevesinde ortaya çıkacak yeni bir güç mimarisiyle karşı karşıya kalmalarıdır. Dolayısıyla kimseyi düşman olarak görmeyen ancak kendilerine karşı yapılabilecek olan tüm hareketlere karşı ortak savunma ve ortak siyasi ve ekonomik politikaları da içerecek yeni bir paktın ortaya çıkması 21. yüzyılda da güç dağılımının yeniden şekillenmeye başladığı bu coğrafyayla beraber etkinleşmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki şu gerçekliği görmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar bu coğrafya birilerinin kendisine güç olarak görüp yönettikleri coğrafya olmaktan çıkacak ve artık bölge ülkelerinin kendi kararlarıyla yönetilen bir güç merkezi konumuna gelmesini sağlayacak önemli bir ittifaktan bahsediyoruz ki artık üç ülke bunu hem kurumsallaştırmaya hem yapısal şeklini belirlemeye hem de yönetimsel kadrolarını oluşturmaya başlayacağı yeni bir dönemi ve görüşmeleri yapmak üzere bugün Suudi Arabistan'da toplanmak üzere yarın bir araya geliyorlar.
0: Hocam kısaca değindiniz, onları daha ayrıntılı soracağım. Siyasi, güvenlik ve ekonomik boyutunu, özellikle tabii ki Orta Doğu'daki dengelerin nasıl değişeceğini detaylı olarak soracağım ama şimdi Pakistan Dışişleri Bakanı'nın açıklaması önemliydi. 6'dan fazla ülkenin katılmak istediğini söyledi. Onlar hangi ülkeler olabilir ve hangi önemli özellikle de ülkeler katılırsa kritik anlamda önemli olur hem 3 ülke için hem de tabii ki coğrafya için. Siz hangi ülkelerin katılmasını beklersiniz? Bir tahmininiz var mı?
2: Tabii bakın Deniz Hanım, bölgemizdeki ortaya çıkan krizleri değerlendirdiğimizde bölge ülkelerinde bu krizleri yaşatanlara karşı bölge ülkelerinin bu ittifak çerçevesinde birleşmesiyle beraber dış mihrakların da güç etkisinin kırılmasını sağlayacak önemli bir süreç ve kararlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla buradaki yaşanılan sıkıntıların yaşanmaması noktasındaki Mekke İttifakı ve yeni güvenlik mimarisine katılacak olan ülkelerin özellikle Mısır başta olmak üzere Afrika kapısı olarak değerlendireceğimiz yeni bir coğrafya alanı ortaya çıkartır ki buna diğer ülkelerde kattığımız zaman çok daha farklı bir güç dinamizmi ortaya çıkar. Çünkü 6 ülkeden fazla bir başvurunun olduğunu değerlendirdiğimizde bu ittifakın başarıya ulaştığının da göstergesi olarak değerlendirmeli. Neden? Çünkü caydırıcı güç noktasında artık bu ittifak başarılı olmuş ve diğer ülkeler de bu caydırıcılık noktasına varlıklarıyla beraber katılmak istedikleri sonucu ortaya çıkıyor. Tabi burada Mısır'ı başta sayıyoruz. Tabi Katar var. Baktığımızdan Irak var, Suriye var, Azerbaycan var, Birleşik Arap Emirlikleri ki katılma ihtimali ayrıyeten değerlendirilmesi gereken bir ülke olarak yerini alıyor. İran, en ilginç ihtimal de İran'ın katılmasıdır ki Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş'un da bu konudaki açıklamalarını yakınen değerlendirmiştik ve ortaya çıkacak olan yeni bir güç ittifakını olarak değerlendirdiğimizde bölgedeki tüm ülkelerin ki ittifakın ırksal mezhep

0: kültürel ve etnik yapılanma ayrımı gözetmeden herkese açık olduğu gerçeğinin ortaya konduğu bir doktrinle değerlendirildiğinde katılmak isteyenlerin caydırıcı güç olarak bu ittifakta yer almak isteyen tüm ülkelere açık olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak bunun kriterleri, şartları belirlendikten sonra bu ülkelerin de kabul edileceğini söylememiz gerekiyor ki zaten Suudi Arabistan'daki yapılacak olan bu görüşme bu ülkelerin de katılım şartlarında neleri taşımasını kriterleri ortaya çıkartacak önemli bir kurumsallaşma adımını da beraberinde getiriyor. Tabii şurası çok çok önemli. Bugün bölgemizde yaşanan sıkıntılar çok çok önemli. Yemen'de Husilere bakıyoruz, Hürmüz Boğazı'na bakıyoruz, Babülmendeb'e bakıyoruz, Rönesans'ta Nil Nehri üzerinden yaşanan sıkıntılara bakıyoruz. Yeni kriz kapısı olarak Etiyopya'daki gelişmelere bakıyoruz ve dolayısıyla bölge ülkeleri tüm bu süreçte bölgede bir etkin güç mimarisinin oluşmasıyla beraber bölgeyi kimlerin karıştırdığının farkına vararak ortaya çıkacakları bir süreçte bu ittifakın öneminin giderek farkına vardıkları gerçeğini karşımıza çıkartıyor ki bu 6 ülkenin de katılmak istemesinin ana nedenlerinden bir tanesi hem kendi güvenlik mimarilerini artık kendilerinin karar vereceği bir konsepte güçlü olarak yer almak hem de ekonomiden siyasete kadar birçok alanda birlikte hareket ederek o güçten kendilerine düşen caydırıcılık noktasındaki etkinliğini arttırma stratejisini istemelerinden kaynaklanıyor.
1: Hocam, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da bir açıklaması vardı geçtiğimiz günlerde. Müslümanlar için atılmış önemli bir adım olarak yorumlamıştı zaten bu Mekke İttifakı'nı
0: Evet.
1: da. Aslında çoğu batılı ülkede zaten Müslümanların birleşmesinden bu anlaşmadan oldukça tedirgin değil mi? Bunu da söyleyebilir miyiz güçlenmesi anlamında?
0: Şimdi bakın tabii biraz önce ifade ettim Deniz Hanım, bu coğrafya dünyanın karar coğrafyası. Neden bunu söylüyorum? Semavi dinlerin doğuş merkezi. Enerji jeopolitiğinin dünyada keşfedilmiş olan %65'ine sahip. Dünya ticaretinin %30'unun stratejik geçiş noktalarından geçtiği bir nokta ve aynı zamanda da yeraltı ve yerüstü zenginlikleriyle beraber birinci dünya paylaşımı, birinci dünya savaşı ile oldu. İkinci Dünya Savaşı iki kutuplu düzenli oldu. Üçüncü dünya paylaşımına geçildiği bir noktadaki en etkin coğrafi alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyadaki güç mimarisinde İran'ın var olması, özellikle var olması çok çok stratejik konumda Sünni bir ittifak anlayışından bölgesel kolektif bir savunma ittifakı noktasına gelmesini sağlayacak ki bu küresel anlamda da bölgede kriz çıkartarak şimdiye kadar güç ve dinamiklerini yaşatan Siyonist devlete de verilmiş en büyük cevap olarak yerini alacaktır. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bölgede kriz ve kaosun ana sebeplerine baktığımız zaman cetvelle çizilerek cetvelle terbiye ettikleri yönetimler döneminin sona doğru yaklaştığını görmemiz gerekiyor ki burada Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye'nin 25 yıldır istikrarlı bir şekilde bölge ülkelerine aktarmak istediği dış politikadaki ortak hareket etme, ortak güvenlik oluşturma, ortak ekonomik paylaşımları bir araya getirme ki artık değişen savaş stratejileri ve değişen günümüz teknolojilerindeki varlıksal bütünleşmeyle beraber yapay zeka savaşlarının başladığı bir dönemde, uzayda savaşların başladığı bir dönemde enerjiye duyulan ihtiyacın giderek daha da arttığı bir dönemde bu bölgedeki güvenlik mimarisi İran'la da beraber yine söylüyorum etnik ve mezhepsel noktadan uzaklaşarak bölgesel bir güç dinamizmini ortaya çıkartacaktır.
1: Peki hocam, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu toplantı kapsamında özellikle de bölgede devam eden krizlere, çatışmalara dair de önemli açıklamalarda bulunmasını, daha doğrusu bu konunun da masaya gelmesini bekliyoruz. Tabii barışçıl çözümlerin, önerilerin bulunulmasını bekliyoruz ama özellikle Mekke İttifakı kapsamında en önemli güvenlik sorunu sizce nedir?
0: Bölgede yaşanan sıkıntılara baktığımız zaman bölgede sıkıntıyı kim çıkartıyorsa en önemli yaşanan sıkıntının merkezi orasıdır. Dolayısıyla bölgedeki sıkıntıyı çıkartan ki 1917 Balfour Deklarasyonuyla bölgeye gelip yerleştirilen 1937'den bu yana katliamlarına devam eden 1948'de 1947'de Birleşmiş Milletler'de iki devletli çözümünle kurulan 1948'de kuruluşu tamamlanan bir Siyonist devletten bahsediyoruz. Ve bu Siyonist devletin destekçilerinin bölgedeki çıkar ve menfaatlerinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu çıkar ve menfaatleri sağlayanların, bu çıkar ve menfaatlerinin sonuna doğru geldiği bir gerçekliği bugün bölgedeki bu güvenlik ittifakında görmekteler. Dolayısıyla

0: Bu ittifak kimseye karşı kurulmuş bir ittifak değil. Bir kere altını çizmemiz gerekiyor. Bu ittifak kendine tehdit oluşturabilecek olan tüm yapılara karşı kurulmuş güçlü bir bölgesel kararın etkisinin ortaya çıkması ittifakıdır. Dolayısıyla artık bilinçlenen, benliğine dönen ve hiç kimsenin toprak bütünlüğünün tehdit oluşamayacağı ve kimseye tehdit oluşamayacak ve herkesin kalkınmasının, refahının ve huzurunun sağlandığı bir coğrafya olması noktasındaki önemli bir süreçten bahsediyoruz ki buradaki bu kriz ve kaosun ve sorunların ana sebebinin kim olduğuna baktığımızda etnik, mezhepsel ve kimliksel krizler yaratarak bölgede şimdiye kadar istediği gibi at koşturanların, işgal faaliyetleri yürütenlerin ve uluslararası hukuku tanımayanların karşısında önemli bir yapı olarak yer alacağını söylememiz gerekiyor. Bundan kimler rahatsız oluyor? Mekke ittifakının bozulması yönünde kayda değer olmadığını ortaya koyarak iddialarda bulunan ülkeler gelmektedir ki bunun başında Siyonist devlet geldiğini görmekteyiz. Ama altı devletin bu sürece katılmak istemesi bu ittifakın başarıya ulaştığının göstergesi olarak değerlendirilmeli.
1: Hocam İsrail özellikle sorularım arasında vardı. Barışın önündeki en büyük engel olarak tabii ki görüyoruz. Peki Mekke İttifakı buna karşılık şimdi İsrail'in de buna Mekke İttifakı'na yönelik belki daha farklı ciddi adımlar atacağı da gündemde. Bunlar da ihtimal halinde. O zaman Mekke İttifakı sadece savunmada mı kalır yoksa diplomatik, siyasi hatta belki askeri anlamda nasıl bir aksiyon alabilir?
0: Tabii bakın yeni güvenlik mimarisini bölümlere ayırdığımızda ilk üç ülkenin temel bir çekirdek ya da temel ülke olduğu konseptini söylememiz gerekiyor. Peki bu üç ülke bölgenin en güçlü ülkeleri mi? Evet. Sınıflandırdığımız zaman teknolojik ve askeri kapasitesiyle Türkiye'nin ulaştığı güç noktası, Pakistan'ın nükleer güç kapasitesi ve yine büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip olması stratejik konumu ve Türkiye'nin diplomatik başarısı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üstün sahadaki ve masadaki yetkinliği ve Suudi Arabistan'ın da enerji jeopolitiğinde ve finansal jeopolitikteki yapılanmasının birleştiği bir noktadan bahsediyoruz. Burası bir temel noktası. Tabii bundan sonra neler olabilir diye baktığımızda potansiyel genişleme noktası var ki biraz önce ifade ettik. Tamamen Arap dünyasını kapsayacak Körfez'i, Güney Asya'yı ve değerlendirdiğimizde Kafkasya bağlantılı devletleri de değerlendirdiğimizde geniş bir potansiyel genişleme ve bu potansiyel genişleme beraberinde neleri getirecektir? Siyasi bütünleşmeyi, ekonomik bütünleşmeyi, teknolojik bütünleşmeyi, eğitimsel bütünleşmeyi, ticaretsel bütünleşmeyi beraberinde getirecektir. Dolayısıyla üçüncü bir nokta olarak değerlendirdiğimde stratejik ortaklıkların ortaya çıkmasını sağlayacaktır ki diğer güç yapılanmaları da bu süreçte özellikle NATO benzeri Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Türk Devletler Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi de bu ittifakta bundan sonra stratejik işbirliği noktasındaki yeni yol arayışlarını ortaya koyacakları bir dönemi getirecektir. Diğer bir önemli yönetim ise bu ittifakın güç dinamizmi ve güç merkezi olarak yerini aldıktan sonra riskleri görerek kriz ve kaos oluşmadan riskleri yönetme becerisine ulaşmasıdır. Peki riskleri görmesine rağmen bu süreçlerde istediği sonucu alamazsa ne ortaya çıkacaktır? Krizleri yönetme noktasındaki etkinlik alanı olacaktır ki bugün riskleri görerek bireysel olarak riskleri gören bir Türkiye gerçeği var, bir Pakistan gerçeği var, bir Suudi Arabistan gerçeği var. Ancak bu riskler kriz ve kaosa dönüşmüş durumda. Ve bu kriz ve kaosa dönüşmüş olan hususlara baktığımızdan birinci öncelik Gazze karşımıza çıkıyor. Suriye var, Irak var, Lübnan var, Libya var. Baktığımız zaman Babülmendeb var, Hürmüz var, Kızıldeniz var ki bölgede Sudan var. Birçok bunu daha da çoğaltabiliriz. Husiler var. Değerlendirdiğimizde işte burada kriz yönetme alanında da etkin bir güç noktasına gelecek ve hep dünyanın da ihtiyaç duyduğu güvenilir bir güç dinamizminin yapılanmasını ortaya çıkartacaktır ki bugün dünyada güven duyulan hem ülke olarak hem de lider olarak Türkiye Cumhuriyeti gerçeğini Birleşmiş Milletler'deki yapılan son toplantıda ülke liderlerinin liderler diplomasi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız olan görüşme trafiğinde bunu yoğun şekilde gördüğümüzde ifade etmemiz gerekiyor Deniz Hanım.
1: Hocam Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarıyla devam edelim o zaman. Çünkü hala sürüyor saldırılar ki kutsal mekanlara
0: Evet.
1: yapılan provokasyonlar da var. İlk başta zaten Türkiye'den bir kınama mesajı gelmişti, tepki göstermişti. Şimdi tekrar bu toplantıda aslında bu konunun özellikle konuşulmasını bekliyoruz.

0: Nasıl bir dayanışma mesajı verir Türkiye sizce?
1: Tabii bakın bu üç ülke bu ittifakla beraber bu ittifakı bozma noktasındaki girişimleri hemen imzaların atılır atılmaz başladığını söylememiz gerekiyor. Ve bu ittifakın bozulma sürecinde özellikle Husilerin kullanılması ve İsrail'in destekli bir mantaliteyle algı stratejilerini tersten okuduğunuzda farklı bir sonuca doğru götürmek istendiği gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Çünkü dünyada algı stratejilerini en iyi kullanan bir ülke olan Siyonist Devlet'ten bahsediyoruz. Ve bölgedeki kriz ve kaosu giderek arttırma noktasında nasıl bir zihniyetle çalıştıklarını ülkelerdeki satın aldıkları yöneticilerde görmekte olduğumuzu bir kere altını çizerek söylememiz gerekiyor. Tabii Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki yeni askeri seçenekler arasına baktığımız zaman Suudi Arabistan'ın özellikle stratejik enerji noktalarının vurulması, rafinerilerinin vurulması ki günde 400 bin varil petrolü rafine ettiklerini söylememiz gerekiyor ki bu çok önemli bir rakam. Ve 12 milyon günde petrol üreten bir Suudi Arabistan ekonomisinden bahsediyoruz. Enerji jeopolitiğini İran-Amerikan savaşı çerçevesinde sonuca ulaşma noktasında başarılı olsalar da enerji jeopolitiğini yönetecek olan bir İsrail gerçeğini hatırladığımızda Husiler üzerinden de yeni enerji jeopolitiğinde bir denklem ve bölgesel bir kriz ve kaos ortaya çıkartılmak isteniyor. İşte burada Türkiye'nin taraflarla yürüttüğü çok önemli diplomasi girişimleri var ve bu diplomasi girişimlerinde kardeşin kardeşe düşman edilme noktasının artık bu ittifakla sona ereceği bir dönemin başlaması adımlarıdır ki bundan yine rahatsızlık duyarak arada fitne ve fesatı devam ettirmek isteyen yapıların hala etkin olarak var olduklarını söylememiz gerekiyor. Ve bu süreç Türkiye çok yakından takip ediyor ve Pakistan da çok yakından takip ediyor. Ve bu anlaşma çerçevesi 3 ülkenin parlamentosunda onaylandıktan sonra biliyorsunuz işlerlik kazanacak. Ve işlerlik kazandıktan sonra da ülkelerin kendilerine caydırıcı olur noktasındaki istedikleri her yardım noktasındaki varılacak olan anlaşma çerçevesinde gerekli adımların atılmasını da içereceğini ifade etmemiz gerekiyor ki işte bu süreç şimdiki gelinen noktayı da değerlendirdiğimizde askeri caydırıcılık yerine diplomatik çözümü ön plana çıkartmış durumda. Çünkü kardeş kanının dökülmemesi yolu noktasında adımlar atılıyor. Ancak gelinen noktayı yine ortalığı karıştırarak farklı bir noktaya götürmek isteyen yapıların da bölgede etkinliğini arttırma noktasını istedikleri gerçeğini de hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla Suudi Arabistan Husi gerçeğini hatırladığımızda Yemen'in içindeki farklı bir yapılanmayla, farklı bir süreçle karşı karşıya olduğumuzda ifade etmemiz gerekiyor Deniz Hanım.
0: Hocam ben de daha iyi anlamak ve detaylandırmak için şimdi şöyle bir soru soracağım. İran destekli olduğunu biliyoruz Husilerin. İran'ın zaten Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na bakış açısı malum. Cumhurbaşkanı'nın söyledikleri Pezeşkiyan'ın. O zaman işte bu diplomasinin devreye girmesi, İran'ın belki ittifakı ortak olmasıyla o zaman bu da tamamıyla ortadan kalkabilir diyebiliriz değil mi? İttifak sayesinde aslında çözülebilir bu durum.
1: Tabii bakın biraz önce ifade ettim ya ittifak artık kriz ve kaosları yönetme noktasında güç merkezi konumuna gelecek. Eğer tamamen şekillenme başarıya ulaşırsa ve bu başarının neticesini bölgede ve sahada göreceğiz. İşte bu noktanın olmaması için şu anda yaşatılan bir kriz ve kaos var Müslüman ülkeleri arasında. Buna dikkat etmek gerekiyor ve bu krizi yaşatanların cetvelle çizerek cetvelle terbiye ettikleri yönetimler çerçevesinde işlerine sızdırdıkları yapılar üzerinden hala etkinliklerini devam ettirdikleri gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla bu ittifak eğer istenilen sonuçlara ulaşırsa ki ulaştığı noktasını görüyoruz. 3 ülkeden sonra 6 ülke daha katılma niyetlerini beyan ettiler ve dolayısıyla her ne kadar isimleri açıklanmasa da bu ittifak başarıya ulaşmıştır diyebiliriz. Ama bu ittifakın sahasal etkinliğinin de yapılanmasını giderek arttırdığı bir döneme giriyoruz. İşte bunun ilk uygulamalarını olarak da hem Hürmüz karşımıza çıkıyor, hem Babülmendeb hem de Suudi Arabistan Husiler gerçeği ortaya çıkıyor ki aslına bakarsanız Husiler değil Yemen gerçeği karşımıza çıkıyor. Burada da biraz önce ifade ettim. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Suudi Arabistan ilişkilerindeki Birleşik Arap Emirlikleri'nin yaklaşımının çok çok önemli olduğunu ifade etmemiz gerekiyor.
0: Hocam peki bir diğer soru, şimdi yine ittifakın gündeminde uluslararası ticaret yollarındaki o seyri sefer güvenliği de elbette ki gündemde, Kızıldeniz ve özellikle de Körfez hattındaki o yaşanan gelişmelere baktığımızda, o zaman ekonomi güvenliği açısından da ittifakın önemli bir rol taşıdığını söyleyebilir miyiz?
1: Tabii bakın bu coğrafya dünya enerjisinin %65'i biraz önce ifade ettim keşfedilmiş ve günde Hürmüz'den 20 milyon varil aşan bir petrol çıkıyor. Daha hepsinden daha önemlisi petrolün alternatifini başka ülkelerden bulabilirsiniz ama kimyasal ürünlere duyulan ihtiyacın giderek arttığı bir konjonktürü bugün dünya karşı karşıya. Dolayısıyla artan enerji maliyetlerinin bugün dünya ekonomisine yansımalarını değerlendirdiğimizde etkilenmeyen ülkenin hemen hemen olmadığı gerçeğini söylememiz gerekiyor ki bugün dünyada en çok petrol çıkartan ülke konumuna gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin bile petrol fiyatlarından etkilendiğini ifade etmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki enerji krizini yönetenlerin enerji krizi üzerinden büyük bir güç noktasını elde ettiklerini hatırlatmakta fayda var. İşte bu noktada bu coğrafya ve bu süreç özellikle enerji jeopolitiği denkleminde de bu yapılanmayla beraber önemli bir güç merkezi konumuna gelecektir. Ve bu güç merkezi dünyadaki enerji fiyatlarının belirlenmesinden enerjinin yarattığı yaptırımları iyi şekilde kullanarak önemli bir siyasi yaptırım gücüne de dönüştürebilecek bir süreci de ortaya çıkartacaktır ki Deniz Hanım bu nedenle bu coğrafyada kimsenin bir araya gelmesi istenmiyor. Bu nedenle bu coğrafyada bir birliktelik olunması istenmiyor. Bu nedenle bu coğrafyada hep kan ve gözyaşı olsun ki onlar istedikleri sonuçları elde edebilsinler, istedikleri gibi yönetebilsinler. Statesine dayanan doktrinsel yaklaşımlarını şimdiye kadar hep uyguladılar. Ancak artık 100 yıl sonra gelen ve bölgesel terörün bitirilmesi noktasındaki attığı adımlarla yeni ticaret yollarının ortaya çıkmasıyla beraber yeni bir süreç başladı ki Kalkınma Yolu Projesi bunun en stratejik noktasıdır ki karşı tarafta IMEC projesiyle buna cevap vermek istiyor. Dolayısıyla bölgedeki kırılganlığın giderek artık güç birlikteliğine döndüğü bir tarafta bu süreç nasıl şekillenecek sorularını zaman içindeki gelişmelerle daha net göreceğimizi söylememiz gerekiyor.
0: Hocam bir de ittifakın sekreteryasının oluşturulması var ki İstanbul'da yapılan toplantıda da Pakistan'daki emekli kor generalin ismi geçmişti. Şimdi artık tam
1: Evet.
0: anlamıyla işbirliğinden bir kurumsal aşamaya geçişi diyebilir miyiz? Kim olur sizce?
1: Tabii açık kamu kaynaklarına baktığımız zaman Pakistanlı eski General Mahmud'un ilk genel sekreter olarak görevlendireceği yönünde bilgiler gelmekte. Ama unutmayalım ki bu genel sekreter aynı zamanda diğer yapılanmaları da beraberinde oluşturacak. Çünkü buraya baktığımız zaman askeri komite, siyasi komite, ekonomik komite, Ar-Ge çalışmaları ve topyekün sistemsel bir bütünleşmeyi oluşturacak bir organizasyondan bahsediyoruz. Ve bu organizasyonun zaman içinde şekillenmeye başladığı ve yeniden dinamiklerin ortaya çıktığı bir ittifak ve ortaklık çalışmasını da beraberinde getirecektir ki unutmayalım ki Türkiye'nin savunma sanayisindeki üretim gücü ve yeni nesil savaş teknolojileri konusundaki bugün dünyadaki ilk 3 ülke içinde olması, Pakistan'ın nükleer güce sahip olmasıyla beraber hem Çin'le olan stratejik işbirliği çerçevesinde ürettiği füze teknolojisi, uçak teknolojisi ve Türkiye'nin de yine eşdeğer insansız hava araçları ve Kaan'la beraber ulaştığı güç noktası. Denizden karaya, karadan havaya ve havadan uzaya kadar birçok alanda stratejik işbirliğini beraberinde getirecek bir yapılanmayı bu genel sekreter bu askeri güç ittifakı noktasında şekillendirmekle görevli olacaktır ki artık bu kurumsallaşmanın da tamamen artık yavaş yavaş ete kemiğe bürüneceğinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır.
0: Hocam imzalandıktan çok kısa bir zaman sonra hem toplantılar peş peşe geldi İstanbul'da, yarın Riyad'da yapılacak. Belki Pakistan'da yine çok zaman geçmeden de yapılacak ama özellikle bu toplantıların peş peşe gelmesi bize neyi gösteriyor olabilir?
1: Bakın bu toplantıların özellikle peş peşe gelmesi ivedilikle kurumsallaşıp etkinliğini artırma noktasını ortaya çıkartmaktır. İkinci bir nokta da askeri entegrasyonla beraber tatbikatlardan hava savunmalarına kadar stratejik noktaların belirlenmesi ve yerleşkenin şekillenme noktasını ortaya çıkartacaktır Deniz Hanım. Diğer bir önemli nokta da coğrafi genişleme kapasitesidir ki coğrafi genişleme etkinliğin ve yetkinliğin arttığı alanları karşımıza çıkartacaktır ki bu nedenle Mekke Anlaşması 3 devletin savunma paktı olarak kalırsa sadece ve sadece bölgesel bir caydırıcılık mekanizması olarak yerini alacaktır. Kurumsallaşıp da genişlerse Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na kadar güvenlik mimarisinin çekirdeğini

0: oluşturacağı ve arkasından da siyasi ve ekonomik birlikteliği beraberinde getireceği bir güç merkezi olmasını sağlayacağını söylememiz gerekiyor.
1: Peki hocam,
0: Deniz
1: çok
0: Hanım.
1: teşekkür ederim bu kıymetli değerlendirmelerinizden dolayı. Siyaset bilimci ve stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizimle birlikteydi ve yarın yapılacak toplantıya dair detayları aktardı. Sağ olun hocam.
0: Biz de...

0: Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da GAP Havalimanı'nda ve artık bugün final heyecanı var. Tabii çok sayıda mucit, daha doğrusu teknoloji severler, teknoloji tutkunları ve genç mucitlerin bir araya geldiği bir festivalden bahsediyoruz ki dün 4. gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da alandaydı. Zaten her Teknofest'e mutlaka son gün ya da 4. günde gidiyor ve elbette ki önemli açıklamalarda bulunuyordu. Özellikle tabii ki Teknofest kuşağıyla gurur duyuyorum ifadesine yine yer verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu çok önemliydi ama tabii bitti mi? Hayır. Bugün final heyecanı. Peki şu an oradaki atmosfer nasıl? Hemen bölgeye döneceğiz. Türk medya temsilcisi Şeyhmus Çakan alanda bizleri bekliyor. Şeyhmus Çakan, kolay gelsin. Son gün pazar daha kalabalıktır diye tahmin ediyorum diğer günlere nazaran, ama şu anda nasıl bir atmosfer var orada?
1: Önce şunu söyleyeyim, gerçekten Şanlıurfa Teknofest başladığı andan itibaren öylesine yoğun bir kalabalık var ki diğer Teknofest günlerine nazaran buradaki kalabalık akıl almaz bir insan sirkülasyonu var ve bu yoğunlukla beraber şu saat itibariyle buraya gelen vatandaşların sayısı da 1 milyonu aşmış durumda. Tabii buraya gelen vatandaşlar yerli ve milli teknolojileri de görebilme imkanına sahip. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan silahları görebilme imkanına sahip ve öylesine bir yoğunluk ki zaten dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da buraya gelmişti ve bu kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. Ve şu an tabii burada değişik alanlarda gösteriler gerçekleştiriyor. İşte kameraman arkadaşım Sıddık Bilge'den orayı görebilirse orayı göstermesini isteyeceğim. Evet, biraz uzak o nedenle ve şu an tabii yoğun bir kalabalık var ve bu yoğun kalabalıkla birlikte de vatandaşlar gerçekten hani birbirlerini ezercesine bir yürüyüş yaparak oraya ulaşmaya çalışıyor. Ve tabii ki dediğim gibi 1 milyonu geçti ve Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak da şu an alanda ve birazdan aslında buradaki gelişmelerle ilgili de kendisine mikrofonu seçeceğim. Sayın Valim, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ederim.
1: Canlı yayındayız. Tabii Teknofest Şanlıurfa öylesine bir karabalık, öylesine bir yoğun insan sirkülasyonu var ki gerçekten Şanlıurfa tarihinde ilk kez böylesi bir kalabalıkla karşı karşıyayız. Neler söylersiniz?
2: Gerçekten Şanlıurfa'nın şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük organizasyon demek zaten mümkün. Hatta bunun da ötesinde ülkemiz ölçeğinde de en büyük organizasyonlardan biri olduğunu söylüyoruz. 5. gündeyiz ama enerjisinden, coşkusundan, kalabalığından hiçbir şey kaybetmedi. Tam tersine artarak devam ediyor. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleşen ödül töreni esnasında çok yoğun bir kalabalık gördük. Bugün de aynı tempo devam ediyor. Şehir genç bir nüfusa sahip. Bölge illerimizden buraya çok sayıda misafirimiz geldi. Organizasyonda da şu ana kadar önemli bir aksaklık yaşamadık. T3 Vakfı ile gerçekleştirdiğimiz güçlü uyumlu çalışma sayesinde önceden öngördüğümüz pek çok hizmet noktasında üst seviyede bir organizasyon yeteneği ortaya konuldu.
1: Pardon, katılımın fazla olduğunu biliyoruz. Bugün itibariyle şu saat itibariyle sayı ne rakam verebilirsiniz efendim?
2: Sayı ben öngöremiyorum çünkü hakikaten bugünkü sayıları da görmek lazım ama şu ana kadar ölçülebilen sayılar çok yüksek rakamlara tekabül ediyor. T3 Vakfımız bunun açıklamasını yapacaktır. Biz şehir olarak çok iyi hazırlandık, kurumlar olarak çok iyi bir organizasyon. Fakat vatandaşlarımızın hazırlığı, beklentisi çok daha yüksekmiş ki böylesine coşku oluştu. Biz bununla gurur duyuyoruz. Milli teknoloji hamlemizi, ülkemizin gururu Teknofest'i Şanlıurfa'da yaşattık ve Şanlıurfa'da bunu gerçekten coşkuyla yaşadı. Şanlıurfa'ya Teknofest yakıştı.
1: Aslında sadece Şanlıurfa değil, Güneydoğu Teknofest diyoruz ve bu nedenle aslında Güneydoğu, Türkiye'nin dört bir yanından gelenler var Sayın Valim.
2: Bütün ülkemizden ziyaretçilerimiz geldi, yurt dışından da gelenler oldu ve hepsini Şanlıurfalılar'da en güzel şekilde ağırladı. Bölge insanımız da buraya akın etti. Bugün de o yoğunluk içinde tempomuzu devam ettiriyoruz. Kapanış törenimize de Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey teşrif edecek. Onunla birlikte program gerçekleştirmiş olacak Teknofest. Dolu dolu geçti diyebilirim Şanlıurfa'da.
1: Şu an biz görüşürken hemen yanımızda Urfa müzikleriyle halay çeken, eğlenen vatana. Aslında bizim hani birlik, beraberliğimizin sembolü bu olsa gerek.
2: Evet, kardeşlik, dostluk, birlik, beraberlik. Bütün insanlarımız kucaklaşıyor. ve tek bir ortak noktada buluşuyor. Ülke sevgisi, vatan sevgisi ve teknolojiye, milli teknoloji hamlesine verilen destek.
3: Her defasında Sayın Cumhurbaşkanı Teknofest kuşağı gençler diyor ve burada gerçekten gördük ki hani o yarışmalarda Teknofest kuşağı gençlerin geleceğimizin o mühendisleri olabilecekler değil mi?
2: Ben o inançtayım. Pek çok gencimizi o heyecan içinde gördüm. Gözlerindeki o coşkuyu, heyecanı gördüm. Bilime, teknolojiye sarılan bu gençlik ülkemizin, güçlü Türkiye'nin yarınlarının teminatı olacak. Tarihin yeniden yazıldığı, en eski medeniyetlere ev sahipliği yapan şehirden, Şanlıurfa'dan geleceğin mimarlarına, teknoloji mimarlarına buradan en güzel göndermeyi yapıyoruz.
3: Aslında buradaki standları gezerken saymam. Yerli ve milli silahlar insanı gururlandırıyor. Oraya giden vatandaşlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız o kendilerini nasıl bir güvende hissettiklerinin fotoğrafını da görebiliyoruz.
2: Evet, bu özgüven duygusu, milli duygu, manevi duygu en üst safhada. Bunu coşkuyla yaşadı bütün gençlerimiz.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı olsun.
3: Evet, Şanlıurfa Teknofest devam ediyor. Ben hemen biraz daha Sıdık'tan rica edeceğim. Biraz daha kalabalığın içerisine girelim. Gerçekten hani yoğun, nereye giderseniz gidin yoğun bir kalabalık var. Bakın hemen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin standındayız. Burada yöresel müzik eşliğinde buradaki vatandaşlar eğlendiriliyor ve işte Şanlıurfa türküleriyle şu an burada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin türküleriyle buradaki vatandaşlar adeta coşuyor, kendinden geçiyor ve bu anları da kamera görüntüleriyle alıyorlar ve dediğim gibi Şanlıurfa müzikleri gerçekten olmazsa olmaz sıra gecelerinden ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi şu an burada yöresel müziklerle burada gelen vatandaşları eğlendirerek, onlara hoşça vakit geçirerek ve Teknofest ruhuna uygun bir atmosferde olduğunu söylemek gerekiyor. Dışarıda da bu ortamı izleyen, bu ortamı dinlemek isteyen onlarca vatandaş var ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde işte böylesi bir organizasyon var. Hemen hemen her standta, her alanda bunları görebilme imkanına sahip olabiliyoruz. Ve yoğun kalabalık, gerçekten öylesine yoğun bir kalabalık var ki yürümekte bile zorlanıyoruz ve tabii ki milli teknolojik silahlarımızı da görebilme, her gelen burada görüyor. Ve aslında şöyle, şimdi helikopterlerle özellikle özel harekat timlerinin yaptığı bir gösteri var. Hemen o gösteriden de izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Gerçekten hani görülmeye değer bir tablo ve bu tablo karşısında gururlanmamak da elde değil. Ve şu an gerçekten yoğun bir kalabalık ve bu yoğun kalabalıkla birlikte de vatandaşlar burada o yapılan operasyonu, o helikopterle yapılan operasyonu görüyor ve bu kapsamda da hemen Sıdık'tan göstermesini rica edeceğim. Kamerayı kaldırıp göster Sıdık. Bakın hemen şu an şurada, burada özel harekat timlerinin yapmış olduğu bir operasyonu izliyoruz ve bu izlediğimiz operasyon gerçekten görülmeye değer. Helikopterlerle havadan önce bir indirme yapıldı ve bu indirmeyle birlikte de şu an bir kurtarma, rehini kurtarma operasyonu olduğunu düşünüyoruz ve şu an bu kapsamda bu operasyon gerçekten görülmeye değer bir operasyon. Bakın her noktada, her alanda helikopterlerce indirme yapıldı ve bu yapılan indirmeyle birlikte de rehine kurtarma operasyonu silahlarla dışarı geçirtiyor ve jandarma özel harekat timleri hemen her noktada, bakın motosikletlerin orada pusuya atmış jandarma özel harekat timleri var. Helikopterlerle yukarıdan bir indirme gerçekleştirildi ve yapılan o indirme gerçekleştirmesiyle birlikte de önce sis bombaları atıldı ve ardından da bakın helikopterlerden hemen özel harekat timlerinin indirilişini görüyoruz. Gerçekten hani burada gurur veren bir tablo. Sis bombaları atılıyor ve atılan o sis bombalarıyla birlikte de rehine kurtarma operasyonu gerçekleştiriliyor. Hemen her noktada şu an sis bombalar atıldı ve helikopterden inen o özel harekat timleri ve önce kendi mevzilerini, kendi güvenliklerini aldılar ve ardından da bulundukları noktaya gelebilmek için de dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürüyor. Bakın önce kırmızı ve beyaz sis bombaları atıldı ve ardından da helikopterlerce bir indirme gerçekleştiriliyor. Gerçekten buradaki vatandaşlar o anları telefonlarıyla kaydediyorlar. Görülmeye değer. yani tam bir tatbikat dışında tam bir gerçek olaymış gibi bir görüntü var, bir görsel var ve şimdi onları da kameraman arkadaşım Sıcak Bilge size gösteriyor ve pusuya yatmış Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve sonrasında da yoğun bir ateş altında ve o yoğun ateş altında da o şey bombalar atılıyor, sis bombaları atılıyor ve havadan da helikopterler özellikle karadaki birlikleri güvenliğini sağlamak için de havada helikopter sürekli bekliyor ve şu an jandarma özel harekat timlerinin dikkatli bir şekilde ilerleyişini görüyoruz ve bu ilerleyişle birlikte bakın hemen helikopter onların üzerinden güvenliği sağlamak için gitti ve tabii o jandarma özel harekat timleri de şu an için pusuya yattı ve rehine kurtarma operasyonu böyle bir operasyonla gerçeği aratmayan bir tatbikat olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten şu an için o atılan sis bombaları ve hemen şurada bir ev şeklinde orada rehineler var ve oraya yaklaşmak için titiz ve dikkatli bir şekilde yaklaşıyor ve orada tabii gerçekleştirilen bir operasyon önce kendi ve zaman zaman patlama seslerini duyuyoruz ve bu patlama sesleriyle birlikte de şu an için burada gerçekten hani gerçeği aratmayan bir tatbikat olduğunu söyleyebiliyoruz ve böylesi bir tabii tatbikatı izlerken insanın gururlanmaması elde değil. El bombaları atılıyor, sis bombaları atılıyor ve bunların altında, bu silah seslerinin altında da jandarma özel harekat timlerinin mevziye yani hedefe doğru yavaş yavaş adım adım nasıl ilerlediklerini burada şahit oluyoruz, tanıklık ediyoruz. Ve tabii ki gerçekten hani görülmeye değer bir tablo olduğunu söylemek gerekiyor ve şu an burada jandarma özel harekat timlerinin yapmış olduğu bu operasyonu burada biz de vatandaşlarla birlikte izliyoruz. Gerçekten görülmeye değer bir tablo olduğunu söyleyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Türk medya temsilcisi Şeymus Çakan'dan sözü alalım. Gerçekten o tatbikat anlarında anbeyan bizlere taşıdı ve şahane bir görsel şölen de vardı ki oradaki vatandaşlar da zaten özellikle de çocuklar pür dikkat o tatbikat anlarını izliyorlardı. Peki devam edelim. Biz şimdi Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demir yolu ağında artık sona gelindi. Halkalı Kapıkkule hızlı tren hattında ki özellikle de Çerkezköy Kapıkkule hattı 9 Ekim'de açılacak. Projenin en uzun etabı 153 kilometrelik bir etaptan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 9 Ekim'de hizmete alınacak. Onu söyleyelim ve proje kapsamında da Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli hızlı tren ağına kavuşmuş olacak. Seyahat süresi de 4 saatten 1,5 saate düşecek.
4: Dev projede sona gelindi. Saatte 200 kilometre hızla uygun inşaat edilen hatta 353 kilometre ray serimi tamamlandı. Yeni etabın hizmete girmesiyle Avrupa sınırına kadar kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığı başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeye ilişkin müjdeleri verdi. Hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını söyledi. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturuyoruz. Bölgenin ihracat kapasitesi ve Avrupa pazarlarına erişimi güçlenecek dedi. Böylece Halkalı Kapıkule hattının Çerkezköy kesiminin açılmasıyla seyahat süresi 1,5 saate inecek. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona yükselirken bölge ekonomisine büyük can suyu olacak. Proje kapsamında onlarca köprü, tümen ve menfez inşa edildi. Kapıkule'de gümrük ve manevra kapasitesi üst seviyeye çıkarıldı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan orta koridoru güçlendi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek dedi. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız, yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak dedi. Öte yandan Halkalı Kapıkule hattında da diğer çalışmalar devam ediyor. Isparta Kule Çerkezköy etabını Isparta Kule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapımlar sürüyor. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle hizmete açılacak.

0: Kağıthane'de 100 araç kapasiteli çoğalayan açık otoparkı hizmete açıldı. Engelli, elektrikli ve büyük araçlar için özel alanların ayrıldığı otoparkla birlikte ilçedeki toplam park kapasitesi 4100 araca ulaştı.
1: Kağıthane Belediyesi'nin otopark yatırımlarına bir yenisi eklendi. İlçede otopark sayısı 25'e ulaştı. Kağıthane'de otopark ihtiyacına katkı sağlayacak yeni bir alan hizmete girdi. Kağıthane Belediyesi Teknolojik Otopark Çözümleri Projesi kapsamında Çağlayan Açık Otoparkı'nı vatandaşların kullanımına sundu. Yeni yatırımlarla ilçedeki otopark sayısı 25'e, toplam araç kapasitesi 4100'e yükseldi.
2: Ve hemen buradaki ıslahatın arkasında büyük araçların özellikle kamyonetlerin de park edebileceği bir alan oluşturduk. Yine son zamanlarda biliyorsunuz elektrik araç sayısı oldukça fazla ve komşularımızda şarj istasyonuna ihtiyaç doğrusunda da hemen sol tarafımızda da 4 şarj istasyonu olacak şekilde aynı anda 4 araçın şarj istasyonu olacak şekilde şarj edilebilecek şekilde de bu istasyonları şu anda aktif hale getirmiş olduk.
1: 100 araçlık otoparkta toplam kapasite içinde 4 engelli aracı, 4 elektrikli araç ve 7 büyük araç için özel park yerleri ayrıldı. Projede çevre düzenlemesine de yer verildi. Büyük bir bölüm yeşil alan olarak düzenlendi.
2: Burada gördüğünüz gibi burada park sayısını çoğaltabilirdik ama yeşil alanda ihtiyaç olsun diye ağaçlarımızın da korunması ve daha düzgün olsunlar diye sağ tarafında çok güzel bir yeşil alanda yaklaşık 600 metrekarelik bir yeşil alanda parkımızın içerisinde de kazandırmış olduk.
0: Kış alışverişi için hazırlıklar başladı. Kazaklar, montlar, battaniyeler alışveriş listesinde elbette ki yerini alıyor. İstanbul Güngören'de garaj günlerinde de farklı markaların ürünleri bir araya geldi. Hem vatandaş etikete baktı hem de elbette ki ürüne.
3: Biz çadırımızı açtık yüzlerce çeşit ürünümüzle birlikte. Gelen halkımızı buraya bekliyoruz. Gerçekten fiyatlar çok ekonomik.
4: Hangi ürünlere bakmak için geldiniz?
5: Şişme yelek gibi böyle. Sıfır kol. Hani kışın böyle sıkıldığım zaman hemen çıkarabileceğim.
6: Montlar, kazaklar, botlar, havalar serinleyince alışveriş listesi de değişti. Yazlıkların yerini kışlıklar aldı.
7: Adres İstanbul Güngören. Garaj günlerinde giyimden ev tekstiline kadar pek çok ürün aynı noktada buluştu. Kış hazırlığı yapanlar standları dolaşıp ihtiyaçlarına baktı.
8: Kış geldi artık battaniyeler, işte montlar, yağmurluklar onlar bakılıyor artık genelde. Çevreye göre gayet makul yani fiyatları.
6: Alışveriş listesinde yalnızca kıyafetler yok, halılardan ev tekstiline envai çeşit ürün garaj günlerinde ziyaretçilerini bekliyor.
9: İhracatçı firmayız. Yaklaşık 60 yıllık bir firma. İhracat fazlası ürünleri satıyoruz burada bu gibi etkinliklerde. Hem fabrika satış mağazalarımızda hem perakende mağazalarımızda. Bizim esprimiz şu, biz kilo kilim satıyoruz. Yorgan kendi imalatımız, 3 adet yorganı 1000 liraya veriyoruz.
6: Özellikle neye bakıyorsunuz?
10: Vallahi bir ihtiyacım yok şu an, işte geldim bakalım.
6: Biz kadınlar her zaman alışverişi severiz.
10: Maalesef. Yer yok ama gene de alıyoruz.
11: Bugün valla indirimleri görünce hemen koştuk tabii garaj günleri. Herkesin ihtiyacı olan ürünler var tabii ki. Kışa da giriyoruz. Özellikle montlarda çok indirim olduğunu fark ettim. Yani 1000 liradan 1500 liradan başlayan montlar var. Kışa girerken de sezon sonu indirimi sezon başında yapmışlar. Bence çok güzel.
7: Güngören'de düzenlenen garaj günleri 18 Ekim'e kadar devam edecek.
0: 81 ilin 963 yöresel lezzeti Afyonkarahisar'da aynı sofrada buluştu ve 247 metre 68 santimetrelik Anadolu sofrası Guinness Dünya Rekoru olarak tescillendi ve kent böylelikle gastronomide üst üste 3. kez rekoruna imza attı.
1: 81 il damak çatlatan 963 yöresel lezzet. Anadolu'nun mutfak mirası bu kez rekor için aynı sofrada buluştu. Devasa sofra Guinness Dünya Rekoru kırdı.
12: Lezzetler çok güzel. Tadım yapmaya gayret ediyorum. Her tarafta ayrı bir lezzet. Ülkemizin her tarafı güzel.
13: Dolmadan tut, şebit ediyoruz, bak gözlem ediyoruz, katmer ediyoruz. Her şey bu, patatesli, ıspanaklı, ne isterseniz bu.
14: Bir Karadenizli olarak bulgurla yapılmış etli kavurmalı bir yemeği var. Onu mesela çok beğendim.
1: Afyonkarahisar'da düzenlenen 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali dünya rekoruyla başladı. Lezzetin Hafızası Anadolu temasıyla hazırlanan festivalde yüzlerce yöresel ürün dev sofrada sergilendi.
11: Biz geçen yıllarda öncelikli olarak dünyanın en uzun lokumu ve dünyanın en büyük sucuklu yumurtasıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na yine Gastro Afyon'da girmeyi başarmıştık. Bu yıl 3. rekor denemesindeyiz. Dünyanın en uzun sofrasıyla 81 ilden gelen lezzetleri bu meydanda buluşturduk. Ben 3 gün boyunca herkesi Afyonkarahisar'a

0: kurduk. 81 ilimizi davet ettik ve 81 ilimizin özellikle coğrafi işaretli yemeklerinden başlayarak kadim kültürlerini, yemeklerini, ürünlerini, objelerini masada sizlerin de görmüş olduğu gibi buluşturduk.
1: Şu an Afyon'da hissediyoruz, yaşıyoruz. Ben de Diyarbakır'ı temsilen buraya geldim.
2: Mardin Nusaybin olarak da güzel bir yöresel yemeklerimizi biz yaptık.
3: Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki festival 21 ülkeden şefleri ve gastronomi profesyonellerini de buluşturdu. Alandaki 175 standta yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
4: Hafta sonu gün ortasını kapatıyoruz. Kısa bir araya gideceğiz ama saat başında 14'te yine elbette ki birlikte olacağız.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabilir.

0: ediyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
1: GS Para.
2: İndirelim.
3: Onur Bey buraya. Onur Bey.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat, çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi. Mert! Tam isabet!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'le öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy!

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: ara bitti. Saatler 14'ü gösteriyor. 24 ekranlarından, 24 radyodan, televizyon kanallarına, radyo frekanslarını yeni açanlar, ayarlayanlar varsa bir kez daha merhaba haber bültenine başlıyoruz. İlk saat diliminde Türkiye'nin gündemine oturan bir fon soruşturmasıyla başlayacağız ilk habere. Tabii on binlerce liralık, daha doğrusu milyarlarca liralık bir vurgun ve on binlerce mağdurdan bahsediyoruz bu soruşturma kapsamında. Şimdi fon soruşturması derinleşirken yeni sıcak bir gelişme de yaşandı. Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğini belirterek ve buna dair de açık emareler bulunduğunu belirterek eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. 30 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 aylık soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi. Yazıda bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, yatırımcılarınsa SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi. Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi. Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in pazar

0: Pazartesi günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Soruşturma dosyasında yasa dışı bahis ve hakem atamalarına ilişkin iddialar bulunuyor. Temiz Futbol soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklanmıştı. Kişisel verileri hukuka aykırı kaydedilen hakemlerin yakın, söz dinleyen şeklinde fişlendiği ve atamaların buna göre yapıldığı belirlenmişti. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine kişisel sadakat esas alınırken, hakemler hakkında hukuka aykırı şekilde kaydedilen kişisel verilerin görevlendirmelerde kullanıldığına dair iddialar da var. Fişleme niteliğindeki veriler nedeniyle bazı hakemlerin maça çıkması da engellendi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel pazartesi sabahı adliyeye sevk edilecek. Soruşturma kapsamında Yasin Kolla ilişkin MASAK incelemelerinde yasa dışı bahis iddiaları gündeme gelirken dosyada hakem atamalarına ilişkin yazışmalar da yer alıyor. Bu yazışmalarda Kol'un hakem atamalarına müdahale ettiği ve bazı karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadrosunun belirlenmesinde rol oynadığı iddiaları soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı. Öte yandan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki sır ölümüne ilişkin 10 yıl sonra yürütülen bir soruşturma vardı ve bu ölüme ilişkin yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra artık kritik iddianame tamamlandı. Adli tıp yıllarca bizde yok demişti. Ne için? Otopsi videosu için. Ancak bu video ne olduysa tam da mezarın açılacağı zaman ortaya çıktı. Şimdi bununla birlikte özel doktorun HTS kayıtları da özellikle inceleniyor. Kıla takılan çünkü çelişkiler var. Soruşturmanın seyri tam anlamıyla değişmiş durumda. İşte detaylar.
1: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
2: Şüpheli ölüm aydınlanıyor. Sır perdesi aralanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra dikkat çeken iki gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden derinleştirilmesi kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. 2016'daki otopsiye ilişkin görüntü kaydı bulunup bulunmadığı soruldu. Kayıt yok yanıtı alındı. Savcılık 1 Haziran'da bu kez video ve fotoğraf kayıtlarının gönderilmesini istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Başsavcılık 14 Temmuz'da 3. kez yazı yazdı. Özellikle otopsiye ait video kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi otopsi işlemine ilişkin video kaydının bulunmadığını bildirdi. Ancak soruşturmanın seyri 18 Ağustos'ta değişti. Deniz Olgun için fethi kabir kararı alındığı gün Adli Tıp Kurumu'ndan başsavcılığa bu kez otopsi videosunun bulunduğu yönünde cevap gönderildi. Kurum video kayıtlarının bulunduğunu ve flash bellekle CD'ye aktarılarak savcılığa gönderildiğini bildirdi. Otopsi videosu vardı ancak kasıtlı olarak gönderilmemişti. Savcılık gerçeğe aykırı cevap verildiği değerlendirmesinde bulundu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanede görevli olan Samet Çalışkan hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan kamu davası açıldı.
0: Ayakları yere basmayan festivalde Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklama yapıyor. Kulak verelim.
3: Var. Baykar olarak bütün bunlar uzun yıllar alan çalışmalar. Elbette biz en kısa zamanda buna varmaya çalışıyoruz ama Baykar olarak da veya Milli Teknoloji Hamlesi yürüyüşümüzde hep düsturumuz dosdoğru bir şekilde hedeflerimizi doğru takvimleyip bunu dosdoğru şekilde iletişimini yapmak oldu. Uzun yıllar alacaktır ve birçok çözülmesi gereken mühendislik problemden bahsediyoruz. Ben inanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varır.

0: olacaktır. Teknofest için de bu böyleydi. Diğer alanlarda da böyle. Evet, zor. Ama biz kararlı olduğumuzda dost doğru bir düsturla ve dost doğru niyetlerle sebat ettiğimizde, azami gayreti gösterdiğimizde Cenab-ı Mevla da yardımını getirir ve yolun sonuna varmış oluruz. Evet.
1: Selçuk Bey, milli teknoloji hamlesiyle gelecekte tersine beyin gücü olur mu ülkemizde?
0: Başladı zaten. Şu anda binlerce akademisyenimizin, teknoloji insanımızın, tüm diğer alanlarında akademik ve bilimsel camianın geri dönüşleri zaten görüyoruz. Ben artacağını düşünüyorum. Evet.
2: Evet arkadaşlar, gençlerimi tavsiye vermek istersiniz.
0: Evet. Hedeflerinizi yüksek tutun. Asla aza razı olmayın. Bizler acaba yapabilir miyiz kuşaydık? Sizler yaptık. Yaptık mı da dünyanın en iyisini yaparız kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Siz de bu çekirdek, bu inanç, bu gayret, bu mefkure var. Sağ olun.
2: Sağ olun arkadaşlar. Çok sağ olun.
0: Eyvallah.
3: Bir resim var. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gençlere tavsiyelerde bulundu. Şimdi bir araya gidelim ama saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
6: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
7: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
8: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
7: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
8: Ya ne olacağını?
7: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Türkcell!
11: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
12: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
13: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
13: Akıyoruz.
7: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
13: Güzel.
7: Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
7: Sen Türkcell'li misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
7: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
6: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
15: Türkcell'lere bağlan hayata.

Türkiye'nin en uzun soluklu, en kapsamlı otomotiv ve motor sporları programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Hatırlayacaksınız, geçen hafta sizleri yine bir fuara götürmüştük. Otomekanika Frankfurt'u ekranlarınıza getirmiştik. Bu hafta da bir fuarla programımıza başlayacağız. IAA Hannover 2026 geliyor şimdi ekranlarınıza.

0: Sevgili seyirciler, yine bir fuar gününden herkese merhaba. Hanover'deyiz. IAA Transportation 2026. Ticari araçların, teknolojinin kalbinin attığı yerdeyiz. Ve burada birçok yeniliği görmek mümkün. Şimdi gelin hep beraber standları gezelim. Volkswagen Ticari Araç, IAA Transportation 2026'da yenilenen Caddy ve Motivan modellerini tanıttı. Tasarım, dijitalleşme, konfor ve sürüş destek sistemleri açısından geliştirilen yeni Caddy ve yeni Motivan'la ilgili bilgileri Volkswagen Ticari Araç Pazarlama Müdürü Ömer Madazlıoğlu'ndan aldık. Öncelikle hayırlı olsun fuar. Burada yine Volkswagen'in yeniliklerini gördük. Geleceğe dair neler yaptığını da dinledik. Bunları sizden dinleyelim. Özellikle Türkiye'de bu yansımalar nasıl gelecek, nasıl şekillenecek? Buradaki yenilikleri ne zaman Türkiye'de göreceğiz?
1: Aslında öncelikle Türkiye'ye gelecek modellerimizden, yenilenen ve yeniliklerle beraber güncellenen modellerimizden başlamak isterim. Fuarın ilk yıldızı yenilenen Volkswagen Caddy ürünümüz. Hem yenilenmiş gövde renkleri, hem ön tampon ve ön yüz tasarımındaki yenilikler, genel güvenlik kriterlerinin tamamına tam uygunluktan kaynaklı olarak radar sistemleri ve güvenlik güncellemeleriyle beraber yenilenen Caddy'mizi ilk defa burada sizlerle beraber fuarda inceleme fırsatı bulmaktan çok büyük keyif alıyoruz. Yenilikler sadece aracın ön yüzü veya dış gövde renkleriyle alakalı değil. Aynı zamanda aracın iç bölümünde tamamen yenilenen torpido, ön kokpit tasarımı, 12.9 inçlik yeni multimedya ekranı ve multimedya ekranının içine entegre edilen güvenlik özelliklerinin açma ve kapatma fonksiyonları, dijital kokpitimizdeki yenilikler, aracın yeni dış gövde renkleriyle beraber hem yenilenen jant seçenekleri hem koltuk döşeme seçenekleriyle birlikte düşündüğümüz zaman da yeni Caddy'yi burada fuarda sizlerle birlikte incelemekten çok büyük keyif duyuyoruz.
0: Türkiye ne zaman gelecek?
1: Bir aksilik olmazsa son çeyrekte Türkiye'de de satışa başlamayı planlıyoruz. Caddy'nin dışında burada fuarda sergilenen yenilenmiş Multivan aracımızı yine Türkiye'de yollarda göreceğiz. Multivan'la beraber Kaliforniya modelimizde de bir yenilik mevcut ama Kaliforniya'da şu anda sadece Grand Kaliforniya modelini getirdiğimiz için geçici bir süre Kaliforniya'yı Türkiye pazarında sunmuyor olacağız. Ancak buradaki diğer modellerimiz Caravelle, ID Buzz'ın kargosu bunların hepsini de Türkiye'de görmeye devam edeceğiz.
0: Otonom sürüşe uygun araçları da gördük. Otonom sürüşle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şu ana kadar nasıl bir aşama kat ettiniz? Kullanılan yerler var mı? Türkiye'de de bu tarz uygulamaları görebilecek miyiz?
1: Bu gelecek aslında çok uzak değil. Biz buna doğru

0: giden bir dünyanın içerisinde var olmaya ve bununla alakalı tüm güncellemelere kendimizi hazır ve gerekli koşulları sağlayacak şekilde donanımlamaya devam ediyoruz. Burada aslında iki tane faz var. Biz şu anda Türkiye olarak birinci fazdayız. Bir aksilik olmazsa 2028 yılında araçlarımız bağlantılı olacak. Bağlantılı araçlara geçtikten sonra araçlarımızın anlık olarak konuşabiliyor olması, veri aktarımı sağlayabiliyor olması, trafik datasını alabiliyor olması ve diğer aynı marka model araçlarla birazcık daha B2B entegrasyonuyla çalışabileceği sistemi kurguladıktan sonra bizim de regülasyonlar, ülkenin şartları ve müsaade edilen izinler kapsamında bu sistemleri de aşama aşama, kademe kademe Türkiye'de tabii ki entegre etme planımız var.
1: Scania IAA Transportation 2026'da yeni Scania Dynamic modellerini, elektrikli taşımacılık çözümlerini ve dijital teknolojilerini tanıttı. Fuara ideal ortağınızla tanıştırıyor sloganıyla katılan marka, yaklaşık 1700 metrekarelik kapalı standı ve 780 metrekarelik açık alanıyla fuarın geniş katılımcıları arasında yer aldı. Scania'nın fuardaki en önemli yenilikleri yeni Scania Dynamic Super A4x2MB 430R'la tam elektrikli Scania Dynamic BEV A6x2MB 44R oldu. İki model markanın içten yanmalı motorlardan elektrikli mobiliteye uzanan çoklu enerji stratejisini ortaya koyuyor. 8. etabın sorularını yanıtlayan Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal, yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti.
2: Scania standında az önce yeni ürünün örtüsü kaldırıldı. Detayları sizden dinleyebilir miyiz?
3: Evet, merhabalar. Yeni ürünün örtüsünü az önce kaldırdık. Yeni aracımızı Scania Dynamic'i sizlerin beğenisine sunduk. Yeni aracımızda bir önceki nesle göre bazı değişiklikler var. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak aracın içinden başlayayım. Aracın iç tarafında artık bir kablosuz şarj ünitesi mevcut. Bunun dışında farklı temalarda çok renkli bir LED ambiyans aydınlatma sistemi var. Yepyeni koltuk tasarımları, koltuk döşemeleri, aynı zamanda aracın sırt eğimi ayarlanabilir bir alt yatağı mevcut. Bununla birlikte yine iç tarafta dijital ayna ile birlikte gelen ekranlar var ve yeni bir ağaç sütunu tasarımı var. Aracın dışına baktığımızda da aracın dışında gördüğünüz üzere aslında yepyeni bir ön grill, ön taraf tasarımı var. Aracın grili yeni, aracın tamponu yeni. Bununla birlikte aracın ön farlarında da bir önceki nesle göre değişiklikler var. Diğer bir değişiklik aracın dış tarafında aracın kapı kolları. Gördüğünüz üzere dümdüz bir zemin üzerine yapılmış yeni tasarım kapı kolları var. Bunun dışında aracın rüzgarlığında uzatmalar, yan eteğinde bazı uzatmalar var. Ve bütün bunlar hep birlikte sipariş edildiğinde, hep birlikte aldığımızda bir önceki nesle göre, bu çok önemli, aracda %2 bir yakıt tasarrufu var bir önceki nesle göre. Scania'nın aslında biraz vizyonu continuous improvement. Scania'da sürekli gelişim, daimi gelişim ilgesi mevcut. Bununla birlikte Scania bu değişikliklerin hepsini bize parça parça sunuyor ve önümüzdeki sene 2027 yılının sonuna doğru bütün bu değişikliklerin olduğu aracı Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz.
2: Bundan sonra neler göreceğiz? Elektrifikasyon süreci nasıl dahil olacak özellikle ağır vasıtalara?
3: Aslında ağır vasıta elektrifikasyon başladı. Bununla ilgili bütün dünyada çalışmalar var. Aynı şekilde tabii Türkiye'de de yavaş yavaş çalışmalar başladı. Ama Türkiye'de ağır vasıta elektrifikasyon için biraz daha altyapı sistemlerinin gelişmesini bekliyoruz. Tabii bunlar geliştikçe, aynı zamanda araçlardaki pil sistemleri geliştikçe ağır vasıtada elektrikli araçların daha fazla dünyamızda olmasını bekliyoruz.
2: Scania olarak özellikle bir kamyon pazarında yapmış olduğunuz atılım var. Orada adetler yükseldiğini görüyoruz. Bir de ağır vasıta pazarını genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Ağır vasıta pazarından başlayayım. Şimdi Türkiye'de geçtiğimiz sene ağır vasıta pazarı yaklaşık 32 bin adetti. Biz bu sene bu adedin yaklaşık olarak 27 bin civarında kapanmasını bekliyoruz. Yani en az 27 bin olmasını düşünüyoruz. Çekici tarafında aslında bizim çok başarılı bir istikrarımız var. Çekici tarafında şu anda biz ithal markalar arasında birinci sıradayız. Total çekici pazarına baktığımızda da geçen sene biz ikinci sırada tamamlamıştık. Orada bir yükselişimiz var. Ve ithal markalar arasında bizim pazar payımız %38'e kadar yükseldi. Bununla birlikte aslında biz kamyona da odaklanmaya başladık. Bu sene hedefimiz 250. Burada aslında 100, 150, 200, 250 şeklinde kademeli bir büyüme gösteriyoruz. Ve bunun bu şekilde sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Mevcut durumda kamyon satışlarının toplam Scania satışları arasındaki oranı %10. Fakat biz bunu önümüzdeki orta uzun vadeli planımız yaklaşık %20'lere çıkarmak ve bu konuda çalışmalarımız kamyon tarafında devam ediyor.
1: Yeni Scania Dynamic BEV A6x2MB44 arsa markanın elektrikli ağır ticari araç teknolojisindeki yeni adımını temsil ediyor. Özellikle bölgesel dağıtım operasyonlarına yönelik geliştirilen elektrikli çekici, verimlilik ve sıfır egzoz emisyonlu taşımacılığı bir araya getiriyor. Scania, kabin arkasına yerleştirilen yeni batarya çözümleriyle elektrikli araçlarda menzilin 720 km'ye kadar çıkabileceğini açıkladı. Scania Türkiye Pazarlama Müdürü Ozan Akbal da yeni Scania Dynamic ailesinin Türkiye açısından önemine dikkat çekti. Scania IAA Transportation 2026'da yalnızca yeni araçlarına değil, sürücü deneyimi ve operasyonel verimliğe yönelik dijital çözümlerini de tanıttı. Her yolculuk için tek vizyon temasıyla fuara katılan Ford Trucks, yeni F-Max, F-Line inşaat ve %100 elektrikli F-Line E modellerinin yanı sıra bağlantılı araç ve dijital flow çözümlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Ford Trucks'ın IAA Transportation 2026'daki öne çıkan modellerinin başında yeni F-Max geldi. EcoTorque Gen 2 motor, geliştirilmiş aerodinamik yapı ve sürüş destek teknolojileriyle donatılan yeni F-Max, özellikle verimlilik ve sürüş deneyimine odaklanıyor.
4: Yeni F-Max'imize öncelikle motoru değiştirdik. En önemli değişikliklerimizden bir tanesi. %11.3'e varan yakıt tasarrufu sağlayan bir motora geçtik bu motorumuzda. Aynı zamanda HVO, yani bitkisel işlenmiş yakıt da kullanımına uygun yeni motorumuz. Bir yandan da hafifleştirmiş olduk hem aracımızı hem de motorumuzu. Ön havalı süspansiyonu devreye aldık bu aracımızda. Bu sayede tüm aracı havalı süspansiyonlu olarak verebiliyoruz. Araç yüksekliği de sürüş konforuna uygun şekilde ayarlanabiliyor. İçeride yeni bir multimedya ekranımız var. 12.4 inçlik sınıfının en büyük multimedya ekranlarından bir tanesi. Yine benzer şekilde sektörde ilk olan yatak yanı dokunmatik ekranımız var. Bu ekran tarafında da cam açma kapama, kapı kilitleri, araç içi aydınlatma, ambiyans ışıkları dediğimiz farklı renkte seçilebilir aydınlatma kontrol edilebiliyor. Müzik sesi aynı şekilde kontrol edilebiliyor. Yattığınız yerden kolay bir kontrol sağlıyor.
1: Fuarda sergilenen F-Line inşaat ise bağlantılı araç teknolojileri, gelişmiş güvenlik özellikleri ve farklı operasyonel ihtiyaçlara yönelik yapısıyla dikkat çekiyor.
5: Bugün müşterilerimize, ziyaretçilerimize F-Line elektriğimizi sunuyoruz. Aracımız bu senenin başından itibaren seri üretimde. Öncelikle gördüğümüz aracımızın içten yanmalı araçlarımızdan farklı olarak ön tasarımdaki yapısını farklı görüyorsunuz. Elektrikli olduğunu yakından ve uzaktan çok rahat fark edebiliyorsunuz. Elektrikli arabamızda sağladığımız menzil 300 km ve üzeri şeklinde test edip bunu deklarasyonu sağlıyoruz. Ama müşterilerimizin farklı yük kullanımlarına göre bu menzil çok daha ötesine geçebilmekte. Kullandığımız elektrik motor sistemi yaklaşık 390 kW dediğimiz ve 520 beygin üzerinde olan güçlü bir elektrik motor sistemimiz var. Hızlı şarj özelliği sağlıyoruz. Arabamızın bataryamızın %20'den %80'i yaklaşık 50 dakikanın altında, 45-46 dakika içerisinde de dolmasını sağlamaktayız.
1: Volvo Trucks IAA Transportation 2026'da 700 km'ye kadar menzil sunan yeni Volvo FH Aero Elektrik, yeni D13 motoru ve hidrojen teknolojisini sergiledi. Marka, elektrikli, gazlı ve dizel güç aktarma sistemlerinden oluşan çoklu teknoloji yaklaşımıyla ağır ticari taşımacılığın geleceğine yönelik çözümlerini Hanover'de tanıttı. Öne çıkan yeniliklerin başında tek şarjla 700 km'ye kadar menzil sunabilen Volvo FH Aero Elektrik vardı. Yeni D13 motorlu Volvo FH Aero ve hidrojenle çalışan içten yanmalı motora sahip Volvo FH Aero test aracı da markanın geleceğe yönelik teknoloji stratejisinin önemli parçalarını oluşturuyor. 700 km'ye kadar menzil sunabilen elektrikli Volvo kamyonlarının seri üretimine Göteborg'daki TUV fabrikasında başlandı. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli ürün gamında FH Aero Elektrik'in yanı sıra yeni nesil Volvo FH, FM ve FMX elektrik modelleri de vardı. Tamamen yeni elektrikli aktarma sistemine sahip bu modeller tek şarjla 470 km'ye kadar menzil sunabiliyor. Yeni sistemle enerji verimliliğinin, üretkenliğin ve sürüş performansının artırılması hedefleniyor. Stellantis Provence standında Tofaş tarafından üretilen Opel Vivaro kamyonetin uluslararası

Premier yapıldı. Türkiye'de üretilmesi sebebiyle bizim için önemli modellerden biri oldu. Mercedes-Benz Truck Standı'nda 500 km menzilli e-Actros 600 Lowliner ve markanın 130. yılına özel üretilen seri öne çıktı. Ayrıca kazaları önlemeye yönelik yeni geliştirilen kavşak güvenlik asistanları ziyaretçiler tarafından incelendi. Tesla Avrupa pazarı için semi çekicisini hem standında hem de test sürüşü alanında sergiledi. Bunun karşısında 800 km menzilli hidrojenli Dongfeng FCV Longhaul ve seviye 4 otonom sürüşe sahip Çinli Skyward Z9 sektördeki küresel rekabeti ispatlayan bir görüntü oluşturdu. MAN standında 570 km menzile ulaşan tam elektrikli ETGX modeli vardı. Ticari araçların mekanikten çıkıp donanım ve yazılımın iç içe geçtiği yazılım tanımlı araç dönemini anlamak için ZF standını ziyaret etti. Sıfır emisyon çözümleri, modüler e-drive kitleri ve Euro 7 standartlarına uyumlu teknolojiler burada anlatıldı. IAA Transportation 2026 kapsamında düzenlenen Yılın Yıldızları ödülleri Hanover'de gerçekleştirilen basın gününde sahiplerini buldu. Uluslararası ticari araç sektörünün en başarılı araç ve teknolojilerinin ödüllendirildiği organizasyonda Volvo Trucks, ZF ve Renault öne çıkan markalar oldu. Volvo Trucks'ın yeni elektrikli kamyon ailesi 2027 Uluslararası Yılın Kamyonu ödülünü kazandı. FH, FM, FMX ve FH Aero elektrik modellerini kapsayan yeni elektrikli ürün gamı, artırılan menzili, geniş kullanım alanı, yüksek enerji verimliliği ve operasyonel esnekliğiyle 24 kişilik uluslararası jürinin birincisi oldu. 2027 Uluslararası Yılın Hafif Ticari Aracı ödülünü 4. nesil Renault Trafic E-Tech Electric kazandı. Verimlilik, güvenlik, çevre ve iklim korumasının yanı sıra sürdürülebilirlik kriterlerinde jüriyi etkileyen yeni elektrikli Trafic, Renault'a bu kategoride 6. şampiyonluğunu getirdi. Renault Trafic aynı ödülü tam 25 yıl önce de kazanmıştı. Stellantis Pro One Compact One ikinci olurken yeni Farion V7 ile Volkswagen Caddy Cargo üçüncülüğü paylaştı. IAA Transportation 2026'nın Yılın Yıldızları ödülleri, ticari araç sektöründe elektrifikasyon, hibrit güç sistemleri, enerji verimliliği ve akıllı trailer teknolojilerinin giderek daha fazla öne çıktığını gösterdi. Daimler Truck, MAN Truck and Bus, Scania ve şarj altyapısı operatörü Milence, IAA Transportation 2026'da elektrikli kamyonlar için Megawatt Charging System teknolojisinin ulaştığı seviyeyi sergiledi. Yapılan uygulamalı gösterimde elektrikli kamyonların bataryaları, sürücülerin yasal dinlenme süresi olan 30-45 dakika içinde %80 seviyesine veya tam doluluğa kadar şarj edildi. MCS teknolojisi uzun yol taşımacılığında elektrikli kamyonların kullanımını yaygınlaştırabilecek en önemli çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sektör temsilcilerine göre teknolojinin potansiyelinden tam anlamıyla yararlanılabilmesi için Avrupa genelindeki yüksek güçlü şarj altyapısının hızla büyütülmesi gerekiyor. IAA Transportation'daki gösteri teknolojinin geldiği noktayı ortaya koyarken sektörün önündeki en büyük sorun şarj altyapısı olarak öne çıkıyor. Alman Otomotiv Endüstrisi Birliği VDA'ya göre Avrupa'da 2030 yılına kadar yaklaşık 35 bin halka açık MCS hızlı şarj noktasına ihtiyaç duyulacak. Bugün Avrupa Birliği genelinde yalnızca ağır ticari araçlara ayrılmış ve en az 350 kW güç sunan yaklaşık 730 şarj noktası bulunuyor. VDA, elektrikli ağır ticari araçların yaygınlaşması için yalnızca şarj istasyonlarının değil, bu yüksek güç ihtiyacını karşılayacak elektrik şebekelerinin de hızla geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor. IAA Transportation 2026, Hanover'de 1589 katılımcı ve 140 bini aşkın ziyaretçi ile tamamlandı. 46 ülkeden şirketin yer aldığı fuarda 150'den fazla dünya premieri ve yeni ürün tanıtıldı. Türkiye, Çin ve İtalya, uluslararası katılımda öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Bir sonraki IAA Transportation,
19

0: 24 Eylül 2028 tarihlerinde yine Hannover'de düzenlenecek. Sevgili seyirciler, muayenede artık yepyeni bir dönem başlıyor. Biliyorsunuz Turka muayene istasyonlarını devraldı ve yeni bir döneme adım attı. Şu anda da buradaki demo istasyonun açılışındayız. Muayene döneminde bizim hayatımızda sürücüler için neler değişecek? Ne gibi haklara sahip olacağız? Aracımız hangi şartlarda muayene edilecek? Ve tabii ki teknolojiyle bu iş nasıl birleşecek? Şimdi gelin hep birlikte izleyelim.
1: Türkiye'nin ulaştırma vizyonunda yeni bir çağ başlıyor.
2: Rabbim yar ve yardımcımız olsun.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın denetiminde tamamen geleceğin teknolojisiyle tasarlanan, dünya standartlarının üzerinde bir teknoloji üssü Turka Yeni Nesil Araç Muayene Merkezi. Kredi kartı komisyonu ödemeden hızlı ve avantajlı. Burada işlemler saniyeler içinde, akıllı cihazlar sayesinde minimum insan inisiyatifiyle gerçekleşiyor. Yapay zeka destekli lastik yanak okuma ve diş derinliği ölçüm sistemleri sadece 7 saniyede lastiğin kimliğini ve aşınma haritasını çıkarıyor. Araç altı tarama sistemi ise 4K çözünürlükte en ufak anomalileri bile yapay zeka ile anında tespit ederek araç muayene teknisyenlerimize rehberlik ediyor. Üstelik çevre hassasiyetimizin bir gereği olarak istasyonlarımızda egzoz gazı emisyon ölçümleri de en modern standartlarda hızla gerçekleştiriliyor. Geleneksel yöntemler artık tarih oluyor. Teknisyenlerimiz tüm süreci akıllı tabletlerle yönetirken, süspansiyon test cihazı ve akıllı fren test sistemleri gibi yeni teknolojiler birçok manuel süreci tamamen dijitalleştiriyor. Karoseri tarama teknolojisi aracı saniyeler içinde 360 derece tarayarak kaportadaki en ufak kusurları bile dijital rapora işliyor. Partnerlerimizle birlikte geliştirdiğimiz ve geleceğin muayene standartlarını belirleyecek olan robotik kollar ise çok yakında bu sürecin tam otomatik yürüyeceği yarınlar için hazırlıklarımızı şimdiden pekiştiriyor.
3: Güvenlikte sınır tanımıyoruz. Ağır vasıtalar için hayati önem taşıyan havalı fren testleri tamamen dijitalleşiyor. Ve gururumuz, Türk mühendislerince geliştirilen %100 yerli ve milli yapay zeka algoritmalarına sahip kamera ile boyut ölçüm ve lastik okuma sistemleri, araçları saniyeler içinde tanımlayarak dışa bağımlılığa son veriyor. Turka Araç Muayene Merkezi, sadece bir muayene istasyonu değil, şeffaf hizmet anlayışıyla donatılmış modern bir yaşam alanı. Vatandaşlarımız konforlu bekleme alanlarında araçlarının muayenesini canlı izlerken tüm ölçüm raporlarına dijital olarak anında erişebiliyor. Her anlamda şeffaflık bizim ana ilkemiz. Bu nedenle tüm araç muayene sürecini istenildiği anda erişilmek üzere kesintisiz olarak kayıt altına alıyoruz. Yapay zeka, otomasyon ve insanı merkeze alan vizyonuyla Türkiye'nin yeni nesil araç muayene merkezi Turka, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.
0: 8. etap devam ediyor ve stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Tahir Karabulut, Lumical Genel Müdürü. Çünkü sizlere hep elektrifikasyondan bahsediyoruz. En çok konuştuğumuz konular elbette elektrikli araçlar, modeller, menziller ama tabii ki şarj istasyonları da hayatımızın artık bir parçası, değişmezi ve bu konuda da birçok yayında yaptık. Tabii ki bu işler gelişmeye devam ediyor. Şimdi Tahir Bey'le bütün bunların hepsini konuşacağız. Hiçbir sıra yok, tamamen sohbet edeceğiz. Soru da yok, aklıma ne geliyorsa size yönelteceğim. Öncelikle bu elektrifikasyon süreci nasıl başladı? Biraz oradan yola çıkalım.
4: Bir dönüşüm aslında bu. Elektrifikasyon aslında ilk elektriğin buluşuyla birlikte başladı. 1900'lerin başında zaten ilk elektrikli araba üretmiştik. Ama o dönemde savaşların olması, dünya savaşlarının başlaması ve bir insanların lojistik merkezinin çok hızlı hareket etmesinden dolayı da petrol lobisinin çok fazla öne çıkmasından dolayı petrol daha öne çıktı ve yaygınlaştı. Ama dünyadaki iklim değişikliği, ozonun delinmesi, 1950'lerde yavaş yavaş iklimin farkına varılması ve insanlar artık bunun için bir şey yapmak gerektiğini düşünmeye başlayınca 2000'lerin başından önce, 90'ların sonunda Japonya'da Kyoto Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla aslında ilk şey başladı. Endüstride karbon üreten firmaların karbon ayak izi düşürmesi hedeflendi. Hı hı. Türkiye'de buna imza attı. Ve Türkiye'de ilk enerji üreten büyük endüstri ağır sanayide neden bu kadar fazla enerji tüketiyoruz? Enerji verimliliği, enerji uzmanlığı diye bir meslek gelişti. Ve bir sonraki aşamaya buzullar eridikten sonra da ve bu suların yükselmesi, insanlar Avrupa'da ve dünyada daha fazla ısınması, kuraklık çanlarının çalması Paris İklim Anlaşması'nı getirdi. Paris İklim Anlaşması da elektrikli araçlara bir teşvik önlendirdi. Ve bu arada da şey gelişmeye başladı. Zaten elektrifikasyon 1900'lerden 2000'lere geldiğimiz için çok çok daha ileriye gitti. Elektrikli araçlar başladı. Ve elektrikli araçların daha iyi bir menzil, daha konforlu ve daha iyi bir tok sağlaması ile birlikte elektrikli araçlar üzerindeki lojistik ağları gelişmeye başladı. Eskiden bunu demir yollarında yapmaya başlamıştık. Kömürlü trenlerden mazotlu trenlere, akabinlerinde elektrikli trenlere dönmeye başlamıştık. Artık şimdi insanların kullanabileceği e-mobilite dediğimiz motosikletten, bisikletten, skuterden, drondan insansız araçlara başladı bu süreç. Böyle bir ekosisteme başladık. Bu ekosistemde kendisiyle birlikte yeni meslek alanları, yeni işler gelmeye başladı. Ve insanlar bu süreçte şunu yapmaya başladı. Ya elektrik dün de vardı, bugün de var ama artık hayatımızın tam ortasına gelmeye başladı. İşte alternatif akım, doğru akım süreçleri başladı. Herkes bana bunu soruyor, o yüzden anlatmak gereği hissettim.
0: Tabii, lütfen.
4: İşte AC dediğimiz, DC dediğimiz şarj cihazları gelişmeye başladı. İki tane ölçek çıkmaya başladı. Bir süre ekonomisi, bir de gerçekteki hayatta yeni bir iş modeli oluşmaya başladı. Ben hep şu örneği veriyorum insanlara. 1900'lerin başında Türkiye'de kaç tane benzin istasyonu vardı ya da kaç tane araç vardı? Şu an elektrifikasyonla, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları, bu şu an tam o başlangıcın başındayız ve büyümeye çalışıyoruz. Hatalar da oluyor, iyi şeyler de oluyor. Ama en önemlisi elektrik bizim. Hava bizim, su bizim, oksijen bizim. Hani baktığımızda ya insan olarak bizim, ülke olarak baktığımızda petrole bağımlılığımızı azaltacak. Güneşten ürettiğimiz, rüzgardan ürettiğimiz, hidroelektrik santrallerinden ürettiğimiz elektrikleri burada tam da hayatımızdaki mobilitenin içine koymuş olacağız.
0: Geçen katıldığım bir toplantıda öğrendiğim bir bilgi, %60'ın üzerine artık geçmiş durumdayız yenilenebilir enerjide. Dolayısıyla doğru. En çok sorulan, elektrikli araç kullanıyorsun ama elektriği, kullandığın elektriğin nasıl kazanıldığını, nereden geldiğini biliyor musun diye bu çevrecilerin bir eleştirisi vardı. Artık bu gittikçe azalıyor.
4: Onun için de bakanlık otorite şöyle bir karar verdi. YG belgesi diye bir belge var aslında. Bu sizin elektrik aldığınız kaynağın nereden aldığını gösteren bir belge. Yani biz elektriğimizi yeni bir kaynaktan üretiyoruz ve bu ürettiğimiz elektriği de size yeni bir kaynaklardan veriyoruz. Bu şu an Türkiye'de mevcut ve bunu yapıyoruz. Ve insanlar da yapmaya başladı. Aslında tam da bu noktaya geliyor aslında. Bugün Avrupa'ya bir ihracat yaptığınızda da diyor, hani çorap fabrikasında çorap üretseniz karbon ayak iziniz nedir diyor. Ya da Google'a girdiğinizde diyor ki karbon nötr diye yazar. Bu artık bütün üretici firmaların dünyaya saldığı karbon nötrize etmesi gerekiyor. Bununla ilgili Londra'da karbon borsası var. İşte uçaklarda şu an bunu yapamıyoruz ama onlar da bunun karşısında yenilenebilir enerji piyasasından, karbon borsasından karbon alıp ve bu işler için de bedel ödüyorlar.
0: Ben burada şunu görüyorum. Evet, bir şey çıkıyor. Sizin dediğiniz gibi eleştiriler ortaya çıkıyor, ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Bugün artık sadece bir istasyona, yani bir şarj cihazına ihtiyacımızın olmadığını anlıyoruz. Çünkü orada vakit geçiriyoruz. Bu vakti nasıl değerlendireceğiz? Orada beklerken neler yapacağız? Güvenliğinden tutun, işte barınmasına kadar, orada yine ıslanmadan ortada durmanız lazım. Bir sürü şey çıktı. Burada nereye geldik? Sizler neler yapmayı planlıyorsunuz? Özellikle akaryakıt istasyonları artık istasyon olmaktan çıktı. Bir mini AVM formatına büründü ve birçok temel ihtiyacı da karşılar durumda. Elektrik istasyonları bu konuda neler yapacak? Kendi solar sistemleri sayesinde orada elektriği üretip araçlara verebiliyorlar. Bunlar gelişiyor ama Ne durumdayız bu konuda?
4: Ben istersen önce Avrupa

0: ve Amerika'dan biraz bahsedeyim. Avrupa'da 1980'lere kadar iklim gayet güzeldi. Mevcutta evlerde klima bile kullanılmıyordu. Çünkü niye hava sürekli 18-19 derece? Bir haber hatırlıyorum. Belçika'da hava sıcaklığı 22 derece oldu diye o gün iş yerleri tatil olmuştu. Yani bu 80'lerde ben bu haberi çok iyi hatırlıyorum. Ve süreçte şey vardı. Bundan dolayı da her zaman mevcut bir kayda göre elektrifikasyon düzenir. Hı hı. Mesela bir köy olacaktır. O köyde önce nüfus olması lazım. Hı hı. Hane sayısının bir sayıya gelmesi lazım. Bunun devletin kayıtlarına girmesi gerekir. Yani bu Türkiye için de böyle, hı hı. Avrupa için de böyle, Amerika'da için. Ona göre işte köye sağlık ocağı, muhtarlık, bir köye ilkokul varsa yapılır, nüfus fazlaysa. Ya da 3-4 köyün birleştiğinde ortaokul, lise diye gider. Nüfus sayısı arttıkça bir çöp kamyonu, haftada bir gün, eğer daha fazlaysa iki kamyon çöp kamyonu gelir. Ve orada haftanın 3 günü hizmet vermeye başlar. Elektrifikasyonda da önce Türkiye'de de Avrupa'da da sadece mevcut evin elektrik ihtiyaçları nedir? İşte lamba yanacak, buzdolabı çalışacak,
1: fırın çalışacak.
0: Hatta fırın değil, ibre gazındaki ya da çalışacak. Sonra tost makineleri girmeye başladı. Sonra her eve birer klima girmeye başladı. Ve bunlar dolayı mahalledeki trafolar büyümeye başladı.
1: Tüketim artıyor.
0: Tüketim artıyor. İşte ev hane başının ilk başlarda 1 kilovatları konuşurken 2,5-3 kilovatları, şu an 5 kilovatları konuşuyoruz. Şu an her ev içinde bir tane şarj yazıyor. Yani 1 kilovattan 20 kilovattı ya da 11 ya da 22 kilovattı AC şarj yazı koyduğumuzda, hı hı. Bu sayıyı düşünürseniz çok daha fazla bir rakamlara gidiyor. Türkiye bu konuda avantajlı. Avantajı ne diye sorarsanız, biz biraz daha Avrupa'ya göre geriden geliştik. Hı hı. Bizim elektrik altyapılarımız onlara göre daha iyi durumda. Avrupa'daki mevcut elektrifikasyonda bize göre 50 yıl daha önce tamamladığı için o altyapıda kalıyor. Bugün onlar sokakları kazmak istediklerinde çok ciddi problemler çıkıyor. Biz onlara göre biraz daha geç başladığımız için bu yönden elektrifikasyon kısmında daha iyi durumdayız. Hem soket bazında, hem cihaz bazında, hem de mevcut elektrik altyapımız değil. Mesela Amerika'da 1950'lerde yapılan highway'lerde sadece otoyollarda bulunan hizmet binaları için bir elektrik gücü var. Bugün oraya şarj yolu koymak istediğinizde çok ciddi nakil hatları yapmanız gerekiyor. Ama bu nakil hatlarında ciddi maliyetler tuttuğu için yapılamıyor. Ve o uzun otoyollarda elektrikli araçlar için şarj istasyonu kurmak ciddi daha büyük, farklı bir teknolojiye getirmeye başladı. Böyle bir durum söz konusu. Bizde diğer tarafta dediğiniz gibi bir elektrifikasyon konusu Türkiye iyi, daha da iyi olacak. Ama bu sonsuza kadar iyi olacak anlamına gelmiyor. Burada bizim gibi şarj operatörleri ne yapıyor? Dağıtım şirketlerine başvurular yapıyoruz. Biz bu süreci Türkiye'de 6 ay gibi sürede tamamlarken bugün Avrupa'daki meslektaşlarımızla konuştuğumuzda bu süreç minimum 12 ayla 24 ay arası değişiyor. Hani biz bir lokasyona trafo yatırım yapmak istediğimizde maksimum 6 ay, 8 ay içinde çözmüş oluyoruz. Ama onlar 12 ile 24 ay arası bir süreç var. Hı hı. Biz bu konuda daha hızlıyız Avrupa'ya göre. Hani Türkiye'nin iyilerinden de bahsetmek gerekiyor bu konuda. Dağıtım şirketleri otoyol projelerimizde oluyor. Dün de Ankara'da bir toplantıya katıldım. Hem Enerji Bakanlığı, EPDK tarafından hem dağıtım şirketi kalkınma planları içinde planlama yapmaya başladı. Çünkü biliyoruz ki elektrikli tırlar gelecek. Elektrikli tırlar geldiğinde bugün bir elektrikli araç ortalama 100-150 kW'la şarj olurken tırlar 1,5 yani 1500 kW'la şarj olacak. Ve bu geldiğinde daha büyük güçlere ihtiyaç var. Bunlar için de yatırım planlarını için almaya başladılar Türkiye'de. Ama bir gerçek var. Gece saat 2'de hava yağmurlu ya da kar yağıyor. Siz şarj istasyonundan şarj alacaksınız. Biz ilk başladığımızda şey vardı. Elektrikli araba kullanıyorduk. Ve bir arkadaşım şey dedi. Ya yağmur yağıyor, bize elektrik çarpar mı dedi. İlk soru buydu.
1: Evet evet, o dönem gelen en önemli sorulardan biri buydu aslında.
0: Hani ama biz de anladık işte araba şarj cihazı ve kablodan bir izolasyon testini yaptığını, hı. Ve bu testin sonucundan sonra araba şarj cihazına şarjı başlatabilirsin diye veriyorduk. Yani araba her zaman master pozisyonda, usta kısmında, hı hı. Ve şarj istasyonunu yöneten süreçte bulunuyor. Böyle bir gerçek vardı. Şimdi bunu geçtik birinci aşamada ama şu olmaya başladı. O gecenin ikisinde bir hanımefendi gittiğinde herhangi bir lokasyonda ıssız olmaması gerekiyor. Orada bir yaşam alanı olması gerekiyor. Hı hı.

0: bir vakit geçirebileceği süre ekonomisi dediğimiz asıl süreç bu aslında.
1: Şu an elektrifikasyon sürecinin biz yüzde kaçını tamamladık size göre? Yani bundan sonra önümüzde yol alacak daha ne kadar yolumuz var?
0: Aslında şu an daha yeni başladık diyebiliriz. Neden başladık? İlk başladık.

0: Yatlar gelecek. Hani bunları düşünürseniz çok daha yolun başındayız.
1: Kat edecek yolumuz var.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik ama tabii anlatacak çok şey var. Dediğiniz gibi yolun çok başındayız. Gelişim sürecindeyiz. Her gün bir yenilik çıkıyor, bir gelişim çıkıyor, yeni bir fikir ortaya çıkıyor. Bunları da ilerleyen bölümlerimizde yine sohbet ederek seyircilerimize anlatalım istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tayyip Bey, ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet sevgili seyirciler, 8. etapta bu bölümünde sonuna geldik ama sektörel gelişmeleri, yenilikleri anlatmaya devam edeceğiz. Haftaya buluşuncaya dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Bakışlarındaki hüzün, yapımındaki ustalıkla Zeugma'nın Mona Lisa'sı olarak anılıyor Çingene kızı. Ana vatanı Belkıs, diğer adıyla Zeugma kenti, yani Anadolu. Milattan sonra 2. yüzyılda 300 metrekarelik bir alan üzerine işlenen mozaik pano, Gaziantep Nizip'te Fırat Nehri kıyısında 1998 yılındaki kazı çalışmaları esnasında çıkarıldı. Ancak tarihi eser kaçakçıları tarafından Amerika'da satıldı. Kaçırılan parçalar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıllar süren çalışmalarının ardından Ohio Üniversitesi'nden alınarak evine, Gaziantep'e getirildi. Çingene kızı mozaiğine konu olan figürün yer tanrıçası ve tanrıların anası Gaia veya Büyük İskender olduğuna dair farklı görüşler var. Ancak görünüşüne bakanlar ona Çingene kızı diyor.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
3: İşini büyütmek istediğinde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
6: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
7: Ziraat Bankası sunar.
8: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
7: Ziraat Bankası sundu.
9: Zehra Güneş.
10: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
9: Tüm gözler onun üzerinde.
10: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
9: Bravo Zehra.
11: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
12: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 15'i gösteriyor ve geçtiğimiz dakikalarda ne yazık ki sıcak bilgi aktararak başlayalım. Adana'da iki kere ardarda ve sonra da hemen peşinde Osmaniye'de depremler meydana geldi. Ne yazık ki tabii görüntüleri de ekranlara getireceğiz. Adana'da Sayınbeyli'de ilk olarak 4,8 sonra 4,9 büyüklüğünde depremler peş peşe meydana geldi. 17 dakika arayla. Adana'daki bu depremlerin ardından da bir başka deprem haberi yine çok uzak olmayan bölgeye, Osmaniye'den bir başka deprem haberi var. Sumbas'ta 5,2 büyüklüğündeki bir depremden söz ediyoruz. Tabii özellikle de 6 Şubat'ta Asrın felaketinden sonra, şimdi bu arada bölgeden de tabii görüntüler de var, vatandaşlara da kulak verelim.
1: Çok şiddetli bir şekilde salladı. Ben de şu an çocukların yanına gidiyorum.
0: Bölgeden de görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Tabii vatandaşlar özellikle 6 Şubat'taki o Asrın felaketinden sonra oldukça daha da tedirgin olmaya başladı. Ki Adana'da o Asrın felaketinden etkilenen illerden biri. Şu anda özellikle evlerdeki o avizeleri, tabii ki lambaları, o durumu, o sarsıntanları da ekranlara geliyor. Tabii depremlerin ardından merak edilen herhangi bir olumsuz durum var mıydı? Aslında AFAD çalışmaların devam ettiğini söyledi. Herhangi bir şu an ilk belirlemelere, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını söyleyelim. Tabii ki incelemeler, detaylı çalışmalar yapılacak. Ancak peş peşe gelen bu depremler, Adana'da iki kere, hemen ardından Osmaniye'de gelmesi tabii ki vatandaşları korkuttu. Daha büyük bir deprem gelir mi, gelmez mi? Bu depremler neyin habercisi? Aynı tektonik hat içinde mi? Aynı tektonik sistem içinde mi? Yoksa farklı bağlantılar mı? Tabii ki bunları konuşacağız. Bunlar değerlendirilecek ama şu anda en önemli olan ilk belirleme göre en azından herhangi bir can mal kaybının yaşanmamış olması elbette ki en önemli nokta. Tekrar etmekte fayda var. Adana'da Sayınbeyli'de merkez üssü depremi 4,8, hemen 17 dakika geçti, sonra 4,9 büyüklüğünde yine aynı merkez üssünde Adana Sayınbeyli'de ikinci bir deprem meydana geldi ve çok kısa bir zaman sonra da bir başka deprem haberi de Osmaniye'den, Sumbas'tan geldi. O da 5,2'lik bir deprem. Ve vatandaşlar haliyle, bölgede yaşayanlar ve yine tabii ki çevre iller etkilendi mi, etkilenmedi mi, şimdi onlar da yine elbette ki tedirgin. Ne yazık ki çalışmalar devam ediyor, onu söyleyelim. Herhangi bir can mal kaybı var mı yok mu, buna yönelik çalışmalar, tabii ki saha tarama çalışmalarının devam ettiğini söylemekte fayda var. Tabii en önemli başlık en azından şu aşamada, herhangi bir can kaybının olup olmadığı, bunun elbette ki takibi, saha çalışmaları, taramaları yapılacak. Onu söyleyelim ki Adana ve Osmaniye'de evet ardarda, ancak tabii çevre iller etkilendi mi bakacağız. Şimdi tabii konuşacağız. Telefon attığımızda bir konuğumuz var. Ona soracağız detayları ki hemen Halil Hoca. Profesör Doktor Halil Kumsar, Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölüm Başkanı. Hocam merhaba, duyabiliyor musunuz beni?
2: Merhabalar, iyi günler, geçmiş olsun.
0: Hepimize geçmiş olsun hocam. Evet, ardarda hem Adana'da iki deprem, sonra Osmaniye'de aynı tektonik sistem içinde mi bu depremler hocam? Nasıl yorumlamak gerekir?
2: Ya bunlar biliyorsunuz 2023 Kahramanmaraş depremlerini yaşadıktan sonra bölgede bir hareketlilik var. Yani bu hareketlilik bir uzun süre mutlaka devam eder. Bölgedeki diğer faylar da zaman zaman bu tür depremler üretir. Ve o sistem içerisinde farklı faylarda gelişen depremler bunlar. Bu bölgelerde tabii çok büyük bir kırılma oldu. Meydana gelen kırılma sonucunda bölgedeki gerilme dağılımları henüz daha stabilize olmadı ve zaman zaman bu tür orta büyüklükte depremler yaşamamız mümkün. Yani dolayısıyla bu depremler şu anda herhangi bir hasara da yol açmadı ama tabii bölge daha önce büyük depremi yaşadığı için iki büyük depremi tedirgin. Yani ülke olarak siz de acaba ne oluyor diye siz de hemen basın olarak da sürekli bizlerle irtibata geçiyorsunuz. Ama bu bölge için bu tür depremlerin bundan sonra da olması beklediğimiz bir olay.
0: Hocam yani bağımsız değil diyorsunuz siz. Hangi fay hattı, fay zonu üzerindedir
2: ya
0: peki?
2: O fay hattı şu anda

0: Hangi fay kırıldı, hangisi tetikledi bunu doğrudan söylemek yani çünkü olay çok taze şey değil ama Kuzeydoğu Güneybatı uzanımlı olan bir faya bağlı olarak geliştiği söyleyebiliriz ama bunun için birazcık daha detaylı çalışmalar gerekiyor. Tabii bunun AFAD tarafından yapılacak olan bunun fay çözümleri var. Onlar yapıldıktan sonra hangi doğrultudaki fayla ilişkili olduğu bunlar açıkça söylenebilir. Ama yani genel olarak bölgede bu orta büyüklükteki depremlerin bundan sonraki süreçte de gelişme ihtimali yüksek. Bunu söyleyebiliriz. Tabii özellikle zayıf olan yapılar, kırsal kesimdeki yapıların birazcık daha bundan etkilenmiş olabilirler. Çünkü onların bağlayıcı maddesi genelde kil, toprak veya da yığma yapılar oluyor. Halkımız yine bunu dikkat bir şekilde izleyeceğiz. Yani biz halkımızın da bunu takip etmesinde büyük fayda var. Yani bunlar bu depremleri yaşarız biz bu bölgede. Bundan sonra da yaşayacağız.
1: Hocam peki devamında artçı sarsıntılar, artçı depremler gelir mi? Vatandaş özellikle tabii neye
0: Ya
1: dikkat
0: bunun
1: etsin? Panik
0: artçıları
1: halinde.
0: olur. Bu depremlerin artçıları yani 3,5-4 gibi de artçılar mutlaka olacaktır. O artçılar meydana gelme ihtimali tabii yüksek. Ama onlar küçük artçılar. Dolayısıyla yani şu aşamada çok büyük bir tedirginlik olduğunu zannetmiyorum. Olmaması gerekiyor.
1: Hocam peki
0: Ben bir
1: buyurun.
0: arada şunu söyleyeyim. Bölüm başkanı olarak ben Mete Hançer arkadaşımıza devrettim. Onu bilgilendireyim sizlere. Sağ olun.
1: Peki hocam devamında daha büyük sarsıntılar meydana gelir mi peki? Daha büyük
0: Yani
1: bir
0: şu anda
1: depremin habercisi
0: bunu
1: olur mu?
0: bu bölge için büyük bir kırılma oldu. Şu andaki depremin arkasından büyük bir depremin meydana geleceği şeklinde herhangi bir şey yok. Sana da söylememiz biraz zor. Yani onu söylemek kolay değil. Ama bölgede orta büyüklükteki depremler zaman zaman meydana geliyor. Daha önce de geldi biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Dolayısıyla bu bölge çok büyük bir kırılma geçirdi. Bu kırılmadan sonra orta büyüklükteki depremleri sık sık biz yaşarız yani.
1: Peki hocam burada asıl belirleyici olan hani hep konuşuyoruz ne yazık ki depremler olduktan sonra daha detaylı konuşuyoruz ama depremin büyüklüğü mü, derinliği mi, yerleşim yerine uzaklığı mı? Şimdi Adana Osmaniye'de çok yakın. Neye bakmak gerekiyor?
0: Şimdi eğer depremin meydana geldiği yer, merkez üssü, yerleşim yerlerinin yakınında veya da tam yerleşim merkezlerinde ise o zaman o yerleşim yeri bunu hisseder, kuvvetli hisseder. Eğer uzak ise bunu kuvvetli hissetmez. Tabii burada zemin yapısı da oldukça önemli. Binaların yapısı da önemli. Binaların yüksekliği de önemli. Yani çok parametre var vatandaşın bunu kuvvetli hissetmesi açısından. Ama var olan bir gerçek var ki bu bölgelerde yaşanacak olan depremler, büyük depremleri yaşıyoruz işte daha önce de yaşadık 2023'te. Biz yaşadığımız kentleri buna hazır hale getirmekten başka mücadele etme şansımız yok. Onun için esas deprem öncesi can kayıplarını azaltma projelerini geliştireceğiz. Bunları geliştirirsek inanın o büyük depremlerde bile ayakta kalırız. Bunu yapabilecek bilgi birikimimiz, altyapımız, her şeyimiz var. Yeter ki disiplinli olarak çalışalım. Yani yerel yönetimler belki en büyük projelerinden bir tanesi bu olması gerekiyor. Can kayıplarını önceden, mal kayıplarını önleyebilirsek çok büyük ekonomik kayıplar da önleriz. Yani biz önce bunu ilke olarak edinip hızlı bir şekilde bu çalışmaları tamamlayıp bitirmemiz gerekiyor. Esas bizim şeyimiz o yani varacağımız nokta o. Yani meydana gelecek olan deprem zamanı geldiğinde mutlaka oluşacak ve o büyük kırılma olacak. Onun başka bir çaresi yok. Onu engellememiz mümkün değil. Depremi tahmin etsek bile depremi tahmin ettiğimiz zaman saatini, gününü, tam noktasını söylemek de mümkün değil. Dolayısıyla o noktaya gelmek için de çok çalışmamız gerekiyor. Veyahut da daha fazla veri tabanı geliştirmemiz lazım. Şu aşamada depremle mücadelenin en iyi yolu biz yaşadığımız kentleri jeolojik açıdan çok iyi çalışıp, zemin açıdan çok iyi çalışıp buna göre üst yapıları yani binaları da ona göre inşa edip depremle mücadeleyi gerçekleştirmemiz lazım. Tabii en büyük sorun mevcut yapılarımız ne olacak? En büyük sorunumuz bu. Mevcut yapılar içinde daha köklü, detaylı bir çalışma gerekiyor.

0: Hocam sizi birkaç dakika daha izninizle telefon hattında tutacağım. Bakanlardan da konuya ilişkin açıklama geldi. İlk olarak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremlerle ilgili açıklamalarını paylaşalım sizlerle. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi Bakan Kurum. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin de konuya ilişkin sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu. Geçmiş olsun diliyor ve Adana'mızın Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8, saat 14.36'da da 4,9, Osmaniye'mizin Sumbas ilçesinde ise saat 14.43'te 5,2 büyüklüğünde depremler meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor ve Allah ülkemizi, milletimizi afetlerden korusun diyorum dedi. İfadelerine yer verdi Bakan Mustafa Çiftçi de. Siz belirttiğiniz hocam aslında hani bu
1: Evet.
0: büyüklükteki depremler herhangi bir aslında olumsuzluğa yol açmaz demiştiniz. Ama tabii asrın felaketinden sonra ne yazık ki vatandaşlarda özellikle tabii tedirginlik hakim. Özellikle de tabii bu iller o depremden etkilenince tabii ne yazık. Şimdi şunu soracağım hocam size. Adana Sayınbeyli, Osmaniye Sumbas. Yani siz tabii ki bu coğrafyaya hakimsinizdir diye tahmin ediyorum. Nasıl oradaki o hat, oradaki o geçiş? Çok hareketlendi mi mesela şu anda önceki incelemelerde ya da bulunduysanız?
1: Şimdi tabii Kahramanmaraş depremleri sonrasında sahada birçok arkadaşımız gibi bizler de çalıştık. Çok sayıda insan o bölgelerde çalıştı. Yani bu bölgelerde tabii kuzey, doğu, güneybatı uzanımlı faylar var. Bunlar da uzun olan faylar. Yani bu bölgelerde zaman zaman ana fay çalışmasa bile onun yanındaki diğer tali faylarda da hareketlilik olabiliyor. Yani dolayısıyla bölgenin bölgede aktif olan fayların varlığı söz konusu. Yani bu faylar zaman zaman orta büyüklükte depremler üretebilecektir. Bazen daha büyük depremler de üretebilir. Önemli olan bu depremleri bizim atlatıp bilmemiz. Yani şu anda o bölge için daha büyük bir deprem olur mu olmaz mı sorusunu konuşmaktan ziyade yani bu depremlerin etkileri şu anda önemli bir etki yok bildiğim kadarıyla olmaması gerekiyor. Yani orta büyüklükteki bu depremler bu bölge için olağan depremler. Bundan sonra da bunlar yaşanabilir. Burada yaşanabilir. Kayseri civarında yaşanabilir. Veyahut da başka civarlarda başka faylar üzerinde yaşanabilir. Yani bölge çok büyük bir kırılma atlattı. Kırılma sonrası buradaki gerilme değişimlerindeki farklılıklardan dolayı bazı depremleri, orta büyüklük depremleri yaşamamız mümkün yani.
0: Hocam vatandaşların evlerinde girip girmemelerinde herhangi bir olumsuz durum yok değil mi? Rahatlıkla girebilirler mi? Nasıl bir önlem
1: Ya
0: alabilirler
1: vatandaşların
0: mesela?
1: eve girmeleri bundan sonra meydana gelecek olan artçılara dikkat etmeleri gerekiyor. Yani özellikle çatlak olan yani bazı ufak çatlaklar olabilir bazı evlerde. Onları birazcık daha dikkat etmeleri gerekiyor. Yani artçı dağılımına bağlı olarak bazı gelişmeleri takip etmekte fayda var. Çünkü bunun artçıları 4-4,5 olabilir, bu tür artçılar olabilir. Yani önümüzdeki birkaç gün içerisinde bunun zaten seyri belli olur yani. Deprem aktivitesinin seyri belli olur. Dolayısıyla bunu dikkatli bir şekilde takip etmemizde büyük fayda var ki biz de hepimiz öyle yapacağız. Vatandaşlar da buradaki deprem aktivitesini bizler gibi onlar da takip edecektir. Hasarlı eğer çok ciddi hasarlı yapı var ise vatandaşların hasarlı yapıyı bir süre kullanmamaları, artçıların dağılımına göre onu dikkat etmene gerekiyor ki AFAD o bölgedeki görevli AFAD'daki arkadaşlarımız zaten sahada çalışmalarını başlamışlardır mutlaka.
0: Hocam takip edilmeli dediniz ya özellikle bölgedeki en büyük takip şu anda ne? Ya bölge açısından en önemli takip edilmesi gereken nokta nedir peki?
1: Ya en önemli takip edilmesi gereken nokta artçıların dağılımıdır şu anda. Yani bunun arkasında siz sordunuz ya daha büyük bir deprem olur mu? Bundan sonra artçı dediğimiz artçılar eğer bu depremlerden küçük olan depremleri artçı olarak tanımlar. Eğer bundan daha büyük bir deprem olursa aynı bölgede bu sefer bundan önce konumuna geçer. Dolayısıyla yani önümüzdeki süreçte meydana gelecek olan deprem aktivitelerinin takip edilmesi gerekiyor. Tabii bu zaman içerisinde bölgede yani bu

0: depremlerde etkilenen yapılar var ise, ki yani pek olduğunu zannetmiyorum ama sayıları azdır onların, o yapıların belki gerilmemesinde, tüfet edilmesinde büyük fayda var. Bunu sahadaki Çevreşehir'deki arkadaşlarımız o bölgede saha çalışmalarına mutlaka hızlı bir şekilde başlamışlardır. Onlar gerekli tespitleri yaparlar zaten. Vatandaşı bilgilendirecekler onlar. AFAD'daki arkadaşlarımız da saha çalışmalarına başlamıştır. Yani dolayısıyla arazide birebir mevcut gözlemlere göre vatandaşlar bilgilendirilir. Vatandaşların arazide görev yapan arkadaşlarımızın bilgilerini riayet etmelerinde büyük fayda var.
1: Hocam tabii bunu ihtimal üzerinden konuşuyoruz. Siz,
0: evet,
1: şu an
0: evet.
1: Siz daha detaylı çalışma yapılması lazım dediğiniz özellikle fay konusunda. Şunu soracağım. Şimdi ilk önce Adana'da meydana geldi. 17 dakika arayla üst üste. Aynı fay mı sonra Osmaniye'de meydana gelen? Aynı faysa enerjilerini atmışlar mıdır? Yoksa bölgedeki diğer fayları, yakın fayları tetiklerler mi? Yoksa Adana'daki farklı bir faydı da Osmaniye'dekini mi tetikledi? Hani o sonra
0: bunların
1: meydana geldi ya daha büyük bir şekilde.
0: Ben baktığımda birbirine çok uzak mesafeler değiller bunlar. Yani 3 tane deprem yani bölge olarak birbirine yakın bölgedeler. Dolayısıyla aynı faydan ziyade belki aynı fay zonu diye tanımlayabiliriz. Aynı fay zonu içerisinde olan olabilir. Bazen bir malzeme kırıldığı zaman böyle aşamalı olarak kırılma meydana gelir. Dolayısıyla yani bu tür yapılar biz laboratuvarda da bir fayı kırdığımızda bu tür kırılma izlerini görürüz, yani kırılma işleyişini görürüz. Dolayısıyla yani bu aynı fay zonu diye tanımlayabiliriz. Ama bunun daha detaylı çalışmaları sahada belli olur zaten. AFAD'ın ve Boğaziçi Kandilas Hastanesi verdiği epikantırlar yani hemen hemen aynı fay zonuna denk geliyor.
1: Hocam peki bir deprem uzmanı olarak böyle bir haritayı gözünüzün önüne getirdiğinizde baktığınızda ilk dikkatinizi çeken ne bu peş peşe gelen depremlerde? Öncesi, şu an olan ve sonrasında oluşabilecek artçı depremlere yönelik.
0: Ya şimdi oluşabilecek olan artçı depremler genelde yine bu kırılmanın etrafında dağılımı meydana gelecektir. Çok da geniş bir alanı yayılmayacaktır. Yani dolayısıyla yani buradaki bu ufak bir kırılma kendi başına sönümlenebilir de. Ama burası dediğimiz gibi daha önce büyük bir deprem yaşadık biz. O bölgede ve burası da onunla çok uzak bir bölge değil. Etkilenmişti biliyorsunuz Adana bölgesi de. Yani dolayısıyla yine de buradaki deprem saçınımlarını dikkatlice izlememiz gerekiyor yani. Şimdi çok fazla burada sahada da olmadığımız için yani o bölgeye ait yani birebir şu anda mevcut yeri görmediğimiz için yani şu anda çok fazla görmeden değerlendirme yapmak doğru olmaz.
1: Peki önümüzdeki 24 ve 48 saatlik dilimler için örnek veriyorum. Bir günlük, iki günlük sürelerde. Şimdi saha çalışmaları devam edecek. En önemli parametreler nedir hocam? Neye bakıyorlar genelde? Ya da biz
0: ya
1: vatandaş olarak
0: parametre,
1: da ne
0: meydana gelen deprem sahada herhangi bir yüzey kırığı şu anda oluşturmaz bu depremler. Yani yüzeyde bir kırılma olmaz. Sahada eğer mesela bazen bir yamaç kayabilir, şu olabilir, otur. Hassas yamaçları etkilemiş olabilir. Küçük kaya düşmeler olmuş olabilir ama bunlar da depremin kaynağına olan uzaklık da bunda oldukça önemli. Hiç zannetmiyorum burada büyük heyelanların olmuş olabileceğini. Biz daha önce yaşadığımız Kahramanmaraş depremlerindeki yüzey şekillerindeki değişimler bunda pek gözlenmez. Ama dediğim gibi bazı çok zayıf olan yapılar mühendislik hizmeti almamış olan işte kerpiç yapılar olsun, yığma yapılarda onlarda çatlaklar olmuş olabilir. Sadece o tür yapıların içinde insanların girmemesi gerekiyor. Eğer merkez üstüne yakınsa bu tür yapılar birazcık da fazla etkilenmiştir. Ama uzak ise o yapılar da etkilenmez. Çünkü depremin büyüklüğü 5.2 kadar çıkıyor. Derinliği yaklaşık 5 kilometre. 5 kilometre tabii sıvı bir deprem. Şu anda sahadan gelen bilgilerde de zaten negatif bilgiler yok çok şükür. Olacağını da düşünmüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte bu deprem aktivitesi bazı küçük artçılarla sonlanabilir. Biz böyle ümit ediyoruz. Ama sonuçta o bölge 2023 yılında da yaşadığımız depremde gördüğümüz gibi çok büyük bir kırılma geçirdi. olmamız gerekiyor.
1: Hocam peki aynı ilçede mesela Sayın Beyliği baz alalım. Aynı ilçede bulunan birbirine yakın binalar var. Hatta dip dibe binalar var. Bir bina belki hasar aldı. Şu an tabii çalışmalar yapılıyor. İhtimal üzerine konuşuyoruz ama diğer bitişindeki bina mesela hasar almadı. O zaman o vatandaş hasar almadığı evine girmeli mi, girmemeli mi? Nasıl bir önlem almalı? Tekrar bir deprem meydana gelirse o hasar alan bitişikteki bina, diğer binaya herhangi bir sorun teşkil eder mi? Özellikle tabii vatandaşların açıkçası hep deprem meydana geldi. Merak ettiği konular bunlar ne yazık ki. Ne yapacağını bilememek aslında.
0: Şimdi sizin bitişik bina dediniz. Yani bazen binalar bitişik inşa ediliyor. Ama işte deprem sırasında bunlar birbirine çarpıyor ve çarpınca güçlü olan zayıf olana hasar veriyor. Yani da yıkabiliyor. Bu tür yapılar olabiliyor ama bunda tabii 5.2 büyüklüğünde o kadar çok büyük bir problem yaşanmayacağını düşünüyoruz. Betonarme binalar eğer sağlamsa veyahut da zemin de çok iyiyse, çünkü binanın yapıldığı alan zemini bunda oldukça önemli. Yani bu tür problemleri ihtimal üzerinden şimdi çok ihtimaller çıkar. Onları çok fazla değerlendirsek vatandaşın kafası da karışabilir. Yani eğer böyle bir olay meydana gelmediyse bunu çok fazla da değinmekte fayda görmüyorum. Çünkü bu sefer vatandaş tedirgin oluyor. Yani ihtimalleri böyle olacak olanları çok detaylı konuştuğumuz zaman olabilecek, bunlar mutlaka başımıza gelecek şeklinde yorumlayabiliyorlar. Bu sefer toplum içerisinde yanlış değerlendirmeye yol açmak istemem yani.
1: Tabii haklısınız hocam. Yani burada altını çizelim.
0: Evet,
1: felaket tellallığı yapmak gibi bir amacımız yok.
0: Tabii,
1: ama
0: tabii.
1: tabii ki çoğu yani vatandaşın da aklına gelebiliyor. Özellikle tabii bölge büyük bir depremi atlattığı için ne yazık ki korku ve endişe de çok daha fazla olabiliyor. Ve böyle zamanlarda ne yazık ki daha çok merak edip açıkçası panik halinde de yanlış bir şey yapmak istemiyor vatandaş.
0: Bakın bunu vatandaş evinin durumunu çevre şehircilikteki arkadaşlarımız, Kapat'taki arkadaşlarımız bölgede şu anda tarama yapıyorlar. Onlardan alacakları bilgiye göre hareket edecekler. Çünkü sahada çalışan arkadaşlarımız bu yetkinliğe sahip ve bu değerlendirmeyi birebir sahada yaptıkları için yani gerçek durumuna göre hareket etmelerinde çok büyük fayda var.
1: Hocam bir virgül koyacağım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun da konuya ilişkin bir açıklaması oldu.
0: Evet.
1: Sosyal medya hesabından vatandaşla onu da paylaşalım. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde meydana gelen 4,8 ve 4,9, Osmaniye'nin Sumbası ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre ulaşım ve haberleşme altyapımızda herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İlgili kurumlarımızla koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin diyor. Tabii böylesi durumlarda haberleşme anında önemli olması, herhangi bir olumsuz durum bulunmaması da oldukça önemli değil mi hocam?
0: Ya bu tabii haberleşme oldukça önemli. Biliyorsun Kahramanmaraş depremlerinde ancak kısa mesajla bilgi alabildik sevdiklerimizden, yakınlarımızdan. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar haberleşme sistemlerinin aktif olması gerekiyor. Çünkü aynı depremde herkes sevdiklerine ulaşmaya çalışıyor. Herhangi bir hasar var mı, durum var mı diye. Yani bunda çok şükür bu tür depremlerde haberleşme altyapıları da olumsuz olarak etkilenmez. Zaten burada da herhangi bir sorunumuz yok. Yani büyük depremlerde bile AFAD'ın yani bu tür durumlarda acil durum planları her zaman vardır, devletimizin vardır. Dolayısıyla artık yaşadığımız büyük depremlerden sonra biz afet yönetimini hemen hemen her yönüyle şu anda devletimiz hazır. Çok kişi bu konuda eğitimli ama programın başında da söyledim. Biz afet veyahut da deprem binalarımızı yıkmadan önce yapmamız gerekenleri yapmamız gerekiyor. En büyük projemiz bu bizim. Can kayıpları, mal kayıpları olmadan önce bunların engellenmesi ve azaltılması için yapılacak mühendislik çalışmalarını yapıp bitirmemiz gerekiyor.
1: Hocam peki...
0: Bu. Evet.
1: Buyurun hocam.
0: Yani bütçenin buna ayrılması lazım. Yani biz mümkün olduğu kadar bu tür projeler yara sarmayı da azaltacak, biliyor musunuz? yara sarma. Çünkü yaralanma çok az olacak. Hasar çok az olacak. Öncesi çalışmaları biz çok titiz ve zamanında yapar bitirirsek bizim artık canlarımız enkaz altında kalmayacak. Bu tür çalışmaları hep beraber yapıp ülkemizi bu şekilde afet zararlarından veya deprem zararlarından daha az etkilenir hale getireceğiz inşallah.
1: Hocam peki nicelik bizi korkutmalı mı? Şimdi Adana'da iki tane, hemen peşinden Osmaniye'de olması, ard arda gelmesi, tekrar bu sayının artması anlamına gelir mi?
0: Ya gelmeyebilir. Bakın ben size dedim yani bizi laboratuvarda bir sayı yani aşamalı kırılmalar olabiliyor yüklemeye bağlı olarak. Gerilmeye bağlı olarak bu tür şeyler olabiliyor. Dolayısıyla burası da yer kabuğu. Birkaç aşamada kırılma mutlaka meydana gelir. Belki yani kırılmayı 3 aşamada yapmıştır birbirine yakın zamanlarda. Yani bunlar yer kabuğunda meydana gelen olaylar yani. Kahramanmaraş depremlerinde de birkaç tane pay kırıldı aynı anda. Dolayısıyla bunlar yer kabuğunun hareket mekanizmasının bir parçası. Bunu biz böyle analiz ediyoruz. Yani onun için arkasından mesela daha küçük bundan sonra artılarla devam edebilir diye bekliyoruz. Ama sonuçta bu bölge 2003 yılından beri hareketli olan bir bölge.
1: Hocam daha iyi anlamak için detaylandırarak şunu sormak istiyorum. Bu Adana ve Osmaniye'deki depremler Kahramanmaraş'ı ya da Hatay'ı peki etkiler mi tekrar? Oradaki o sarsıntıyı meydana getirir mi yeniden?
0: Yok, getirmez.
1: Getirmez.
0: Getirmez. Hani belki de kendi başına sönümlenebilecek olan depremler ama yine de hepsini izlememiz gerekiyor. Yapacak. Çünkü bölge hassas bir bölge. Onun için bu bölge, bu depremlerin bundan sonraki gidişatını hepimiz yakından takip edeceğiz. Yani vatandaşlarımız tedirgin olmuşlardır mutlaka. Çünkü büyük bir deprem yaşandı bölgede. Ondan da tedirginlik vardır ama yani bu şekilde de sönümlenerek gidebilir diye bekliyoruz. Bundan sonraki aşamayı hep beraber izleyeceğiz. Okey. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sanırım bir bilgilendirmemiz yeterli olmuştur.
1: Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Eklemek isteyeceğiniz başka bir şey varsa buyurunuz lütfen.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum.
1: Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkürler. Profesör Doktor Halil Kumsar deprem uzmanı bizimle birlikte bu Adana'da peş peşe gelen iki depremi ve hemen sonrasında da Osmaniye'de meydana gelen depremi yorumladı, değerlendirmeye çalıştı. Tabii tahminlerini de söyledi. Ancak tabii en detaylı açıklamalar bölgedeki saha çalışmaları tamamlandıktan sonra ve tabii deprem uzmanları da kendilerince çalışmalarını yaptıktan sonra özellikle hangi fay hattı olup olmadığına dair daha detaylı açıklamalarda elbette ki bulunacaklardır. Son olarak da Sağlık Bakanı Profesör Doktor Kemal Memişoğlu da konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Onu da aktaralım sizlere. Adana'nın Sayınbeyli ve Osmaniye'nin Sumbası ilçelerinde meydana gelen depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. İlgili tüm kurumlarımızla eşgüdüm halinde süreci yakından takip ediyoruz dedi ve elbette ki ülkemizi, millet her türlü afetten Allah muhafaza eylesin dedi Sağlık Bakanı Memişoğlu. Peki haber bültenindeki bu saat diliminde noktalayalım. Saat başında yeniden birlikte olacağız.

0: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: İyi akşamlar. Biz büyük ölçüde lisanını kaybetmiş bir milletiz. Her şeye rağmen yaşayan kelimelerimiz var ama ölmüş de pek çok kelimelerimiz var. Tarihimizdeki eski lügatları, sözlükleri, ansiklopedileri nasıl söylerseniz çalışan çok değerli bir konuğumuz var bu akşam, Mustafa Koç. Ne konuşacağız? Kamusül Muhit. En önemli sözlüklerden biri yazılmış Asım Efendi'nin, daha doğrusu Arapça sözlüğün şerhi. Birazdan detaylarıyla öğreneceksiniz tabii. O zaman sadece tercümeyle yapılan bir iş değil sözlük çalışması. Yine Baley Belen, dünyadaki ilk yapay dil. Mustafa Koç'un çalışmalarından biri. Biraz da onun entelektüel biyografisi üzerinden hem Türkiye'yi hem de kelimeleri konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş.
0: Şimdi konuğumuz Fatih'ten geliyormuş dedim editör arkadaşımız Cihat'a. O da dedi ki Fatih'ten geldiğine göre çok güzel şeyler anlatır. Fatih'ten gelenler çok ne diyeyim sohbeti dinlenir konuklar oluyor dedi. Oradaki duyguyu da geçiriyorlar dedi. Şimdi hatırlatıyor da.
1: Payitahtın payitahtı Fatih. Fatih'in payitahtı Fatih Camii Şerifi. Fakir de mücaviriyim, Fatih Camii'nin mücaviriyim. Şehrin fethi hikayesi orada teşekkül etti. İlk dersamlar, ilk meşayih, ilk sufi zümre, ilk Müslüman Türk nüfus orada temerküz etti. Kadim bir sözdür. İlim Fatih'ten Aksaray'a intikal etmez. Orada ilmin mecmuası orasıdır. Ebu'l-Feth Gazi Sultan Mehmet Han'ın kabri orada. Fatih Camii Haziresi'nde metfun ekabirimiz, ricali devletimiz, meşayihimiz, ulemamız, sanatın her behresinde mütehassıs olan isimler. Sahne Seman orası, Akif orası, Nezen orası, Vaka, Kadim Osmanlı'yı, bütün Osmanlı'yı görmek için iftitah tekbirimizi ve tahiyyatımızı yapacağımız yer orası.
0: Evet, hatta çok sıcak yaz günlerinde bile Fatih Camii'nin avlusu eser.
1: Evet. Lezzetli bir yerdir. Yakın hep yani ruhu buhran içinde olan Ademiler avlusuna çıkınca ferahlık hissederler.
0: Biraz ileride Yavuz Sultan Selim
1: şüphesiz
0: türbesi
1: daha
0: var.
1: Büyük mikyasla Fatih'i mütalaa edince kademe kademe Fatih Camii Şerifi, Yavuz Selim, ileride Mihrimah, Beride Şehzadebaşı. Bir gün bir zaman bir süreden beri Eminönü Fatih ayrımı bertaraf oldu. Suruç İstanbul'un tesmiyesi artık sadece Fatih. Fatih denildiğinde Yedikule'de bu ismin muhtevasına dahil Molla Aşkı'da, Ayvan Sarayı'da Vaka konuşurken kontekste riayet etmek iktiza ediyor. Fatih denilince dar anlamda Fatih Camii'nin yakın muhiti ama belediye riyaseti bütün sur içine tahakküm ettiği için büyük tahammüm etmiş manasıyla Suruç İstanbul'u.
0: Bu arada en önemlisini unuttum. Cihat Fatih'ten geldiğinizi duyunca söylemişti. Tabii Hırkayı Şerif'in gölgesindesiniz Fatih'te.
1: Taşra'da ya da İstanbul'un diğer muhitinde yaşayanlardan Fatih Camii'nin Akdeniz Caddesi'ne bakan ya da

0: Yakın çevresine bakan muhitinde ikamet edenler tarihi 24 saat yaşar. Yani sokağın başında tarihi bir çeşmeye, kadim bir mektebe, eski zaman haziresine, bir sülüs kitabeye, bir mabede, bir eski zaman nadiren de olsa efendisine, kadim İstanbul'un kadim sakinlerinden birine tesadüf etmeniz imkan dahilinde. Bu itibarla yaşanmışlık, hafıza, eğer dikkatli bakıyorsanız, güzel bakıyorsanız ve bakarken zihninizin arkasında bir müktesebat varsa, eşyayı yerli yerine iyileştiriyorsanız, hikayeler içinizde bütünleşir. Yani Devri Fatih'ten başlar hikaye, zamaneye kadar intikal eder ve bu intikal safhalarında sinemayı da duyarsınız, tiyatroyu da, müzikiyi de, bütün bir tarihi hissedersiniz. Nazarınız önemli, kalbinizin nerede inşa edildiği önemli, dimağınıza nasıl bir servet tahmil ettiğiniz mühim. Bir tecrübe yığını, şehre bakarken, bu münhasıran Fatih olması gerekmiyor. Şehir hiçbir şeyi kendisinden müstahni kılmıyor. İnsan, cemiyet, mimari ve insan kadrosu ve bütün bunlar içerisinde kıymetler malzemesi. Bu daireyi çizince hiçbir ilim, hikmet ve irfan sizin bahsinizin haricinde olamaz. Ve her bir yekûnu hakkıyla mütalaa edebilmek için her bir yekûna muttali olacak bir birikime sahip. Ne kadar rafine, derin bir malumat yanına malikseniz eşyayı daha berrak, birbirleriyle bağlantılarını daha derinden.
1: Yani eşyanın hakikatini
0: yani görmeniz için
1: çok imkan mı var?
0: Orada. Birçok cephesine. Şimdi modern insan eşyanın en fazla bir cephesine, akademiyada da böyledir, spesifik bir alanda, dar bir sahada ihtisaslaşma hakim zamanında. Dolayısıyla diğer zaviyeler, diğer sayfalar, diğer ciltler, diğer merhalelerden azade kalan bir dima eşyanın ancak bir cephesine.
1: Parçalanmış bir şey.
0: Oysa insan inşa eden estetik.
1: Çünkü bu modern zamanların yani evveli de var tabii. Aydınlanmadan bu yana, batıdan buraya değil mi? Bütün, ve parçalana ihtisaslaşma adına kristalize oluyor galiba. Ve eşyanın hakikatine varmamız güçleşiyor.
0: Şüphesiz öyle ve bütün bunlar büyük bir hafıza. Ve büyük bir hafızayı taşıyacak nesne de içine sığabileceği değil. Şimdi o dili katman katman mecazıyla, hakikatiyle, nüktesiyle, hususileşen cepheleriyle o dile hakim değilseniz, o dilin taşıdığı kültürü, ilme, marifeti içinize yükleyemezsiniz. O dil zengin olmalı ve sıhhatli olmalı. Ama taşıyacağı da bir yük olmalı. Buraya nasıl geldik bilmiyorum ama
1: çok güzel geliyoruz. Bu
0: İstanbul,
1: devam
0: İstanbul mahdut bir lügata sığamayacak kadar büyük, lügatların kifayet edemeyeceği kadar derin bir mana.
1: Ama siz sanki İstanbul'un lisanını çözmeye girişmişsiniz gibi, değil mi?
0: İstanbul'un hikayesi mevzu dil olduğunda kaybolan bir dildir. Yani bu dil canlı bir dil değil artık. Çünkü bu dil

0: Hayda teşekkür ediyoruz.
1: Ama bir yandan dil derken çok özür dilerim, lisan derken deminden beri anlattığınız muhitleri kastetmiştim.
0: Anladım. Şimdi sarayda teşekkür ederdi. Çarşı pazarda şekillenir. Tekkede, medresede, camide, çarşıda, sokakta ve bu teşekkür etme asırlar süren biri. Tekamülden sonra vaki olur. Asırlarca işlene işlene darbelerle kıvamını bulması iktidar eder. Düşecek, kalkacak. Harici irfanlar ve kültürlerle temas kuracak. Zenginleşecek. İmbikten geçecek. Türkçenin dersadet safhası böyle katman katman edebiyatın, ilmin koridorlarında soluklana soluklana yüzlerce, binlerce eserde kendi sesini yoklaya yoklaya geldi. Bu konuşulan ve 1900'lerin başına kadar, 1920'lere kadar, 30'lara, 40'lara kadar gelen Türkçe, imparatorluğun, devlet-i aliyenin hafızasını taşıyabilecek kudrete sahip. İşte o lisanın içerisinde maziyi görebiliyorduk. Mazi,
1: yani dil bütün o medeniyetin ve tarihin tanığı. Tanığı ve ifadesi.
0: Şimdi hariçten Osmanlı kültürüne, Türk kültürüne hariçten bakan bir göz, dilin Türkçenin sırlarını aşina olmadan, onun ozanın dilinde, sufinin kaleminde, Mevlevi ayininde, divanında, menakıbında hususi desen çeşnilerini tadamadan, tatmadan bu devletin müessesesini, bu müesseselerin içerisinde çıkan insanı ve kıymetler malzemesini idrak edemez. O dil onun öncelikle içinden geçmesi gereken ana koridordur. O mahzenden geçmeli. Aksi takdirde bütün bir mazi onun dimağına resmi gazetede okunulan bir bilgi gibi intikal eder. His ve tahassüs ondan mahrumdur. O, bir anlayabilir. Ama yüksek seviyede idrak mümkün mü? Karamsarım. Hissedebilir. Ama künhüne vakıf olabilir mi? Zannımca değil. Müesseseler, kadim müesseseler, yakın zamana kadar intikal eden kadim müesseseler aramızdan ve içimizden çekildiğinde beraberinde o dili de götürdüler. Misal, Devlet-i Aliye'nin 19. yüzyılın ilk yarısına kadar devam eden Yeniçerilik misal aramızdan çekildiğinde Yeniçeriliğe müteallik lisan çekildiği gibi kavramlardan bahsediyorum. O askeri dil de mesela aramızdan çekilip gitti.
1: Şunu da sormak istiyorum. Siz Kayseri'den okyanusla nasıl ilgilenmeye başladınız? Kamusül Muhit'e gelmeden ama onunla açılışı yaparak, çünkü Asım Efendi'den de bahsetmek istiyorum. Hatta Asım Efendi'yi okurken sizin hayatınız hiç benzeşiyor mu diye de birazdan sormak istiyorum.
0: Ortaokulu bitirip liseye geçerken,
1: çünkü çok acayip yerlerde dolanmışsınız.
0: Doğru.
1: Yani okyanusta hakikaten yüzmeye kalkmışsınız. Öyle gözüküyor ama arkeolog gibi kazı yapıyorsunuz. Dilimize yani çok gariban hale gelmiş dilimize de çok büyük bir katkıda bulunuyorsunuz.
0: Ortaokuldan liseye intikal ettiğimde yani kitap tiryakiliği her safhadaydı bidayette.
1: Allah vergisi
0: hep vardı.
1: Öyle mi?
0: Hep vardı. Yani evin tek oğluydum. Rahmetli babam ve annem bütün imkanlarını

0: bu fakir için seferber ettim. Liseye intikal ettiğimde sınıf arkadaşım, şimdi felsefe ve kelam profesörü Şaban Haklı. Hı hı. Çok çok saygın, çok değerli bir şahsiyet. O lise 1'deyken Hacılar'da, Kayseri Hacılar'da fıkıh ve tefsire müteallik Arapça eserler toplar, onları çözmeye çalışırdım. Lise 1. sınıfta Torosların, Toroslardan Erciyes'in eteklerine gelmiş bir Türkmen aşiretinin 2000'li yılların 1980'lerden bahsediyorum. Bir delikanlı bunları çözmeye çalışırken ben ona iştirak etmiştim. Tabii Kayseri'nin o yıllarda eski hocaları, çok eski hocaları hala cami köşelerinde eski usul dersler veriyorlardı. Onlardan bir tanesi hala bir hayat. Cami Kebir'de Nahçıvani tefsirini okutan Alihsan Hoca.
1: Allah uzun ömür versin.
0: Merhum hocalardan işte İbrahim Tennuri Camii'nde Sadık Hoca. Bunlar işte İbn-i Meleğ'in usulü fıkhını okutur ya da Beyzavi tefsiri.
1: Siz talebeleri mi oldu?
0: Ya orada bir cami dersleri, halka ve halkalar kurulurdu.
1: Giderdiniz.
0: Giderdim.
1: Kaç anlar mıydım?
0: Anlamadım herhalde ama.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: Lise 1. Lise 1. İşte Arapçayı çözme. O zaman işte küçük Arapça lügatları onları okuma, anlama, hafızaya alma, dima daha taze ve körpe erken yaşta kavrama imkanı daha yüksek. O mütercim Asım'a giden yolun belki ilk adımlarıydı. İslam Üniversitesi'ne geldiğimde Edebiyat Fakültesi...
1: Yani pardon, oralara gidiyorsunuz, geliyorsunuz, Arapçayı deşifre etmeye çalışıyorsunuz bir nevi.
0: Anlamaya.
1: Yani, değil mi? İşte
0: anlamaya.
1: Evet, dili çözmeye.
0: İşte İslam Üniversitesi'ne geldiğimde...
1: Sonra niyet ediyorsunuz.
0: Evet.
1: Neye niyet ediyorsunuz?
0: Şarkı ve garbı keşfetmek.
1: Bu niyetiniz bu mu?
0: Buydu. Yani hissetmek, duymak. Bu sadece şarkı değil. Yani o yıllarda Fransızca çalışıyor ve garbı kavramaya çalışıyorum. Çocukluk muhayyilesi.
1: Ama hep diller üzerinden.
0: Başka bir yolu yok. Çünkü 1980'lerin Türkiye'sinden bahsediyorum. Hmm. Yani telefonun, internetin, bilgisayarın olmadığı bir devreye tekabül ediyor o yıllar. Dilden, yani dil öğrenmek istiyorsanız Fransa'dan biriyle mektup
1: açacaksınız. Ama şunu demek istiyorum, oturup tercüme de okuyabilirsiniz. Şarkı ve garbı keşfetmek için tercüme yapılmış şeyleri değil, siz doğrudan
0: o yıllarda
1: dil üzerinden bir rota çiziyorsunuz.
0: O yıllarda taşra vilayetlerin kütüphaneleri bilhassa Hasan Ali Yücel dönemi klasiklerini bünyelerinde bulundurmakla fevkalade zengindi. Hasan Ali Yücel dönemi klasikleri bütün bir Rus edebiyatını, bütün bir Fransız edebiyatını, yani Guido Maupassant'dan, Balzac'a, Stendhal'dan, İtalya'dan, Prandello'dan ne bulursanız...
1: Hepsi güzel Türkçe. Hala güzel Türkçe.
0: Yaşar Nabi, Nayırların, Cevdet Perinlerin, hatta Cemil Meriçler'in tercümeleri dehşetti. Dil zevkine hitap eden, Türkçenin imkanlarını...
1: Lezzetli.
0: Çok lezzetli. Hala lezzetli. Sadeleşmenin tahribatı henüz bu tercümelere tesir etmemiş.
1: Evet, şimdi gayet güzel tesir etmiş vaziyette.
0: Zevk açıp okuyamıyorsunuz. Aranızda bir mesafe. Yani bu bana ait değil. Ben bu dile ait değilim. Yabancılaşma hissediyorsunuz. Dil, bizim jenerasyonun dil telakkisi güzeldi ve zamanının dil metinleriyle temas kurabilecekleri de muhal, imkansız. Yabancılaşma. Yani Albert Camus'un yabancısı gibi bir gün sabah uyanıyor. Ben hangi medeniyet dairesine dahilim? Ben aşina değilim bu sese, bu kisveye, bu dile, bu coğrafyaya ne oldu diyorsunuz? Hakikaten.

0: gelen hikayeyi devam ettiren insanlar vardı yani
1: vardı,
0: yaşı itibariyle.
1: Vardı,
0: onlar da ölünce
1: İstanbul'a geldiğimde de vardı.
0: Geriye bir şey kalmadı.
1: Vardı. Ya, bin yılda vücut bulan Anadolu coğrafyasındaki değişiklik, bin yıla yayılan ancak bin yılda vücut bulabilecek değişiklik modern zamanlarda birkaç yılda vücut buluyor. Yani o bin yılın ağır ağır yavaş yavaş vardığı netice bizde birkaç yılda. Dolayısıyla çok hızlı değişim aşılması imkansız bir yabancılaşmayı da tetikliyor. Yani çehrenin değişmesi de zamandı. Yani başınızı çevirdiğinizde birkaç anda, birkaç saniyede 40 yıl, 50 yıl yaşlanmışlık muhatabınızın yüzüne baktığınızda ne hissedersiniz?
0: Siz tanıdık simaları bulmak için arşivlere mi verdiniz kendinizi? Nasıl oldu yani o geçiş?
1: Bakmak yani insan tabii İstanbul'a Kayseri'den gelmek büyük bir şeydi, bahtiyarlıktı. Çünkü bir şeyi kıymetlendirmek için, bir şeyi kavramak için onu bir şeyle mukayese etmelisiniz. Eğer o bir şeyi birçok şeyle mukayese ediyorsanız, mukayese ettiğinizi anlamlı bir yere oturtabilirsiniz. Yani çok beste dinleyenin, çok hattatın hattını görenin, çok roman okuyanın, çok tiyatro izleyenin, izlediği son tiyatroyu tahlil etmesi ve tahlilinin anlamlı olması daha mümkündür. Yani onu bir yere oturtacak. Bu oturturken de duyduğu sesler ve renklerin arasında ona yer tayin edecektir. Vaka çok okuyup, çok dinleyip İstanbul'a gelenler İstanbul'un meziyetini, onun diğerlerinden alameti farikasını, onu mümtaz kılan cephelerini daha çok takdir eder ya da tefrik eder. Bu Mera'dan kasabaya, kasabadan küçük şehre, küçük şehirden Dersaadet'e gelen insanın hayranlık mertebelerine
0: benzer. Size ne dedi İstanbul ilk geldiğinizde?
1: Şeydi, bu eğer siz balıksanız ve büyüyorsanız çaydan, dereden, göle, gölden, denize, denizden okyanusa çıkmanız gerekir. Hacminiz büyüdükçe. İstanbul okyanuslu. Ve İstanbul aradığınızı verecek ve ne ararsanız bulabileceğiniz yer. Ne arıyordunuz? Üniversiteye gelmiştim. İşte Darülfünun'un edebiyat şubesi. Akademiye. İçimdeki tutku akademiye de tamamdı. Güzeldi. Akademiye sarılmıştım. İşte ünvanlar alıp, titiller alıp yükselecektim. Fakat akademiyle yüzleştiğimde bir yandan da o akademiyadan münaferet, yani hem akademiyadan yükselmeye çalışıp akademiyanın iç yüzüyle hesaplaşınca ondan uzaklaşmak. Çok mana yüklediğiniz bir ulu zatın yakın halkasına dahil olunca onun zaaflarını görmeye başlamak. İki zıt şey, yani bir paradoksun içine düşüyorsunuz. Bu şehir biraz akademiyeye benziyordu. Ya da bu şehir eski şehir değildi. Ama eski şehri de ancak bu şehirde bulabilirdiniz. Eski şehrin sakinleri artık eski şehirde sakin değildi. Eski şehrin sakinleri eski şehri ya terk etmiş ya eski şehrin Darül Acele

0: Müzesi'nde yahut mezarlığında metfundu.
1: Eskişehir'dekiler inşallah Yenişehir'e de gelirler diyeyim, araya gideyim. Dönüşte devam edelim. Küçük bir ara, birazdan buradayız.

İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
2: PTT AVM ile

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 Radyo'dan, 24 ekranlarından herkese merhaba. Saatler 16'yı gösteriyor ve haber bülteninin 3. saat dilimindeyiz. Geçtiğimiz saat diliminde de aktarmıştık, hatta uzun uzun da konuşmuştuk. Ne yazık ki Adana'da ve Osmaniye'de peş peşe depremler meydana geldi. İlk sarsıntı Adana'nın Sayınbeyli ilçesi.

bölgesinde saatler 14.19'u gösterirken meydana geldi ve ardından iki deprem daha yaşandı. Yani 20 dakika içinde tam 3 tane deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem yaşandı ilk. Hissedilen deprem tabii ki korku ve paniğe neden oldu ne yazık ki vatandaşlardan. Henüz üzerinden çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde de 4,9 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Vatandaşlar depremlerin henüz şokunu atlatamamışken bir deprem de Osmaniye ilinden geldi. 7 kilometre derinlikte meydana geldi 5,2 büyüklüğündeki deprem. Ne yazık ki bu da vatandaşları oldukça tedirgin etti. Vatandaşlar tabii panikle sokaklara ve güvenli noktalara akın ettiler. Sarsıntıların ardından AFAD'dan açıklama geldi. An itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Sağ tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadelerine yer verildi AFAD tarafından yapılan açıklamada. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir paylaşım yaptı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz dedi. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti ve ilgili kurumların koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Ve bir başka açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan Çelik, tüm kurumlar saha taramalarına devam ediyor. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz ifadelerini kullandı AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Eylül ayındaki ihracat rakamlarını değerlendirdi ve Eylül'de 26 milyar dolarlık bir ihracat rakamıyla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Türkiye ekonomisi ihracatta rekor tazelemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamının yakalandığını duyurdu. Açıklanan son verilere göre ihracat, yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2026 yılının 5 farklı ayında ihracat rekoru kırılırken, yıllıklandırılmış ihracat ise 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgesel savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin büyüme rotasında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen vizyonla daha pek çok başarıya imza atılacağını belirtti.

Solo Türk Teknofest Güneydoğu kapsamında Şanlıurfa semalarında bir gösteri uçuşu gerçekleştiriyor. Hemen ekranlara getirelim. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest. Ayakları yere basmayan festival ve 15.sini de Şanlıurfa'da düzenledi Teknofest Güneydoğu kapsamında. Ve elbette ki yerli ve milli ürünler tabii ki sergileniyor. Gençler kıyasıya, özellikle tabii ki teknoloji tutkunları, genç mucitler kıyasıya yarışıyor ki dün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ellerinden dereceye girenler ödüllerini almıştı ama ilk günden bugüne kadar, yani bugün son gün ve tabii ki farklı çeşitli gösteri uçuşları da gerçekleştiriliyor. Sadece gösteri uçuşları da değil, farklı tatbikatlar da yapılıyor. Hem havadan hem karadan yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, ortaya konulan tüm sistemler özellikle tabii ki vatandaşlardan çok yoğun ilgi gördü ama tabii Solo Türk özellikle çocukların, gençlerin, aslında 7'den 70'e tüm vatandaşların oldukça ilgisini çekiyor. O aksiyon dolu gösteri uçuşu ve şu anda da yine son gününde de artık finalinde de, Teknofest finalinde de yine elbette ki muazzam bir gösteri uçuşuna, zaten çok erken saatlerde başlamıştı ve elbette ki hala gün boyu da devam ediyor bugün son

Gökyüzünün Yılmaz Bekçi Soul Türk'ün keskin dönüş hareketi esnasında pilotumuz üzerinde 800 kiloluk yük olacak. Kendi ağırlığın 9 katı bir kuvvet onu baskılarken tek yardımcısı vatan aşkıyla tutuşan yüreği olacak.

0: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Evet, şimdi akademide kalmıştık ama sözlüklere girelim istiyorum. Siz hangi sözlükleri hangi sırayla çalıştınız? Bir sıralar mısınız? Ben sıralamayayım, siz kendiniz buyurun.
1: Baley Belen.
0: Nedir?
1: İlk yapma dil.
0: Esperanto gibi.
1: Evet.
0: Ama ondan önce.
1: 3 asır önce. Biraz ismi bilinen ama muhtevasına vakıf olunmayan, çalışılmayan bir eserdi.
0: Şimdi sırayla hepsini sayalım.
1: Baley Belen. Ondan sonra Kamusul Muhit tercümesi Okyanus, mütercüme Asım Efendi'nin Van Kulu lügatı, Van Kulu'nun Hasirizade Elif Efendi'nin Nurul Furkan çalışması. Ama bunlara ilaveten İbn Sina'nın Elkan'ın Fitıbbı'nın içerik lügatını hazırladım. En sonunda yani hem kitabı hazırladım, Tokarya Mustafa Efendi neşrini, ama sonunda da bir İbn Sina tıp lügatı çıkardık. Doktora tezinde bir eski Anadolu Türkçesi metni El Fereç Badeşit'te, oradan hareketle o metnin eski Anadolu Türkçesi vokabülerini bir sözlük olarak hazırladım. Herhalde bu kadar.
0: Peki birinciden başlayalım. Baley Belen'in peşine ne vesileyle düştünüz? İlk sözlük çalışmanız. Nerede işittiniz? Yani nasıl oldu? Yolunuz nasıl kesişti?
1: İslam Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin kütüphanesini yoklamaktan haz duyan birisiydim öğrencilik yıllarında. Ve oraya intisap ettikten sonra da. Böyle kat kat çıkılan, merdivenlerle çıkılan ciltleri rastgele çekiyor, bakıyordum. Kalın ciltlerin birinde üzerinde Fransızca, Fransa İmparatorluk Kütüphanesi'ne kaydı geçen Doğu yazmalarının tanıtım kataloğu gibi bir katalog. 1810 ya da 11'e ait. Oryantalistlerin

0: doğuda, en uzak doğuda, Afrika coğrafyasında devşirdikleri yazmaların Fransa'ya intikalinde muhtevasına dair yazılan yazıların, makalelerin toplandığı ciltlerden birisiydi. Onlardan birinde Sylvestre de Saussure, meşhur bir oryantalist. Onun bir yazısına tesadüf ettim. Fransızca. Yazıda Halep, Halep'ten İstanbul, İstanbul'dan Paris'e intikal eden bir yazma. Onu çözmeye çalışıyor. Anlamlandırmaya çalışıyor. Fakat sıkıntıları ve soru işaretleri barındıran bir yazı. Kim yazmış? Niçin yazmış? En sonunda da belki bu dil diyordu, mahiyetini çözemediği dil için kaybolmuş bir medeniyetin dili yahut kabalistlerin bir dili. Hüküm veremiyorum mealinde bir final cümlesiyle yazısını sonlandırmıştı. Fakirde tecessüsü uyandıran bir yazıydı bu. Bir sır, bir muamma.
1: Kaç yaşındaydınız?
0: 20.
1: Lisanstasınız yani.
0: 20'li yaşların başları. Böyle başladı. Bunu çözmek, bulmak,
1: keşfetmek. Onun peşine düştünüz.
0: Peşine düşmek yıllar sürdü. Asıl kitabın asıl nüshaları Kahire'deydi. Darül Kütübül Mısri'ye. 90'ların sonunda bir yol bulup Kahire'ye gittim. Yazmaları bulmak. Başka bir nüshası, kopyaları Paris'teydi. Onları temin etmek. İstanbul kütüphanelerinde eseri ve eseri müellifi Muhi'nin ardına düşmek. Bir Muhi biyografisini şekillendirmek. Şiraz'dan Edirne'ye, Edirne'den İstanbul'a, İstanbul'dan Kahire'ye. Yolculuklar böyle devam etti. Arkasına düştüm. Kademe kademe meçhul olan malum oldu. O sırlardan mürekkep yarın doğanı kaldırıp çehresini görmek müyesser oldu. Yazdım. Hep yazdım. Sonra yayınlandı bu. Bale-i Belen.
1: Yani bu Esperanto'dan 3 asır önce
0: bir Türk İslam dünyasında
1: ne farklı, maksatla böyle bir
0: farklı dilleri
1: yapmış.
0: Konuşan Müslümanların
1: anlaşabilmesi için
0: basit bir gramer oluşturarak ortak bir vokabülere benzeyen bir vokabüler, bir mantık silsilesi içerisinde var edilmiş.
1: Baya böyle bir ümmet dili mi icat
0: ümmet
1: etmiş?
0: Dili. Ümmet dili. Yani Malezya'daki de, İran'daki de, Arap coğrafyasındaki de, Türk'te, Arnavut'ta, Boşnak'ta.
1: Bale-i Belen ümmet dili girişimi desek doğru.
0: Evet, ümmetin iletişim aracı dili. Kolay öğrenilecek. Yani bir dili öğrenmek bazen birkaç yılı, bazen...
1: Müellifi de Türk. Müellifi de Türk.
0: Türk. Türk. Türk. Alim, arif ve sufi. Yani hem sarayda...
1: Peki bu Mısır'a gitmiş, yani bu daha doğrusu bu dili öğrenen çıkmış mı o devirde?
0: Teşebbüsler olmuş. Devlet icadinden alaka gösterenler, ilmiyeden, sufiyeden, teşvik edenler, cesaretlendirenler olmuş. Yardımlar vermişler, yardımlar almış. Fakat akamete uğramış. Hmm. 16. yüzyıl, 17. yüzyıl başları, 16. yüzyıl sonları, 17. yüzyıl başları. Eserler vücuda getirmiş bu dille. Bu dilin gramerini yazmış, sözünü hazırlamış, mantığını anlatmış, fonetiğini.
1: Mesela siz bir Türk olarak, eski Türkçe bilen biri olarak... Tanıdık hissettiniz mi Bale-i Belen?

0: eline bakınca.
1: Şimdi dinleyin. Akademiyada ya da bir mevzuyu çalışanlar onun müptelası olur. Yani bu evet. En tatlısı de. Ona bir ülfet, ona çalıştığınız mevzuya bir ünsiyet. Eğer bir müellifi varsa ona bir muhabbet duyarsınız. Akademiyada Fakir'in ismini duyuran ilk mühim çalışma da bu oldu. Bale-i Belen. Şark ve Garp alaka gösterdi bu çalışmaya. Bilim yayınlandığında ilgi gördü.
0: Müellifi nerede Metfun?
1: Kahire'de.
0: Ziyaret ettiniz muhakkak.
1: Çok. Meyyedi eski Kahire'de Meyyediye Camii'nin arkasında Gülşeni Hastanesi var. İbrahim Gülşeni'nin metfun olduğu pir evi. Onun orta yerinde bir medrese gibi tasavvur buyurun. Hanka o mimari plan üzerinde ortasında, avlusunda ortasında büyük, devasa, tatlı bir türbe yükselir. İçinde 5 sanduka var türbenin. En solda İbrahim Gülşeni piri. Tarikat-ı Gülşeniye'nin banisi telakki edilen. Onun yanında 2. sanduka İbrahim Gülşeni'nin oğlu Ahmet Hayali. 3. sanduka Ahmet Hayali'nin oğlu Ali Saffeti. 4. sanduka Ali Saffeti'nin kardeşi Seydi Hasan. 5. sanduka Muhi Gülşeni.
0: Allah hepsine rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin. Ne sormuştunuz?
0: Ziyaret etmiş miydiniz diye siz de sandık.
1: Hatta
0: yanındaki
1: ziyaret
0: komşularını da
1: toprağından da aldım. Ceplerimi doldurdum. Hatuna da vasiyetimdir. Ölünce üstüme serpesin bundan diye. Dedim ya çalıştığınız şahsiyete bir muhabbet.
0: Ülfet.
1: Hadi sadece Muhi Gülşen'in Bale-i Belen nam çalışmasına alakamı teklif etmedim. Onun mütebaki eserleri de nazara dikkatimdeydi.
0: Onun için Halep'le ilgili çalışmasını da Halep'le ilgili de
1: Menakıb-ı İbrahim Gülşen'i onu çalıştım. Reşat'ı Sufi Menakıb-ı Nahavi Reşat'ını çalıştım. Bazı küçük risalelerini de makale olarak neşir kisvesine büründürmeye çalıştım. Muhi bende şeydir, aziz bir hatıradır. Akademiyada ilk tecrübelerim, ilk temrinlerim, ilk tutkum onunla beraber yürüdü.
0: Ve hayata ilk kazandırdıklarınız. Evet. Peki sonra ikincisi hangisi? İkinci
1: sözlük. Ahşi dedenin hatıratını çalıştım o sırada. 19 ve 20 yüzyıla ait saf dil bir sufinin 4 cilt süren hacimli gönlünün hayatının hasılasını kaleme aldığı bir hatırat. Çok lezzetli bir hatırattır. Çok zengin. Devlet bürokrasisini, içtimai hayatı, insanı. Sufiler az konuşurken bu çok konuşmuştur, tatlı konuşmuştur, iç dünyası. Lezzetli bir Türkçedir. Onu çalıştım. Sonra Persengi çalıştım.
0: Orada mesela ondan, şimdi böyle çalışırken, yani bir sözlük çalışıyorsunuz doğrudan kelimelerle. Bir de işte burada mesela hatırat, bir sufinin lisanı. Oradan da kazandığınız kelimeler oluyor mu?
1: Şüphesiz.
0: Daha önce görmediğiniz.
1: Şüphesiz. Yani İhsas ağınız ne olursa olsun, Osmanlı Türkçesine 40 yılınızı verin. En ağır metinler sizin tezgahınızdan geçsin. Yüzlerce kitabı hazırlayın, okuyun, devirin. Fark etmez. Kendinizi mevzu değilse, bilhassa Osmanlı Türkçesi ise bir gün

0: bir an ben bunu bilmiyorum dersiniz. Sahili olmayan bir umman gibidir dil. Bilhassa çalıştığım alan Osmanlı Türkçesi ya da eski Anadolu Türkçesi, tıkanırsınız.
1: Ama sima tanıdık gelir.
0: Yani sürekli elinizden lügat düşmez. Aşinalık.
1: Hangi lügata bakıyorsunuz mesela?
0: Mevzuya göre değişir bu. Karşılaştığınız kelime sizde sıkıntı vaat ediyorsa, o kelimenin nerede bulabileceğinizi ya da bulunabileceğini bilirsiniz. Bu bir melekeye dönüşür. Ha, bunu gemicilik lügatından bulursunuz. Bunu Şemsettin Sami'de, bu kamusa ait bir hikayedir. Bu argo sözlüğüne bakılacak. Bu şuna bakılacak.
1: Ama çok özür dilerim. Burada şunu sormak istiyorum. Siz bu sözlükler hala, bu sözlükler sur içinin sözlükleri değil mi? Bizim şimdi modern Türkiye'de böyle bir sözlük var mı?
0: Yok.
1: Yok değil mi? Biz.
0: Yok.
1: Yani maalesef. Bu konunun ele alınması gerekiyor.
0: Özel bir kütüphane oluşturmalısınız.
1: Evet.
0: Özel bir kütüphane.
1: Yoksa yani, açıp TDK'ya baksak yolda kalırız.
0: Bir yere kadar gidebilirsiniz.
1: Yok, bir yere gidemiyoruz. Ben birkaç hafta denedim. Hiçbir yere gidemiyorsunuz. Hatta yani tutup bildiğinizi unutup oradan gideyim derseniz daha da kapalı yollar. Bir sonraki nedir? Bir sonraki çalışmanız?
0: Mütercim Arsım'ın kamusu...
1: Ne geldiniz mi? Yok, ondan önce mesela Persenk ve Persenk...
0: Persenk...
1: O nedir? Sonra En-Nurul Furkan, Kur'an lügatı. O mesela çok acayip bir iş. Ama önce Persenk'i söyleyin, buyurun.
0: Persenk... Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin çalışmasıydı. Cumhuriyet tüm dil tezleri vardır. İşte güneş dil teorisi, Toro-Aryan tezi, yani bütün dünya dilleri Türkçeden doğmuştur diye absürt
1: bir... O zaten hep böyle tez. Ulus devletlerde olan bir şey galiba. Basklarda falan da var.
0: Yani Cumhuriyet'in tezleri aslında Cumhuriyet'te oluşan tezler değil. Daha önce dillendirilmiş tezlerin tatbik edildiği bir devredir Cumhuriyet. Yani 30'lu yıllar
1: uygulamaya kondu.
0: Evet, ama daha önce
1: derken ne zaman?
0: Yani 1850'den başlar bu tartışmalar. 1920'lere kadar devam eder. Arayışlar, teklifler, tezler ve çoğu zaman da subjektif.
1: Tezgahlar.
0: İşte güneş dil teorisinin Osmanlı cephesine tekabül eder Ferazade'nin Persengi. Yani onu okumak ve anlamaya çalışmanın neticesiydi Persengi intikalim. Kimse göbeğini kendisi kesmiyor. Bir hazırlık devresi iktiza ediyor. Fakat Persenk'in anlatamadığım ve piyasada da nüshası bulunmadığı için geniş bir muhitin idrak etmesi, anlaması çok zor okuyamadıkları için. Osmanlı Türkçesi nasıl yazılır ve nasıl okunurdu sorusunun cevabını içeren ilk yegane metindir. Bu filolojinin mütehassısların anlayabileceği bir muktevadan bahsediyorum. Üçüncüsü bir iddia. 1800'lerin sonlarında Türkçenin kadim metinleri henüz neşir kisvesine bürünmemişti. Ne Osmanlı coğrafyası henüz hakkıyla Orhun Anıtları'nın aşinasıydı, ne de Divan-ı Lügat-ı Türk malum olmuştu, ne de Kutarku Bilik gibi tarihi metinler biliniyordu. Az sayıda, mahdut sayıda metinden Türkçenin tarihine bir yol bulup filolojik tespitler ve filolojik iddialarda bulunmak. Ferazade Mehmet Şakir Efendi'nin tezleri dil tarihi açısından cazibi dikkatti ve oradan görmeye çalıştım. iddialıydı. Bütün diller Türkçeden neşet ediyor iddiası.
1: Bayağı iddialıymış.
0: İddialıydı. Bu Osmanlı'da erken dönemde de vardır. Hani Kaygısız Abdal'ın daha 15. yüzyılda metinlerinde görürsünüz. Orada burada. Türkçenin diğer dillerden imtiyazı. Irklar, milletler milletini öne çıkartır. Acemler Acemceyi, Araplar Arapçayı.
1: Bu da öyle bir şey mi?
0: Bu batıda da böyle.
1: Evet.
0: Yani diller, din ve mezhep kavgalarında...
1: Hele ulus devlete gelince iyice öyle.
0: Ensumana savaş ensumanına dönüşür. Türkçe de bundan münezzeh değildi.
1: Evet. Peki üçüncü En-Nurul Furkan.
0: Geçen asrın
1: müellifi,
0: en mühim simalarından birisiydi Sufi Muhit'in. Hasirzade Mehmet Elif Efendi. Sütlüce'de tekkesinin şeyhi. Devrin en çok itibar edilen sufilerindendi. Meclis-i Meşayih riyasetinde de bulunmuş.
1: 18. yüzyıl.
0: 19.
1: 19.
0: 19. Bir pir addedilirdi. Hangi tarike mensup olursanız olun, kendisi Sadiyye'den olmakla beraber her sufi muhitin hürmet
1: pir diye tanıdığı
0: etrafına hürmet telkin eden bir şahsiyetti. Harp yıllarının yeis dolu zamanında zihnini meşgul etmek için bir Kur'an sözlüğü hazırlamaya teşebbüs etmiş. Nuri Furkan diye çalışmasını tesmi etmiş. Müfredat tarzı eserleri vardır İslam literatüründe. Kur'an lügatını anlatan Ragıp Isfahani gibi. Müteaddit menbaalardan beslenerek nezih bir Türkçe ile
1: onun farkı nedir mesela diğerinden?
0: Ya Kur'an'da geçen kelimelerin
2: imkansız denildiğinde tarih yazan gençliktir. Teknofest gençliği cesarettir. Teknofest gençliği Türkiye'nin tam bağımsız geleceğidir. Yolumuz açık, istikametimiz hakikat, ufkumuz kızıl elma.
3: Gençlerin Selçuk abisi, Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selçuk Bayraktar'a hitapları için çok teşekkür ediyoruz.
4: Değerli misafirlerimiz, bugün katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Hoş

savunma sanayimizin kıymetli başkanı, savunma sanayi şirketlerimizin çok kıymetli yöneticileri, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın kıymetli yöneticileri, temsilcileri, sevgili gençler, çok kıymetli Şanlıurfalı hemşerilerim, hepinizi şahsım ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan adına saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teknofest, Güneydoğu'nun kapanış töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmak her zaman için bir onur vesilesidir. Medeniyetlerin filizlendiği bu kadim şehir 5 gün boyunca gençlerimizin bilim ve teknoloji alanındaki iddialarına, geliştirdikleri projelere ve başarılarına ev sahipliği yaptı. Göbekli Tepe'den Harran'ın kadim ilim geleneğine, oradan bugünün üniversitelerine ve geleceğin teknolojilerine uzanan bu topraklarda

açık merak, öğrenme ve keşfetme ruhu bugün gençlerimizin, sizlerin projelerinde yeniden hayat buluyor. Şanlıurfa'da ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin sergilediği cesareti, üretme azmini ve kendilerine duydukları özgüveni Türkiye yüzyılı hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Değerli misafirler, Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi, güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra tam bağımsız bağımsızlık mücadelemizin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son çeyrek asırda savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Başardığımız bu devrimle ülkemize uygulanan ambargoları, kısıtlamaları aşarak kendi tasarım ve üretim kabiliyetimizi kazandık. Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi. Değerli kardeşlerim, şunu vurgulamak isterim. Bu rakamlar önemli ama bunlar sonuç. Bunun sebebi ne diye sormak lazım. Kendiliğinden bu işler olmuyor. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. Bu büyük devrimin, bu büyük başarının arkasında güçlü bir siyasi irade, sağlam bir liderlik var. Ve bunun da adı Recep Tayyip Erdoğan. Bütün siyasi mülazalardan uzak bir şekilde bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanımıza yaptığı bu liderlik için, gerçekleştirmede liderlik yaptığı bu devrim için şükranlarımızı sunuyoruz. Cenab-ı Allah senden razı olsun diyoruz. Bugün savunma sanayinde yaptığımız bu devrimi başka alanlara da taşıyacak noktaya geldik. Az önce tarımla ilgili bir alanı ziyaret ettim. Yapay zeka destekli tarımsal uygulamaları gördüm. Sağlıktan enerjiye, birçok sivil sektöre de burada elde ettiğimiz teknolojik yetkinlikleri yayarak ekonomimizin topyekün katma değerini çok daha yukarı seviyelere çıkaracağız. Ve bunu kimler yapacak biliyor musunuz? Siz yapacaksınız. Gençlerimiz yapacak. Ve sizin aranızdan inanıyorum ki nice Selçuk Bayraktarlar çıkacak. Sadece savunma sanayinde değil, tarımda, sağlıkta, birçok sivil alanda da bunları göreceğiz. Türkiye yüzyılı milli teknoloji hamlemizin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı Teknofest gençliğinin yüzyılı olacak inşallah. Kıymetli katılımcılar, 2018'de Teknofest ilk başladığında kaç kişi yarışmış biliyor musunuz? Sadece 20 bin kişi. Bu yıl 1 milyon 600 bin gencimiz, evladımız bu yarışmalara katıldı. Dile kolay, 1 milyon 600 bin yarışmacı. Bilmiyorum bu Guinness Rekorlar kitabına girer mi ama girer herhalde. Başka bir dünyada böyle bir yarışma olduğunu tahmin etmiyorum. 730 binin üzerinde takım katıldı. 81 ilden gelen başvurular
teknoloji üretme iddiamızın ne kadar geniş bir insan kaynağına dayandığını gösteriyor. Bu yönüyle Teknofest artık normal bir festivalin ötesine geçmiş bir harekete dönüşmüştür. Çok önemli bir harekete, dev bir harekete dönüşmüştür. Şanlıurfa'da gerçekleşen 15. festivalde 14 yarışmanın finallerinde 427 takım ve 2000'i aşkın yarışmacı yer aldı. Bunlar artık böyle krem üstüne krem diyelim, en üst seviyedeki arkadaşlarımız. Festivaldeki deneyim alanları ve sergiler Şanlıurfa'nın medeniyet birikiminden günümüzün ileri teknolojilerine uzanan üretim yolculuğunu bizlerle buluşturdu. Tarım, hayvancılık ve gıda alanındaki yenilikçi uygulamalar ile milli hava, kara ve deniz araçlarımız farklı alanlarda geldiğimiz teknolojik seviyeyi sergilemiş oldular. Çocuklarımızın ilgi ve yetkinliklerini erken yaşta keşfetmeleri, bunları geliştirecek imkanlara, fırsatlara kavuşmaları, geleceğin bilim insanlarını ve mühendislerini yetiştirme hedefimizin önemli bir parçası. Bu sahada az önce de gördüm, aileler kucağında bebekleriyle, ellerinde küçük çocuklarıyla bu sahayı geziyorlar. Bunu ben çok önemli görüyorum. Çocukken yaşadığınız tecrübeler hayat boyu sizde bir iz bırakır. İnşallah burada bu sahayı gezen sevgili yavrularımız içinden nice bilim insanları, nice girişimciler, yine nice yenilikçiler çıkacak. Biz de gençlerimizi her türlü teşvikle, imkanla destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz inşallah. Kıymetli katılımcılar, Şanlıurfa'da gördüğümüz bu heyecan, Güneydoğu'nun gençlerinin kendilerine sunulan imkanları nasıl değerlendirdiğini de gösteriyor. Bölgenin genç nüfusunu eğitimle, bilimle ve üretimle buluşturmayı ülkemizin kalkınmasına hız kazandıracak en önemli yatırımlardan görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi de gençlerimizin geleceğine karşı taşıdığımız sorumlulukla takip ediyoruz. Yıllarca insanımızın canına kasteden, kardeşliğimizi hedef alan, kaynaklarımızı boş yere tüketen terörü ülkemizin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkararak bütün enerjimizi kalkınmaya, refaha yönlendirmek istiyoruz. Türk, Kürt, Arap gençlerimiz artık terörden bahsetmiyor, birlikte nasıl teknolojiyi geliştireceğinden bahsediyorlar. Yeni ürünlerden bahsediyorlar. Yenilikçi girişimlerden bahsediyorlar. İşte bizim görmek istediğimiz Türkiye bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreçte birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirerek gençlerimizin önündeki fırsatları, Güneydoğumuzun tarım, sanayi, turizm ve teknoloji potansiyelini çoğaltmakta kararlıyız. Kalkınma sadece metropollerle olmaz. Ankara, İstanbul, İzmir elbette önemli. Ama biz şuna inanıyoruz. Topyekün kalkınma. 81 ilimizin her birinin potansiyelini en üst seviyede, maksimum seviyede değerlendirerek ülkemizi Türkiye yüzyılına hep birlikte taşıyacağız. Türkiye yüzyılı kardeşliğin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı teknolojinin yüzyılı olacak. Türkiye yüzyılı Teknofest gençliğinin yüzyılı olacak inşallah. Değerli katılımcılar, bu vesileyle milli teknoloji hamlemize, tarihten bugüne katkıda bulunan, bugün vefat etmiş olan tüm katkıda bulunanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Başta Özdemir Bayraktar olmak üzere hayatını buraya işe adayan, bu normal işler değil arkadaşlar bunlar. Adanmışlıkla başarılacak başarılar. Kendini bu süreçlere adayan herkesi saygıyla selamlıyorum. Teknofest'in

0: gelişmesine öncülük eden Sayın Selçuk Bayraktar'a ve çalışma arkadaşlarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımıza ve bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Yarışmalara katılan, ödül alsın almasın, bu sürece katılmış olan 1 milyon 600 bin gencimizi alınlarından öpüyorum. Hepsini tebrik ediyorum. Ödül kazananları da ayrıca tebrik ediyoruz elbette. Gençlerimize, rehberlik eden öğretmenlerimize, akademisyenlerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, öğrencilerimizin, gençlerimizin ailelerine, organizasyon ekiplerine ve özellikle gönüllülere gönülden teşekkür ediyorum. Bu kıymetli etkinliğin Şanlıurfa'da, Peygamberler şehrinde Halil İbrahim bereketiyle tüm bölge illerine, 81 ilimize ve komşu ülkelere yayılmasını, yeni nesiller için sağlam bir zemin oluşturmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bizleri ağırlayan Şanlıurfalı kardeşlerimize, valiliğimize, belediyemize, tüm yetkili kuruluşlarımıza, Teknofest Güneydoğu'nun ülkemize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinizi bir kez daha saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a bugün katılımları bizleri onurlandırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım sizleri.
2: Bunu açtı.
3: Evet, ama bunu da böyle her...
2: Altı ciltmiş.
3: Evet. Her önüne gelen de bunu açıp bir kelimeyi bulamıyor. Çünkü burada bir kelimeyi bulmak için bir metodolojisi var.
2: Arap dilinde iki usul vardır. Sözlükçülükte sıralama. Birisi ilk harf. Yani Türkçe'de olduğu gibi A, B, C, D diyelim. Arap dilinde ikinci yöntemse son harf. Son harften geriye. Bu sözlük son harften geriye doğru. Yani eğer kitap kelimesini arıyorsanız K harfinden değil B harfinden
3: bulacaksınız.
2: Burada bulacaksınız. Yani son harf, kök harften. Bu da böyle. Değiştirmedik. Çünkü değiştirseydik, yani modern sisteme getirseydik kamusu muhit kullanılmaz bir hale gelirdi. Çünkü sistemde kök ve o kökten türeyenler aynı bölümde ele alınır. Bu parçalanıyordu.
3: Yani sülalesi,
2: evet,
3: kelimenin sülalesini görüyorsunuz. Halbuki öbür türlü kim kimin akrabası, evet, belli olmayacaktı.
2: İşte onu bozmamak için, okuyucu bunu kavrasın diye. Bir de kamusun muhiti kullanma safhası için bir seviye, tat az da olsa bir seviye. Öğrenimi de zor değil. Son harf.
3: O kadar.
2: Bir de nasıl bulunacağını kitapta gösterdik.
3: Yani. Peki şimdi siz biraz evvel anlattınız. Bale-i Belen'in müellifini ziyaret etmişsiniz, aranızda hatta toprağından getirmişsiniz. Asım Efendi ile ilişkiniz nedir? Çünkü bu arada Asım Efendi'den pek bahsetmedik. Asım Efendi'nin de sülalesi, bütün soyu,
2: Karacaahmet'le metun.
3: Evet, Şeyh Efendiler var ama aynı zamanda onlar da pek çok eser sahibiler. Yani galiba dille uğraşan çok akrabası var mesela. Sizin de belki
2: yani
3: bu açıdan
2: Asım'la,
3: yakınlığınız olmuş gözüküyor.
2: Asım merhumla ilişkim Antep'e gitmek, Anteplilere Asım'ı anlatmak.
3: Bu bir okul gidiyor. Var. Asım Efendi.
2: Oradan arada bir zaman zaman adında. Halil İbrahim Yakar, Antep, Gaziantep Belediyesi Kültür Müdürü Halil İbrahim Yakar. Aynı zamanda üniversitede öğretim üyesi. Çok değerli bir eski edebiyatçı. Yakınlarda yine anlattı. Biz

0: Asım anlat abi diye. Böyle tatlandım. Niye olmasın? Asım'ın neşet ettiği yerde insanlara anlatmak. Asım'la her gün halleşiyorum. Yani mütemadiyen her gün bir kelime için, birkaç kelime
1: müracaat
0: için.
1: Müracaat ediyorsunuz.
0: Yani hazırlayanlardan biri fakir olmakla beraber lügatta kahramanlık olmaz. Lügatta bilmediğiniz kelimeye zaten bakarsınız. Ama en çok bildiğinize inandığınız kelime için bakmalısınız. Usul böyledir. Çünkü en çok bildiğinizi tasavvur ettiğiniz kelime sizi aldatır.
1: Ne çıktı sizde Kamusül Muhit çalışırken böyle çok şaşırdığınız?
0: Her şeyi.
1: Ne oldu?
0: Hatta nasıl şeydir. Eyüp'le bu şu kanaate varmıştık. Bir roman gibi okumalı bu.
1: Yani mesela kelimenin sülalesini gördüğünüzde böyle şaşırıp çok
0: Arap kültürünü, dilini, medeniyetini, şiirini,
1: neler oldu?
0: Menakıbını, ananesini ve Türk kültürünü, kelimelerin hikayesini, menkıbelerini, mitolojisini, insanı tebessüme, kahkaya, ıstıraba sevk eden anekdotları, cümlelerin nasıl kalıplaştığı, bazı cümlelerin, o deyimlerin nasıl teşekkül ettiği, binlerce anekdot da anlatılır. Yani keşke Eyüp o arada istemişti bunları toplayıp bu şen haline, içindeki vakaların nasıl hayat bulduğunu, insan ve kelime ilişkisini.
1: Peki onun böyle dipnotu yanına der kenarda yazdıkları, onlara da ulaştınız mı?
0: Hepsini topladık. Ya zaten onun Hamidiye nüshası.
1: Nasıl birisi sizce Asım Efendi o yazdıklarının üzerinden?
0: Şimdi Asım tarihi Devlet Aliye'nin son iki asrı devasa simaları, şahsiyetleri var etti. Bir şeydir. Bir 18. yüzyıl tababette, aynı yüzyılda İbn Sina'nın Elkan'ın Fit Tıbbını Tokadi Mustafa Efendi tercüme ve şerhleriyle inşa etti. Ona da alaka göstermiş 18. yüzyılın ikinci yarısında. Bunu da çalışmıştık.
1: Van Kulu lügatını da bu arada çalıştınız.
0: Bir eksiklik kalmasın. Mütercim Asım Osmanlı'da Arapçadan Türkçe'ye sözlüklerince işte ahderisi vardır, şunu vardır, bu vardır ama en ziyade Kamusül Muhit ve Van Kulu. Ulema bu ikisine en çok
1: bundan dikkat. İstifade eder.
0: Bu ikisine. En çok da Kamusül Muhit'e. Yani Kamusül Muhit Asım merhumun kaleminden çıkıncaya kadar esas mekaz Van Kulu lügatıydı. Kamusül Muhit vücut bulduktan sonra Van Kulu itibardan sakıt oldu. Eski itibarını bulmadı. Artık şeydir, mütercim Asım inceden inceye, öteden öteye, yani Kur'an gelince kadim dini kitapların hükmü nasıl nesedilirse, mecazen söylüyorum, teşbihen söylüyorum.
1: Kamusül Muhit'te gelince evvelki sözlükler
0: bu sahada en mühim ihtisas lügat oldu.
1: Geçerliliğini kaybetmiş gibi oldu.
0: Oldu. Şeydir, bir kültürü yakından tanımak için muhtemelen en doğru yöntem fakirin mütalaasınca o kültürü, o dili anlatan, o medeniyeti anlatan lügatı, derin lügat okumak. Yani Kamusül Muhit'i okursanız binlerce Arap kültürünü anlatan kitap okumanıza hacet kalmaz. Aynı şey Türk kültürü ve irfan için de söylüyorum. Çünkü mütercim Asım bunu yapmış. Tersini okuduğunuzda, çevirdiğinizde o Türkçenin sözlüdür. Daha iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Kaşgalı Mahmut Divan Lügat Türk'ü Arapçadan Türkçe'ye

0: Arapça yazmıştır. Daha doğrusu Türkçeden Türkçedir de Arapçadır. Araplara ait.
1: Türkçeyi anlatmak için evet. Yazmıştır.
0: Ama bir bakışta Türkçeye hizmet etmiştir. Şimdi iki dilli sözlüklerde

0: Hikayelere kadar kıymetlidir mütercüması mı muhtevası.
1: Hikayeleri demek.
0: Hikayelere kadar bu coğrafyayı anlatır. İlk başta söylediğim şeyi tekrar ediyorum. Bir roman gibi bidayetinden nihayetine, başlangıcından sonuna okuması iktidar eden metinler malzemesinin başlarında gelmeli. Keyiftir.
1: Vankulu lügatı.
0: Vankulu
1: daha küçük.
0: O da çok kıymetli bir eserdir. Cevherin Sahan'ın 16. yüzyılda Vankulu Mehmet Efendi tarafından çevrilmiş halidir. İki cilttir. Hala mekardır. Ben fakir de kullanıyorum onu. Mütemmim lügatlar dediğimiz, yani şey yapsanız da, mütercimasını da kullansanız, an gelir Şemsettin Sami'nin Kamusu Türküsü'nü, an gelir Lügat-ı Naciye vesaire vesaire ihtiyaç duyar.
1: Bakmanız icap gerekir, edebilir.
0: Gerekir.
1: Peki şimdi dediniz ki Kamusül Muhit'i, yani Asım Efendi ile ülfet ediyor musunuz deyince her gün dediniz. Çünkü
0: her gün onunla halleşiyorum.
1: Ne yapıyorsunuz her gün sözlüğe şimdi, bakmak için?
0: Bu İbn-i Sina çalışırken Elkan'ın Fittub, o sırada aynı anda Eyüp Tanıverdi ile İmam Gazali'nin İhya-i Zümrüt'ünü
1: de. Bir şimdi, de o var.
0: Günün ilk yarısı İbn-i Sina çalışıyorsunuz. İkinci yarısı İmam Gazali. Fıtratları, mezhepleri, perspektifleri büsbütün farklı. Şimdi birinin rahlesine oturuyorsunuz.
1: Onun sözlüğü başka.
0: Ondan ders alıyor. Onunla halleşiyorsunuz. Sonra oradan çıkıp başka bir revaka. İmam Gazali'nin halkasına başka bir dünya.
1: Çok isabet ettiniz, tam buraya geldiniz. Çok az vaktimiz kaldı. İhya'da ne yaşadınız? Yani böyle iki dakikaya sığdırılacak bir şey değil ama.
0: Yusuf Sıtkı El-Madeni merhumun tercüme ve şerhiydi. Yani normalde 4 cilt ama bu 11-12 cilt süren bir çalışmaydı. Yazma Eserler Kurumu bizden rica etti. İlk 10 cilt cehennemde. İmam Gazali sertti. Ama ilk 10 cilt yandık. 11. cilt içinde zerre kadar imanı olanı, Cenab-ı Allah'a onu cennete koymak farzdır. Son cilde saklamış İmam Gazali bunu. 11. cilde yüzüm gülümsemişti. Gazali bambaşka. Bambaşka. Yani şarkın bütün İslami medeniyeti berhava olsa, İmam Gazali'nin ihyası varsa onunla yeniden bu medeniyet inşa edilebilir.
1: Onunla ülfetiniz nasıl oldu? Bütün bu 10 cildi.
0: Şimdi yaparken, her cildi çevirdikçe Yazma Eserler Kurumu'ndaki editöre gönderiyorum İmam Gazali'nin ihyasını. Editör arkadaş mesaj atıyor. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Barik bir selam diyorum. İkinci cildi gönderiyorum. İmam Gazali'nin size selamı var diyor. Eyvallah diyorum. 8. ya da 10. ciltte sordum editör arkadaşa. Ya bu selam hikayesine ağabey dedi. Her cildin sonunda İmam Gazali Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun demiyor mu dedi. Diyor. Tabii biz onu Hazreti fakat fakirin de adı Mustafa ya. Mustafa'yı Basafa'ya selam olsun. Biz her cilt sonunda nasibimizce Gazali ile selamlaştık.
1: Evet. Belki de selavat getirip o selamdan da
0: doğru
1: nasiplenebilir inşallah. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Bey.
0: Sağ olasınız.
1: Allah ne diyeyim, daha başka eserleri hayata yeniden kazandırmanızı İnşallah. Nasip etsin. Çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam Mustafa Koç'la dilimiz, daha doğrusu sözlüklerimiz ama geride kalan sözlüklerimiz, onların üzerinden konuştuk. Bugüne de gelebilenler üzerinden Kamusül Muhit ve başka, şimdi birden gitti, Vankulu Lügatı, mütercim Asım Efendi'yi konuştuk. Haftaya görüşmek üzere.

0: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre, bu akşam 20'de, 24'te.
1: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatler 17'yi gösteriyor ve haber bülteninin 4. saat dilimine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz saat dilimlerinde ne yazık ki Adana'da ve Osmaniye'de peş peşe 3 deprem meydana geldi. İlk deprem Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saatler 14.19'u gösterdiğinde yaşandı ve ardından 2 deprem daha yaşandı. 20 dakika içinde 3 deprem meydana geldi ne yazık ki. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Henüz üzerinden çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar depremlerin henüz şokunu atlatamamışken bir deprem de Osmaniye'den geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Vatandaşlar panikle sokaklara ve güvenli noktalara akın etti. Deprem anı güvenlik kameralarına ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan Osmaniye'deki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntıların ardından AFAD'dan açıklama geldi. An itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saat tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadelerine yer verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da yaptığı paylaşımda Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle beraber tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi herhangi bir durum bulunmadığını, olumsuz bir durumun olmadığını, ekiplerin saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti ve ilgili kurumların koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ettiğini açıkladı. Ve bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan Çelik, tüm kurumlar saha tarama çalışmalarına devam ediyor. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır, tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz ifadelerine yer verdi. ...6 Şubat depremlerinde Malatya'da ağır yara almıştı ki devlet millet el ele şiarıyla birlikte geçen 3,5 yılda elbette ki geleceğin Malatya'sı yeniden inşa edildi. Özellikle de yeni yollar yapıldı, konutlar elbette ki daha güçlü bir şekilde gökyüzüne yükseldi ve yıkılan bir çarşı vardı. Orası da yeniden canlandırıldı. Yani planlı konutlarla, sanayi bölgeleriyle aslında kent hem planlı hem de daha ferah bir yaşam alanına dönüştü.
1: Sadece biz Malatya yaralarını sardı demiyoruz. Hakikaten biz geleceğin Malatya'sını inşa ettik.
2: 6 Şubat 2023'te Türkiye enkazı uyandı. 11 ile etkileyen iki büyük deprem şehirleri yıktı. O illerden biri Malatya oldu. Malatya'da da devlet ve millet el ele verdi. Yeni yapılar yükseldi. Yaşam yeniden başladı.
3: Asrın felaketinden sonra Malatya en ağır hasarı alan illerden biriydi. Ancak çok kısa bir sürede yapılaşma başladı. İkizce Mahallesi Türkiye'nin en büyük şantiyesine dönüştü. 28 binden fazla bağımsız bölüm inşa edildi.
1: Malatya'nın toplamda 125 bin bağımsız bölüm inşa edildi ama sadece şu gördüğünüz İkizce. İkizce burası bir köydü. Burada da elbette ki hasarlar vardı. Ve burada yaklaşık 28 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Türkiye'nin en büyük şantiyesi. Sıfırdan inşa edilen bir ilçe gelecekte de önümüzdeki günler, yıllarda belki burası 3. bir ilçe olma yolunda.
2: Deprem sonrası bir yandan yıkılan yapılar yeniden inşa edilirken diğer yandan depremden önce başlayan çalışmalar da hız kazanarak tamamlanma aşamasına geldi.
3: Depremle yarım kalan hayal Melek Baba'da yeniden yükseliyor. Kaynarca Spor Kompleksi'nde çalışmalar %95 oranında tamamlandı. 57 bin metrekarelik alanda spor ve yeşil alanlar yeni bir yaşam merkezi oluşturuyor.
2: Tamamlanmayı bekleyen Kuzey Kuşak Yolu da yeni bir hızla hayata geçirildi. 17 kilometrelik ilk etap trafiğe açılırken kalan 13 kilometrenin de 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
1: Kuzey çevre yolu var, 54 kilometrelik. İnşallah bu ayın sonunda bitiyor. Buranın açılışını yapacağız. Tabii bu kuzey Kuşak yolu oranın paraleli ve şu anda 17 kilometresini ulaşıma aşmış olduk. 17 kilometre.
2: Asrın felaketinde yerle bir olan Malatya Çarşısı büyük bir azim ve çabayla yeniden inşa edildi.
3: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tarihi Malatya Çarşısı 100 yıllık tarihini koruyarak yeniden ayağa kalktı. Dar sokakların yerini geniş yollar aldı. Daha modern ve ferah bir ticaret merkezi oluşturuldu.
1: Şuraya gördüğünüz bu alanda tam 12 bin fore kazık çakıldı. Yani 350 kilometreye tekabül ediyor. İnsanların tabii şu anda çarşımız bitti, hep birlikte göreceğiz. Sadece bu çarşıyla da yetinmedik. Biz hani şunu ifade hep ediyoruz ya, biz sadece depremin yaralarını sarmadık. Biz geleceğin Malatya'sını inşa ettik.
2: Depremden önce Malatya'nın en kalabalık bölgelerinden Saray Mahallesi'ne de asrın inşa seferberliğinde yeniden hayat verildi.
3: Saray Mahallesi asrın felaketinde en ağır hasar alan bölgelerden biriydi. Deprem sonrası sessizliğe bürünen alanda şimdi yeniden vatandaşın ayak sesleri duyuluyor.
2: Geniş sokakları, yeni çarşısı, yer altındaki güçlü yapısı ve şehrin dört bir yanındaki yatırımlarla Malatya artık depremle anılan bir şehir olmaktan çıktı.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını söyledi. Türkiye ekonomisi ihracatta rekor tazelemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamının yakalandığını paylaştı. Açıklanan son verilere göre ihracat yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2026 yılının 5 farklı ayında ihracat rekoru kırılırken yıllıklandırılmış ihracatsa 287.3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgesel savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin büyüme rotasında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen vizyonla daha pek çok başarıya imza atılacağını belirtti. Türkiye'nin gündemine oturan bir soruşturma, milyarlarca liralık vurgun ve on binlerce mağdur fon soruşturması devam ediyor. Derinleştikçe de yeni ve sıcak bilgiler geliyor elbette ki. Son olarak Başsavcılık yatırım fonlarının denetlenmesi konusunda yeterince denetledemediğini belirtti ve görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği suçlamasıyla bunun açık bir emare olduğunu söyledi ve eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında bir soruşturma izni için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gitti. Ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de teftiş kurulunu hemen görevlendirdi. Yani kurul eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül için elbette ki bir inceleme başladı.
4: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. 30 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 aylı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi. Yazıda bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, yatırımcılarınsa SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi. Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi. Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor. Öğle saatlerinde ise bir sıcak gelişme daha yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Teftiş Kurulu'nu görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 2016 yılındaki sır ölümüne ilişkin kritik iddianame hazırlandı. Adli tıp aslında otopsi videosuna aylarca yok demişti. Ancak o video tam da mezar açılacağı zaman ortaya çıktı, var denildi. Şimdi hem bunun üzerinde hem de özel doktorun ETS kayıtlarında çelişkili ifadeler var açıkçası. Bu durumda tabii ki soruşturmanın seyrini değiştirdi. İşte detaylar.
5: Hayırlı olsun.
4: Şüpheli ölüm aydınlanıyor, sır perdesi aralanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra dikkat çeken iki gelişme yaşandı. Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden derinleştirilmesi kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. 2016'daki otopsiye ilişkin görüntü kaydı bulunup bulunmadığı soruldu. Kayıt yok yanıtı alındı. Savcılık 1 Haziran'da bu kez video ve fotoğraf kayıtlarının gönderilmesini istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Başsavcılık 14 Temmuz'da 3. kez yazı yazdı. Özellikle otopsiye ait video kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi otopsi işlemine ilişkin video kaydının bulunmadığını bildirdi. Ancak soruşturmanın seyri 18 Ağustos'ta değişti. Deniz Olgun için fethi kabir kararı alındığı gün Adli Tıp Kurumu'ndan başsavcılığa bu kez otopsi videosunun bulunduğu yönünde cevap gönderildi. Kurum video kayıtlarının bulunduğunu ve flash bellekle CD'ye aktarılarak savcılığa gönderildiğini bildirdi. Otopsi videosu vardı ancak kasıtlı olarak gönderilmemişti. Savcılık gerçeğe aykırı cevap verildiği değerlendirmesinde bulundu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, Zabıt Katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanede görevli olan Samet Çalışkan hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan kamu davası açıldı. Deniz Olgun dosyasındaki ikinci iddianamenin hedefinde ise olay tarihinde Özel Hisar Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Nurettin Demirkol yer aldı. İddianameye göre Demirkol 26 Ağustos 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yeminli tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, ölümü şüpheli değerlendirmediğini, polisi kimin aradığını bilmediğini ve Deniz Olgun'un yüzünde ya da vücudunda kan görmediğini söyledi. Olay yerinde ise yalnızca Murat Bayrak'la yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Savcılık Demirkol'un ifadesinin ardından HTS kayıtları, 155 ihbar kayıtları, olay yeri inceleme tutanakları, ölü muayene kayıtları ve diğer tanık beyanlarını dosyaya aldı. 155 kayıtlarında polisi arayan kişinin Nurettin Demirkol olduğu, kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve Deniz Olgun'un ölümünü şüpheli olarak bildirdiği tespit edildi. Olay yerine ilk ulaşan polis memuru da kendilerini arayan kişinin Deniz Olgun'un özel doktoru olduğunu söylediğini ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Olay yeri inceleme görevlisinin beyanında da Demirkol'un kendisini Deniz Olgun'un özel doktoru olarak tanıttığı belirtildi. Savcılığın tespit ettiği bir diğer çelişki ise Deniz Olgun'un cesedindeki kan izlerine ilişkin oldu. Demirkol 2026'daki ifadesinde Deniz Olgun'un yüzünde veya vücudunda kan görmediğini iddia etti. Ancak 2016 tarihli olay yeri ve ölü muayene tutanağında Demirkol'un Deniz Olgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği kayıt altına alındı. Bilirkişi doktorun tutanağında da Deniz Olgun'un yüzünün kanlı olduğu ve ağzından kan geldiği yönünde tespitlere yer verildi.
5: Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
4: Demirkol'un ifadesindeki bir başka çelişkinin ise olay günü bulunduğu yerle ilgili olduğu belirtildi. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde bulunduğunu söyledi. Ancak ETS kayıtları incelendiğinde söz konusu saatlerde Kısıklı bazında bulunmadığı tespit edildi. Demirkol'un çiftlikte yalnızca iki kişinin bulunduğu yönündeki anlatımının da soruşturma kayıtlarıyla örtüşmediği belirlendi. Savcılık Demirkol'un kalem kalem belirtilen hususlar yönünden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonucuna vardı. Hakkında TCK'nın 272 Taksim 3 maddesi kapsamında yalan tanıklık suçundan kamu davası açtı. Demirkol 4 Eylül 2026'da tutuklandı. Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada hazırlanan iki iddianameyle dosyanın iki kritik başlığı mahkeme önüne taşındı. Bir tarafta otopsi videosu için yapılan yazışmalarda önce yok denilmesine rağmen Fethi kabir kararının alındığı gün mevcut olduğu bildirilen kayıt ve bu yazışmalardan sorumlu 3 adli tıp görevlisi, diğer taraftaysa 2016 tarihli kayıtlarla 2026'daki yeminli ifadesi arasında çok sayıda çelişki tespit edilen Nurettin Demirkol bulunuyor.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in pazartesi günü savcılığa, adliyeye aslında sevk edilmesini bekliyoruz. Bu arada soruşturma dosyasında özellikle yer alan iddialarsa hem yasa dışı bahis hem de hakem atamaları. Temiz futbol soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklanmıştı. Kişisel verileri, hukuka aykırı kaydedilen hakemlerin yakın söz dinleyen şeklinde fişlendiği ve atamaların buna göre yapıldığı belirlenmişti. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine kişisel sadakat esas alınırken hakemler hakkında hukuka aykırı şekilde kaydedilen kişisel verilerin görevlendirmelerde kullanıldığı da iddialar arasında yer aldı. Fişleme niteliğindeki veriler nedeniyle bazı hakemlerin maça çıkması da engellendi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. O da Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla, yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel pazartesi sabahı adliyeye sevk edilecek. Soruşturma kapsamında Yasin Kolla ilişkin MASAK incelemelerinde yasa dışı bahis iddiaları gündeme gelirken dosyada hakem atamalarına ilişkin yazışmalar da yer alıyor ki bu yazışmalarda Kolun hakem atamalarına müdahale ettiği ve bazı karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadrosunun belirlenmesinde rol oynadığı iddiaları özellikle soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı. Öte yandan bu soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevinden istifa etti. Ve haber bültenindeki 4. saat dilimini de noktalıyoruz ama saat başında Merve Aydın sizlerle birlikte olacak.

İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de 24'te.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey buraya.
3: Onur Bey.
4: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
5: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
8: Dene, sana da çıkar.
7: Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
9: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Halı'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu haftanın Kırmızı Halı gündemi için biz yine hazırız. Eğer sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Kıymetli izleyenler, Zeyrek Çinili Hamam Brezilyalı sanatçı Alex Cervene'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Karşılaşmalar Atlası adını taşıyan bu sergi, sanatçının İstanbul'da yürüttüğü araştırma sürecinden doğan yeni yapıtlarını önceki dönem çalışmalarıyla bir araya getiriyor.
1: Zeyrek Çinili Hamam, Brezilyalı sanatçı Alex Cervene'nin Türkiye'deki ilk kişisel sergisine ev

0: sahipliği yapıyor. Karşılaşmalar Atlası adını taşıyan sergi, 16. yüzyıldan günümüze ulaşan Mimar Sinan yapısı Zeyrek Çinili Hamam'ın altında yer alan Bizans Sarnıcı'nda gerçekleşiyor. Astronomi, şehir, mimarlık ve beden arasındaki ilişkileri haritalayan 30'dan fazla eser sergide bir araya geliyor. Sergide tuval üzerine resimler, parşömen, bir heykel, tarihi astronomi risaleleri ve İstanbul gravürleri üzerine müdahalelerle nakış işlemeli peştemal yerleştirmeleri yer alıyor. Çervenin'in üretimleri, düşüncelerimi barındırmak için ideal bir mekan olarak tanımladığı sarnıç boyunca açılan bir kitabın sayfaları gibi yerleştiriliyor. Alex Çervenin'in sarnıç için ürettiği yeni eserler arasında İstanbul Boğazı'ndan esinlenen desen ve resimler de bulunuyor. Sergide ayrıca Boğazı merkeze alan ve sanatçının alameti farikası olan sembol ve kaligrafi öğelerine yer veren 3 yeni yağlı boya resimde yer alıyor.
1: Çanakkale Bienali bu yıl 10 Ekim 20 Kasım tarihleri arasında Medcezir başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor değerli izleyenler. Türkiye'den ve dünyadan 60 binin üzerinde sanatçının katılımıyla düzenlenecek olan Bienal'de izleyiciler su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çağdaş sanatla buluşacak.
0: Çanakkale Bienali bu yıl 10 Ekim 20 Kasım tarihleri arasında Medcezir başlığıyla 10. edisyonunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bienal izleyicilerine su, toprak, hafıza ve dönüşüm kavramları etrafında Çanakkale'den Troya'ya uzanan geniş bir coğrafyada çağdaş sanatla buluşturuyor. Seçici kurul tarafından belirlenen sanatçı ve eserler, Bienal'in farklı sergi mekanlarında sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye'nin yanı sıra Hollanda, Almanya, Güney Kore, İngiltere, Çin, Romanya, Fransa ve Belçika'dan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek Bienal'de 60'ın üzerinde sanatçı, 15 sergi ve etkinlik mekanında bir araya geliyor. Bienal'in 10. edisyonu, toprak ve su arasındaki ilişkiler etrafında şekillenerek Çanakkale'nin hem doğal ekosistemine hem de yaşayan kültürel mirasına odaklanıyor. Tema, bu iki temel unsuru yalnızca fiziksel özellikleriyle değil, zaman, hafıza ve gündelik yaşamın içinde örülen çok boyutlu ilişkiler aracılığıyla ele alıyor. İnsanın doğayla kurduğu ilişkinin üretme, öğrenme ve yaşama yollarını nasıl şekillendirdiği, Bienal'in yoğunlaştığı alanları oluşturuyor. Sergiler, performanslar, paneller, söyleşiler, atölyeler ve farklı disiplinleri kapsayan etkinliklerden oluşan Bienal programı, çağdaş sanatı galeri ve müze sınırlarının ötesine taşıyarak kentin, kırsalın ve gündelik yaşamın içine yerleştiriyor. Çanakkale'den Troya'ya, Ayvacık'tan Adatepe'ye uzanan coğrafyada sanatçıların üretimleri aracılığıyla bölgenin doğal, kültürel ve tarihsel katmanlarını yeniden okumaya açıyor.

36. Akbank Caz Festivali dünya caz sahnesinin önde gelen isimleriyle İstanbul'a doyasıya bir müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor kıymetli izleyenler. 11 Ekim'e kadar sürecek olan festivalde 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri de yer alıyor. Bakalım nelermiş? Buyurun.

Türkiye'nin en köklü kültür sanat etkinliklerinden biri olan 36. Akbank Jazz Festivali, dünya caz sahnesinin önde gelen isimlerinin sahne aldığı konseriyle tüm hızla devam ediyor. ...11 Ekim'e kadar sürecek olan festival, farklı müzik türlerini içeren geniş yelpazeli programıyla dikkat çekerken, festivalde 15'ten fazla ülkeden gelen 200'e yakın sanatçının yer aldığı 36 konserin yanı sıra çok yönlü panel, atölye ve ustalık sınıfı etkinlikleri yer alıyor. Öte yandan aramızdan ayrılışının 13. yılına özel olarak düzenlenen Mehmet Ulu gecesinde, cazı, elektronik, ambient ve kulüp müziğiyle buluşturan Norveçli müzisyen Bach Vesseltoft, New Conception of Jazz projesiyle sahnede olacak. Uzun zamandır çocuklarla sound painting atölyeleri düzenleyen Burcu Yılmaz'sa, ses, hareket ve doğaçlamayı bir araya getiren Çılgın Çocuk Orkestrası atölyeleriyle çocukların yaratıcı ifade alanlarını genişletmeye ve birlikte üretmenin farklı yollarını keşfetmeye odaklanacak.

0: Doğu'nun yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılan masalları, farklı coğrafyalardan sanatçıların hem yorumları hem de etkileşimli deneyim alanlarıyla yeniden hayat buluyor değerli izleyenler. Doğu Masalları, Bir Varmış Bir Yokmuş sergisi Konya Kültür ve Sanat Merkezi Depo Nova 4'te ziyaretçilerini masal evreninin bir parçası olmaya davet ediyor.
1: Masalların yalnızca anlatılan değil, deneyimlenen bir dünyaya dönüştüğü Doğu Masalları Bir Varmış Bir Yokmuş sergisi Konya Depo No 4 Sanat Galerisi'nde ziyarete açıldı. Güven Adıgüzel ve Seyit Çolak küratörlüğündeki sergi, ziyaretçilerini masalların görsel, işitsel ve mekansal dünyasında sıra dışı bir yolculuğa davet ediyor. Geçmişten bugüne aktarılan masalların, toplumların hafızasında ve hayal dünyasında taşıdığı izlerden yola çıkan sergi, masalı yalnızca bir anlatı biçimi olarak değil, aynı zamanda hatırlamanın, aktarmanın ve iyileşmenin bir yolu olarak ele alıyor. Sergi bu yaklaşım doğrultusunda geleneksel masal motiflerini çağdaş sanat ve deneyim alanlarıyla yeniden yorumluyor. Serginin resim seçkisi, Doğu'nun kendi masalı, Batı'nın doğuya bakışı ve modern yorumlar olmak üzere üç ana tema etrafında şekilleniyor. Minyatür, kaligrafi ve yazma geleneğinden oryantalist yorumlara, sergi için üretilen çağdaş çalışmalara kadar uzanan seçkide yağlı boya, mürekkep, kaligrafi, minyatür ve karışık tekniklerden eserler yer alıyor. Doğu Masalları Bir Varmış Bir Yokmuş 18 Aralık'a kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Geçmişten bugüne taşınan masalları, çağdaş sanatın olanaklarıyla yeniden yorumlayan sergi, her yaştan ziyaretçiyi kendi masalının izini sürmeye davet ediyor.

0: Değerli izleyenler, bu hafta da yine birbirinden farklı türde yapımlar vizyona girmeye hazırlanıyor. Biz de o yapımlardan öne çıkanları sizler için derledik. Gelin hep birlikte bakalım.
1: All those folks might say that...
2: Bu hafta Kırmızı Halı seyircimizi sinema salonlarında yine birbirinden farklı tür ve içerikte yapımlar bekliyor. 7 filmin vizyona gireceği yeni haftada

0: da 3 başarılı film öne çıkıyor. Bunlardan ilki Kraliçe Zor Durumda yapımı.
1: She communicates to me very clearly what she wants and what she does.
0: Film, ileri evre demans hastası olan bir kadının vesayetini üstlenmeye çalışırken vicdani ikilemlere düşen kocasıyla kızının aldıkları kritik kararların kontrolden çıkmasıyla yüzleştikleri sarsıcı krizi konu ediniyor.
1: Why is she keen to deprive her of something that gives her comfort and pleasure at a time in her life when she needs them most?
2: A digger here got us into this mess and digger's gonna dig us out.
0: What the hell? Bir diğer filmimiz ise Digger yapımı. Film, dünyanın en güçlü insanı Digger Rockwell'in kendi tetiklediği global bir felaketi insanlığın kurtarıcısı rolüne bürünerek önlemeye çalışmasını anlatıyor. Üçüncü filmimiz ise Vahşinin Kalbi. Film, askeri bir uçak kazasından sağ kurtulan bir özel kuvvetler subayının sadık savaş köpeğiyle birlikte Alaska'nın zorlu ve ıssız doğasında hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
3: Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Alı'nın konuğu sanatçı Kadir Akyol bizimle birlikte. Kırmızı Alı'da kendisiyle hem sanata dair hem de üretim yolculuğuna dair ve devam eden sergisine dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sizler de buradaysanız eğer hemen başlamak isteriz. Merhabalar Kadir Bey.
4: Merhabalar, hoş buldum.
3: Nasılsınız?
4: Şahaneyim. Siz nasılsınız?
3: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Müsaadenizle Kırmızı Alı için ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum. Sanat sizin için ne demek? Sanatın kavramsal ve pratik karşılığı sizde nedir? Böyle bir girizgah yapalım lütfen, buyurun.
4: Sanat benim için görünenin aslında görünmeyen kısmını ile ilgilenmek. Yaratılışta da ya da mitolojik öğelerle başladığımızda da Tanrı kendini insanlar üzerinden, doğa üzerinden, bilinç üzerinden kendini görünür kılmaya çalıştığı, ki kendine görünür kılabilmek için. Sanat eseri de aslında bizler de doğadan beslendiğimiz için ilk önce eserlerime görünmeyen arkasından bakmaya çalışıyorum. Yani temel sorularımız vardır. Biz kimiz, nereden geldik, nereye gidiyoruz aslında aramak için benim için müthiş bir araç sanat nesnesi.
3: Bu soruları da yol gösterici bir şey sanat sizin için anladığım
4: kesinlikle.
3: Kadarıyla. Peki kendi disiplininize ne zaman ve nasıl yöneldiniz? Kendi üslubunuza, tarzınıza, tavrınıza. Önce buradan başlayalım, sonra teknik detaylara
4: aslında
3: geleceğim.
4: Aslında çocukluğumdan gelen bir süreç, disiplinler arası sürekli eğilimlere, nesnelere ilgi duyduğumdandır. Ama bu bilinçaltına bir şekilde, bankaya bir şekilde görseller atılıyor. Zaman içerisinde yeri geldiğinde bunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Akademik eğitimle beraber her gördüğüm nesneyi bir sanat nesnesi olarak algılamaya başladım. En son yaptığım kumaşlar üzerine resimlerle benim şimdilik yaptığım dönemleri en güzel şekilde anlatan kısımdı benim için. O yüzden her nesneyi kendimce bir sanat nesnesi olarak algılıyorum. Hı
3: hı. Kumaşların üzerine yaptığınız tabii resimleri ki aslında sanatınızın peak aşaması olarak adlandırıyorsunuz.
4: Şimdilik.
3: Sonrasında
4: yapabildiğim en iyi eser daha halen yapmamış olduklarım.
3: Çok güzel bir tanım oldu.
4: O yüzden şimdilik sadece aslında final değil, sürecin kendisini yaşamaya çalışıyorum. Hı hı. Halen kendimi keşfetmeye çalışıyorum. Yani açıkçası sanat nedir, ben kimim, bunları açıklamaya çalışıyorum kendim içerisinde. Ve sizler de işte benim evrene dağılmış farklı hallerimsiniz. Birbirimizi kendi içimizde keşfetmeye çalışıyorum. Yani sürecim halen devam ediyor.
3: Sanatın da aslında radikal ve net bir cevabı olmadığını varsayarsak kesinlikle aslında bu söylediklerinize paralel bir şey çıkmış oluyor.
4: Kesinlikle öyle.
3: Peki kendi tarzınızı, şimdi direkt odaklanalım, fokuslanalım. Kendi tarzınızı, eserlerinizi, üretimlerinizi tat, doku, duygu, içerik ve teknik olarak, üslup olarak nasıl tanımlıyor ve adlandırıyorsunuz? Şöyle bir perspektif sunalım kendi eserlerinize ve yapıtlarınıza.
4: Yapım gereği ya da coğrafyam gereği Mardin'de doğdum ben. Birçok katmanın iç içe olduğu, kültürlerin olduğu bir yapı. O yapıda büyüdüğünüz zaman eserlerinize istemeseniz de yansıyor bu. Şu anki var olan sergim de, bugün açılacak sergimin de konusu bu. Sakura genellikselden evrensele. Aslında disiplinler arası bir yolculuğu ana sanat dalı, ana dal olarak da sanatı belirledik. Yani birçok disiplini beslenip melez bir yaklaşımla onu anlatma fikridir çağın gereği olarak. Çünkü tek başına maalesef bir şeyi ifade aracı olarak kullanamıyorsunuz. Çünkü yetersiz kalıyor. Hı hı. O yüzden bu kullandığım eserlerimde beni birçok disiplini, yani özellikle kumaşı kullanmamın sebeplerinden bir tanesi gelenekten beslenmek. Çünkü o gelenekteki mitolojik katmanlar beni besliyor yeni resimlerimde. Ve bunu çağdaş bir dille getirmeye çalışıyorum.
3: Gelenekselden evrensele, evet, aslında katmanlara yayılan bir süreç. Sakura'ya birazdan geleceğim. Hemen üslubunuzu, tekniğinizi sordum ya, kendi bakışınızla nasıl, tabii, bakıyorsunuz kendi eserlerinize diye. Bunun paralelinde şunu merak ediyorum. Üslup, tarz ve doku bulmakta zorlanan sanatçılar var takdir edersiniz, evet, ki. Atıyorum tekniği iyi ama o tekniği kişiselleştirme noktasında sıkıntı yaşayan ya da böyle bir sorun yaşayan sanatçılar da olabiliyor. Tekniğini bulamamış, üslubunu bulamamış sanatçılar sizce nerede hata yapıyor olabilir? Yani, kendilerine hangi soruları sormamış olabilirler?
4: Yani hata demeyelim, sadece süreç diyelim. Çünkü her şeyin bir zamanı var. O yüzden daha zamanı gelmemiş olabilir. Ya da belki hiç bulamayacaklardır. Çünkü sistem bu şekilde işliyor. Ama sadece nazene onlara bir tavsiyem size kendimce. Hı hı. Doğayı takip etmeleri, yani en güzel ilham zaten doğanın kendisi. Onu takip ettiğin zaman zaten sana çok fazla sayıda yol gösterecek.
3: Harika bir özet oldu. Evet. Belki yol gösterici olabilir hakikaten.
4: Yani belki demek istemiyorum ama yani doğaya referans almazsanız her anlamda geçerli. Medyadan tutun işe kadar aklınıza gelen her türlü disiplinde muhakkak doğadan referans almak gerekiyor. Yani uzaya bile çıksan, bilimsel uğraşlarla uğraşsan onları referans alıyoruz biz.
3: Sanatı da anladığım kadarıyla doğadan bağımsız düşünebiliyorsunuz.
4: Kesinlikle. Yaptığım işler gereği zaten hem kumaş hem çiçekli kumaşlar. O yüzden doğanın iç içeyiz hepimiz birlikte.
3: Harika. Tam çiçekli kumaşlar dediniz. Evet. Oradan devam etmek istiyorum. Sizin çalışmalarınızda çok, tırnak içinde konuşuyorum, şık, güzel, aydınlık, iç açan nesneler ve figürler görüyoruz. Evet. Bu tercihinizin sebebi nedir? Hep mi böyleydi? İç açan, parlak, aydınlık, şık, yoksa sonradan mı oldu? Biraz bu tercihinizle ilgili konuşursak mutlu olurum.
4: Elbette hayat gibi eserler her zaman renkli, çiçekli, böcekli ya da pozitif olmayabiliyor. Ama bu dönem benim en güzel dönemim olarak anlamlandırıyorum. Bu Sakura serisiyle ilgili. Yani şunu şöyle anlamlandırıyorum. Çünkü bu bir dönüşüm, bir negatif pozitif, yin yang gibidir. Yani denge işidir. Yani o yin'in karşısında diğeri de vardır. Yani birbirinin karşılığını buluyor. Yani çok sevdiğim bir söz var Mevlana'nın. Taştım, toprak oldum, bitki oldum, hayvan oldum, insan oldum, en son ışık olacağım sözleri vardır. Yani aslında insanın dönüşümünü çok güzel kendi içinde anlatıyor. O çiçek kısmı aslında hayatımızdaki o boyut kavramlarını anlatıyor. Yani şimdi ben bahsettiğim o çiçek, böcek kısımları bir sonraki basamakta hayvan kısmına giriyor. Bir sonrakinde insan, bir sonrakinde aslında bilinç durumuna denk geliyor. Ve ben bunun harmanlayıp o Gregor Samsa, yani Franz Kafka'nın Dönüşüm adlı kitabındaki kahraman gibi kendimizi kendi içimizde böyle tamamlamaya çalışıyoruz. Yani o kendi içindeki arayışım benim. Şu anki o Sakura serisiyle sadece estetik bir nesne olarak onu sunmuyorum çiçek olarak. O da var, sanatsal bir kısım da var ama asıl kaynağı kendimizi kendi içimizden tamamlamaya çalışmak.
3: Mesele görünenin ötesinde.
4: Kesinlikle
3: anladığım kadarıyla.
4: Öyle. Daha, kesinlikle, çok doğru.
3: İşlerinize ve eserlerinize ve yapıtlarınıza adı her neyse alt bilinç ve alt metin yüklemiş durumdasınız.
4: Kesinlikle.
3: Bunu da izleyiciye söz hakkı vererek aslında tamamlamaya çalışıyorsunuz.
4: Kesinlikle öyle. Bir de eserlerimde aslında kumaş üzerine yağlı boya kullanıyorum ama ben hazır nesne kullanıyorum. Hazır bir kumaş kullanıyorum. Yani özel yaptırılmış bir kumaş değil. Sizler de etrafınızda görebileceğiniz herhangi bir nesneyi, hazır nesneyi sanatsal bir imgeyle kendinize ait kılabilirsiniz. Yani bizim bu serginin asıl teması işbirlikçilerimizle beraber. Hepsine ayrıca teşekkür ederim burada. Konu şeydi, çok özür, eser üreten sanatçı işi üzerinden eser üretmekti bizim işimiz. Asıl ana odak bendim ama benim etrafımda diğer işbirlikçilerimiz vardı. Benim eserimden etkilenerek üretilen kıyafetler, porselenler, duvar kağıtları, heykeller.
3: Peki bütün bu konuştuklarımız beraberinde ve paralelinde sanat insanı iyileştirir mi? Sanat bizlere iyi gelir mi? Böyle bir görevi var mı ayrıca?
4: Yani her kelimenin bir frekansı olduğu için sanatın da hayatımızda, yani kodlar yazılırken pozitif anlamda bir görevi yüklenmiş. Sanat gerçekten hem insan içten hem dışsal olarak güzelleştiriyor ve iyileştiriyor. Sanatın kavram kelime anlamı zaten

0: Bunların hepsini barındırıyor. Şöyle örnek verebilirim hayatımızı dışsal olarak nasıl güzelleştirdiğini. Elinizle de su içebilirsiniz ama bir sanatçı bir bardak yaptığında ya da bir form yaptığında onun içmesi daha kaliteli hale gelmeye başlar. Giydiğimiz kıyafetler, gözlükler, saçlar, imajlar, tasarımlarımız hepsi aslında bir sanatçının elinden çıkıyor. Hı-hı. Bir tasarımla çıkıyor, yani sanatla ortaya çıkıyor. Ya da sanat ilkelliği ortadan kaldırıyor. O yüzden sanatın böyle bir pozitif görevi var.
1: Farklı bir perspektif ve farklı bir bakış oldu. Teşekkür ederim. Sizler de vakti gelince sergiler açıyorsunuz, ya kişisel sergiler açıyorsunuz ya da karma sergilere evet. dahil oluyorsunuz.
2: Bu bir zincir. Şimdi burada da çocuklarımızı görüyorsunuz. Bu aslında az önce bahsetti Selçuk Bey. Büyük bir emeğin son geldiği noktanın sergilenmesi. Bunun arkasında uzun bir emek var ve değişik aşamalar var. İşte önemli olan başarı için her aşamayı desteklemeniz lazım. Geliştirmiş durumdayız. İleriye dönük ne gerekiyorsa da yapmaya hazırız. Çünkü geleceğimiz burada. Onu görüyoruz. Buyurun.
3: Teyitçi olarak da hem valiliğimizle hem de kurumlarımızla istişare halindeyiz. Biz kalıcı bir etki bırakacağını nesiller üzerinde zaten gözlemliyoruz. Geçmişte düzenlediğimiz Teknofest'ten ama kalıcı eserlerle birlikte bilim merkezleri, teknoloji atölyeleri, deney yap teknoloji atölyeleri gibi eserler halihazırda çalışılıyor. 2027 Teknofest bir yıl biliyorsunuz Anadolu'da, bir yıl İstanbul'da henüz netleşmedi. Hem yönetim kurulumuzda hem ilgili kurumlarla istişareleri yapıp sonrasında karar vereceğiz. Sağ olun.
2: Hayırlısı olsun diyelim. İllerimiz heyecanla bekliyordur bunu.
4: Evet. Son soru olsun. Şimdi terörsüz Türkiye sürecindeyiz malum. Çok böyle sürecinde evet. tam var. Türkiye'nin gelebilir. Özellikle Doğu bölgesinde evet. çok sahiplendiğini görüyoruz. Ve çok memnuniyet.
2: Çok doğru.
4: Bir yandan Türkiye Şanlıurfa'yı hakikaten konuştu. 30 Eylül'den bu yana. Hem renkli görüntüler yaşandı. Bunlar çok konuşuldu. Bir de tabii ki yerli ürünlerimiz. Sadece tabii Şanlıurfa'yı Türkiye değil, Yunanistan'da, İsrail'de takip ettik.
2: Evet.
4: Bugün buradan yükselen mesaj neydi? Türkiye dünyaya nasıl bir mesaj verdi efendim?
2: Türkiye birlik, beraberlik içinde olduğunu, güçlü olduğunu, caydırıcı bir güç olduğunu, gençleriyle, yeni nesillerle birlikte dünyanın bu yeni meydan okumalarına karşı hazır olduğunu ortaya koydu. Ama aynı zamanda barıştan yana, refahtan yana, sosyal adaletten yana tavrını, sorunları savaşarak değil, masalarda uzlaşarak çözme barışçı tavrını da ortaya koymuş oluyor. Güçlü bir caydırıcılık, barışçı diplomasi. Bu ikisini de Türkiye Cumhuriyeti gayet güzel yapıyor ve şunu söylüyor dünyaya, biz hem güçlü olacağız hem haklı olacağız diyor. Sadece güçlü olup katliamlarla insanlık dışı eylemlerde bulunuyorsanız o gücün hiçbir anlamı yok. O teknolojinin hiçbir anlamı yok. İşte Urfa'dan biz onu söylüyoruz. Halil İbrahim şehrinden onu söylüyoruz. Biz hem güçlü olacağız hem de haklı olacağız. İnsani değerleri savunmaya devam edeceğiz. Mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz inşallah.
5: Evet arkadaşlar teşekkür ederiz.
6: Çok sağ olun.
7: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
5: Efendim buradan.
0: Zamanında da vardı. Şu an günümüzde de var. Yani Da Vinci'ler, Michelangelo'lar ve diğer üstadlarımızın hepsi aslında teknoloji kendi zamanlarında hep kullanmışlardı. Yani o zaman kamera obscura vardı. Daha iyi iletişim kullanmak için ya da zamandan kazanmak için. Şimdi yapay zeka var. Projeksiyon makineleri var. Çizimle ilgili bir sürü kolaylıklar var. Baskı makineleri var. Ve sanatçı bunlardan faydalanmak zorunda. Niye? Ben ayda şu an tek başıma bir eser yapabiliyorum ama bu işimi kolaylaştıracak hem asistanlardan, yapay zekadan, maillerinden bizi onlar çok güzel asiste ediyor. Yapay zeka uygulamaları.
1: Aslında doğru mu anlıyorum? Yapay zekayı doğrudan bir aktör ya da
0: araç
1: olarak kullanmak yerine araç ve asiste edici bir yapıda ele alıyorsunuz.
0: Kesinlikle. Çünkü asıl kısım biziz yani. Tümden her şeyimizi o yapay zekaya verirsek bu sefer üretim kısmında biz zorlanabiliriz ileriki zaman. Yani elektrik kesildiğinde senin hayatında kesiliyor gibi olur. O yüzden ona izin vermek için biraz daha biz daha manuel, daha organik tarzda ilerlemeyi tercih ediyorum.
1: Ama bu sizin söylediğiniz bir
0: tabii
1: şey.
0: Tabii ki benim.
1: Gelecekte daha aktör haline

0: gelen, daha baş obje haline gelen bir halde alabilir.
1: Alabilir yani. Ama benim naizane bizim alanla ilgili şeyler, ben klasikçiyim. Ben daha el işi, boya kısmında uğraşıyorum ve bunun gelecekte de ölmeyeceğini bilenlerdenim. Çünkü yapay zeka belli bir şekilden sonra çoğaldığında o fazlalık zaten görünümünüzü azaltacaktır. O yüzden kıymetli olan şey el işi olan ürünlerimiz olacak.

0: konuşmuş olduk. Henüz yapmadıklarınızın belki en iyi çalışmalar olduğunu adlandırdınız.
1: Evet. Ben Türkiye'de DG Art Galeri ile çalışıyorum, Dursun Bey ile çalışıyorum. Benim asıl galerim de yurt dışında Galeri Bartox. 18 ülkede galerisi olan küresel bir zincir. O şampiyonlar gibi dediğimiz ligde olan bir galeri. O yüzden uluslararası arenada sürekli zaten sergilerim, fuarlarım, bienaller, işte özel projeli sergilerim zaten devam ediyor. Benim buradaki kendim içerisinde kurduğum hedeflerim, amaçlarımdan bir tanesi oyun olarak algılıyorum hayatı ben. Bir sonraki aşamada ne olacak diye merak ediyorum sürekli kendime. Yani oyun nereye gidecek? Bugün buradayım, yarın nerede olacağım diye onu merak edip adımlar atıyorum. Yani sonu düşünmüyorum ama o süreç bana keyif veriyor. Daha neler yapabilirim?
0: Çok güzel. Bir soruyla daha devam edelim. Sizin bıraktığınız sorudan beraberinde. Genç sanatçılara neler söylemek istersiniz? Sizce kendilerinde hangi sorulara yanıt verdikten sonra bu yola baş koymalılar ve ben de varım demeliler?
1: Yani
0: reçete gibi algılamayın. Yok. Reçete değil elbette ama söyleyeceğiniz birkaç şey vardır diye tahmin
1: ediyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten hiçbir şey bize ait değil. Bütün kelimelerimiz, eserlerimiz hep katlanarak, ekleyerek gittiğimiz için bize ait olmaya başlıyor. Yine duyduğum bir kelimeydi. Başarılıyla başarı arasında aslında çok küçük bir fark var aslında. Tam başarılı olacakken o kadar çok emek veriliyor diyor. Tam ucunda bırakılıyor. Yani o %98 neredeyse o kısma geldiğinde yorulup bırakıyor. Onlara tek söyleyebileceğim, oraya kadar geldiniz, bırakmayın. Biraz daha mücadele, birazcık daha mücadele. Yani bununla ilgili size binlerce böyle hikayeye anlatabilirim. Ama o yüzden sadece
0: devam etmek
1: gerekiyor ve devam etmek gerekiyor ve keyifli kısım o aslında.
0: Gayet iyi anladım. Tebrik ederim. Serginizi de son olarak anmak isteriz. Bir yayını var. Evet. Sakura adını taşıyan bir gelenekselden, evet, evrenseli adını taşıyan, mottosunu taşıyan bir yayın. Burada zannediyorum eserleri görebiliyoruz.
1: Kesinlikle. Eserlerim, yazılarım.
0: Sergiye fiziken gidemeyen insanlar belki ne kadar etkili olabilir tabii ki tartışmalı ama bu yayını da elde edebilirler, dahil edebilirler kütüphanelerine ve evlerine diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa duymak isteriz.
1: Teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Bu sergi en azından gelemeyenleri görmesine vesile oldunuz. Bütün ekibinize de size teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'da bu haftaki konuğumuzu uğurlarken gelin biz de kült filmler köşemize gidelim. Bakalım Bedir Acar bu hafta bizler için hangi filmi mercek altına aldı? Hep birlikte izliyoruz.
2: Merhaba, bazı filmler vardır, yıllar geçer, dünya değişir, insanlar değişir ama onlar eskimez. Her yeniden karşılaştığımızda uzun zamandır görmediğimiz bir yakınımızı görmüş gibi oluruz. Bizim Aile de işte böyle bir film. 1976'da seyirciyle buluşan bu Yeşilçam klasiği aradan geçen yarım asra rağmen hala içimizi ısıtıyor. Şimdi filmi yıllar önce sinemamıza kazandıran Arzu Film, Bizim Aile'yi günümüzde geçen bir televizyon dizisi olarak yeniden hayatımıza taşımaya hazırlanıyor. Ergin Orbey'in yönettiği, Sadık Şendil'in senaryosunu yazdığı film, eşlerini kaybetmiş 4 çocuklu Yaşar Usta ile 3 çocuklu Melek Hanım'ın evlenmesi ve iki ayrı ailenin aynı çatı altında buluşmasıyla başlar. Başlangıçta birbirlerine alışmakta zorlanan 7 kardeş, hayatın karşılarına çıkardığı sıkıntılarla birlikte zamanla gerçek bir aile olmayı öğrenir. Filmin en büyük gücü kuşkusuz oyuncular. Münir Özkul'un Yaşar Ustası, hayatın yükünü omuzlamış, çocuklarını büyütürken kendi yorgunluğunu içine atmış, emeğiyle yaşayan, gururlu ve sevgi dolu bir baba figürü. Adile Naşit'in Melek Hanım'ı ise şefkat ve anaçlığıyla bu ailenin diğer yarısını tamamlar. Tarık Akan, Itır Esen, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı güçlü kadro adeta bir yıldızlar karmasıdır. Yaşar Usta'nın fabrikatör Saim Bey'in karşısında söylediği unutulmaz sözler filmin bütün ruhunu birkaç cümlede anlatır. Biz bir aileyiz, birbirimize parayla pulla değil, sevgiyle bağlıyız. Bu söz yalnızca bir babanın ailesini değil, emeği, gururu ve insan onurunu da savunur. Para karşısında sevginin, makam karşısında emeğin, güç karşısında insanlığın değerini hatırlatır. Belki de bizim aileyi bugün hala bu kadar özel yapan şey tam olarak budur. Film bize

0: Kusursuz insanlar değil, kavga eden, kızan, hatta hata yapan ama bütün bunlara rağmen birbirinden vazgeçmeyen insanları anlatır. Buradaki aile, şimdiki pek çok televizyon dizisinde olduğu üzere entrikanın ve güç savaşının değil, dayanışmanın adıdır. Günümüz dizilerinin çoğunda aile hikayelerinin çatışma, ihanet ve güç mücadelesi üzerinden anlatıldığı düşünülürse, bizim ailenin yeniden gündeme gelmesi daha da anlamlı. Üstelik bunu filmi yaklaşık 50 yıl önce seyirciyle buluşturan Arzu Film'in yapıyor olması projeye ayrı bir değer katıyor. Elbette yeni dizinin başarısı eski filmin birebir taklit edilmesine değil, onun ruhunu günümüze taşıyabilmesine bağlı. Yeni karakterler ve hikayelerle aynı sıcaklığı yakalayabilirse bizim aile bugün de seyirciye iyi gelebilir. Çünkü bazı hikayelerin zamanı yoktur. Sevgiye, dayanışmaya ve aile sıcaklığına duyulan ihtiyaç da değişmez. Bu yüzden bizim aile yalnızca bir Yeşilçam klasiği değil, bize unuttuğumuz bir şeyi hatırlatan güçlü bir insanlık hikayesidir. İnsanı zengin eden, sahip oldukları değil, sevdiği ve zor gününde yanında duran insanlardır. İyi seyirler.
1: Evet değerli izleyenler, Kırmızı Halı'nın kültür, sanat ve sinema gündemiyle aynı zamanda değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18'i gösteriyor. Hafta sonu akşam haberleriyle karşınızdayım. Yoğun gündemle başlayalım ama bir orman yangınıyla başlayacağız maalesef. Bursa'da Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler canla başla alevleri söndürmek için teyakkuza geçti. 3 helikopter, 1 uçak havadan müdahale ediyor ve takviye ekiplerle karadan müdahale de sürüyor. Bölgeye bakalım. Yangın Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nin mazlumlar mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de 3 arazöz ve 1 drone'la çalışmalara destek veriyor. Öte yandan 6 su tankeriyle 2 dozer de bölgedeki ekiplerin çalışmalarına katıldı. Yangını kontrol altına almak için müdahale koordineli şekilde sürdürülüyor. Bölgedeki çalışmalar ve yangının seyri Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor. Evet, gözümüz kulağımız Şanlıurfa'daydı çünkü 5 gündür devam eden bir teknoloji şöleni vardı ve bugün de artık final heyecanı yaşandı. Milli Teknoloji Hamlesi'nin gurur tablosu Teknofest Güneydoğu'da.

0: gösterileri, bilim atölyeleri, yarışmalar derken dolu dolu bir Teknofest daha geride kaldı. Şanlıurfa'da 1,5 milyondan fazla ziyaretçi Teknofest'i ziyaret etti. Neler yaşandı? Şu 5 güne bir bakalım.
1: Gururluyuz. Çok çocuklarımızın geleceği için umutluyuz.
2: Abi çok güzel bir duygu. Urfa'mıza hayırlı uğurlu olsun abi.
3: Şanlıurfa bugüne kadar böylesi bir kalabalık görmedi. Güneydoğu Teknofest'te bölgenin birçok ilinden gelen vatandaşlar özellikle insansız hava araçlarımızı yakından görebilme imkanına sahip oldu.
4: Teknofest gün katılımında bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023, orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz. Hakikaten.
5: Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu son gününde de sürdü. Teknoloji tutkunlarını buluşturan dev festival 5. gününde de büyük finalle taçlandı.
6: Şanlıurfa'da ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin sergilediği cesareti, üretme azmini ve kendilerine duydukları özgüveni Türkiye yüzlü hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra tam bağımsız bağımsızlık mücadelemizin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
7: Maalesef ülkemizi boğan bir gündem hakim. Dünyaya baktığımızda çok daha karanlık bir gündem hakim. Adeta parlayan bir yıldız gibi nesillerimizle beraber böylesine bir etkinlik tam tarihin sıfır noktasında gerçekleştiriliyor. Bugün de son günündeyiz. 7'den 77'ye tüm insanımız burada. Alan muazzam bir enerjiyle dolu.
5: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen festivalde Türkiye'nin mühendislik birikimi ve gençlerin üretme heyecanı aynı alanda birleşti. Atak'tan Hürkuş'a, Anka'dan Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı'ya Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki kabiliyetleri ziyaretçilerle buluştu.
6: Savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik.
4: İnsanlık yararına, memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de kızıl elmasının olması, milyonlarca gencimizin kızıl elmaları uğruna yarışmalara başvuruyor olması, yarışmalardan sonrasında takımlarıyla beraber bunu girişimlere dönüştürüyor olmaları ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına, ülkemizin yararına yapıyor olmaları. Hakikaten olabilecek en büyük kızıl elmamız bu.
5: Milli kara ve deniz araçları da teknoloji vitrinindeki yerini aldı. Son günün gökyüzü programında ise Türk Yıldızları ve Solotürk vardı. Gösteri uçuşları final heyecanını göklere taşıdı. Türk pilotlarının gösterileri adeta nefesleri kesti. Festivalin her köşesinde farklı bir keşif imkanı vardı. Bilim atölyeleri, simülasyon alanları ve sergiler her yaştan ziyaretçiye teknolojiyi yakından tanıma fırsatı sundu.
8: Ki Şanlıurfa ilimiz de daha böyle bir şeye alışmış değil. Yani böyle bir şeye alışık olmadığı için yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Günümüzde uçaklarımız, savaş silahlarımız, her şeyimizde ilerideyiz. Yani zirvedeyiz.
3: İnsan tarafından yapıldı ve sonrasında da jandarmaya verildi. Arkamda gördüğünüz robot ve bu robot buraya gelen özellikle çocukların en çok ilgisini çeken noktalardan biri.
9: Teknofest gerçekten yaratıcılığı ve bilimi çok üst seviyeye çıkarmış bir etkinlik.
5: Teknoloji yarışmalarında emeklerini projeye dönüştüren gençler için ödülleri verildi. 30 Eylül'de kapılarını açan Teknofest Güneydoğu kapanış seremonisi ve ödül töreniyle tamamlandı.
10: Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinliklere 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
0: Türkiye ve Fransa arasında yeni bir işbirliğine imza atıldı. İki ülke arasında savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Peki bu harita neyi kapsıyor? Aktaralım. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Buna göre Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Kor General İlkay Altında Fransa Savunma Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı Ali Sirufo'yla görüştü. Fransa Cumhurbaşkanı'nın askeri özel kalem başkanıyla Uluslararası İlişkiler ve Strateji Genel Müdürü ile görüşmeler yapıldı. Görüşmelerde ikili savunma ve askeri ilişkiler ele alındı. Stratejik diyalogla mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik imkanlar da değerlendirildi. Düzenli ve sonuç odaklı temasların sürdürülmesinin önemi teyit edildi. Bu kapsamda iki ülke arasında savunma işbirliği yol haritası imzalandı. Açıklamada imza son dönemde iki ülke liderleri tarafından verilen karşılıklı olumlu mesajların somut bir işbirliği adımına dönüştüğünü de göstermektedir denildi. Adana ve Osmaniye'de peş peşe üçlü deprem meydana geldi. İlk sarsıntı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde gerçekleşti ve saatler 14.19'u gösterdiğinde bölgede büyük bir panik vardı. Ardından iki deprem daha yaşandı. 20 dakika içerisinde hissedilen üç deprem oldu. Neler yaşandı? Bir olumsuzluk var mı? Bakalım. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Henüz üzerinden çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar depremlerin henüz şokunu atlatamamışken bir deprem de Osmaniye'de meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Vatandaşlar panikle sokaklara ve güvenli noktalara akın etti. Deprem anı güvenlik kameralarına ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan Osmaniye'deki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntıların ardından AFAD'dan açıklama geldi. An itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadelerine yer verildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da yaptığı paylaşımda Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin ise saha çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk olmadığını ifade etti. İlgili kurumların koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ettiğini de belirtti. Ve bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan Çelik, tüm kurumlar saha taramalarını sürdürüyor. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Tüm çalışmaları da yakından takip ediyoruz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı adına ihracat rakamlarını değerlendirdi. Kritik verileri paylaştı ama şöyle bir durum var. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmış oldu. Türkiye ekonomisi ihracatta rekor tazelemeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamının yakalandığını duyurdu. Açıklanan son verilere göre ihracat yıl başından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2026 yılının 5 farklı ayında ihracat rekoru kırılırken yıllıklandırılmış ihracat 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bölgesel savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin büyüme rotasında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen vizyonla daha pek çok başarıya imza atılacağını da söyledi. Dolandırıcılar yine iş başında, bu kez adres Tekirdağ. Kendilerini polis, asker, savcı olarak tanıtıyor şüpheliler ki bildiğimiz durum. Efendim, bu kapsamda 68 yaşındaki bir vatandaşı dolandırdılar. Üstelik de bu rakam 19 milyon lira. Ve 8 ilde operasyonlar düzenlendi. Başarılı operasyonların ardından 11 şüpheli yakalandı. 9'u ise tutuklandı.
11: Telefonda kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıttılar. Suçluları yakalamak bahanesiyle ziynet eşyalarını ve dövizlerini teslim etmesini istediler. Kandırdıkları mağdurdan yaklaşık 19 milyon liralık ziynet eşyası ve dövizini aldılar. Ama polisten kaçamadılar. Kıskıvrak yakalandılar. Dolandırıcılığın adresi bu kez Tekirdağ'ın Şarkköy ilçesiydi. Telefon dolandırıcılarına inanan 68 yaşındaki mağdur evindeki değerli eşyaları teslim etti. Yaklaşık 19 milyon lira kaybolduğunu belirterek şikayetçi oldu. Şarkköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen polis, teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirledi. 29 Eylül'de 8 farklı ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

0: Mekke Savunma Anlaşması tüm dünya konuştu. Üç ülkeyi kapsıyor ama tabii bundan sonra atılacak kritik adımlar var. Üstelik yarın mühim bir toplantı var. Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu bir araya gelecek. Mekke Anlaşması kapsamında Riyad'da düzenlenecek toplantıya gidecekler. Bakalım.
1: Mekke Anlaşması için kritik toplantı. İttifakın kurumsallaşma süreci hız kazanıyor. Gözler Riyad'da düzenlenecek toplantıya çevrildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ortak savunma için Mekke Anlaşması kapsamında tesis edilen Stratejik ve Siyasi Savunma Komitesi toplantısına katılacak. 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek toplantıda bundan sonra atılacak adımlara dair Türkiye'nin görüşleri paylaşılacak. Orta Doğu'da barış ve istikrara yönelik tehditler, müttefiklerin müşterek güvenliklerini ilgilendiren bölgesel gelişmeler, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları ve uluslararası ticaret yollarında seyir sefer serbestisinin ve güvenliğinin sağlanması gibi kritik konular masada olacak. Diğer yandan ittifakın sekreteryasının da Riyad'da belirlenmesi bekleniyor. İlk genel sekreter olarak Pakistan'dan emekli korgeneral Nauman Mahmud aday gösterildi.
0: Rusya ve Ukrayna arasındaki tansiyon düşmüyor. Yıllardır devam ediyor savaş ama şu son zamanlarda iyiden iyiye alevlendi. Rusya'nın askeri notaları efendim hedef aldığını biliyoruz ama bu kapsamda Ukrayna'da savaş politikasını Rusya'nın daha çok yerleşim yerlerine yönelik saldırılarla sürdürüyor. Yeni taktikler deniyor iki ülke ama saldırılar duracak gibi de görünmüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yaşanmaz hale getirmek için büyük saldırılar düzenlemişti Rusya tarafı. Ve bu kapsamda Kiev'de özellikle köprüler vuruldu. Almanya'nın başbakanı ise o noktaya gitti, destek mesajları verdi.
2: Ukrayna geri adım atmadığı saldırılar şiddetlendi. Rusya ise bunun üzerine başkent Kiev'e odaklandı. 4 yılı aşkın devam eden savaşta Rusya Ukrayna'yı bir kez daha şiddetli saldırılarla hedef aldı. Rus ordusu Kiev'i yaşanmaz hale getirme taktiğini hayata geçirmeye başladı. Rus ordusu Kiev'in doğu ve batısını birbirine bağlayan Kuzey Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Kuzey Köprüsü üzerindeki karayolu ve troleybüs ağı hasar gördü. Köprünün sol yakasından sağ yakasına giden trafik kapandı. Saldırıda yaralanan

0: zamanlarda oldu. Moskova, Odessa limanına yakın bir bölgede Ukrayna ordusunun askeri malzeme tedariğinde kullanılan bir gemiye de saldırdığını bildirdi. Köprü saldırısı şehrin bir diğer önemli köprüsü olan Güney Köprüsü'nün Rus insansız hava araçları tarafından defalarca hedef alınmasının ardından geldi. Perşembe gününden bu yana Güney Köprüsü'ne yapılan saldırılar metro ve araç trafiğinin askıya alınmasıyla birlikte ulaşımda büyük aksamaya yol açtı. Kuzey ve Güney Köprüleri başkentin doğu ve batı kesimlerini birbirine bağlıyor. Köprüler Perşembe gününe kadar hiçbir saldırıya uğramamıştı. Bu durumun Moskova'nın stratejisinde yeni bir aşamaya işaret ettiğine dikkat çekildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ise yabancı ülke vatandaşları ve diplomatlara Kiev'i terk etmeleri ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönündeki uyarısını yineliyor. Avrupa'nın Ukrayna'ya desteği ise sürüyor. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Ukrayna'ya dayanışma ziyareti düzenledi. Merz, Kiev'de Ukrayna'ya destek mesajı verdi. Rusya'nın durdurulmazsa Avrupa'ya yöneleceğini öne sürdü.
1: Rusya-Ukrayna arasında son durum bu. Saldırılar devam ediyor, savaş sürüyor ama bir de ABD-İran arasındaki gerilim tüm dünyayı etkiliyor. Çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki o kriz çözülebilmiş değil. İran tarafından Hürmüz Boğazı'nın açılması noktasında 7 maddelik bir şart geldi. Bu konuda da ısrarcılar geri adım da atmıyorlar. Tahran'dansa hem müzakere hem de savaş sinyalleri geldi üst üste. Neler yaşanıyor aktaralım.
2: İran geri adım atmıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması için 7 şartın kabul edilmesi konusunda ısrar ediyor. Hem savaş hem müzakere sinyalleri veriliyor. İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın şartlarını hatırlattı. ABD'nin zaman kaybetme ve tek taraflı taleplerde bulunma döneminin sona erdiğini söyledi. İslamabad mutabakatına dayalı 7 şartımız yerine getirilene kadar Hürmüz Boğazı açılmayacak diye ekledi. İran'ın ABD'nin eylemlerinden ne heyecanlandığını ne de korktuğunu ve hem savaşacağını hem müzakere edeceğini söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, kendimizi savunmak konusunda ne kadar ciddiysek diplomatik çözümler bulma konusunda da o kadar ciddiyiz dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Tahran'ın ana odağının Hürmüz Boğazı olduğunu söyledi. İran'ın Körfez ülkeleriyle iyi ilişkileri olduğunu ifade etti. Komşularından da aynısını beklediklerini aktardı. ABD'de ise sessizlik hakimdi. Son dönemde ABD'nin Orta Doğu'ya yeni askeri sevkiyatlara başladığına dair dikkat çeken haberler yer aldı. Amerikan yönetiminin İran ve Yemen'deki durumla ilgili kritik bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. ABD basınından Axios, ABD'li 3 yetkilinin Camp David'de toplandığını öne sürdü. ABD hükümetinin üst düzey yöneticilerinin İran'la savaşta atılacak adımları ele aldığı iddia edildi. Benzer bir toplantı en son Haziran 2025'te İsrail'in İran'a yönelik savaş başlatmasından yalnızca birkaç gün önce düzenlenmişti. Wall Street Journal ise ABD'nin ara seçimlerin ardından yeniden bombardıman başlatacağını öne sürdü. Öte yandan bölgedeki gerilim Körfez ülkelerini olumsuz etkilemeye devam ederken İran'dan uçuşlara yönelik yeni bir açıklama geldi. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Shuridi, İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu. Irak daha önce ABD'nin İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımları kapsamında İran'dan Bağdat ve Necef'e yapılan uçuşları askıya aldığını duyurmuştu.
1: Yemen'deki hükümet güçleriyle Husiler arasında da karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. İran destekli Husilerle hükümet güçleri arasında Taiz, Cef ve Sana başta olmakla birlikte tüm bu noktalarda pek çok vilayette önemli gelişmeler yaşandı. Yemen'de taraflar farklı cephelerde ilerliyor ve birbirlerine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Husilere ait komuta ve kontrol merkezleri, toplanma ve takviye noktalarını hedef aldı. Depoları, askeri ikmal hatları ve araçlarına saldırdı. Silahlı kuvvetler, Husilere ait 170 askeri araç ve muharebe aracının da imha edildiğini belirtti. 257 saldırıda Husilerden en az 700 kişinin öldürüldüğü veya yaralandığı açıklaması geldi. Yemen'deki İran destekli Husiler ise yeni saldırıları duyurdu. Suudi Arabistan'ın Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco'yu balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in başkenti Sana ve diğer bazı bölgelere 60 hava saldırısı düzenlendiğini de iddia etti.

0: Buradan Kuzey Kore'ye geçelim. Kuzey Kore'de orta menzilli stratejik füze denemesi yapıldı. Hipersonik stratejik silah sistemi kapsamında yapıldı bu deneme ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da bu testi denetledi. Kuzey Kore ordusuna bağlı füze birlikleri eğitim amacıyla tatbikat kapsamında deneme yaptı. Doğu Denizi'ne doğru orta menzilli stratejik füze fırlatıldı. Kim füze birliklerinin hipersonik stratejik silah sistemini kullanma kabiliyetini geliştirmeye yönelik tatbikatı yerinde takip etti. Ülkesinin nükleer savaş caydırıcılığını güçlendirmesi gerektiğini belirtti. Kuzey Kore fırlatılan füzeye ilişkin başka bir bilgi daha verdi. Buna göre fırlatılan füze yapay zeka ile entegre edildi. Füzenin kuzeydoğu yönünde fırlatılarak Doğu Denizi'nde 1000 kilometre uzaklıktaki hedefi vurduğu belirtildi. Güney Kore ise Kuzey Kore'den fırlatılan bir füzenin Doğu Denizi'ne düşmeden önce 700 kilometre mesafe kat ettiğini bildirdi. Dünyada olan bitene bakıyoruz, aktarıyoruz ama elbette Gazze'yi unutmuyoruz. İsrail Gazze şeridindeki saldırılarını devam ettirdi. Soykırım sürüyor, saldırılar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bölgede bir kez daha o kan gölü yaşandı. Son saldırılarda en az 6 Filistinlinin şehit olduğu açıklandı ki 2 Filistinli Hristiyan son yolculuklarına uğurlandı.
1: Yine sivillerin toplandığı alanlar hedef alındı. Katliamlara yenileri eklendi. Ateşkese rağmen Gazze şeridi kan ağlamaya devam etti. Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi Caddesi hedef alındı. Sivillerin toplandığı nokta vuruldu. Deir el-Belah'ta ise bir aracı hava saldırısı düzenlendi. Saldırılarda çok sayıda kişi şehit oldu. Bir saldırıda ise iki Hristiyan hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren iki Filistinli Hristiyan için kilisede cenaze töreni düzenlendi. Saldırıların bir diğer adresi ise işgal altındaki Batı Şeria oldu. İşgalci Yahudiler Filistinlilerin topraklarına saldırdı. Saldırı Usrin beldesinde Filistinlilerin zeytin hasadı yaptığı sırada düzenlendi. Bazı ev ve araçlarda ağır hasar meydana geldi. Saldırının ardından bölgeye ambulans ve İsrail polisi gitti. El Halil bölgesinde ise bir araç ateşe verildi.
0: Fransa'da ise sokaklar karıştı. Eğitim noktasında eğitim koşullarının iyileştirilmesini isteyen çok sayıda kişi sokaklara döküldü. Protestolar sürüyor, hatta gerilim de had safhada. Gözaltına alınanların sayısı 5000'i aştı. Birçoğu reşit olmayan göstericiler var. Onların protestoları ülke çapında ses getirdi.
1: Fransa'da lise isyanı büyüyor. Eğitim koşullarına tepki gösteren lise öğrencilerinin eylemleri ülke geneline yayıldı. Yüzlerce okulda eğitim aksadı. 21 Eylül'de Paris'te başlayan lise öğrencilerinin protestoları giderek büyüdü. Öğrenciler, öğretmen ve personel eksikliği, kalabalık sınıflar, yetersiz okul binaları ve eğitim koşulları sebebiyle bir araya geldi. Okul girişlerini kapattı. Üniversiteye geçiş sisteminin de reforme edilmesini istediler. Protestolarda şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı 5000'i aştı. Bunların %85'i henüz reşit değil. İspanya'da ise konut krizi hala sürüyor. Ülkede konut krizine karşı hükümetin kararname çıkartarak aldığı önlemler mecliste reddedildi. Geçersiz sayıldı. Bunun üzerine binlerce İspanyol sokaklara döküldü. Günlerdir süren protestolarda krize çözüm bulunması talep ediliyor.
0: Dubai, Tel Aviv seferinde yaşananlar ki bu kriz giderek büyüyor. Ne olmuştu? Yardımcı pilot kendisi uçağı düşürmeye çalışmıştı. Ardından yolculara saldırmıştı. Peki ne oldu o sırada efendim? Suudi Arabistan'a acil iniş yapıldı ama uçak içerisinde ne oldu? Fly Dubai uçağında yaşananlar da yolcu ve mürettebat listesine İsrail'in günler öncesinden aslında ulaştığı iddia ediliyor ki bu kapsamda kritik bir detay bu. Birleşik Arap Emirlikleri olaya ilişkin bir soruşturma da başlattı. Bakalım.
2: Dubai Tel Aviv seferini yapan Fly Dubai uçağında yaşananlara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Uçaktaki yardımcı pilotun uçağı İsrail'de düşürmeyi planladığı açıklandı. Kokpitteki acil durum baltasıyla pilota saldırdığı öğrenildi. Birleşik Arap Emirlikleri Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Soruşturmada ikinci pilotun bir terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu tespit edildi. Fly Dubai uçağında ikinci pilotun karıştığı olayın bir terör eylemi girişimi olduğu açıklandı. Uçağı İsrail'e düşürmeyi hedefleyen saldırganın 29 yaşındaki Umman vatandaşı Hammam El Hammami olduğu söylendi. Saldırgan pilotun Fly Dubai'de çalışmaya başlamadan önce radikal ideolojik görüşleri nedeniyle Umman'da uçuş yasağı getirildiği öğrenildi. Yardımcı pilotun saldırıyı kokpitte bulunan acil durum baltasıyla gerçekleştirdiği ve uçağın kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı belirtildi.
3: 40 minutes, more 5 minutes.
2: İsrail basınında yer alan bilgilere göre ise Mossad'ın uçaktaki yolcu ve mürettebat listesini 2 gün öncesinden aldığı bildirildi. Listede uçağı düşürmeye çalıştığı ileri sürülen yardımcı pilotun Umman vatandaşı olduğunun açıkça yazılması gerektiği belirtildi. Öte yandan İsrail'den bir heyetin Fly Dubai uçağı ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiği bildirildi. Ancak İsrail Devlet Televizyonu KAN, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'in Fly Dubai uçağı ile ilgili resmi soruşturmaya katılma talebini reddettiğini aktardı. İsrail Ulaştırma Bakanlığı ise olaya ilişkin sorular karşısında sessiz.
0: Dünyayı tedirgin eden salgınlarda iyiden iyiye artış var da. Mas belirgin bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nde artış göstermiş durumda. Covid-19, o da özellikle İngiltere'de hastanelerde acil servisleri dolduran vakalardan biri, ama bir de Ebola salgını var. Kongo Demokratik Cumhuriyeti son zamanlarda bu virüsle mücadele ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4018'e ulaştı.
1: Ebola salgını can almaya devam ediyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde salgın sebebiyle ölenlerin sayısı 4000'i aştı. Mücadele sürüyor. Ülkenin Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre salgında doğrulanmış vaka sayısı 8000'i geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4000'i aştı. Ülkenin 7 eyaletini etkileyen salgında yaklaşık 2000 kişi iyileşti. Ölüm oranı %48,4 olarak güncellendi. İngiliz basınına göre ise İngiltere yine salgınların eşiğinde. Buna göre ülkede COVID-19 kaynaklı hastaneye yatışlar bir haftada %50 arttı. Testlerin pozitif çıkma oranı da %7'ye yükseldi. Öte yandan ABD'nin Florida eyaletinde sivrisinek kaynaklı dan kuması vakalarında belirgin bir artış kaydedildi. Bölgede bu yıl yerel kaynaklı vaka sayısının 250'yi aştığı bildirildi.
0: Balkan ülkesi Bosna Hersek'te seçim heyecanı var. Genel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gitti efendim ülkedeki seçmenler. Ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyeleri aslında burada belirleyici. Peki şu ana kadar neler yaşandı oylamada aktaralım. Türkiye saatiyle 8'de başladı oy verme süreci ve 20'ye kadar sürecek. Halk 10 kanton meclisinin üyelerini seçmek için oy kullanıyor. Seçimin en önemli yeniliği ise yaklaşık 4500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama yapılması. Seçmenler kimlik kontrolünün ardından parmak izi okutuyor. Oy verme işlemi yine kağıt pusulalarla yapılıyor. Seçmenler pusulaları sandığa atmadan önce tek tek tarayıcıdan geçiriyor. Pusulaların taranıp verilerin doğrudan Merkez Seçim Komisyonu'na iletilmesiyle ilk sonuçların saat 20'de açıklanması planlanıyor. Bosna Hersek'te genel seçim 4 yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'deki seçimde Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyeliği için Denis Bedirović seçilmişti. Sandıktan Hırvat üyeliği için Zelko Komzić ve Sırp üyeliği için de Zelka Cijanović birinci çıkmıştı. Bermuda şeytan üçgeni efendim. Çeşitli rivayetler var bu noktaya ilişkin, ama ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'nde bölgeye alarma geçiren bir kayboluş vakası daha yaşandı. Atlas Okyanusu'nda yer alıyor Bermuda ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine giden 6 kişiyi taşıyan bir uçakla irtibat bir süre sonra kesildi. Kaybolan uçağı arama çalışmaları ise devam ediyor ve bu kapsamda son olarak uçak nerede bulundu aktaralım. 6 kişilik özel jet Atlas Okyanusu üzerinde kayıplara karışmıştı. ABD Sahil Güvenliği, Nantucket açıklarında kaybolan uçağı bulmak için havadan denizden arama başlattı. Ardından ABD Sahil Güvenliği enkazın okyanusta yüzer halde bulunduğunu açıkladı. Hava ambulansı olarak görev yapan uçağın neden kaybolduğu konusunda açıklama ise gelmedi. Uçakta bulunan 6 kişiden ikisi sağlandı.

0: Sağlık görevlisi, ikisi ise bir pilottu. Bir Bermudalı hasta ve onun bir yakınıydı. İsimleri açıklanmayan yolculara ulaşmak içinse çalışmalar devam ediyor. Güney Kore'ye gidelim şimdi. Efendim, sıkıştığı kanaldan kurtarılan bir köpek balığı gelecek ekranlara, mahsur kaldı. Kanala ise geri döndü. Bukangi isimli bu köpek balığı bir kez daha kanala sıkıştı. Bukangi kanalda ilk olarak 18 Eylül'de görüldü. Yetkililer köpek balığını kurtarmak için 5 tekneyle bir operasyon başlattı. Dev balığı denize yönlendirmek için tanklardan su püskürtüldü. 2 haftadır mahsur kaldığı kanaldan kurtarma operasyonuyla çıkarılmıştı. Kurtarma ekiplerince kanala 50 metre uzunluğunda ve 6,8 metre yüksekliğinde bir ağ gerildi. Ancak köpek balığı bu ağı aştı, kanala geri döndü. Bukangi isimli köpek balığı mahsur kaldığı günden bu yana 700 binden fazla turisti de bölgeye çekti. Yetkililer pes etti ve çalışmaları durdurdu. Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump ve kendisinin ilginç çıkışları şu günlerde ülkedeki yaz-kış saati uygulamasına ilişkin radikal bir isteği var. Buna odaklandı. Son olarak da uygulamayı kaldıracak düzenlemenin Senato'dan oy çoğunluğuyla geçmesini istiyor. Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaz-kış saati uygulamasının kaldırılması gerektiğini aktardı. Bu konuda düzenleme yapan yasa tasarısının Senato tarafından kabul edilmesi çağrısında bulundu. ABD Başkanı söz konusu uygulamanın ülke ekonomisine büyük yük getirdiğini söyledi. İnsanların yaşam düzenlerini bozduğunu da savundu. Yılda iki kez saatleri ileri ve geri alma gibi saçma bir uygulamadan, gelenekten kurtulmak istiyoruz değerlendirmesini yaptı. Söz konusu yasa tasarısının daha önce Temsilciler Meclisi'nden geçtiğini de anımsattı. Trump, Senato'da bekleyen söz konusu yasa tasarısını bloke eden Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'a yüklendi. ABD Başkanı geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındansa Cotton'ın cep telefonu numarasını paylaşmıştı. Trump seçimlere Cotton'a söz konusu tasarıyı engellememesi konusunda baskı yapmaları çağrısında bulunmuştu. Suriye Türkmenleri, onlar yeni dönemde hem kültürel noktada hem eğitim noktasında haklarının güvence altına alınmasını talep ediyorlar. Türkmenlerin en önemli talebi ise kendi bölgelerinde tam zamanlı olarak Türkçe eğitim alabilmek. Ülkenin diğer bölgelerinde ise Türkçenin yabancı dil olarak okutulması.
1: Şunu ifade edeyim, yani biz 60 yıl boyunca rejiminin asimilasyon politikasına maruz bırakıldık. Milli şuur, milli bilinç soykırımı yapıldı Suriye Türkmenlerine bizzat. Bu sebepten dolayı Türkçenin orada yaşatılması lazım. Türkçe bizim dilimiz, kültürümüz, örfümüz, adetimiz, kimliğimizdir.
2: Suriye'de yeni dönemle birlikte Türkmenlerin talepleri de gündemde. Yıllarca süren çatışmalarda ağır bedeller ödeyen Suriye Türkmenleri artık eşit vatandaşlık haklarıyla geleceğe yürümek istiyor. Suriye Türkmenleri bir araya geldi. Beyazıt Meydan'da ana dil çağrısı yaptı.
3: Ve biz dilimiz, geleceğimiz ve kültürümüz olarak gördüğümüz dilimizi hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Talebimiz Türkçenin Suriye ulusal dillerin arasında kabul edilmesi ve Suriye okullarında eğitim sisteminde seçmeli bir ders olarak müfredata dahil edilmesidir.
2: Türkmenlerin öncelikli talebi yoğun yaşadıkları bölgelerde Türkçe eğitimin tam zamanlı olarak verilmesi. Ülkenin diğer bölgelerinde ise Türkçenin ek dil veya yabancı dil olarak okutulması isteniyor.
4: Yaklaşık 3,5 milyona yakın Türkmen yaşıyor Suriye'de ve aynı zamanda Türkiye'den öyle veya böyle 5 milyona yakın Suriyelinin geçtiği ve hepsinin de Türkçe öğrendiğini öngördüğümüzde o bölgenin en önemli ve en önde iletişim dili olması hasebiyle önem arz ediyor.
2: Türkçenin Suriye'nin tarihi ve kültürel mirasının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Türkmenler, ana dillerinin gelecek nesillere aktarılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara yönetimine de çağrıda bulunan Türkmenler, kültürel haklarının güvence altına alınmasının bölünmeye değil daha güçlü ve kapsayıcı bir Suriye'ye hizmet edeceğini belirtiyor.
5: Şaşındırmadayız. zor durumdayız. Türkmenlerin ana kerti kimliğini kaybediyoruz biz orada. Türkmenlerin bu kadar fedakarlığına göre Dadamon'da FETÖ'den Türkmenler, Halep'te FETÖ'den Türkmenler, şehit veren Türkmenler, en çok sayı Türkmenler, en sonunda gel anayasada Türkmenlerin bir adı yoktur, bir sesi yoktur.
2: Suriye Türkmenlerinin mesajı net. Ana dilde eğitim, kültürel kimliğin korunması ve eşit vatandaşlık. Yeni Suriye'de kendilerine de eşit haklar tanınmasını bekliyorlar.
6: Bu dili göz ardı edilmemesi gerek. Hangi dil olursa olsun, hangi kültür olursa olsun, eğer ortak bir vatan inşa edeceksek, kültürel değerlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Hep birlikte bunu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan tekrar Türkçe dersi, seçmeli dersi olarak okullarda okutmasını talep ediyoruz.
7: Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Şera demişti bir televizyon görüşmesinde, Suriye'deki bütün vatandaşların hak hukuku bizim başımız üstüne. Biz de bir vatandaş olarak da bunu bir hukuk olarak da görüyoruz, hak olarak da görüyoruz. Ana dilimiz Türkçe'yi bütün okullara dönmesi istiyoruz.
0: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demir yolu bağlantısı Halkalı Kapıkule hızlı tren hattında artık sona gelindi. Projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacak. Projeyle birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak ve seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate düşecek.
8: D projede sona gelindi. Saatte 200 kilometre hızla uygun inşa edilen hatta 353 kilometre ray serimi tamamlandı. Yeni etabın hizmete girmesiyle Avrupa sınırına kadar kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığı başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeye ilişkin müjdeleri verdi. Hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını söyledi. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturuyoruz. Bölgenin ihracat kapasitesi ve Avrupa pazarlarına erişimi güçlenecek dedi. Böylece Halkalı Kapıkule hattının Çerkezköy kesiminin açılmasıyla seyahat süresi 1,5 saate inecek. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona yükselirken bölge ekonomisine büyük can suyu olacak. Proje kapsamında onlarca köprü, tümen ve menfez inşa edildi. Kapıkule'de gümrük ve manevra kapasitesi üst seviyeye çıkarıldı.
0: Adana ve Osmaniye'de yaşanan depremlere ilişkin Adana Valisi Mustafa Yavuz açıklama yapıyor.
9: Hem Feke ilçemizde hem Sayınbeyli ilçemizde AFAD ekiplerimizi orada gece boyunca da hazır tutacağız. Bununla birlikte depremden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından psikososyal desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Bu anlamda da Adana olarak Adana Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla birlikte her türlü afete karşı hazır bir şekilde arkadaşlarımız koordineli bir şekilde çalışıyorlar. İlk andan itibaren de şu anda içinde bulunduğumuz merkezde arkadaşlarımız an be an takip ettiler ve bunu bizlerle ve sizlerle paylaşmış oldular. Ben tekrar Sayınbeyli'deki vatandaşlarımıza, bölgedeki vatandaşlarımıza çok çok geçmiş olsun diyorum. Tekrar Allah bir daha böyle afetleri bize karşılaştırmasın diyorum. Sayın Bakanımıza bizleri yalnız bırakmadığı için de bizlerle birlikte olsun, kendisine hoş geldiniz diyorum. Ben eğer tensip buradaysa sözü kendilerine bırakmak istiyorum.

Değerli arkadaşlarım, öncelikle geçmiş olsun. Adana'mızda ve Osmaniye'mizde meydana gelen depremler haklı olarak tedirginlik yaratıyor. Tabii 6 Şubat depremlerinde de etkilenen bir bölgeyiz. 100 yılın afeti denilen 6 Şubat depremlerinde gerçekten çok büyük bir sıkıntıyla, büyük acılarla karşı karşıya kaldık. Ve neredeyse büyük Avrupa'daki pek çok ülkenin yüz ölçümünden daha büyük bir alanda deprem sebebiyle büyük bir yıkım oldu. Canlarımızı kaybettik. Günlerce bununla mücadele edildi. Doğrudan hemen her toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyla bizzat ilgilenmesi, hemen her toplantıda gerek Bakanlar Kurulu'nda gerek partimizle yaptığı toplantılarda bunu birinci gündem maddesi yapması gerekiyor.

sayesinde deprem bölgelerinde bütün şehirlerimizi ayağa kaldırdık ve 10 yıllar süren denilecek yaralar sarılmaya büyük oranda başlandı ve bunlar büyük oranda başarıldı. Tabii ki kaybettiğimiz canlara rahmet diliyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ne yaparsak yapalım onların acısını unutamayız. Onları geri getiremeyiz. Ama onların ailelerine, onlardan geri kalanlara daha iyi yaşam koşulları oluşturmak, depreme dayanıklı şehirler oluşturmak için bu büyük mücadele bir milli mücadele ruhuyla verildi. O zaman vatandaşımız, devletimizin gayretleri hepsi bir araya gelerek vatandaşımızın büyük fedakarlıkları bunu ortaya koydu. O sebeple bundan sonrası için ve o depremler sonrasında devletimizin kurumlarına Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat çerçevesinde çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Biz deprem gerçeğiyle beraber yaşamak zorunda olan bir ülkeyiz. Aktif fay hatlarımız var. Adana, Sayınbeyli, Feke, Osmaniye bugün bundan etkilendi. Ülkemizin başka bölgeleri de etkileniyor. Cumhurbaşkanımızın verdiği talimat doğrultusunda bütün kurumlarımız anında organize olacak bir model geliştirdiler. Ve 7 gün 24 saat esasına göre herhangi bir yerde bir deprem olduğu zaman bütün kurumlarımız en güçlü şekilde sahaya iniyorlar ve tek bir vatandaşımızı bile sahipsiz bırakmıyorlar. Tabii 6 Şubat depremlerine gelinceye kadar depremle yaşamamızın pek çok aşaması var, hikayesi var ama gerçekten o depremler Avrupa'daki pek çok ülkenin yüz ölçümünden daha fazla büyük bir şekilde ülkemizi vurdu, canlarımızı kaybettik. Bundan sonrasıyla ilgili ders çıkarmak için de bu modeller geliştirildi. Başka yerlerde oluyor. Bugün Adana, Sayınbeyli, Feke hattında ve Osmaniye, Sumbas'ta bu gerçekleşti. Şimdiye kadar gelen bilgilere göre Allah'a çok şükür bütün ekiplerimiz sahada. Herhangi bir can kaybı yok. Herhangi bir sağlık sorunu yaşayan vatandaşımız yok. Tabii ki çok olumsuz etkilenen insanlarımız var. Yaşlılarımız ve özellikle çocuklar için psikososyal destekler bakanlığımız tarafından veriliyor. Burada AFAD, Kızılay, jandarma, polis, bütün sağlık ekiplerimiz, bizim sağlık müdürlüğümüz 112 acil, çevre şehircilik bakanlığımıza bağlı birimler ve bütün devlet kurumları tam bir organizasyon içerisinde bu bahsettiğimiz İşte kriz koordinasyon merkezinde, Sayın Valimizin başkanlığında, aynı şekilde Osmaniye'de ve bir deprem gerçekleşirse de başka bir ilimizde anında buna müdahale ediyorlar. Bu model Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulmuş ve 7 gün 24 saat esasına göre sahadan hiç ayrılmadan ve hiç çekilmeden gerçekleşen bir modeldir. Allah'a şükür bu sefer bir sarsıcı, üzücü bir durumla karşı karşıya değiliz. Tabii ki bunun saha taraması devam edecek. En ufak bir etkilenen vatandaşımız varsa ona ulaşılmaya çalışılacak. Burada en önemli konulardan bir tanesi dezenformasyona karşı dikkatli olmak. Özellikle sosyal medyada depremle alakası olmayan, başka yerlerle alakası olan ya da geçmişteki depremlerle alakalı bir takım görüntüler koyuluyor sosyal medyaya ve her depremde bunlar sanki gerçekleşmiş gibi panik yaratacak bir şekilde halkımızı yanlış bilgilendirecek bir şekilde bunlar servis ediliyor. O sebeple bu tip durumlarda resmi kurumların açıklamalarını dikkatle dinlemek lazım. Özellikle valiliğin sosyal medya hesapları, kaymakamlıkların sosyal medya hesapları, bütün bu birimlerimizin AFAD'ımızdan diğer birimlere kadar sosyal medya hesapları dikkatle takip edilmeli. Öbür türlü dezenformasyonlara kulak verilmemelidir. Polisimiz, jandarmamız, AFAD'ımız, sağlık ekiplerimiz, çevre şehircilik ekiplerimiz hepsi sahadadır. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntılı durum gördüklerinde, herhangi bir hasar tespit edilemeyen bir durum gördüklerinde lütfen bu sahada çalışan arkadaşlarımıza hemen iletsinler. Özellikle muhtarlarımıza iletsinler. Muhtarlarımız hemen resmi kurumlarla bağlantı kursun. Oraya anında

0: müdahale edileceği, anında orayla ilgileneceği görülecektir. Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir. Okullar sağlamdır. Eğitim, öğretim devam edecektir. Ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi temel prensip şudur. Bütün bu kurumlar bugün de, yarın da, öbür gün de 7 gün 24 esasına göre sahayı taramaya devam edecekler. Temel prensip, tek bir vatandaşımız bile yalnız kalmayacaktır. Kendisine ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız varsa, söylediğim gibi sahadaki resmi görevlilerimize derhal başvursun. İster muhtarlarımız aracılığıyla bunu iletsin, ister polisimize, jandarmamıza, AFAD ekiplerimize, sağlık ekiplerimize, çevre şehirciliğe, 112 acile, aile sosyal politikalar ekiplerimize, sahada kim varsa AFAD ekiplerimize bunu söylesin. Derhal bu merkeze ulaşacaktır, kriz koordinasyon merkezine. Hatta buraya ulaşmadan orada anında müdahale edilecektir. Tabii ki çok vatandaşlarımızı olumsuz etkileyen bir durum. Ama bu kriz koordinasyon merkezi 7 gün 24 saat esasına göre hem Adana'da deprem olduğu anda hem Osmaniye'de tabii ki çalışıyor. Valilerimiz işin başında, devlet kurumları işin başındadır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla kurulan bu modelin esası, hiçbir vatandaşımız yalnız kalmayacaktır. Devlet vatandaşımızın yanında ve hizmetindedir. O sebeple bu çalışma güçlü bir şekilde devam edecek. Şu anda herhangi gelen bir olumsuz rapor yok. Fakat olumsuz rapor olmamasıyla da hiç kimse yetinmiyor. Atlanılan en ufak bir şey var mı diye bu çalışmalar bu şekilde devam edecek. Milletimize geçmiş olsun, bölgemize, Adana'mıza, Osmaniye'mize geçmiş olsun. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü felaketten muhafaza etsin. Sağ olun arkadaşlar. Sağ olun efendim, teşekkürler.
1: Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'te yaşanan depremlere ilişkin konuştu. Herhangi bir can kaybı, olumsuzluk yok ve ekipler bölgedeler. Bu kapsamda takip devam ediyor dedi efendim. İlk saat dilimimizi tamamladık. Kısa bir ara diyelim, saat başında birlikteyiz.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: İstanbul, ezeli ve ebedi güzelliğin lütfu, kadim şehir. Nasıl görülür, nasıl duyulur, nasıl okunur, nasıl gezilir? Kalemini, kelamını, gözünü, gönlünü İstanbul'a adamışların gözünden bu şehir nedir? Şehrin şiir gibi sesinin, hayale benzer tabiatının ve yapılarının izine düşen Hasan Eren Ulu, 24 Portre'de anlatıyor. Zeynep Türkoğlu'yla 24 Portre bu akşam 20'de, 24'te.

0: Ön beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
1: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Turkcell! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
9: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
9: Akımlara akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Turkcell'li misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
12: Turkcell'lere bağlan hayata.
13: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırt üstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
15: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı,

0: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
1: Dene, sana da çıkar.
0: Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

0: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 19'u gösteriyor. Hafta sonu akşam haberlerine devam ediyoruz. Teknofest heyecanı bu kez Şanlıurfa'da yaşandı. 5 gün dolu dolu geçti. Bugünse final heyecanı vardı. Efendim tabii milli teknoloji hamlesinin gurur kaynağı olarak da niteliyoruz Teknofest'te. Hava gösterileri, bilim atölyeleri, kıyasıya mücadeleler, yarışmalar derken neler yaşandı bakacağız. Ama şöyle kritik bir detay var. Şanlıurfa'da 1,5 milyondan fazla ziyaretçi Teknofest'e geldi. Rekor da kırılmış oldu. İzleyelim.
1: Gururluyuz. Çok çocuklarımızın geleceği için umutluyuz.
2: Abi çok güzel bir duygu. Urfa'mıza hayırlı uğurlu olsun abi.
3: Şanlıurfa bugüne kadar böylesi bir kalabalık görmedi. Güneydoğu Teknofest'te bölgenin birçok ilinden gelen vatandaşlar özellikle insansız hava araçlarımızı yakından görebilme imkanına sahip oldu.
4: Teknofest gün katılımında bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023 orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz. Hakikaten.
5: Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu son gününde de sürdü. Teknoloji tutkunlarını buluşturan dev festival 5. gününde de büyük finalle taçlandı.
6: Şanlıurfa'da ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin sergilediği cesareti, üretme azmini ve kendilerine duydukları özgüveni Türkiye yüzlü hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi, güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra tam bağımsız bağımsızlık mücadelemizin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
7: Maalesef

0: ülkemizi boğan bir gündem hakim. Dünyaya baktığımızda çok daha karanlık bir gündem hakim. Adeta parlayan bir yıldız gibi nesillerimizle beraber böylesine bir etkinlik tam tarihin sıfır noktasında gerçekleştiriliyor. Bugün de son günündeyiz. 7'den 77'ye tüm insanımız burada. Alan muazzam bir enerjiyle dolu.
1: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla TEİŞ Vakfı öncülüğünde düzenlenen festivalde Türkiye'nin mühendislik birikimi ve gençlerin üretme heyecanı aynı alanda birleşti. Atak'tan Hürkuş'a, Anka'dan Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı'ya Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki kabiliyetleri ziyaretçilerle buluştu.
2: Savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik.
3: İnsanlık yararına, memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de kızıl elmasının olması, milyonlarca gencimizin kızıl elmaları uğruna yarışmalara başvuruyor olması, yarışmalardan sonrasında takımlarıyla beraber bunu girişimlere dönüştürüyor olmaları ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına, ülkemizin yararına yapıyor olmaları. Hakikaten olabilecek en büyük kızıl elmamız bu.
1: Milli kara ve deniz araçları da teknoloji vitrinindeki yerini aldı. Son günün gökyüzü programında ise Türk Yıldızları ve Solotürk vardı. Gösteri uçuşları final heyecanını göklere taşıdı. Türk pilotlarının gösterileri adeta nefesleri kesti. Festivalin her köşesinde farklı bir keşif imkanı vardı. Bilim atölyeleri, simülasyon alanları ve sergiler her yaştan ziyaretçiye teknolojiyi yakından tanıma fırsatı sundu.
4: Ki Şanlıurfa ilimiz de daha böyle bir şeye alışmış değil. Yani böyle bir şeye alışık olmadığı için yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Günümüzde uçaklarımız, savaş silahlarımız, her şeyimizde ilerideyiz, yani zirvedeyiz.
5: Pakistan tarafından yapıldı ve sonrasında da jandarmaya verildi. Arkamda gördüğünüz robot ve bu robot buraya gelen özellikle çocukların en çok ilgisini çeken noktalardan biri.
6: Teknofest gerçekten yaratıcılığı ve bilimi çok üst seviyeye çıkarmış bir etkinlik.
1: Teknoloji yarışmalarında emeklerini projeye dönüştüren gençler için ödülleri verildi. 30 Eylül'de kapılarını açan Teknofest Güneydoğu kapanış seremonisi ve ödül töreniyle tamamlandı.
7: Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinlikleri 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
8: Adana ve Osmaniye'de peş peşe bugün 3 deprem kayda geçti. İlk sarsıntı Adana'da Saybeyli ilçesinde saatler 14.19'u gösterdiğinde kayda geçti. Ardından 2 deprem daha kaydedildi. Yani 20 dakika içerisinde bölgede tam 3 deprem yaşandı. Geçtiğimiz saat diliminde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin konuştuğu Adana'dan açıklamalarını yaptı. Herhangi bir olumsuzluk yok dedi ama ekipler bölgedeler, çalışmalar devam ediyor. Adana'nın Saybeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Henüz üzerinden çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde ise 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar depremin henüz şokunu atlatmamıştı ve o noktada bir deprem de Osmaniye'de meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Vatandaşlar korkuyla sokaklara ve güvenli noktalara akın etti. Deprem anı güvenlik kameralarına ve vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan Osmaniye'deki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntıların ardından AFAD'dansa açıklama geldi. Olumsuz bir durumun olmadığı, sağ tarafa çalışmaların devam ettiği,

0: Etkilenen vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadesi kullanıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bir açıklama yaptı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmemekle birlikte tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Bölgedeki vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını, ekiplerin saha çalışmalarını devam ettirdiğini açıkladı. Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ulaşım ve haberleşme altyapısında herhangi bir olumsuzluk olmadığını söyledi. İlgili kurumların koordinasyon halinde gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Bir açıklamada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Geçmiş olsun dileklerini paylaşan Çelik, tüm kurumlar saha taramalarına devam ediyor. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Tüm çalışmaları yakından takip ediyoruz ifadesini kullandı. Bugün geçtiğimiz saat dilimi içerisinde AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de 6 Şubat'ta Asım felaketinde 11 ilimizin ne kadar yara aldığından bahsetti. Can kayıplarımızdan söz etti. Elbette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı unutmuyoruz dedi ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle pek çok toplantıda ana gündem maddesi olarak deprem illerini hep ön sırada tuttu. İşte bu sayede aslına bakarsanız bu iller daha çabuk toparlandılar ve bölgede ayağa kalktı. Bunu söylüyoruz çünkü Malatya o illerden biriydi. Devlete millet el ele verdi. 3,5 yıl geçti üzerinden ve ne oldu bölgede? Geleceğin Malatya'sı inşa edildi. Yollar, konutlar, yeni yaşam alanları, modern projelerle hayata geçirildi ki yıkılan çarşı yeniden canlandırıldı. Malatya yeniden ayağa kalktı.
1: Sadece biz Malatya yaraları sardı demiyoruz. Hakikaten biz geleceğin Malatya'sını inşa ettik.
2: 6 Şubat 2023'te Türkiye enkaza uyandı. 11 ile etkileyen iki büyük deprem şehirleri yıktı. O illerden biri Malatya oldu. Malatya'da da devlet ve millet el ele verdi. Yeni yapılar yükseldi. Yaşam yeniden başladı.
3: Asrın felaketinden sonra Malatya en ağır hasarı alan illerden biriydi. Ancak çok kısa bir sürede yapılaşma başladı. İkizce Mahallesi Türkiye'nin en büyük şantiyesine dönüştü. 28 binden fazla bağımsız bölüm inşa edildi.
1: Malatya'nın toplamda 125 bin bağımsız bölüm inşa edildi ama sadece şu gördüğünüz İkizce. İkizce burası bir köydü. Burada da elbette ki hasarlar vardı. Ve burada yaklaşık 28 bin bağımsız bölüm inşa edildi. Türkiye'nin en büyük şantiyesi. Sıfırdan inşa edilen bir ilçe gelecekte de önümüzdeki günler, yıllarda belki burası üçüncü bir ilçe olma yolunda.
2: Deprem sonrası bir yandan yıkılan yapılar yeniden inşa edilirken diğer yandan depremden önce başlayan çalışmalar da hız kazanarak tamamlanma aşamasına geldi.
3: Depremle yarım kalan hayal Melek Baba'da yeniden yükseliyor. Kaynarca Spor Kompleksi'nde çalışmalar %95 oranında tamamlandı. 57 bin metrekarelik alanda spor ve yeşil alanlar yeni bir yaşam merkezi oluşturuyor.
2: Tamamlanmayı bekleyen Kuzey Kuşak Yolu da yeni bir hızla hayata geçirildi. 17 kilometrelik ilk etap trafiğe açılırken kalan 13 kilometrenin de 2027'de tamamlanması hedefleniyor.
1: Kuzey Çevre Yolu var, 54 kilometrelik. İnşallah bu ayın sonunda bitiyor. Buranın açılışını yapacağız. Tabii bu Kuzey Kuşak Yolu oranın paraleli ve şu anda 17 kilometresini ulaşıma aşmış olduk. 17 kilometre.
2: Asrın felaketinde yerle bir olan Malatya Çarşısı büyük bir azim ve çabayla yeniden inşa edildi.
3: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tarihi Malatya Çarşısı 100 yıllık tarihini koruyarak yeniden ayağa kalktı. Dar sokakların yerini geniş yollar aldı. Daha modern ve ferah bir ticaret merkezi oluşturuldu.
1: Şuraya gördüğünüz bu alanda tam 12 bin fore kazık çakıldı. Yani 350 kilometreye tekabül ediyor. İnsanların tabii şu anda çarşımız bitti, hep birlikte göreceğiz. Sadece bu çarşıyla da yetinmedik. Biz hani şunu ifade hep ediyoruz ya, biz sadece depremin yaralarını sarmadık. Biz geleceğin Malatya'sını inşa ettik.
2: Depremden önce Malatya'nın en kalabalık bölgelerinden Saray Mahallesi'ne de Asr'ın inşa seferberliğinde yeniden hayat verildi.
3: Saray Mahallesi Asr'ın felaketinde en ağır hasar alan bölgelerden biriydi. Deprem sonrası sessizliğe bürünen alanda şimdi yeniden vatandaşın ayak sesleri duyuluyor.
2: Geniş sokakları, yeni çarşısı, yer altındaki güçlü yapısı ve şehrin dört bir yanındaki yatırımlarla Malatya artık depremle anılan bir şehir olmaktan çıktı.
0: Bursa'da Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı ki alevlere 3 helikopter, 1 uçakla, havadan takviye ekiplerle de karadan müdahale devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma noktasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yangın Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nin Mazlumlar mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçak söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi de 3 arazöz ve 1 drone ile çalışmalara destek veriyor. Öte yandan 6 su tankeri ile 2 dozer de bölgedeki ekiplerin çalışmalarına katıldı. Yangını kontrol altına almak için müdahale koordineli şekilde sürdürülüyor. Bölgedeki çalışmalar ve yangının seyri Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından takip ediliyor.

Evet, Adana ve Osmaniye'de üst üste bugün depremler kayda geçti ki Adana'da 4,4 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Sahinbeyli ilçesinde yaşandı efendim deprem ve yerin 7 kilometre derinliğinde kayda geçti. Bir kez daha söyleyelim, bugün Adana'da ve Osmaniye'de üst üste 20 dakika içerisinde 3 farklı deprem meydana gelmişti ve bir kez daha 4,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Saatler tam 19'u gösterdi. Bu deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kayda geçti. Sahinbeyli'de yaşandı ki ilk depremde keza yine merkez üssü Sahinbeyli olarak gerçekleşmişti. Geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Adana Valisi Mustafa Yavuz bölgeden açıklamalarını yaparken herhangi bir olumsuzluk yok. Bu kapsamda AFAD sabaha kadar ilimizde belli noktalarda takiplerini sürdürecek demişti. Bir olumsuzluk yok. İçimize su serpilmiş. Ama görüldüğü üzere üst üste bölgeden sarsıntı haberleri geliyor. Adana'dan da 4,4'lük bir deprem daha yaşandığını söyleyelim. Sahinbeyli ilçesinde yerinde 7 kilometre derinliğinde kayda geçti bu deprem. Şu an için depreme dair bir olumsuzluk var mı? Elimize ulaşmış bir bilgi yok ama bölgeye, Adana'ya ve yine geçtiğimiz saatlerde deprem yaşayan Osmaniye'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eylül ayına ilişkin ihracat rakamlarını değerlendirdi. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığını açıkladı. Türkiye ekonomisi ihracatta rekor tazelemeyi sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eylül ayı ihracat rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı rakamının yakalandığını duyurdu. Açıklanan son verilere göre ihracat yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaştı. 2026 yılının 5 farklı ayında ihracat rekoru kırıldı. Yıllıklandırılmış ihracat 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bölgesel savaş ve krizlere rağmen Türkiye'nin büyüme rotasında kararlılıkla ilerlediğini vurguladı. Yatırımı, üretimi, ihracatı ve istihdamı önceleyen vizyonla daha pek çok başarıya imza atılacağını söyledi.

Türkiye'nin gündemine oturan bir soruşturma. Milyarlarca liralık vurgun ve on binlerce mağdur var. Fon soruşturması derinleşiyor ama şu günlerde sıcak bir gelişme daha yaşandı. Başsavcılık yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumlulukları yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirtti. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma

0: izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvuruda bulundu. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi ki kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu fon soruşturması kapsamında yeni bir adım attı. Başsavcılık, yatırım fonlarının denetiminde görev ve sorumluluklarını yerine getirmediğine ilişkin açık ve yeterli emareler bulunduğunu belirttiği SPK eski başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. 30 Eylül tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderilen yazının ayrıntıları ortaya çıktı. Savcılığın yazısında Borsa İstanbul Pay piyasasında işlem gören hisselerde gerçekleştirildiği değerlendirilen manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 aylı soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi. Soruşturmalarda Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerle TEFAS'a açık ve kapalı fonların birlikte incelendiği, fonlarla hisseler arasındaki bağlantılı ve eş zamanlı hareketlerin araştırıldığı kaydedildi. Savcılık dosyalardaki eylemlerin nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve piyasa dolandırıcılığı suçları kapsamında değerlendirildiğini bildirdi. Başsavcılık yazısında SPK'nın yatırım fonları üzerindeki denetim ve inceleme faaliyetlerini finansal ve dijital gözetim mekanizmaları üzerinden çok katmanlı biçimde yürütmekle yükümlü olduğu vurgulandı. Kurulun özellikle yatırımcı haklarının korunması, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğinin denetlenmesi ve piyasayla fiyat hareketlerinin gözetilmesi konusunda asli sorumluluğu bulunduğu ifade edildi. SPK'nın fonların Borsa İstanbul'da işlem gören paylarda ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını yakından takip etmesinin temel görevleri arasında bulunduğu belirtildi. Yazıda bazı fonların faaliyet ve yatırım stratejileri bakımından benzer nitelikteki fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladığı, yatırımcılarınsa SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle bu fonlara yatırım yaptığı ifade edildi. Buna rağmen bazı yatırımcıların yatırımlarının karşılığını, hatta yatırdıkları ana parayı dahi alamadan mağdur oldukları kaydedildi. Başsavcılık yazısının en dikkat çekici bölümünde ise eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün görev yaptığı dönemdeki sorumluluğuna ilişkin değerlendirmeye yer verildi. Savcılık tarafından Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 133. maddesi gereğince SPK başkan ve üyelerinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlar nedeniyle soruşturma yapılabilmesi için ilgili bakanın izni gerekiyor. Öğle saatlerinde ise bir sıcak gelişme daha yaşandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek teftiş kurulunu görevlendirdi. Kurul eski SPK Başkanı Gönül hakkında inceleme yapacak.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 2016 yılındaki Susar ölümüyle ilgili 10 yıl sonra iki kritik iddianame hazırlandı. Adli tıpın ayrıca bizde yok dediği otopsi videosunun da tam da mezarın açılacağı gün aniden ortaya çıkması, özel doktorunun HTS kayıtlarına takılan akıl almaz çelişkiler hepsi de soruşturmanın seyrini baştan aşağı değiştirdi. Peki o detaylar neleri gösteriyor bakalım?
1: Şüpheli ölüm aydınlanıyor, sır perdesi aralanıyor. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'da Beykoz'daki çiftliğinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada 10 yıl sonra dikkat çeken iki gelişme yaşandı. Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmanın yeniden derinleştirilmesi kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı 24 Şubat 2026'da İstanbul Adli Tıp Kurumu'na yazı gönderdi. 2016'daki otopsiye ilişkin görüntü kaydı bulunup bulunmadığı soruldu. Kayıt yok yanıtı alındı. Savcılık 1 Haziran'da bu kez video ve fotoğraf kayıtlarının gönderilmesini istedi. Gönderilen CD'den 145 fotoğraf çıktı. Başsavcılık 14 Temmuz'da 3. kez yazı yazdı. Özellikle otopsiye ait video kaydının bulunup bulunmadığının araştırılması istendi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi, otopsi işlemine ilişkin video kaydının bulunmadığını bildirdi. Ancak soruşturmanın seyri 18 Ağustos'ta değişti. Deniz Olgun için Fethi Kabir kararı alındığı gün Adli Tıp Kurumu'ndan başsavcılığa bu kez otopsi videosunun bulunduğu yönünde cevap gönderildi. Kurum video kayıtlarının bulunduğunu ve flash bellekle CD'ye aktarılarak savcılığa gönderildiğini bildirdi. Otopsi videosu vardı ancak kasıtlı olarak gönderilmemişti. Savcılık gerçeğe aykırı cevap verildiği değerlendirmesinde bulundu. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, Zabıt Katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhanede görevli olan Samet Çalışkan hakkında kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçundan kamu davası açıldı. Deniz Olgun dosyasındaki ikinci iddianamenin hedefinde ise olay tarihinde Özel Hisar Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak görev yapan Nurettin Demirkol yer aldı. İddianameye göre Demirkol 26 Ağustos 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında yeminli tanık sıfatıyla ifade verdi. İfadesinde Deniz Olgun'un özel doktoru olmadığını, ölümü şüpheli değerlendirmediğini, polisi kimin aradığını bilmediğini ve Deniz Olgun'un yüzünde ya da vücudunda kan görmediğini söyledi. Olay yerinde ise yalnızca Murat Bayrak'la yabancı uyruklu bir kişinin bulunduğunu ileri sürdü. Savcılık Demirkol'un ifadesinin ardından HTS kayıtları, 155 ihbar kayıtları, olay yeri inceleme tutanakları, ölü muayene kayıtları ve diğer tanık beyanlarını dosyaya aldı. 155 kayıtlarında polisi arayan kişinin Nurettin Demirkol olduğu, kendisini ailenin hekimi olarak tanıttığı ve Deniz Olgun'un ölümünü şüpheli olarak bildirdiği tespit edildi. Olay yerine ilk ulaşan polis memuru da kendilerini arayan kişinin Deniz Olgun'un özel doktoru olduğunu söylediğini ve ölümü şüpheli değerlendirdiğini anlattı. Olay yeri inceleme görevlisinin beyanında da Demirkol'un kendisini Deniz Olgun'un özel doktoru olarak tanıttığı belirtildi. Savcılığın tespit ettiği bir diğer çelişki ise Deniz Olgun'un cesedindeki kan izlerine ilişkin oldu. Demirkol 2026'daki ifadesinde Deniz Olgun'un yüzünde veya vücudunda kan görmediğini iddia etti. Ancak 2016 tarihli olay yeri ve ölü muayene tutanağında Demirkol'un Deniz Olgun'un ağzının sağ tarafından kan sızdığını ve kanın yastığı ıslattığını söylediği kayıt altına alındı. Bilirkişi doktorun tutanağında da Deniz Olgun'un yüzünün kanlı olduğu ve ağzından kan geldiği yönünde tespitlere yer verildi.
2: Hayırlı olsun.
1: Demirkol'un ifadesindeki bir başka çelişkinin ise olay günü bulunduğu yerle ilgili olduğu belirtildi. Demirkol olay günü Kısıklı'daki evinde bulunduğunu söyledi. Ancak HTS kayıtları incelendiğinde söz konusu saatlerde Kısıklı bazında bulunmadığı tespit edildi. Demirkol'un çiftlikte yalnızca iki kişinin bulunduğu yönündeki anlatımının da soruşturma kayıtlarıyla örtüşmediği belirlendi. Savcılık Demirkol'un kalem kalem belirtilen hususlar yönünden gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonucuna vardı. Hakkında TCK'nın 272 Taksim 3 maddesi kapsamında yalan tanıklık suçundan kamu davası açtı. Demirkol 4 Eylül 2026'da tutuklandı. Deniz Olgun'un 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada hazırlanan iki iddianameyle dosyanın iki kritik başlığı mahkeme önüne taşındı. Bir tarafta otopsi videosu için yapılan yazışmalarda önce yok denilmesine rağmen Fethi Kabir kararının alındığı gün mevcut olduğu bildirilen kayıt ve bu yazışmalardan sorumlu 3 adli tıp görevlisi. Diğer tarafta ise 2016 tarihli kayıtlarla 2026'daki yeminli ifadesi arasında çok sayıda çelişki tespit edilen Nurettin Demirkol bulunuyor.
0: Merkez Hakem Kurulu'na yönelik bir soruşturma yürütülüyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden biri oldu ki Trabzon'da bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kolla yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel. Pazartesi günü her ikisi de adliyeye sevk edilecekler ama neden yargılanıyorlar? Soruşturma dosyasında yasa dışı bahisten bahsediliyor. Hakem atamaları ki bu kapsamda usulsüzlükler yapıldı iddia ediyor. Aktaralım. Temiz futbol soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklanmıştı. Kişisel verileri hukuka aykırı kaydedilen hakemlerin yakın söz dinleyen şeklinde fişlendiği, atamalarında buna göre yapıldığı belirlenmişti. Maç ve gözlemci görevlendirilmelerinde objektif kriterler yerine kişisel

0: Ter sadakat esas alınırken hakemler hakkında hukuka aykırı şekilde kaydedilen kişisel verilerin görevlendirmelerde kullanıldığı da iddialar arasında. Fişleme niteliğindeki verilerle bazı hakemlerin maça çıkması da engellendi. Bu arada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Trabzon'da gözaltına alınan Süper Lig hakemi, kol ve yardımcı hakem Erel pazartesi sabahı adliyeye sevk edilecek. Soruşturma kapsamında Yasin Kol'a ilişkin MASAK incelemelerinde yasa dışı bahis iddiaları gündeme gelmişti. Dosyada hakem atamalarına ilişkin yazışmalar da yer alıyor. Bu yazışmalarda Kol'un hakem atamalarına müdahale ettiği, bazı karşılaşmalarda görev yapacak hakem kadrosunun belirlenmesinde rol oynadığı iddiaları soruşturmanın başlıkları arasında yer aldı. Öte yandan soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti. İstanbul'da polis tehdit yöntemiyle birlikte çıkar sağlayan bir çeteye yönelik geniş kapsamlı operasyona imza attı. Operasyonda toplamda 7 şüpheli yakalandı. Böylece 4 ayrı tehdit olayı da aydınlatılmış oldu.
1: Şantaj ve korkutma yöntemiyle çıkar sağlıyorlardı. Polisin sıkı takibiyle yakayı ele verdiler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suç örgütlerine göz açtırmıyor. Organize suçlarla mücadele ekipleri Bakırköy'de tehdit yöntemiyle çıkar sağlayan çeteyi takibi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adresleri belirlendi. Baskında 4 çete üyesiyle olayla bağlantılı olan bir şüpheli yakalandı. Çete üyeleri Arnavutköy'deki bir evin kurşunlanması için de hazırlık yapıyordu. Polis titiz takip yürüttü. Eylem gerçekleşmeden önce hücre çökertildi. 2 şüpheli daha yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beyoğlu ilçesinin ardından Şişli'deki eğlence mekanlarına da denetim gerçekleştirdi. 100 polisin katıldığı geniş kapsamlı bir denetim. 34 kadının bu kapsamda sigortasız şekilde çalıştığı açıklandı. Çok sayıda iş yeri hakkında da idari işlem yapıldı.
2: Eğlence mekanları yakın takipteydi. 100 polisle denetim yapıldı. Sigortasız çalışanlar ve ruhsata aykırı faaliyet gösteren işletmeler tespit edildi. Bu kez denetimlerin adresi Şişli'ydi. Eğlence mekanlarında ruhsata aykırı faaliyetler ve sigortasız çalışanlar tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 3 Ekim'de 100 personelin katılımıyla umuma açık eğlence yerlerini denetledi. 12'si Türk vatandaşı, 22'si yabancı uyruklu, toplam 34 kadının ruhsat kapsamı dışında ve sigortasız olarak konsomatrislik yaptığı belirlendi. Denetimlerde mevzuata aykırı tütün kullanımı ve mesul müdürlük belgesinin bulunmaması gibi ihlaller de tespit edildi. Çok sayıda iş yeri hakkında idari işlem uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması için denetimlerin süreceğini bildirdi.
0: Antalya'da bir mağazadan çalmış oldukları kıyafetleri bebek arabasına gizleyerek kaçmaya çalışan iki turist güvenlik kamerasına yakalandı. Jandarma şüphelilerin kolundaki otel bandından iz sürdü.
3: Tatil için Türkiye'ye geldiler. Bir mağazadan gözüne kestirdikleri kıyafetleri bebek arabasına sakladılar. Ödeme yapmadan uzaklaştılar. Bebek arabalı hırsız turistler ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.
4: Bazı ürünlerin eksik olduğunu fark ettik. Sonra güvenlik kamerasından baktığımızda işte turistlerin o ürünü alıp bebek arabasına koyduklarını fark ettik.
3: Olay Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Giyim mağazasına gelen iki turist tezgahtaki ürünleri inceledi. Kadınlardan biri aldığı kıyafeti içinde bir çocuğun bulunduğu bebek arabasına gizledi. Ardından ikisi de mağazadan ayrıldı. Ürünlerdeki eksikliği fark eden işletme sahibi güvenlik kamerasını izledi. İşletme sahibi görüntülerle birlikte jandarmaya başvurdu. Ekipler kayıtları inceleyince şüphelilerin kolundaki otel bandını fark etti. Bu ayrıntıdan yola çıkarak konakladıkları oteli belirledi. Romanya uyruklu iki turist otelde çaldıkları kıyafetle birlikte yakalandı.
4: Jandarma müşterinin kolundaki bileklikten hangi otelde olduğunu tespit edip yani oteldeki çalışanlarla da hemen müşteriye ulaşıldı ve müşteri gerekli cezayı aldı.
0: Türkiye'nin Avrupa'ya açılan en önemli demiryolu bağlantısı Halkalı Kapıkule hızlı tren hattında artık sona gelindi. Projenin en uzun etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Projeyle birlikte Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne hızlı tren ağına dahil olacak. Seyahat süresi ise 4 saatten 1,5 saate düşecek.
1: Dev projede sona gelindi. Saatte 200 kilometre hızla uygun inşa edilen hatta 353 kilometre ray serimi tamamlandı. Yeni etabın hizmete girmesiyle Avrupa sınırına kadar kesintisiz yük ve yolcu taşımacılığı başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projeye ilişkin müjdeleri verdi. Hızlı tren ağının Çerkezköy'den Kapıkule'ye ve Avrupa sınırına kadar ulaşacağını söyledi. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne ve Trakya'yı hızlı tren konforuyla buluşturuyoruz. Bölgenin ihracat kapasitesi ve Avrupa pazarlarına erişimi güçlenecek dedi. Böylece Halkalı Kapıkule hattının Çerkezköy kesiminin açılmasıyla seyahat süresi 1,5 saate inecek. Yıllık yolcu kapasitesi 3 milyona yükselirken bölge ekonomisine büyük can suyu olacak. Proje kapsamında onlarca köprü, tümen ve menfez inşa edildi. Kapıkule'de gümrük ve manevra kapasitesi üst seviyeye çıkarıldı. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan orta koridoru güçlendi. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının tamamlanmasıyla yolcu ve yük taşımacılığında önemli kazanımlar sağlanacağını vurgulayan Uraloğlu, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate, yük taşıma süresi ise 8,5 saatten 3,5 saate düşecek dedi. Mevcut hat kapasitesini 4 kat artıracağız, yıllık yolcu kapasitemiz 600 binden yaklaşık 3 milyona, yıllık yük kapasitemiz ise 1,5 milyon tondan 9,5 milyon tona çıkacak dedi. Öte yandan Halkalı Kapıkule hattında da diğer çalışmalar devam ediyor. Isparta Kule Çerkezköy etabını Isparta Kule'yi Halkalı'ya bağlayacak kesimde de yapımlar sürüyor. 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açılacak.
0: Narkozun etkisiyle birlikte ameliyatın ardından sayıklayanları gördük ama bu kez ürün farkı 9 yaşındaki Yasin bunu farklı bir seviyeye taşıdı efendim. Bir anda maç anlatmaya başladı. Karaman'da tedavi gören 9 yaşındaki Yasin narkoz etkisiyle bir anda spikere dönüştü.
5: Greenwood İrfanca Kahveci, İrfanca Kahveci, Abdullah Tayyip Zafer ve gol!
1: Ameliyat masasından çıktı, minik taraftarın futbol aşkı hastane koridorlarına inletti. Narkozun tesiriyle bilinçaltı dışarı vurdu. Fenerbahçe tutkunu çocuk hastane odasında usta bir spikere dönüştü. Yürekleri ısıtan ve gülümseten görüntüler Karaman'dan. Balkondan düşerek burnunu kıran 9 yaşındaki Abdullah Tayyip Zahma başarılı bir operasyon geçirdi. Ancak ameliyat sonrası narkozun etkisiyle küçük taraftarın bilinçaltı dışa vurdu.
6: Burnum kırıldı. Balkondan düştüm 1 metre yerden falan. Marco Asensio ile görüşmek. Ve Fenerbahçe maçına gitmek.
1: Herkes hastane odasında televizyon açık zannetti. Ama aslında maçı anlatan Abdullah'tı. Ameliyattan çıkarken bile Fenerbahçeli yıldız Marco Asensio'nun adını sayıkladı. Diğer hastalar rahatsız olmasın diye babası susturmaya çalıştı ama onun Fenerbahçe aşkı susturulacak gibi değildi.
7: Ameliyathaneden çıkarken zaten Asensio, Asensio, Asensio diye bağırarak çıktı. Biz de şaşırdık. Biraz da hastalardan, diğer hastalardan çekindik. Kendisini susturmaya falan çalıştık. Baktık ama Fenerbahçe aşkı susulacak gibi olmadı. Kendim de çok fanatik bir Fenerbahçeliyim. Herhalde bizden alışmış olacak ki kendisi de çok büyük bir Fenerbahçe hayranı. Asensio hayranı. İşte bilinçaltıyla orada artık Fenerbahçe aşkını dışarıya vurmuş. İşte bu aşka karşılık bir aranmak istiyor kendisi. Asensio, Greenwood, İrfan Can kahveciyi sayıkladı. Demek ki onları daha çok seviyor.
0: Türkiye'nin ilk robotlu çocuk tiyatro oyunu. Ne?

0: Seyircinin dizi maceraları artık seyirciyle buluştu. Şimdi pek çok tiyatro oyunu var çocuklar için ama bu diğerlerinden farklı. Gerçek robotlar var, yapay zeka var, interaktif teknolojiler hepsi bu yapım içerisinde kullanılıyor. Yapım Trump Kültür ve Gösteri Merkezi'nde lansmanla perdelerini açtı.
1: Bu gösteride çocukları ne öğretmeyi amaçladınız?
2: Boy kurmak, suyu, elektriği boşa harcamamak, yerleri kirletmemek.
3: Gerçek robotlar sahneye çıktı. Çocuklar geleceğin dünyasına Neci'nin dizi maceralarıyla adım attı. Yapay zeka çocuk tiyatrosuyla buluştu.
1: Peki bu gösteriden keyif aldın mı?
4: Aldım.
3: Türkiye'de çocuk tiyatrosuna yeni bir soluk getiren oyun teknolojiyle sahne sanatlarını bir araya getirdi. Doktor Nabat Karakhanova tarafından kaleme alınan Neji'nin dizi maceraları minik izleyicilere klasik sahne deneyiminin ötesinde dijital çağın dinamiklerine uygun bir dünya sunuyor.
5: İnsan, robot, yapay zeka bir yerde olarak aslında bir maceraya dönecek, yaşayacaklar.
3: Kahramanların yapay zeka destekli robot mini ve dizi Misha ile çıktığı fantastik yolculukta çocuklar yalnızca izleyici olmadı. Sahnedeki kararlara ortak olarak hikayenin birer parçasına dönüştüler. Yapım yapay zeka okuryazarlığından çevre bilincine kadar pek çok evrensel değeri eğlenceli bir macerayla aktarıyor.
1: Bu gördüğüm ilk robotlu gösteriydi. Suyu ihtiyacımız olan kadar kullanmayı ve yerlere çöp atmamayı. Yoksa dünya yavaş yavaş çürür ve dünyada hiç su kalmaz.
5: Şu anda premieri bulunduğumuz tiyatro aslında Türkiye'nin ilk robotlu çocuk tiyatrosu. Çok heyecanlıyız çünkü ilkini yapmak çok yorucu ve stresli ama çok keyifli de aynı zamanda. Çünkü artık yeni nesil çocuklarımız bizim teknolojiyle büyüyorlar.
3: Gerçek robotlar ve video art uygulamaları, hareket yakalama teknolojisi ve dahası. Oyun teknolojik imkanları sanatla harmanlayarak miniklere unutulmaz bir deneyim yaşatıyor. Müzik, dans ve mizahın bir arada olduğu interaktif yapım sezon boyunca minik tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek.
1: Peki bu ilk oyunun mu? Heyecanlandın mı?
2: Evet, ilk oyunumda çok heyecanlandım ama çocuklara önemli bilgiler öğrettiğim için çok mutluyum. Herkesi tiyatromuza bekliyorum.
0: Türkiye'nin en büyük kitap fuarı olan Kocaeli Uluslararası Kitap Fuarı 16. kez kapılarını kitapseverlere açtı. Romanların ve hatıratların izinde temasıyla gerçekleşiyor bu fuar. 515 yayın evi ve yine bini aşkın etkinlik de bu fuar içerisinde yer alıyor.
6: Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı 16. kez kapılarını açtı. Fuarın açılışı, edebiyatı, müziği ve sinemayı aynı sahnede buluşturan özel bir programla gerçekleştirildi. Profesör Doktor Ahmet Güner Sayar'ın onur konuğu olduğu fuar, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda değerli yazarı ağırlıyor. Kocaeli sokaklarıysa her yıl olduğu gibi yine dikkat çeken bir gelenekle güne uyandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Bulvarı'nda işe ve okula giden vatandaşlar, ağaç dallarına asılmış binlerce kitapla karşılaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bu renkli etkinliğe vatandaşlarla birlikte katıldı.
7: Kocaeli Kitap Fuarı gerçekten çok başarılı bir etkinlik. Bugünlere beklenenden daha hızlı gelmiş bir etkinlik. Ama çok daha iyisi olur. Onu da yine biz yapabiliriz. Standart koyan, standartları belirleyen ölçek buradan da belirlenebilir. Buraya çok kısa sürede geldik, oraya da kısa sürede gideriz diye düşünüyorum. Ve ufuk hep şöyle, evet ama yetmez, tersten söyleyelim.
6: Uluslararası kimliğiyle dikkat çeken fuarda Roger Crowley ve John Perkins gibi yabancı konukların yanı sıra Erhan Afyoncu, Kemal Sayar ve Şermin Yaşar gibi önemli isimler okurlarıyla buluşuyor. Etkinlikler kapsamında sahaf kültürünün yaşatılacağı değerli eserler müzayedesinin yanı sıra 7 Ekim Gazze saldırısının yıl dönümünde kanıt belgesel gösterimi ve özel bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Sanayisiyle olduğu kadar kültür ve sanat alanındaki vizyonuyla da adından söz ettiren Kocaeli, kitap dolu günlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
0: 37 yıllık kişisel gelişim yolculuğu artık bir kitap haline gelmiş durumda. Doktor Turan

0: Güller, Sami Saliye En Muhteşem Versiyonunu Yarat adlı bir kitap kaleme aldı. Bununla birlikte okurlarıyla da buluşmuş oldu. Detayları neler? Haberimizi isteyelim.
1: 37 yıllık bir arayış tek bir cümlede buluştu. Doktor Turhan Güldaş yeni kitabı Saniye Saniye En Muhteşem Versiyonunu Yarat'la okuyucuya değişimin nasıl kalıcı hale getirilebileceğini anlatıyor.
2: Şimdi bakın, saniye saniye dediğimiz zaman ne demek biliyor musunuz? Anda ol demek. Şu anda burada ol demek. Ya yarın ne olacak, nasıl olacak onu düşünme. Geçmişte hatalar yaptın, onu da düşün. Onlardan ders al ama anda ol. Saniye saniye, hani hep şimdi günümüzün şeysi ya, modası, anda olma, farkındalık. Bu işte. Aslında o kelimeyle başlıyor. Saniye saniye diyor ki bir dakika, şu saniye önemli.
1: 1989'da Paris'te başlayan kişisel gelişim yolculuğunda farklı yöntemleri araştıran Güldaş, kendi deneyimleriyle geliştirdiği Doktor Güldaş metodu kitabında okuyucularıyla paylaşıyor. Kitabın temel mesajı ise oldukça net. Daha iyi bir hayat için ne yapacağımızı bilmek yetmiyor. Bunu her an sürdürebilmek gerekiyor. Peki en iyi versiyon için her an nasıl sürdürülmeli? Saniye saniye en muhteşem versiyonunu yarat diyerek okuyucuya kendi hayatında değişimi başlatması ve devam ettirmesi için bir hatırlatma sunuyor Güldaş.
2: Ama sen şu anda bu saniyeyi güzel değerlendirirsen o zaman yarın da güzel olur.
0: İstanbul'da Eyüp Sultan'da bulunan Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen Aile Fest katılımcılarla birlikte yoğun ilgi görüyor. Farklı kuşakları bir araya getiren bir festivalden bahsediyoruz. On binlerce kişi doyasıya eğlendi. Üstelik 6 Ekim tarihine kadar da devam edecek.
1: Rami Kütüphanesi tıklım tıklım doldu. On binlerce İstanbullu aynı çatı altında buluştu. Çocuk etkinliklerinden atölyelere, kitap fuarından konserlere, aile festi hafta sonu coşkusu tavan yaptı. Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı tarafından düzenlenen Aile Fest İstanbullulardan yoğun ilgi gördü. Hafta sonu Rami Kütüphanesi'ne akın eden on binlerce aile çocuklarıyla birlikte dolu dolu bir hafta sonu geçirdi. 0-3, 3-6 ve 7-12 yaş gruplarına özel bölümler oluşturuldu. Anne babalar çocuklarıyla en iyi şekilde vakit geçirdi. Farklı kuşakları buluşturan festivalde renkli görüntüler oluştu. Kitap fuarı ve akşam konserleri ise ilginin odağı oldu. Festival 6 Ekim Salı gününe kadar Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.
0: Boğaz kıyısında bu kez meme kanserine farkındalık yaratabilmek için yürüdüler. Çok sayıda doktor, sağlık çalışanı hepsi bir araya geldi. Üzerlerindeki pembe tişörtlerle birlikte meme kanserine farkındalık yaratmak istediler. Ve yine slogan aynı, çok da önemli: erken tanı hayat kurtarır.
3: Pembe tişörtlerini giydiler, sağlıklı yarınlar için birlikte adım attılar. İstanbul Boğazı'ndan yükselen ortak mesaj, erken tanı hayat kurtarır oldu.
4: Bizim bütün amacımız tabii ki meme kanseri daha erken yakalansın, artık meme kanserinden ölümler görülmesin. Çünkü bunun tedavisi var ve bu erken tanıyla mümkün.
3: 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya Yürüyüş Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza atıldı. Sabahın erken saatlerinde Bebek Parkı'nda toplanan doktorlar ve sağlık çalışanları Boğaz boyunca yürüdü. Kadını, erkeği, çocuğuyla katılımcılar aynı amaç için bir araya geldi. Atılan her adım meme kanserine karşı farkındalık çağrısına güç kattı.
5: Topluma farkındalık oldukça önemli. Özellikle meme kanseri çok sık görülen bir kanser tipi. Dolayısıyla bunların insanların görebilmesi için sosyal ortamları değerlendirmek gerekiyor. Yürüyüş de bunlardan bir tanesi.
3: Etkinlik sağlık mesajlarını günlük hayatın içine taşıdı. Uzmanlar farkındalığın yalnızca Ekim ayı ile sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.
6: 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayı. Aslında hep söylediğim gibi bir aya değil, tüm yıla yaymak gerekiyor.
3: Buluşmanın en önemli başlıklarından biri erken tanıydı. Uzmanlar taramalara katılımın önemini anlattı.
7: Erken tanı özellikle çok önemli. Bunun nedeni hem tedaviler kolaylaşıyor hem de hastaların sağ kalımları çok daha iyi oluyor.
3: Doktorların kadınlara çağrısı netti. Kontrollerinizi ertelemeyin.
7: 40 yaş üstü tüm kadınları mamografilerini yaptırmaya davet ediyorum. Taramalarınızı ihmal etmeyin, unutmayın. Erken tanı hayat kurtarır.
3: Yürüyüşte düzenli hareketin önemine de dikkat çekildi. Sağlıklı yaşam için kas gücünün ve kemik sağlığının korunması gerektiği vurgulandı.
8: Bizim için yürüyüş ve adımlama, kas gücünü artıracak aktiviteler çok kıymetli. Çünkü insan ömrünün arttığı günümüz çağında hem kas gücünün hem kemik sağlığının artması vazgeçilmez unsurlar arasında olmalı.
3: Yürüyüşün ardından pembe balonlar gökyüzüne bırakıldı. Boğaz kıyısındaki bu anlamlı buluşmadan geriye farkında olun, taramalarınızı ihmal etmeyin çağrısı kaldı.
0: ...81'liğin 963 yöresel lezzeti. Hepsi Afyonkarahisar'da bir sofrada bir araya geldi. 247 metre 68 santimetrelik bir Anadolu sofrasından bahsediyoruz. Göz kabaştırıyordu ve bu lezzet şöleni de Guinness Rekorlar kitabına girmiş durumda. Ama kent gastronomide üst üste 3. kez rekor kırmış oldu.
1: 81 il damak çatlatan 963 yöresel lezzet. Anadolu'nun mutfak mirası bu kez rekor için aynı sofrada buluştu. Devasa sofra Guinness Dünya Rekoru kırdı.
9: Lezzetler çok güzel. Tadım yapmaya gayret ediyorum. Her tarafta ayrı bir lezzet. Ülkemizin her tarafı güzel.
10: Dolmadan tut, şefit ediyoruz, bak gözlem ediyoruz, katmer ediyoruz. Her şey bu, patatesli, ıspanaklı, ne isterseniz bulun.
11: Bir Karadenizli olarak bulgurla yapılmış etli kavurmalı bir yemeği var. Onu mesela çok beğendim.
1: Afyonkarahisar'da düzenlenen 8. Uluslararası Gastro Afyon Turizm ve Lezzet Festivali dünya rekoruyla başladı. Lezzetin hafızası Anadolu temasıyla hazırlanan festivalde yüzlerce yöresel ürün dev sofrada sergilendi.
7: Biz geçen yıllarda öncelikli olarak dünyanın en uzun lokumu ve dünyanın en büyük sucuklu yumurtasıyla Guinness Rekorlar kitabına yine Gastro Afyon'da girmeyi başarmıştık. Bu yıl 3. rekor denemesindeyiz. Dünyanın en uzun sofrasıyla 81 ilden gelen lezzetleri bu meydanda buluşturduk. Ben 3 gün boyunca herkesi Afyonkarahisar'a bu lezzet festivaline bekliyorum.
1: Guinness hakemleri ölçümlerini yaptı. Kriterlere uygun bölümün uzunluğu 247 metre 68 santimetre olarak belirlendi. İncelemelerin ardından dünyanın en büyük Anadolu sofrası rekoru tescillendi.
12: 81 metre çapında 254 metre uzunluğunda bir masa kurduk. 81 ilimizi davet ettik ve 81 ilimizin özellikle coğrafi işaretli yemeklerinden başlayarak kadim kültürlerini, yemeklerini, ürünlerini, objelerini masada sizlerin de görmüş olduğu gibi buluşturduk.
13: Şu an Afyon'da hissediyoruz, yaşıyoruz. Ben de Diyarbakır'ı temsilen buraya geldim.
14: Mardin Nusaybin olarak da güzel bir yöresel yemeklerimizi biz yaptık.
1: Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki festival 21 ülkeden şefleri ve gastronomi profesyonellerini de buluşturdu. Alandaki 175 standta yöresel ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
0: Bu görüntülerle birlikte hafta sonu akşam haberlerini noktalıyoruz. Kısa bir aranın ardından 24 ekranlarına 24 portre gelecek efendim. Bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.

bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın

garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
1: Peki siz Araf'ta mısınız?
0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
5: Ya ne olacak abi?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!

0: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
2: Türkcell 5G yazılımında internette miyiz arkadaşlar?
3: Aileniz.
1: Akımlara akıyor muyuz?
4: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
5: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
10: Masada ne var, hoş geldiniz.
9: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim, yapıp ettiklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz ya, geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu haftalarda önüme çıkan bir şeyden hem bahsetmek istedim hem nereye sığdıracağımı, nasıl olacağını bilemedim. Kendim tecrübe etmek istediğim bir şeyle karşılaştım sosyal medyada. Bir gezi grubu yola düşmüş, İstanbul'un sokaklarını kulağımıza aşina olduğumuz, bilenlerin daha iyi bildiği, muhakkak bilenlerinin de çok olduğu ama aşinalık seviyesinde de kalınan veyahut kimilerince hiç duyulmamış, bilinmemiş ama çok kıymetli isimlerin gözünden, perspektifinden İstanbul'u dolaşan, dolaştıran birine rast geldim. Bu gezilerden ikisine heves ettim, niyet ettim, gayret ettim, sonuç alamadım. Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ını ve Samiha Ayverdi'nin Boğaziçi'ni yanında dostlarıyla birlikte gezen, bunu da sosyal medyadan paylaşan Hasan Eren Ulu'ya ulaştım. Dedim ki ben sizin grubunuza dahil olamadım ama lütfen siz bizim programımıza dahil olun. Kırmadılar, teşrif ettiler. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bu samimi merakımdı, heyecanımdı gerçekten. Nasip değilmiş, olmadı ama o gezinin hemen ertesinde size ulaştım ve hemen hızlıca kavuşabildik. Ne mutlu bize. Çünkü heyecanlandırdı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Niye heyecanlandırdığından başlayayım ama sonra merak ettiğim sorulara geçeyim. Gezmeyi seviyoruz ama bazen bir rastgelelik içinde de oluyor veya geçip gittiğimiz şeyin kimin elinin, kimin gözünün değdiğini, tarihte neye tekabül ettiğini, bugün de neye işaret ettiğini çok da bilemeyebiliyorum. Kendi adıma söyleyeyim, böyle olabiliyor. Ama işte o sosyal medya hesabında gördüğümde Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ı. Şimdi kıymetli bir adam olduğunu biliyorum. Hı hı. Etrafından, kendinden öncekilerle irtibatlarını, kendinden sonrakilerle irtibatlarını çok iyi değil ama bir aşinalıkla bir parça biliyorum. Bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi geldi. Siz kaçırmamak için yola düşmüşsünüz. Nereden çıktı bu İstanbulluların izinden, gözünden İstanbul'u dolaşma meselesi?
1: Şöyle söyleyelim. Bir İstanbulluluk bilinci hepimizin aslında çok sık dillendirdiği, hatta hayata geçirmek istediği bir kavram. Biz de o eski İstanbulluları, yaşayanları hayatla

0: hastalarını tanıtarak ve onların hassasiyetlerini misafirlerimize paylaşarak geziyoruz. Haluk Dursun Hoca zamanında şöyle bir cümle kurmuştu. Benim bu tür gezilerin önünü açmak üzere böyle planlar yapmam ona dayanıyor. Hoca demişti ki biz yıllar boyu İstanbul'da tarihi eserlerin peşinde koştuk. Gördük, fotoğrafladık, gezdik ama insanlar vefat ediyor. Vefat edenler gidiyor. Çok kıymetli isimler mesela Süheyl Ünver. Haluk Dursun hocamız Süheyl Ünver'le tanışamadığını ve buna çok pişman olduğunu söylemişti. Ama tanıştıkları zaten bir dünya insan. Ve onların her birinin oturuşundan, kalkışından, konuşmasından kendince anlamlar çıkarmış. Onların bilgi birikiminden faydalanmış. Ben de istiyorum ki İstanbullular veya bu isimleri merak edenler onların adımladıkları sokaklarda, onların yazılarını yazdıkları mekanlarda bizimle birlikte dolaşsınlar. Mekanın ruhu vardır denilir. Kişinin de ruhu sanki oraya sinmiştir. Biz buna inanıyoruz. Ve gezerken hep kişilerden, onların hayatlarında bizim gezindiğimiz yerlerin ne gibi izler bıraktığını ele alarak bir farkındalık meydana getirmeye çalışıyoruz.
1: Dünyanıza nasıl girdi bu isimler? İsimlerin hangileri olduğunun ikisinden bahsettim ama şimdi öncelikle şuradan böyle temel meselelerden başlayalım. Ben Ahmet Yüksel Özemri'nin Üsküdar'ını gördüm. Yapıldı. Hı hı. Bu gezi tamamlandı. Samiha Ayverdi ile de Boğaziçi üzerinden.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir gezi oldu. Başkaca isimlerde...
0: Sırada olanlar var. Evet. Onları da paylaşacağız. Misal Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi yalılarını ve metaplarını yazmıştır. Boğaziçi'nin farklı semtlerini onlar üzerinden, onların adlarını anarak gezeceğiz. Misal Çelik Güler Soy Bey, misal Suriçi'nde Mehmet Şevket Ege'nin İstanbul'u, Necip Fazıl'ın İstanbul'u, Haluk Dursun'un İstanbul'u. Biz onların adım attıkları yerleri dolaşacağız. Sorunuza şöyle cevap vereyim. Ahmet Yüksel Özemre gündemime ne zaman girdi?
1: Genel çerçeveden başlayalım müsaadenizle.
0: Pardon,
1: yani ondan sonra da isimlere gelelim hakikaten. Çünkü kıymetliler, mutlaka kendi içlerinde özellikleri var ama şöyle bir şey, şimdi bana bu teklif hazır geldi efendim. Yani ben önümde bir baktım, biri düşünmüş, bir program çizmiş. Bana düşen buna katılmak artık, istifade etmek. Fakat bunun düşünülmesi, ona öncülük edecek, ona eşlik edecek kişinin bunu düşünmesi şu soruyu getiriyor gündeme. Neden önemsediniz bunu ve bu insanlarla tanışıklığınız nereden? Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz ama az önce merhum Haluk Dursun'un dediği gibi yetişebildiklerimiz var, yetişemediklerimiz var. Yetişemediğimiz isimler de var. Abdülhak Şinasi Hisar dediniz, Necip Fazıl dediniz. Samiha Ayverdi ile ben aynı dönemde dünyada bulunmuşum ama ben küçükmüşüm, etrafında bulunduğum biri değil. Ahmet Yüksel Özemre'yi de doğrudan görme imkanım olmadı. Saydıklarınız içinde bir tek merhum Haluk Dursun'la karşı karşıya gelebildim, dinleyebildim, rehberliğinden yararlanabildim. Onunla Boğaziçi'ni gezebildim. Bu bir talih, üzüldüklerim de var onun üzüldüğü gibi. Fakat bu isimler dünyanıza nasıl ve neden geldi?
0: Çocukluğumda çok kitap okurdum. Aslında okudukça birikmeye başladı. Biriktikçe benim kendi köklerim üzerinde yükselip bir çınar ağacı gibi olma azmim peydah oldu. Gördüm ki hem ailemde, hem yakın çevremde, hem de ulaşabildiğim kişiler arasında, özellikle genç arkadaşlar, belki isimleri duymuşlar ama detaylarını bilmiyorlar ya da o insanların hayatlarındaki ufak tefek detayların kendi hayat istikametlerini nasıl çizeceklerini göremiyorlar. Bu eskiler şerefül mekan bilmekin demişler. Bir yerin kıymeti orada yaşayanlardan ileri gelir. Misal İstanbul için Eyüp Sultan ismi Halid bin Zeyd'dir asıladı. Hemen onun ismi zikredilir. Üsküdar denilince Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin adı anılır. Mekanla o ruh birleşmiş. Arzu ediyorum ki o ruhlardan istifade eden bizim bu münevverlerimiz tarih bilincimizi, kültür bilincimizi, dil hassasiyetimizi geliştiren, bize değer katan, bize ufuk gösteren kişileri tanıtalım. Ve hakikaten çok güzel bir ilgi oldu. Biz onların isimlerini duyuyoruz fakat gezdikleri yerlerdeki detaylar neler? Biz de onları görmek istiyoruz dediler. Hem yazılar yazdım bu konuda daha öncesinde, hem kendim çevremde anlatarak bu konuları işledim. Ama yerinde görmek en güzeli. Onların adım attığı yerde adım atmak, onların dokunduğu bir çiniye dokunmak, onların önemsediği bir resmin ardından bilgiyi vermek, o ruhla gelenleri hemhal kılmak, aynı istikamette buluşturmak. Bunu önemsedim ve

0: Sağ olsun arkadaşlarımız, misafirlerimiz ilgi gösterdiler. Bizi de çok mutlu ettiler.
1: Şüphesiz güzel bir mekana bakmak, bir şehir silüetine bakmak, şehrin güzel bir silüetine bakmak. Bu şehrin her silüeti, her yeri aynı güzellikte değil maalesef. Güzel bir tarafından bakmak, güzellikleri görmek zaten ruha da, göze de her bakımdan çok iyi geliyor. Fiziksel iyiliğimizi de hatta çok olumlu etkiliyor muhakkak. Dolayısıyla başlı başına böyle bir gezi insana iyi gelir ama ben her şeyi de çok kolay kabullenemiyorum. Şu manada söylüyorum. Bazen böyle şeylere bakıyorum, kendimi de şöyle bir kenara çekip sorguluyorum. Nostaljik bir tat mı alıyorsun Zeynep? Bugün de yaşamayan bir şeylerin peşine mi düştün? Rüya mı görmeye çalışıyorsun?
0: Evet, çok güzel. Bu soruyu ben de kendime sordum. Ve katılan misafirlerimize de birçok kez danıştım. Bazıları yaptığımız çalışmaları, bu tür gezileri nostalji kabilinden değerlendirdiler. Ama nostalji şöyle olur. Bunlar vardı, gitti gitti, bitti. Fakat ben onların hayat hikayelerine değinirken karakterlerini ele alıyorum. Misal, Ahmet Yüksel Özemre'nin ne kadar samimi bir mümin, Müslüman olduğu ve öte yandan Galatasaray Lisesi, kendisi Mektebi Sultani diyor. Mektebi Sultani'den dönem başlayarak olarak Türkiye'nin ilk atom mühendisi olacağı sürece kadar sürekli okuması, çalışması, gayret etmesi bize çalışkanlık konusunda dur. Dur da sen de boş işlerle uğraşma, çalış mesajını verdiriyor. Misal Ahmet Yüksel Özemre, kendisi Atom Enerji Kurumu Başkanlığı yapmış, nükleer enerji konusunda çalışmış. Kendi hatıralarını anlatırken nükleer enerjiye dair bir konuda rüşvet teklif edildiğini kendisine söylüyor ki kabul etseymiş 7 sülalesini yetecekmiş ama hayır demiş. Şimdi biz bunları paylaştığımız zaman değer yargılarını yaşatıp aktarabiliyoruz ve özellikle liseli, üniversiteli ya da 20'lerini aşmış genç arkadaşlarımız enerjik bir şekilde gezerken o mesajları duyduğunda, onların hayat hikayesindeki kıvrımlı yollarda dolandığında bunu ben de yapabilirim diyor. Ben de inşallah yapabilirim diyor. Buna çünkü ben defaatle şahit oldum. Ve Ahmet Hoca özelinde, Samiha Ayverdi hanımefendi özelinde arkadaşlarımızla bu detayları paylaştığımızda ben oldukları yerlerde mıhlanmış gibi, böyle bir çivi gibi mıhlanmış gibi durduklarını gördüm. Nedir? Misal Ahmet Yüksel Özemre'nin ben şu köşeye dönerken alemi manada Hazreti İbrahim'i de gördüm dediği yer. Hemen bakıyorlar, burası neresi? Bu camide biz çocukluğumuzda babam Kur'an-ı Kerim okurdu, biz de onu dinlerdik dediği yerde durup bakıyorlar. Bayramlaşma merasimi misal. Ben çocukluğumda büyüklerimin bayramını tebrik ettiğimde bana para verirlerdi. Bu her çocuğun yaşadığı bir hadise. Ama Ahmet Yüksel Özemre kendi çocukluğunda o paranın bir mendilin içerisinde konularak verildiğini söylüyor. Bizde adet buydu diyor. Şimdi onu tekrar canlandırdığınız zaman ben şunu gördüm. Bir çocuğa mendil içerisinde bir bayramda para verildi. Birkaç bayram sonra aynı çocuğa rastladım. Mendili görünce para var değil mi içinde diye sordu. Şimdi onu oradan alışıyor aslında.
1: Bu bir nezaket, bir incelik görüyor ve aktarılabilir demek hayata.
0: Tabii. Bunu yakalamak bizi çok mutlu ediyor. Yine bayramla ilgili şunu söyleyebilirim. Ahmet Yüksel Özemre'nin çocukluğunda bayram tebriki ilk olarak babaannesini ziyaretle aynı evdeler ama onun elini öperek başlıyor. Ardından babalarına yöneldiklerinde babaları annenin hakkı daha fazladır. Önce annenin elini öpeceksiniz yavrularım diyor. Şimdi biz bunları duyup anlattığımız zaman birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımızın kafasında taşlar yerine oturuyor. Kendi kültür köklerimize dair ve onu yakalıyorlar ve yaşatıyorlar da. İşin en güzel kısmı da bu. O yüzden nostaljiye reddiye demeyeceğim ama biz hakikatin peşinde onu inşa ediyoruz.
1: Evet, nostaljiye düşmek işin riskli taraflarından biri ama geleneğin içindeki insanların, onu yaşayan insanların örneklikleri, bir de biri diğerinden az kıymetli, çok kıymetli değil ama işte bahsetmiş olduğunuz dünyevi manada da önemli pozisyonlarda bulunmuş, önemli makamlarda bulunmuş, ciddi ilim tahsil etmiş bir insanın hayatın bütünü içinde onun da ileri merhalelerine ulaşması, manevi tarafın da ilgileriyle meşgul olması bir arada resim ortaya çıktığında başka bir şey söylüyor ve bize çok uzakta ve uçuk gelen şeylerin o kadar uzakta ve uçuk olmayacağının örneğini veriyor sanki. Ahmet Yüksel Özemre yüzyıllar öncesinden kıssalarıyla, menkıbeleriyle tanıdığımız biri değil aslında.
0: Evet.
1: Birkaç on yıl öncesine kadar aynı yerlere ayak atmış, adım atmış, basmış olabiliriz pekala. Var bu insan ve çok yakın bir geçmişte veda etti ve gitti.
0: Evet.
1: Kıssalar, menkıbeler derken şunun için de söyledim. Çok aslında evet, şimdi bazı isimlerden bahsettiniz ki 100-150 yıl öncesine ait olanlar da var. Bunlar arasında önümüzdeki gezi duraklarınızda onların İstanbul'una bakacağınız.
0: Evet.
1: Ama bugün özellikle madem ki kapıyı Ahmet Yüksel Özemre'den açtık, onunla ilgili, onun baktığı tarafa bakarken aktardığınız bilgiler ya da anekdotlar yazılarından mı, dostlarından mı, siz bununla ilgili nasıl bir ön çalışma yapıyorsunuz ya da çalışma denir mi buna, nasıl hazırlanılır bilmiyorum.
0: Ben bu bahsettiğimiz isimlerin kitaplarını tek tek okuyorum. Zaten özellikle külliyat sahibi insanların kitaplarını okuyunca bir noktadan sonra onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi o noktaya taşımış oluyorsunuz. Ben defaatle buna rast geldim. Misal herhangi bir konuda Ahmet Hoca'nın misal yazdığı bölümleri okurken bazen ufak soru işareti gibi gelecek ve ilerideki sayfalarda açacak bölümlere geliyorum. Ben olsam şöyle davranırdım diyorum. İleriki sayfalarda Ahmet Hoca'nın aynı adımı attığını görüyorum. Demek ki aynı kişinin külliyatını okumak, belki bir kitabını bile defalarca okumak, onun sanki ruhuyla temas kurmak gibi oluyor. Evet, yaklaştırıyor. Ahmet Hoca'nın kitapları ve sohbetleri, Sami Hanımefendi'nin özellikle kitapları ve ona dair anlatılanlar. Bir noktadan sonra kendim tefekkür etmeye başlıyorum. Çünkü sadece okuyup kuru bilgiyi anlatmak değil, neden bunu düşündü? Hani insan gözünü kapatır da bir kendisini sanki boşluğa bırakır ya, orada o rezonans gerçekleşiyor. Hani Ahmet Yüksel Özemre gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Veya Sami Ayverdi gibi duymaya başlıyorsunuz. O demek ki sanki kodlar birbirine uyuyor. Beden, farklı beden ama zihin, akıl, görüş, duyuş, düşünüş bir yerde kenetleniyor birbirine. Onu hissetmek ve ardından onu cümlelere dükmek nasıl diyeyim, çok da zor olmasa gerek.
1: Bu aslında hani çok vakit geçirdiğimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımızla onun huyunu suyunu almak gibi bir şey galiba.
0: Evet.
1: Yazdıklarıyla, bakış açısıyla bir arada oldukça onun adımlarının izinden bakarak, görerek, tespit, teşhis ederek kendinize uygun şeyi de seçebilirsiniz. Onun İstanbul'unda, Ahmet Yüksel Özemre için söylüyorum ve onun Üsküdar'ında, onun Üsküdar'ı ile bugünün Üsküdar'ı arasında farklar var mı? Veya sizin bu gezilerinizde benzerlikler üzerinden mi gidiyorsunuz? Farkları da ortaya koyuyor musunuz? Bu hem güzergah olarak hem de Üsküdar ve Üsküdarlılık bakımından.
0: Ben farklılıklar üzerinde çok durmamaya çalışıyorum şundan dolayı. Çünkü benim vazifem inşa etmek. Misal Ahmet Hoca sorduğunuz sorunun şöyle cevabını vermiş. Üsküdar'ın en bariz vasfı sizce nedir dediklerinde sehavet diyor. Yani cömertlik. İsar, bunun İslam terminolojisindeki adı, infak, dağıtma. Hatta şunlardan bahsediyor. Üsküdar'da kendi aile hekimleri bir Musevi, Yahudi vatandaşımız Amon Efendi. Ardından başka bir Kazan Türklerinden bir doktorları var. Ve o dönem yine Üsküdar'da doktorluk yapan bir başka Sıtkı Özferendi cisimli doktor var. Bu üçünün ortak özelliği fakir olanlara ücretsiz bakması, evlerine gidiyorlar, bakıyorlar. Amon Efendi için de bu geçerli. Yani Türk kültürünü böyle içselleştirmiş.
1: O bir bütün, gerçekten onu görebiliyoruz.
0: Evet ve eğer fakir bir aile ise, bu hali vakti yerinde değilse, tedavi için tabii ki günümüzdeki gibi eczane yok ama ilaç yapılması gerekiyor. Yastığının altına para bırakıyor. Hatta o kadar ki bu Sıtkı Özferendici dediğim doktor, Üsküdar'da bir sokakta adı yaşıyor. Şu anda oturduğu ev yıkılacak mı, yıkılmayacak mı, böyle bir tartışma var Doğancılar'da. Sıtkı Özferendici'nin lakabı Ahmet Hoca'nın anlattığına göre tavuklu doktor. Çünkü bir çocuk özellikle rahatsız ise, hasta ise, ziyaret ettiğinde hastalığı teşhis ediyor. İlaç yapılması için para da bırakıyor yastığının altına ama bir tavuk gönderiyor. Şu tavukla çorba yapın, çocuk inşallah daha iyi olacak diyor. Hani basit belki hastalıklar için. Adamcağızın lakabı tavuklu, doktora çıkmış.

0: Ben bunu misafirlerimize cömertlik üzerinden anlatıyorum. Ve bugün artık cömertlik yok demiyorum. Yapabiliriz diyorum. Çünkü o zaman nasıl yapıldıysa şu anda da bunu yapmak zor değil. Hani başka başka böyle hocanın üzerinde durduğu detaylar, cömertlik üzerinden kendi çocukluğunda teraziyi dengelememe adeti diyor Üsküdar'da vardır.
1: Ne demek bu?
0: Yani bir manava gidip portakal alıyorsunuz. O zamanlar sayı hesabı ile veriliyormuş. Mesela 5 portakal, 5 tane koyduktan sonra bir tane daha koyuyor. Bu da Yüksel Bey'in cabası diyor. 6. portakalı koyuyor. Misal bir attar dükkanından bahsediyor. Attar dükkanında karabiber alınacak ise karabiberi tam terazide dengelemiyor. Karabiber
1: Biraz
0: tarafı
1: fazlası.
0: ağır basacak. Hatta o kadar ki biraz fazla almak isteyenleri de bu bayatlayabilir, kokusu kaçar. Dilerseniz tekrar gelir alırsınız. Biz size bu kadar versek olur mu diyorlar. Şimdi bugünün mantığıyla yaklaşınca olur mu öyle diyorsunuz. Ama bunu misafirlerimiz zaten dinlediği zaman bunlar yaşanıyor, yaşanması gerekiyor diyor. Ve biz kendi yolumuzu çiziyoruz.
1: Zaman zaman çeşitli vesilelerle ettiğimiz başka sohbetlerde dile getiriyorum. Tabii ki kolay değil. Bir kere bu kanaat de var bunun bir
0: Tabii.
1: yerinde. Cömertlik kanaatsiz mümkün olacak bir şey değil. Zenginleşme değil. Yaşayabilme üzerine bir anlayış. Hayatın zorlukları içinde isyan edenler de çıkabilir. Neden
0: Evet.
1: bahsediyorsun sen diyerek ama bir anlayış meselesi. Bugünün kapitalist anlayışı içinde çok da uyuşmanın mümkün olmadığı bir durum gibi görünüyor ama ben hala o kanaatkar ve cömert insanların varlığını görüyorum da bu ahlakın tevazu bilinmelerine engel oluyor. Biraz böyle bir şey var.
0: Evet.
1: Kendini de kapatmak durumunda o göstermez, gösteremez. Sadece o örnekliğin olumlu taraflarını adını analım rahatlıkla. Pop müzik sanatçısı Çelik geçtiğimiz Ramazan bir şey yaptı, ortalık bir yıkıldı.
0: Evet.
1: Kimine gereği vardı dedi, kimi de beğendi bunu. Fakat çok güzel açıkladı, çok güzel izah etti. Veresiye defterlerini kapatmak üzerine bir hamlede bulundu Çelik Erişçi. Ve dedi ki böyle bir gelenek vardı. Eskiden durumu iyi olanlar, durumu iyi olmayanlar yerine veresiye defterlerini kapatırlardı. Biz de böyle hesapları kapatıyoruz. Bunun gösterişi yapılır mı diye itiraz edenler oldu. İlk elden haklı bir eleştiri gibi
0: Doğru.
1: görünüyor. Ama verdiği cevap benim çok hoşuma gitti. Dedi ki kötü şeylerin örneklerini hep konuşuyoruz. Ben madem ki insanların bildiği, kulak verdiği biriyim. Güzel bir şeyi söylemeyelim mi? İyi bir şeyi hatırlatmayalım mı? Bunu kendim için yapmıyorum. Hatırlatmak için yapıyorum. Bu da anlamlı bir cevap.
0: Çok güzel bir cevap. Evet, bu zaten eski bizim kültürümüzde zimem defteri olarak geçiyor.
1: Evet.
0: Borçların defterleri. Ve belki Çelik Erişçi gösterdiğinden kastım bunu yapıyoruz.
1: Paylaştığının, evet.
0: Paylaştığının ötesinde yaptığı birçok şeyi bizimle paylaşmıyor. Belki şimdi aklıma geldi izleyenlerimiz bu hani kapitalizm üzerinden bunları okuyabilir ama burada tamamen insan yetiştirme sanatını görüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ahmet Hoca yine kendi kitabında Galatasaray Lisesi'ndeyken örnek veriyor. Bir yurttaşlık bilgisi hocası Faik Şevket Rumelili ismi. Sınıftakilere diyor ki siz nasıl vatan haini olabilirsiniz? Birisi kalkıyor devletin gizli sırlarını verirsem, öbürü kalkıyor askeri casusluk yaparsam, hayır hayır hayır diyor. Ahmet Yüksel Özemri'ye geldiğinde evladım nasıl vatan haini olabilirsin diyor. Efendim diyor ben bir çocuğum burada okuyorum derslerimi yapmazsam hocalarımı dinlemezsem o zaman vatan haini olurum. Aferin oğlum diyor. Ve alnından öpüyor. Bu işte insan yetiştirme sanatıdır. Biz bunu anne babalarımızda görebilirsek, çevremize bunları aktarabilirsek, çocuğa nasıl yaklaşılır, ne nasıl verilir, o zaman taşlar yerine oturacaktır.
1: Gördüğü yüzler kimlerdi? Biz şimdi onların yüzüne bakarak, mesela Ahmet Yüksel Özemre'nin yüzüne bakarak, onun gözünden görmeye çalışarak, onun tavsif ettiği gibi anlamaya çalışarak, o tarife göre bir şey kavramaya çalışıyoruz ve bunun bir anı, bir nostalji olmasının ötesine geçirerek yaşayan biz için, bizimle yaşayanlar için, bizden sonra yaşayacaklar için iyi şeylerin devamlılığı açısından tutmaya çalışıyoruz. O hangi yüzleri görmüştü? Yani Üsküdar dediğimizde gördüğü çehreler,
0: Evet.
1: portreler var mı?
0: Ahmet Hoca özellikle Üsküdar'da bir attar dükkanını yazdı ki o meclise gelenlerin isimlerini de anabilsin. Üsküdar'daki attar meclisini bir akademi olarak değerlendirdi.

0: oyuncu. Burada bizim bugün çok adını andığımız Ahmet Düzgünman var. Onun babası Saim Düzgünman var. Bekir Düzgünman var. Oraya gelen misal Ahmet Remzi Akyürek var. Hafız Nafiz Uncu var. Nafiz Uncu Üsküdar'daki İskele Camisi'nin yani Mihrimah Sultan Camisi'nin imamı. Necmettin Okyay var. Gündüş Emetullah Sultan Camisi diyebiliyoruz. Yeni Valide Camisi'nin imamı. O geliyor oraya. Zaten çok küçük bir yer. Diyor ki Ahmet Hoca, o kadar küçük ki yaklaşık 10 metrekare var yok. Oraya 7-8 kişi sığışıyoruz ve dinliyoruz. O dinlediğimiz cümleler bizim kendi kişiliğimizi kazanmamız için çok güzel kapılar açtı. Başka kimler geliyor? Abdülbaki Gölpınarlı geliyor keza zaman zaman. Hani bu isimler orada kendi alanlarına dair konuşuyorlar. O eskimeyen kültür üzerine konuşuyorlar. Ve bilgilerini birbirleriyle paylaşarak sohbet medeniyetini aslında yaşatıyorlar. Öyle diyebiliriz. Gördüğü yüzler bunlar. Daha sonraki süreçte Galatasaray'ındaki yani Mektebi Sultani'deki hocaları, özellikle Raşit Erer'den çok etkilenmiştir. Fransız hocaları onun karakterini çok şekillendirmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi'ne başladığında Feza Gürsey Bey bilim adamımızdır, etkilemiştir kendisini. Bunlar farklı farklı noktalarda onun deyişiyle feyz aldığım insanlar diyor. Feyzden kastı iyi, doğru, güzel, kendisine yarayacak bilgi, ahlak, görgü, kültür, bunları adeta emer gibi aldığı insanlar.
1: Saydığınız isimler arasında biri doğrudan temasta olduğu biri mi yoksa dolaylı olarak mı? Yorgo Diamandi asıl adı olan Yaman dedi ki ben onun şiirini bilirim aslında. Şiirlerine biraz aşinalığım var. Çok da iyi bilmiyorum ama o bağlantıdan bir bahseder misiniz? Hem o kimdi hem bağlantıları neydi?
0: Yaman Dede tabii Müslüman olduktan sonra Yaman Dede ismi veriliyor. Bir Rum Ortodokstur, Türk yanlış hatırlamıyorsam. Fakat iman ettiğini, Müslüman olduğunu gizliyor uzun uzun yıllar boyunca. Çok ileri noktada artık Müslüman olduğunu açıklıyor. Kendi anılarında da yanlış hatırlamıyorsam işte neredeyse gençliğinden beri aile Rum Ortodoks. Gençliğinden beri sahur yapmadan oruç tuttuğunu, iftar yapmadan bir şeyler belki bir iki zeytin atıştırarak orucunu açtığını, öyle yaşadığını söylüyor ve kendisini hep sakladığını söylüyor. Ahmet Yüksel Özemre de onunla tanışıyor. Hatta 1960'lı yılların başında Notre Dame de Sion Fransız okulunda yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Hoca matematik hocası, o da Yaman Dede orada bir hocalık vazifesinde. Dolayısıyla birbirlerini belki daha küçük yaşta da tanıyan ama hayatlarının ileri evrelerinde gençliğini geçtikten sonra daha sıkı temasları olan kişiler. Ki Yaman Dede'yi biz en çok Mesnevi üzerinden şerhleri, şiirleriyle biliyoruz, hatıralarıyla tanıyoruz. Yine Ahmet Yüksel Özemre ile yolunu kesiştiren kişilerden birisi Ahmet Remzi Akgürek. Üsküdar Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi kendisi. Yaman Dede tekkeler kapatıldıktan sonra da yine Ahmet Remzi Akgürek ile görüşüyor. Onunla görüş alışverişinde bulunuyor. Çünkü Ahmet Remzi Akgürek iyi bir Mesnevi han. Mesnevi'yi şerh ediyor. Çıkamadığı yerlerde ondan bilgi alıyor, onunla konuşuyor. Müslüman olmasında etkisi olan isimlerden birisi. Keza Ahmet Yüksel Özemre de Ahmet Remzi Akgürek'in yamacında olan, zaman zaman kendisini ziyaret eden, onunla konuşan isimlerden birisi. Hani böylesi ortak noktalarda buluşuyorlar.
1: Peki Üsküdar'ın gündelik hallerinin biraz Boğaziçi'ne de geleceğiz. Süremizi de dengeli kullanmak istiyorum. Tabii. Sami Hanım Efendi'ye de
0: haksızlık etmeyelim tabii ki.
1: Haksızlık etmeyi bir kere Ahmet Yüksel Özemre istemez.
0: Evet.
1: Ama Üsküdar'a dair son söz olarak onun gözünden Ahmet Yüksel Özemre'nin gözünden onun Üsküdar'ını görerek Üsküdar'ı bilen biriyle onun gözünden görmemiş insan arasında acaba nasıl bir fark vardır Hasan Eranoğlu'ya göre?
0: Bence
1: bir şehir sakini olarak soruyorum tabii aynı zamanda gündelik hayatta.
0: Şöyle cevap verebilirim. Diri bir insanla ölü bir insanı görmek gibi. Diri bir insanla konuşursunuz, derdinizi anlatırsınız, onu dinlersiniz. Ölü bir insan cevap veremez. Biz bugün Üsküdar Meydanı'nda dolaşırken bir İskele Camisi'ni gördüğümüzde sadece iki minareli bir camiye denk geliriz. İki minaresi vardır. Mihrimah Sultan yaptırmıştır deriz ama kapısındaki

0: kitabı bir sır fısıldar. Azim Hamdüdayi Hazretleri orada vaaz etmiştir. O başka bir bilgi fısıldar. Yeni Valide Camisi'ne geldiğimiz zaman Necmettin Okya'yı bir ziyaret ederiz. 40 yıl orada imamlık yapmış. Sadece imam değil, işin iç yüzüne vakıf olunca zaten kültür tam anlamıyla kendisini gösteriyor, ortaya çıkıyor. Battal Boy Ebru'ları yapmıştır Necmettin Okyay. Çiçekli Ebru yapmıştır, onun mucididir. Çok ilginç bir cümlesi var Necmettin Okyay'ın. Böyle çiçekli bir Ebru yapmam söylendiğinde o mümkün değildir. Bizden önce de denemişler, yapamamışlar dedim diyor. Bir gün Macit Ayral, kendisi Hattat, ya birader bunu yaparken şuradan şunu şöyle yukarı çeksen dediğinde Bilal'e şekli çıkmış. Başardık galiba demiş ve o cümleyi şöyle devam etmiş. Ben hayatımda bir işe dair bilgisi olmayan insanlardan çok şey öğrenmişimdir. Bu Necmettin Okyay'ın kendi cümlesi, Ahmet Yüksel Özemre naklediyor.
1: Dolayısıyla tam bir kaşif cümlesi aslında, evet, bir taraftan da.
0: Hani hiç kimseyi, bizim kültürümüzde de vardır, hor görme, her geleni Hızır bil. Hani önemsiz birisi gibi değerlendirmemek gerekiyor. Orada biz Çiçekli Ebru'yu aslında Macit Ayral'ın tavsiyesi ve Necmettin Hoca'nın da onu dinlemesine borçluyuz.
1: Borçluyuz tabii bu ki. Güzelliği. Üsküdar'dan şimdi kayığa binmeyelim, artık kayık yok. Ama motorlar var.
0: Evet.
1: Motora binelim, karşı kıyıya geçelim. İki taraf da Boğaziçi'ni söyler ama acaba Rumeli tarafı biraz daha mı fazla söylüyor bazen?
0: Sami Ayverdi'ye göre cevaplayacaksak, Rumeli tarafında daha çok başka milletlerin sanki sesi soluğu duyuluyor. Anadolu yakasına geçtiğimizde Türk kültürüyle bezenmiş, Müslümanca ya da İslam kültürüyle renklenmiş bir medeniyetten bahsediyor. Zaten Rumeli yakasında, Avrupa yakasında anlatırken bazen kaleminin ucu sivriliyor. Hani eleştiri dozajı yükseliyor. Neden? Çünkü yer yer azınlıkların Osmanlı Devleti zamanındaki yanlış hamlelerinden dolayı bizi nasıl üzdüğüne değiniyor. Yer yer bizim yanlış düşünce telakkilerimizden dolayı koca bir medeniyeti avuçlarımızın arasında nasıl kaybettiğimize değiniyor. Ama misal Kuzguncuk tarafına geldiğinde bir yalıdan bahsediyor. Yalının bazı eserlerinin satılacağı, mezat yapılacağı söyleniyor. Onu anlatırken şöyle söylüyor, diyor ki Sami Ayverdi, bir diyelim masa, bir antika değeri olan eşya satılacağında para değil de bir yetim, iki yetimi sevindirme, üç yetimi sevindirme, yani aslında o kazanılacak paranın yetimler için harcanacağını ifade ediyor ve bunu da yine bizim kendi kültürümüzde yetimi sakın hor görme, ona ait olana el sürme, onunla aslında bağdaşlaştırıyor ve inançla örüyor Samiha Ayverdi. Tabii ki Rumeli yakasındaki yine bize ait Türk kültürüyle bezenmiş yalılardan bahsediyor. Özellikle Rumlarla Türklerin nasıl iç içe yaşayabildiği, bunlardan yine bahsediyor. Hanedan mensuplarının özellikle Fındıklı civarında yalıları var. Onlardan bahsederken misal Adile Sultan'dan bir sayfa açıyor. Onun nasıl bonkör olduğunu, nasıl cömert olduğunu anlatıyor. 4. Murat zamanını anarken Emirgan'dan bahsediyor. Oradaki köşkleri söylüyor. 4. Murat'ın nasıl bir revan, Bağdat Fatih olduğunu anlatıyor. Bu da bizim kendi tarihimizdeki parlak sayfaları açan yine detaylar.
1: Peki onun İstanbul'una bakacağız ama öncelikle aslında en başta diğer yönde yaptığımız gibi Samiha Ayverdi'ye bir bakalım. Muhakkak ki hem kendi külliyatıyla tanıyanlar da vardır. Bununla birlikte zaman zaman esef ettiğimiz, daha da fazla bilinmesi ne kadar iyi olur dediğimiz isimlerden biri. Buna rağmen o kapağın kitabını yeterince sık kaldırıyor muyuz? Ondan emin değilim. Kimdir Samiha Ayverdi? Ve Türk fikir hayatında, estetiğinde nasıl bir yeri var?
0: Samiha Hanım'ın annesinin soyu Macaristan'daki Medfun Gülbaba'ya kadar dayanıyormuş. Abi Ekrem Hakkı Ayverdi yüksek mimar. Özellikle hem Osmanlı coğrafyasını, o dönemki Türkiye, hem de Balkan coğrafyasını adım adım gezmiş. Buna dair kitaplar yazmış. Mesela Estergon Kalası, Estergon Kalesi ya da mimari çizimlerini yapmış. İstanbul'da kıyıda köşede kalmış bir yalı caminin planını çizmekle kalmamış, bilgilerini vermiş. Top

0: Topkapı Sarayı'nı uzun uzun anlatmış. Yani aslında mimarlık tarihçilerinin özellikle başvurduğu bir kaynak. Aile Osmanlı döneminde hatı sayılır, sözü dinlenir bir aile. Samiye Hanımefendi'nin yanlış hatırlamıyorsam babaannesi veya ondan bir sonraki, bir önceki soy diyebilirim. Osmanlı'nın koca Hüsrev Paşa isminde bir sadrazamı var. Gelip görüş alışverişinde bulunduğu kişi. Samiha Ayverdi'nin babası zaten bir Osmanlı ordusunda subay. Subay olduğundan dolayı özellikle subaylar evlerine gelirler ve sohbet ederler kendileriyle. Samiha Ayverdi de orada tıpkı Ümit Meriç'in, Cemil Meriç'in dizlerinin dibinde yetiştiği gibi o sohbetleri dinleyerek yetişmiş. Fransız kültürüne vakıf ama kendisini bir Osmanlı hanımefendisi olarak tanıtacak. Belki bu cümleyi kurmamıştır ama biz çok rahat bir şekilde tam bir Osmanlı hanımefendisiydi diyebiliriz. Oturuşuyla, kalkışıyla, yemesiyle, içmesiyle, dile verdiği önemli yazılarıyla, cümleleriyle. Tam bir olgunluk abidesi.
1: Büyük ihtimalle evet böyle isimlendirmiyordur. Çünkü onun için ayrıca adı konulacak bir durum değil. Kendi tabii hali olduğundan, evet. O iklim içinde yetişmiş biri olduğundan ayrıca böyle denmeye ihtiyaç duymuş olması pek muhtemel değil hakikaten.
0: Ve mütevazi insanlar hiç böyle cümlelerde kurmazlar ama kendilerinden sonra gelenler onu resmetmekle ve onu tasvir etmekle de mükellef. Bize de düşen o.
1: Peki şu dikkatimi çekiyor. Yani onun özelinde de sormak istiyorum bunu. Samiha Ayverdi özelinde de. Bir edebiyatçı o aynı zamanda. Bir kültür tarihçisi gibi çalışmış. Notlar almış, şahit olduklarını aktarmış. Çok ciddi eserleri var. Ağabeyinden bahsettiniz. Ekrem Hakkı Ayverdi mimar diye söylediniz. Fakat ama aynı zamanda diyelim ki biz onların sözlüklerini de biliyoruz. Türk evet. dili konusundaki çok büyük emeklerini biliyoruz. O emeklerin bugün nasıl nesillere tesir ettiğini ve gelecek nesillere de tesir edebileceğini bir kaynak olarak başvurulabilir kaynaklar olduğunu biliyoruz, eserler olduğunu biliyoruz. Az önce bahsettiğiniz Ahmet Yüksel Özemri, bu isimlerin atom mühendisi, mimar, soylu bir kişi. Fakat kendilerine kimsenin yüklemediği bir şeyi yüklenmiş insanlar aynı zamanda. Bu estetik meselesinden bahsediyorum. Hı hı. Dildeki estetik, mimarideki estetik, müzikteki estetik belki pek çok şeyle ilgililer aynı zamanda. Bu bir iklim meselesi mi, onların tek tek kişisel ilgileri mi? Siz nasıl gözlemliyorsunuz bunu?
0: Her birisi aslında akan bir nehir gibi ve denize kavuşuyor nehirler. Bu kişiler özellikle Osmanlı'nın son döneminde yetişen, çevresini aydınlatan, sanatkar da olabilir, alim de olabilir. Onlarla temas ederek kendilerini buluyorlar ve dünya değiştiğinden dolayı 1923 yılında Cumhuriyet ilan ediliyor. Biz savaştan çıkmışız. Sonrasında yine dünyada önemli gelişmeler var. Büyük değişimler olurken özellikle insanlar asimile olmaktan korkarlar. Onlar da tahmin ediyorum o büyük denizlere kavuşarak kendi dünyalarını şekillendiriyorlar. Tek tek bunu yaşıyorlar. Mesela Samiha hanımefendi Kenan Rıfai Hazretlerinden çok feyz alıyor. Ahmet Yüksel Özemre bir Necmettin Okyay hocadan feyz alıyor. Ama sonrasında birbirlerinin ne kadar yapbozun parçaları birleşir ya, aynı onun gibi birbirleriyle ne kadar ortak noktalarının olduğunu görüyorlar ve o bireye dair, bireysel diyeceğimiz çaba, kolektif bir artık çabaya dönüşüyor. Çünkü her ikisi de, Samiha hanımefendi de, Ahmet Yüksel Özemre de gençlere ulaşmak isteyen ve onları yetiştirmek isteyen kişi. Hatta Kubbealtı Vakfı, Samiha Ayverdi hanımefendinin kuruluşunda önce olduğu vakıflardan birisi. Siz de az önce zikrettiniz. İlhan hanımefendi evet. Ayverdi kubbe altından büyük Türkçe lügati çıkarmıştır ki dili ne kadar iyi kullanmamız gerektiğini onları görerek öğreniyoruz. Samiha Ayverdi bu konuda o kadar hassas ki Fransızca sine qua non olmazsa olmaz diye Türkçe'ye çevriliyor. Ama o çeviriyi beğenmemiş. Bunun nasıl daha Türkçesi olur acaba bizde diye düşünürken bir dostuyla konuşuyor. Ondan kolay ne var? Lazımı gayrı müfarık. Lazımı gayrı müfarık sevdim bunu diyor ve bunu cümlelerine dökerek bir makale şeklinde yazıyor. dil konusunda hassas olan kendisini ve kültürünü kolay kolay kaybetmez. Bu yüzden bu insanların Türkçe hassasiyeti bizim de kendilerini takip etmemizi mecbur tutacak yol bence.
1: Peki yine günümüze ve somut olana gelelim bir parça daha.
0: Tabii.
1: Ben sizin gözün, hani Ahmet Yüksel, Özemre'nin gözünden Üsküdar dedik, Samiha Ayverdi'nin veya diğer kıymetlilerin gözünden İstanbul'un muhtelif parçaları Boğaziçi söz gelimi diye konuşabiliriz. Bir de sizin gözünüzden yolculuğa eşlik ettiğiniz insanların tavırları meselesi var.
0: Evet.
1: Mesela bir Samiha Ayverdi gezisi güzergah olarak nereleri kapsıyor ve o duraklarda siz dinleyenlere, gezenlere, mahdut seyyahlara ne anlatıyorsunuz?
0: Bizim Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar olan gezimizi Sami Ayverdi'nin Boğazçısı koydum. Normalde Samiha Hanımefendi'nin Boğazçı'nda tarih başlıklı bir kitabı var ve köy köy anlatmış. Ama tabii ki hepsini bir anda gezme imkanımız olmayacak. Biz Derya'dan Katre sunuyoruz. Arnavutköy'ünden başlıyoruz. Arnavutköy'ünün girişinde Robert Kolej var. Robert Kolej'in tarihinden bahsediyoruz. Sirius Hamlin'den bahsediyoruz. Onun gayretlerinden, çabasından, o okul kurmak için bahsediyoruz. Ardından tabii ki Sami Hanımefendi'nin milli eğitime dair, milli şuur davaya dair yazdığı eserler var. Bunlardan bahsederek tamamlıyoruz. Biz Boğaz hattında yürürken Arnavutköy'ünden Rumeli Hisarı'na kadar Anadolu yakasına baktığımızda bir Vani köyünde yemyeşil güzel bir koru görüyoruz. Hemen oradan bahis açıyoruz. Sami Hanımefendi diyor ki eski İstanbul'da ya da Osmanlı İstanbul'unda Osmanlılar, o Türkler, Boğaz bir bakıma koru, bahçe demekti. Medeniyeti böyle algılıyorlardı diyor. Ve o koruların öneminden bahsediyor. Bir batıdaki bahçenin geometrik düzeni değil de daha farklı bir bahçecilik düzeninden bahsediyor. Ağacın öneminden, hatta Boğaz içinde küçücük bir yerden dahi söz açarken Boğaz'ın küçücük bir yerini bile biz bahsedilmez, değersiz bir yer gibi göremeyiz diyor. Mesela yine Boğaz hattında sis çöktüğünde hafif bir karşı yaka misal görünür görünmez hale gelir. Onu anlatırken İstanbul yaşmağını çekmiş der. Yaşmak biliyorsunuz şöyle bu eskiden yüzü hafif kapatan burundan.
1: Burnun üstünden.
0: Evet, burnun üstünden ama ağız burun belli olur. Sanki sisli bir görüntüdür. Onu onunla benzeşleştirir, öyle anlatır. Biz bunlardan bahsediyoruz. Öte yandan Rumeli Hisarı'na geldiğimizde misal böyle kendinden emin Ahmet Vefik Paşa'dan bahsediyoruz. Neden? Çünkü Sultan Abdülaziz gezerken Rumeli Hisarı'nın burçlarından birisini yıktırıp bir köşk yaptırmaya niyetleniyor. Ahmet Vefik Paşa ki meclisi Mebusan Reisliği de yapmıştır. Aman efendim diyor, bu diyor evet sizin sülalenizden kaldı ama bir insanlık mirasıdır. Artık hani yapmayın diyor böyle. Bir insanlık mirası. O yüzden hepimizin bunda payı var diyor. Bunu Samiha Ayverdi anlatırken alkışlayarak anlatıyor. Evet diyor, koruma bilinci işte böyle olmalı. Buna değindiğinde biz kendi tarih şuurumuzun farkına varıyoruz.
1: En başta sorumu sormuştum. Siz gayet güzel cevapladınız ama vermiş olduğunuz her örnekte gerçekten bu bakış açısının aslında bakış açısı değil tek başına bir ahlakı yansıttığını, o yansıtılan ahlakın da geçmiş gitmiş zamanda uygulanmış, şimdi olmaz, yapılamaz denemeyeceğini, mesuliyetimiz neyse o çerçeve içinde bize bir ders vermesi gerektiğini, tıpkı Ahmet Yüksel Özemre'nin vatan haini nasıl olur? Dersime çalışmazsam vatan haini olurum, evet. İşte bu kadar. Bu programı ben yapamazsam vatan haini olurum. Siz gezmezseniz büyük ihtimalle böyle hissedersiniz kendinizi. Çünkü artık onun gözlükleriyle bakıyorsunuz dünyaya.
0: Evet.
1: Bir de öyle bir mesele var. Peki hocam, son dakikalardayız. Veda edeceğiz izleyenlerimize ama bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi büyük ihtimalle sizin de böyle bir geziden sonra İstanbul'un bu yüzüyle, İstanbullunun da bu yüzüyle karşılaşmış bilhassa genç bir insan. Ki yaşı aslında fark etmez. Ruh aynı. Herkese eşit, evet. Yani müsavi. Onda bir değişiklik yok. Bilenle bilmeyen bir olur mu fehvasınca aynı olmayacaktır. Sizinle o yolları arşınlayan, İnşallah. Adımlayan insan açısından şehre başka türlü bakacaktır. İnsana başka türlü bakacaktır. Bu inceliklerle güzel güzel yaşamak varken niye kuru ve tatsız yaşamaya razı olayım bile der insan, bu da bir lezzet. Ama Hasan Erenoğlu yanına kimseyi almadı. bugün de İstanbul'la baş başa bir gün geçirecek. Hı hı. İlk tercihi neresi olur? Yürüyerek mi gezer bir kere, bir vasıtaya mı biner?
0: Yok, ben yürüyerek gezmeyi seviyorum. Yorularak gezmeyi seviyorum. Ara sokaklarda kaybolarak, not alarak gezmeyi seviyorum. Çünkü girmediğimiz, görmediğimiz birçok yer var. Gördüğümüz yeri belki kendi anılarımızda yazarak sonrasında ben not almayı seviyorum. Sorunuzu şöyle cevaplayabilirim aslında. Bir gezimde bahsetmiştim. Emirgan'ı ilk kez gezdiğimde, o koruyu gördüğümde, ara sokaklarda dolaşıp ahşap evlerin önünden geçtiğimde Emirgan'da yaşamak istiyorum dedim. Daha sonra Kandilli'yi adımlıyordum. Ya dedim, burası da güzelmiş. Burada da yaşayabilirim ben. Tam bana göre dedim. Sessiz, sakin. Ben çünkü daha sakin yerleri seviyorum. Fatih'te, Fatih Camisi'nin kenarında ezan okunurken, ya aslında burada otursam da şu kenarda hep bu ezanı duyarak da güne başlasam dedim. Çarşamba tarafına indim. Birçok kişi tercih etmez. Ama o insanların gündelik telaşını gördüğümde, keşke her gün sabah kalktığımda onların o telaşıyla uyansam, günümü öyle noktalasam dedim ve kendi kararımı şöyle verdim. Keşke imkanım olsa ömrüm süresince İstanbul'un muhtelif noktalarında oturarak, taşınarak, oturarak, taşınarak öğrensem, yaşasam, insanları tanısam. Bilmiyorum yeterli bir cevap oldu mu ama ben...
1: Vallahi ben ömrün tamamını kapsayacak şekilde değil de diyelim ki hani artık bir hafta sonunda veya hafta içinde kendine ait zamanı ne zaman bulabilmişse, nasıl genişletebilmişse bazen kendi yatağımızın körü oluyoruz hakikaten. Evet. Uzağına düşebiliyoruz. Halbuki nimet her tarafı. Bugün ben kapıdan çıkacağım ve nereye gitsem diye düşünen bir insana vereceği ben, bir tavsiye olur mu diye de merak ediyorum. Yoksa şöyle, o dediğiniz harika bir fikir bu arada. Ben de asla karar veremem İstanbul'un semtleri arasında. Evet. Orası mı? Ki ben elhamdülillah Eyüp Sultanlı olmaktan çok mutluyum.
0: Ne kadar
1: ama,
0: güzel.
1: Ama böyle gözümüzün, gönlümüzün de oralarda attığı yerler var.
0: Kandilli'den Boğaz'a bakmayı seviyorum. Onu isterim. Hani zaten sık sık gidiyorum. Öte yandan Kanlıca'ya inip sahilde şöyle denizin oynak dalgaları, Necip Fazıl öyle diyor ya, o oynak dalgaları izlemeyi, insanları seyretmeyi seviyorum, o telaşı. Çünkü oradan Rumeli Hisarı'na baktığım zaman gözümde tarih tülleniyor. Denizin maviliği gözümü şenlendiriyor. Rüzgar estiği zaman yaz ayında ferahlıyorum. Kış ayında bir sıcak çay içtiğim zaman ısınıyorum. Yeterli oluyor bu.
1: İyi yolculuklar, iyi gezmeler size ve dostlarınıza.
0: Teşekkürler. Sizi de mutlaka aramızda bekliyoruz.
1: Büyük bir zevkle, inşallah, inşallah nasip olsun. Niyet ettik, henüz bulamadık o imkanı ama bulmayı arzu ediyoruz. Çünkü güzellikleri seyirle, gezmeyle bitirilemeyecek bir şehir bu. Ama kıymetlilerin gözünden, onların insanlık namına gözlemlerini, tavsiyelerini, hayatlarından kırıntıları, parçaları alarak daha da güzelleşmesi mümkün. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bu zevkli söyleşi için bize bir kere daha hem güzel insanları hem bu güzel şehri hatırlattınız.
0: Ben teşekkür ediyorum konuk aldığınız için. Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Hasan Eren Ulu'ydu. Kendisiyle zevkli bir İstanbul ve İstanbullu söyleşisi yaptık. Ahmet Yüksel Özemre'den, Samiha Ayverdi'den bahsettik. Onların bizim üzerimizde izleri var, bazen biz unutsak, fark etmesek bile. Çünkü imzalarını görmediğimiz nice sözleri aslında silmiş durumda bu şehre de, bu şehirden istifade eden insanlara da daha fazlası mümkün olsun hepimiz için diyelim ve bu temenniyle bitirelim. Bir başka programda yeni bir konukla tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
2: Dünya her geçen gün tuhaflaşıyor. Küresel yeni dünyanın kodlarını, Türkiye'ye yansımalarını ve dünyada kimin neyi neden yaptığını uzman konuklar yanıtlıyor. Küresel Oyun bu akşam 21.15'te 24'te.

0: GS para.
1: İndirelim.
2: Onur Bey,
3: buraya.
4: Onur Bey.
5: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
6: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
7: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz.

0: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi arafını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
6: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın.
7: Troy.
8: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
9: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
12: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağı çıkar.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
14: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
15: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
14: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
16: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
14: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
15: Ya ne olacağını?
14: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
17: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
18: 5G!
17: Türkcell!
18: 5G!
17: Türkcell!
18: 5G!
17: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
14: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
19: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
20: Aynen.
14: Akımlara akıyor muyuz?
20: Akıyoruz.
14: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
20: Güzel.
14: Sen ne yapıyorsun?
21: Ben bir şey yapmıyorum abi.
14: Sen Türkcell'li misin?
21: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
14: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
22: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
23: Türkcell'lere bağlan hayat.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya'yla briefing saati pazartesi 20'de 24'te.

0: Sigortadan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 21'i gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Adana ve Osmaniye'de peş peşe bugün 3 deprem yaşandı. İlk sarsıntı Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saatler 14.19'u gösterdiğinde yaşandı. Ardından 2 deprem daha kaydedildi. 20 dakika içerisinde hissedilen 3 deprem gerçekleşti. Öte yandan Adana Saimbeyli'de saat 19'da 4,4 büyüklüğünde ve 20.28'de 4,3 büyüklüğünde 2 deprem daha yaşandı.
1: Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hissedilen deprem korku ve paniğe neden oldu. Henüz üzerinden çok geçmeden saatler 14.36'yı gösterdiğinde 4,9 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı. Vatandaşlar depremlerin şokunu henüz atlatamamışken bir deprem de Osmaniye'de meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Öte yandan Adana Saimbeyli'de saat 19'da 4,4 büyüklüğünde ve 20.28'de 4,3 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi. Vatandaşlar panikle sokaklara ve güvenli noktalara akın etti. Deprem anı güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına kaydedildi. Öte yandan Osmaniye'deki deprem Gaziantep'te de hissedildi. Sarsıntıların ardından AFAD'dan açıklama yapıldı. An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız ifadelerine yer verildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz deprem sonrası yaptığı ilk açıklamada herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti.
2: AFAD ekiplerimizi orada gece boyunca da hazır tutacağız. Bununla birlikte depremden olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından psikososyal desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Allah bir daha böyle afetler yaşatmasın. Bu anlamda da Adana olarak Adana Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kurumlarımızla birlikte her türlü afete karşı hazır bir şekilde arkadaşlarımız koordineli bir şekilde çalışıyorlar.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından Adana Deprem Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bütün kurumların anında organize olarak sahaya indiğini belirten Ömer Çelik, şimdiye kadar bir can kaybı yok, etkilenen vatandaşımız yok dedi.
3: Şimdiye kadar yapılan taramalarda hem Adana açısından hem Osmaniye'miz açısından herhangi bir sıkıntı gözükmedi. Tabii okullarımız çok önemli. Evlatlarımız yarın okullara gidecekler. Şimdiye kadar verilen bilgilerde çok şükür okullarımızda herhangi bir hasar yok. İl Milli Eğitim Müdürümüz burada. İl Milli Eğitim Müdürlerimiz de yine sahadalar, takip ediyorlar. Okullarımızın sağlam olması son derece önemli. Herhangi bir uyarı olmadığı müddetçe bu şu demektir: okullar sağlamdır, eğitim öğretim devam edecektir, ailelerimiz müsterih bir şekilde evlatlarını okullara gönderebilirler.
0: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasının ardından arama çalışmaları devam ediyor. Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Gemi Girne açıklarında batmıştı. O günden beri çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespiti için DNA çalışmasına da başlandı. Batan gemide 267 yolcu, aynı zamanda mürettebat vardı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 20'ye yükseldi. Hala 8 kişidense haber alınamıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, kayıplarımızın tamamına ulaşıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek dedi. İsrail'e tepki büyüyor. Son açıklama ise ABD'li sinema oyuncusu Angelina Jolie'den geldi. Ünlü aktris, İsrail'in Gazze'deki yıkımını uydu görüntüsüyle birlikte yansımasını paylaştı. Angelina Jolie bu kapsamda kendisi İsrail'e tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama gerçekleştirdi. Şimdi Google Earth'ı açarak Gazze'ye yapılanı görebilirsiniz dedi. Mahallelerin enkaz haline geldiğine de vurgu yaptı. Gazze'deki altyapının %82'sinin hasar aldığını belirtti. Jolie kış yaklaşırken Gazze nüfusunun %94'ünün yani yaklaşık 2 milyon kişinin barınmaya ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya ihtiyaç duyacağını vurguladı. Ünlü oyuncu Google Earth fiziksel yıkımı sıra dışı açıklıkla ortaya koyuyor. Ancak bunun arasında yaşamanın ne anlama geldiğini, öldürülen ailelere ne olduğunu, yaşayanlar için hayatın nasıl olduğunu gösteremiyor ifadesini kullandı. İnsani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğinin de altını çizdi. Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı olan Serdar Adalı tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda 3. kez başkanlığa seçildi. Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu sona erdi. Kongreye tek aday olarak giren mevcut başkan Serdar Adalı 3815 geçerli oyla yeniden başkanlığa seçildi. Genel kurul sonrası açıklama yapan Adalı, hep beraber çalışma zamanı dedi, Beşiktaşlılara çağrı yaptı. Adalı stadyum kapasitesini de Kasım ayında 46 bine çıkaracaklarını açıkladı. Beşiktaş'ta bir sonraki olağan seçim Mayıs 2028'de yapılacak. Başkan Adalı bu genel kurula kadar siyah beyazlı kulübün başkanlığını devam ettirecek. Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Çağrı Alkan'ın moderatörlüğünde küresel oyunla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.

0: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evvelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.

Bu dünyadan bir Süleyman Mansur geçti. Filistin modern sanatının en önemli temsilcilerinden ressam, heykeltıraş, yazar ve karikatürist Süleyman Mansur, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşamını yitirdi. Batı Şeria'nın Ramallah kentinin Bir Zeyt kasabasında 1947'de dünyaya gelen Mansur, Filistin direnişinin sanat dünyasındaki sembol isimlerinden biriydi. Filistin halkının vatanını, tarihini ve hafızasını eserlerine taşıdı. Filistinlilerin direnişini ve toprakla bağını eserlerine yansıtan Mansur, çalışmalarında Filistin kültürü, tarihi ve geleneğinden türetilen sembolleri kullandı. Onun fırçasında toprak yalnızca bir coğrafya değil, hatıraların, acıların, özlemlerin ve köklerin sessizce konuştuğu bir yurt haline geldi. Sanatı bir direniş biçimi olarak gören Mansur'un 1973'te yaptığı ve sırtındaki ağır yükün altında ezilen yaşlı bir Filistinli adamı tasvir ettiği Güçlüklerin Devesi adlı tablosu dünya çapında üne ulaştı. Sanatsal ve ulusal bir ikon haline gelen eserinde Kudüs'ün yer aldığı yükü, Kubbetü's Sahra'nın da görülebildiği büyük bir göz şeklinde resmetti. Sanki o göz yalnızca Kudüs'e değil, Filistin'in acısına, geçmişine ve hiç silinmeyen hafızasına bakıyordu. Sanatçı eserleri aracılığıyla Filistin direnişinin görsel kimliğinin şekillenmesine katkıda bulunurken, sanatını hafızanın ve Filistin davasının aktarılmasında bir araç olarak kullandı. Tuval üzerine bıraktığı her iz yalnızca bir sanat eserinin değil, bir halkın yaşanmışlığının ve unutulmamak için direnen hafızasının da iziydi. Filistin modern sanatının önemli temsilcilerinden olan Mansur, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü, Roma Ödülü, UNESCO Ödülü, Arap Yaratıcılar İçin Nil Ödülü ve Filistin Plastik Sanatlar Ödülü'nün de aralarında bulunduğu yüzlerce yerel ve uluslararası ödüle layık görüldü. Şimdi Süleyman Mansur bu dünyadan geçti. Ardında yalnızca tablolar, heykeller ve çizimler değil, bir halkın hafızasına dokunan, toprağına ve tarihine sahip çıkan koca bir miras bıraktı. Ruhu şad olsun.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa orada gelecek vardır. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
2: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
3: basit. Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Yoğun bir haftanın ardından bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ciddi bir tırmanış var. Bununla beraber Avrupa'da nükleer savaş söylemlerinin, nükleer silah söylemlerinin arttığı bir dönem yaşıyoruz ve savaşın Avrupa'ya sıçrama riskinin ciddi şekilde konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Tabii İran Savaşı'nın da sıcaklığını korumasıyla birlikte güneyde Yemen cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle hem içerideki Yemen'in içindeki iç savaşın daha da alevlenmesinin yanında Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıların artması ve Suudi Arabistan'dan yeni bir operasyon hazırlığı haberleriyle birlikte o bölgede de ciddi gelişmelere gebe olduğunu söyleyebiliriz söz konusu bölgenin. Tabii bunların hepsi doğal olarak Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiren meseleler. Enine boyuna değinmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden konuklarımızı tanıtalım. Doçent Doktor Necmettin Acar, Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ve Doktor Cihan Günyel, akademisyen. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Çağrı Bey.
0: Her hafta gerçi benzer bir açılış oluyor ama gerçekten durum öyle. Yani her hafta oldukça hareketli, sıcak gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımız pek çok tartışmalara ve ciddi gelişmelere sahne oluyor. Son günlerin en sıcak konularından biri Ukrayna Savaşı. Onunla başlayalım dilerseniz. Şimdi ciddi şekilde tansiyonun arttığını görüyoruz. Öyle ki son 4 yıldan uzun süredir hatta olmayan şeyler olmaya başladı. Nedir bunlar? Rusya, Kiev'in merkezinde büyük köprüleri, ana köprüleri bombalamaya başladı. Kiev'i adeta fiilen ikiye bölmüş durumda. Enerji altyapılarına, diğer önemli altyapılara saldırılar ciddi şekilde artmış durumda. Ve genel yorum şu, yani bu kış geçmiş kışlardan daha farklı olacak. Rusya'nın çok ciddi şekilde taarruz etmesi bunun işareti olarak görünüyor. Yani özellikle Kiev'liler için, Ukrayna halkı için, siviller için yaşanmaz hale getirmek niyetinde olduğu, bu sayede boşaltıp o bölgedeki insanların gitmesini sağlayıp daha ağır bir taarruza yöneleceği şeklinde ciddi yorumlar ve uyarılar okuyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz durumu?
1: Şimdi aslında bu içinde bulunduğumuz dönemde savaşların doğası haline geldi. Yani savaşan iki düşmandan birisi birini yenemiyor. Yani yenişemiyorlar. Ve doğal olarak çatışma askeri cephenin ötesinde, sivillerin de yaşadığı, yani cephe gerisinde şehir merkezleri, temel altyapı, işte hava limanları, demir yolları, köprüler gibi yerlere sıçrıyor. Yani bunun en bariz örneği işte Trump uzun süre İran'ı teslim alamadı. Dayattığı koşulları İran'a kabul ettiremedi. Ve netice itibariyle dedi ki İran'ı biz işte taş devrine çevireceğiz. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın şey bu, doğası bu. Yani savaş teknolojisi, güç projeksiyonu araçları, devletlerin kabiliyet ve kapasiteleri cephede kesin bir zafer engelliyor. Hiçbirisi kesin bir zafer kazanamıyor. Şimdi asimetriye bakıyorsun. Rusya yani askeri kapasite bakımından dünyanın en iyi ikinci, üçüncü ülkesi. Yani savaş tecrübesi var, silah ve savunma sanayi konusunda çok iddialı, işte nükleer bir güç. Tarihsel iddiaları var bölge üzerinde, nüfusu, coğrafyası, asker sayısı bakımından. Ukrayna onun yanında

0: çok küçük kalıyor. Arada bir asimetri var. Tıpkı İran ile ABD arasındaki asimetriye benziyor. Fakat bu asimetri geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kesin zaferi garanti etmiyor. Yani savunan tarafın, özellikle son yıllarda geliştirilen savaş teknolojileri, savunan tarafın avantajlarını ciddi anlamda artırdı. Şimdi biz tabii Ukrayna'ya yapılan saldırıları, Kiev'e yapılan saldırıları biraz daha dikkatle takip ediyoruz. Fakat yani bir araştırmacı olarak benim Rusya'ya yapılan saldırıda daha çok ilgimi çekiyor. Yani Moskova'nın her yerini, işte köprüleri, otobanları, yakıt tesislerini, her yerini vurdular. Rusya'nın derinliklerine dönük. Dolayısıyla bu tarihten sonra, bu saatten sonra, yani bu saatteyken bu saati kastetmiyorum, tarafların birbirini yenemediği bir atmosferde otomatikman savaşın muhatabı işte cephe gerisindeki siviller, masumlar, temel altyapılar, işte köprüler, yollar, otobanlar, havalimanları, enerji tesisleri haline geliyor. Bu şöyle bir boyut da var mesela. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri biz burada konuşuruz. Şimdi Rusya açısından, Rus kültürü açısından, siyasi kültürü açısından Ukrayna çok merkezi bir yer. Yani Rusya knezlik olarak kurulduğunda Kiev'de kurulmuş.
1: Evet.
0: Yani bizim için hani Söğüt, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yer, işte o havali. Yani
1: Slavlığın tarihsel sahipliği meselesi
0: evet,
1: var değil mi?
0: Tabii. Şimdi teopolitik bir boyutu da var yani ve aynı zamanda kültürel bir boyutu da var. Uzun zaman Rusya şuna dikkat etti yani. Özellikle Putin bu konuda bence son derece deneyimli ve dikkatli takip ediyor meseleyi. Rus toplumu ile Ukrayna toplumu arasında kalıcı düşmanlık inşa etmemeye özen gösterdi. Yani bugün Slav, ikisi de Slav ırkından geliyorlar. Büyük ölçüde Rusya'nın taarruzları Ukrayna'daki işte siyasi elit, bunları zaman zaman Nazi diye suçladığı, zaman zaman Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın bir ajanı olmakla suçladığı, zaman zaman kendi toplumuna, milletine, kültürüne ihanetle suçladığı ve hedef oydu. Yani bugün Amerika mesela İran halkıyla değil de işte rejimle kavga ediyor gibi bir portre çiziyor. Bugüne kadar çok çok oldu yani 2022. Bakın 2-3 ay sonra 5. yılına girecek yani. Yani 4 yıl geride bakıldı. Fakat bir türlü netice alamıyor. İşin garip tarafı şu. Ukrayna bana sorarsanız, bir askeri strateji uzmanı değilim ama Ukrayna ordusu şu an Avrupa'nın en güçlü ordusu haline geldi. Ya yani mühimmat üretiyorlar, savaş tecrübesine sahipler, cephede nasıl davranacaklarını öğrendiler. Hatta bir ara Amerika İran'daki savaşta işte Ukrayna'dan bazı silah sistemleri almayı falan denedi yani. Hava savunma sistemleri, özellikle bu İran'ın Şahit marka dronlarına karşı. Dolayısıyla bugün Rusya'nın taarruzu aslında Ukrayna'nın bundan yaklaşık bir yıl önce, hatırlıyor musunuz? Yine burada konuşmuştuk mutlaka. Tırların üzerine, sivil lojistik taşıyan tırların üzerine dronlar yerleştirdiler ve bu tırlar Rusya'nın içine, iç bölgelerine gönderdiler. Sonra belli bir mevkiye geldiğinde o tırların üst kapakları açıldı,
1: evet,
0: ve dronlar havalandı. İşte Rusya'nın yani cephe hattında değil, çok çok iç bölgelerindeki kritik tesislerini vurdular. Yani
1: 2000-3000 kilometre derinlikte yapılan ilk,
0: evet, yani binlerce kilometre.
1: Şoktu Rusya.
0: Şimdi dolayısıyla Rusya şimdi buna bir cevap veriyor. Tabii ben Rusya'yı haklılaştırmak gibi bir şeyim yoktur ama şunu ifade etmek istiyorum. Burada iki hususa dikkat etmek lazım. Tekrarın altını çizmek bağlamında. Bir tanesi, bütün savaşlar artık, yani devletlerin doğrudan savaştığı alanlarda, zaman zaman vekalet savaşlarında da bu oluyor, artık cephe tanımı değil. Yani savaşın cephesi şurasıdır tanımı değil. Bakın köprüler, otobanlar hepsi hedef haline gelmiş. Şehri boşaltmak istiyorlar, şehri yıkmak istiyorlar ve bir bakıma yönetim üzerine sivil bir baskı, toplumsal bir baskı oluşturmak istiyorlar. İkinci olarak da Ruslar, Putin özellikle, şu son birkaç aya kadar bu Slav kültürü üzerinden bir okuma yaparak, yani Ukrayna toplumuyla Rus toplumu arasında kalıcı bir travmaya yol açacak bir eylem içine girmedi. Yani çoğunlukla işte cepheden bir savaş yürüdü. Sivil tesisler büyük ölçüde korundu, yani oralara saldırılar düzenlenmedi ama artık işin ucu kaçtı. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Moskova'da çok büyük alanları vurdu. Rusya'da yakıt sıkıntısı çıktı. Hı hı. Başka başka şeyler çıktı.
1: Hala da yaşanıyor.
0: Evet. Bir de şöyle bakın, Rusya açısından bakın. Yani Avrupa, Amerika sürekli silah veriyor, mühimmat veriyor. Bir tampon bölge haline getirmiş Ukrayna'yı. Ve dolayısıyla Rusya başkenti ağır şekilde yıkıma uğratarak bir bakıma Ukrayna cephesinde bir çözülme arzu ediyor. Bunu onayladığım için değil, şunu söylemek istiyorum. Yani savaşlar, taraflar birbirini yenemediği için cephenin ötesine taşıyor. Sivil tesisler, masum siviller, işte temel altyapı bir hedef haline geliyor.
1: Maalesef ki. Bu da tabii ki insanların hayatına doğrudan çok olumsuz şekilde etki ediyor.

0: Yok. Şimdi biraz geriye gidersek birkaç gün öncesinde şunu görüyoruz. Özellikle son günlerde iyice sertleşen saldırıların arkasında olan gerçeklerden biri diyelim buna sadece. Tabii Ukrayna geçtiğimiz günlerde kendi üretimi yeni nesil bir taktik balistik füzeyi ilk defa savaş göreviyle kullandı. Bununla Rusya'ya saldırdı. Ondan sonra Putin'in Ukrayna'ya saldırılarda bütün kısıtlamaları kaldırdığı haberi gelmişti. İşte o haberden sonra biz bunları yaşamaya başladık Kiev'de. Yani enerji tabii bunlar olurken Ukrayna'da karşı söylemleri üretmeye devam ediyor. Diyor ki saldırılar böyle devam ederse biz Rus tesislerine, enerji tesislerine, rafinerilere saldırıları daha da yoğunlaştıracağız. Dönüp Rusya'ya bakıyorsunuz. Ukrayna böyle yapacaksa biz de Ukrayna'ya saldırıları daha da yoğunlaştıracağız diyorlar. Bir sarmalın içine girmiş durumda mesele.
1: Evet.
0: İşte yabancı elçiliklerin Kiev'i boşaltmasını istiyor Rusya ki çok önemli ciddi bir uyarı olarak almak gerektiğini düşünüyorum. Tabii tüm bunlar olurken Avrupa'nın da Ukrayna'ya desteği devam ediyor. Yani Rusya Kiev'e saldırırken, saldırılarına devam ederken mesela Almanya Başbakanı oradaydı, destek mesajları verdi. Şimdi Avrupa Rusya'nın mümkün olduğunca yıpratılmasından yana çünkü Merz de açıkça söylüyor Rusya durdurulmazsa Avrupa'ya gelecek bu mesele diye. Öte yandan baktığınızda tabii Rusya'nın ciddi bir Necmettin Hocam da bahsetti askeri üretim kapasitesi yani üretim kaslarını koruyan ve geliştirmekte olan bir ülke hala ki maruz kaldı onca yaptırıma rağmen. İşte burada biraz açmazın içine giriyor mesele aslında diyebiliriz. Yani iki tarafında birbirinin üzerinde üstünlük sağlayamaması ciddi sıkıntı ama mesela NATO Genel Sekreterine dönüp bakıyorsunuz. O da buna ciddi şekilde Rusya'nın bu kapasitesine vurgu yaparken biz de mutlaka NATO ülkeleri olarak üretim kapasitemizi geliştirmeliyiz, daha da artırmalıyız diye uyarılar var. Yani bir yerden bu mesele illaki kırılacak. Ama Rusya'nın burada üstünlük sağlayabilmesi için herhalde öncelikle bir şekilde Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini kesebilmesi lazım. O da şu şartlarda pek mümkün görünmüyor anladığım kadarıyla ki Rusya Kiev'de köprüleri bombalarken bile Almanya Başbakanı oradaydı. Destek mesajları veriyordu.
1: Evet.
0: Ne dersiniz?
1: Şimdi tabii şuradan başlamak gerekiyor. Yani hatırlanacağı üzere Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında yani Necmettin Hocam'ın söylediğine de atıfla Rusya'nın bu şeye dayanamayacağı ekonomik olarak, askeri olarak 2-3 ay diretemeyeceği ve doğal olarak da bu savaşı uzun vadeli sürdüremeyeceğini bunu çok iddialı söyleyenler vardı.
0: Bir anda çünkü dünyanın en çok yaptırımı uygulanan ülkesi haline geldi.
1: Tabii.
0: Buna biraz herhalde
1: evet.
0: Güvenilmişti. O zaman.
1: Yani şimdi 850 milyar dolarla girdi. Yani Putin aslında doğrudan böyle tamamen ekonomik bir çıkmazın veya da uzun vadeli böyle bir savaşın hazırlığı olmamış olsaydı benim öngörüm bu Ukrayna Savaşı'na bu derecede girmezdi. Hı hı. Yani mesela ilk Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki süreçlere bakın. Putin ne yaptı? Batı ile ilişkileri sürdürdü. Gaz ve petrol bağımlılığını artırdı. Hı hı. Kaldı ki Merkel'i özellikle suçlanma nedenlerinden bir tanesi Rusya ile bu ilişkileri sürdürmesine bağlı olarak Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattı projesini bağlamaktı. Çok ilginçtir ki tam Kuzey Akım boru hattı projesi bağlanırken Almanya'ya ki buna Amerika başından beri itirazı vardı. Hı hı. Bunu da hatırlatalım. Biden dönemindeydi. Bir anda Kuzey Akım boru hattı projesine sabotaj yapıldı ve bunun daha sonra CIA tarafından yapıldı, ortaya çıktı. Ve hemen onun ardından Rusya, Ukrayna'ya savaşı başlattı. Dolayısıyla burada aslında Amerika'nın uzun vadede Avrupa ve Rusya ilişkilerini uzun vadede hiçbir zaman arzulamadı. Ve Avrupa'nın bir yönüyle Rusya ile olan bu bağımlılık ilişkisinin kendi enerji arzını, bağımlılık ilişkisini kaybedeceği düşüncesi hakim oldu. Kaldı ki çok ilginç. Hatırlanacağı üzere Van der Leyen yani Avrupa Birliği ile Amerika arasında 800 milyar dolarlık bir gaz anlaşması yapıldı.
0: Evet.
1: Yani burada
0: şu anda
1: aslında
0: Avrupa'nın en büyük tedarikçisi ABD.
1: Evet, en büyük abi. Bunlar hiçbiri tesadüfen rastgele olmuş şeyler değil. Yani bir yönüyle ne yaptı? Hem Rusya ile olan ilişkilerini sekteye uğratmış oldu. Hem de ikinci bu enerji bağımlılık ilişkisinde Rusya'ya doğru ilerleyen ibreyi bir yönüyle sonlandırmış oldu.
0: Ama işte bu da Avrupa'yı mesela öyle bir duruma düşürdü ki şimdi Rusya'dan alamadığınız ucuz enerjiye bir de Çin'in rekabet gücü karşısında dayanmaya çalışmak eklenince yaşanan dünya çapındaki ekonomik krizlerle.
1: Ya aslında böylelikle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya ders vermek istiyordu. Dolayısıyla böyle çünkü neden hatırlanacağı üzere yani işte biz transatlantik yeni bir Avrupa Savunma İttifakı kuracağız vesaire hesapları yapıyorlardı Macron'la Merkel. Dolayısıyla siz mi bunu yaparsınız? Bir yönüyle açıkçası bunu, bu meseleyi kucağının ötesine Avrupa'nın vermiş oldu. Şimdi Avrupa'nın bu konudaki desteğiyle ilgili olarak yani bakın şu an merkez partileri tarihinde olmadık kadar bir oy kaybı irtibaya inmiş oldular. Hı hı. Ve bunun en temel nedeni ya yani bu aşırı sağ yükselişi vesaire deniliyor ama Ukrayna'ya verilen destek. Az önce sizin söylediğiniz gibi yani bugün Avrupa ekonomisi derken Almanya yani %60-%70'ini sağlıyor. Sanayisi, üretim aksı tarihinde olmadık kadarıyla ciddi manada büyüme oranları düşen bir Almanya var. İşsizlik rekorlar düzeyinde ulaşmaya yani doğru gidiyor. Dünya devi firmalar kapanıyor. Dolayısıyla bu süreçten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Almanya. Zaten Merz ve bundan önceki Olaf'la ilgili olarak da şey yurdu. Diyor ki millet ya niye bununla ilgili bir dirayet göstermiyorsunuz? Yani aşırı sağ artık temelinde göçü değil Ukrayna meselesini şey yapıyor. Aslında baktığınızda da haksız da değiller. Yani halkın ben birebir de sık sık gidip geldiğim için de insanlardan edindiğim intiba da bu durumu gösteriyor.
0: Meselenin bir de şu boyutu var. Onu da aktaralım yeri gelmişken. Şimdi Avrupa niye Ukrayna'ya bu kadar yoğun destek veriyor'a baktığınızda yani Merz'in söyledikleri işte biraz önce de dedim burada durdurulmazsa Rusya Avrupa'ya gelecek sıra diye.
1: Ya bir bakın örnek, sürekli bu şeyi kullanıyorlar ve bunu manipüle ettiklerini düşünüyorum.
0: Oradan devam edelim. Mesela son günlerde Moldova'da yaşandı benzer durumlar. Rus insansız hava araçları hava sahasını ihlal etti. Topraklarında Moldova'nın infilak etti ve Moldova Cumhurbaşkanı'nın da bundan sonra bir açıklaması oldu. Savaş tehlikeli şekilde bize yaklaşıyor diye. Yani sahada aslında bunun bir şekilde bir karşılığı var.
1: Ama bakın şimdi bir taraftan da Putin ne diyordu hatırlanacağı üzere? Ya benim etrafıma askeri konuşlandırmayı yapmayın. Hı hı. Bu benim kırmızı çizgimdir. Yani burada Rusya veya Ukrayna savunucusundan söylemiyoruz.
0: NATO'nun genişlemesine karşı.
1: Tabii NATO'nun genişlemesine karşı. Yani şimdi düşünün şu tartışmalar yapılıyordu. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi Avrupa Birliği sürecinde belli bir aşamaya gelip ondan sonra NATO ile ilgili şey yapıyordu. Şimdi her ülkenin kendine has bir kırmızı çizgisi var. Dolayısıyla Putin dikkat ederseniz şunu üzüyor. Ya ben kaç kez söyledim biz Avrupa için tehdit değiliz. Bunu kendilerine aslında bir yönüyle bir meşru bir zemin bulmak için sürekli kullanmaya çalışan bir Avrupalı siyasetçiler var. Ve halk nezdinde emin olun yani konuştuğumda ve birçok insanların da söylediği bunu inandırıcı bulmuyor. Hı hı. Yani şimdi ekonomik olarak da Rusya mesela çok son zamanlar durgun bir vaziyette. Ancak ona rağmen de enflasyon oranları %8 yani çok olağanüstü. Mesela bakın İran'dan bahsediyoruz. %70 enflasyon artışı oldu. Yani İran gibi değil Rusya. Putin bunu adım adım aslında bu süreci hazırlayarak bence bu riski göz önüne aldı. Şimdi diğer bir mesele hatırlanacağı üzere şimdi bu saatten sonra Rusya istediği yani Donetsk'in belli bir kısmı yani Ukrayna topraklarının neredeyse %20'sini işgal etmiş durumda. Ve 1 milyona yakın bir Rus askeri ölmesinden bahsediyoruz. Evet. Ben Rusya'dan birisiyle konuştuğumda bu saatten sonra Putin'in bu toprakları iade edip çekiliyor oluyor olması demek siyasi bir intihar. Yani bu bedeli insanlara nasıl anlatacaksınız? Doğru. Dolayısıyla Trump'ın da aslında çıkış yolu bulamadığı nokta da bu. Şimdi Zelenski de bir yönüyle bunca bedel ödetmiş. Aynı şekilde ölümler var. Bir de bir taraftan toprak kaybını. Hatırlanacağı üzere zaten Trump da Zelenski onu dedi. Ya sen kaybettin diyor artık bunu kabullen. Ama burada dikkat ederseniz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi bu süreci sabote eden bazı ülkeler var. İngiltere.
0: Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak meselesinde mesela Türkiye'nin vurguladığı noktalardan biri de. Şimdi Ukrayna yönetiminin de o toprakları Rusya'ya teslim etmek istememesini anlamlı işle karşılamak lazım diye düşünüyorum tabii.
1: Kesinlikle öyle ama

0: siz yani bir Rusya'dan bahsediyorsunuz. Yani birilerine güvenerek böyle bir toplumu bu ateşin içerisine attığınızda bunun arkasını düşünmek durumdasınız. Trump ne dedi? Tamam, ben sana destek veririm ama yerin altını ben işleyeceğim dedi. Yani nasıl başka türlü şey yapacaksınız?
1: Evet.
0: Dolayısıyla öyle her cesaretin bir arkada bir desteği olmak durumda. Olmadığı takdirde bakın Ukrayna halkı 6 milyon insan göç etmiş durumda. Yani erkekler zorla askere gidiliyor. Ve şu an Rusya'nın bu konudaki saldırıları da doğrudan günlük hayatı etkileyen, az önce hocamın da söylediği, yani benim düşüncem de o şekilde. Putin olabildiğince Slav ırkı olduğu için siviller, yani bu kadar içlere doğru şey yapılmıyordu. Saldırı olmuyordu. Ama tabii Ukrayna süreç içerisinde bunu ilerlettiği vakit dolayısıyla Rusya da o kartını kullanmaya başladı. Peki bu nasıl durdurulur?
1: Yani evet, bir
0: Burada
1: kırılma noktası olması gerekecek illaki bu savaşın bir şekilde bitmesi için.
0: yani burada gene ben Avrupalı liderler değil de Trump'ın tekrar, ki Trump da en son ne dedi? Eğer barışa yaklaşmazsanız ikinci görüşmede yeniden Putin'le görüşmenin bir anlamı yok. Ki en son şöyle dedi. Birine söylüyorum bir adım atıyor, diğerine söylüyorum diğeri atmıyor. Bu nasıl iş deyip en son artık kendisi bile çekilip İran meselesiyle baş başa kalmış bir durumu görüyoruz.
1: Nasıl olacağını göreceğiz tabii, ama Alaska'daki görüşmeden sonra hatırlarsanız Avrupa'nın tekrar devreye girmesiyle belki de çözüm yolunda
0: Ya
1: atılabilecek
0: apar
1: bazı
0: topar
1: adımlar
0: hatırlayın işte onu
1: engellenmiştir.
0: demek istiyorum. Yani Avrupa'da, İngiltere'de altılı ülkeler liderleriyle işte Trump öyle azarlayınca hemen kendince bir cephe. O zaman tamamen gerçekten savunun. Yani gerçekten mali bütçe konusunda sınırsız destek verin. Bir taraftan cesaretlenip de böyle yarım ağız destek verirseniz olan Ukrayna halkına olur. Benim demek istediğim, yoksa tabii ki
1: Aynen öyle.
0: Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, ulusal egemenliği. Yani şimdi Putin kalkıp ya geçmişte burası, bu bostan bizimdi derler ya. Burası bizimdi. Hayda şey yapalım. O zaman dünyada hiçbir ulus devlet herhalde kalmaz. İmparatorluk çağına geçmiş oluruz yani.
1: Doğru diyorsunuz. Şimdi bahsettik ya Rusya'nın saldırıların devam ettiğinden, Almanya Başbakanı da oradayken saldırılar sürdü diye. Almanya Başbakanı'nın Zelenski ile olduğu sırada Kiev'de açık havada dışarıdayken hava savunma sistemlerin devreye girdiği ve saldırı sirenlerin çaldığı bir görüntü vardı. Bir onu izleyelim, ondan sonra devam edelim.
2: Тут було пряме влучання БПЛА «Шахет» з термобаричним зарядом. Загинуло дві людини, сім поранено, 35 було врятовано.
3: You are sitting in the building?
4: Yes.
3: You are on email?
4: Yes.
5: We are dropping the reports every minute. This is the UAV.
1: Şimdi tabii görüntüyü izledik. Bu görüntünün servis edilmesinin özel bir amacı var. Nedir o amaç? Herhalde şunu söyleyebiliriz. Siz ne kadar saldırı düzenlerseniz düzenleyin, Avrupa bizimle birlikte ve Avrupa'nın desteği eksilmeyecek, ortadan kalkmayacak. Almanya adına da tam ters cepheden benzer bir mesaj verildiğini söyleyebiliriz herhalde. Özellikle savaşın Avrupa'ya yayılma riski konuşulurken aslında bu açıdan sembolik. Ama Putin'in, Rusya cephesinin tabii bu mesajları muhakkak takip edip, bu görüntüleri izleyip o mesajları alıyorlar, ama bunların Rusya cephesini geçmişten hatırladığımız kadarıyla genelde daha da sertleşmekten, saldırganlaştırmaktan başka bir etkisi olmadı. Bu sefer de öyle mi olur, ne dersiniz?
6: Ya evet, aslında orada ben, bana soracak olursanız, biraz daha başka anlamlar da ifade ediyor. Biraz 2. Dünya Savaşı yıllarına gitmek lazım ki Ukrayna cephesi Nazi Almanya'sı ve Sovyetler Birliği'nin ki biraz daha ilerisi Rus toprakları, Kursk bölgesi, çok ciddi derecede Almanya ve Sovyetler Birliği'nin savaştığı bir alandır. Yani evet, bence baktığınızda Putin orada bir Alman başbakanına aslında biraz da belki de 2. Dünya Savaşı'nın Berlin'i, oranın Sovyetler Birliği'nin girmesi, bombalaması ve yine Ukrayna'da da o günleri, o savaş günlerini biraz atıf. Ama Alman Başbakanı'nın çok soğukkanlı kalması da aslında bu saldırıya karşı da bizim de yani cesaretimiz üzerinden mi söylenebilir ama duruşunda da bir soğukkanlılık görüyoruz. Yani biraz burada aslında şöyle bir durum var Çağrı Bey. Biz Ukrayna Savaşı'nın niçin bu noktaya geldiğine baktığımızda artık süreç şu şekilde işlemeye başladı. Bu bir Avrupalıların belki de 2. Dünya Savaşı'na dahil olmak üzere bir Avrupa güç merkezi, uluslararası sistem oyununun ve o dönemki yani 1650'lerin sonrasından itibaren geçen bir hem Avrupalıların hem de Rusya açısından güvenlik hafızalarının çok ciddi derecede hayata geçmiş olması. Şimdi meseleyi şuradan bakmak gerekiyor. Evet çok haklısınız. Hocalarımız da bahsetti, kıymetli hocalarım da. NATO'nun genişleme süreci bir noktada geldi ve 2008 yılında işte o dönem NATO Bükreş zirvesinde şu açıklama yapılmıştı zirve metninde. Gürcistan ve Ukrayna bir gün NATO üyesi olacaktır diye. Hı hı. Şimdi bu ifade açıkçası bu güvenlik hafızası dediğim süreçleri bir şekilde özellikle Rusya tarafından kırmızı çizgi, Napolyon seferi işgali, Nazi Almanyası'nın işgali ve Batı'dan gelen tehdit algısı üzerine şekillendirdi.
1: Şimdi Putin böyle, bunu not etti ve unutmadı açıkça diyebiliyoruz.
6: Ya elbette şimdi şöyle düşünelim Çağrı Bey, Kırım'ın dahil olduğu bir Ukrayna eğer NATO içerisine dahil olursa ve diğer taraftan Gürcistan'ı da kattığımızda şimdi şöyle bir durum var. Karadeniz'de haritayı açtığınızda biz çok ufak bir kıyı şeridine sıkıştırılmış Rusya görürüz.
1: Doğudan batına sıkıştırılmış olacak, evet.
6: Çok haklısınız ve burada bir de 1853-56 Kırım Harbi ki o dönem Osmanlı İmparatorluğu Devleti bununla beraber Fransa, Prusya ve İngiltere, Avusturya, Macaristan'ın destek vermesiyle Kırım Harbi'ni de unutmamıştır. Ruslar çok büyük bir yenilgi almışlardır. Bir de Kırım'ın özellikle Moskova'ya yakınlığı ve çok düz bir alan olması bir güvenlik açığı endişesi çerçevesinde de okunuyor. Tabii şimdi Ukrayna'nın girmesi demek, diğer taraftan Gürcistan'ın girmesi demek sizin çok geniş bir manada aslında bir çevreleme politikasıyla iyice karşı karşıya kalmanız
1: bir kere Karadeniz filonunuzun felç olması anlamına gelecek. Değil mi?
6: Kesinlikle haklısınız ve zaten şöyle bir durum var. Onu da ekleyeyim uzatmadan. 1991'de Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber bu güvenlik hafızalarından bahsederken bakın dikkat edin Polonya, Macaristan, Bulgaristan veyahut da Romanya. Şimdi bu ülkeler özellikle yine 3 Baltık ülkesi Letonya, Estonya ve Litvanya ilk yaptıkları iş Avrupa Birliği'ne girmek olmadı. İlk yaptıkları iş NATO'ya girmek oldu. Çünkü bu ülkelerde Sovyetler Birliği dönemi, Soğuk Savaş döneminde kendilerinin Rusya tarafından işgal edilmiş algısı mevcut. Hı hı. Şimdi bunun üzerinden düşündüğümüzde ki Berlin'e kadar girmiş Soğuk Savaş'ta aslında o bölgeyi tampon olarak artık bir daha bana ne Nazi Almanya'sı veyahut da Napolyon Fransa'sı gibi bir ülke saldırmasın diye ki o dönemde hatırlayalım Almanya'nın yarısı da İngiliz, Fransız ve Amerikan kuvvetleri tarafından kontrol ediliyordu. Bir daha bana saldırı olmasın ve benim aslında Avrupa'yla o tarihsel olarak işte Slav kökeni üzerinden baktığımızda özellikle Doğu Avrupa ve Balkanları kendi etkisi altında gören Rusya'nın biz adım adım NATO genişlemesiyle Ukrayna'ya kadar geldiğini görüyoruz. Hı hı. Ve o bildiri sonrasında aslında ilk 2009'da bir Ukrayna Rusya arasında gaz krizi oldu. Tabii daha sonrasında da 2014 yılında
1: o vanalar tersine çalışmaya başlamıştı değil mi Avrupa'dan?
6: Evet çok haklısınız ve o neyse bir şekilde o olay sündürüldü diyelim. Diğer taraftan 2009'da Gürcistan'da Ossetya ve Abazya bölgelerini aslında Gürcistan'la savaşarak Rusya bu bölgeleri aldı ve orada da Gürcistan'a bir mesaj verdi. Şimdi Doğu Avrupa'dan artık etki sahanızdan çıkartıldınız ama güvenlik hafızanızın Kırım Harbi, Napolyon Seferi ve Nazi Almanyası yani Batı üzerinden gelen bir tehdit algısı üzerine kurulmuş bir aslında Rusya görüyoruz. Hem bir taraftan etki sahanızı kaybediyorsunuz, diğer taraftan da bir Avrupa güvenlik mimarisi çerçevesinde NATO'nun özellikle Amerika başta olmak üzere bu bölgede etki kurduğunu söylememiz gerekiyor. Ama diğer taraftan şöyle bir durum da var. Gürcistan'ı da alırsanız Karadeniz sizin dünyaya açılan kapınız, bir defa orada sıkıştırılmış oluyorsunuz. Ama diğer taraftan bu süre içerisinde Gürcistan'ı aldıysanız bir emsalle Ermenistan, Azerbaycan'a kadar gidip sizi aslında Orta Asya'ya doğru da hem Avrupa'da ki Finlandiya'nın girişiyle de beraber aslında Arktik bölgesinde de sıkıştırıldığınız, çevrelendiğiniz bir sürece
1: getirdim. Onu diyecektim ben de şimdi. Yani NATO Ukrayna NATO'da olamaz, NATO silahları, NATO askeri Ukrayna'da olamaz denilerek aslında başlatılmış bir savaş Rusya tarafından. Ama NATO'nun genişlemesine tepki olarak başlatılan bir savaş, NATO'nun daha da genişlemesiyle
4: evet, çok devam ediyor.
1: Yani o da ciddi bir handikap aslında Rusya için.
4: Ama tabii burada NATO, kusura bakmayın, NATO Ukrayna'ya doğru genişlemedi.
1: Evet.
4: Yani bu savaşla birlikte
1: ama Putin... Ama 1300 kilometrelik kara sınırı NATO toprağı oldu.
4: Evet. Bu savaşla birlikte aman Putin ya. Ukrayna'nın NATO'ya girmesini imkansız hale getirdi. Çünkü NATO bir güvenli

0: örgütü savaşta olan cephe ülkesini hiç zaman almak istemezsiniz. Yani kuzeydeki ülkeler evet NATO üyesi oldular ama Putin'in kazanımı açısından söyleyeyim Ukrayna bir daha NATO üyesi olamayacak mevcut koşullarda.
1: Tabii hocam bunu gerçi zaman gösterecektir. Nasıl sonuçlanacak o çok önemli ama şöyle bir durum var. Yani orada da yine güvenlik hafızalarının biz canlandığını görüyoruz. Yani Finlandiya 1940 kış savaşı vardır Sovyetler Birliği ile ve vermek zorunda kaldı topraklar. Mesela Finlandiya bir anda o güvenlik hafızasında Rus işgali tehdidi algısını hareket ettirerek NATO üyesi oldu. İsveç 1850'lerin ortasından beri tarafsız olan ülke Rus tehdidi algısıyla bir anda bakıyoruz ki NATO üyeliğine başvurup NATO üyesi oluyor. Yani burada ülkelerin baktığımızda geçmiş tarihsel güvenlik hafızalarının da çok etkilendiğini ve tetiklendiğini söylememiz lazım.
2: Onlar yani, da Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir anda o kaygıları hatırlatır oldu.
1: Orada da hocam aslında şöyle bir mesele vardı. Gözden kaçıyor. Şunu da belirtmek lazım. Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliğini en çok isteyen ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şimdi Avrupalı ülkeler özellikle baktığımızda Almanya, Fransa veyahut da İngiltere'yi sayamayız. Gerçi de daha sonrasında Amerika ile aynı noktaya geldi. Şimdi kıta Avrupa'sındaki ülkeler geçmişten şunu biliyorlar. Yani Çarlık Rusyası dönemi itibariyle güç merkezinde Rusya ile nasıl söyleyeyim onun bir etki sahasının neresi olabileceği, ne kadar yaklaşılabileceğini geçmiş tecrübeleriyle bilen ülkelerdi ki şunu söylüyorlardı. Bakın hem Rusya çok özledim. Hem Ukrayna hem de Gürcistan Batı kimliğinin bir parçası değil. Avrupa kimliğinin bir parçası değil diye ifade ediyorlardı. Ve şunu da ifade ediyorlardı. Şimdi birincisi biz Avrupa Birliği'ni alacaksak bu ülkelerin gelişmiş bir demokrasisi yok. Yolsuzluk gibi çok ciddi problemleri var. Ekonomik altyapısı çok kötü. Bunun bize vereceği çok bir maliyet var ve tarihi olarak da bizim kimliğimizin bir parçası değil. Diğer taraftan NATO ile ilgili yaptıkları açıklama da şuydu. Şimdi Rusya'nın yanına bu kadar sokulmaya gerek yok. Ukrayna bizim aramızda bir tampon ülke olarak kalmalı. Biz zaten şimdi Faik hocam da bahsetti. Zaten enerji tedarik ediyoruz. Ve bugün Ukrayna'nın bir savunma sistemlerini entegre edip zaten Rusya'nın dibine bu kadar yaklaşırken bir de burada üstümüze gelecek maliyet var. 2022'deki bu askeri hareketle beraber hocam harekatla beraber tam tersine şimdi Trump da ilk başkanlık döneminde hatırlarsanız NATO'nun beyin ölümünden bahsetti. Hatta şunu söylüyordu. Avrupalıların çok fazla derecede Rusya gazına bağımlı olduklarını bu bağımlılığa son vermeleri gerekti. Ama şimdi Avrupa siz de çok sık gidiyorsunuz. Yani orada son itibariyle NATO güvenlik şemsiyesi daha doğrusu Amerikan güvenlik şemsiyesi var. Diğer taraftan bir ticaret alışveriş de yapıyoruz. Enerjimizi tedarik ediyoruz ve bir şekilde kendi ekonomimiz ve bu ekonominin içeriye yansıdığı toplumsal refah düzeyimiz var diyorlardı. Fakat işte bu 2022 itibariyle şimdi Trump'ın da yeni başkanlık göreviyle şunu görüyoruz biz Çağrı Bey. Avrupalılar artık bence bunu şöyle okumaya başladılar. İşte o eski atıfla Kiev, daha sonrasında Varşova, Polonya, diğer taraftan bakıyoruz Berlin, Paris ve Londra. Yani şunu söylüyorlar, o 2. Dünya Savaşı veyahut da bir önceki süreçlerde yaşadığımız savaşlar ve bir hat olarak burada ele aldıklarını görüyoruz. Yani Varşova'nın da iyi hatıraları yok 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Almanya'nın da, Berlin'in de yok. Diğer taraftan diğer ülkelerinde o savaşı yaşamış bir hafızası var. Hani daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin Fransa ve İngiltere'de gayet iyi bilir. Çok iyi derecede o Sovyetler Birliği dönemi Kızıl Ordu'nun bir makine işleyişiyle üretim ve askeri gücüyle Berlin'e kadar girmesi zaten çok büyük korku da şuydu. Avrupa'nın Batı'nın da gerisini alacağına dair. Hemen o süreç içerisinde de biz 49'da NATO'nun kurulduğunu görüyoruz. Yani biraz bu bağlamda okuduğumuzda tamamen güvenlik hafızaları birbirini tetiklemiş durumda ki bu da buradaki bir açmazı yaratıyor. Tabii şunu da eklemek lazım. Şimdi Ukrayna'nın kendi sınırlarının, o işgal edilen topraklarının eğer ki kabul edilirse Rusya tarafından işte Donbas, Luhansk bölgelerini. Şimdi yani Birleşmiş Milletler o kadar tartışma. Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir aslında tarihi bir konuşma yaptı orada. Zaten sistemi eleştiriyordu. Şimdi Birleşmiş Milletler'in en önemli noktalarından birisi güç yoluyla sınırların değiştirilememesi. Şimdi buna müsaade ederseniz bu Avrupa'da olmak üzere birçok yerde aslında bir emsal oluşturma sürecini de beraberinde getiriyor. Tabii diğer taraftan şunu belirtmek lazım. Rusya'nın kırmızı çizgileri veya hatta hassasiyeti tamamen güvenlik noktasındaki bakış açısı bu. Tabii Ukrayna'da kendi yani yaklaşımı çerçevesinde de bir baktığımızda hayatta kalma mücadelesi olarak bunu adlandırıyor.
3: Yani tabii Ukrayna dönük de ben egemen bir devlet olarak kendi kalemimi tayin etmek istiyorum dediği zaman Rusya'nın vereceği cevaplar

0: tabii bu biraz sıkıntılı durumlar doğurabiliyor ama Rusya cephesinden baktığınızda benim güvenliğimi siz bana verdiğiniz sözleri tutmayarak NATO'yu genişlettiniz ve benim güvenliğimi riske attınız diyerek bir hamle yaptığına baktığınız zaman da o tarafı kendi içinde belki de tutarlı görebiliyorsunuz ama işte sorun da aslında burada çıkmıyor mu ortaya? Yani iki tarafın da haklı olması meseleyi evet. daha büyük ve çözümsüz hale getiriyor aslında diyebilir miyiz?
1: Çok haklısınız. Bu noktadan itibaren de şunu görmeye başladık. Tabii biz bir de işin şurasını konuşmamız gerekiyor. Şimdi hep NATO'nun veyahut da işte NATO üyesi ülkelerin hep Ukrayna'ya desteğinden bahsediyoruz. Evet doğru, bu bir gerçeklik. Yani İngiltere'nin baktığımızda 63 bin Ukrayna askerini eğittiğini söylememiz gerekir. Bunun için de verdiği Storm Shadow füzeleri, diğer taraftan Scalp füzelerinin lisansını, İngiltere diğer taraftan Storm Shadow füzesinin lisanslarını elbette ki Ukrayna'ya verdi. Şimdi savaşın doğası değişiyor. Belki onu birazdan konuşuruz ama şunu burada belirtmek gerekir. Altını da belki çizmek gerekiyor ki evet her iki taraf haklı ama şimdi her iki tarafın da kendince birisi egemen bir devlet. Geçmişe atıfla artık Rusya ile arası açılmaya başlamış ama Rusya'nın baktığımızda hala Ukrayna'yı biraz önce Necmettin Hocam bahsetti. İlk bağımsız Rus devleti olarak Kiev Knezliğini baz alır Ruslar. Tabii burada hem bu var hem artık Doğu Avrupa'daki etkisinin, Balkan bölgesindeki etkisinin kırılması ve o güvenlik algısıyla NATO'nun yaklaşması mevcut. Tabii işin içinde bu kırılmalar bir de şuralara da gidiyor. Yani Rusya-Ukrayna açısından baktığımızda şimdi Kiev Kilisesi benim bildiğim Ortodoks Kilisesi. Şimdi Hristiyanlıkta şöyle bir durum var Çağrı Bey. 12 havari tarafından bir kilise kurulmuşsa onun kutsallığı veyahut da merkezi kısmı oluyor. Şimdi 12 havariden birisi Kiev'deki kiliseyi kurduğu için bu Ortodoks aslında cemaati için de kutsal olan kısmı bu. Diğer taraftan da Moskova Ortodoks Kilisesi var. Şimdi bununla ilgili bir baktığımızda aslında orada çatırdama da görüyoruz ama biraz da yine 2. Dünya Savaşı yıllarının sonrasında Stalin dönemi. Şimdi Ukrayna'nın belki de oradaki en büyük kırılması o. Uyguladığı Stalin'in politikalarıyla 3 milyona yakın Ukraynalı'nın o açlıktan dolayı hayatını kaybetmiş olması da bir kırılganlık. Yani bugün artık Ukraynalılar kendilerini Rusya'nın bir veyahut da Rus etnik kimliğinin bir parçasından ziyade çok daha farklı bir etnik kimlik olarak algılıyorlar ve Batı'nın bir parçası olmak istiyorlar.
0: Yani Ukrayna Kilisesi'nin Rus Kilisesi'nden ayrılması aslında mevcut siyasi ihtilaflardan çok daha tabii. derin bir bölünme ve ayrılığı işaret ediyor.
2: Ruslar kendini 3. Roma olarak görürler. Yani Çarlık döneminden beri şimdi 1. Roma, işte sonra Doğu Roma İmparatorluğu Bizans o yıkıldıktan sonra 1453'ten sonra Ruslar tarihsel bir iddia olarak biz 3. Roma'yız, 4.sü olmayacak diye düşünürler. Şimdi Balkanlar'da ve biraz hocamın ifade ettiği gibi Ukrayna'da bağımsız kiliseler var. Daha önce Moskova Kilisesi'ne bağlı olan Ukrayna Kilisesi ayrıldı ve kendi bağımsız kilisesini kurdu. Dolayısıyla teopolitik olarak da Rusya'yı parçalayan bir durum yani bu savaş.
0: Aslında biraz da belki de siyasi gelişmelerin yanında asıl kızdıran arka plandaki gelişmelerden
2: meselelerden bir tanesi de
0: bu olması mümkün. Ya şimdi Rusya ve Ukrayna savaşı mesele olunca tabii konuşacak pek çok bunun boyutu var. Bu boyutlardan biri de şimdi Avrupa'nın tedirginliğinden bahsettik. Geniş şekilde değiniriz ikinci bölümde de ama bir giriş yapalım en azından diyorum hocam. Kaliningrad meselesi malum Avrupa'nın içindeki Rusya Kaliningrad. Evet. Yani Rusya ile kara bağlantısı yok. Ancak son günlerde Avrupa medyasında işte savaşın Avrupa'ya sıçrama riskine karşılık NATO ülkelerinin burayı kuşatabileceği yönde bazı yorumlar yapıldığını gördük ki bu yorumlara Rusya'dan çok sert cevap geldi gecikmeden. Yani çeşitli kanatlardan geldi. En son Putin'den de benzer bir mesajı gördük. Bu mesajlar özetle biz böyle bir durum olursa nükleer silah dahil her türlü silahı kullanırız diye özellikle vurgu yapıyorlar. Şimdi nükleer silah konusu ayrı bir tartışma ve başlık. Çünkü son zamanlarda bu kadar, hiç son zamanlarda olduğu kadar şiddetli, yoğun şekilde dile getirilmemişti bu mesele. Rusya'nın bunu boşu boşuna dile getirmeyeceği yönde de pek çok uyarı var, pek çok yorum var. Çünkü Rus doktrinine baktığınız zaman da nükleer silahı ilk kullanan taraf biz olmayacağız diye bir ifade görmüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Sovyetlerden sonra bu konvansiyonel güç azalmaya başlayınca böyle bir değişikliğe giderek dengeyi burada kurdular. Ve bunun üzerine yaşanan günümüzdeki tartışmalar ciddi ciddi artık nükleer silah riskini iyice gündeme getirmiş durumda. Rusya bunları gerçekten bir gözdağı vermek için mi söylüyor?

söylüyor yoksa bir uyarı mahiyetinde mi söylüyor? Yapabileceği bir tehdit unsuru olarak mı öne sürüyor? Bunların yorumlarını alacağım sizden ama bir araya gitmemiz lazım. Araya gidelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen, böyle düşünen varsa çok büyük bir gaflet içindedir. Yaptığı hatanın sadece kendisiyle sınırlı kaldığına, sadece kendi şahsını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
6: Troy

0: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'te

0: Yani emekli dijital kartınızı oluşturun. Fırsatları kaçırmayın. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın, 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.

0: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşını ve savaşın Avrupa'ya yayılma riskini, özellikle Kaliningrad tartışması üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Hocam az önce de özetledik. Yani çok ciddi bir alan, riskli bir alan. Gerçekten Avrupa'nın içinde hani Rusya adına saatli bomba denilebilecek, daha doğrusu Rusya tarafından bir karmaşa çıkarılmak için saatli bomba denilebilecek birkaç noktadan biri olarak görülür. Kaliningrad bir Rus toprağı olduğunu tekrar vurgulayalım. Ama Kaliningrad üzerinden Rusya cephesinden gelen nükleer silah uyarıları gerçekten göz ardı edilmemesi ve ciddiye alınması gereken uyarılar olarak görülüyor pek çok kişi tarafından. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi Kaliningrad Rusya'nın ana karasıyla bağlantısı olmayan bir toprak parçası, deniz kenarında. Burası Rusya için çok stratejik, fakat Avrupa için çok stratejik bir yer değil. Yani Avrupa açısından böyle jeopolitik önemi çok büyük olan bir alan değil. Ukrayna cephesinde işler bu kadar kötüyken Avrupa açısından, Rusya'yı yeni bir alanda daha el yükseltmeye zorlayacak Putin'i bir siyasetin meydana gelme ihtimali ben zayıf görüyorum. Şimdi Putin zaman zaman işte nükleer silahları bir tehdit unsuru olarak söylüyor, ifade ediyor. Fakat yani Avrupa cephesinde az önce Slav ırkı üzerinden bir okuma yapmaya çalışmıştık birlikte. Rusya'nın Avrupa toplumlarında böyle bir travmaya yol açacak bir siyaseti takip edeceğini de ben öngörmüyorum. Şöyle ki yani bugün Rusya'da da oldukça etkililer Avrasyacı gelenek. Yani 1910'lu yıllardan bu yana yaklaşık 120 yıllık bir geçmişi var. Rusya'yı yani bir eksen olarak görürler ve Avrupa ile iyi ilişkiler kurmayı hep önemserler. Yani bu siyasi kültürde de var Rusya'nın. Yani burada tabii Avrupa toplumları, halklarıyla kurulan münasebet önemli. Yoksa belki Almanya rejimiyle ya da işte İtalya'daki bir politik sistemle bir kavgası olabilir. Dolayısıyla ben hani bunu zaman zaman dile getirilse bile Kaliningrad üzerinde bir tırmanmanın olacağını düşünmüyorum. Çünkü Avrupa için çok stratejik bir yer değil. Ama eğer Rusya'yı provoke etmek istiyorlarsa, Putin'i hem içeride sıkıştırmak istiyorlarsa bunu yapabilirler. Onun dışında yani bir henüz bu çatışma bu boyuttayken bir nükleer silah kullanılması ihtimali de hani çok zayıf. Mesela bakın Amerika İran'da yaklaşık 6-7 aydır bir çatışma içerisinde ama böyle bir şeye başvurmadı. Dolayısıyla hani nükleer silahlar çok tehlikeli silahlar. Yani kovboy filmlerinde vardır eskiden böyle tabancayı çekince vuracaksın hani. O düğmeyi açınca basıyorsun sonuçta. Bir de bunun second strike capability var. Yani ikinci vuruş kapasitesi var. Siz bir yere bir nükleer silah attığınızda muhatabınızın da ikinci bir vuruş kapasitesi size dönebilir. Yani dolayısıyla bu karşılıklı birbirini yok eden bir denge üretiyor. Bu
0: dehşet dengesi.
1: Dehşet dengesi, evet. Yani şimdi Rusya'nın nükleer bir güç olduğunu, çok etkili nükleer silahlı olduğunu biliyoruz. Fakat Rusya Avrupa'nın herhangi bir yerine nükleer silah kullandığında bunun bir cevabı olacaktır. Ve cevap da misliyle yani o nükleerle olacak. Dolayısıyla şu an için küresel sistemde tarafların bu kadar kutuplaştığını, böyle büyük bir çatışmanın, büyük bir savaşın ortaya çıkacağını ben öngörmüyorum, düşünmüyorum, temenni de etmiyorum. Rusya açısından da yani Avrupa'da Avrupa ülkeleriyle kavga etmek, oradaki halklarla. Çünkü nükleer silahlar hedefi yani hani askeri bir üs vesaire değil. Nükleer silah düştüğü yerde on binlerce sivil öldürebilen silahlar. Yani bu doğrudan bir toplumsal yıkıma, insani bir krize yol açacak ölçüde silahlar. Bunun bu aşamada bir tehdit olarak ben dikkate aldım. Ukrayna cephesinde henüz Avrupa Rusya'yı sınırlayamamışken Kaliningrad'da Rusya'yı provoke edecek bir eylem içine gireceğini ben düşünmüyorum.
0: Anladım. Peki Avrupa'dan şöyle yorumlar okuduk yakın geçmişte son birkaç gün içinde. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde Rusya Avrupa'da büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor diye. Ama bu hamlenin böyle bir hamle olacağını ki NATO'nun 5. maddesini işletmeye imkan tanımayacağını ancak çok etkili, sarsıcı bir belki de bir hibrit saldırı, gri alanda bir hamle yapabilecekleri yönünde çok ciddi endişeler olduğunu okuduk. Böyle bir hamle bekler misiniz Rusya'ya?
1: Yani ben Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda bir bataklığa saplandığını düşünüyorum. Yani bir hamle yapsa belki Odessa'ya, yani Ukrayna'nın deniz Karadeniz'e bağlantısını kesmeye dönük bir hamlesi olabilir. Kiev'e yönelik daha ağır bir saldırı bugünkü yaptığı gibi veya doğrudan karadan bir işgal gibi bir hamlesi olabilir. Onun ötesinde yani bu cepheyi daha derine taşıyacak bir mecalinin olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Rus kamuoyu da çok yıprandı. Hı hı. Çok sayıda asker kaybettiler. Ekonomileri de ciddi anlamda daralmış durumda. Yani petrol fiyatları işte 100 dolarları aşmışken Rusya ekonomisi büyümüyor. Yani normalde birkaç kat büyümesi lazım. Çünkü Rusya'nın devlet gelirlerinin %60'ına yakını petrolden ve doğalgazdan, yani hidrokarbondan geliyor. Yani böyle bir koşulda Rusya'nın bahsettiğiniz ölçüde bir tırmanmayı gerçekleştireceğini ben düşünmüyorum. Rusya açısından Ukrayna'daki bu hedefler tırnak içerisinde meşru hedeflerdir. Yani çünkü Ukrayna'dan Rusya'ya dönük saldırılar var. Rusya'nın derinliklerine. Fakat Avrupa'nın herhangi bir ülkesi, işte Moldova olabilir, Beyaz Rusya olabilir veya başka bir yer olabilir. Yani işte örneğin Polonya'ya doğru veya işte kuzeydeki Baltık ülkelerine doğru bir genişleme veya bir manevra ihtimali ben görmüyorum.
0: Anlıyorum. Şimdi tabii Avrupa deyince doğrudan meseleye NATO da giriyor. Çünkü pek çok Avrupa ülkesi NATO üyesi doğal olarak. Şimdi şöyle bir tablodan bahsedilir. Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle her ne kadar dediğimiz gibi askeri üretim kapasitesini gelişkin tutmayı başarabilmiş olsa da, faal tutmayı başarabilmiş olsa da ciddi şekilde doğal olarak yıprandı. Çünkü bu savaşı sürdürebilmek bu kadar ambargoya rağmen ister istemez bu askeri üretimi de sürdürebilmek Rus ekonomisi üstünde ciddi bir baskı oluşturuyor. Öte yandan NATO'ya baktığımız zaman şimdiye kadar aslında Rusya'nın karşısında hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda olduğu yönünde yorumlar görüyoruz ama buna rağmen Avrupa içinde hem Avrupa'nın kendi içindeki savunma dayanışmasına hem NATO'ya yönelik bir şüphe olduğuna dair de bazı açıklamalar görüyoruz. Mesela bir tanesi Slovakya Başbakanı'ndan gelmiştir, Robert Fiso'dan. Diyor ki NATO anlaşmasının 5. maddesine inanmıyorum. Bunu açıkça söylüyorum. Bir şey olması durumunda herkesin buraya koşup bizi savunacağına inanmıyorum. Avrupa Birliği içindeki dayanışma bile şu anda çalışmıyor. Aslında böyle bir yumuşak karnın olduğunun Rusya'da farkında mı? Buna yönelik bir planlaması, bir hamle niyeti var mıdır? Tabii bilemiyoruz. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi şuradan başlamak gerekiyor. Yani Putin aslında birebir ülkelerle ilgili olarak iç siyaseti de dizayn etme çabası var. Yani bunun aslında nedeni az önce sizin sorduğunuz soruyla alakalı. Çünkü Putin, yani mesela Fransa'daki Marine Le Pen'le, aynı zamanda Alternatifi Deutschland, AFD partisiyle, hatta Marine Le Pen partisine destek verdiği, maddi destek verdiği Fransız kamuoyunda dahi tartışıldı. Aynı şekilde aşırı sağ partisine. Yani dolayısıyla aslında Avrupa'nın o kendi içerisinde dayanışma sergileme zafiyeti Putin için aslında bulunmaz bir fırsat. Zaten Avrupa Birliği'nin en temel çıkmazlarından biri ortak bir dış politika belirleyememeleri. Aslında Türkiye ile olan ilişkilerindeki bu derecede ilişkilerin sürdürülebilir olmamasının temelinde de bu. Evet. En basit örnek meşhur Nabokko projesi vardı. Aslında yani 2009-2010'lu yıllarda, yani Rus gazının işte Avrupa için artık risk teşkil ettiğini, alternatif bulalım diye söylentileri ve bu konuda bir arzusu içerisinde ve Türkiye orada aslında çok ciddi bir inisiyatif aldı. Yani Güney Gaz Koridoru'ndan alternatif gaz hattı oluşturma adına hamlesi vardı. Ve bakın ne oldu? Çok büyük anlaşmalar yapıldı. Akabinde birkaç tane Avrupa içerisindeki bu imzaya, bu Nabokko projesini imza atan ülkeler bu süreçten vazgeçti. Mesela bunlardan bir tanesi Bulgaristan. Bunda da temelinde neydi? İşte o Putin'in teke tek ülkeler nezdinde geliştirdiği politikaydı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin böyle bir çıkmazı var.
0: Rusya'ya yönelik enerji ambargosunda da çok ciddi tartışmalar gördük bunu. Hani belli muafiyetler sağlanarak
2: tabii.
0: Bazı ülkelere bir
2: İşte bazı açtılar. Ülkeler bu konuda imza atmadılar. Yani taraf olmadılar yaptırımlar konusunda. İtirazları oldu.

0: oldu. Halihazırda bu Putin aslında bir yönüyle bunu bir satranç gibi Avrupa siyasetini de aynı zamanda bir dizayn etme çabası var. Şimdi diğer soruya gelince zaten yani bu zamana kadar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında o güvenlik şemsiyesinin Amerika'ya bağımlı olma ilişkisi Avrupa'da bir rağbet oluşturdu. Yani yıllarca kulağının arkasına yattılar deyim yerindeyse. NATO Genel Sekreteri bunu söyledi. Her şeyin bir bedeli var. Ve şimdi bakın en büyük sorunlardan bir tanesi paralı, profesyonel asker talebi var, ihtiyacı var ama insanlar gitmiyor. Neden? Çünkü bu askerlik mefhumu böyle bir günden yarına hani askeri tesisat üretebilirsiniz ama insanlar 50 yıl boyunca o konforunu yaşamış millete hadi bakalım sana para vereceğiz askere git diyemezsiniz. Yani
1: Aynı şey aslında yatırımlar için de geçerli. Yani bunca yıl boyunca refaha yatırım yapılmış bir
0: yapılmış
1: ülkede toplumlar ya da toplumlar bütününde siz o parayı o refaha yatırımı kısıp da
0: halkta isyana gidiyoruz.
1: savunmaya yatırıma döndüğünüz zaman toplumda ciddi sıkıntılar çıkabiliyor.
0: Tabii işte temelindeki çıkmaz da bu. Aslında Avrupalı liderler de bunu anlatamıyorlar. Yani bunu anlattıklarında da karşılık bulamıyorlar. Çünkü ne güzel hiç savaş derdimiz yok. Askeri. Yani Türkiye böyle keyfine mi yıllarca bunun mücadelesini verdi? Bedel ödedi insanlar. Yani ekonomik olarak, refah olarak. Ama en nihayetinde değişen güç dengelerinde Türkiye o ülkelerden bağımsız bir şekilde ben kendi güvenliğimle varım diyebiliyor, irade gösterebiliyor. Dolayısıyla Avrupa'nın böyle bir temel çıkmazı var. Birlik konusunda yani bu 5. madde işlendiğinde gerçekten süreç devam eder mi? Açıkçası bu inandırıcılığı ve toplum nezdindeki bu birikmiş öfkeden dolayı ben çok da gerçekten ülkelerin yek vücut beraber hareket etme iradesinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Hele ki Amerika'nın o zihinsel kopuşu ve destek konusundaki çekimsel tavrı Avrupa'nın kendi savunma eksenini oluşturması hiç de kolay değil.
1: Avrupa'yı zora sokacak meselelerden biri tabii önemli bir konu. Avrupa'yı zora sokan bir başka önemli mesele daha var. Biraz önce kısmen değindik ama onu da biraz açalım müsaadenizle. Enerji krizi özellikle dizel yakıt ihracatı konusunda biliyorsunuz Rusya Putin Ekim sonuna kadar ihracat yasağını uzattı. Öte yandan Çin'e dönüp baktığımız zaman tabii hem burada hem İran'da bölgede olan gelişmelere baktığında onların da petrol ürünleri ihracatını askıya aldığını görüyoruz. Öte yandan ABD'ye dönüp baktığımızda Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi dedik az önce. Putin'in dizel yakıt ihracatını yasaklama gibi bir düşüncesi oldu. Bunu düşündüğünü Putin'in diyorum Trump'ın tekrar düzelteyim. Bunu düşündüğünü açıkladığını gördük. Son günlerde olan gelişme şuydu. İşte Trump Avrupa ülkelerine dedi ki stratejik rezervlerinizden 120 milyon varili serbest bırakın. Anlaşmaya varılmış görünüyor. Tabii bunun Trump için önemli bir çıktısı olacak. Nedir o? İşte yaklaşan seçimler öncesinde kısmen de olsa en azından akaryakıt fiyatlarını kontrol altına alabilmek gibi bir niyeti var. Karşılığında şimdilik diyebiliyoruz ihracatı yasaklamayacak ama Avrupa'nın stratejik rezervlerinden ciddi bir eksilme olacak. Şimdi bu belki kısa vadede bir geçici çözüm, ara çözüm olarak görülebilir ama Avrupa'nın içinde olduğu asıl büyük sorunu çözmüyor. Tabii ki akaryakıt fiyatları yüzünden ciddi anlamda Avrupa'da da enflasyon yükselmiş durumda. Bu sarmaldan da çıkmak ciddi bir zorluk olacak herhalde değil mi Avrupa için?
2: Elbette ciddi bir yükü de beraberinde getiriyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Çağrı Bey savaşın ya İran ve Amerika arasında 40 günlük 28 Şubat'ta savaş başladığında ilk hatırlarsanız bir hafta 10 günde inanılmaz bir enerji fiyatlarında artış olmuştu. Aslında tedariklerde problem olmuştu. Avrupa Birliği von der Leyen komisyon başkanı yanlış hatırlamıyorsam ilk bir haftada Avrupalı vatandaşların kendi normal maliyetlerin üzerine tüm toplamda 3,5 milyar euroluk bir maliyetin daha geldiğini ifade etmişti. Şimdi
1: devasa bir rakam tabii.
2: Tabii o sonrasında ben rakamı unuttum ama ilerleyen günlerde artık birinci ayını falan tamamladığında o rakam sanırım 10 milyar euroyu falan geçmeye başlamıştı. Yani bir yandan 2022'de başlayan işte Ukrayna Rusya savaşı yaptırımlar buradan enerji tedarik edemiyorsunuz. Diğer taraftan İran savaşının başlaması işte Hürmüz Boğazı'nın

0: kapanmasıyla başlayan yine bir enerji tedariğinde problem. Tabii bu enerji, örnek veriyorum, Avrupa Birliği'ni veyahut da işte hep konuşuyoruz ya, Amerika'nın kendi enerji kaynakları var. Ama dünyadaki talep, arz talebe yetişmeyince fiyatların artışının biz içeride Amerika'da da etkili olduğunu gördük ki orada da aslında Trump'ın baktığımızda anketlerde artık şeye düşmüştü. %67 Trump'ın yönetimine onay vermeyen bir anket sonucu çıktısı mevcuttu. Yani %33 Amerikan halkının bir desteği vardı. Tabii dünyadaki konjonktürel olarak baktığımızda bu krizler tüm coğrafyaları, tüm kıtaları siz ne kadar önlem alırsanız alın da etkilediğini söylememiz gerekiyor. Tabii Avrupa Birliği de şöyle de düşünebiliriz belki. Avrupa Birliği'ni bir ulusüstü bir aktör olarak ele aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Çin'in de enerji şimdi bağlılığında problem yaşadığını görüyoruz ama diğer taraftan Avrupa Birliği'nin de yaşadığını görüyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin bu noktadaki en büyük eksilerinden birisi bir enerji kaynağına sahip olamaması. Bu da ciddi handikapları beraberinde getiriyor. Özellikle üretimle bu enerji girdilerinin tabii bir taraftan da hep aklımıza belki hep ısınma üzerinden veyahut da işte taşıtların hareketi üzerinden düşünüyoruz ama endüstriyel gübre, tarım ürünleri dediğimiz yine baktığımızda buna da evrilen çok farklı alanlarda da biz aslında petrolün veyahut da işte petrol türevli ürünlerin kullanıldığını görürsün. Bu da geniş bir yelpazede yani Avrupa'nın çoğu sektöründe etkiliyor. Tabii Avrupa'nın çok farklı adımları oldu. Yani özellikle bu Körfez bölgesindeki enerji bağımlılığını düşürmek için doğalgaz alımında bildiğim kadarıyla İtalya'nın bir Matteo planı vardı. İşte özellikle Cezayir, Libya tarafından oradaki enerji hatlarından faydalanmak üzerineydi. Diğer taraftan da belki bilmiyorum Faik Hocam daha iyi bilecektir ama şimdi bu nükleer santrallerin tekrardan devreye konması gibi bir takım
1: Almanya'da,
0: alternatif
1: evet.
0: Araçların içerisine
1: Yeşil enerji kapsamına alın tekrar hızlandırılabilmesi için.
0: Evet, şimdi bir takım araçlar var. Yani Çin'in de mesela yenilebilir enerji üzerine çok ciddi yaklaşım sergilediğini belirtmemiz lazım. Yani bu yönde çalışmaları var.
2: Burada hocam sözünüzü kestim.
0: Buyurun hocam.
2: Şimdi bu dizel meselesi şöyle bir tablo var. Paylaşmak istiyorum. Şimdi bir varil petrol 159 litredir. Bu rafine edildiği zaman bunun %42'si benzindir. Dizel %27'si en çok kullanılan. Yani genelde ülkeler dizel sıkıntısı çekiyorlar. Çünkü ham petrol içerisindeki dizel oranı çok düşük. Hakeza mesela jet yakıtı çok sıkıntı. Amerika'da bazı uçuşlar iptal ediliyor. Uçak firmaları operasyonunu iptal ettiler. O da %10 çıkıyor bir varil petrol içerisinde. Dolayısıyla aslında yani normal şartlarda benzin yeterliyken dizel de bir sıkıntı var. Trump'ın bu dizel de işte biliyorsunuz gemilerin, ağır taşıtların, kamyonların vesaire.
1: Sanayi ve ulaşım
3: ağır
1: araçları.
2: Evet, oralarda hani benzine göre daha çok kullanılan. Özellikle fabrikalarda şurada burada çok kullanılıyor. Yani bir bakıma ekonominin yeniden canlandırılması için gerekli bir şey. Bu açıdan yani meselenin özü bir petrol kıtlığı var. Bu bir vaka. Onun da ötesinde mevcut petrolün de çok az bir kısmı dizel olarak ancak dönüştürülebiliyor.
1: Ve bu da sorunu daha da büyütüyor herhalde diyebiliyoruz.
0: Tabii elbette bir de şimdi kış geliyor. Her kış doğru Avrupa'da son 4-5 yıldır şunu tartışıyorlar. Evlerdeki ısınma
3: derecesini düşürüyorlar. Evet.
0: Derecenin düşürüldüğü işte ısınma probleminin nasıl halledileceği üzerine.
1: Hatırlarsınız Alman parlamentosunda milletvekilleri battaniyeyle oturuyordu bir dönem özellikle İran Savaşı'nın ilk zamanlarında.
2: Bir de çok soğuk. Mesela şimdi
1: işte
2: diyelim ki Avrupa'ya kış bir an önce falan geldi. Yani Eylül'ün başında gitseniz işte Berlin'de ne bileyim Prag'da vesaire.
0: Kuzeye doğru yakın olan
2: Tabii.
0: İskandinav ülkelerinden Almanya gibi, Polonya
2: Çok soğuk
0: gibi
2: oralar.
0: Ülkeler daha çok soğuk. Bu konuda herhalde belki avantajlı olan İtalya'nın güneyinde olan işte Fransa'nın yine Akdeniz kıyıları belki
2: İspanya vesaire.
0: Ya Portekiz'den belki bahsedebiliriz.
2: Burada hocam enerji güvenliği bağlamında ülkelerin Rusya'ya bağımlılığı da çok farklı. Mesela güney ülkeleri, Güney Avrupa ülkeleri, Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler enerji güvenliği konusunda Almanya'ya göre çok farklılar. Almanya %50-55 oranda Rus enerjisine bağımlıyken ötekiler
1: Kuzey
2: işte
1: Afrika'ya yakınlığı bir avantajı var.
2: Kuzey Afrika'ya yakında bir de Akdeniz Havzası'ndan alabiliyorlar. Yani işte Mısır'dan da gelir, İsrail'den de gelir, Türkiye'den, Ceyhan'dan falan da gelir ama öbür tarafa çok ulaşmıyor bunlar.
0: Cezayir'i de alternatif içerisine aldılar hocam. O bir maddi
2: Libya, planlı. Cezayir,
3: Katar, MC aldılar bunlar. Evet daha çok.
0: Bir de Libya'nın güneyi de malum petrol sahaları. Oradan temin etmeye çalışıyorlar. Yani
2: boru hatları da var zaten. Yani şeyden Afrika'dan İtalya ve Fransa'ya boru hatları var. Fransa'ya evet. Var ama İtalya'ya emin değilim var mı?
0: İtalya'da bir planı hocam özellikle bu Sahra Altı ülkelerinde Sahel bölgesinde Fransa'nın o Rusya'ya kaptırınca biraz İtalya üzerinden açıkçası hareket ediyorlar. Sanırım 2024'ün de yanlış hatırlamıyorsam G7 zirvesinde de bu işi biraz İtalya'ya pasladılar. Özellikle Afrika'ya açılımı İtalya üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu adımların her biri şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'nin ki yani şimdi sanayi devriminin gerçekleştiği ve sanayinin çok kuvvetli olduğu bir yerden bahsediyoruz. Burayı ne kadar kurtarabilecek? Yani sadece ısınma veyahut da taşıt dolaşımı anlamında değil.
1: Yani tabii Avrupa sanayisinin kurtulabilmesi için sadece o yakıta ulaşabilmek değil, onun maliyeti de çok önemli. Hani burada belki de zamanında spot piyasadan alım yapma alışkanlığını yerleşmiş olmasının da şu anda zararları yaşanabiliyor.
0: Tabii elbette çok haklısınız ve bu problem de Avrupa Birliği'ni en zorlayan kısımlardan
3: birisi oluşturuyor. Almanya'da 50 tane nükleer santral, Almanya'da, Fransa'da affedersiniz. Evet. Biliyorsunuz Merkel döneminde 30 taneyi kapatma kararı aldı bu Fukushima kazası olduktan sonra. Tarihin en büyük protesto yığını oldu. Ama yıllar sonra şimdiki başbakanlar bir yönüyle onun çok tarihi bir hata olduğunu söyledi. Yani işte siyasi öngörü bir yönüyle onu krizi bilmek, ona göre ön almak. Yani 30 taneyi kapatmak günün sonunda Rus gazı bitince bu sefer sizin bütün Almanya'nın oluşturduğu o ekonomi mucizesi, ihracat rekortmeni hikayesini bir anda böyle durgun hale getirir.
0: Tabii orada şunu ekleyeyim hocam, çok önemli bir noktadan bahsetti. O öngörüsüzlük veyahut da tahmin edilememezlik güvenlik konusunda da çok etkiledi. Çünkü 91'den sonra yani Soğuk Savaş bitince Avrupa Birliği ülkeleri asker sayısını çok düşürdüler hocam. Almanya'da başlıyor evet, üzere bundan sonrasında.
3: Zorunlu asker yoktu evet.
0: O sayı biraz daha böyle artık nasıl söyleyelim işte liberal politikaların veyahut da işte o barışın tüm artık coğrafyalarda gerçekleşti. Bizim de bu kadar güvenlik önlemi almayalım dediği yerde işte o refah toplumunu yarattıktan sonra şimdi güvenlik algısı bağlamında da toplumunuzu geri döndürmüyorsunuz. Biraz önce hocam bahsederken çok klasik bir cevap ama bir süredir hepimiz de biliyoruz. Bir veya iki sene önce yapılan Avrupa Birliği'nde bir ankette Rusya sizin ülkenize saldırsa askere gider misiniz oranında? Avrupa Birliği ülkeleri %29'da kalmıştı bu oran yani giderim diye. Gençler arasında yapılan o ankette yani toplumun neredeyse %70'inden biraz fazlası baktığımızda Çağrı Bey herhangi bir şekilde ne savaş ne güvenlik herhangi bir saldırı buna karşı hala da bu algı içerisinde değiller. Şu da çok zorluyor tabii. Şimdi siz savunma güvenlik politikalarına yatırım yapmaya başladığınızda şimdi diğer politikalardan, işte sosyal politikalardan kısmanız anlamına geliyor. Bu da sizin bir sonraki seçimde veyahut da koalisyon zaten çoğu hükümetler koalisyon güçlerinin ayrılması, dağılması ve diğer taraftan seçimi de kaybetmeniz anlamına geliyor. Yani Avrupa Birliği'nin belki de birlik aslında, anlamında da problemleri yani aslında enerji problemi var, güvenlik problemi var.
3: Bakın 2000'li yıllarda aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekleyenlerin temel argümanlarından biri neydi? Türkiye'nin askeri güç ve kapasitesinin Avrupa'yı küresel bir güç yapacağıydı. Ama öyle bir aşırı sağ rüzgarına, popülist siyasete şey yaptılar ki Brexit seçimlerine dahi Türkiye'yi üzerinden siyaset yaptılar ve insanlar ona da kandılar. Ve bugün bakıyorsunuz. Bugünkü başbakan ne dedi? Ya aslında Brexit bir hataydı ve onun bedelini ödüyoruz.
1: Evet, şimdi geri dönme tartışmaları
3: evet, tekrar hatta başladı. David Cameron ne demişti? Ya hata yaptık ama söylemiş olduk falan dedi yani referandumu.
1: O dönemin başbakanı aslında buna taraftar olmamasına rağmen
3: evet,
1: Brexit referandumuna
3: olmamasına çünkü
1: kalmıştı.
3: Bir siyasi bir risk vardı. Dolayısıyla onu o zaman biraz da göç dünyada gündemdi. Onu tam kullanma aracı olarak buldu. Ondan sonra bunun bedelini kim ödedi? Halk ödedi. Yani.
1: Zamanında yani yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Amerikan basınında bu konuda aslında çok yazılıp çizilmeye başlanmıştı mesele. Merve mi tereyağı mı diye yorumlar, analizler yapılırdı. Yani Avrupa'nın parasını refaha mı harcaması yoksa savunmaya mı harcaması gerektiği yönünde. O analizlerin aslında ne kadar doğru olduğunu şu anda günümüzde yaşadıklarını görünce anlayabiliyoruz. Avrupa Birliği'nin enerji meselesi de ayrı bir başlık. Tabii enerji deyince biz Kuzey Afrika'dan bahsediyoruz, Akdeniz Havzası'ndan bahsediyoruz ama Avrupa için enerji kaynaklarına baktığınızda gerçi bütün dünya için de bunu diyebiliriz. Yani Hürmüz Boğazı ve Babilmendep'i de yok saymamak olmaz. İki bölgede oldukça sıkıntılı, sorunlu, aşılamayan problemler var. Özellikle Yemen'de iç savaş son zamanlarda şiddetlendi. İçerideki çatışmaların yanında tabii Husilerin, İran destekli milislerin Suudi Arabistan'a saldırıları da arttı ki artık Mekke ve Medine gibi çok daha sembolik önemi, kıymeti yüksek yerlerin de hedef alınmaya başlandığını görüyoruz. Bu ciddi bir tabii risk, ciddi bir tehlike. Aramco tesisleri, petrol tesisleri vuruluyor aynı şekilde. Mekke'ye saldırı hava savunma sistemiyle önlenmişti. Medine yakınlarında, Medine'nin Mescid-i Nebevi'nin de olduğu bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan tesisin vurulması önlenemedi. Tabii bunlar dediğimiz gibi bir yandan aslında önemli de mesajlar. Tek başına bir fiziki saldırı olarak da değerlendirmemek lazım ama benim dikkatimi çeken tabii Mekke ittifakının ilan edilmesinden sonra bu tür saldırıların artmış olması dediğim gibi benim için dikkat çekici. Tesadüf sayılamayacak
2: tersten,
1: kadar da önemli.
2: Tersten okuyalım. Bu tarz saldırıların artacağını öngören Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'da bir Mekke ittifakı yaptı. Yani ittifak yapıldıktan sonra saldırılar artmadı. Saldırıların artacağı zaten belliydi. Şimdi bir Yemen haritası varsa, eğer arkadaşlar yansıtabilirlerse ekrana, bugün Husilerin tehdit olarak algılandığı temel husus, o Kızıldeniz sahilini, yani Yemen içerisinde ne yaptıklarıyla çok ilgili değiller. Kızıldeniz sahilini yaklaşık 200 küsur kilometredir orası. Hı hı. Yani yukarıdan, kuzeyden, Suudi sınırından başlayan, işte Moha'ya kadar inen bir sınır. Bütün o Hürmüz Boğazı'nı kontrol eder. Burası 2014 yılında Suudi Arabistan liderliğinde bir koalisyon oluştuğunda Suudi Arabistan'ın temel güvenlik endişesi ülkenin güney sınırlarının güvenliğiydi. Yani neresi orası, işte Asir, Zizan, Necran gibi Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki o bölgenin güvenliğiydi. Birleşik Arap Emirlikleri bu koalisyonun önemli aktörlerinden birisi. O da kritik boğazlara odaklandı. Yani işte Babel Mendeb'e odaklandı. Hatta Sokotra adasında vesaire bir, evet, varlık gösterdi. Dün Yemenlilerin de katıldığı bir toplantı vardı İstanbul'da. Ben de bulundum. Orada Yemenlilerden dinledik meseleyi. Şöyle bir analiz yaptı bir tanesi. Dedi ki Husilerin bu sahil şeridinde, yani Kızıldeniz'in boydan boya ele geçirmesinin temel sebebi, Birleşik Arap Emirlikleri buradan çekildi ve onları Husilere teslim etti. Özellikle Moha'yı teslim etti. Burası Suudi Arabistan'ın kontrol ettiği alanlar değildi. Dolayısıyla burada bir körfezin kendi içerisinde bir rekabeti de var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rekabeti var. Ama benim görebildiğim büyük resim şu. Yemen açısından bakıldığı zaman Yemen için ana ulusal düşman Suudi Arabistan'dır. Bu Suudi Arabistan açısından benzeridir. Şimdi 1953'te kurucu kral, Suudi Arabistan'ı kuran kurucu kral Abdülaziz bin Suud ölüm döşeğindeyken çocuklarını başına toplamış. Yani kendisinden sonra tahta çıkacak olan çocuklarını ve onlara bir vasiyette bulunmuş. Vasiyetlerinden bir tanesi de şu: Yemen'i bölünmüş ve zayıf tutun. Yani bu devlet hafızası. Yani 1901'den itibaren işte önce Riyad'ı, affedersiniz, Riyad'ın biraz kuzeyinde Diriye denilen bölgeyi alarak Suudi Devleti'ni kuran adam 50 yıl boyunca yaklaşık olarak ülkeyi yönetmiş ve ölüm döşeğinde çocuklarına vasiyet ederken, yani ülkeyi ayakta tutmak istiyorsanız, Suudi Arabistan'ı güvenlik içinde tutmak istiyorsanız, Yemen'i bölünmüş ve zayıf tut. Dolayısıyla Yemenliler tarihlerine baktıklarında, son 100 yıla baktıklarında, Suudi Arabistan'ın Yemen'i karıştırdığını, içeride darbeler planladığını, Yemen'i zayıf ve bölünmüş tuttuğunu iddia ediyorlar. Bunların iddiası, ben bunu kabul ediyorum diyeyim. Sadece dillendiriyorum. Suudi Arabistan açısından niye tehlikedir Yemen? Şimdi Çağrı Bey şöyle düşünün. Bugün Arap Yarımadası dediğimiz yer, işte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, yani Yemen'i saymazsak toplam 80 milyon insan yaşıyor burada. 80 milyon. Ve bunların 30 milyonu vatandaş, 50 milyonu göçmen işçi. Göçmenler. Asya'dan, şuradan, buradan 3 milyon Pakistan'da var, 3 milyon Mısır'da var. Hindistan, Bengaldeş, Güney Asya, Endonezya, Malezya. 50 milyon yabancı işçi var Körfez'de. Yani yerli 30 milyon insan yaşıyor orada. Peki Yemen nüfusu ne? Resmi istatistiğe göre 43 milyon. Yani Yemen küçük bir ülke. Hani büyük o Arap Yarımadası mukayese edildiği zaman. Fakat nüfusu 1,5 kat fazla. Ve çok genç nüfus. Çok hızlı artıyor nüfus.
1: Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi olduğunu hatırlatmak
2: lazım. Evet, çok fakir. 300-500 dolar civarında. Yani Suudi Arabistan 60 bin 70 bin dolar ya da Körfez ülkeleri diyelim. Bir milli gelire sahipler, Yemen 300-500 dolar. Ciddi bir fakirlik var. Coğrafyası çok sert. Topografya olarak çok sert bir topografyası var. İnsanları da aşırı böyle hani savaşçı bir karaktere sahipler. Dolayısıyla Yemen'in bütünleşik olması. Şimdi Suudiler diyorlar ki işte meşru hükümet Yemen'i kontrol etsin. Onu da istemezler Suudiler. Yani Yemen, Suudi Arabistan açısından bir güvenlik sorunudur. Bugün Yemen'de yaşadığımız kriz yani Suudi Arabistan'la Yemen'in kendi meselesidir. Yaşadığımız kriz. İşte açlık var, milyonlarca insan yardıma muhtaç hale gelmiş. Bir iç savaş var. Bugün bazıları bunu işte Arap Baharı ile başlatırlar 2010'larda. Yemen Savaşı 2004'te falan başladı ya. Yemen'in birleşik olduğu çok kısa bir dönem vardır. 1990'da 2004 arası, 2005 arası. Yani 15 Ali Abdullah Salih işte Kuzey ve Güney Yemen'i birleştirdi. O soğuk savaş bitmiştir. Rusya biraz çekilmişti oradan. 10-15 yıl boyunca bir Yemen, birleşik bir Yemen ortaya çıktı. Bugün baktığımızda yani Suudi Arabistan'ın ülkesinde Mekke'ye, Medine'ye, Aramco'ya dönük bir takım saldırılar var. Yani ben açıkçası kişisel kanaatimi söylüyorum. Mekke ve Medine gibi kutsal Müslümanların kıblesi ve kutsal mekanlarına yönelik saldırıları ben sahte bayrak operasyonu olarak düşünüyorum. Benim kendi kanaatim. Yani bir Husi'nin ya da Husilerin stratejik bir akılla bütün İslam dünyasını karşısına alacak bir eylemin içine girmeleri çok makul değil, çok rasyonel değil.
3: Suudi Arabistan ama doğrudan onu hedef gösterdi galiba.
2: Elbette. Şimdi Suudi Arabistan'da İslam dünyasında İslami bir dayanışmayı istiyor, arzu ediyor. Yani istiyor ki bu sadece Suudi Arabistan'ın ulusal güvenine değil, bütün Müslümanlara yönelik bir saldırıdır. Ve bütün Müslümanlar, işte özellikle Pakistan'da bu çok yüksektir. Yani Mekke ve Medine'ye dönük hassasiyet Pakistan'da çok yüksek. Bugün 30-40 bin civarında Pakistan ordusu var Suudi Arabistan'da. Yani hava kuvvetleri, kara kuvvetleri vesaire. Bir bakıma Suudi Arabistan bunu benim kendi kanaatimce sahte bayrak operasyonu olarak değerlendirdiğim bu saldırıları Suudi Arabistan Husiler karşısında, İran karşısında İslami bir dayanışmayı ortaya çıkarmak için kullanıyor, araçsallaştırıyor. Şimdi şöyle bir yanlış algı da var. Yani Husiler İran destekli. Şimdi İran destekli dediğinizde İran'ın otomatikman kontrol ettiği Hizbullah gibi, Hamas, affedersiniz, Fatime Eyyun gibi ya da Haçlı Şabi gibi, İslami Cihat gibi bir yapı haline getiriyorsunuz. Husiler İran'ın kontrol ettiği bir yapı değil. Şimdi basit bir şey denklem söyleyeyim size. Mesela 1962 yılında Yemen'de bir darbe oldu. 1962'de. Abdullah Sallal diye bir adam, bir asker. Yemen'de monarşiyi devirdi. İmamlık rejimi vardı orada. Zeydi imamlar yönetirdi Yemen'i. Ve cumhuriyet rejimi kurdu ve bir savaş çıktı. Bu dönemde Cemal Abdul Nasır, Mısır Cumhurbaşkanı, Yemen'de bir güç projeksiyonu asker gönderdi. 60 bin asker gönderdi. Bugün, dün Yemenlerin toplantısına sordum. Yemenlere sordum. Bundan dedim 60 yıl önce Cemal Abdul Nasır'ın nüfus kurduğu alanlarla bugün İran'ın nüfus kurduğunu iddia ettiğiniz alanlar örtüşüyor mu, paralel mi? Evet dediler. Aynı noktalar, aynı yerler. Yani aslında mesele İran'ın ya da Mısır'ın meselesi değil. Yemen'de bir açlık var, bir fakirlik var. Suudi Arabistan'a karşı düşmanca hisler var. Bu işte tarihsel tecrübeden kaynaklanan bir teoloji, bunu işte Selefilerle işte Şiiler arasındaki düşmanlık bunu besliyor. Ve Suudi Arabistan'la bir hesabı olan aktör, işte 60'larda 70'lerde Mısır'dı, sosyalist Arap milliyetçiliği üzerinden Mısır'dı. Bugün İran, Suudi Arabistan'la bir hesabı var. Suudi Arabistan'ı güneyden çevirmek istiyor, sıkıştırmak istiyor ve Yemen'i kullanışlı bir araç olarak görüyor. Dolayısıyla İran'ın Yemen üzerinde doğrudan bir kontrol sahibi olduğu ya da Husi üzerinde bu doğru bir yaklaşım değil. Evet, destekliyor.
4: Çok basitleştiriyor hocam. Yani sadece vekili güç gibi gösteriliyor ama baktığımızda...
2: Bu çok
4: yani,
2: doğru bir şey değil.
4: Tabii o kendi artık devlet kapasitesinde neredeyse olmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Yönetimde yani kendi hocam bir yandan da politikaları var, onu icra ediyor. Diğer taraftan da bir devlet gibi bir aktörle müttefiklik ilişkisi kurabiliyor. Yani bu evet. Biraz çok basite indirip aslında baktığınızda belki sürecin de doğru anlaşılmaması üzerine hareket ediyor. Yani aslında biz Hizbullah üzerine de böyle konuşulduğunda orada da bir şey gözden kaçırıyoruz. Sanki Hizbullah sadece İran adına hareket eden bir yapıymış gibi. Halbuki Hizbullah içeride banka kuran, sağlık hizmetleri veren, okul veren, yani bir devlet yönetme kapasitesi gibi kendi başka ajandası da olan, sadece İran'ın baktığımızda politikalarını hayata geçiren bir durum değil ki. Çok haklısınız. Bence burada biraz da yani Husileri de çok böyle salt bir vekil güç olarak düşünmek bence çok haksızlık da oluyor diye düşünüyorum.
2: Şimdi İran, Suudi Arabistan'ı güneyden çevirmek istiyor, sıkıştırmak istiyor. Hürmüz'deki kıskacı genişleterek Babel Mendeb'e taşımak istiyor. Küresel ekonomideki kaosu beslemek istiyor. Bunu bir kaldıraç olarak kullanmak istiyor ve ulusları destekliyor. Bunu kim olsa yapar. Şimdi mesela daha bizimle ilgili bir denklem kuralım. Hizbullah'ın zayıflaması örneğin Lübnan'daki. Bu Türkiye açısından nasıl bir sonuç doğurur? Hizbullah bir

0: İsrail arasında bir tampondur yani. Hani evet. İsrail'le Hizbullah çatıştığında, savaştığında güçlü olsa Hizbullah, İsrail'in kuzeye doğru yayılmasını sınırlayacak bir aktördür. Şimdi dolayısıyla böyle bakıyor devletler mesele. Yani Türkiye Hizbullah'ı destekliyor anlamında söylemiyorum. Şimdi İran açısından da işte Hürmüz'de zaten bir kıskaç var. Sıkıştırmış orada, boğazı kapatmaya çalışıyor.
1: Onun işine geliyor tam.
0: Tabii burada bir kriz çıkarsa tabii silah verir, mühimmat verir, istihbarat verir. Bırakın İran, Ruslar bile destek. Şimdi Ruslar istiyor ki petrol 100 doların altına düşmesin. Tamam. Avrupa'ya, Asya'ya, yani Çin'e, Japonya'ya petrol gitmesin. Ve daha yani sadece Ruslar değil. Yani petrol 100 doların üzerinde kalsın. Asya ve Avrupa piyasaları enerji kıtlığı yaşasın ve Rusya'ya mahkum olsun. Yaptırımlar gevşesin. Hatta farklı bir denklem kuralım. Şimdi Amerika geçen sene Venezuela'ya bir operasyon yaptı Trump. Ve Maduro'yu aldı, kaçırdı oradan. Venezuela petrol sektörünü Amerikan şirketlerine sokmaya çalışıyor. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Venezuela yani Maduro'yu kaçırdıktan birkaç gün sonra Beyaz Saray'da topladı o büyük petrol şirketlerinin sahiplerini. Evet. Onlar anlattı ki gidin yatırım yapın diye. Hepsi omurlandılar. Mutsuzlar. Çünkü yüksek maliyetli. Çok yüksek maliyetli. Bir şey var orada. Ağır bir petrol. Yani rafinajı da çok pahalı. Şimdi bir müsaadenizle bir rakam paylaşmak istiyorum sizinle burada. Ben enerji güvenliği dersi veriyorum. Öğrencilerimle paylaşmıştım. Hemen bulacağım size.
2: Bu arada hocamın bir destek yapayım ben de hocam olurken. Şimdi hocam çok haklı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması belki İran petrolünün Çin'e gidememesi ki en büyük alıcılarından birisi. Hı hı. Ki şimdi Babil Mendeb de kapandı. Suudi Arabistan petrolü de Çin yine bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'dan önemli bir petrol ihracatı var. Ama Çin-Rusya ilişkileri açısından baktığımızda bu Ukrayna-Rusya savaşı ve ambargolarda Rusya Çin'e çok daha fazla bağımlı hale geldi.
3: Babil Mendeb konusunda tabii gördüğümüz kadarıyla gelen haberlerden Suudi Arabistan'ın yeni bir hamle yapma niyeti de var.
0: Evet, ondan bir konuşlanma
3: yani yapıyorlar. 100 bin kişilik yaklaşık Yemen hükümet güçlerinden mobilize edilmiş, evet, bir kuvvetle işte ABD'nin de istihbarat desteği sağlayacağı bir yöntemle.
1: Ki Trump başta ayak sürdü, pek böyle destek şey yapmadı.
2: İstihbarat desteği vereceği söyleniyor sadece.
1: Sonradan.
3: Suudi Arabistan'da hava kuvvetleriyle destek vereceği bir operasyonla kuzeyden güneye doğru Hürmüz Boğazı, Babil Mendeb Boğazı'nı temizlemek gibi bir niyetleri olduğunu söylüyor. Ama Husilere baktığınız zaman da yani hava desteği, evet, büyük bir avantaj Suudi Arabistan'dan gelen hükümet güçlerinin, ama aşağı yukarı 400 bin kişi civarında topladığı zaman mobilize edebileceği bir silahlı güçten
0: bahsediyor. Bu daha da fazla var. Şimdi Yemen'de
3: yani kaos getirir mi, çözer
0: çok,
3: mi acaba?
0: Çok ciddi bir fakirlik var. Dünkü toplantıda da konuşuldu. Bir Yemenli karnı doyurmak için mutlaka bir milis gücü olmak durumunda kalmış. Yani ülke 40 milyon ve ciddi bir fakirlik var. Şimdi Husiler Yemen'in üçte birini kontrol ediyor gibi bir denklem var harita. Husilerin kontrol ettiği yer nüfusun da yoğun olduğu yerler. Evet. Yani nüfusun büyük bir kısmını kontrol ediyor. Bakın şimdi önümde bir harita var. Ülkelerin petrol üretim maliyetlerini gösteriyor bu harita. Mesela ABD'de üretim maliyeti 35-40 dolar civarında. Suudi Arabistan'da 5 dolar civarında. Şimdi Hürmüz'ün kapanması, Babel Mendeb'in kapanması ve petrol fiyatlarının 60-70 yani 100 dolarlar civarında kalması ABD'nin de çıkarına. Çünkü şimdi bu kaya gazına yatırım yapıyor, çok pahalıdır üretimi.
3: Ya şu anda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda.
0: Evet, Venezuela petrolünü ele geçirmiş. 360 milyar var dünyanın en büyük rezervine sahip. Şu an Amerika kıtasındaki yani Kanada, ABD ve Venezuela petrollerini ve kaya gazını birleştirdiğinizde kabaca dünyanın %20'sine 25'ine denk geliyor. Ve bunu tek başına kontrol ediyor. Bu petrolün küresel piyasalar arzı için fiyatın biraz yüksek olması lazım. Yani şimdi bir ara biliyorsun Suudi Arabistan'la ABD, Muhammed Bin Selman'la Trump bir tartışma yaşadılar. Evet. Ve petrol fiyatları ilk defa eksiye düştü. Yani artı değil, eksi değere düştü. Hı hı. Suudi Arabistan 5 dolara dayanabiliyor. Rusya 7-8 dolarlık bir. Ama Amerika'nın kesinlikle 70 doların üzerinde kalması lazım. Hele hele Venezuela'ya yatırım yapacaksınız. Yani daha önce var olmayan bir yatırımı yapacaksınız. Yani bugün Amerika açısından da bu alanların, yani petrol fiyatlarını yükseltecek eylemlerin bir bakıma bir rasyonelitesi var. Dolayısıyla yani Husi meselesi böyle tek düzlemle analiz edilemeyecek bir, yani enerji güvenliği boyutu var meselenin. Ama bana sorarsanız ya büyük resime baktım ve şunu görüyorum. Husiler, daha doğrusu Yemen'le Suudi Arabistan arasında tarihsel bir düşmanlık var. Bu mesele Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki bir meseledir. Uzun yıllardır bu böyle, yani uzun zamandır böyle. Bugün İran evet bunu destekliyor, fakat sadece İran desteklemiyor. İşte açık kaynaklardan okuduğumuza göre Ruslar da istihbarat veriyorlar. Yani Hürmüz'ün Babel Mendeb'in de kapanmasını istiyorlar. Benzer şekilde bu başka ülkelerin başka hesapları var burada.

0: Örneğin orta koridorda bulunuyoruz biz. Deniz güvenliği tehlikeye girdiği zaman Türkiye'nin jeopolitik önemi ciddi anlamda artıyor. Yani bu çok boyutlu bir senaryo.
1: Hatta Amerika'nın öncülüğünde öyle yeni bir hat oluşturma şeysi de var.
0: Türkiye yani, üzerinden. Hani
1: Türkiye üzerinden. Evet. Suriye ve Türkiye.
2: Yani Zengezur koridorundan geçen hattın Trump koridoru adına almaya başlamış olması yani, da aslında...
0: Kalkınma yolu mesela. Irak'tan Basra Körfezi'nden gelen kalkınma yolu projesi. Şimdi Kerkük, Karadeniz'in kuzeyi zaten bir istikrarsızlıkta. Güneyi hakeza.
3: Kerkük bile Banyas herhalde. O
0: evet, Kerkük Banyas da çalışıyor.
3: Yani alternatifleri şimdi çok fazla derecede artık yani hayata geçirildiğini görüyoruz hocam bunu.
0: Evet.
1: Yani şimdi, Suriye'nin istikrarlaştırılması bir yönüyle aslında o da tesadüfü değil. Yani bu İran'ın olası veya da Babül Mendeb'deki olası krizlere alternatif oluşturma çabası için.
2: Denize çıkmış alternatif diyorsun.
1: Tabii canım. Kesinlikle.
2: Şimdi hal böyleyken özellikle Yemen-Suudi Arabistan konusunda yarın önemli bir ziyaret ve toplantı olacak malum. Tekrar Riyad'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu gidiyorlar. Bu Mekke Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı yapılacak ki hayli önemli. Çünkü burada da bir yürüyen süreç var. Bu süreç artık kurumsallaşmaya doğru adım adım gidiyor. Suudi Arabistan'la tabii Pakistan arasında daha önce bir anlaşma yapılmıştı, askeri işbirliği anlaşması ki Türkiye ile beraber bir üçlü ittifak zemini oluşmuş görünüyor. Bu işte birine baktığımızda ekonomik güç, siyasi güç, askeri üretim kapasitesi, nükleer hareketli, yetenekli bir ordu ve nükleer güç bir araya geldiğinde gerçekten bölgedeki aslında dengeleri, denklemi tekrar düzenleyebilecek bir yapı ortaya çıkıyor. Toplantı önemli. Tabii ki ne olacağını da yakından takip edeceğiz. Öte yandan malum Türkiye içinden de Türkiye'nin orada böyle bir ittifakta ya da Suudi Arabistan'da ne işi var şeklinde yorumlar, eleştiriler geldiğinde muhakkak görmüşsünüzdür ama yani Fransa bile Suudi Arabistan'a Yanbu Limanı'nı korumak için asker göndermeyi açıklamışken aslında
1: Trump bile destekledi yani.
2: Kendi içinizde böyle önlemler almanız,
3: İngiltere'de asker göndermiş.
2: Çok önemli, çok kıymetli diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Ya bakın çok ilginç. Başından beri belli bir kesim bunu itibarsızlaştırma yönünde inanılmaz bir dezenformasyon var. Bir defa hiç sonuç almasa bile başlı başına böyle bir inisiyatif almak bence önemli başarılarından biri. Yani rahmetli Erbakan D8, ondan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı siyasi bir birlikti. Dolayısıyla bakın, siz ittifak olmadığınızda bölünmüş, parçalanmış, krizler, çatışmaların olduğu bölgeyle yanı başındasınız. Bunu Türkiye yanı başında yaşadı. Yani biz Suriye ile komşuyduk, bir baktık Rusya ile olduk, İran ile olduk, DAEŞ ile olduk, PKK ile olduk. Yani gözünüzü kapatmanın bir anlamı yok. Kapattığınızda yanı başınızda saldırıları da bulursunuz, terör meselesini de bulursunuz.
2: Necip dolayısıyla döneminden bahsediyoruz.
1: Evet, yani
2: Necmettin Hocam da biraz önce bahsetti bu.
1: Ve şimdi Türkiye bakın artık sattığı müdafada değil. Yani artık proaktif, yani olabildiğince teröristi dünyanın herhangi bir yerinden alıp getirmek, olabildiğince tehdidi uzak menzilde tutmak. Yani neden Türkiye Suriye meselesini bu kadar şey yaptı? Bakıyorsunuz İsrail tartışıyor. Türkiye sınırımız oldu. Türkiye'de bazılarına anlamsız bir şekilde bunu Amerika İsrail planladı. Türkiye'de uyguladı. Ya bir dakika ya. Yani ben dünya basını İngiliz, Alman olabildiğince takip ediyorum. Yani Türkiye'nin bölgedeki etkisinden bahsediyor.
2: Daha ve bugün daha İsrail da ötesine bazı yorumlar vardı. Onu da hatırlatayım. Yani Esad'ın devrilmesinin İsrail için hiç de iyi olmadığını anlatan yorumlar vardı mesela. Bunlar tabii, tam olarak ters.
1: Tabii olarak. Ki yani şimdi Trump gibi bir adama Türkiye'nin askeri başarısını herhalde parayla söylettiremezsiniz yani ki Trump güce saygı duyan o tür liderlere olabildiğince saygı çerçevesinde konuşan bir lider. Bunu da herhalde rastgele söylüyor değil. İkinci bir husus, bakın bu Mekke İttifakı'nın bir anlamı da şu. Yani sadece sınırın veya da çevremdeki komşular değil. Artık yani sonuçta o ittifak hani Avrupa Birliği'nden bahsediyorsun. Coğrafya olarak belli bir karasal bir bölgeden bahsediyorsunuz. Bir yönüyle de Türkiye diyor ki artık bölgenin ben ana aktörlerinden biriyim. Bırakın siz sadece bana tehdidi, bölge bensiz ittifak olduğum ülkede saldıramaz. Yani bunun zihinsel ve imaj olarak algısı her şeyin ötesinde. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde de bir Amerikalı bir eski bir asker Sayın Dışişleri Bakanımıza soru sordu ya. Hı. Yani işte evet.
0: Beşinci madde.
1: Ya diyor ki NATO kaç defa aç, sen söylesene.
0: Evet.
1: Kaç defa yani, bir defa.
0: Evet.
1: Dolayısıyla şimdi daha yeni yeni ağır aksat oluşturmayı ki ben beklediğimin, benim gördüğüm beklediğimin ötesinde hızlı bir kurumsallaşma var. Açıkçası şöyle bir endişem vardı. İşte toplantılar, görüşmeler. En son Dolmabahçe'de hocamla da beraberdik. Yani ardından şimdi artık
0: bir ay geçmeden
1: artık sekreterya belli olmaya başladı, komiteler belli olmaya başladı. Yani üç ülkede inanılmaz bir irade var. Ve bu göreceksiniz, bu merak etkisi yapacak diğer ülkeler de buna. Çünkü tarihte böyledir. İrili ufaklı ülkeler hep güce veya da ittifak içerisinde olmaya meylederler. Meyletmek zorundalar.
3: İşte hocam, NATO 32 üyesi var yani bugün.
1: Evet.
3: 12 üyeyle başlayıp 32 üyeye geliyorsunuz.
2: Pakistan Dışişleri Bakanı son açıklamasında en az 6 üyenin daha katılmak istedikleri yönünde bir cevap var. Mesela.
1: Tabii burada Mısır çok şey.
0: Bir ilave yapayım kıymetli hocama. Ben... Şimdi 3 ülkenin savunma harcamaları yaklaşık 150 milyar yapıyor. Yani bu ABD ve Çin'den sonra en büyük savunma bloğu haline geliyor. Yani Suudi Arabistan tek başına 80 milyar dolarlık bir savunma harcaması var.
1: Ve birçoğu da yani
0: ithal silahlar.
1: İthal ve Almanya'dan mesela panzer tanklarını vesaire gibi. Şimdi siz ittifak olduğunuzda bakın, hatırlıyor musunuz bir ara Türkiye Mısır'la, Suudi Arabistan'la tam İsrail'in istediği manzara. Yani dolayısıyla
0: kavgalıydı.
1: Ama evet, şu an Türkiye gerçekten dış politikada bütün manevra alanları kullanıyor. Yani İsrail'in zaten burada iç geçirmesi, Yunanistan'ın şeysi bu. Dolayısıyla ezberleri bozan bir dış politika içerisinde bu bence göreceksiniz gelecek yıllarda bambaşka bir manzarayı gösterecek.
2: Aslında bu tabii sadece İsrail ya da hani İsrail'e karşı değil, bir yandan İran'a karşı da bir dengeleyici unsur olarak önemli bölgedeki etkisi bakımından. Yani, o açıdan da değerlendirmek lazım. Bir yandan da tabii bunun bu kadar sürecin hızlı gitmesi aslında bölgedeki durumun ciddiyetinin de bu ülkeler tarafından fazlasıyla farkında olduğunu da gösteriyor herhalde, değil mi?
3: Çok haklısınız Çağrı Bey. Şimdi hocam bahsetti, şunu söylemek lazım. Bir de bu tür güvenlik savunma ittifaklarını kurmak ve bir yerde başarıya ulaştırmak oldukça zahmetli ve zor işlerdi. Yani biz NATO'dan bahsediyoruz bugün, işte bir önceki saat diliminde konuştuk NATO'yu. NATO Çağrı Bey yani 1949'da kurulmuş. Günümüze kadar 77 yılını devirmiş ve 79. yılına girmiş. Yani bir anda dünden bugüne bir şeyleri inşa etmek çok kolay değil. Özellikle evet. Savunma ve güvenlik politikaları bağlamında düşündüğümüzde. Ama üç ülkenin bir araya gelmesi ve bu bağlamda da çok hızlı bir şekilde hareket ediyor olması da oldukça önemli. Yani şimdi biz 5. maddeyi konuşuyoruz ama şunu belirtmek lazım. Şimdi 5. maddenin başarısı şuradaydı. Bu kadar ittifak üyesinin bir arada olması bir başka aktörün veyahut da devletin bu ülkelerden birine saldırmamasını sağladı. Şimdi diğer açıdan baktığımızda bu üç ülkenin bir araya gelmesi, daha sonrasında diğer ülkelerin gelmesi de 5. madde benzerindeki, aslında bu madde şunu gösterecektir. Bu ülkelere saldırının yapılmamasını bir caydırıcılık sağlayacaktır. Yani buradaki başarı noktalarından birisi ki NATO için de böyle, şimdi bence bu ittifak için de öyle olacaktır. Zaten bir caydırıcılık sağladığı zaman kimse tereddüt edip de yani ben bir saldırı düzenleyemem buraya dedi ya, zaten o başarısını getirecektir.
2: Bu aşamada katılım talepleri de artacaktır burada.
3: Elbette artacaktır. Şimdi yani iki hocam da bahsetti. Şimdi İslam coğrafyasının, Orta coğrafyasının, Müslüman ülkelerin burada Faik hocama atıfla gideyim. Bu bölünmüş parçalanmışlığının içerisinde tabii elbette şunu da görüyoruz. Tamamen güvenlik mimarisini başka bir aktöre bırakmaları. Nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmaları. Şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bu güvenlik mimarisini sağlarken bir taraftan İsrail'i koruduğunu, tüm yapılan anlaşmalara bakalım. Yani biraz İbrahim anlaşmaları da öyle. Diğer taraftan Camp David anlaşmasından aldığımızda yine 1994 Oslo anlaşmaları bölgede şunu getirmedi. Yani bu ülkelere bir istikrar, bir huzur getirmekten ziyade işte İsrail'in kullandığı. Diğer taraftan sizin çok daha fazla Amerika'ya bağımlı olduğunuz bir süreçti. İşte Katar hava savunma sistemlerini geçip orada Hamas heyetine saldıran İsrail'i gördük. Yani evet. Aldığınız o kadar hava savunma sistemi veyahut da Amerikan yapımı

0: askeri teçhizatların işe yaramadığını gördük.
1: Orta Doğu'da herhalde tek ülke diyebiliriz. Hem İran'ın hem İsrail'in saldırısına uğrayan belki de Katar için. O da bir talihsizlik tabii yani, onların. Şunu söyleyebiliriz yani. Peki çok kısaca bir iki cümleyle alayım müsaadenizle. Yani Mekke ittifakı gelişme yoluna çıktığında, büyüme yoluna çıktığında en kritik katılım Mısır mı olur?
0: Ya tabii Mısır burada çok önemli bir aktör ama Mısır'ın bence önünü de kesmeye çalışıyorlar. Yani şu şekilde Hindistan'ın biliyorsunuz İsrail'le olan işbirlikleri, diğer taraftan Pakistan ve Türkiye'nin ittifakında. Şimdi Hindistan'ın Mısır üzerinde baskısı 5 milyar dolarlık, yanlış hatırlamıyorsam bir ticaret hacmi var. Bununla ilgili baskı var. İsrail'in diğer taraftan baskısı ama bir de İsrail'in perdelendiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin 150 milyar dolarlık şimdi yatırımı, 35 milyar dolar verdi. Biraz o taraflarda aslında istemiyor. Tabii çok önemli. Eğer Mısır'ı da katmış olursanız ki Mısır'ın da askeri kuvvetleri oldukça önemli ama stratejik konumu Süveyş kanalını düşündüğümüzde, işte Doğu Akdeniz'i düşündüğümüzde elbette hocam bu şuraya geliyor. Mısır bu noktada önemli bir aktör olarak var oluyor. Tabii üzerinde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan baskısını da unutmamamız lazım. İşte bu baskıların olmaması, bu ülkelerin özel politikaları, kendi ayaklarının üzerinde durması ve bir araya gelmesi çok önemli. İşte aslında Mekke İttifakı'nın yapmak istediği bu. Başarılı devletlerin kendi savunma ve güvenlik politikalarını üreten ama aynı zamanda tarihsel, kültürel, dinsel olarak beraber olmuş ülkelerin de bunu inşa etmesi. Anladım. Yani biz NATO'nun içindeki tek İslam, Müslüman ülkeyiz ama diğer taraftan bakalım. Yani Avrupalıların, o Avrupa kültürünün orada olduğunu görüyoruz Çağrı Bey.
1: Haklısınız.
0: Neden bizde de olmasın?
1: Özetle şunu söyleyebiliriz herhalde, hem Mekke İttifakı konusunda, hem Yemen cephesinde, hem Ukrayna Savaşı'nda önümüzdeki günlerde hayli dikkat çekici gelişmeleri şahit olacağız. Biz de takip edeceğiz tabii. Beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için.
0: Teşekkür ederiz.
1: İlerleyen haftalarda tekrar bir arada olmak umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter.
2: Peki siz Araf'ta mısınız?
1: Bu hafta İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular bu akşam 23.15'te 24'te.
3: GS para. İndirelim.
4: Onur Bey
5: buraya.
6: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük.

0: Akşamlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
1: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
2: Siz sadece rahatınıza bakın. Şimdi alın 2027'de ödemeye başlayın. Üstelik düğün paketleri 6.440 TL'den başlayın.

0: Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın. Türkiye.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati Pazartesi 20'de 24.

0: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
1: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
1: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
6: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
7: Aynen.
6: Akımlar akıyor muyuz?
8: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcell'li misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
11: Türkcell'lere bağlan hayata.
12: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
13: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
15: Gecenin bu saatinde durmadan, yorulmadan mücadele eden biri varsa orada bir ışık vardır. Herkes uyurken biri gözü gibi bakıyorsa, o dükkanı açıp ilmek ilmek işliyorsa, bir yerlerde kağıt ve kalemle kendi geleceğini yazan bir kız çocuğu varsa, orada daima bir ışık vardır. Biz Enerjisa olarak Türkiye'nin her yerinde bir ışık görüyoruz. Çünkü nerede bir ışık varsa, orada gelecek vardır. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese mutlu geceler. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Haber bülteniyle karşınızdayız. Bir yangın haberiyle başlayacağız. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere 8 hava aracı ve 25 arazözle müdahale edildi. Ekipler artık yangını kontrol altına aldı. Yangın Büyük Orhan ilçesine bağlı Piribeyler Mahallesi'nin Mazlumlar mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine ekipler harekete geçti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 hava aracı, 25 arazöz, 19 iş ve hizmet aracıyla müdahale edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi de 3 arazöz ve 1 drone ile çalışmalara destek verdi. Öte yandan 6 su tankeri ile 2 dozer de bölgedeki ekiplerin çalışmalarına katıldı. Yangını kontrol altına almak için müdahale koordineli şekilde sürdürüldü. Bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos'ta yaşanan gemi faciasının ardından arama çalışmaları devam ediyor ve bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Gemi Girne açıklarında batmıştı. O günden beri çalışmalar aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespiti içinse DNA çalışmasına başlandı. Batan gemide 267 yolcu ve mürettebat vardı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Hala 8 kişiden haber alınamıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı kayıplarımızın tamamına ulaşıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürecek dedi. Babam milyonları buluşturan Teknofest heyecanı bu kez Şanlıurfa'daydı. Teknofest Güneydoğu 1,5 milyondan fazla ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalin güvenliği ise milli teknoloji gücümüz Aselsan'a emanet edildi.
1: Selam Kahin. D21Y1 kamerasının dün saat 12'deki görüntüsünü aç. Görüntüyü büyüt. Görüntüyü analiz et. 3 numaralı kişinin eşkalini ara.
2: Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 30 Eylül 4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda rekor sayıda ziyaretçi ağırladı. Dev organizasyonda ziyaretçilerin huzuru için sınır tanınmadı. Festival alanının güvenliği tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aselsan sistemleriyle sağlandı.
1: Burada ilgili arkadaşlar ilgilenebilir mi acaba?
2: Sahada görev yapan uzaktan kontrollü sabit ve hareketli kameralardan elde edilen yüksek çözünürlüklü görüntüler anlık olarak güvenlik merkezine aktarıldı. Gelişmiş görüntüleme ve yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde güvenlik ekipleri alanı kesintisiz takip etti. Aselsan büyük organizasyonlardaki bu kritik çözümleriyle güvenliğe güç katmaya devam ediyor.
0: Şanlıurfa'da 5 gündür süren teknoloji şöleninde artık final heyecanı yaşandı. Milli teknoloji hamlesinin gurur tablosu Teknofest Güneydoğu'da hava gösterilerinden bilim atölyelerine uzanan dop dolu bir program vardı. Şanlıurfa 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı, rekor kırdı.
3: Gururluyuz, çok çocuklarımızın geleceği için umutluyuz.
4: Abi çok güzel bir duygu. Ufamıza hayırlı uğurlu olsun abi.
5: Şanlıurfa bugüne kadar böylesi bir kalabalık görmedi. Güneydoğu Teknofest'te bölgenin birçok ilinden gelen vatandaşlar özellikle insansız hava araçlarımızı yakından görebilme imkanına sahip oldu.
6: Teknofest gün katılımında bir anlamda rekor kıra kıra gidiyor. Tabii İstanbul 2023 orası çok çok daha büyük bir alan. Ama Şanlıurfa için, ülkemizin herhangi bir şehri için rekorlarla gidiyor Şanlıurfa'da. Ve bizim gördüğümüz kadarıyla en güzel Teknofest deneyimini yaşıyoruz. Hakikaten.
7: Şanlıurfa'da Teknofest coşkusu son gününde de sürdü. Teknoloji tutkunlarını buluşturan dev festival 5. gününde de büyük finalle taçlandı.
8: Şanlıurfa'da ülkemizin dört bir yanından gençlerimizin sergilediği cesareti, üretme azmini ve kendilerine duydukları özgüveni Türkiye yüzyılı hedeflerimiz açısından çok kıymetli görüyoruz. Türkiye olarak ihtiyaç duyduğumuz teknolojileri kendi imkanlarımızla geliştirmeyi, güvenliğimizin ve refahımızın yanı sıra tam bağımsız bağımsızlık mücadelemizin de ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.
9: Maalesef ülkemizi boğan bir gündem hakim. Dünyaya baktığımızda çok daha karanlık bir gündem hakim. Adeta parlayan bir yıldız gibi nesillerimizle beraber böylesine bir etkinlik tam tarihin sıfır noktasında gerçekleştiriliyor. Bugün de son günündeyiz. 7'den 77'ye tüm insanımız burada. Alan muazzam bir enerjiyle dolu.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla T3 Vakfı öncülüğünde düzenlenen festivalde Türkiye'nin mühendislik birikimi ve gençlerin üretme heyecanı aynı alanda birleşti. Atak'tan Hürkuş'a, Anka'dan Bayraktar TB2, TB3 ve Akıncı'ya Türkiye'nin havacılık ve savunma sanayisindeki kabiliyetleri ziyaretçilerle buluştu.
8: Savunma sanayinde bir değişim değil, bir devrim yaşadık. Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik.
6: İnsanlık yararına, memleketimizin faydasına, ülkemizi tam bağımsız ve müreffeh kılma adına gençlerimizin de kızıl elmasının olması, milyonlarca gencimizin kızıl elmaları uğruna yarışmalara başvuruyor olması, yarışmalardan sonrasında takımlarıyla beraber bunu girişimlere dönüştürüyor olmaları ve bütün bunları dosdoğru bir düsturla insanlığın faydasına, ülkemizin yararına yapıyor olmaları. Hakikaten olabilecek en büyük kızıl elmamız bu.
7: Milli kara ve deniz araçları da teknoloji vitrinindeki yerini aldı. Son günün gökyüzü programında ise Türk Yıldızları ve Solotürk vardı. Gösteri uçuşları final heyecanını göklere taşıdı. Türk pilotlarının gösterileri adeta nefesleri kesti. Festivalin her köşesinde farklı bir keşif imkanı vardı. Bilim atölyeleri, simülasyon alanları ve sergiler her yaştan ziyaretçiye teknolojiyi yakından tanıma fırsatı sundu.
10: Ki Şanlıurfa ilimiz de daha böyle bir şeye alışmış değil. Yani böyle bir şeye alışık olmadığı için yeni yeni şeyler öğreniyoruz. Günümüzde uçaklarımız, savaş silahlarımız, her şeyimizde ilerideyiz. Yani zirvedeyiz.
5: İnsan tarafından yapıldı ve sonrasında da jandarmaya verildi. Arkamda gördüğünüz robot ve bu robot buraya gelen özellikle çocukların en çok ilgisini çeken noktalardan biri.
11: Teknofest gerçekten yaratıcılığı ve bilimi çok üst seviyeye çıkarmış bir etkinlik.
7: Teknoloji yarışmalarında emeklerini projeye dönüştüren gençler için ödülleri verildi. 30 Eylül'de kapılarını açan Teknofest Güneydoğu kapanış seremonisi ve ödül töreniyle tamamlandı.
12: Teknofest Güneydoğu'daki tüm etkinliklere 1,5 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayarak Teknofest Şanlıurfa bir rekor kırdı. Anadolu'da düzenlenen en büyük, en güzel Teknofest oldu.
0: Bu haberle birlikte bültenimizi noktaladık. Yayınımız Sarafta Sorularla devam edecek. Herkese mutlu geceler.

0: AK Parti 14 Ağustos 2001'de yoksulların, mağdurların, mazlumların, yolda kalmışların, itilmişlerin, ötelenmişlerin, unutulmuşların partisi olarak yola revan olmuştur. AK Parti'nin misyonu çeyrek asır boyunca zerre kadar değişmemiştir. İnşallah hiçbir zamanda değişmeyecektir. Kardeşlerim, biz evelallah buna müsaade etmeyeceğiz. Millete, ümmete ve insanlığa hizmet davamızla aramıza kimse giremez, giremedi, bundan sonra da giremeyecek.
1: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes alma ile ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.
1: Masada ne var diye soruyor, uzman bilgisiyle yanıtlıyoruz.
2: Masada ne var, hoş geldiniz.
1: Türkiye ve dünya meselelerini masaya yatırıyor, gözden kaçanları öne çıkarıp ayrıntılardan analizler yapıyoruz. İbrahim Güneş'in sunumu ve uzman konuklarla Masada Ne Var, Pazartesi 20.45'te 24'te.
3: GS Para.
4: İndirelim.
5: Onur Bey
6: buraya.
7: Onur yeni transferimiz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz. Senden beklentimiz çok büyük. Kazananlar Kulübü'ne hoş geldin Onur.
8: Büyük Galatasaray taraftarı, yeni katılanlara hoş geldin kredisi ve nakit avans fırsatı GS Para'da. Üst üste 5. şampiyonluk yolunda. Kazananlar Kulübü'nün bankacılık uygulaması GS Para.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar. Hesap
11: basit. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Arafta Solar programından hepinize hayırlı geceler, akşamlar değerli 24 TV izleyicileri. Bu hafta yani bugün programımızda yine şeref duyduğum değerli konuklarımdan biri var. Kim var? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Sayın Taha Ayhan. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Çok önemli konulardan konuşacağız ama işte bizim de böyle bir kötü huyumuz var. Biz o ilk soruyu sormadan ikinci soruya geçemiyoruz. O yüzden ilk sorumuz geliyor. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan. Arafta mı?
1: Evet, sorudan kastınızı alır mıyım? Çünkü şu an dünyadayız.
0: Şöyle, Arafta mı sorusu aslında biraz benim konuğumun ilk etapta işte kendi duyguları, yaşantısı, hayat macerası içerisinde kendine zaman ayırabildiği vakitlerde biraz daha free bir soru diyelim. Arafta kaldığı şeyler yani iki arada bir derecelik olduğu durumlar oluyor mu? Gibi bir soru.
1: Evet. Dünyada olmamız hasebiyle tabii aslında baştan sona Araf'tayız yani burası. Hamdolsun ki Müslümanız. Dolayısıyla hamdolsun ki bir noktada inşallah cennete gideceğiz. Ondan evvel dünyada sınavımızı veriyoruz. Dünyada olmak aslında o Araf kavramının tam karşılığı herhalde. Sizin veya işte edebiyattaki hani ikilemlerin. Çünkü her şey geçici. Güzellikler geçici. Anlar geçici. 40 yaşına geldim ve 40 yıl maşallah dün gibi yani sanki hiç bir an uzaklıkta ve ulaşamıyoruz. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunların tamamı aslında araftalık. Dolayısıyla dünyada olmak sürekli bir araftalık hali eğer cevabımız buysa.
0: Şöyle yapalım. Çok güzel cevap. Oradan biraz devam edelim. Sizin hikayeniz, yani yeni başlayanlar için daha yan desek, hikayeniz nerede başladı?
1: Hikayem İstanbul'da başladı. 1986 yılının soğuk bir Şubat günü başladı.
0: Tamam. Oraya...
1: İlkokulu evet. Mustafa Aykın'da okudum. Sonra 5. sınıfta Hüseyin Avcı'nın Anadolu Lisesi'ne girdim. 7 yıl orada tembel bir öğrenci olarak kaldıktan sonra Bilgi Üniversitesi burs olarak ciddi bir rakam teklif edince oraya gittim. Sonra hukuk okudum. Sonra ilgimi çektiği için uluslararası işler okudum. Sonra yurt dışında Jean Monnet'e gidecekken eşim olacak hanımefendiyle tanıştım. O yüzden Türkiye'de kaldım.
0: Maşallah, evet.
1: Ve şu an buradayım. Şöyle, hani hayatındaki tüm büyük belli başlı dönüm noktaları bunlar.
0: Bu çok kısa oldu falan diyormuşum. Ama konuşacağımız o kadar önemli konular var ki bu da çok önemliydi bizim için. Aslında maceramızı yani daha ayağından çok uzaklaşmak istemiyorum ama o kadar güzel şeyler yaptınız ki gerçekten ilk onunla başlamak istiyorum. Oradan da zaten ara ara ben size döneceğim. Böyle anlaşalım. Tamam mı?
1: Nasıl dersiniz?
0: Peki. Şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan. Ne zamandan beri bu görevdesiniz?
1: 2019 yılından beri bu görevdeyim. 2018 Ekim ayında seçildim. Tabii İslam İşbirliği Gençlik Forumu aslında eski bir teşkilat. 2004 yılında kurulmuş. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Dışişleri Bakanları Konferansı kararıyla kurulmuş. Türkiye ile İslam İşbirliği Teşkilatı arasında imzalanan bir sözleşme. Daha sonra Türkiye Parlamentosu'nun onayladığı bir kanun çıkartılmış ve bu anlamda geçen 20. yılımızı kutladık. Ve burada Türkiye'nin ev sahipliği, cömert ev sahipliğiyle uzun yıllardır faaliyet gösteren diplomatik statüye sahip misyon hükmündeki bir teşkilat. 2020 yılı itibariyle de BM Ekonomik Sosyal İşler Konseyi üyesi bir teşkilat haline geldik. Dolayısıyla aslında tabii medeniyetimizin zengin bakışı gereği İslam ve gençlik olarak isimlendirilince daha böyle gençlik çalışmaları yapan bir dernek hüviyetinde gibi düşünülse de bakanlar toplantısı, dışarı bakanlar toplantısına ki her yıl toplanıyor, rapor veren, onların bize verdiği yetki alanından dışarıya çıkamayacak diplomatik statüye havi, bir yandan da BM'ye bağlı olarak çalışan, yine onların verdiği faaliyet çerçevesinde mümkün olduğu kadar gençlerin iyileştirilmesini, gençlerin statüsünün iyileştirilmesini,

0: ne odaklanan, politikaya kesinlikle dokunamayan bir uluslararası kurum hüviyetindeyiz. Bu anlamda temel vazifemiz de tüm İİT ülkelerindeki gençleri ve İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman gençlerin statüsünü iyileştirmek. Fakat gençlerin statüsünü iyileştirmek derken tabii çok geniş bir aslında konu alanından, yetki alanından bahsediyoruz. Yani ekonomik olarak iyileştirmek çok önemli bir sütun. Ama kültürel olarak iyileşmek diğer önemli sütun. Gençler arasındaki kardeşlik bağını, kültürel bağları güçlenmek çok önemli bir sütun. Gençleri kariyerlerini hazırlamak önemli bir başka faaliyet alanımız. Gençlerin bilimsel veya sanatsal kariyerlerinin desteklenmesi diğer bir faaliyet alanımız. Dolayısıyla yani çevre ve iklim değişikliğiyle mücadeleden tutun da gençlerin psikolojik olarak daha iyi bir hale getirilmesi veya özellikle diasporadaki gençlerin İslamofobiyle mücadelede desteklenmesi gibi birçok farklı alan ve konuda faaliyetimiz devam ediyor. Hem eğitim faaliyeti olarak, hem sahadaki örgütlenme faaliyetleri olarak, hem gençlere kuluçka merkezleri açıp mesela veya meslek edinim merkezi açıp doğrudan eğitim vermek gibi veya işte mesela Filistin'de tabii 2023 öncesi yapabilmiştik bunu. Filistin'de bağımlılıkla mücadele eğitimleri vermek gibi ve eğitimcilere eğitim vermek gibi birçok farklı konularda faaliyet ve gayretimiz devam ediyor. Yeterli mi? Yeterli olmaktan çok uzağız. Çünkü bir kere sayısı olarak çok büyük bir sayıya hizmet etmemiz bekleniyor. Yaklaşık 700 milyon civarında 18-40 yaş arasındaki nüfustan bahsediyoruz. Coğrafi olarak tüm dünya aslında coğrafyaya hitap ediyor ama hani merkezileştirecek olsak zaten 57 ülkemiz var Suriye'nin geri katılmasıyla beraber. Dolayısıyla konularımız zaten bahsettiğim gibi çok sonsuz sayıda bir konumuz var. Bütçemiz ona göre çok cüzi. Çalışan sayımız böyle bir misyona baktığınız zaman misyona kıyasla çok mütevazi. Biz elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah faydamız oluyordur.
1: Şimdi çok samimi bir şey soracağım Taha Bey. Gazze meselesinden sonra özellikle işte dünyadaki tabii ki halkların ayaklanması muazzamdı ve gerçekten Türkiye ile çok paralel gitti ve çok ciddi yürüyüşler yapıldı. Çok ses getiren yürüyüşler yapıldı. Fakat hep böyle kendi içimizde eleştirirken de işte daha fazlasını yapmalıyız diye herkes böyle bir şey vardı. Ama Türkiye en majörü olarak bu işin başındaydı. Şimdi genel olarak hani dedik ya daha fazlasını tabii ki yapmak isteriz. Şimdi dünyada hani İslam Genel İşbirliği Teşkilatı'nın da sizin gibi bu anlamda Türkiye'deki ayağı gibi. Yani çünkü biz mesela şimdi ona değineceğiz. Bu dostluk maçına kadar işte değineceğiz ama daha fazlasını yapabilir miydik sorusunu sizce soruyorlar mı onlardı?
0: Ben buna iki kademede cevap vereyim müsaadenizle. Tabii. Türkiye olarak devlet ve milletimiz olarak cevap vereyim. Ben hamdolsun ki bu milletin evladı olmakla, bu devletin vatandaşı olmakla, özellikle Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize oy veren birisi olmakla Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı ve dünyadaki tüm hak mücadeleleri ile alakalı doğru yerde durduğu ve gereken gayreti gösterdiği için gurur duyuyorum. Hani bunu söyleyerek başlayayım ilk kadememizde. Daha fazlası yapılabilir miydi? Bizim tabii millet ve devlet olarak geçmişten tevarüz ettiğimiz o muhteşem mazimiz her zaman kendimizi eleştirip hatalarımızı eleştirip hatalarımızı görüp kendimizi daha mükemmel, daha geleceğe hazır hale getirmemizi teşvik ediyor. Bu anlamda bu sorular doğru sorular. Bu sorular hep bizi dinamik tutan sorular. Hatta eskaza tesadüfen bugün İbrahim Hoca'nın bir tane konuşmasındaki bir fragman karşıma çıktı. İşte Batı dilleriyle Doğu dilleri arasında devlete bakışı filolojik olarak karşılaştırıyor. İşte Doğu dillerinde stadan geliyor. State, stasyon gibi, statü gibi, statiko gibi daha durağanlığı, durmayı anlatan bir kökten gelirken Doğu'da, Türkçe'de ve Arapça devlet tedavül etmekten, dönüşmekten, değişmekten geliyor diyor ve dinamik diyor. Hakikaten de bizim kavrayışımızda devlet yapısı sürekli gelişen, değişen bir yapıdır ki aslında insana doğru bakış da budur. Yani örneğin bu porselen bardak bunu bıraktığınız zaman arkeologlar 5000 yıl sonra bulduğunda da bu porselen bardak olarak kalır. Ama insan öyle değil. İnsan sürekli değişir. İnsanın içinde ne büyüttüğünü bilemezsiniz. Hı. Dışına yansıyanla içi çok farklı şeyler olabilir. Bu noktada devlete bakışımızda da, millete bakışımızda da, insana bakışımızda da dinamik bir süreç yönetiminin esas olduğunu bilmek zorundayız.
1: Evet.
0: Kendi şahsi kanaatimce. Ve milletimiz de, devletimiz de zaten meseleye bu değişkenliği yöneterek bakıyor. O anlamda da sürekli kendimizi eleştiriyoruz. Acaba daha iyisi olabilir miydi? Evet, daha iyisi her zaman mümkün. Çünkü başta dönecek olsak burası dünya. Hı hı. Tüm olasılıklar her zaman önümüzde. Mesele burada sonuç almakta değil. Mesele burada doğru yerde durup doğru olduğuna inandığımız, kertez aldığımız değerlere göre doğru olduğuna inandığımız hamleleri yapmakta. Sonuç Allah'tan. Hı. Bu anlamda Türkiye devletiyle, milletiyle Filistin'in ve Gazze'nin ve dahi dünyadaki tüm hak mücadelelerinin hep doğru yerinde durdu. Duruyor ve durmaya devam ediyor. En azami yapılabilecekleri yapıyor. Yani KKTC'de mesela, değil mi? Soydaşlarımıza o mezalim gerçekleştiğinde en yüksek perdeden gereken hamleleri yapan, önce tepkilerini veren, sonra da bağımsız hale getiren, ki o zaman bu gücümüzden yoksun olduğumuz bir süre kırılgan bir iktidar var. Buna rağmen yaptık. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'nin, değil mi, 11 yıla varan o mezalime karşı kahramanca duruşunu destekledik ve hamdolsun ki bugün Suriye kardeşlerimizin bağımsız bir devlet haline gelmesini, devlet inşasını görüyoruz. Azerbaycan'da hakeza Karabağ'daki bağımsızlık mücadele, Karabağ'daki işgalin sona erdirilip tekrar onların fetih toprağın ana vatan dönmesini destekledik ve hamdolsun sonucu gördük. Benzer cephelerimiz yine görüyoruz, devam ediyor. Bangladeş'teki Rohingya'daki kardeşlerimizle alakalı hukuki mücadeleye Türkiye en üst perdeden cevap veriyor. Libya'da doğru yerde durduk ve artık tüm dünya bizim yanımızda, bizim durduğumuz yere geldi. İlk başlarda yalnızken. O anda biliyorsunuz şerefli yalnızlık, onurlu yalnızlık diye bir kavram üretmek zorunda kalmıştık. O kadar yalnız bırakılmıştık. Bir ara dünyadaki neredeyse tüm majör ülkelerin ambargosuna uğradığımız halde biz tek başımıza durarak tarihin doğru yerinde durmayı göze aldık. Ve bugün sonuçlarını görüyoruz ki sonuçlarını göremeyebilirdik. Mesele burada sonuç almak da değildi. Dolayısıyla Filistin meselesinde, Gazze'deki yaşanan bu meselede ben bu noktada böyle düşünüyorum. Gelecek, diğer konuya gelecek olsak, dünya ve veya diğer uluslararası kurumlar bakımından. Hayır, dünya ve diğer uluslararası kurumlar bakımından bununla müsaadenizle ikiye ayırmak isterim. Sivil halklar bakımından, evet, sivil halklar bugün bu an itibariyle üzerine düşündüğü son derece yüksek perden yapıyorlar. Yani geçen hafta New York'taydım ve o işte vahşi adamın, o zalim adamın BM'de adeta fare gibi başka bir havalimanına inip fare gibi arka kapılardan geçip salona çıktığında salonun boşaldıp o boş salona hitap edip ahlaksızca bir konuşma yapıp ondan sonra fare gibi arka kapılardan çıkıp defolup gittiği anlarda tüm New York'un gösteriler yaptığını gördüm. Hı hı. Burada gösteriler yaptığını, onu protesto ettiğini, bu gösterilere karşı ciddi gözaltılar olduğunu, yüzlerce gözaltı olduğunu ama buna rağmen geri adım atmadıklarını gördüm. Bunu ama zaten 10 Ekim 2023 tarihinden sonra başlayan tüm gösterilerde de ya bizzat ya televizyonlardan görme şansım oldu ki hep beraber gördük. Yani ben Londra'daki gösterilerde şahitlik ettim bizzat. Bangkok'taki gösterilere şahitlik ettim. Washington'dakilere de şahitlik ettim. İstanbul'umuzdakiler zaten hakeza dillere destan. Bugün hala 1 Ocak'ta biz o Galata Köprüsü'nü dolduruyorsak bu bizim Gazze ile alakalı canlı bir yüreğe sahip olmamızdan kaynaklı ve dünyadaki milyonlarca, belki milyara varan sayıda insanın burada Gazze ile Filistin'le alakalı çok üst perdeden gözaltına almak pahasına, bir kısmı tutuklanmak pahasına, birçoğu kararlarının olmak pahasına bulundukları mevzi sayıp bir adım öne çıkmalarından kaynaklı bir duruşları var. Bu anlamda ben dünyadaki her dilden, her renkten, her ırktan, her cinsten, her görüşten insanın Gazze ve Filistin'le alakalı hak mücadelesinin doğru yer durduğuna şahitlik ederim. Bu da bence çok, çok umut verici bir gelişmedir. Tamam. Somut filosu bunun bir parçasıdır. Birçok yerdeki birçok aktivizm bunun bir parçasıdır. Öte yandan uluslararası kurumlara, çok uluslu diplomasiye ve devletlere gelecek olursak maalesef burada işte işin acı tarafı ortaya çıkıyor. Ve buradan bir başka noktaya değinmek istedim. Maalesef gördüğümüz üzere BM çok taraf diplomasinin çatı kurumu olarak sonuç vermekten çok uzak bir durumda. Devletlerin Roma Sözleşmesi kapsamında bir araya gelip kurdukları Uluslararası Ceza Mahkemesi ki Gazze Mahkemesi'nin sonuç hükmünü oraya arz etme şansımız oldu. Veya BM'nin bir yargı organının hükmündeki Uluslararası Adalet Divanı. İkisi de cevap veremediler. Aslında Uluslararası Adalet Divanı bu noktada devletlerin kabul ettiği bir yargı erki olarak daha hızlı hareket etmesi lazımdı ama ne Ekim 2023'te başlayan Gazze soykırımıyla alakalı ne de neredeyse 80 yıla varan Filistin işgaliyle alakalı iki uluslararası üst mahkemede hareket edemedi. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin içinde bulunduğu durum daha felaket. Yani Kerim Han başsavcı olarak bir takım şeyler en azından dünya kamuoylarına biraz tatmin sağlamak için adım atmaya kalkıp 3 tane işgal devletinden, 3 tane de şehitlerden, direnişçilerden bari tutuklama kararı çıkartayım dediğinde bugün Kerim Han oradan istifa etmek zorunda bırakıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin üyelerine yaptırımlar uygulandı. Microsoft erişimlerini kapattığına dair haberler var ve Hollanda hükümetinin Lahey'de bulunan bu mahkemenin üyelerine karşı Microsoft'un attığı adım karşısında şoke oldu. Geçen hafta işte birkaç uluslararası gazetede yazıldı. Yani ve işte Roma Sözleşmesi'nin taraf olan ülkelerin bile sözleşmenin kapsamını tanımadığı tutuklama kararlarını yerine getirmediğini bizzat gördük.
1: Peki çok özür dilerim.
0: Çok özür dilerim.
1: Konu oraya geldiği için söylüyorum mesela şimdi. Biz 75 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Yani sizin söylediğiniz aslında 80 yıllık bir zulümden bahsediyoruz. Şimdi 7 Ekim'den sonrası yani 2023 7 Ekim'den sonrası için bir takım sesler duyduk. Tabii gargara yapan sesler bu sesler. Sanki işte önce onlar vurdu diyerek 75 yıldır vuran İsrail'in teröristliğini görmezden gelerek bir terör suçu yüklemeye çalıştılar. Şimdi buradan şöyle bakarsak meseleye. Bu minvalde yani Gazze'nin yapılan soykırımlar, katliamlar vesilesiyle en çok biz 7 Ekim'den sonrası için bir dünya bazında bir tepki görüyoruz. Yoksa diğer işte Nekbe'den bahsediyoruz, ikinci intifadan bahsediyoruz. Aynı tepkiyi görebildik mi?
0: Şimdi tabii 10 Ekim'de başlayan İsrail soykırımı, yani 7 Ekim'de bir direnişin zirve noktadan birisi yaşandı. Ama sonra Gazze'ye yönelik soykırım yaklaşık 9 veya 10 Ekim'de başladı diyelim. Dolayısıyla o tarihten sonra başlayan soykırım bana kalırsa dünyanın eşiğinde bulunduğu yeni bir gelişmenin laboratuvarıydı. Evet, 80'le varan Filistin meselesinde biz dünya kamuoyunu çok aktif bir şekilde Filistin desteklediğini görüyoruz zaten. Hani zaman zaman tabii ki dünya kendi derdine düşüyor. Bunun unutulduğunu, zaman zaman başka girişimlerle ya acaba başka bir yol bulunur mu diye arandığını şahitlik ettik. İşte o kadar şahitlik ettik ki hatta Eylül 2023'e gidecek olursak neredeyse acaba iki devletli çözüm mi bu adamlar, bu işgal devleti makul bir noktaya gelir mi diye birçok soru sorulmaya başlanmıştı. Fakat görüyoruz ki aslında öyle bir gündemleri yokmuş.
1: Yok.
0: Ve Amerika'daki iktidar değişikliğinden sonra tek devlet İsrail devleti olarak bunun formülasyonunun gündeme sokulduğunu görüyoruz. Bana kalırsa Gazze soykırımı küresel yeni sömürgecilik dalgasının bir laboratuvarıydı. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü Esra Hanım, Gazze'de yaşananlar 3 yıl boyunca normal şeyler değildi. Bizim evlerimizde oturduğumuz yerde 3 yıl boyunca aklımıza hayalimize gelmeyecek, filmlerde bile göremeyeceğimiz mezalimi hiçbir kural, kaide, yani insanlığın bildiği hiçbir kural ve kaide, ahlak da dahil buna veya fıtri kurallar da dahil buna, tanınmaksızın canlı yayınlarda işlenip bize de zorla izletildiği bir süreçten bahsediyoruz. Ve bunların yanı sıra milyonlarca, işte biraz evvel bahsettiğim aktivizmin, gösterinin, eylemin hiç kimsenin umurunda olmadığı ve sonuç vermediği, liberal demokratik hükümetlerin bile bunları kulak arkası ettiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir şekilde yüzyılımızın başından itibaren kurulmuş olan uluslararası hukuk sistemi, uluslararası ekopolitiğin insan olmakla eşitsiniz, insanlar eşittir temel savına dayanan, ki bunun birçok istisnası var, evet bu tam anlamıyla uygulanmıyor, doğru, devletler eşittir prensibi, tamam, bu evet birçok yerde istisnasının olduğunu görüyoruz, ama yine de hukuk kuralları az veya çok bu sava dayanıyordu. Fakat bu soykırım süresince son 3 yıldır canlı yayında hayır, güçlü olan haklıdırın dayatıldığını ve buna karşı da siz ne yaparsanız yapın, isterseniz en liberal demokrasilerdeki en çok kalabalığı toplayın, yine de sonuç alamayacaksınızın bize gösterildiği bir süreci yaşadık. Bu adeta biz neyi yaparsak ne kadar tepki alırız, tepki ne sonuç veririn testi gibiydi. Buradan sonra işte teknofeodaller olarak mesela Varoufakis'in falan kavramsallaştırdığı yeni kavramları görüyoruz. Sonra da işte bu Thiel'lerin, Palantir'in bu sahiplerinin ortaya çıkartacağının manifestolarını falan da gördük. Bundan sonra açıkçası beklentim biraz daha karamsar. Bundan sonra Amerika merkezli, onun periferisinde Avrupa'daki belli sayıdaki ülkelerin çevrelediği yeni bir kutubun oluşacağı ve diğer üçüncü ülkelerin başlarına konulacak adeta çobanlarla ve kendi çobanlara sağlanacak teknolojik yetilerle kendi nüfusanı kontrol edeceği, nüfusanı o yerlerde tutacağı ve bu batıdaki bu kutba ulaşmasının engelleneceği. Eğer ihtiyaç duyulursa çok akıllı başlı insanların nitelikli iş gücü olarak, ihtiyaç duyulursa kalan insan tekstil iş gücü olarak alınacak. Fakat gerisinin o yerlerde tutulup sürekli belli çatışma seviyesinde tutularak batının duvarlarını yükselteceği bir yeni sömürgecilik dalgası olması bence çok olası. Çünkü siz güçlü haklı dediğiniz ve bunu kavramsallaştırdığınız zaman buradan çok hayırlı şeyler çıkmayacaktır. Ve artık çağımızda ölçeklendirilebilir bu yapay zekanın, teknolojinin kullanılması, devlet yapısının bu kadar güçlü olması, bireyin buna karşı sesinin ve sözünün çok daha az çıkabilmesi bana bunu tehlikeye daha somut hale getiriyor. Tabii işte bir yandan da Çin gibi başka bir yükselen güç var. Ona baktığımız zaman çok büyük bir totalitarizm görüyoruz. Hani tüm vatandaşların 24 saatinde kontrol etmeye varan bir teknoloji kullanımı görüyoruz. Bunlar bizim nereye doğru gittiğimizle alakalı bende endişe verici açıkçası zihni egzersizlere sebep oluyor. Fakat Gazze'nin sanki böyle bir karanlık geleceğin laboratuvar olarak düşünüldüğünü görmek mümkün. Bir de tabii çok yakın, artık yakınlaşan bir global yeni paylaşım mücadelesini görüyoruz. Yani Dünya Savaşı'nın artık evre evre daha sıcak evlerine taşındığını görüyoruz. Gazze'de bence bunlar bu evrelerden bir tanesi de olabilir. Yani Gazze'yi böyle tekil bir olay, başlı başına bağımsız bir olay gibi düşünmek çok kolay değil.
1: Şimdi aslında o İsrail seçimlerine de sorup oradan bir bağlantıyla, yani şu andaki tezahürünle konuşmak istiyorum, ama asıl bizim meselemiz, yani bir Filistin Günü programı düzenlediniz. Konya'da, işte bu Konya Spor ve Filistin dostluk maçında, oraya da değineceğim, ama şimdi öyle ki unutmanın da gerçekten bir işgal olduğunu anlatmaya çalıştığımız şu günlerde bir aslında gerçekten bir duadır diyelim. Bu kadar gündeme getirilmesine vesile olduğumuz gerçekten Nerdizen'le bir kardeşiniz olarak, bir yazar kardeşiniz olarak bu ilk önce bunun teşekkürünü ben şahsım adına vermek istiyorum, söylemek istiyorum. O kadar ses getirdi ki yani, hatta o son, şimdi arkadaşlar da o görüntüyü vereceklerdir, o maç sonundaki o cümleye kadar çok da konuşuldu. Şimdi buradaki aslında amaç neydi? Dünyada ve aslında kendi içimizde, kendi telaşlarımız içerisinde ölümün tanımadığımız hiçbir yüzü kalmadı diyen Filistinlileri kardeşlerimizi görmüyor olmamız, onların o acıyı yaşamadığı anlamına gelmediği ve bizim kendi telaşlarımıza rağm olduğumuz zamanlarda böyle bir şey yaptınız. Buradaki gerçekten amaç neydi? Nasıl bir mesaj vermek istediniz siz?
0: Yani açıkçası çok özel bir meselemiz yoktu. Biz sadece işimizi yapmaya çalışıyorduk. İşimizi yapmaya odaklandık. Şunu söylemem lazım. Bu kadar bereketleneceğini ve ses getireceğini hiçbir zaman hesaplamadık. Hı-hı. Bu bence bir Filistin halkının bence ve Gazze milletinin hak etmiş olması sebebiyle olan bir bereket. Bir de Konya'mızın konuya dört elle sahip çıkmasının getirdiği bir bereket aslında. Çünkü mesela yani şöyle konuşmalar oldu bir hafta öncesinde. Ya Konya Spor normalde işte 10-15 bin kişi oynuyor totalden, çok böyle kritik büyük maç olmadığı zaman. Acaba dolacak mı? Dolmasa ayıp olur mu? Ben dedim ki ya biz amacımız işimizi yapmak, hani Konya'mızda ağırlamak kardeşlerimizi. Dolayısıyla o gün Filistin Dayanışma Günü olarak tasarladık ve güne sabahleyin Gazze Mahkemesi ile başladık malum. Gazze Mahkemesi'nde 96 yaşındaki Başkan Richard Falk Kaliforniya'dan geldi. İşte Takahashi Hoca Japonya'dan, Penny Green Hoca Queen Mary'nin dekanı İngiltere'den geldi. Yine Boğaziçi'nden iki hocamız vardı. Onur Hoca, Hasan Hoca. Dolayısıyla hani onlar Gazze Mahkemesi'ni ve Gazze'deki meseleyi ve Gazze Mahkemesi'yle Gazze'deki barış değil tabii, ateşkes anlaşmasından sonraki bugüne kadarki süreci tüm bir entelektüellikleriyle, hukuki veçeleriyle 360 derece olarak çok detaylı ele aldılar. Çok gerçekten benim de entelektüel olarak istifade ettiğim derinlikli bir programdı. Tabii ben burada Folk Hoca'ya ayrı bir parantez açmak isterim. Folk Hoca malum çok ileri yaşına rağmen Gazze Mahkemesi'ne başkanlık etmeyi kabul etti. İnisiyatifi ele aldı. Gazze Mahkemesi başkanı olarak mahkemeyi sıfırdan kurdu. Yüzü kadar dünyadaki tüm hukukçu, ünlü, entelektüel isimleri, işte Susan Erekat'tan Avişleyme kadar birçok ismi bu mahkemeye dahil etti. Ve Londra'da gördüm. Covid olmasına rağmen ilk toplantımızdı. Ekim 2024'tü. Odasından 4-5 saat canlı yayınla, Zoom'la bağlanarak tüm tartışmalara aktif bir şekilde başkanlık etti. Sonra Saraybosna'da Mayıs 2025'e gelindiğinde eşi Hilal Hanım, ki BM gıda raportörü, gelememişti elini kırdığı için bir gün evvelinde. Bu sefer saat farkına rağmen bulunduğu Kaliforniya'da gece iken 7-8 saat o tartışmaları yine refakat etti. Ve daha sonra İstanbul'da 4 gün boyunca bizzat katılanların hepsi gördü ki bu yaşta gelip tüm tartışmalara başkanlık etti. Tüm yazıları redakte etti. Bugün işte iki tane kitabımız daha Çiçek Gazze ile alakalı. Gazze Mahkemesi kitabımız birincisi.
1: Yeni.
0: Gazze bu hüküm kitabı. Evet. Yani Gazze Mahkemesi'nin vardığı sonuç.
1: Kararları.
0: Bu karar. Bunun dışında Anadolu Ajansımıza çok müteşekkiriz. Başta Serdar Karagöz Beyefendi olmak üzere, Oğuz Karakaş olmak üzere tüm ekibi. Çünkü tanık sanık kanıt gibi Türkiye'nin yüz akı bir projeyi imza attılar. İşte onun dördüncü cildi olarak da Gazze Mahkemesi'ni çıkartıyorlar. Yani mahkemenin unsurları oradaydı. Tanık, sanık, kanıt. Şimdi mahkemenin kendisi de Gazze Mahkemesi olarak çıkıyor. Bir de Verso diye dünyanın en ünlü akademik yayın evlerinden bir tanesinden akademik olarak Gazze Mahkemesi'ni inceleyen bir yayın çıkıyor. Bunların tamamında mesela Folk Hoca bizzat redakte ediyor. 72 yıldır neredeyse İsrail'den yaşlı olacak kadar uzun yıllar boyunca bu meseleyi aktif bir şekilde savunuculuğunu yapıyor. Dünyada insan haklarının savunuculuğunu yapıyor. Dolayısıyla ben buna ayrı parantez açmak istedim. Kendisine müteşekkirim ve hamdolsun kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim vermeye başladı.
1: Öyle mi?
0: Kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nin bir öğretim üyesi haline geldi. Bence ülkemiz açısından da büyük bir kazanç oldu. Daha sonrasında da Sayın Bilal Erdoğan Beyefendi onu konuğu oldu. Filistin Spor ve Gençlik Yüksek Otoritesi Başkanı ve Fetih Hareketi Genel Sekreteri Sayın Cipricub'un onur konuğu olduğu, biliyorsunuz, Gençlik Barış Forumu'nu yaptık. Orada ünlü sporcularımızı dinledik soru cevaplı olarak. Orada salonda yine coşkuydu.
1: Çok.
0: Konyalı birçok gencimiz katıldı. Bakın, entelektüel ve hukuk olarak konuyu ele aldık. Sonra gençlerimizle konuyu ele alıp onların gözünden Gazze'yi ele aldık. Ve akşamında da hani biraz daha işi sosyal olarak sahiplenelim diye bir maç tertip etmiştik.
1: Çok güzeldi.
0: Ama Konya'mız o kadar bereketli bir yer ki, o kadar güzel, o kadar candan bir yer ki ve meseleyi hani en başından itibaren o kadar hikmetli bir şekilde sahiplenmişler ki, Konya'daki tüm milletimiz oradaydı. 42 bin kişilik salon, deplasman tribünü hariç çakılı vaziyette doluydu. Yani çocuklarımız, hanımefendiler, beyefendiler gelip deplasman veya ev sahibi ayrımı yapmadan, çünkü her iki takım da evindeydi, çok coşkulu bir maça bizi şahit ettiler.
1: Bence biraz da duygusaldı aslında.
0: Çok duygusaldı.
1: O halde vardı.
0: Yani gol attığımızda, işte Filistin takımı olarak söylüyorum, gol attığımızda biz şahsen, Hasan Turan Bey vardı vekilimiz, İşte gözümüz yaşlanmıştı yani. Muhammed Dura şehit kardeşimiz aklımıza geldi. Dolayısıyla hani beklediğimizin ötesinde bir mücadeleydi. Sonra dünyadan yansımalarını gördüm.
1: Nasıldı o yansımalar, dünyadaki yansımaları? Her yerde haber olduğunu biliyorum.
0: Evet, her yerde haber oldu. Tabii. Yani ICF olarak yaptığımız etkinlikler bu kadar haber olmuyor. Dolayısıyla bu Filistin bereketi, Konya'nın bereketi.
1: Şöyle bir şey var.
0: Gazze'deki çocukların bereketi. Hani buna diyecek başka bir şey yok.
1: Böyle bir şey yapılmadı. Yani bence bir insan, yani insanları da gerçekten bir anda böyle harekete geçiren, herkesin hayret ettiği, değil mi? Mesela şu ana kadar böyle bir şey yapıldı mı, ben hiç bilmiyorum.
0: Ya böyle bir şey derken, tabii Filistin milli takımı var ve Filistin milli takımı işte mesela Asya Kupası'nda Şubat'ta Suudi Arabistan'da oynayacak. Elemeleri geçtiler çünkü.
1: Türkiye'de hani böyle bir...
0: Türkiye'de evet, galiba yapılmadı. Filistin milli takımı gelmedi daha önce. Şimdi misafir etmiş olduk. Bunu tabii gördükten sonra biz diğer üye ülkelerden de ya bu çok güzelmiş, yapalım talepleri oldu. Biz çünkü gençlik, bunun Konya'da olma sebebi bence aslında o soruyu cevaplamak lazım. Çünkü biraz o da bir stres sokan bir konuydu. Maçtan 3 gün önce bazı hesaplardan, ya bunu niye Konya'da oynuyorsunuz? Konya'da stadı dolduramazsınız. Konya ne alaka? İşte İstanbul'da niye milli takım oynamıyor? Konya Spor oynuyor falan gibi sorular soruldu. Ya bu sorulara verilecek cevap, çünkü nasip böyleymiş. Hani Konya Spor bu işe sahip çıktı. Çünkü Konya'mız 2026 İslam Gençlik Başkenti ilan edilmişti. Çünkü Konya'nın belediye başkanı, Uğur İbrahim Başkan, vekilleri, Selman Özboyacı, Mehmet Baykan, diğer dostlarımız, hani İslam Gençlik Başkenti'ni çok istediler ve birçok aday ülkeyle yarışıp Konya'ya aldılar bu işi. O günden sonra da oturup bizzat programları çalıştılar ve sahip çıktılar işi. Dolayısıyla Konya'da niye oynandı? Çünkü İslam Gençlik Başkenti 2026'da Konya'ydı. Ama biz İslam Gençlik Başkenti'ni hani daha önce de yapıyorlardı ama 2019'dan sonra biraz daha statüsünü yükselterek, kimliğini daha parıldatarak gündeme getirdik. İşte 2018'de Kudüs Şerif başkentimiz, 19'da Doha'ydı, 20'de Dakka'ydı, 22'de kazandı Tataristan'ın başkenti, 23'te Niamey'di, 24'te Şuşa'ydı çünkü Şuşa özgürleştirilmişti o zaman. Geçen sene 2025 yılında Marrakeş'ti.
1: Evet.
0: Yani dünya güzeli bir şehir. Kadı Yaz'ın şehri, Süleyman Cezuli'nin şehri, Halifeli'nin şehirlerinden bir tanesi, dünyadaki hani çok hoş şehirlerden bir tanesi. Şimdi Konya ve 2027'de de umarız ki Lefkoşa, bir diğer fetih yurdu, bir diğer
1: aslında
0: güzel yurdumuz.
1: Evet, o konuya gireceğim ama aynı zamanda ben bu mesela kararlardan en böyle çok dikkatimizi çekecek bir kararı konuşabilir miyiz? Bu mahkemeden.
0: Program sizin sorunuzu soruyorsunuz.
1: Yok, mahkemeden çıkan bu nihai kararı da merak ediyorum. Yani 2025'te İstanbul'da bir oturumdan yapıldı. Evet. Şimdi sonucunda da

0: bu bir senede neler olduğu üzerine belki karar. Bir araya girmeden önce onu da değinip tekrar dostluk maçından gideriz.
1: Mahkemede neler oldu? Mahkeme kararları nelerdi? Bir kere şöyle, mahkeme Gazze'de yapılan soykırımı enine boyuna yaklaşık 200 kadar tanığı canlı olarak dinleyerek, canlı dinlememizin de araçlarından bir tanesi şuydu. Witness Eye diye bir uydu kanalı, dünyada yayın yapan bir uydu kanalı tesis ettik. Hatta o noktada Türk Medya'ya ayrıca müteşekkiriz. Çünkü sizin stüdyolarınızda yaptık malumunuz bunu. Ve burada 24 saat canlı yayın yapan bu kanalla biz 200 kadar tanığı, uzmanı ve bu işin mağdurunu dinleme şansımız oldu. Bunların hepsini bir kayıt altına aldık. İki, mahkeme oturumlarında hem uzman beyanları hem de bu tanık beyanları ele alındı. 100 kadar uzmanımız da, mahkeme üyesi panel uzmanımız da 3 ayrı dairede, ki dairelerin bir tanesi hukuk dairesi, birinci daire hukuk dairemizdi. İkinci dairemiz insani bilim, beşeri bilimler, etik, sosyoloji dairemizdi. Üçüncü dairemiz de sosyal politik bilimlerdi. Çünkü Gazze Mahkemesi'nin hedefi, malum Filistin davası işte 80 yıla varan ömrü boyunca dünyanın her tarafından birçok sesi, aktivizmi bir araya getiren, kökleri dolayısıyla hem coğrafi olarak hem de tarih olarak yayılmış bir davaydı. İşte orada bunların hepsini tek bir çerçevede bir araya getirelim ve bir referans noktası oluşturalım amacındaydık. O yüzden salt kuşlar değil, birçok farklı uzmanlık alanını bir araya getirdik. Ve bu insanlar soykırımı tüm yönleri ele alan bu hüküm kitabına sonucuna vardılar. Ve neticede hukuk bakımından baktığımızda 11 ayrı branşta soykırım suçunun işlendiğini görüyoruz. Eğitim soykırımının işlendiğini, işte insanların üreme, yani annelerin hedef alındığını özellikle, çocukların hedef alındığını özellikle görüyoruz. Ekolojik soykırım işlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla Gazze'nin yaşamının tamamen yok olduğunu görüyoruz ve bunun hukuki bir çerçeveye oturtulduğunu görüyoruz. İki, bunun etik olarak, yani biz nasıl kendimizi 2026 yılında çok ileri gittiğimizi iddia ederken nasıl kendimizi burada bulduk? Dolayısıyla etik olarak baktılar. Ve üçüncü dairede buradan sonra nereye varacağız? Bu projeksiyonu yaptı. Ortaya da Gazze Mahkemesi karar çıktı.
0: Çok. Gerçekten bu meselenin bu anlamda ele alınması hususu, işin tabii ki entelektüel olarak hani bir fikir ortaya konması, bütün entelektüeller arasında konuşuluyor olmasının dışında da, sizin de söylediğiniz gibi tabii Filistin gününün akşamı böyle bir maç, dostluk maçının yapılıyor olması, pek tabii ki şu anda sadece biz aslında dünyada dostluk maçı konuşuluyor ama bu anlamda Gazze Mahkemesi'nde kurulması ve Türkiye'de şimdiye kadar baktığımız zaman da bu yapılmamış. Şöyle bir kararın gençlere anlatılması hususunda gerçekten çok teşekkür ettiğimiz bir husus, onu da söyleyeyim. Çünkü herkes de şöyle bir şey vardı, yani işte bu şimdi neticede hemen hemen 4 seneye gireceğiz değil mi bu işgalden sonrasında? Bir bu kardeşlerimizin unutulup unutulmadığı, işte biz bir şey yaptık mı yapmadık mı gibi bir mesele konuşulurken, gerçekten bu mevzuların şu anda bir kitap dahilinde, bir karar dahilinde konuşuluyor olması muazzam bir şey. Bu yüzden de gerçekten neticesinde baktığımız zaman da aslında konuşacağımız husus, belki de o gün de konuştuğumuz ve benim gördüğüm bir şey de şu vardı. Boykotun da aslında ne kadar bazıları birileri tarafından sulandırılmaya çalışsa da, orada da çok önemli bir, yani orada oraya gelen insanlar, ki ben de oradaydım, bayağı konuşuluyor olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk.
1: Evet.
0: Yani bütün aslında mezalimin de boykot edildiği mevzusunu.
1: Bu kararın peki özelliği ne? Hani ne işe yarıyor? Çünkü en çok eleştiri aldığımız nokta, bu arada ICVF olarak ve ben şahsen kararın sadece idari ve mali bağımsızlığını sağlayan destekleyici rolündeyiz. Panelin üyesi değiliz.
0: Şöyle yapalım, çok özür dilerim. Biraz dinlendirelim. Bir reklam arası. Reklam arasından sonra inşallah asıl ana konuya geçmiş olacağız. Kim var programımızda? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan'la Gazze'yi konuşuyoruz. Çok da iyi yapıyoruz. Küçük bir aradan sonra inşallah buradayız. Hadi bakalım.

bu hareketin kendisiyle kaim olduğuna inanan varsa büyük bir yanılgı içindedir. Ben olmazsam bu hareket olmaz diyen

Şansını bağladığına inanan varsa aynı şekilde büyük bir yanlışın içindedir. Bizim hareketimizin en önemli vasfı şudur değerli arkadaşlarım. Biz bu yola kimsesizlerin kimsesi olmak için çıktık. Biz bu partiyi şehrin kenar mahallelerinde onuruyla hayata tutunmaya çalışan, helalinden kazanıp helalinden harcayan, eski sistemin dişlileri arasında ezilen bu gariplerin, o yoksulların hakkını, hukukunu, namusunu savunmak için, onların başlarını daima dik tutmak için kurduk. Biz burada fakir fukaranın, garip kurabanın hakkını korumak için varız. Bu amaçla siyaset yapıyoruz. Emri hak vaki olana kadar bunun mücadelesini vereceğiz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Sevdiğiniz restoranda yemek yerken bir anda boğazınıza takılan o lokma. Bu olma aniden olur. Tam tıkanma yaşandığında zamanla yarış başlar. Tıkanan kişinin arkasına geçilir. Önce iki kürek kemiği arasına 5 kez vurulur. Sonra 5 kez karın basası uygulanır. Femlik manevrası doğru şekilde uygulandığında tıkanan nefes yolunu açarak bir hayatın yeniden başlamasını sağlar. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.

0: EGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Söyler programındayız. Efendim gözlüğümü de taktım. Malum görmüyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forum Başkanı Taha Ayhan'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Ama ben çok unutkanım. Ben şimdi nerede kalmıştık onu unuttum Taha Hocam.
1: Evet. Gazze Mahkemesi'nin kararının etkisinden bahsediyorduk.
0: Etkisinden bahsediyorduk. Ben biraz da en başta söylediğim bu İslam İşbirliği Teşkilatı sizin burada konumunuzu, o konu sanki biraz böyle şey hafif kaldı. Onu biraz daha böyle genişletmenizi istiyorum, anlatmanızı istiyorum.
1: Teşekkür ederim. İslam İşbirliği Gençlik Forumu'nda biz gençliğin her yönden kalkınmasını ve statüsünün iyileştirilmesini hedefliyoruz. Bununla alakalı çok sayıda ve çok konuda programımız var. Neredeyse her hafta 3 ayrı ülkede programımız oluyor. Tabii bütçe imkanlarımız, personel imkanlarımız dahilinde yapıyoruz. Fakat kendimizi zinde ve aktif tutmaya gayret ediyoruz. Bu konuda örneğin yaptığımız mesleki eğitim merkezlerimiz var. Kuluçka merkezlerimiz var. Model İslam İşbirliği Teşkilatı kulüplerimiz, MOİK kulübü diyoruz. MOİK kulüplerimiz şu anda galiba 72 ülkede 1100 sayısına ulaştı. Ve burada aktif 15.000 üniversite öğrencisinde kullanıcımızın kullandığı bir online eğitim sistemimiz, LMS dediğimiz bir sistem var. Buna 3000 dakikadan fazla bir eğitim materyalimiz var. Bu eğitim materyalini Hacı Bayram Üniversitesi Sayın Yusuf Bey bakanken, rektörken onun başkanındaki bir heyet oluşturmuştu. McGill Üniversitesi Kanada, Harvard Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, Columbia Üniversitesi, bizden Boğaziçi ve İstanbul Üniversitelerinin katkılarını alıyoruz. Çeşitli akademisyenlerin katkılarını alıyoruz. Böyle bir aktif online eğitim platformumuz var. Bu MOİK kulüpleriyle hemen her ay bir ülkede kendi ülke içlerindeki turnuvalarını yapıyoruz. Belki izleyicilerimizin dikkatini son yıllarda çekmiştir. Beyoğlu İmam Hatip'le yaptığımız MOİK zirvelerimiz. İki yılda bir zirve şeklinde yapıyoruz. Bu sene artık tüm İmam Hatip'lerin ve liselerin katılımıyla elemeleri yapıp sonra zirveyi yine İstanbul'umuzda yapacağız. Sonra gençlik başkenti programlarımız var. İşte şu Kazan, Niamey, Şuşa, geçen sene Marrakeş derken bu sene Konya'dayız. Gelecek sene Lefkoşa'da olacağız programlarımızda.
0: Neden Lefkoşa konusu? Neden? Ne anlama geliyor yani?
1: Evet, dolayısıyla hani ICVF'de ciddi sayıda program yapıyoruz. Programlarımızdan bir tanesi Gazze Mahkemesi'nin desteğiydi. Hı hı. Geçen sene Cumhurbaşkanımızla biliyorsunuz Gençlik Büyük Ödülünü takdim etmek nasip oldu. Böyle mesela bir programımız oldu. Yani Türk kamuoyuna zaman zaman gelmediğimiz alakalı eleştiriler alıyoruz ama çünkü 57 ülkemiz var ve hepsine fayda sağlamaya çalışıyoruz. Fakat şunu söylemek isterim ki Türkiye'de yaklaşık işte yılda 12 kamp düzenliyoruz. Burada da birçok gencimizi misafir ediyoruz. Lefkoşa'ya gelecek olursak, Lefkoşa açıkçası benim çok gurur duyduğum bir iş oldu. Çünkü KKTC biliyorsunuz İYİTE'nin gözlemci üyesi. Bağımsız bir ülke. Hı hı. Buradan uçağa binip KKTC elinizde havalimanından geçerken KKTC polisinin, güvenlik kolunun gözetiminde geçiyorsunuz. Tüm ülke KKTC, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin idari hakimiyetinde bağımsız bir ülke. Akdeniz'in gözbebeği bir destinasyon. Ama benim için Kuzey Kıbrıs'ın en güzel yanı, en değerli yanı bir fetih yurdu, bir İslam yurdu. Müslümanların yaşadığı bir yer. Türk kimliğinin tüm abidevi unsurlarla orada yer aldığı bir yer. Dolayısıyla ben de bunu bu milletin bir evladı olarak dönemde bitmeden ilan etmeyi çok istiyordum. Hamdolsun tüm yönetim kurulumuzun da oy birliğiyle, İslam İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin katılımıyla, Dışişleri Bakanlığımızın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlıklarının katılımının olduğu bir yönetim kurulunda ilan etmek nasip oldu. Maşallah. Bu anlamda onur duyuyorum. İnşallah 2027'deki birçok faaliyetimizi orada yapacağız. Orada uluslararası birçok konumuzu ağırlayacağız. Hem resmi hem gençlerimizi ağırlayacağız. Ve Kuzey Kıbrıs'ın ve Lefkoşa'nın o tarihi, kültürel zenginliğini,

0: İslam mirasını, Türk mirasını tüm dünyayla paylaşma şansımız olacak. Bu da aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin yaşadığı haksızlığı çifte standartı da bu anlamda bir kez daha ifade etmiş olacağız. Benzerini Kazan'da yaşamıştık. Tataristan'da biz Kazan'ı 2022 yılında hem de biraz zor şartlar altında gençlik başkenti ilan ettikten sonra o zamana kadar işte gözlemci üyeyle alakalı etkinlikler vesaire tartıştıktan sonra akabindeki yıllarda, mütakip yıllarda birçok İslam İş Teşkilatı kuruluşu, daha sonra da diğer uluslararası kuruluşlar Kazan'da etkinlikler yapmak konusunda gayrete gelmişlerdi. Hı. Ben inanıyorum ki biz burada kapıyı açtıktan sonra arkamızdan birçok uluslararası kuruluşla gidip o Kıbrıs'ın zenginliğini, güzelliğini, kültürel mirasını, İslam mirasını Türk görecek ve oradaki Türk-İslam kimliğini keşfedeceklerdir. Zaten biliyorlar ama bunu dikkate getirmek umarım ki bize nasip olacak.
1: İnşallah. Biraz önce Taha Bey şeyden bahsettiniz. Şu konuda eleştiriler alıyoruz dediğiniz mevzu. Türk kamuoyunda görünme hususunda mı eleştiri alıyorsunuz?
0: Evet, evet, evet.
1: Hı. Ne anlamda?
0: Tanınan bir kurum değiliz bir kere. Bunun tabii tanımanın ölçüsü ne? Onu tam olarak bilmiyorum. ama kısmen iştirak ediyorum. Doğru. Fakat işte biz gayret ediyoruz. Umarız ki daha çok tanınırız. Çünkü burası Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı bir kurum olduğu için kamuoyumuz ne kadar tanıdıkça, ne kadar sahip çıktıkça, hani bugün ben varım ama yarın başkası olacak. Uluslararası kurumlar, kuruluşlar, kamuoyu sahip çıktıkça daha neşvi nevam bulan, daha gümrahlaşan, daha çok yeşeren ve daha çok iş yapan kurumlar olacaktır. Dolayısıyla ben Türkiye'nin de devletiyle ve milletiyle bu kuruma sahip çıkıp kurmasının yanı sıra bundan sonra tanınmasını ve desteklemesini isterim açıkçası.
1: Kesinlikle. Biz de her türlü desteği verelim diyoruz.
0: Teşekkür ederiz.
1: Tamam. Şimdi aslında konumuz evet, biz konuyu Gazze meselesindeki bu katliamdan, soykırımdan konuşuyoruz ama biraz aslında meselemiz dış ilişkiler meselesi. Siz AK Parti'nin, hükümetin dış ilişkiler konusunda nasıl görüyorsunuz? Politikalarını nasıl buluyorsunuz?
0: Ben tabii kendimi hani AK Parti'yi veya hükümeti değerlendirecek bir mesabede görmüyorum. Hani buna haddim olduğunu düşünmüyorum. Hı. Ama bir AK Parti seçmeni olarak Cumhurbaşkanımızın hani çok seven bir takipçisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ve AK Parti üyesi olarak çok nacizane bir veçeden bakacak olursam, ben AK Parti dış politikası ve Türkiye dış politikası çok başarılı görüyorum. Son özellikle işte 2002'den bu yana gittikçe daha başarılı hale gelen, kendini kabul ettiren, her türlü şartı kendine göre adapte eden çok boyutlu, çok katmanlı bir dış politika görüyorum. Hani bunda da tabii Cumhurbaşkanımızın çok büyük bir rolü var. Hani onu direksiyonun arkasındaki kişi olarak Cumhurbaşkanımız bir kere Türkiye'nin dış politikasını bambaşka bir hale getirdi. Şu anda dünyada 100 tane konu varsa, çok hani kabaca konuşuyoruz tabii, bunun 95'inde Türkiye'nin bir sözü var. Ve Türkiye'nin bu sözüne oradaki o konulara tüm paydaşları bakıyor ve değer veriyor. Hı. Bunu Suriye'de de görüyorsunuz. Rohingya'da da görüyorsunuz. İklim değişikliğinde de görüyorsunuz. Mesela sıfır atık çok muazzam bir yumuşak politika aracı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürüyor. COP31 gibi iklim değişikliğinin çok zirve bir programını Türkiye'mizde yapacağız. Antalya Diplomasi Forumu gibi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Bey bakan zamanında başlayan, bugün Hakan Fidan bakan zamanında büyüyerek devam eden bir diplomatik foruma ev sahipliği yapıyoruz. Öte yandan spor diplomasisi çok muazzam gidiyor. Mesela işte Dünya Etnospor Birliği'nin başkanımsı olarak konuşuyorum ama biraz taraflı olabilirim o noktada. Ama Sayın Bilerdoğan başkanlığında dünyanın tanımadığı bir alanı dünyanın dikkatine getirdik.

0: Ve Bilal Bey'in bu noktada yaptığı bu spor diplomasisi Türkiye'nin aslında birçok ülkeyle ilişkisinde de yeni pencereler, yeni kanallar açtı. Buna da ilk elden şahitlik ediyorum. İşte Teknofest mesela yapılıyor değil mi? Teknofest'i başka ülkelerde yapmaya başladık yavaş yavaş ve Teknofest'te dünyadan da çok ciddi ilgi var. Dolayısıyla çok çok boyutlu, çok katmanlı. Salt siyasi diplomasinin ötesinde artık spor diplomasisi gibi, artık çevre diplomasisi gibi, kültürel diplomasi gibi diğer ayaklar yani TİKA'mız, Yunus Emre'miz, Yurtdışı Türkler Başkanımız muhteşem işler yapıyor. Bir de
1: Çok.
0: ICEF gibi tam Türkiye'nin kurumu olmayan ama Türkiye'de yer alan ve Türkiye'de yer alması sebebiyle de birçok hareket alanı sahip olan kurumlar var. İşte İRSİKA, SESRİK, CIMIK Standartlar Enstitüsü bunlardan bazıları. İlk etapta aklıma gelmeyenler için özür dilerim ama mesela Türk Devletleri Teşkilatı değil mi? Bunlar bizi çok ciddi pencereler açıyorlar. Bu anlamda ben AK Parti'nin dış politikasını dünyada örnek olarak okutulması gereken bir ünite olarak aslında görüyorum. AK Parti teşkilatlarının da hamdolsun çok iyi bir noktada olduğunu görüyorum. Yani aslında sohbetin en başına dönecek olursak mükemmeliyetçilik gereği evet hatalarımızı sürekli soruyoruz. Nerede hata yaptık diyoruz. Ama şunu da gözden kaçırmamak lazım. Çok değerli arkadaşlarımız bugün görevdeler. Ve bu AK Parti'nin sürekli kendini yenileyebilmesinin bir aslında ispatı işte bugün Ahmet Büyükgümüş gibi bir teşkilat başkanımız var işin başında. Beraberce İstanbul Gençlik Kolonu'na görev yaparken şimdi teşkilatın başında ondan evvel Erkan Kandemir başkanımız vardı yine İstanbul Teşkilatlar İletişimi. Bülent Turan Bey işte bugün İçişleri Bakanı Yardımcısı olarak görev yapıyor ama Teşkilatlar İletişimi bir isim. İstanbul Teşkilatına bakıyoruz Abdullah Özdemir gibi teşkilatın ta dibinden gelmiş ilçe ve gençlik kolları başkanlığı yapmış, birçok görevlerini bulmuş bir isim var. Onun yönetimine bakıyorsunuz. Siyip, Gıyasettin Bey'den, Teşkilat Abdülhamid Bey'e kadar hepsi teşkilattan yetişmiş isimler. Belediye başkanına bakıyorsunuz. İşte Eray Bey, Dündar Bey, Mevlüt Bey, Yasin Yıldız Bey, Ahmetçin Bey, şimdi aklıma gelmeyen başkanımızdan özür dilerim. Ergun Bey, İsmet Bey. Bunlar hepsi teşkilatlarımızdan yetişme isimler. Dolayısıyla teşkilatın isim yetiştirdiğini, bunların bir yerlere geldiğini ve bunların da tekrar isim yetiştirme yönelik hamleler yaptığını görüyoruz. Hatalar olabilir, olabilir. Çok geniş bir teşkilat. Ama AK Parti'nin lider, genel başkan zaman zaman değişikliklerine rağmen tekrar kurumsal kimliğini oturttuğunu görüyoruz ve bence burada Japonya Liberal Demokrat Partisi, Malezya AMNO gibi kurucu büyük çadır olarak tabir edilen bir parti haline gelmesi de muhtemel. Ama hani ben tabii bunu çok nacizane, çok dışarıdan bir gözle söylüyorum. Ben orada arkadaşlarımızın, başkanlarımızın çok değerli ve çok güzel işler yaptığını düşünüyorum. İnşallah daha da başarılı olacaktır.
1: İnşallah.
0: Sorunuzu hem dışarıdan hem içeriden yanıt vermiş oldum.
1: Evet, kesinlikle öyle öyle vermiş oldunuz. ICF'e tekrar dönecek olursak, bundan sonraki hedeflerinizi gerçekten mesela işte bundan sonraki bu önümüzdeki yıllardaki yapacağınız organizasyonlar yine bu tarz böyle çok ses getirilecek organizasyonlar mı olacak, yoksa böyle daha çok entelektüel anlamdaki bir oturumlarla mı geçecek?
0: Açıkçası dediğim gibi Konya'daki maçın ses getireceğini pek beklemiyorduk.
1: Niye beklemiyorum? Şöyle
0: ama
1: bir şey,
0: Gazi
1: aslında biz
0: Mahkemesi'nde ben bu
1: hani
0: kadar ses getireceğini beklemiyordum.
1: şeyi var, hani sporun o motive edici bir katalizör görevi var ya
0: Evet,
1: Türkiye'de. Yani dolayısıyla aslında çok şaşırmamak gerek diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum.
0: ben biraz spora uzağım.
1: He,
0: Pek televizyon
1: ben de uzağım.
0: izlemem. Sosyal medyayı pek takip etmem. Aktif sporu izlemiyorum. Beşiktaşlıyım ama 6 yıl önce küstüğüm için futbola çok uzak kaldım. O sebeplerden o konuyu biraz es geçmişim açıkçası. O biraz cahilliğim olmuş. Dolayısıyla neyin ses getirip getirmeyeceğini tam emin olamıyorum açıkçası. Ama mesela Gazze Mahkemesi de kendi veçesinde kendi mecranda çok ses getiren bir işmiş. Bugün dünyada Gazze ile alakalı, soykırımla alakalı çalışan tüm hukukçular, tüm uzmanlar neredeyse Gazze Mahkemesi'nden haberdarlar. Özellikle biz Gazze Mahkemesi'nin iletişim tarafını çok güçlü tutmaya gayret
1: Uluslararası bunun
0: ediyoruz.
1: ayağı var mı, yoksa biz Türkiye'de mi başladı bu?
0: Malum Gazze Mahkemesi Richard Folk başkanlığında entelektüellerin ve kuşların toplandığı ve İngiltere'de ilk toplantısı yapmış bir mahkeme. Hı. Ama son toplantısını İstanbul'da yapabildik. Çünkü o günlere gidelim hatırlarsanız 2025 yılına Gazze'de Filistin'in BM kürsüsünden bile konuşulması çok kolay değildi. Hı. Orada Türkiye gerçekten çok bağımsız ve tarafsız bir ev sahipliğini garanti etti. Hı. Yani İngiltere'de yer alamadık. Avrupa'da vize sorunları çıktı. Dolayısıyla hani burada hem dünyanın rahatça ulaşabildiği, çünkü hani Malezya gibi, Endonezya gibi seçenekler biraz uzak kalıyor. Herkesin erişimine rahat değil veya Güney Afrika. Hem herkesin rahat ulaşabildiği, hem güzel bir altyapısı olan, hem de bir yandan insanların geldiğinde herhangi bir baskıya uğramayacaklarını hissettikleri bir yer lazımdı. Türkiye bu noktada İstanbul bulunmaz bir merkez oldu. Şimdi Gazze Mahkemesi'ne baktığımız zaman bugün geldiğimiz noktada bir üç kanalı bir iletişim stratejisi öngörüyoruz. Birincisi devlet ve hükümet başkanlarını Gazze Mahkemesi kitabını arz edip onlardan soykırımcıların adalet önüne çıkartılmasını talep ediyoruz.
1: Aslında burada asıl amaç hepsini kayıt altına almak değil mi?
0: Zaten kayıt altına aldık, evet. Ve tarihe emanet ettik. Şimdi Gazze Mahkemesi iletişimiyle biz devlet ve hükümet başkanlarıyla bunu bir kez daha ifade ediyoruz. Ki Sayın Cumhurbaşkanımızın arzıyla başladık buna. İkincisi uluslararası mecralardaki işte BM İnsan Hakları Oturumu'nda yaptık. İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nde yaptık. Orada yine aynı şeyi parlamenterlerden ve parlamento başkanlarına talep ediyoruz. Üçüncü mecrada da bunu internete yükledik, online yükledik ve şu an beşerli onarlı gruplar halinde bir iletişim planıyla kendi STK altyapımıza, ki 3200'den fazla STK ve gönüllü var, ulaşıp Gazze Mahkemesi'ni kendi bulundukları ülkelerde kendi hinterlandları ve tabanlarıyla buluşturup ya lütfen kendi bulunduğunuz ülkedeki yerel otorite ve makamlara başvurup ülkelerinizin işgal devletiyle işbirliği yapmasını sonlanmasını isteyin. Veya soykırımcıların hesap sormasını isteyin. Artık hani ne düzeyde bu talebi gerçekleşebiliyorsunuz. Yani bu kültürel işbirliğinin askıya alınması da olabilir. Silah ambargosu olabilir veya yargı önüne çıkartması olabilir. Bizim amacımız burada eğer şöyle bir 50-60 bin başvuru ulaşabilirsek dünyanın her tarafından, mesela Avustralya'dan, Amerika'dan, Tanzanya'dan, Senegal'den veya Kazakistan'dan insanların, işte o milyonlarca insan sokakta diyoruz ya, onlar kendi ülkelerinde bu yerel otorite ve makamlara başvururlarsa ve bu başvuruda Gazze Mahkemesi kararına bir şekilde atıf yaparlarsa bir yeknesaklık oluşur diye kanaatimiz var. Çünkü bu kararın çıktığı 25 Ekim 2025'e gidecek olursak, hı hı, 24 Ekim 2025 itibariyle Esra Hanım, herhangi bir başvuru yaptığınız zaman sizin soykırımı ispat etmeniz bekleniyordu. Yani nasıl ispat edeceksiniz? Şimdi Reuters'ten, AFP'den, Anadolu Ajansı'ndan haberleri alt alta yiyeceksiniz. Ve bu kadar mezalime rağmen, evet bakın burada soykırım yapılmıştır'ı bir şekilde ispat etmeniz gerekiyordu. Ama artık Gazze Mahkemesi kararı elinizin altında olduğu zaman, hayır başvuruya Gazze Mahkemesi kararın soykırımı ispat etmektedir. Lütfen bu karar uyarınca siz mesela ülkenizin kültürel işbirliğini askıya alın. Finlandiya'da bir vatandaşsınız diye başvurabiliyorsunuz. Bu kolaylığı sağlıyor Gazze Mahkemesi. Dolayısıyla bu üç kanallı bir iletişim planı olarak devam ediyor. İşte Lefkoşa'da yapacağımız zaten programı anlattık. Umuyoruz ki Ocak başında Gençlik Mükemmeliyet Ödülleri'ni takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın himayelerine gerçekleşecek. Beş ana başlıkta uluslararası bir jüri tarafından takdir edecek gençlere vereceğiz bu ödülleri. 35 yaşına kadar gençler. Dolayısıyla buradan aslında tüm gençlerimize de ve tüm kurumlarımıza da çağrıda bulunmak isterim ki bize tanıdıkları, gördükleri, bildikleri, dünyadaki bir şeyi güzelleştiren, bir şeyi iyileştiren, bir hayata dokunan genç profilleri aday olarak sunsunlar. Nedir bu beş başlık? Liderlik, mükemmeliyet ve güzellik, yardımlaşma, bilim ve aile. Bunun yanı sıra 100 kadar da lisans eğitim bursunu YTB üzerinden teklif ediyoruz. Bu beş başlığı da biz aslında İslam kültüründeki beş ana karakterle özdeşleştirmek istedik. Mesela liderlik başlığını biz Hazreti Ömer'e atfetmek istedik. aile başkanını Hazreti Hatice, ümmetin validesi

0: ne atfetmek istedik? Yardımlaşma Hazreti Osman radıyallahu anh, bilim Hazreti Ali radıyallahu anh'a atfetmek istedik ve mükemmellik ve güzelliği de Hazreti Ebubekir Sıddık'a atfetmek istedik. Böylece gençlerimizin bir yandan rol modellerle kendini özdeşleştirirken bu dikeylerde kendi hikayelerini paylaşmasını hem de bugüne acaba bu önem değerlerimiz nasıl geliyor bunu göstermek istedik. Dolayısıyla bir yandan da bunu yapacağız. İlk iki günde Dünya Gençlik Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz paydaşlarımızla. İşte BM Genel Sekreter Amcılığı gençten sorumlu bir desteği olacak. Uluslararası kurumların, Türkiye'deki kurumların yapacakları etkinlikler olacak. Böyle bir genç kongresini İstanbul'da ev sahipliği yapacağız umarız ki.
1: Bir taraftan da aslında aklıma takılan kanıt olarak hani dediniz ya işte İsrail'in bunu aslında bir bu soykırımı kanıtlama meselesi. Şimdi maalesef bu mezalim devam ediyor, bu katliam devam ediyor. Ateşkes mevzusunda aslında biraz konuşmak istiyorum. Nasıl bir ateşkesti bu, ne yapmaya çalıştılar onu da konuşmak istiyorum ama şimdi biraz sosyal medya kısmını sanki burada bir önemli önemini hissettik gibi bu süre zarfında. Ne gibi mesela? Bir taraftan da işte birçok ülkedeki insanlar aslında sosyal medyanın varlığıyla özellikle bu Ekim sonrasındaki işgal sonrasında yardımcı olduğunu düşünüyor musunuz? Yani sosyal medyanın bu anlamdaki her ne kadar Filistin'le ilgili konuda ciddi sansürler yesek de hepimiz bu anlamda yani varlığının kanıt konusunda değerli buluyor musunuz?
0: Ya tabii dünyadaki her şey bir nimet külfet dengesinde. Yani dolayısıyla her şeyde hem nimet de var, külfet de var. Hı hı. Ama birçok şeyde külfet nimetin önüne geçiyor. Hani bu kadar külfete değecek bir durum söz konusu olmuyor. Sosyal medya açısından bakacak olursak da evet ciddi faydaları var. Bir şeyi istidlal etmede, delillendirmede sosyal medyanın anlık olarak kayda alması var. Ama öte taraftan sosyal medya hasbaranın da ana iletişim ve propaganda aracı, psikolojik operasyon aracı. Bugün 7'den 70'e hatta 7'den 100'e kadar diyelim. Herkesin elinde sosyal medya erişimi herhalde çok yüksek düzeyde var.
1: Çok.
0: Yani sosyal medya kullanımı esas kullanmayanları istisna haline geldi. Hı hı. Ve sosyal medya sizin dükkanınız değil. Siz milyarlık hesapları olan bir takipçiniz olan bir hesap olun. Anında kapatabiliyorlar. İşte mesela Uluslararası Ceza Mahkemesi üyelerinin Microsoft e-mail erişimleri sıfırlanıp kapatıldı. Bakın sosyal medya bile değil. Kendi şahsi e-mail erişimleri. Niye? Çünkü onların İsrail'le alakalı tutumları yanlış bulundu. Yapay zekada da aynı belirtileri görüyoruz. İşte yapay zekada geçen gün bir makale yazdım. Ona bir atıflar rica ettim. Atıfların mesela hadisle alakalı bir atfın birinci kaynak yerine Hallak'tan alındığını gördüm. Ve sordum yani sen niye ikinci kaynaktan kullanıyorsun? Tamam Hallak doğru söylemiş ama sende hani kütüb-i sitte yok mu? Bana dedi şey evet var ama ben İngilizce kaynaklarda eğitildim. Online olarak oraya teyit edemiyorum. Dolayısıyla ikinci kaynak kullandım. Ama offline kaynakta bakabilirim. Dedim ki tamam da bu işte mesela senin bizi yanlış yönlendirmen olmuyor mu? Evet ama dedi mal bu. Hani bunu kabul edersen dersin. Dolayısıyla burada zihnimizi şekillendiren bir durum da var. Ve çok ciddi bir propaganda var.
1: Dezenformasyon.
0: Ve bu dezenformasyon sadece çocuklar için, bebekler için de değil. Yani 100 yaşındakiler için de geçerli.
1: Tabii.
0: Çünkü onlar da kullanıyorlar. Dolayısıyla siz hani evet delillendirmede bu güzel. Ama bunun yanında siz birçok külfetle beraber alıyorsunuz. Bunun çözümüne çözümü yok. Hani evet en sosyal gibi ağlar var. Yerli bir ağımız var. Onu desteklememiz lazım. Ama şu anda yeterli market erişimine ulaşmadığı açık. Bu kullanıldıkça, ölçeklendikçe fayda sağlıyor. Bunun dolayısıyla hani sosyal medya faydalı mı zararlı mı derseniz şu anda zarar faydasından çok.
1: Diyoruz.
0: En azından kanaatim o yönde.
1: Yani yerine ne koyma meselesi maalesef o klişeyle hep önümüze geliyor. Buradan mesela önemli boykot meselesini biraz açmak istiyorum. Çünkü boykot konusu gerçekten kimi görüş yeterli değiliz diyor. Kimi görüş özellikle çocuklar ve anneler, kadınlar konusunda çok ciddi başarıya ulaştığını söylüyor. Ülkelerde de keza böyle olduğu rakamlar olarak bilmiyorum ama en azından o sivil gücün etkisinden şu anda bahsedilebiliyor. Siz nasıl görüyorsunuz?
0: Ya şimdi dünyada hani şu yeterlidir dediğimiz bir barem olduğunu düşünmüyorum. Her şey yeterli, yani hiçbir şey yeterli değil.
1: Hiçbir şey.
0: Boykot konusunda da veya diğer sivil aktivizmler konusunda da, eylemler konusunda mesele bizim şahıslar olarak. Sonra mensup olduğumuz bir grup, cemaat vesaire varsa bunlar olarak. Ama bence millet olarak ve devlet olarak nerede durduğumuz ve ne yaptığımız önemli. Ve bence burada çok başarılı bir sınav veriyoruz. Boykotu sistematik olarak
1: Türkiye
0: uyguluyoruz.
1: Olarak.
0: Türkiye olarak.
1: Hı
0: hı. Örneğin, bakın çok çarpıcı bir örnek. Rasathane Bahçelievler Üsküdar mahallesinde bir vatandaş McDonald's açmaya çalışıyor. Hı. Neredeyse 300 günden fazladır orada halkımız bazen 10 kişi, bazen 100 kişi, bazen güneş altında, bazen yağmur altında duruyor ve her akşam bunu boykot ediyor.
1: Çok iyi.
0: Bu büyük bir iradedir. Burada bir devlet desteği yok. Bir grubun parasal desteği yok. Bu iradeyi ortaya koyuyor bu millet. Bunun dışında işte Konya'da maç yapıyorsunuz. Bir grup insan diyor ki ya Konya'da niye yapıyorsun? Orada dolduramazlar. Ne alakası var? Beceremezler diyor.
1: Nerede yapılsaymış mesela?
0: Mesela İstanbul'da yapılması lazımmış. Mesela milli takım oynanması lazımmış. Mesela. Ama bu meseleler bitmez zaten. Hani sizin eleştirileriniz veya hatalarınız zaten bitmez yani. Buna kulak asamazsınız. Siz yapacağınız işe odaklanmanız gerekiyor. Ama Konya'da yaptığınız maçı 42 bin kişi izliyor. Stadın dışında insanlar kalıyor. 90 dakika boyunca heyecan bitmiyor. Ve yetmiyor. Tüm dünya da buna ortak oluyor. Yani ben gerçekten dünyadan bu kadar ilgi ve teveccüh göreceğimizi beklemiyordum. Bugün bile göz yaşartıcı şekilde Gazze'den, Filistin'den videolar geliyor. Hamdolsun.
1: Evet, ben bugün sosyal medyada oradaki çocukların Konya maçı ile alakalı size çok teşekkür ettiğini gördüm. Bu maç sonrasında çocukların özellikle ilgisi çok da büyüktü ve teşekkürü vardı aslında. Fakat şimdi 89. dakikada mıydı?
0: Evet. 89.
1: dakikada o mesaj aslında dünya gündemine giren o mesaj. Türkiye'de de çok ses getirdi. Ve gerçekten de aslında insanları çok duygulandırdı o mesaj. Neydi o mesaj? Sizden mi? Ben mi söyleyeyim, siz mi söylesiniz?
0: Siz söyleyin lütfen.
1: Siz söyleyin lütfen. Çünkü peki, onun sizin fikriniz.
0: Şimdi Konya'daki maçta iki tane de aslında temel mesaj vardı. Bir tanesi 10. dakika 14 saniye geçe maç durduruldu, karartıldı, telefon ışıklarıyla aydınlatıldı ve şehit edilen 1014 sporcunun isimleri, çocukların isimleri tek tek okundu. Çok duygusal bir andı gerçekten. Beklemediğimiz de bir şeydi. İkincisi de maç çok heyecanlı bir şekilde giderken, tüm heyecanlı giderken 89.59. dakikada iptal edildi ve Özgür Filistin'de devamı oynanmak üzere tehir edildi. Bence bu da çok anlamlıydı. Çok güzeldi.
1: Şöyleydi galiba. Filistin özgür olana kadar
0: tehir edilmiştir.
1: Maç ertelenmişti diye onu gördü. Ve bunu her yerde gördü.
0: Evet.
1: İnsanları çok duygulandırmış. Yani herkes mesela işte size teşekkür etmem hususunda mesajlar da alıyorum burada.
0: Bana teşekkür olsun ama benim yaptığım bir şey yok. Yani bu Allah'ın nimeti yani gerçekten. Ben sadece işimi yaptım, görevimi yaptım. Yani teşekkür, sağ olun. Ama umarız ki hani bu büyük mücadelede ufacık da olsa bir faydamız olmuştur. Yani daha büyük işler yapmak isteriz. O kadar şehitlerin, bu kadar serden geçti biçimde mücadeleye katkı bulunan mücahitlerin yanında bunlar hiçbir şey. Ama umarız ki en azından dikkate getirmişizdir, gündeme getirmişizdir. Çünkü elimizden gelen de bu. Hani boykot mesela elimizden gelen bir şey. İki tane içecek markası var. Boykot olmayan tercih etmek. Filistin milli takımı geliyor. En azından onu like'lamak. Çünkü bunlar

0: Şunu biliyorum, hani evet 3 yıldır çok özlediğim halde Kudüs'e gidemedim, El Halil'e gidemedim, Nablus'a gidemedim. O Filistin topraklarına ayak basamadık ki inşallah yakında özgür Filistin'e ayak basmak nasip olur.
1: İnşallah.
0: Ama onun öncesinde gerçekten oralarda hamdolsun çok fazla gitme şansım oldu. Şu anda da Filistin'in birçok yerdeki kampını ziyaret edebiliyorum. İşte Lübnan'daki kamplara, Ürdün'deki kamplara, hamdolsun şimdi Suriye kamplarının durumu biraz daha iyi. Ve Filistin dünyanın her tarafına yayılmış diasporası. Şunu söylemem lazım ki Filistin halkı gerçekten çok onurlu, çok büyük, çok kahraman bir halk.
1: Çok.
0: 7'den 70'i. Aslında belki şuna da değinmek lazım. Filistin işgal altındaki bir devlet olmasına rağmen devlet kalitesi olarak, örgütlenmesi olarak, kolluk güçleri olsun, devlet işleyişi, bürokrasisi olsun birçok coğrafyadaki ülkenin önüne geçecek bir kaliteye ve disipline sahip. İnsan kalitesi çok yüksek düzeyde. Ve bunu işgale rağmen böyle tutabiliyorlar. Mesela Filistin milli takımı da dört başı mamur bir şekilde, onurlu bir şekilde geldi. Turnuvalara gidiyor, katılıyor. Umarım ki onlar hak ettikleri özgürlüğe en kısa zamanda kavuşur. Ve işte Suriye'yi mesela hiç beklemiyorduk. Bir hafta içerisinde değil mi?
1: Evet.
0: Bağımsına kavuştu. Karabağ belki 10 yıl evvel konuşsak acaba ana vatana kaytarılır mı desek beklemiyorduk ama çok kısa bir zamanda hamdolsun büyük kahramanlıklarla bunu gördük. Veya 70'lere gitsek de Kıbrıs'ı konuşsak herhalde o zaman o mezalimin biteceğini, Türkiye'nin o içinde bulunduğu buhranlı haller içerisinde oraya el uzatabileceğini pek belki de çıkmayacaktı. Ama bir anda bir barış harekatıyla Kıbrıs'ın özgürleştiğini gördük. Dünyada birçok özgürlük hareketinin başarıya ulaştığını görüyoruz. Ben Filistin'in de hak ettiği özgürlüğe kavuşacağı kanaatindeyim.
1: İnşallah.
0: O yüzden bence 89.59'a durdurulan bu maç umarım ki yakın zamanda bizim ömürlerimiz içerisinde oynanmaya devam edecektir.
1: İnşallah. Ya burada aslında çok enteresan olan da şey, insanların bazen çok böyle, yani bir vatandaş olarak yani çok hepimizin üzüldüğü bir nokta da, yani acaba gündemden düştü mü diye böyle biraz böyle çok hayıflanıyoruz, yazmaya çalışıyoruz bir şekilde. Yani neticede her şeyin bir işgal malzemesi yapıldığı, değil mi? Unutmanın da buna keza katıldığı bir noktada, bu manada gerçekten çok güzel oldu. Bunu da söylemek isterim. Peki Gazze'den size dönüşler nasıl oldu?
0: Yani
1: Gazze'deki
0: hamdolsun
1: kardeşlerimizin,
0: çok bizi
1: oradaki
0: mutlu eden,
1: entelektüellerden.
0: yaptığımıza iyi ki yaptık denen teşekkürler aldık. Ama dediğim gibi teşekkür beklemek için teşekkür beklemiyoruz aslında. Sadece faydamız olsa yeterli bizim için.
1: Şimdi gençler konusundan biraz devam etmek istiyorum. Gençler konusu aslında çok da önemli. Onlar, şöyle söyleyeyim. İki tane konuşacağım konu var bugün aslında. Bir tanesi aile konusunda konuşmak istiyorum ama şimdi oraya geçmeden önce şu genç konusunda çok fazla eleştiriliyor gibi şeyler duyuyoruz. Yani gençleri, özellikle sizin iletişiminizin çok iyi olduğunu biliyoruz gençlerle. Bu manada hani onların duruşları, belki istekleri, belki fikirleri çok mu eleştiriliyor hususu da çok konuşuluyor aslında son zamanlarda. Ne düşünüyorsunuz?
0: Yani bir kere tekrar ilk ana dönecek olursak şunu söylemek lazım. İnsan sürekli değişim ve dönüşüm içindedir. Hani kainat kevni fesat üzeredir değil mi? Oluş ve
1: Evet.
0: bozuluş. Dolayısıyla gençlik de bu anlamda hayatımızın önemli bir dönemi. Hepimiz oradan
1: Bizden geçti, evet.
0: yani belli bir yaşa
1: Benden
0: varan herkes gençlikten geçmiş oluyor.
1: yani.
0: Bu anlamda gençlikte aslında neler yaşadığını bilir yani insan bir dizide var neler işte, bir fark etmeye mi diyor ya işte. Bu anlamda gençlik kendi içinde sorunları olan bir dönem aslında. Çok meydan okuması olan bir dönem. Biz arkada bıraktığımız zaman belki bu meydan okumaları bıraktığımız için çok soğukkanlıkla falan diye konuşuyoruz ama ya işte insanlar yeni bir hale bürünüyor. Yüzü bile değişiyor insanın. İnsan ilişkileri çok okulla veya sosyal çevreyle alakalı, sürekli gidip o insanların önüne çıkıyor. Evine geliyor. Anne babasıyla bir iletişim bulmaya çalışıyor. Anne babanın oradaki tavrı çok daha belirleyici. Yani ben babamın yanında çalışıyorum hala. Babamın yanında. Bu kadar uzun yıllar çalışmamın sebebi babamın bana olan güveni. Yani onun eğer merhameti olmasa yapamazdım yani.
1: Duası. Değil mi?
0: Yani bu benden kaynaklı bir şey değil çünkü. Dolayısıyla biz eğer gençlere konuşacaksak bir kere, hani ben 40 yaşındayım. Dolayısıyla belki bunu söylemek haddim edil ama hani büyüklerin gençlere konuşacaksa önce ben ne yaptım demesi lazım. Bir. İki, çünkü onların işte evlenecekse mesela yuva kurması, değil mi? İş bulması, geçim derdi, bir an eğitime mi odaklanacak, yoksa içinden bir sürü güçlü duygular geçiyor. Onlara mı odaklanacak, duygusal yönetim, yani çok fazla cephede mücadele veren bir varlıktan bahsediyor ve kendini ispat etmesi en önemli cephesi. Dolayısıyla bizim toplum olarak bir kere gençlere bu merhamet gözüyle bakmamız lazım. Bunu kaybetmemek lazım. Bir, ikincisi, sosyal medya çağında bence gençlere sosyal medyanın yüklediği çok acımasız kültürel ve formatif normlar var. Sen işte şu boyda olman lazım. Sen güzelsen, güzel olmak için şunu yapman lazım. Şunu giymen lazım. Şu kalıba uyman lazım. Müslümansan şu kalıp ya da değilsen şu kalıp. Hı. Bir kere gençlerin hani evvelden şey ne deniyordu? Ya çok da işte komşu ne der, buna kulak asmayın deniyordu. Ya, tam komşulara kulak asmayalım da şu anda sosyal medyaya kulak asıyor gençler. Asmak zorunda hissediyorlar çünkü.
1: Aslında mahalle baskısı orada, değil mi?
0: Artık global, küresel bir form koyuyorlar önünüze. Ve bunun da, buna uymak zorunda olmanızın temel sebebi de gencin önündeki tüm sıralı yaşlıların hepsinin buna uyuyor olması. Yani mahalledeki komşu değil artık. Sosyal medyadaki hiç ulaşılamayacak birilerini gösteriyor. Daha da ötesine geçmiş durumda. Artık gerçekten ayrılabilecek bir AI videolarına tutkun olmuş durumda insanlar. Yani AI'daki o mükemmel, yani biliyorsunuz şu andaki bizim vücut proporsiyonlarımızın temelinde Michelangelo'nun heykelini esas alıyoruz, değil mi? Karnımızdaki 6 tane işte baklavanın olmasının sebebi bile Michelangelo'nun ünlü heykelindeki mükemmel insan budur tanım. Gerçekten heykel mükemmel. Ama biz heykel değiliz. Biz insanız. Bakın, bardak değişmez ama insan değişir. İnsan yaşlanır, kırışıkları olur. Ama bunların hepsini şu anda bu sosyal medyayla gençlerimize sen bu kalıba uymak zorundasın diyoruz. Müslüman bir genç tamam ama fıkıhta şu kadar daha ilerlemen lazım. Hiç erişilemeyecek bir yere getiriyoruz gencimizi. Bunlar saçma yani. Bunlar erişilebilecek şeyler değil. Ve bu yarıştan koptuğu zaman ne olacak bu genç? Bunun cevabını vermiyoruz. Öte yandan tabii ki mesela madde bağımlılığı gibi, uyuşturucu bağımlılığı gibi işte birçok bağımlılık önünde diğer tehlikeler olarak artan düzeyde devam ediyor ki hamdolsun devletimiz bu noktalarda ciddi mücadele ediyor. Bahis, yasalışı bahisten bahsediyorum. Bahisin genelinden bahsediyorum. Ben yasalışı bahis değil, bahisin tamamına karşıyım. Bahis bağımlılığı çok ciddi bir tehlike. Bunların tamamıyla devletin sistem mücadele etmesi ve sivil topluma buna destek olması lazım. Üçüncü bir veçe. Yani büyükler gençlere nasıl örnek oluyor? Bakın, hangi konudan bir tane konu seçin. Rastgele bir konu aklınıza gelsin mesela. İşte gençlere siyasetle alakalı en büyük eleştirini, ya siz sürekli makam mevki peşindesiniz. Tamam. Makam mevki peşindeyiz. Peki. Makam mevki peşinde kendini heder eden en büyük yaş grubu herhalde 50 üzeri yaş grubudur, değil mi?
1: Evet.
0: İnsanların çıkıp düğünlerde bile saçma sapan konuşmalar yaptığını makam mevki peşinde şahitlik ediyoruz.
1: Evet.
0: Siyaset peşinde koştuklarını niye? Çünkü artık sadece düğünde mikrofon uzatılıyor. Şimdi genç kimi örnek alsın mesela? Ben ailenin onurunu, şerefini, haysiyetini korumaya söz veriyorum deyip Yaprak Partisi kuranlardan bahsediyoruz. Şimdi böyle iş siyasete girmek istemem ama 60-70 yaşında ben profesörüm, ben şuyum buyum deyip de kendini rezil rüsva eden insanlardan bahsediyoruz.

0: Hiç kimi görüp örnek alacak? Hani tamam, Cumhurbaşkanımız sağ olsun güzel bir aile hayatı, güzel bir liderlik, güzel bir siyaset anlayışı ortaya koyuyor. Ama onun dışındakiler, üniversite hocaları ne yapıyorlar? Yani gence erişmek kolay. Çünkü gencin bir siyasi gücü yok. Gencin size karşı uygulayabileceği bir baskı aracı yok. Gencin size karşı bir laf ettiği zaman onun hayatını karartma şansınız var birçok yerden. Dolayısıyla gençleri eleştirebiliriz, eleştirmeliyiz. Ama bu eleştiride insafı elden bırakmamalıyız. Azerbaycanlılar dediği gibi insaf şirin şey.
1: Eyvallah. Gençlik önemli. Peki şimdi aslında benim anladığım bir takım navigasyonların eksikliğinden bahsediyoruz galiba, yani manevi anlamda. Sizin manevi navigasyonunuz kimdi hayatınızda?
0: Yani ebedi ve ezeli rehberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve Kur'an-ı Kerim tabii ki.
1: Şimdi eyvallah, çok da güzel bir cevap oldu. Aslında ben biraz buradan aile kurumuna girecektim. Yani ailemizdeki, hani çocukluğumuzdan bu yana manevi navigasyonumuz, onlar tabii ki amenna, hepimizin öyle keza. Ama sizin mesela işte bu anlamda şu macerayı, şu hikayeyi yazmadaki manevi navigasyonunuz.
0: Yani buna ikinci bir cevap veremeyeceğim. Bu açıkçası.
1: Bu.
0: Evet, evet.
1: Peki programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben gerçekten çok kıymetli bir söyleşi gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. İnşallah sizi zorlamamışımdır soruları hususunda.
0: Hayır, hiç de bile şu anda.
1: Yani... Ama şeyi gördüm, yani siz gerçekten gençlerin anlaşılmadığı hususu çok güzel anlattınız.
0: Umarım faydası olur tabii.
1: Mesela saha derken, bunu siyasi olarak sormuyorum mesela. Gençlerle sohbetiniz mutlaka oluyordur. Niye abartılı geliyor size mesela istedikleri gençlerin ya da insanların? Biliyorum ki siz aslında bir sosyal anlamda insanları dinlemeyi de seviyorsunuz diye düşünüyorum.
0: Yani evet, ben herhangi bir şey bildiğimi iddia etmiyorum. Hatta bilmiyorum. Bana öğretmenizi beklerim.
1: Bilmek acı çekmektir diyorlar değil mi?
0: Hayır, yani keşke bilsem ama bilmiyorum. Öğreniyorum dolayısıyla. Hani bu anlamda sorunuza nasıl cevap vereceğim bilmiyorum ama hangi istediklerini abartı buldum onu anlamadım.
1: Hayır, niye bu kadar hani abartılma hususunda, hani eleştiri gençlerde de fazlasıyla eleştiren buluyorlar ya bu anlamda, yani biraz sistemi eleştiren buluyorlar, her şeyi eleştiren buluyorlar, evet. Dolayısıyla bir kabulleniş onlara reva görüyorlar ya, bir kabullenmeyi kabullenmeleri gerektiği hususunda bir zorlama, evet, var.
0: Doğru. Yani bir kere gençler değil, herkese bir eleştiri hasleti olması gerekir. Yani.
1: Tabii.
0: Eleştirel düşünce çağımızın ve gelecek çağların ve bizi bugüne kadar getiren, insan yapan hasletlerin en temellerinden bir tanesi.
1: Tabii.
0: Eleştirel düşünce olmadan, ben nerede hata yaptım demeden zaten kendimizi geliştiremeyiz. Ve insan hata yapar. İnsan cahildir, insan acelecidir. Hani rehberimiz kitabımıza baktığımız zaman insanın birçok özelliğinin eksikliklerden kaynaklandığını görüyoruz. Bu anlamda eleştirin, kendimizi sürekli diri tutmamız önemli. Ben eleştirinin faydalı olduğu kanaatindeyim, olacağı kanaatindeyim. Gençlerin tabii eleştiri kültüründen nasibini alması da bence güzel. Onlar bir de yani genç olarak, ben de yani kısmen ucundan bucağından genç sayılabilirim hala.
1: Peki, tabii ki.
0: O anlamda sadece bugün değil, yarın da yaşayacağımız, yaşama ihtimalimiz en azından dikkate alırsak, eleştiri yapıyor olmamız, sistemin biraz daha her konuda, dünya sisteminin, Türkiye sisteminin açıklarını görüp bunları, çünkü eleştiri yapmadan siz neyin eksik olduğunu göremezsiniz. O zaman neyin doldurması gerektiğini göremezsiniz. Bu anlamda eleştiriyi ben değerli ve haklı görüyorum. Kulak verilmesi gerektiğine inanıyorum. Ve kulak verildiğinde büyük ölçüde şahitlik ediyorum. Tabii ama şu değil, hani eleştirdin, çözüm önerim, bu hemen bu yapılsın. Dünyada böyle bir hani para çokama ilişkisi yok. Anında bir geri dönüş söz konusu değil. Ama bir toplu bilinç söz konusu olduğu için o toplu bilince yapılan her katkı değerli. Burada bence en önemli tehlikelerden bir tanesi epistemolojik anlamda bir kriz içinde olduğumuz gerçeği. Nedir bu? Şimdi birçok bilgi insandan insana aktarılmış. Dünyanın başından beri. Bu da birçok alimin, bilim adamının, bilim insanının yaptığı yüz yüze dersler, diz yüze dersler, zaman zaman kitaplarının sınırlı çevrelerde olsa okutulmasıyla aktarıldığını görüyoruz. Ve birçok bilimsel tartışmanın veya işte ilmi tartışmanın, değil mi? Biz Türkiye'de öyle bir dikotomi koyuyoruz. Bilimsel tartışma pozitif bilimlere, ilmi tartışmalar manevi ilimlere alakalıdır diye. Halbuki bu çok da bu dikotominin çok anlamlı olmayabileceğiyle alakalı da ciddi soru işaretlerimiz var. Bu noktada, gelinen noktada her tartışmanın harca alem şekilde ayrı usul yapıldığını şahit ediyoruz. Bu çok üzücü bir durum. Ve bu tartışmaların özellikle ilmi tartışmalar diyelim herkesin ortasında yapılıyor olması insanın kafasını karışıyor. Buna gerek yok.
1: Acaba şu mu? Sayın Cumhurbaşkanımız da aslında buna değinmişti biliyorsunuz. Mesela itikadi konuların işte ekranlarda tartışılıyor olmasına matuf mu söylüyorsunuz? Mesela ilmi derken benim aklıma en güncel o geliyor. Çünkü
0: evet evet. Yani öyle bir açıklama da vardı mesela. Bana kalırsa bilim geleneğinin hala yüz yüze ve kapalı dairelerde devam etmesi lazım. Çünkü hani ben o bilimsel olgunluğa erişmediysem o bilgiye de erişememeliyim. Burada bir giriş standartımızın olması lazım. Öbür türlü benim kafam karışmaktan başka bir işe yaramaz. Bakın bir şeyin eksik bir hata konuşuyorsak eksiklik hatadır ama fazlalık da hatadır. Nasıl ki dört parmak bir eksiklikse altı parmak da bir eksikliktir değil mi? Bilimsel olarak da eğer sisteminizi oturtmadıysanız, teoriniz yoksa o zaman lüzumsuz detaylara boğulmak sizin kararınızı zedeleyecektir. İlim de böyledir. İlimde de birçok detayı tabii ama insanın bile işte hatalarından bir tanesi herhalde şu olması lazım. Bilinmek istiyor insan. Sosyal medyadaki taziklerden, tahriklerden bir tanesi veya işte konvansiyon medyada yer almanın en büyük güdüsü nedir? Bilinmek. Ben bilinmeliyim. Bu bilinmenin getirdiği şehvet.
1: Aslında biraz daha açalım. Şöhret.
0: Tabii.
1: Şöhret
0: isteği. Hubuca veya şöhret sevgisi veya bilme isteğinin getirdiği şehvet sizi sürekli takipçi arttırmaya ve takipçi arttırma üzerinden konulanmaya sebep. Bence ilim adamlarının geniş kitlelere ulaşması çok önemli. Çok güzel. Fakat öte yandan bu geniş kitlelerle ne yaptığı, onların ne tartıştığı da bir o kadar önemli ve geniş kitlelere ulaştıkça o tehlike biraz daha artıyor. Tabii ben bunları hani değerlenecek hadde ve kalibreye sahiptim. O yüzden hani burada kendimi sınırlamış olayım. Ama naçizane bakışım budur.
1: Ama çok ilginç gerçekten. Aslında fazlalık da bir eksiklik olduğunu çok güzel açıkladınız.
0: Bir başka örnek verelim. Bir resepsiyona çok sade bir kıyafetle gitseniz, değil mi? Bu sizi biraz kötülerler. Ama çok aşırı süslü bir kıyafetle gitseniz yine kötülerler.
1: Çünkü yani itidalden bahsediyoruz.
0: Dünyadaki en büyük sınavımız muhtedil olmaktır. Bakın siz 100 kilo bir ağırlığı taşıyacak bir halterci olun. Bunu bir dakika boyunca taşırsınız. Ama Esra Hanım alın size bir bardak su, bunu ömür boyu taşıyacaksınız elinizde desem, bu bir süre sonra size taşınmaz hale gelir. Ömür boyu itidal yükünü taşımak en önemli sınavımızdır. Yani öfkeyi yenebilmek değil mi? Hadiste en büyük mücadelenin tanesi öfke anında öfkesini yenebilen kişiye verilmiştir. İşte bu itidaldir. Ve biz ümmeti vasatız, orta ümmetiz.
1: Mesela Gazze'ye baktığımızda merhametin öfkesini görüyoruz. Bazen. Yani soylu öfkeden bahsediyor.
0: Hani diyor ya lafın tamamı şuna söyledi. Ben o lafın tamamını söylemez gereken kişiyim. Dolayısıyla bazen bu istihaleleri anlamıyorum. Kusura bakmayın.
1: Öyle mi? Yani merhametin öfkesi derken benim hani Gazze'ye baktığımda aklıma gelen o soylu öfkeyi tanımlayan bir şey.
0: Evet.
1: Öfke bazen, öfke Gazze için benim için soylu bir merhamet gibi duruyor. Çok teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. Gerçekten çok hızlı da geçti aslında programımız ve biz her şeyi konuştuk öncelikle. Bizi kırmadığınız için gerçekten teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Eğer kırdıysak, yanlış

0: yaptıysak, dilimiz yanlış bir yere vardıysa peşinden özür dilerim hem sizden hem izleyicilerden. Umarım ki kimseyi kırmadan, incitmeden tamamlayabilmişizdir.
1: Çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda değerli 24 TV izleyicileri? İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Sayın Taha Ayhan'la Gazze'yi konuştuk. Unutmanın da bir işgal olduğunu bildiğimiz için burada hep yapmaya çalıştığımız şey, sevgili Taha Ayhan da bizi kırmadı ve bu anlamda aslında hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nı anlattığı zamanımız el verdiğince aslında son yaptıkları ve dünyaca ses getiren Filistin günü programında konuştuk. Kendisine çok teşekkür ettik. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse efendim buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

0: son günlerde birileri duruşumuzu çok net ortaya koyduğumuz olumsuz hadiseleri fırsat bilerek partimize yönelik bir saldırı kampanyası başlattı. Münferit örneklerden hareketle değerlerimizi de hedef alan son derece çirkin, son derece sorumsuz bir tavır içine girdiler. Milyonlarca insanımızı alçakça töhmet altına bırakmaya çalışıyorlar. Adı gibi ak olan, pak olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deniyorlar. Ellerine geçirdikleri her fırsatı, kadınların uğruna mücadele verdikleri, bedel ödedikleri en temel haklarına karşı bir saldırı malzemesi yapan bu ahlaksızları ben yine milletimizin takdirine havale ediyorum. Milletimiz de basiretiyle, irfanıyla ne yapılmak istendiğini zaten görüyor. Biz de her zaman olduğu gibi bunlara prim vermiyor, işimize bakıyoruz.
1: ...1937 dünyaya gelmiş. Bu hat sanatı öteden beri benim heveslerim, sevdam içerisinde hattın sırlarını çözmek, bu kültürü milletimize kazandırmak için gayretimizi esirgemedik. Talebeleri yetiştirmek suretiyle her talebeden bir şey öğrendik. Buradaki talebelerin 5 tanesini kalfa tayin etmişim. Onlar arka odada yeni gelen talebelere ders veriyorlar. Onlar ders aldıktan sonra beni de kontrol ettiriyorlar. Bu şekilde devam ediyor. İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Ömrünü ettiği duaya adayanların amini kabul olunurmuş. Hasan Çelebi neredeyse gözünü açtığından beri dua etti, sözüne amelini ekledi, amin dedi, amin denildi ve Hakk'ın rızasıyla emaneti sahibine teslim etti. Asra yaklaşan ömründeki kabiliyeti, gayreti ve emeği onu dünyanın sayılı hattatlarından biri olarak kayda geçirdi. Adı, sağlığında UNESCO Yaşayan İnsan Hazineleri başlığı altında yazıldı. Oysa bu uzun yola çıkmak için şartlar hiç de elverişli değildi. 1937'de Erzurum'un Oldu ilçesine bağlı İnciköy'de doğdu. Okuma yazmayı kendinden, Kur'an-ı Kerim'i dayısından öğrendi. Gözü o küçük yaşında namaza durmadan evvel hep cami içindeki Hüsnü Hatta takıldı. Güzel yazıya aşkı orada başladı.

sadece şahsi değil, Türkiye'nin de imkanları onun için kısıtlıydı. Öğrenmeye can attığı yazıyı bilmek bir mesele, öğretmekse riskti. 1928'den beri.

0: de annem bilmez, babam bilmez, beni okutan hocam bilmez. Kim bilir? Hadi kazaya gidelim, kazada kimse bilmez. Ha, daha iler vilayette belki o zaman bilenlerden duyup da bilenler varmıştır ama bir yasak geldiği için herkes bildiğini de saklıyordu o zaman. Yani 1928'deki gelen bu yasaklama herkesi öyle susturmuştu ki bu hususta kimse bir yerde bir laf etmeye korkuyordu. Sorsam bile kimseden bir bilgi alamazdım. Böyle bir dönem içerisinde ben hafızlığımı bitirdim. Ondan sonra İstanbul hevesi başladı. İstanbul'a geldim.
1: Sürdüğü izin peşini bırakmadı. İstanbul'a geldi. Camilerde, levhalarda hayranlıkla süzmeye devam etti hat sanatının eskimiş ama tamamen yok edilememiş örneklerini. 20. yüzyıl Hüsnü Hattı'nın zirve isimlerine çıktı sonunda yolu. Önce Halim Öz yazıcı, sonra Hamit Aytaç ve derken Kemal Batanay. Öğrencilik mesleğine ulaşması zor oldu. Ama hocalık mesleğinde çok insan yetiştirdi. Eserleri yalnızca yazıları değil, ardından gelen ustalar oldu. Şöhreti hiç sevmedi. Şükranı, vazifem zaten dedi, zor kabul etti. 2024 Necip Fazıl Saygı Ödülünü yine tevazuyla alıverdi.
0: Kendisi muhtacı himmet bir dede, kaldı ki gayriye himmet ede. O gün bunu duyduktan sonra ezberime yerleştirdim. Lazım oldu o zaman okuduğumda ustada bir Fatiha okurum. Bu akşam da herhalde Fatime'miz bir tane olmaz. Hep beraberce radyoda dinleyenler, televizyondan seyredenler hep birer Fatiha okusunlar. El Fatiha.
1: Bugünün tarihi ve sanatıyla barışmış Türkiye'sinin insanları olarak Hasan Çelebi'yi ve neslinin gayretini idrak zor, teşekkürse imkansız. Sadece amin diyebiliriz, kendi için istediklerini kendimiz için de isteyerek.
0: İnşallah hayatımızın sonuna kadar Kur'an hizmetine, milletin bu kültürüne hizmet etmek nasip olur. En büyük emelim de o ki, son nefese kadar kalemin elimden düşmemesidir. İnşallah nasip olur.
2: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

24 ekranlarından merhabalar. Küresel Oyun'a hoş geldiniz. Ben Çağrı Alkan. Yoğun bir haftanın ardından bir pazar akşamında daha birlikteyiz. Oldukça önemli gelişmelerin yaşandığı bir haftayı geride bıraktık. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında ciddi bir tırmanış var. Bununla beraber Avrupa'da nükleer savaş söylemlerinin, nükleer silah söylemlerinin arttığı bir dönem yaşıyoruz ve savaşın Avrupa'ya sıçrama riskinin ciddi şekilde konuşulduğu günlerden geçiyoruz. Tabii İran Savaşı'nın da sıcaklığını korumasıyla birlikte güneyde Yemen cephesinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle hem içerideki Yemen'in içindeki iç savaşın daha da alevlenmesinin yanında Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artması ve Suudi Arabistan'dan yeni bir operasyon hazırlığı haberleriyle birlikte o bölgede de ciddi gelişmelere gebe olduğunu söyleyebiliriz söz konusu bölgenin. Tabii bunların hepsi doğal olarak Türkiye'yi oldukça yakından ilgilendiren meseleler. Enine boyuna değinmeye gayret edeceğiz. Vakit kaybetmeden.

0: Konuklarımızı tanıtalım. Doçent Doktor Necmettin Acar, Mardin Artuklu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Doçent Doktor Faik Tanrıkulu, Star Gazetesi yazarı. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Ve Doktor Cihan Günyel, akademisyen. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar Çağrı Bey.
0: Her hafta gerçi benzer bir açılış oluyor ama gerçekten durum öyle. Yani her hafta oldukça hareketli, sıcak gelişmelerin yaşandığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımız pek çok tartışmalara ve ciddi gelişmelere sahne oluyor. Son günlerin en sıcak konularından biri Ukrayna Savaşı. Onunla başlayalım dilerseniz. Şimdi ciddi şekilde tansiyonun arttığını görüyoruz. Öyle ki son 4 yıldan uzun süredir hatta olmayan şeyler olmaya başladı. Nedir bunlar? Rusya, Kiev'in merkezinde büyük köprüleri, ana köprüleri bombalamaya başladı. Kiev'i adeta fiilen ikiye bölmüş durumda. Enerji altyapılarına, diğer önemli altyapılara saldırılar ciddi şekilde artmış durumda. Ve genel yorum şu, yani bu kış geçmiş kışlardan daha farklı olacak. Rusya'nın çok ciddi şekilde taarruz etmesi bunun işareti olarak görünüyor. Yani özellikle Kiev'i, Kiev'liler için, Ukrayna halkı için, siviller için yaşanmaz hale getirmek niyetinde olduğu, bu sayede boşaltıp o bölgedeki insanların gitmesini sağlayıp daha ağır bir taarruza yöneleceği şeklinde ciddi yorumlar ve uyarılar okuyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz durumu?
1: Şimdi aslında bu içinde bulunduğumuz dönemde savaşların doğası haline geldi. Yani savaşan iki düşmandan birisi birini yenemiyor. Yani yenişemiyorlar. Ve doğal olarak çatışma askeri cephenin ötesinde sivillerin de yaşadığı, yani cephe gerisinde şehir merkezleri, temel altyapı, işte hava limanları, demir yolları, köprüler gibi yerlere sıçrıyor. Yani bunun en bariz örneği işte Trump uzun süre İran'ı teslim alamadı. Dayattığı koşulları İran'a kabul ettiremedi. Ve netice itibariyle dedi ki İran'ı biz işte taş devrine çevireceğiz. Bugün Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın şey bu, doğası bu. Yani savaş teknolojisi, güç projeksiyonu araçları, devletlerin kabiliyet ve kapasiteleri cephede kesin bir zafer engelliyor. Hiçbirisi kesin bir zafer kazanamıyor. Şimdi asimetriye bakıyorsun. Rusya yani askeri kapasite bakımından dünyanın en iyi ikinci, üçüncü ülkesi. Yani savaş tecrübesi var, silah ve savunma sanayi konusunda çok iddialı, işte nükleer bir güç. Tarihsel iddiaları var bölge üzerinde, nüfusu, coğrafyası, asker sayısı bakımından. Ukrayna onun yanında çok küçük kalıyor. Arada bir asimetri var. Tıpkı İran ile ABD arasındaki asimetriye benziyor. Fakat bu asimetri geçmiş yıllarda olduğu gibi bir kesin zaferi garanti etmiyor. Yani savunan tarafın, özellikle son yıllarda geliştirilen savaş teknolojileri, savunan tarafın avantajlarını ciddi anlamda artırdı. Şimdi biz tabii Ukrayna'ya yapılan saldırıları, Kiev'e yapılan saldırıları biraz daha dikkatle takip ediyoruz. Fakat yani bir araştırmacı olarak benim Rusya'ya yapılan saldırılar daha çok ilgimi çekiyor. Yani Moskova'nın her yerini, işte köprüleri, otobanları, yakıt tesislerini, her yerini vurdular. Rusya'nın derinliklerine dönük. Dolayısıyla bu tarihten sonra, bu saatten sonra, yani bu saatteyken bu saati kastetmiyorum, tarafların birbirini yenemediği bir atmosferde otomatikman savaşın muhatabı işte cephe gerisindeki siviller, masumlar, temel altyapılar, işte köprüler, yollar, otobanlar, havalimanları, enerji tesisleri haline geliyor. Bu şöyle bir boyut da var mesela. Rusya-Ukrayna savaşı başladığından beri biz burada konuşuruz. Şimdi Rusya açısından, Rus kültürü açısından, siyasi kültürü açısından Ukrayna çok merkezi bir yer. Yani Rusya knezlik olarak kurulduğunda Kiev'de kurulmuş.
0: Evet.
1: Yani bizim için hani Söğüt, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu yer, işte o havali. Yani
0: Slavlığın tarihsel sahipliği meselesi
1: evet,
0: var değil mi?
1: Tabii. İşin içinde. Şimdi teopolitik bir boyutu da var yani ve aynı zamanda kültürel bir boyutu da var. Uzun zaman Rusya şuna dikkat etti yani. Özellikle Putin bu konuda bence son derece deneyimli ve dikkatli takip ediyor meseleyi. Rus toplumu ile Ukrayna toplumu arasında kalıcı düşmanlık inşa etmemeye özen gösterdi. Yani bugün Slav, ikisi de Slav ırkından geliyorlar. Büyük ölçüde Rusya'nın taarruzları Ukrayna'daki işte siyasi elit, bunları zaman zaman Nazi diye suçladığı, zaman zaman Batı'nın, Amerika'nın, Avrupa'nın bir ajanı olmakla suçladığı, zaman zaman kendi toplumuna, milletine, kültürüne ihanetle suçladığı ve hedef oydu. Yani bugün Amerika mesela İran halkıyla değil de işte rejimle kavga ediyor gibi bir portre çiziyor. Bugüne kadar çok çok oldu yani 2022. Bakın 2-3 ay sonra 5. yılına girecek yani. Yani 4 yıl geride bakıldı. Fakat bir türlü netice alamıyor. İşin garip tarafı şu.

0: Ukrayna bana sorarsanız, bir askeri strateji uzmanı değilim ama Ukrayna ordusu şu an Avrupa'nın en güçlü ordusu haline geldi. Ya mühimmat üretiyorlar, savaş tecrübesine sahipler, cephede nasıl davranacaklarını öğrendiler. Hatta bir ara Amerika İran'daki savaşta işte Ukrayna'dan bazı silah sistemleri almayı falan denedi yani. Hava savunma sistemleri, özellikle bu İran'ın Şahit marka dronlarına karşı. Dolayısıyla bugün Rusya'nın taarruzu aslında Ukrayna'nın bundan yaklaşık bir yıl önce, hatırlıyor musunuz? Yine burada konuşmuştuk mutlaka. Tırların üzerine, sivil lojistik taşıyan tırların üzerine dronlar yerleştirdiler. Ve bu tırlar Rusya'nın içine, iç bölgelerine gönderdiler. Sonra belli bir mevkiye geldiğinde o tırların üst kapakları açıldı. Evet. Ve dronlar havalandı. İşte Rusya'nın, yani cephe hattında değil, çok çok iç bölgelerindeki kritik tesislerini vurdular. Yani
1: 2000-3000 kilometre derinlikte yapılan ilk saldırılar.
0: Evet, yani binlerce kilometre.
1: Büyük şoktu Rusya
0: için. Dolayısıyla Rusya şimdi buna bir cevap veriyor. Tabii ben Rusya'yı haklaştırmak gibi bir şeyim yoktur ama şunu ifade etmek istiyorum. Burada iki hususa dikkat etmek lazım. Tekrarın altını çizmek bağlamında. Bir tanesi, bütün savaşlar artık, yani devletlerin doğrudan savaştığı alanlarda, zaman zaman vekalet savaşlarında da bu oluyor, artık cephe tanımı değil. Yani savaşın cephesi şurasıdır tanımı değil. Bakın köprüler, otobanlar hepsi hedef haline gelmiş. Şehri boşaltmak istiyorlar, şehri yıkmak istiyorlar ve bir bakıma yönetim üzerine sivil bir baskı, toplumsal bir baskı oluşturmak istiyorlar. İkinci olarak da Ruslar, Putin özellikle, şu son birkaç aya kadar bu Slav kültürü üzerinden bir okuma yaparak, yani Ukrayna toplumuyla Rus toplumu arasında kalıcı bir travmaya yol açacak bir eylem içine girmedi. Yani çoğunlukla işte cepheden bir savaş yürüdü. Sivil tesisler büyük ölçüde korundu, yani oralara saldırılar düzenlenmedi ama artık işin ucu kaçtı. Çünkü geçtiğimiz haftalarda Ukrayna Moskova'da çok büyük alanları vurdu. Rusya'da yakıt sıkıntısı çıktı. Hı hı. Başka başka şeyler çıktı.
1: Hala da yaşanıyor.
0: Evet. Bir de şöyle bakın, Rusya açısından bakın. Yani Avrupa, Amerika sürekli silah veriyor, mühimmat veriyor. Bir tampon bölge haline getirmiş Ukrayna'yı. Ve dolayısıyla Rusya başkenti ağır şekilde yıkıma uğratarak bir bakıma Ukrayna cephesinde bir çözülme arzu ediyor. Bunu onayladığım için değil, şunu söylemek istiyorum. Yani savaşlar, taraflar birbirini yenemediği için cephenin ötesine taşıyor. Sivil tesisler, masum siviller, işte temel altyapı bir hedef haline geliyor.
1: Maalesef ki. Bu da tabii ki insanların hayatına doğrudan çok olumsuz şekilde etki ediyor. Şimdi biraz geriye gidersek, birkaç gün öncesinde şunu görüyoruz. Özellikle son günlerde iyice sertleşen saldırıların arkasında olan gerçeklerden biri diyelim buna sadece. Tabii Ukrayna geçtiğimiz günlerde kendi üretimi yeni nesil bir taktik balistik füzeyi ilk defa savaş göreviyle kullandı. Bununla Rusya'ya saldırdı. Evet. Ondan sonra Putin'in Ukrayna'ya saldırılarda bütün kısıtlamaları kaldırdığı haberi gelmişti. İşte o haberden sonra biz bunları yaşamaya başladık Kiev'de. Yani enerji, tabii bunlar olurken Ukrayna'da karşı söylemleri üretmeye devam ediyor. Diyor ki saldırılar böyle devam ederse biz Rus tesislerine, enerji tesislerine, rafinerilere saldırıları daha da yoğunlaştıracağız. Dönüp Rusya'ya bakıyorsunuz. Ukrayna böyle yapacaksa biz de Ukrayna'ya saldırıları daha da yoğunlaştıracağız diyorlar. Bir sarmalın içine girmiş durumda mesele. Evet. İşte yabancı elçiliklerin Kiev'i boşaltmasını istiyor Rusya, ki çok önemli, ciddi bir uyarı olarak almak gerektiğini düşünüyorum. Tabii tüm bunlar olurken Avrupa'nın da Ukrayna'ya desteği devam ediyor. Yani Rusya Kiev'e saldırırken, saldırılarına devam ederken mesela Almanya Başbakanı oradaydı, destek mesajları verdi. Şimdi Avrupa Rusya'nın mümkün olduğunca yıpratılmasından yana, çünkü Merz de açıkça söylüyor, Rusya durdurulmazsa Avrupa'ya gelecek bu mesele diye. Öte yandan baktığımızda tabii Rusya'nın ciddi bir, Necmettin Hocam da bahsetti, askeri üretim kapasitesi, yani üretim kaslarını koruyan ve geliştirmekte olan bir ülke hala, ki maruz kaldı onca yaptırıma rağmen. İşte burada biraz açmazın içine giriyor mesele aslında diyebiliriz. Yani iki tarafında birbirinin üzerinde üstünlük sağlayamaması ciddi sıkıntı, ama mesela NATO Genel Sekreterine dönüp bakıyorsunuz, o da buna ciddi şekilde Rusya'nın bu kapasitesine vurgu yaparken, biz de mutlaka NATO ülkeleri olarak üretim kapasitemizi geliştirmeliyiz, daha da artırmalıyız diye uyarılar var. Yani bir yerden bu mesele illaki kırılacak ama Rusya'nın burada üstünlük sağlayabilmesi için herhalde öncelikle bir şekilde Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini kesebilmesi lazım. O da şu şartlarda pek mümkün görünmüyor anladığım kadarıyla, ki Rusya Kiev'de köprüleri bombalarken bile Almanya Başbakanı oradaydı. Destek mesajları veriyordu.

0: Evet.
1: Ne dersiniz?
0: Şimdi tabii şuradan başlamak gerekiyor. Yani hatırlanacağı üzere Rusya-Ukrayna Savaşı başladığında, yani Necmettin Hocam'ın söylediğine de atıfla, Rusya'nın bu şeye dayanamayacağı, ekonomik olarak, askeri olarak 2-3 ay diretemeyeceği ve doğal olarak da bu savaşı uzun vadeli sürdüremeyeceği. Bunu çok iddialı söyleyenler vardı.
1: Bir anda çünkü dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi haline geldi.
0: Tabii.
1: Rusya. Buna biraz herhalde
0: evet.
1: Güvenilmişti o
0: zaman. Yani şimdi 850 milyar dolarla girdi. Yani Putin aslında doğrudan böyle tamamen ekonomik bir çıkmazın veya da uzun vadeli böyle bir savaşın hazırlığı olmamış olsaydı benim öngörüm bu Ukrayna Savaşı'na bu derecede girmezdi. Hı hı. Yani mesela ilk Sovyetler Birliği dağıldıktan sonraki süreçlere bakın. Putin ne yaptı? Batı ile ilişkileri sürdürdü. Gaz ve petrol bağımlılığını artırdı. Hı hı. Kaldı ki Merkel'i özellikle suçlanma nedenlerinden bir tanesi Rusya ile bu ilişkileri sürdürmesine bağlı olarak Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattı projesini bağlamaktı. Çok ilginçtir ki tam Kuzey Akım boru hattı projesi bağlanırken Almanya'ya, ki buna Amerika başından beri itirazı vardı. Hı hı. Bunu da hatırlatalım. Biden dönemindeydi. Bir anda Kuzey Akım boru hattı projesine sabotaj yapıldı ve bunun daha sonra CIA tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Ve hemen onun ardından Rusya Ukrayna'ya savaşı başlattı. Dolayısıyla burada aslında Amerika'nın uzun vadede Avrupa ve Rusya ilişkilerini uzun vadede hiçbir zaman arzulamadı ve Avrupa'nın bir yönüyle Rusya ile olan bu bağımlılık ilişkisinin kendi enerji arzını bağımlılık ilişkisinde kaybedeceği düşüncesi hakim oldu. Kaldı ki çok ilginç, hatırlanacağı üzere Van der Leyen, yani Avrupa Birliği ile Amerika arasında 800 milyar dolarlık bir gaz anlaşması yapıldı.
1: Evet.
0: Yani burada
1: şu anda
0: aslında
1: Avrupa'nın en büyük tedarikçisi ABD.
0: Evet, en büyük abi. Bunların hiçbiri tesadüfen, rastgele olmuş şeyler değil. Yani bir yönüyle ne yaptı? Hem Rusya ile olan ilişkilerini sekteye uğratmış oldu. Hem de ikinci bu enerji bağımlılık ilişkisinde Rusya'ya doğru ilerleyen ibreyi bir yönüyle sonlandırmış oldu.
1: Ama işte bu da Avrupa'yı mesela öyle bir duruma düşürdü ki şimdi Rusya'dan alamadığınız ucuz enerjiye bir de Çin'in rekabet gücü karşısında dayanmaya çalışmak eklenince yaşanan dünya çapındaki
0: tabii
1: ekonomik krizlerle.
0: Ya aslında böylelikle Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'ya ders vermek istiyordu. Dolayısıyla böyle, çünkü neden, hatırlanacağı üzere, yani işte biz transatlantik yeni bir Avrupa Savunma İttifakı kuracağız vesaire hesapları yapıyorlardı Macron'la Merkel. Dolayısıyla siz mi bunu yaparsınız? Bir yönüyle açıkçası bunu, bu meseleyi kucağının ötesine Avrupa'nın vermiş oldu. Şimdi Avrupa'nın bu konudaki desteğiyle ilgili olarak, yani bakın şu an merkez partileri tarihinde olmadık kadar bir oy kaybı irtibaya inmiş oldular. Hı hı. Ve bunun en temel nedeni, ya yani bu aşırı sağ yükselişi vesaire deniliyor ama Ukrayna'ya verilen destek. Az önce sizin söylediğiniz gibi, yani bugün Avrupa ekonomisi derken Almanya yani %60-%70'ini sağlıyor. Sanayisi, üretim aksı tarihinde olmadık kadarıyla ciddi manada büyüme oranları düşen bir Almanya var. İşsizlik rekorlar düzeyinde ulaşmaya
1: yani
0: doğru gidiyor.
1: Dünya işte
0: devi firmalar kapanıyor. Dolayısıyla bu süreçten en çok etkilenen ülkelerden bir tanesi Almanya. Zaten Merz ve bundan önceki Olaf'la ilgili olarak da şeydi. Diyor ki millet, ya niye bununla ilgili bir dirayet göstermiyorsunuz? Yani aşırı sağ artık temelinde göçü değil, Ukrayna meselesini şey yapıyor. Aslında baktığınızda da haksız da değiller. Yani halkın, ben birebir de sık sık gidip geldiğim için de insanlardan edindiğim intiba da bu durumu gösteriyor.
1: Meselenin bir de şu boyutu var. Onu da aktaralım yeri gelmişken. Şimdi Avrupa niye Ukrayna'ya bu kadar yoğun destek veriyor'a baktığınızda, yani Merz'in söyledikleri, işte biraz önce de dedim, burada durdurulmazsa Rusya Avrupa'ya gelecek sıra diye.
0: Ya bir bakın, sürekli bu şeyi kullanıyorlar ve bunu manipüle ettiklerini düşünüyorum.
1: Oradan devam edelim. Mesela son günlerde Moldova'da yaşandı benzer durumlar. Rus insansız hava araçları hava sahasını ihlal etti. Topraklarında Moldova'nın infilak etti ve Moldova Cumhurbaşkanı'nın da bundan sonra bir açıklaması oldu. Savaş tehlikeli şekilde bize yaklaşıyor diye. Yani sahada aslında bunun bir şekilde bir

0: bir karşılığı var.
1: Ama bakın şimdi bir taraftan da Putin ne diyordu hatırlanacağı üzere? Ya benim etrafıma askeri konuşlandırmayı yapmayın. Hı hı. Bu benim kırmızı çizgimdir. Yani burada Rusya veya Ukrayna savunucusundan söylemiyoruz.
0: NATO'nun genişlemesine karşı.
1: Tabii NATO'nun genişlemesine karşı. Yani şimdi düşünün şu tartışmalar yapılıyordu. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi, Avrupa Birliği sürecinde belli bir aşamaya gelip ondan sonra NATO ile ilgili şey yapıyordu. Şimdi her ülkenin kendine has bir kırmızı çizgisi var. Dolayısıyla Putin dikkat ederseniz şunu üzüyor. Ya ben kaç kez söyledim. Biz Avrupa için tehdit değiliz. Bunu kendilerine aslında bir yönüyle bir meşru bir zemin bulmak için sürekli kullanmaya çalışan bir Avrupalı siyasetçiler var. Ve halk nezdinde emin olun yani konuştuğumda ve birçok insanların da söylediği bunu inandırıcı bulmuyor. Hı hı. Yani şimdi ekonomik olarak da Rusya mesela çok son zamanlar durgun bir vaziyette. Ancak ona rağmen de enflasyon oranları %8. Yani çok olağanüstü. Mesela bakın İran'dan bahsediyoruz. %70 enflasyon artışı oldu. Yani İran gibi değil Rusya. Putin bunu adım adım aslında bu süreci hazırlayarak bence bu riski göz önüne aldı. Şimdi diğer bir mesele hatırlanacağı üzere. Şimdi bu saatten sonra Rusya istediği yani Donetsk'in belli bir kısmı yani Ukrayna topraklarının neredeyse %20'sini işgal etmiş durumda. Ve 1 milyona yakın bir Rus askeri ölmesinden bahsediyoruz. Evet. Ben Rusya'dan birisiyle konuştuğumda bu saatten sonra Putin'in bu toprakları iade edip çekiliyor oluyor olması demek siyasi bir intihar. Yani bu bedeli insanlara nasıl anlatacaksınız? Doğru. Dolayısıyla Trump'ın da aslında çıkış yolu bulamadığı noktada bu. Şimdi Zelenski de bir yönüyle bunca bedel ödetmiş. Aynı şekilde ölümler var. Bir de bir taraftan toprak kaybını. Hatırlanacağı üzere zaten Trump da Zelenski onu dedi. Ya sen kaybettin diyor artık bunu kabullen. Ama burada dikkat ederseniz ki Sayın Cumhurbaşkanımız da söyledi, bu süreci sabote eden bazı ülkeler var. İngiltere... Yani
0: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak meselesinde mesela Türkiye'nin vurguladığı noktalardan biri de. Şimdi Ukrayna yönetiminin de o toprakları Rusya'ya teslim etmek istememesini anlamlıyla karşılamak
1: yok,
0: lazım diye düşünüyorum. Tabii.
1: Kesinlikle öyle ama siz yani bir Rusya'dan bahsediyorsunuz. Hı. Yani birilerine güvenerek böyle bir toplumu bu ateşin içerisine attığınızda bunun arkasını düşünmek durumdasınız. Trump ne dedi? Tamam ben sana destek veririm ama yerin altını ben işleyeceğim dedi. Yani nasıl başka türlü şey yapacaksınız?
0: Evet.
1: Dolayısıyla öyle her cesaretin bir arkada bir desteği olmak durumda. Olmadığı takdirde bakın Ukrayna halkı 6 milyon insan göç etmiş durumda. Yani erkekler zorla askere gidiliyor. Ve şu an Rusya'nın bu konudaki saldırıları da doğrudan günlük hayatı etkileyen az önce hocamın da söylediği yani benim düşüncem de o şekilde. Putin olabildiğince Slav ırkı olduğu için siviller yani bu kadar içlere doğru şey yapılmıyordu. Saldırı olmuyordu. Ama tabii Ukrayna süreç içerisinde bunu ilerlettiği vakit dolayısıyla Rusya da o kartını kullanmaya başladı. Peki bu nasıl durdurulur?
0: Yani evet bir burada, kırılma noktası olması gerekecek illaki bu savaşın tabii, bir şekilde bitmesi için.
1: Yani burada gene ben Avrupalı liderler değil de Trump'ın tekrar ki Trump da en son ne dedi? Eğer barışa yaklaşmazsanız ikinci görüşmede yeniden Putin'le görüşmenin bir anlamı yok. Ki en son şöyle dedi. Birine söylüyorum bir adım atıyor, diğerine söylüyorum diğeri atmıyor. Bu nasıl iş deyip en son artık kendisi bile çekilip İran meselesiyle baş başa kalmış bir durumu görüyoruz.
0: Nasıl olacağını göreceğiz tabii ama Alaska'daki görüşmeden sonra hatırlarsanız Avrupa'nın tekrar devreye girmesiyle belki de çözüm yolunda atılabilecek bazı
1: adımlar. Ya apar topar hatırlayın işte onu demek istiyorum. Yani Avrupa'da İngiltere'de altılı ülkeler liderleriyle işte Trump öyle azarlayınca hemen kendince bir cephe. O zaman tamamen gerçekten savunun. Yani gerçekten mali bütçe konusunda sınırsız destek verin. Bir taraftan cesaretlenip de böyle yarım ağız destek verirseniz olan Ukrayna halkına olur. Benim demek istediğim yoksa tabii aynen ki Ukrayna'nın evet. toprak bütünlüğü, ulusal egemenliği. Yani şimdi Putin kalkıp ya

0: Geçmişte burası, bu bostan bizimdi derler ya. Burası bizimdi. Hayda şey yapalım. O zaman dünyada hiçbir ulus devlet herhalde kalmaz. İmparatorluk
1: Ya.
0: çağına geçmiş oluruz yani.
1: Doğru diyorsunuz. Şimdi bahsettik ya Rusya'nın saldırıların devam ettiğinden Almanya Başbakanı da oradayken saldırılar sürdü diye. Almanya Başbakanı'nın Zelenski ile olduğu sırada Kiev'de açık havada dışarıdayken hava savunma sistemlerin devreye girdiği ve saldırı sirenlerin çaldığı bir görüntü vardı. Bir onu izleyelim ondan sonra devam edelim.
2: Тут було пряме влучання БПЛА «Шахет» з термобаричним зарядом. Загинуло дві людини, сім поранено, 35 було врятовано.
3: You are sitting in the building
4: yes.
3: and you're on with
4: Ismail? Yes.
5: We are receiving the reports every minute. This is a UAV.
1: Şimdi tabii görüntüyü izledik. Bu görüntünün servis edilmesinin özel bir amacı var. Nedir o amaç? Herhalde şunu söyleyebiliriz. Siz ne kadar saldırı düzenlerseniz düzenleyin. Avrupa bizimle birlikte ve Avrupa'nın desteği eksilmeyecek, ortadan kalkmayacak. Almanya adına da tam ters cepheden benzer bir mesaj verildiğini söyleyebiliriz herhalde. Özellikle savaşın Avrupa'ya yayılma riski konuşulurken aslında bu açıdan sembolik. Ama Putin'in Rusya cephesinin tabii bu mesajları muhakkak takip edip bu görüntüleri izleyip o mesajları alıyorlar ama bunların Rusya cephesini geçmişten hatırladığımız kadarıyla genelde daha da sertleşmekten, saldırganlaştırmaktan başka bir etkisi olmadı. Bu sefer de öyle mi olur? Ne dersiniz?
6: Ya evet, aslında orada ben bana soracak olursanız biraz daha başka anlamlar da ifade ediyor. Biraz 2. Dünya Savaşı yıllarına gitmek lazım ki Ukrayna cephesi Nazi Almanya'sı ve Sovyetler Birliği'nin ki biraz daha ilerisi Rus toprakları, Kursk bölgesi çok ciddi derecede Almanya ve Sovyetler Birliği'nin savaştığı bir alandır. Yani evet. Bence baktığınızda Putin orada bir Alman başbakanına aslında biraz da belki de 2. Dünya Savaşı'nın Berlin'ini, oranın Sovyetler Birliği'nin girmesi, bombalaması ve yine Ukrayna'da da o günleri, o savaş günlerine biraz atıf. Ama Alman başbakanının çok soğukkanlı kalması da aslında bu saldırıya karşı da bizim de yani cesaretimiz üzerinden bir söylenebilir ama duruşunda da bir soğukkanlılık görüyoruz. Yani biraz burada aslında şöyle bir durum var Çağrı Bey. Biz Ukrayna Savaşı'nın niçin bu noktaya geldiğine baktığımızda artık süreç şu şekilde işlemeye başladı. Bu bir Avrupalıların belki de 2. Dünya Savaşı da dahil olmak üzere bir Avrupa güç merkezi, uluslararası sistem oyununun ve o dönemki yani 1650'lerin sonrasından itibaren geçen bir hem Avrupalıların hem de Rusya açısından güvenlik hafızalarının çok ciddi derecede hayata geçmiş olması. Şimdi meseleyi şuradan bakmak gerekiyor. Evet çok haklısınız. Şimdi hocalarımız da bahsetti, kıymetli hocalarım da. NATO'nun genişleme süreci bir noktada geldi ve 2008 yılında işte o dönem NATO Bükreş zirvesinde şu açıklama yapılmıştı zirve metninde. Gürcistan ve Ukrayna bir gün NATO üyesi olacaktır diye. Hı hı. Şimdi bu ifade açıkçası bu güvenlik hafızası dediğim süreçleri bir şekilde özellikle Rusya tarafından kırmızı çizgi, Napolyon seferi işgali, Nazi Almanya'sının işgali ve batıdan gelen tehdit algısı üzerine şekillendirdi.
1: Şimdi Putin böyle, bunu not etti ve unutmadı açıkça diyebiliyoruz.
6: Ya elbette şimdi şöyle düşünelim Çağrı Bey, Kırım'ın dahil olduğu bir Ukrayna eğer NATO içerisine dahil olursa ve diğer taraftan Gürcistan'ı da kattığımızda şimdi şöyle bir durum var. Karadeniz'de haritayı açtığınızda biz çok ufak bir kıyı şeridine sıkıştırılmış Rusya görürüz.
1: Doğudan batına sıkıştırılmış olacak, evet.
6: Çok haklısınız ve burada bir de 1853-56 Kırım Harbi ki o dönem Osmanlı İmparatorluğu Devleti bununla beraber Fransa, Prusya ve İngiltere, Avusturya, Macaristan'ın destek vermesiyle Kırım Harbi'ni de unutmamıştır. Ruslar çok büyük bir yenilgi almışlardır. Bir de Kırım'ın özellikle Moskova'ya yakınlığı ve çok düz bir alan olması bir güvenlik açığı endişesi çerçevesinde de okunuyor. Tabii şimdi Ukrayna'nın girmesi demek, diğer taraftan Gürcistan'ın girmesi demek sizin çok geniş bir manada aslında bir çevreleme politikasıyla iyice karşı karşıya kalmanız
1: bir kere Karadeniz filonunuzun felç olması anlamına gelecek. Değil mi?
6: Kesinlikle haklısınız ve zaten şöyle bir durum var. Onu da ekleyeyim uzatmadan. 1991'de Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber bu güvenlik hafızalarından bahsederken bakın dikkat edin Polonya, Macaristan,

0: Yunanistan, Bulgaristan veyahut da Romanya. Şimdi bu ülkeler özellikle yine 3 Baltık ülkesi Letonya, Estonya ve Litvanya ilk yaptıkları iş Avrupa Birliği'ne girmek olmadı. İlk yaptıkları iş NATO'ya girmek oldu. Çünkü bu ülkelerde Sovyetler Birliği dönemi, Soğuk Savaş döneminde kendilerinin Rusya tarafından işgal edilmiş algısı mevcut. Hı hı. Şimdi bunun üzerinden düşündüğümüzde ki Berlin'e kadar girmiş Soğuk Savaş'ta aslında o bölgeyi tampon olarak artık bir daha bana ne Nazi Almanya'sı veyahut da Napolyon Fransa'sı gibi bir ülke saldırmasın diye ki o dönemde hatırlayalım Almanya'nın yarısı da İngiliz, Fransız ve Amerikan kuvvetleri tarafından kontrol ediliyordu. Bir daha bana saldırı olmasın ve benim aslında Avrupa'yla o tarihsel olarak işte Slav kökeni üzerinden baktığımızda özellikle Doğu Avrupa ve Balkanları kendi etkisi altında gören Rusya'nın biz adım adım NATO genişlemesiyle Ukrayna'ya kadar geldiğini görüyoruz. Hı hı. Ve o bildiri sonrasında aslında 2009'da bir Ukrayna Rusya arasında gaz krizi oldu. Tabii daha sonrasında da 2014 yılında
1: dikkat edilirse... Vanalar tersine çalışmaya başlamıştı değil mi Avrupa'dan?
0: Evet çok haklısınız ve o neyse bir şekilde o olay sündürüldü diyelim. Diğer taraftan 2009'da Gürcistan'da Ossetya ve Abazya bölgelerini aslında Gürcistan'la savaşarak Rusya bu bölgeleri aldı. Ve orada da Gürcistan'a bir mesaj verdi. Şimdi Doğu Avrupa'dan artık etki sahanızdan çıkartıldınız ama güvenlik hafızanızın Kırım Harbi, Napolyon Seferi ve Nazi Almanyası yani Batı üzerinden gelen bir tehdit algısı üzerine kurulmuş bir aslında Rusya görüyoruz. Hem bir taraftan etki sahanızı kaybediyorsunuz, diğer taraftan da bir Avrupa güvenlik mimarisi çerçevesinde NATO'nun özellikle Amerika başta olmak üzere bu bölgede etki kurduğunu söylememiz gerekiyor. Ama diğer taraftan şöyle bir durum da var. Gürcistan'ı da alırsanız Karadeniz sizin dünyaya açılan kapınız, bir defa orada sıkıştırılmış oluyorsunuz. Ama diğer taraftan bu süre içerisinde Gürcistan aldıysanız bir emsalle Ermenistan, Azerbaycan'a kadar gidip sizi aslında Orta Asya'ya doğru da hem Avrupa'da ki Finlandiya'nın girişiyle de beraber aslında Arktik bölgesinde de sıkıştırıldığınız, çevrelendiğiniz bir süreci getirdim.
1: Onu diyecektim ben de şimdi. Yani NATO, Ukrayna NATO'da olamaz, NATO silahları, NATO askeri Ukrayna'da olamaz denilerek aslında başlatılmış bir savaş Rusya tarafından. Ama NATO'nun genişlemesine tepki olarak başlatılan bir savaş, NATO'nun daha da genişlemesiyle
0: evet, çok devam ediyor.
1: Yani o da ciddi bir handikap aslında Rusya için.
2: Ama tabii burada NATO, kusura bakmayın, NATO Ukrayna'ya doğru genişlemedi.
1: Evet.
2: Yani bu savaşla birlikte
1: ama
2: Putin...
1: Ama 1300 kilometrelik kara sınırı NATO toprağı oldu.
2: Evet. Bu savaşla birlikte Romanya, Putin Ukrayna'nın NATO'ya girmesini imkansız hale getirdi. Çünkü NATO bir güvenlik örgütü. Savaşta olan cephe ülkesini hiç zaman almak istemezsiniz. Yani kuzeydeki ülkelere evet NATO üyesi oldular ama Putin'in kazanımı açısından söyleyeyim Ukrayna bir daha NATO üyesi olamayacak mevcut koşullarda.
0: Tabii hocam bunu gerçi zaman gösterecektir. Nasıl sonuçlanacak o çok önemli ama şöyle bir durum var. Yani orada da yine güvenlik hafızalarının biz canlandığını görüyoruz. Yani Finlandiya 1940 kış savaşı vardır Sovyetler Birliği ile. Ve vermek zorunda kaldığı topraklar. Mesela Finlandiya bir anda o güvenlik hafızasında Rus işgali tehdidi algısını hareket ettirerek NATO üyesi oldu. İsveç 1850'lerin ortasından beri tarafsız olan ülke Rus tehdidi algısıyla bir anda bakıyoruz ki NATO üyeliğine başvurup NATO üyesi oluyor. Yani burada ülkelerin baktığımızda geçmiş tarihsel güvenlik hafızalarının da çok etkilendiğini ve tetiklendiğini söylememiz lazım.
3: Onlar da Ukrayna Savaşı'ndan sonra bir anda o kaygıları hatırlatır oldu.
0: Orada da hocam aslında şöyle bir mesele vardı. Gözden kaçıyor. Şunu da belirtmek lazım. Ukrayna'nın özellikle NATO üyeliğini en çok isteyen ülke Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Şimdi Avrupalı ülkeler özellikle baktığımızda Almanya, Fransa veyahut da İngiltere'yi sayamayız. Gerçi de daha sonrasında Amerika ile aynı noktaya geldi. Şimdi kıta Avrupa'sındaki ülkeler geçmişten şunu biliyorlar. Yani Çarlık Rusyası dönemi itibariyle güç merkezinde Rusya ile nasıl söyleyeyim onun bir etki sahasının neresi olabileceği, ne kadar yaklaşılabileceğini geçmiş tecrübeleriyle bilen ülkelerdi ki şunu söylüyorlardı. Bakın hem Rusya çok özledim. Hem Ukrayna hem de Gürcistan Batı kimliğinin bir parçası değil. Avrupa kimliğinin bir parçası değil diye ifade ediyorlardı. Ve şunu da ifade ediyorlardı. Şimdi birincisi biz Avrupa Birliği'ni alacaksak bu ülkelerin gelişmiş bir demokrasisi yok. Yolsuzluk gibi çok ciddi problemleri var. Ekonomik altyapısı çok kötü. Bunun bize vereceği çok bir maliyet var ve tarihi olarak da bizim kimliğimizin bir parçası değil. Diğer taraftan NATO ile ilgili yaptıkları açıklama da şuydu. Şimdi Rusya'nın yanına bu kadar sokulmaya gerek yok. Ukrayna bizim aramızda bir tampon ülke olarak kalmalı. Biz zaten şimdi Faik hocam da bahsetti. Zaten enerji tedarik ediyoruz. Ve bugün Ukrayna'nın bir savunma sistemlerini entegre edip zaten Rusya'nın dibine bu kadar yaklaşırken bir de

0: burada üstümüze gelecek maliyet var. 2022'deki bu askeri hareketle beraber hocam, harekatla beraber tam tersine şimdi Trump da ilk başkanlık döneminde hatırlarsanız NATO'nun beyin ölümünden bahsetti. Hatta şunu söylüyordu. Avrupalıların çok fazla derecede Rusya gazına bağımlı olduklarını, bu bağımlılığa son vermeleri gerekti. Ama evet, şimdi Avrupa, siz de çok sık gidiyorsunuz. Yani orada son itibariyle NATO güvenlik şemsiyesi, daha doğrusu Amerikan güvenlik şemsiyesi var. Diğer taraftan bir ticaret alışveriş de yapıyoruz. Enerjimizi tedarik ediyoruz ve bir şekilde kendi ekonomimiz ve bu ekonominin içeriye yansıdığı toplumsal refah düzeyimiz var diyorlardı. Fakat işte bu 2022 itibariyle şimdi Trump'ın da yeni başkanlık göreviyle şunu görüyoruz biz Çağrı Bey. Avrupalılar artık bence bunu şöyle okumaya başladılar. İşte o eski atıfla Kiev, daha sonrasında Varşova, Polonya, diğer taraftan bakıyoruz Berlin, Paris ve Londra. Yani şunu söylüyorlar, o 2. Dünya Savaşı veyahut da bir önceki süreçlerde yaşadığımız savaşlar ve bir hat olarak burada ele aldıklarını görüyoruz. Yani Varşova'nın da iyi hatıraları yok 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Almanya'nın da, Berlin'in de yok. Diğer taraftan diğer ülkelerinde o savaşı yaşamış bir hafızası var. Hani daha doğrusu Sovyetler Birliği'nin, Fransa ve İngiltere de gayet iyi bilir, çok iyi derecede o Sovyetler Birliği dönemi Kızıl Ordu'nun bir makine işleyişiyle, üretim ve askeri gücüyle Berlin'e kadar girmesi. Zaten çok büyük korku da şuydu, Avrupa'nın Batı'nın da gerisini alacağına dair. Hemen o süreç içerisinde de biz 49'da NATO'nun kurulduğunu görüyoruz. Yani biraz bu bağlamda okuduğumuzda tamamen güvenlik hafızaları birbirini tetiklemiş durumda ki bu da buradaki bir açmazı yaratıyor. Tabii şunu da eklemek lazım. Şimdi Ukrayna'nın kendi sınırlarının, o işgal edilen topraklarının eğer ki kabul edilirse Rusya tarafından işte Donbas, Luhansk bölgelerini. Şimdi yani Birleşmiş Milletler o kadar tartışma, Sayın Cumhurbaşkanımız çok önemli bir aslında tarihi bir konuşma yaptı orada. Zaten sistemi eleştiriyordu. Şimdi Birleşmiş Milletler'in önemli noktalarından birisi güç yoluyla sınırların değiştirilememesi. Şimdi buna müsaade ederseniz bu Avrupa'da olmak üzere birçok yerde aslında bir emsal oluşturma sürecini de beraberinde getiriyor. Tabii diğer taraftan şunu belirtmek lazım. Rusya'nın kırmızı çizgileri veya hatta hassasiyeti tamamen güvenlik noktasındaki bakış açısı bu. Tabii Ukrayna'da kendi yani yaklaşımı çerçevesinde de bir baktığımızda hayatta kalma mücadelesi olarak bunu adlandırıyor.
1: Yani tabii Ukrayna dönüp de ben egemen bir devlet olarak kendi kalemimi tayin etmek istiyorum dediği zaman Rusya'nın vereceği cevaplar
0: tabii bu
1: biraz sıkıntılı durumlar doğurabiliyor ama Rusya cephesinden baktığınızda benim güvenliğimi siz bana verdiğiniz sözleri tutmayarak NATO'yu genişlettiniz ve benim güvenliğimi riske attınız diyerek bir hamle yaptığına baktığınız zaman da o tarafı kendi içinde belki de tutarlı görebiliyorsunuz ama işte sorun da aslında burada çıkmıyor mu ortaya? Yani iki tarafın da haklı olması meseleyi evet, daha büyük ve çözümsüz hale getiriyor aslında diyebilir miyiz?
0: Çok haklısınız ve bu noktadan itibaren de şunu görmeye başladık. Tabii biz bir de işin şurasını konuşmamız gerekiyor. Şimdi hep NATO'nun veyahut da işte NATO üyesi ülkelerin hep Ukrayna'ya desteğinden bahsediyoruz. Evet doğru, bu bir gerçeklik. Yani İngiltere'nin baktığımızda 63 bin Ukrayna askerini eğittiğini söylememiz gerekir. Bunun için de verdiği Storm Shadow füzeleri, diğer taraftan Scalp füzelerinin lisansını, İngiltere diğer taraftan Storm Shadow füzesinin lisanslarını elbette ki Ukrayna'ya verdi. Şimdi savaşın doğası değişiyor. Belki onu birazdan konuşuruz ama şunu burada belirtmek gerekir. Altını da belki çizmek gerekiyor ki evet her iki taraf haklı ama şimdi her iki tarafın da kendince birisi egemen bir devlet. Geçmişe atıfla artık Rusya ile arası açılmaya başlamış ama Rusya'nın baktığımızda hala Ukrayna'yı biraz önce Necmettin Hocam bahsetti. İlk bağımsız Rus devleti olarak Kiev Knezliğini baz alır Ruslar. Tabii burada hem bu var hem artık Doğu Avrupa'daki etkisinin, Balkan bölgesindeki etkisinin kırılması ve o güvenlik algısıyla NATO'nun yaklaşması mevcut. Tabii işin içinde bu kırılmalar bir de şuralara da gidiyor. Yani Rusya-Ukrayna açısından baktığımızda şimdi Kiev Kilisesi benim bildiğim Ortodoks Kilisesi. Şimdi Hristiyanlıkta şöyle bir durum var Çağrı Bey. 12 havari tarafından bir kilise kurulmuşsa onun kutsallığı veyahut da merkezi kısmı oluyor. Şimdi 12 havariden birisi Kiev'deki kiliseyi kurduğu için bu Ortodoks aslında cemaati için de kutsal olan kısmı bu. Diğer taraftan da Moskova Ortodoks Kilisesi var. Şimdi bununla ilgili bir baktığımızda aslında orada çatırdama da görüyoruz ama biraz da yine 2. Dünya Savaşı yıllarının sonrasında Stalin dönemi. Şimdi Ukrayna'nın belki de oradaki en büyük kırılması o. Uyguladığı Stalin'in politikası.

0: politikaları ile 3 milyona yakın Ukraynalı'nın o açlıktan dolayı hayatını kaybetmiş olması da bir kırılganlık. Yani bugün artık Ukraynalılar kendilerini Rusya'nın bir veyahut da Rus etnik kimliğinin bir parçasından ziyade çok daha farklı bir etnik kimlik olarak algılıyorlar ve Batı'nın bir parçası olmak istiyorlar.
1: Yani Ukrayna Kilisesi'nin Rus Kilisesi'nden ayrılması aslında mevcut siyasi ihtilaflardan çok daha derin bir bölünme ve ayrılığa işaret ediyor.
2: Ruslar kendi 3. Roma olarak görürler. Yani Çarlık döneminden beri. Hı hı. Şimdi 1. Roma, işte sonra Doğu Roma İmparatorluğu, Bizans. O yıkıldıktan sonra 1453'ten sonra Ruslar tarihsel bir iddia olarak biz 3. Roma'yız, 4.sü olmayacak diye düşünürler. Şimdi Balkanlar'da ve biraz hocamın ifade ettiği gibi Ukrayna'da bağımsız kiliseler var. Daha önce Moskova Kilisesi'ne bağlı olan Ukrayna Kilisesi ayrıldı ve kendi bağımsız kilisesini kurdu. Dolayısıyla teopolitik olarak da Rusya'yı parçalayan bir durum yani bu savaş.
1: Aslında biraz da belki de siyasi gelişmelerin yanında asıl kızdıran arka plandaki gelişmelerden
2: meselelerden bir tanesi de
1: bu olması mümkün. Ya şimdi Rusya ve Ukrayna savaşı mesele olunca tabii konuşacak pek çok bunun boyutu var. Bu boyutlardan biri de şimdi Avrupa'nın tedirginliğinden bahsettik. Geniş şekilde değiniriz ikinci bölümde de ama bir giriş yapalım en azından diyorum hocam. Kaliningrad meselesi malum Avrupa'nın içindeki Rusya Kaliningrad. Evet. Yani Rusya ile kara bağlantısı yok. Ancak son günlerde Avrupa medyasında işte savaşın Avrupa'ya sıçrama riskine karşılık NATO ülkelerini burayı kuşatabileceği yönde bazı yorumlar yapıldığını gördük ki bu yorumlara Rusya'dan çok sert cevap geldi gecikmeden. Yani çeşitli kanatlardan geldi. En son Putin'den de benzer bir mesajı gördük. Bu mesajlar özetle biz böyle bir durum olursa nükleer silah dahil her türlü silahı kullanırız diye özellikle vurgu yapıyorlar. Şimdi nükleer silah konusu ayrı bir tartışma ve başlık. Çünkü son zamanlarda bu kadar, hiç son zamanlarda olduğu kadar şiddetli, yoğun şekilde dile getirilmemişti bu mesele. Rusya'nın bunu boşu boşuna dile getirmeyeceği yönde de pek çok uyarı var, pek çok yorum var. Çünkü Rus doktrinine baktığınız zaman da nükleer silahı ilk kullanan taraf biz olmayacağız diye bir ifade görmüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Sovyetlerden sonra bu konvansiyonel güç azalmaya başlayınca böyle bir değişikliğe giderek dengeyi burada kurdular. Ve bunun üzerine yaşanan günümüzdeki tartışmalar ciddi ciddi artık nükleer silah riskini iyice gündeme getirmiş durumda. Rusya bunları gerçekten bir gözdağı vermek için mi söylüyor yoksa bir uyarı mahiyetinde mi söylüyor? Yapabileceği bir tehdit unsuru olarak mı öne sürüyor? Bunların yorumlarını alacağım sizden ama bir araya gitmemiz lazım. Araya gidelim, ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kısa bir aramız var, az sonra tekrar karşınızda olacağız.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te. Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.
2: Küresel oyun devam ediyor. İkinci bölümde karşınızdayız. Rusya-Ukrayna savaşını ve savaşın Avrupa'ya yayılma riskini, özellikle Kaliningrad tartışması üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Hocam az önce de özetledik. Yani çok ciddi bir alan, riskli bir alan. Gerçekten Avrupa'nın içinde hani Rusya adına saatli bomba denilebilecek, daha doğrusu Rusya tarafından bir karmaşa çıkarılmak için saatli bomba denilebilecek birkaç noktadan biri olarak görülür. Kaliningrad bir Rus toprağı olduğunu tekrar vurgulayalım. Ama Kaliningrad üzerinden Rusya cephesinden gelen nükleer silah uyarıları gerçekten göz ardı edilmemesi ve ciddiye alınması gereken

0: uyarılar olarak görülüyor pek çok kişi tarafından. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi Kaliningrad Rusya'nın ana karasıyla bağlantısı olmayan bir toprak parçası deniz kenarında. Burası Rusya için çok stratejik fakat Avrupa için çok stratejik bir yer değil. Yani Avrupa açısından böyle jeopolitik önemi çok büyük olan bir alan değil. Ukrayna cephesinde işler bu kadar kötüyken Avrupa açısından Rusya'yı yeni bir alanda daha el yükseltmeye zorlayacak Putin'i bir siyasetin meydana gelme ihtimalini ben zayıf görüyorum. Şimdi Putin zaman zaman işte nükleer silahları bir tehdit unsuru olarak söylüyor, ifade ediyor. Fakat yani Avrupa cephesinde az önce Slav ırkı üzerinden bir okuma yapmaya çalışmıştık birlikte. Rusya'nın Avrupa toplumlarında böyle bir travmaya yol açacak bir siyaseti takip edeceğini de ben öngörmüyorum. Şöyle ki yani bugün Rusya'da da oldukça etkililer Avrasyacı gelenek. Yani 1910'lu yıllardan bu yana yaklaşık 120 yıllık bir geçmişi var. Rusya'yı yani bir eksen olarak görürler ve Avrupa ile iyi ilişkiler kurmayı hep önemserler. Yani bu siyasi kültürde de var Rusya'nın. Yani burada tabii Avrupa toplumları, halklarıyla kurulan münasebet önemli. Yoksa belki Almanya rejimiyle ya da işte İtalya'daki bir politik sistemle bir kavgası olabilir. Dolayısıyla ben hani bunu zaman zaman dile getirilse bile Kaliningrad üzerinde bir tırmanmanın olacağını düşünmüyorum. Çünkü Avrupa için çok stratejik bir yer değil. Ama eğer Rusya'yı provoke etmek istiyorlarsa, Putin'i hem içeride sıkıştırmak istiyorlarsa bunu yapabilirler. Onun dışında yani bir henüz bu çatışma bu boyuttayken bir nükleer silah kullanılması ihtimali de hani çok zayıf. Mesela bakın Amerika, İran'da yaklaşık 6-7 aydır bir çatışma içerisinde ama böyle bir şeye başvurmadı. Dolayısıyla hani nükleer silahlar çok tehlikeli silahlar. Yani kovboy filmlerinde vardır eskiden böyle tabancayı çekince vuracaksın. Hani o düğmeyi açınca basıyorsun sonuçta. Bir de bunun second strike capability var. Yani ikinci vuruş kapasitesi var. Siz bir yere bir nükleer silah attığınızda muhatabınızın da ikinci bir vuruş kapasitesi size dönebilir yani. Dolayısıyla bu karşılıklı birbirini yok eden bir denge üretiyor.
0: Dehşet dengesi.
1: Dehşet dengesi evet. Yani şimdi Rusya'nın nükleer bir güç olduğunu, çok etkili nükleer silahlı olduğunu biliyoruz. Fakat Rusya Avrupa'nın herhangi bir yerine nükleer silah kullandığında bunun bir cevabı olacaktır. Ve cevap da misliyle yani o nükleerle olacak. Dolayısıyla şu an için küresel sistemde tarafların bu kadar kutuplaştığını, böyle büyük bir çatışmanın, büyük bir savaşın ortaya çıkacağını ben öngörmüyorum, düşünmüyorum, temenni de etmiyorum. Rusya açısından da yani Avrupa'da Avrupa ülkeleriyle kavga etmek, oradaki halklarla, çünkü nükleer silahlar hedefi yani hani askeri bir üs vesaire değil. Nükleer silah düştüğü yerde on binlerce sivil öldürebilen silahlar. Yani bu doğrudan bir toplumsal yıkıma, insani bir krize yol açacak ölçüde silahlar. Bunun bu aşamada bir sözlü bir tehdit olarak ben dikkate aldım. Ukrayna cephesinde henüz Avrupa Rusya'yı sınırlayamamışken Kaliningrad'da Rusya'yı provoke edecek bir eylemin içine gireceğini ben düşünmüyorum.
0: Anladım. Peki Avrupa'dan şöyle yorumlar okuduk yakın geçmişte son birkaç gün içinde. Yani önümüzdeki birkaç ay içinde Rusya Avrupa'da büyük bir hamle yapmaya hazırlanıyor diye. Ama bu hamlenin öyle bir hamle olacağını ki NATO'nun 5. maddesini işletmeye imkan tanımayacağını ancak çok etkili, sarsıcı bir belki de bir hibrit saldırı, gri alanda bir hamle yapabilecekleri yönünde çok ciddi endişeler olduğunu okuduk. Böyle bir hamle bekler misiniz Rusya'ya?
1: Yani ben Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda bir bataklığa saplandığını düşünüyorum. Yani bir hamle yapsa belki Odessa'ya, yani Ukrayna'nın deniz Karadeniz'e bağlantısını kesmeye dönük bir hamlesi olabilir. Kiev'e yönelik daha ağır bir saldırı bugünkü yaptığı gibi veya doğrudan karadan bir işgal gibi bir hamlesi olabilir. Onun ötesinde yani bu cepheyi daha derine taşıyacak bir mecalin olduğunu ben düşünmüyorum. Yani Rus kamuoyu da çok yıprandı. Çok sayıda asker kaybettiler. Ekonomileri de ciddi anlamda daralmış durumda. Yani petrol fiyatları işte 100 dolarları aşmışken Rusya ekonomisi büyümüyor. Yani normalde birkaç kat büyümesi lazım. Çünkü Rusya'nın devlet gelirlerinin %60'ına yakını petrolden ve doğalgazdan, yani hidrokarbondan geliyor. Yani böyle bir koşulda Rusya'nın bahsettiğiniz ölçüde bir tırmanmayı gerçekleştireceğini ben düşünmüyorum. Rusya açısından Ukrayna'daki bu hedefler tırnak içerisinde meşru hedeflerdir. Yani çünkü Ukrayna'dan Rusya'ya dönük saldırılar var, Rusya'nın derinliklerine. Fakat Avrupa'nın herhangi bir ülkesi

0: işte Moldova olabilir, Beyaz Rusya olabilir veya başka bir yer olabilir. Yani işte örneğin Polonya'ya doğru veya işte kuzeydeki Baltık ülkelerine doğru bir genişleme veya bir manevra ihtimali ben görmüyorum.
1: Anlıyorum. Şimdi tabii Avrupa deyince doğrudan meseleye NATO da giriyor. Çünkü pek çok Avrupa ülkesi NATO üyesi doğal olarak. Şimdi şöyle bir tablodan bahsedilir. Rusya, Ukrayna Savaşı nedeniyle her ne kadar dediğimiz gibi askeri üretim kapasitesini gelişkin tutmayı başarabilmiş olsa da, faal tutmayı başarabilmiş olsa da ciddi şekilde doğal olarak yıprandı. Çünkü bu savaşı sürdürebilmek bu kadar ambargoya rağmen ister istemez bu askeri üretimi de sürdürebilmek Rus ekonomisi üstünde ciddi bir baskı oluşturuyor. Öte yandan NATO'ya baktığımız zaman şimdiye kadar aslında Rusya'nın karşısında hiç olmadığı kadar güçlü bir konumda olduğu yönünde yorumlar görüyoruz ama buna rağmen Avrupa içinde hem Avrupa'nın kendi içindeki savunma dayanışmasına hem NATO'ya yönelik bir şüphe olduğuna dair de bazı açıklamalar görüyoruz. Mesela bir tanesi Slovakya Başbakanı'ndan gelmiştir, Robert Fico'dan. Diyor ki NATO anlaşmasının 5. maddesine inanmıyorum. Bunu açıkça söylüyorum. Bir şey olması durumunda herkesin buraya koşup bizi savunacağına inanmıyorum. Avrupa Birliği içindeki dayanışma bile şu anda çalışmıyor. Aslında böyle bir yumuşak karnın olduğunun Rusya'da farkında mı? Buna yönelik bir planlaması, bir hamle niyeti var mıdır? Tabii bilemiyoruz. Siz ne dersiniz?
2: Şimdi şuradan başlamak gerekiyor. Yani Putin aslında birebir ülkelerle ilgili olarak iç siyaseti de dizayn etme çabası var. Yani bunun aslında nedeni az önce sizin sorduğunuz soruyla alakalı. Çünkü Putin yani mesela Fransa'daki Marine Le Pen'le aynı zamanda Alternatif für Deutschland AFD partisiyle hatta Marine Le Pen'e partisine destek verdiği, maddi destek verdiği Fransız kamuoyunda dahi tartışıldı. Aynı şekilde Aşırı Sağ Partisi'ni. Yani dolayısıyla aslında Avrupa'nın o kendi içerisinde dayanışma sergileme zafiyeti Putin için aslında bulunmaz bir fırsat. Zaten Avrupa Birliği'nin en temel çıkmazlarından biri ortak bir dış politika belirleyememeleri. Aslında Türkiye ile olan ilişkilerindeki bu derecede ilişkilerin sürdürülebilir olmamasının temelinde de bu. En basit örnek meşhur Nabokko projesi vardı. Aslında yani 2009-2010'lu yıllarda yani Rus gazının işte Avrupa için artık risk teşkil ettiğini alternatif bulalım diye söylentileri ve bu konuda bir arzusu içerisindeydi. Ve Türkiye orada aslında çok ciddi bir inisiyatif aldı. Yani Güney Gaz Koridoru'ndan alternatif gaz hattı oluşturma adına hamlesi vardı. Ve bakın ne oldu? Çok büyük anlaşmalar yapıldı. Akabinde birkaç tane Avrupa içerisindeki bu Nabokko projesini imza atan ülkeler bu süreçten vazgeçti. Mesela bunlardan bir tanesi Bulgaristan. Bunda da temelinde neydi? İşte o Putin'in teke tek ülkeler nezdinde geliştirdiği politikaydı. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin böyle bir çıkmazı var.
1: Rusya'ya yönelik enerji ambargosunda da çok ciddi tartışmalar gördük. Bunu hani belli muafiyetler
2: Tabii
1: sağlanarak bazı
2: tabii
1: ülkelere bir
2: işte
1: şekilde
2: bazı
1: açtılar
2: ülkeler bu konuda imza atmadılar. Yani taraf olmadılar yaptırımlar konusunda itirazları oldu. Halihazırda bu Putin aslında bir yönüyle bunu bir satranç gibi Avrupa siyasetini de aynı zamanda bir dizayn etme çabası var. Şimdi diğer soruya gelince zaten yani bu zamana kadar İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra aslında o güvenlik şemsiyesinin Amerika'ya bağımlı olma ilişkisi Avrupa'da bir rağbet oluşturdu. Yani yıllarca kulağının arkasına yattılar diyeyim yerindeyse. NATO Genel Sekreteri bunu söyledi. Her şeyin bir bedeli var. Ve şimdi bakın en büyük sorunlardan bir tanesi paralı, profesyonel asker talebi var, ihtiyacı var ama insanlar gitmiyor. Neden? Çünkü bu askerlik mefhumu öyle bir günden yarına hani askeri tesisat üretebilirsiniz ama insanlar 50 yıl boyunca o konforunu yaşamış millete hadi bakalım sana para vereceğiz askere git diyemezsiniz. Yani
1: Aynı şey aslında yatırımlar için de geçerli. Yani bunca yıl boyunca refaha yatırım yapılmış bir
2: yapılmış
1: ülkede toplumda ya da toplumlar bütününde siz o parayı, o refaha yatırımı kısıp da
2: halkta isyana gidiyoruz.
1: Savunmaya yatırıma döndüğünüz zaman toplumda ciddi sıkıntılar çıkabiliyor.
2: Tabii işte temelindeki çıkmaz da bu. Aslında Avrupalı liderler de bunu anlatamıyorlar. Yani bunu anlattıklarında da karşılık bulamıyorlar.

0: Çünkü ne güzel, hiç savaş derdimiz yok askerden. Yani Türkiye böyle keyfine mi yıllarca bunun mücadelesini verdi? Bedel ödedi insanlar. Yani ekonomik olarak, refah olarak. Ama en nihayetinde değişen güç dengelerinde Türkiye o ülkelerden bağımsız bir şekilde ben kendi güvenliğimle varım diyebiliyor, irade gösterebiliyor. Dolayısıyla Avrupa'nın böyle bir temel çıkmazı var. Birlik konusunda yani bu 5. madde işlendiğinde gerçekten süreç devam eder mi? Açıkçası bu inandırıcılığı ve toplum nezdindeki bu birikmiş öfkeden dolayı ben çok da gerçekten ülkelerin yek vücut beraber hareket etme iradesinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Hele ki Amerika'nın o zihinsel kopuşu ve destek konusundaki çekimsel tavrı Avrupa'nın kendi savunma eksenini oluşturması hiç de kolay değil.
1: Avrupa'yı zora sokacak meselelerden biri tabii, önemli bir konu. Avrupa'yı zora sokan bir başka önemli mesele daha var. Biraz önce kısmen değindik ama onu da biraz açalım müsaadenizle. Enerji krizi, özellikle dizel yakıt ihracatı konusunda biliyorsunuz Rusya, Putin Ekim sonuna kadar ihracat yasağını uzattı. Öte yandan Çin'e dönüp baktığımız zaman tabii hem burada hem İran'da bölgede olan gelişmelere baktığında onların da petrol ürünleri ihracatını askıya aldığını görüyoruz. Öte yandan ABD'ye dönüp baktığımızda Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi dedik az önce. Putin'in dizel yakıt ihracatını yasaklama gibi bir düşüncesi oldu. Bunu düşündüğünü, Putin'in diyorum, Trump'ın, tekrar düzelteyim. Bunu düşündüğünü, açıkladığını gördük. Son günlerde olan gelişme şuydu. İşte Trump Avrupa ülkelerine dedi ki stratejik rezervlerinizden 120 milyon varili serbest bırakın. Anlaşmaya varılmış görünüyor. Tabii bunun Trump için önemli bir çıktısı olacak. Nedir o? İşte yaklaşan seçimler öncesinde kısmen de olsa en azından akaryakıt fiyatlarını kontrol altına alabilmek gibi bir niyeti var. Karşılığında şimdilik diyebiliyoruz ihracatı yasaklamayacak ama Avrupa'nın stratejik rezervlerinden ciddi bir eksilme olacak. Şimdi bu belki kısa vadede bir geçici çözüm, ara çözüm olarak görülebilir ama Avrupa'nın içinde olduğu asıl büyük sorunu çözmüyor tabii ki. Akaryakıt fiyatları yüzünden ciddi anlamda Avrupa'da da enflasyon yükselmiş durumda. Bu sarmaldan da çıkmak ciddi bir zorluk olacak herhalde, değil mi Avrupa için?
2: Elbette ciddi bir yükü de beraberinde getiriyor. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Çağrı Bey, savaşın ya İran ve Amerika arasında 40 günlük 28 Şubat'ta savaş başladığında ilk hatırlarsanız bir hafta 10 günde inanılmaz bir enerji fiyatlarında artış olmuştu. Aslında tedariklerde problem olmuştu. Avrupa Birliği von der Leyen, komisyon başkanı, yanlış hatırlamıyorsam ilk bir haftada Avrupalı vatandaşların kendi normal maliyetlerin üzerine tüm toplamda 3,5 milyar euroluk bir maliyetin daha geldiğini ifade etmişti. Şimdi
1: devasa bir rakam tabii.
2: tabii o sonrasında ben rakamı unuttum ama ilerleyen günlerde artık birinci ayını falan tamamladığında o rakam sanırım 10 milyar euroyu falan geçmeye başlamıştı. Yani bir yandan 2022'de başlayan işte Ukrayna Rusya savaşı, yaptırımlar, buradan enerji tedarik edemiyorsunuz. Diğer taraftan İran savaşının başlaması, işte Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla başlayan yine bir enerji tedariğinde problem. Tabii bu enerji, örnek veriyorum, Avrupa Birliği'ni veyahut da işte hep konuşuyoruz ya Amerika'nın kendi enerji kaynakları var. Ama dünyadaki arz talebe yetişmeyince fiyatların artışının biz içeride Amerika'da da etkili olduğunu gördük ki orada da aslında Trump'ın baktığımızda anketlerde artık şeye düşmüştü. %67 Trump'ın yönetimine onay vermeyen bir anket sonucu çıktısı mevcuttu. Yani %33 Amerikan halkının bir desteği vardı. Tabii dünyadaki konjonktürel olarak baktığımızda bu krizler tüm coğrafyaları, tüm kıtaları siz ne kadar önlem alırsanız alın da etkilediğini söylememiz gerekiyor. Tabii Avrupa Birliği de şöyle de düşünebiliriz belki. Avrupa Birliği'ni bir ulusüstü bir aktör olarak ele aldığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Çin'in de enerji şimdi bağlılığında problem yaşadığını görüyoruz ama diğer taraftan Avrupa Birliği'nin de yaşadığını görüyoruz. Yani Avrupa Birliği'nin bu noktadaki en büyük eksilerinden birisi bir enerji kaynağına sahip olamaması. Bu da ciddi handikapları beraberinde getiriyor. Özellikle üretimde bu enerji girdilerinin tabii bir taraftan da hep aklımıza belki hep ısınma üzerinden veyahut da işte taşıtların hareketi üzerinden düşünüyoruz ama endüstriyel gübre tarım ürünleri dediğimiz

yine baktığımızda bunala evrilen çok farklı alanlarda da biz aslında petrolün veyahut da işte petrol türevli ürünlerin kullanıldığını görüyoruz. Evet. Bu da geniş bir yelpazede yani Avrupa'nın çoğu sektöründe etkiliyor. Tabii Avrupa'nın çok farklı adımları oldu. Yani özellikle bu Körfez bölgesindeki enerji bağımlılığını düşürmek

0: gelmesi için.
1: Evet, şimdi bir takım araçlar var. Yani Çin'in de mesela yenilebilir enerji üzerinde çok ciddi yaklaşım sergilediğini belirtmemiz lazım. Yani bu yönde çalışmaları var.
2: Burada hocam sözünüzü
1: buyurun hocam.
2: Şimdi bu dizel meselesi şöyle bir tablo var. Paylaşmak istiyorum. Şimdi bir varil petrol 159 litredir. Aha. Bu rafine edildiği zaman bunun %42'si benzindir. Dizel %27'si en çok kullanılan. Yani genelde ülkeler dizel sıkıntısı çekiyorlar. Çünkü evet, ham petrol içerisindeki dizel oranı çok düşük. Hakeza mesela jet yakıtı çok sıkıntı. Amerika'da bazı uçuşlar iptal ediliyor. Uçak firmaları operasyonunu iptal ettiler. O da %10 çıkıyor bir varil petrol içerisinde. Dolayısıyla aslında yani normal şartlarda benzin yeterliyken dizelde bir sıkıntı var. Trump'ın bu dizel de işte biliyorsunuz gemilerin, ağır taşıtların, kamyonların vesaire.
0: Sanayi ve ulaşım
2: ağırlığı. Evet, oralarda hani benzine göre daha çok kullanılan. Özellikle fabrikalarda şurada burada çok kullanılıyor. Yani bir bakıma ekonominin yeniden canlandırılması için gerekli bir şey. Bu açıdan yani meselenin özü bir petrol kıtlığı var. Bu bir vaka. Onun da ötesinde mevcut petrolün de çok az bir kısmı dizel olarak ancak dönüştürülebiliyor.
0: Ve bu da sorunu daha da büyütüyor herhalde diyebiliyoruz.
1: Tabii elbette, bir de şimdi kış geliyor. Her kış doğru Avrupa'da son 4-5 yıldır şunu tartışıyorlar. Evlerdeki ısınma
3: derecesini düşürüyorlar. Evet.
1: Derecenin düşürüldüğü işte ısınma probleminin nasıl halledileceği üzerine.
0: Hatırlarsınız Alman parlamentosunda milletvekilleri battaniyeyle oturuyordu bir dönem özellikle. İran Savaşı'nın ilk zamanlarında.
2: Bir de çok soğuk. Mesela şimdi diyelim ki Avrupa'ya kış bir önce falan geldi. Yani Eylül'ün başında gitseniz işte Berlin'de ne bileyim Prag'da vesaire.
1: Kuzeye doğru yakın olan İskandinav ülkelerinden Almanya gibi, Polonya gibi
2: çok soğuk oralar.
1: Ülkeler daha çok soğuk. Bu konuda herhalde belki avantajlı olan İtalya'nın güneyinde olan işte Fransa'nın yine Akdeniz kıyıları, belki İspanya
2: vesaire.
1: İşte Portekiz'den belki bahsediyoruz.
2: Burada hocam enerji güvenliği bağlamında ülkelerin Rusya'ya bağımlılığı da çok farklı. Mesela güney ülkeleri, güney Avrupa ülkeleri, Fransa, İspanya, İtalya gibi ülkeler enerji güvenliği konusunda Almanya'ya göre çok farklı. Almanya %50-55 oranda Rus enerjisine bağımlıyken ötekiler
0: Kuzey işte, Afrika'ya yakınlığı bir avantajı var.
2: Kuzey Afrika'ya yakında bir de Akdeniz Havzası'ndan alabiliyorlar. Yani işte Mısır'dan da gelir, İsrail'den de gelir, Türkiye'den, Ceyhan'dan falan da gelir ama öbür tarafa çok ulaşmıyor bunlar.
1: Cezayir'i de alternatif içerisine aldılar hocam. O bir madde
2: Libya, Cezayir,
3: NG aldılar evet daha çok.
1: Bir de Libya'nın güneyi de malum petrol sahaları oradan temin etmeye çalışıyorlar. Yani
2: boru hatları da var zaten. Yani şeyden Afrika'dan İtalya ve Fransa'ya boru hatları var. Fransa'ya evet var ama İtalya'ya emin değilim var mı?
1: İtalya'da bir planı hocam özellikle bu Sahra Altı ülkelerinde Sahel bölgesinde Fransa'nın o Rusya'ya kaptırınca biraz İtalya üzerinden açıkçası hareket ediyorlar. Sanırım 2024'ün de yanlış hatırlamıyorsam G7 zirvesinde de bu işi biraz İtalya'ya pasladılar. Özellikle Afrika'ya açılımı İtalya üzerinden yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu adımların her biri şöyle değerlendirmek gerekiyor. Yani Avrupa Birliği'nin ki yani şimdi sanayi devriminin gerçekleştiği ve sanayinin çok kuvvetli olduğu bir yerden bahsediyoruz. Burayı ne kadar kurtarabilecek? Yani sadece ısınma veyahut da taşıt dolaşımı anlamında değil.
0: Yani tabii Avrupa sanayisinin kurtulabilmesi için sadece o yakıta ulaşabilmek değil, onun maliyeti de çok önemli. Hani burada belki de zamanında spot piyasadan alım yapma alışkanlığını yerleşmiş olmasının da şu anda zararları yaşanabiliyor.
1: Tabii elbette çok haklısınız ve bu problem de Avrupa Birliği'ni en zorlayan kısımlardan
3: birisi oluşturuyor. Almanya'da 50 tane nükleer santral, Almanya'da, Fransa'da affedersiniz. Evet. Biliyorsunuz Merkel döneminde 30 taneyi kapatma kararı aldı bu Fukushima kazası olduktan sonra. Tarihin en büyük protesto yığını oldu. Ama yıllar sonra şimdiki başbakanlar bir yönüyle onun çok tarihi bir hata olduğunu söyledi. Yani işte siyasi öngörü bir yönüyle onu krizi bilmek, ona göre ön almak. Yani 30 taneyi kapatmak günün sonunda Rus gazı bitince bu sefer sizin bütün Almanya'nın oluşturduğu o ekonomi mucizesi, ihracat rekortmeni hikayesini bir anda böyle durgun hale getirir.
1: Tabii orada şunu ekleyeyim hocam, çok önemli bir noktadan bahsetti. O öngörüsüzlük veyahut da tahmin edilememezlik güvenlik konusunda da çok etkiledi. Çünkü 91'den sonra yani Soğuk Savaş bitince Avrupa Birliği ülkeleri asker sayısını çok düşürdüler hocam. Almanya da başlamak üzere bundan sonrasında.
3: Zorunda asker yoktu evet.
1: O sayı biraz daha böyle artık nasıl söyleyelim işte liberal politikaların veyahut da işte o barışın tüm artık coğrafyalarda gerçekleşti. Bizim de bu kadar güvenlik önlemi almayalım dediği yerde işte o refah

0: toplumunu yarattıktan sonra şimdi güvenlik algısı bağlamında da toplumunuzu geri döndürmüyorsunuz. Ya biraz önce hocam bahsederken çok klasik bir cevap ama bir süredir hepimiz de biliyoruz. Bir veya iki sene önce yapılan Avrupa Birliği'nde bir ankette Rusya sizin ülkenize saldırsa askere gider misiniz oranında? Avrupa Birliği ülkeleri %29'da kalmıştı bu oran, yani giderim diye. Gençler arasında yapılan o ankette yani toplumun neredeyse %70'inden biraz fazlası baktığımızda Çağrı Bey herhangi bir şekilde ne savaş ne güvenlik herhangi bir saldırı buna karşı hala da bu algı içerisinde değiller. Şu da çok zorluyor tabii. Şimdi siz savunma güvenlik politikalarına yatırım yapmaya başladığınızda şimdi diğer politikalardan, şimdi sosyal politikalardan kısmanız anlamına geliyor. Bu da sizin bir sonraki seçimde veyahut da koalisyon zaten çoğu hükümetler koalisyon güçlerinin ayrılması, dağılması ve diğer taraftan seçimi de kaybetmeniz anlamına geliyor. Yani Avrupa Birliği'nin belki de birlik aslında, anlamında da problemleri yani aslında enerji problemi var, güvenlik problemi var.
1: Bakın 2000'li yıllarda problemi var. Aslında Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecini destekleyenlerin temel argümanlarından biri neydi? Türkiye'nin askeri güç ve kapasitesinin Avrupa'yı küresel bir güç yapacağıydı. Ama öyle bir aşırı sağ rüzgarına, popülist siyasete şey yaptılar ki Brexit evet, seçimlerine dahi Türkiye'yi üzerinden siyaset yaptılar ve insanlar ona da kandılar. Ve bugün bakıyorsunuz. Bugünkü başbakan ne dedi? Ya aslında Brexit bir hataydı ve onun bedelini ödüyoruz.
2: Evet, şimdi geri dönme tartışmaları
1: evet, tekrar hatta başladı. Hatta David Cameron ne demişti? Ya hata yaptık ama söylemiş olduk falan dedi yani referandumu.
2: O dönemin başbakanı aslında buna taraftar olmamasına rağmen
1: evet,
2: Brexit referandumuna
1: olmamasına çünkü
2: kalmıştı.
1: Bir siyasi bir risk vardı. Dolayısıyla onu o zaman biraz da göç dünyada gündemdi. Onu tam kullanma aracı olarak buldu. Ondan sonra bunun bedelini kim ödedi? Halk ödedi. Yani.
2: Zamanında yani yanlış hatırlamıyorsam geçen yıl Amerikan basınında bu konuda aslında çok yazılıp çizilmeye başlanmıştı mesele. Merve mi tereyağı mı diye yorumlar, analizler yapılırdı. Yani Avrupa'nın parasını refaha mı harcaması yoksa savunmaya mı harcaması gerektiği yönünde. O analizlerin aslında ne kadar doğru olduğunu şu anda günümüzde yaşadıklarını görünce anlayabiliyoruz. Avrupa Birliği'nin enerji meselesi de ayrı bir başlık. Tabii enerji deyince biz Kuzey Afrika'dan bahsediyoruz, Akdeniz Havzası'ndan bahsediyoruz ama Avrupa için enerji kaynaklarına baktığınızda gerçi bütün dünya için de bunu diyebiliriz. Yani Hürmüz Boğazı ve Babilmendep'i de yok saymamak olmaz. İki bölgede oldukça sıkıntılı, sorunlu, aşılamayan problemler var. Özellikle Yemen'de iç savaş son zamanlarda şiddetlendi. İçerideki çatışmaların yanında tabii Husilerin, İran destekli milislerin Suudi Arabistan'a saldırıları da arttı ki artık Mekke ve Medine gibi çok daha sembolik önemi, kıymeti yüksek yerlerin de hedef alınmaya başlandığını görüyoruz. Bu ciddi bir tabii risk, ciddi bir tehlike. Aramco tesisleri, petrol tesisleri vuruluyor aynı şekilde. Mekke'ye saldırı hava savunma sistemiyle önlenmişti. Medine yakınlarında, Medine'nin Mescid-i Nebevi'nde olduğu bölgenin enerji ihtiyacını karşılayan tesisin vurulması önlenemedi. Tabii bunlar dediğimiz gibi bir yandan aslında önemli de mesajlar. Tek başına bir fiziki saldırı olarak da değerlendirmemek lazım ama benim dikkatimi çeken tabii Mekke ittifakının ilan edilmesinden sonra bu tür saldırıların artmış olması dediğim gibi benim için dikkat çekici. Tesadüf sayılamayacak
3: tersten,
2: kadar da önemli.
3: Tersten okuyalım. Bu tarz saldırıların artacağını öngören Suudi Arabistan Türkiye ve Pakistan'da bir Mekke ittifakı yaptı. Yani ittifak yapıldıktan sonra saldırılar artmadı. Saldırıların artacağı zaten belliydi. Şimdi bir Yemen haritası varsa eğer arkadaşlar yansıtabilirlerse ekrana. Bugün Husilerin tehdit olarak algılandığı temel husus o Kızıldeniz sahilini yani Yemen içerisinde ne yaptıklarıyla çok ilgili değiller. Kızıldeniz sahilini yaklaşık 200 küsur kilometredir orası. Hı hı. Yani yukarıdan, kuzeyden, Suudi sınırından başlayan işte Muha'ya kadar inen bir sınır. Bütün o Hürmüz Boğazı'nı kontrol eder. Burası 2014 yılında Suudi Arabistan liderliğinde bir koalisyon oluştuğunda Suudi Arabistan'ın temel güvenlik endişesi ülkenin güney sınırlarının güvenliğiydi. Yani neresi orası? İşte Asir, Zizan, Necran gibi Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki o bölgenin güvenliğiydi. Birleşik Arap Emirlikleri bu koalisyonun önemli aktörlerinden birisi. O da kritik boğazlara odaklandı. Yani işte Babel Mendeb'e odaklandı. Hatta Sokotra adasında vesaire bir evet, varlık gösterdi. Dün Yemenlilerin de katıldığı bir toplantı vardı İstanbul'da. Ben de bulundum. Orada Yemenlilerden dinledik meseleyi. Şöyle bir analiz yaptı bir tanesi. Dedi ki Husi

0: Türkiye'nin bu sahil şeridinde yani Kızıldeniz'in boydan boya ele geçirmesinin temel sebebi Birleşik Arap Emirlikleri buradan çekildi ve onları Husiler'e teslim etti. Özellikle Mokay'ı teslim etti. Burası Suudi Arabistan'ın kontrol ettiği alanlar değildi. Dolayısıyla burada bir Körfez'in kendi içerisinde bir rekabeti de var. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri rekabeti var. Ama benim görebildiğim büyük resim şu. Yemen açısından bakıldığı zaman Yemen için ana ulusal düşman Suudi Arabistan'dır. Bu Suudi Arabistan açısından da benzeridir. Şimdi 1953'te kurucu kral, Suudi Arabistan'ı kuran kurucu kral Abdülaziz bin Suud ölüm döşeğindeyken çocuklarını başına toplamış. Yani kendisinden sonra tahta çıkacak olan çocuklarını ve onlara bir vasiyette bulunmuş. Vasiyetlerinden bir tanesi de şu. Yemen'i bölünmüş ve zayıf tutun. Yani bu devlet hafızası. Yani 1901'den itibaren işte önce Riyad'ı, affedersiniz, Riyad'ın biraz kuzeyinde Diriye denilen bölgeyi alarak Suudi Devleti'ni kuran adam 50 yıl boyunca yaklaşık olarak ülkeyi yönetmiş ve ölüm döşeğinde çocuklarına vasiyet ederken yani ülkeyi ayakta tutmak istiyorsanız, Suudi Arabistan'ı güvenlik içinde tutmak istiyorsanız Yemen'i bölünmüş ve zayıf tutun. Dolayısıyla Yemenliler tarihlerine baktıklarında, son 100 yıla baktıklarında Suudi Arabistan'ın Yemen'i karıştırdığını, içeride darbeler planladığını, Yemen'i zayıf ve bölünmüş tuttuğunu iddia ediyorlar. Bunların iddiası, ben bunu kabul ediyorum diyeyim. Sadece dillendiriyorum. Suudi Arabistan açısından niye tehlikedir Yemen? Şimdi Çağrı Bey şöyle düşünün. Bugün Arap Yarımadası dediğimiz yer, işte Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, yani Yemen'i saymazsak toplam 80 milyon insan yaşıyor burada. 80 milyon. Ve bunların 30 milyonu vatandaş, 50 milyonu göçmen işçi. Göçmenler. Asya'dan şuradan buradan 3 milyon Pakistan'da var, 3 milyon Mısır'da var. Hindistan, Bengaldeş, Güney Asya, Endonezya, Malezya. 50 milyon yabancı işçi var Körfez'de. Yani yerli 30 milyon insan yaşıyor orada. Peki Yemen nüfusu ne? Resmi istatistiğe göre 43 milyon. Yani Yemen küçük bir ülke. Hani büyük o Arap Yarımadası'na mukayese edildiği zaman. Fakat nüfusu 1,5 kat fazla. Ve çok genç nüfus. Çok hızlı artıyor nüfus. Nüfus
1: Arap Yarımadası'nın en fakir ülkesi olduğunu da hatırlatmak
0: lazım. Evet, çok fakir. 300-500 dolar civarında. Yani Suudi Arabistan 60 bin, 70 bin dolar ya da Körfez ülkeleri diyelim. Bir milli gelire sahipler, Yemen 300-500 dolar. Ciddi bir fakirlik var. Coğrafyası çok sert. Topografya olarak çok sert bir topografyası var. İnsanları da aşırı böyle hani savaşçı bir karaktere sahipler. Dolayısıyla Yemen'in bütünleşik olması, şimdi Suudiler diyorlar ki işte meşru hükümet Yemen'i kontrol etsin, onu da istemezler Suudiler. Yani Yemen, Suudi Arabistan açısından bir güvenlik sorunudur. Bugün Yemen'de yaşadığımız kriz, yani Suudi Arabistan'da Yemen'in kendi meselesidir yaşadığımız kriz. İşte açlık var, milyonlarca insan yardıma muhtaç hale gelmiş, bir iç savaş var. Bugün bazıları bunu işte Arap Baharı ile başlatırlar 2010'larda. Yemen Savaşı 2004'te falan başladı ya. Yemen'in birleşik olduğu çok kısa bir dönem vardır. 1990'da 2004 arası, 2005 arası. Yani 15 Ali Abdullah Salih işte Kuzey ve Güney Yemen'i birleştirdi. O soğuk savaş bitmişti. Rusya biraz çekilmişti oradan. 10-15 yıl boyunca bir Yemen, birleşik bir Yemen ortaya çıktı. Bugün baktığımızda yani Suudi Arabistan'ın ülkesinde Mekke'ye, Medine'ye, Aramco'ya dönük bir takım saldırılar var. Yani ben açıkçası kişisel kanaatimi söylüyorum. Mekke ve Medine gibi kutsal Müslümanların kıblesi ve kutsal mekanlarına yönelik saldırıları ben sahte bayrak operasyonu olarak düşünüyorum. Benim kendi kanaatim. Yani bir Husi'nin ya da Husilerin stratejik bir akılla bütün İslam dünyasını karşısına alacak bir eylemin içine girmeleri çok makul değil, çok rasyonel değil.
2: Suudi Arabistan ama doğrudan onu hedef gösterdi galiba.
0: Elbette. Şimdi Suudi Arabistan'da İslam dünyasında İslami bir dayanışmayı istiyor, arzu ediyor. Yani istiyor ki bu sadece Suudi Arabistan ulusal güvenine değil, bütün Müslümanlara yönelik bir saldırıdır. Ve bütün Müslümanlar, işte özellikle Pakistan'da bu çok yüksektir. Yani Mekke ve Medine'ye dönük hassasiyet Pakistan'da çok yüksek. Bugün 30-40 bin civarında Pakistan ordusu var Suudi Arabistan'da. Yani hava kuvvetleri, kara kuvvetleri vesaire. Bir bakıma Suudi Arabistan bunu benim kendi kanaatimce sahte bayrak operasyonu olarak değerlendirdiğim bu saldırıları Suudi Arabistan Husiler karşısında, İran karşısında İslami bir dayanışmayı ortaya çıkarmak için kullanıyor, araçsallaştırıyor. Şimdi şöyle bir yanlış algı da var. Yani Husiler İran destekli. Şimdi İran destekli dediğinizde İran'ın otomatikman kontrol ettiği Hizbullah gibi, Hamas, affedersiniz, Fatime Yun gibi ya da Haçlı Şabi gibi, İslami Cihat gibi bir yapı haline getiriyorsunuz. Husiler İran'ın kontrol ettiği bir yapı değil. Şimdi basit bir şey denklem söyleyeyim size. Mesela 1962 yılında Yemen'de bir darbe oldu. 1962'de. Abdullah Sallal diye bir adam, bir asker. Yemen'de monarşiyi devirdi. İmamlık rejimi vardı orada. Zeydi imamlar yönetirdi Yemen'i. Ve cumhuriyet rejimi kurdu ve bir savaş çıktı. Bu dönemde Cemal Abdülnasır Mısır Cumhurbaşkanı Yemen'de bir güç projeksiyonu asker gönderdi. 60 bin asker gönderdi. Bugün dün Yemenlerin toplantısına sordum. Yemenlilere sordum. Bundan dedim 60 yıl önce Cemal Abdülnasır'ın nüfus kurduğu alanlarla bugün İran'ın nüfus kurduğunu iddia ettiğiniz alanlar örtüşüyor mu, paralel mi? Evet dediler. Aynı noktalar, aynı yerler. Yani aslında mesele İran'ın ya da Mısır'ın meselesi değil. Yemen'de bir açlık var, bir fakirlik var. Suudi Arabistan'a karşı düşmanca hisler var. Bu işte tarihsel tecrübeden kaynaklanıyor. Teoloji bunu işte Selefilerle işte Şiiler arasındaki düşmanlık bunu besliyor. Ve Suudi Arabistan'la bir hesabı olan aktör. İşte 60'larda 70'lerde Mısır'dı. Sosyalist Arap Milliyetçiliği üzerinden Mısır'dı. Bugün İran. Suudi Arabistan'la bir hesabı var. Suudi Arabistan'ı güneyden çevirmek istiyor. Sıkıştırmak istiyor. Ve Yemen'i kullanışlı bir araç olarak görüyor. Dolayısıyla İran'ın Yemen üzerinde doğrudan bir kontrol sahibi olduğu ya da Husi üzerinde bu doğru bir yaklaşım değil. Evet destekliyor.
3: Çok basitleştiriyor hocam. Yani sadece bir ikili güç gibi gösteriliyor ama baktığımızda...
0: Bu çok doğru bir şey değil.
3: Tabii o kendi artık devlet kapasitesinde neredeyse olmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Yönetimde yani kendi hocam bir yandan da politikaları var. Onu icra ediyor. Diğer taraftan da bir devlet gibi bir aktörle müttefiklik ilişkisi kurabiliyor. Yani bu biraz çok basite indirip aslında baktığınızda belki sürecin de doğru anlaşılmaması üzerine hareket ediyor. Yani aslında biz Hizbullah üzerine de böyle konuşulduğunda orada da bir şey gözden kaçırıyoruz. Sanki Hizbullah sadece İran adına hareket eden bir yapıymış gibi. Halbuki Hizbullah içeride banka kuran, sağlık hizmetleri veren, okul veren, yani bir devlet yönetme kapasitesi gibi kendi başka ajandası da olan, sadece İran'ın baktığımızda politikalarını hayata geçiren bir durum değil ki. Çok haklısınız. Bence burada biraz da yani Husileri de çok böyle salt bir vekil güç olarak düşünmek bence çok haksızlık da oluyor diye düşünüyorum.
0: Şimdi İran Suudi Arabistan'ı güneyden çevirmek istiyor, sıkıştırmak istiyor. Hürmüz'deki kıskacı genişleterek Babel Mendeb'e taşımak istiyor. Küresel ekonomideki kaosu beslemek istiyor. Bunu bir kaldıraç olarak kullanmak istiyor ve Husileri destekliyor. Bunu kim olsa yapar. Şimdi mesela daha bizimle ilgili bir denklem kuralım. Hizbullah'ın zayıflaması örneğin Lübnan'daki. Bu Türkiye açısından nasıl bir sonuç doğurur? Hizbullah bizimle İsrail arasında bir tampondur yani. Hani evet. Şimdi İsrail'le Hizbullah çatıştığında, savaştığında güçlü olsa Hizbullah, İsrail'in kuzeye doğru yayılmasını sınırlayacak bir aktördür. Şimdi dolayısıyla böyle bakıyor devletler meseleye. Yani Türkiye Hizbullah'ı destekliyor anlamında söylemiyorum. Şimdi İran açısından da işte Hürmüz'de zaten bir kıskaç var. Sıkıştırmış orada, boğazı kapatmaya çalışıyor.
2: Onun eşine geliyor tam.
0: Tabii burada bir kriz çıkarsa tabii silah verir, mühimmat verir, istihbarat verir. Bırakın İran, Ruslar bile destek. Şimdi Ruslar istiyor ki petrol 100 doların altına düşmesin. Tamam. Avrupa'ya, Asya'ya, yani Çin'e, Japonya'ya petrol gitmesin. Ve daha yani sadece Ruslar değil. Yani petrol 100 doların üzerinde kalsın. Asya ve Avrupa piyasaları enerji kıtlığı yaşasın ve Rusya'ya mahkum olsun. Yaptırımlar gevşesin. Hatta farklı bir denklem kuralım. Şimdi Amerika geçen sene Venezuela'ya bir operasyon yaptı Trump. Ve Maduro'yu aldı, kaçırdı oradan. Venezuela petrol sektörünü Amerikan şirketlerine sokmaya çalışıyor. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Venezuela yani Maduro'yu kaçırdıktan birkaç gün sonra Veraslar'da topladı o büyük petrol şirketlerinin sahiplerini. Onlar anlattı ki gidin yatırım yapın diye. Hepsi omurlandılar. Mutsuzlar. Çünkü yüksek maliyetli. Çok yüksek maliyetli. Bir şey var orada. Ağır bir petrol. Yani rafinajı da çok pahalı. Şimdi bir müsaadenizle bir rakam paylaşmak istiyorum sizinle burada. Ben enerji güvenliği dersi veriyorum. Öğrencilerimle paylaşmıştım. Hemen bulacağım size.
3: Bu arada hocamın bir destek yapayım ben de hocam olurken. Şimdi hocam çok haklı. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapanması belki İran petrolünün Çin'e gidememesi ki en büyük alıcılarından birisi. Hı hı. Ki şimdi Babil Mendeb de kapandı. Suudi Arabistan petrolü de Çin yine bildiğim kadarıyla Suudi Arabistan'dan önemli bir petrol ihracatı var. Ama Çin-Rusya ilişkileri açısından baktığımızda bu Ukrayna-Rusya savaşı ve ambargolarda Rusya Çin'e çok daha fazla bağımlı hale geldi.
1: Babil Mendeb konusunda tabii gördüğümüz kadarıyla gelen haberlerden Suudi Arabistan'ın yeni bir hamle yapma niyeti de var.
0: Evet, bir konuşlanma yapıyorlar.
1: Yani 100 bin kişilik yaklaşık Yemen hükümet güçlerinden mobilize edilmiş bir kuvvetle, işte ABD'nin de istihbarat desteği sağlayacağı bir yöntemle.
2: Ki Trump başta ayak sürdü, pek böyle destek şey yapmadı.
3: İstihbarat desteği vereceği söyleniyor sadece.
2: Sonradan.
1: Suudi Arabistan'da hava kuvvetleriyle destek vereceği bir operasyonla kuzeyden güneye doğru Hürmüz Boğazı, Babilmendeb Boğazı'nı temizlemek gibi bir niyetleri olduğunu söylüyor. Ama Husilere baktığınız zaman da yani... Hava desteği evet büyük bir avantaj Suudi Arabistan'dan gelen hükümet güçlerinin, ama aşağı yukarı 400 bin kişi civarında topladığı zaman mobilize edebileceği bir silahlı güçten bahsediyor.
0: Bu daha da fazla olabilir. Şimdi Yemen'de...
1: Yani kaos getirir mi, çözer mi acaba?
0: Çok ciddi bir fakirlik var. Dünkü toplantıda da konuşuldu. Bir Yemenli karnı doyurmak için mutlaka bir milis gücü olmak durumunda kalmış. Yani ülke 40 milyon ve ciddi bir fakirlik var. Şimdi Husiler Yemen'in üçte birini kontrol ediyor gibi bir denklem var harita. Husilerin kontrol ettiği yer nüfusun da yoğun olduğu yerler. Evet. Yani nüfusun büyük bir kısmını kontrol ediyor. Bakın şimdi önümde bir harita var. Ülkelerin petrol üretim maliyetlerini gösteriyor bu harita. Mesela ABD'de üretim maliyeti 35-40 dolar civarında. Suudi Arabistan'da 5 dolar civarında. Şimdi Hürmüz'ün kapanması, Babelmendeb'in kapanması ve petrol fiyatlarının 60-70 yani 100 dolarlar civarında kalması ABD'nin de çıkarına. Çünkü şimdi bu kaya gazına yatırım yapıyor, çok pahalıdır üretimi.
1: Ya şu anda dünyanın en büyük petrol ihracatçısı konumunda.
0: Evet, Venezuela petrolünü ele geçirmiş. 360 milyar var dünyanın en büyük rezervine sahip. Şu an Amerika kıtasındaki yani Kanada, ABD ve Venezuela petrollerini ve kaya gazını birleştirdiğinizde kabaca dünyanın %20'sine 25'ine denk geliyor. Ve bunu tek başına kontrol ediyor. Bu petrolün küresel piyasada arzı için fiyatın biraz yüksek olması lazım. Yani şimdi bir ara biliyorsun Suudi Arabistan'la ABD, Muhammed Bin Selman'la Trump bir tartışma yaşadılar. Ve petrol fiyatları ilk defa eksiye düştü. Yani artı değil, eksi değere düştü. Suudi Arabistan 5 dolara dayanabiliyor. Rusya 7-8 dolarlık bir... Ama Amerika'nın kesinlikle 70 doların üzerinde kalması lazım. Hele hele Venezuela'ya yatırım yapacaksınız. Yani daha önce var olmayan bir yatırımı yapacaksınız. Yani bugün Amerika açısından da bu alanların... yani petrol fiyatlarını yükseltecek eylemlerin bir bakıma bir rasyonelitesi var. Dolayısıyla yani Husi meselesi böyle tek düzlemle analiz edilemeyecek bir yani enerji güvenliği boyutu var meselenin. Ama bana sorarsanız ya yani büyük resime baktığımda şunu görüyorum. Husiler, daha doğrusu Yemen'le Suudi Arabistan arasında tarihsel bir düşmanlık var. Bu mesele Suudi Arabistan'la Yemen arasındaki bir meseledir. Uzun yıllardır bu böyle. Yani uzun zamandır böyle. Bugün İran evet bunu destekliyor. Fakat sadece İran desteklemiyor. İşte açık kaynaklardan okuduğumuza göre Ruslar da istihbarat veriyorlar. Yani Hürmüz'ün Babelmendeb'in de kapanmasını istiyorlar. Benzer şekilde bu başka ülkelerin başka hesapları var burada. Örneğin Orta Koridor'da bulunuyoruz biz. Deniz güvenliği tehlikeye girdiği zaman Türkiye'nin jeopolitik önemi ciddi anlamda artıyor. Yani bu çok boyutlu bir senaryo.
2: Hatta Amerika'nın öncülüğünde öyle yeni bir hat oluşturma şeysi de var.
0: Türkiye yani üzerinden.
2: Türkiye üzerinden. Evet. Suriye ve Türkiye.
1: Yani Zengezur koridorundan evet. Geçen hattın Trump koridoru adını almaya başlamış olması yani, da aslında...
0: Kalkınma yolu mesela. Irak'tan Basra Körfezi'nden gelen kalkınma yolu projesi. Şimdi Karadeniz'in kuzeyi zaten bir istikrarsızlıkta. Güneyi hakeza.
3: Kerkük bir de Banyas herhalde.
0: Evet, Kerkük Banyas'ta çalışılıyor.
3: Yani alternatifleri çok fazla derecede artık yani hayata geçirildiğini görüyoruz hocam bunu.
0: Evet.
2: Yani şimdi... Suriye'nin istikrarlaştırılması bir yönüyle aslında o da tesadüfü değil. Yani bu İran'ın olası veya da Babelmendeb'deki olası krizlere alternatif oluşturma çabası için.
1: Denize çıkış alternatifi diyorsun.
2: Tabii canım. Kesinlikle.
1: Şimdi hal böyleyken özellikle Yemen, Suudi Arabistan konusunda yarın önemli bir ziyaret ve toplantı olacak malum. Tekrar Riyad'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu gidiyorlar. Bu Mekke Anlaşması kapsamında Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci toplantısı yapılacak ki hayli önemli. Çünkü burada da bir yürüyen süreç var. Bu süreç artık kurumsallaşmaya doğru adım adım gidiyor. Suudi Arabistan'la tabii Pakistan arasında daha önce bir anlaşma yapılmıştı, askeri işbirliği anlaşması ki Türkiye ile beraber bir üçlü ittifak zemini oluşmuş görünüyor. Bu işte birine baktığımızda ekonomik güç, siyasi güç, askeri üretim kapasitesi, hareketli yetenekli bir ordu ve nükleer güç bir araya geldiğinde gerçekten bölgedeki aslında dengeleri, denklemi tekrar düzenleyebilecek bir yapı ortaya çıkıyor. Toplantı önemli. Tabii ki ne olacağını da yakından takip edeceğiz. Öte yandan malum Türkiye içinden de Türkiye'nin orada böyle bir ittifakta ya da Suudi Arabistan'da ne işi var şeklinde yorumlar, eleştiriler geldiğinde muhakkak görmüşsünüzdür ama yani Fransa bile Suudi Arabistan'a Yanbu limanını korumak için asker göndermeyi açıklamışken aslında
2: Trump bile destekledi yani.
1: Kendi içinizde böyle önlemler almanız,
3: İngiltere'de asker göndermiş.
1: Çok önemli, çok kıymetli diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
2: Ya bakın çok ilginç, başından beri belli bir kesim bunu itibarsızlaştırma yönünde inanılmaz bir dezenformasyon var. Bir defa hiç sonuç almasa bile başlı başına böyle bir inisiyatif almak bence önemli başarılarından biri. Yani rahmetli Erbakan D8, ondan sonra İslam İşbirliği Teşkilatı siyasi bir birlikti. Dolayısıyla bakın, siz ittifak olmadığınızda bölünmüş, parçalanmış, krizler, çatışmaların olduğu bölgeyle yanı başındasınız. Bunu Türkiye yanı başında yaşadı. Yani biz Suriye ile komşuyduk, bir baktık Rusya ile olduk, İran ile olduk, DAEŞ ile olduk, PKK ile olduk. Yani gözünüzü kapatmanın bir anlamı yok. Kapattığınızda yanı başınızda saldırıları da bulursunuz, terör meselesini de bulursunuz.
1: Necip dolayısıyla döneminden bahsediyoruz.
2: Evet, yani
1: Necmettin Hacım da biraz önce bahsetti bu.
2: Ve şimdi Türkiye bakın artık sattığı müdafada değil. Yani artık proaktif, yani olabildiğince teröristi dünyanın herhangi bir yerinden alıp getirmek, olabildiğince tehdidi uzak menzilde tutmak. Yani neden Türkiye Suriye meselesini bu kadar şey yaptı? Bakıyorsunuz İsrail tartışıyor, Türkiye sınırımız oldu. Türkiye'de bazılarına anlamsız bir şekilde bunu Amerika, İsrail planladı. Türkiye'de uyguladı. Ya bir dakika ya, yani ben dünya basını İngiliz, Alman olabildiğince takip ediyorum. Yani Türkiye'nin bölgedeki etkisinden bahsediyor.
1: Daha ve daha İsrail da ötesine bazı yorumlar vardı, onu da hatırlatayım. Yani Esad'ın devrilmesinin İsrail için hiç de iyi olmadığını anlatan yorumlar vardı mesela. Bunları tam olarak ters
2: tabii oluyor. Ki yani şimdi Trump gibi bir adama Türkiye'nin askeri başarısını herhalde parayla söylettiremezsiniz yani, ki Trump güce saygı duyan o tür liderlere olabildiğince saygı çerçevesinde konuşan bir lider. Bunu da herhalde rastgele söylüyor değil. İkinci bir husus, bakın bu Mekke İttifakı'nın bir anlamı da şu. Yani sadece sınırın veya da çevremdeki komşular değil. Artık yani sonuçta o ittifak, hani Avrupa Birliği'nden bahsediyorsunuz. Coğrafya olarak belli bir karasal bir bölgeden bahsediyorsunuz. Bir yönüyle de Türkiye diyor ki artık bölgenin ben ana aktörlerinden biriyim. Bırakın siz sadece bana tehdidi, bölge bensiz ittifak olduğum ülkede saldıramaz. Yani bunun zihinsel ve imaj olarak algısı her şeyin ötesinde. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde de bir Amerikalı bir eski bir asker Sayın Dışişleri Bakanımıza soru sordu ya. Hı. Yani işte evet.
0: Beşinci madde.
2: Ya diyor ki NATO kaç defa, sen söylesene.
0: Evet.
2: Kaç defa, yani bir defa.
0: Evet.
2: Dolayısıyla şimdi daha yeni ağır aksat oluşturmayı ki ben beklediğimin, benim gördüğüm beklediğimin ötesinde hızlı bir kurumsallaşma var. Açıkçası şöyle bir endişem vardı. İşte toplantılar, görüşmeler. En son Dolmabahçe'de hocamla da evet, beraberdik. Yani ardından şimdi artık
0: bir ay geçmeden
2: artık sekreterya belli olmaya başladı, komiteler belli olmaya başladı. Yani üç ülkede inanılmaz bir irade var. Ve bu göreceksiniz, bu merak etkisi yapacak diğer ülkeler de buna. Çünkü tarihte böyledir. İrili ufaklı ülkeler hep güce veya da ittifak içerisinde olmaya meylederler. Meyletmek zorundalar.
3: İşte hocam, daha doğrusu NATO 32 üyesi var yani bugün.
2: Evet.
3: 12 üyeyle başlayıp 32 üyeye geliyorsunuz.
1: Pakistan Dışişleri Bakanı son açıklamasında en az 6 üyenin daha katılmak istedikleri yönünde bir beyan
2: evet,
1: var mesela.
2: Tabii burada Mısır çok şey.
0: Bir ilave yapayım kıymetli hocama. Buyurun. Şimdi 3 ülkenin savunma harcamaları yaklaşık 150 milyar yapıyor. Yani bu ABD ve Çin'den sonra en büyük savunma bloğu haline geliyor. Yani Suudi Arabistan tek başına 80 milyar dolarlık bir savunma harcaması var.
2: Ve birçoğu da yani
0: İthal silahlar.
2: İthal ve Almanya'dan mesela panzer tanklarını vesaire gibi. Şimdi siz ittifak olduğunuzda bakın, hatırlıyor musunuz bir ara Türkiye Mısır'la, Suudi Arabistan'la tam İsrail'in istediği manzara, yani dolayısıyla
0: kavgalıydı.
2: Ama evet, şu an Türkiye gerçekten dış politikada bütün manevra alanları kullanıyor. Yani İsrail'in zaten burada iç geçirmesi, Yunanistan'ın şeysi bu. Dolayısıyla ezberleri bozan bir dış politika içerisinde bu bence göreceksin gelecek yıllarda bambaşka bir manzara.

0: gösterecek.
1: Aslında bu tabii sadece İsrail ya da hani İsrail'e karşı değil, bir yandan İran'a karşı da bir dengeleyici unsur olarak önemli bölgedeki tabii etkisi bakımından. Yani, o açıdan da değerlendirmek lazım. Bir yandan da tabii bunun bu kadar sürecin hızlı gitmesi aslında bölgedeki durumun ciddiyetinin de bu ülkeler tarafından fazlasıyla farkında olduğunu da gösteriyor herhalde, değil mi?
2: Çok haklısınız Çağrı Bey. Şimdi hocam bahsetti, şunu söylemek lazım. Bir de bu tür güvenlik savunma ittifaklarını kurmak ve bir yerde başarıya ulaştırmak oldukça zahmetli ve zor işlerdi. Yani biz NATO'dan bahsediyoruz bugün, işte bir önceki saat diliminde konuştuk NATO'yu. NATO Çağrı Bey yani 1949'da kurulmuş, günümüze kadar 77 yılını devirmiş ve 79. yılına girmiş. Yani bir anda dünden bugüne bir şeyleri inşa etmek çok kolay değil. Özellikle evet, savunma ve güvenlik politikaları bağlamında düşündüğümüzde. Ama üç ülkenin bir araya gelmesi ve bu bağlamda da çok hızlı bir şekilde hareket ediyor olması da oldukça önemli. Yani şimdi biz 5. maddeyi konuşuyoruz ama şunu belirtmek lazım. Şimdi 5. maddenin başarısı şuradaydı. Bu kadar ittifak üyesinin bir arada olması bir başka aktörün veyahut da devletin bu ülkelerden birine saldırmamasını sağladı. Şimdi diğer açıdan baktığımızda bu üç ülkenin bir araya gelmesi, daha sonrasında diğer ülkelerin gelmesi de şu 5. madde benzerindeki, aslında bu madde şunu gösterecektir. Bu ülkelere saldırının yapılmamasını bir caydırıcılık sağlayacaktır. Hı hı. Yani buradaki başarı noktalarından birisi, ki NATO için de böyle, şimdi bence bu ittifak için de öyle olacaktır. Zaten bir caydırıcılık sağladığı zaman kimse tereddüt edip de yani ben bir saldırı düzenleyemem buraya dedi ya, zaten o başarısını getirecektir.
1: Bu aşamada katılım talepleri de artacaktır burada.
2: Elbette artacaktır. Şimdi yani iki hocam da bahsetti. Şimdi İslam coğrafyasının, Orta coğrafyasının, Müslüman ülkelerin burada Faik hocama atıfla gideyim. Bu bölünmüş parçalanmışlığının içerisinde tabii elbette şunu da görüyoruz. Tamamen güvenlik mimarisini başka bir aktöre bırakmaları. Nedir bu? Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmaları. Şimdi ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bu güvenlik mimarisini sağlarken bir taraftan İsrail'i koruduğunu, tüm yapılan anlaşmalara bakalım. Yani biraz İbrahim anlaşmaları da öyle. Diğer taraftan Camp David anlaşmasından aldığımızda yine 1994 Oslo anlaşmaları bölgede şunu getirmedi. Yani bu ülkelere bir istikrar, bir huzur getirmekten ziyade işte İsrail'in kullandığı. Diğer taraftan sizin çok daha fazla Amerika'ya bağımlı olduğunuz bir süreçti. İşte Katar hava savunma sistemlerini geçip orada Hamas heyetine saldıran İsrail'i gördük. Yani evet, aldığınız o kadar hava savunma sistemi veyahut da Amerikan yapımı askeri teçhizatların işe yaramadığını gördük.
1: Orta Doğu'da herhalde tek ülke diyebiliriz. Hem İran'ın hem İsrail'in saldırısına uğrayan belki de Katar için. O da bir talihsizlik tabii evet, onların. Çünkü, şunu söyleyebiliriz yani. Peki çok kısaca bir iki cümleyle alayım müsaadenizle. Yani Mekke ittifakı gelişme yoluna çıktığında, büyüme yoluna çıktığında en kritik katılım Mısır mı olur?
2: Ya tabii Mısır burada çok önemli bir aktör ama Mısır'ın bence önünü de kesmeye çalışıyorlar. Yani şu şekilde Hindistan'ın biliyorsunuz İsrail'le olan işbirlikleri, diğer taraftan Pakistan ve Türkiye'nin ittifakında şimdi Hindistan'ın Mısır üzerinde baskısı 5 milyar dolarlık, yanlış hatırlamıyorsam bir ticaret hacmi var. Bununla ilgili baskı var. İsrail'in diğer taraftan baskısı ama bir de İsrail'in perdelendiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin 150 milyar dolarlık şimdi yatırımı, 35 milyar dolar verdi. Biraz o taraflarda aslında istemiyor. Tabii çok önemli. Eğer Mısır'ı da katmış olursanız ki Mısır'ın da askeri kuvvetleri oldukça önemli ama stratejik konumu Süveyş Kanalı'nı düşündüğümüzde, işte Doğu Akdeniz'i düşündüğümüzde elbette hocam bu şuraya geliyor. Mısır bu noktada önemli bir aktör olarak var oluyor. Tabi üzerinde İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan baskısını da unutmamamız lazım. İşte bu baskıların olmaması, bu ülkelerin özel politikaları, kendi ayaklarının üzerinde durması ve bir araya gelmesi çok önemli. İşte aslında Mekke İttifakı'nın yapmak istediği bu. Başarılı devletlerin kendi savunma ve güvenlik politikalarını üreten ama aynı zamanda tarihsel, kültürel, dinsel olarak beraber olmuş ülkelerin de bunu inşa etmesi. Anladım. Yani biz NATO'nun içindeki tek İslam, Müslüman ülkeyiz ama diğer taraftan bakalım. Yani Avrupalıların, o Avrupa kültürünün orada olduğunu görüyoruz Çağrı Bey.
1: Haklısınız.
2: Neden bizde de olmasın?
1: Özetle şunu söyleyebiliriz herhalde, hem Mekke İttifakı konusunda, hem Yemen cephesinde, hem Ukrayna Savaşı'nda önümüzdeki günlerde hayli dikkat çekici gelişmeleri şahit olacağız. Biz de takip edeceğiz tabii. Beraber değerlendirmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için, yorumlarınız için.
2: Teşekkür ederiz.
1: İlerleyen haftalarda tekrar bir arada olmak umuduyla diyelim. Sevgili seyirciler, Küresel Oyun'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere efendim. İyi geceler diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Efendim, yapıp ettiklerimizi birbirimizle paylaşıyoruz ya, geçtiğimiz günlerde, daha doğrusu haftalarda önüme çıkan bir şeyden hem bahsetmek istedim hem nereye sığdıracağımı, nasıl olacağını bilemedim. Kendim tecrübe etmek istediğim bir şeyle karşılaştım sosyal medyada. Gezi grubu yola düşmüş İstanbul'un sokaklarını, kulağımıza aşina olduğumuz, bilenlerin daha iyi bildiği, muhakkak bilenlerinin de çok olduğu ama aşinalık seviyesinde de kalınan veyahut kimilerince hiç duyulmamış, bilinmemiş ama çok kıymetli isimlerin gözünden, perspektifinden İstanbul'u dolaşan, dolaştıran birine rast geldim. Bu gezilerden ikisine heves ettim, niyet ettim, gayret ettim, sonuç alamadım. Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ını ve Samiha Ayverdi'nin Boğaziçi'ni yanında dostlarıyla birlikte gezen, bunu da sosyal medyadan paylaşan Hasan Eren Ulu'ya ulaştım. Dedim ki ben sizin grubunuza dahil olamadım ama lütfen siz bizim programımıza dahil olun. Kırmadılar, teşrif ettiler. Hoş geldiniz.
1: Estağfurullah, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bu samimi merakımdı, heyecanımdı gerçekten. Nasip değilmiş, olmadı ama o gezinin hemen ertesinde size ulaştım ve hemen hızlıca kavuşabildik. Ne mutlu bize. Çünkü heyecanlandırdı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Niye heyecanlandırdığından başlayayım ama sonra merak ettiğim sorulara geçeyim. Gezmeyi seviyoruz ama bazen bir rastgelelik içinde de oluyor veya geçip gittiğimiz şeyin kimin elinin, kimin gözünün değdiğini, tarihte neye tekabül ettiğini, bugün de neye işaret ettiğini çok da bilemeyebiliyorum. Kendi adıma söyleyeyim, böyle olabiliyor. Ama işte o sosyal medya hesabında gördüğümde Ahmet Yüksel Özemre'nin Üsküdar'ı, şimdi kıymetli bir adam olduğunu biliyorum. Etrafından, kendinden öncekilerle irtibatlarını, kendinden sonrakilerle irtibatlarını çok iyi değil ama bir aşinalıkla bir parça biliyorum. Bir şeyleri kaçırıyormuşum gibi geldi. Siz kaçırmamak için yola düşmüşsünüz. Nereden çıktı bu İstanbulluların izinden, gözünden İstanbul'u dolaşma meselesi?
1: Şöyle söyleyelim. Bir İstanbulluluk bilinci hepimizin aslında çok sık dillendirdiği, hatta hayata geçirmek istediği bir kavram. Biz de o eski İstanbulluları, yaşayanları hayatlarını tanıtarak ve onların hassasiyetlerini misafirlerimizle paylaşarak geziyoruz. Haluk Dursun Hoca zamanında şöyle bir cümle kurmuştu. Benim bu tür gezilerin önünü açmak üzere böyle planlar yapmam ona dayanıyor. Hoca demişti ki biz yıllar boyu İstanbul'da tarihi eserlerin peşinde koştuk. Gördük, fotoğrafladık, gezdik ama insanlar vefat ediyor. Vefat edenler gidiyor. Çok kıymetli isimler, mesela Süheyl Ünver. Haluk Dursun hocamız Süheyl Ünver'le tanışamadığını ve buna çok pişman olduğunu söylemişti. Ama tanıştıkları zaten bir dünya insan. Ve onların her birinin oturuşundan, kalkışından, konuşmasından kendince anlamlar çıkarmış. Onların bilgi birikiminden faydalanmış. Ben de istiyorum ki İstanbullular veya bu isimleri merak edenler onların adımladıkları sokaklarda, onların yazılarını yazdıkları mekanlarda bizimle birlikte dolaşsınlar. Mekanın ruhu vardır denilir. Kişinin de ruhu sanki oraya sinmiştir. Biz buna inanıyoruz ve gezerken hep kişilerden

0: Onların hayatlarında ya bizim gezindiğimiz yerlerin ne gibi izler bıraktığını ele alarak bir farkındalık meydana getirmeye çalışıyoruz.
1: Dünyanıza nasıl girdi bu isimler? İsimlerin hangileri olduğunun ikisinden bahsettim ama şimdi öncelikle şuradan böyle temel meselelerden başlayalım. Ben Ahmet Yüksel Özemri'nin Üsküdar'ını gördüm. Yapıldı. Hı hı. Bu gezi tamamlandı. Samiha Ayverdi ile de Boğaziçi üzerinden.
0: Evet.
1: Yanlış hatırlamıyorsam
0: doğru.
1: Öyle bir gezi oldu. Başkaca isimler de...
0: Sırada olanlar var. Evet, onları da paylaşacağız. Misal Abdülhak Şinasi Hisar, Boğaziçi yıllarını ve mehtaplarını yazmıştır. Boğaziçi'nin farklı semtlerini onlar üzerinden, onların adlarını anarak gezeceğiz. Misal Çelik Güler Soy Bey, misal Sur içinde Mehmet Şevket Ergin'in İstanbul'u, Necip Fazıl'ın İstanbul'u, Haluk Dursun'un İstanbul'u. Biz onların adım attıkları yerleri dolaşacağız. Sorunuza şöyle cevap vereyim. Ahmet Yüksel Özemri gündemime ne zaman girdi?
1: Genel çerçeveden başlayalım müsaadenizle.
0: Pardon,
1: yani ondan sonra da isimlere gelelim hakikaten. Çünkü kıymetliler, mutlaka kendi içlerinde özellikleri var ama şöyle bir şey, şimdi bana bu teklif hazır geldi efendim. Yani ben önümde bir baktım, biri düşünmüş, bir program çizmiş. Bana düşen buna katılmak artık, istifade etmek. Fakat bunun düşünülmesi, ona öncülük edecek, ona eşlik edecek kişinin bunu düşünmesi şu soruyu getiriyor gündeme. Neden önemsediniz bunu ve bu insanlarla tanışıklığınız nereden? Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz ama az önce merhum Haluk Dursun'un dediği gibi yetişebildiklerimiz var, yetişemediklerimiz var. Yetişemediğimiz isimler de var. Abdülhak Şinasi Hisar dediniz, Necip Fazıl dediniz. Samiha Ayverdi ile ben aynı dönemde dünyada bulunmuşum ama ben küçükmüşüm, etrafında bulunduğum biri değil. Ahmet Yüksel Özemre'yi de doğrudan görme imkanım olmadı. Saydıklarınız içinde bir tek merhum Haluk Dursun'la karşı karşıya gelebildim, dinleyebildim, rehberliğinden yararlanabildim, onunla Boğaziçi'ni gezebildim. Bu bir talih, üzüldüklerim de var onun üzüldüğü gibi. Fakat bu isimler dünyanıza nasıl ve neden geldi?
0: Çocukluğumda çok kitap okurdum. Aslında okudukça birikmeye başladı. Biriktikçe benim kendi köklerim üzerinde yükselip bir çınar ağacı gibi olma azmim peydah oldu. Gördüm ki hem ailemde, hem yakın çevremde, hem de ulaşabildiğim kişiler arasında, özellikle genç arkadaşlar, belki isimleri duymuşlar ama detaylarını bilmiyorlar ya da o insanların hayatlarındaki ufak tefek detayların kendi hayat istikametlerini nasıl çizeceklerini göremiyorlar. Bu eskiler şerefül mekan bil mekin demişler. Bir yerin kıymeti orada yaşayanlardan ileri gelir. Misal İstanbul için Eyüp Sultan ismi Halid bin Zeyd'dir asıl adı. Hemen onun ismi zikredilir. Üsküdar denilince Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin adı anılır. Mekanla o ruh birleşmiş. Arzu ediyorum ki o ruhlardan istifade eden bizim bu münevverlerimiz, tarih bilincimizi, kültür bilincimizi, dil hassasiyetimizi geliştiren, bize değer katan, bize ufuk gösteren kişileri tanıtalım. Ve hakikaten çok güzel bir ilgi oldu. Biz onların isimlerini duyuyoruz fakat gezdikleri yerlerdeki detaylar neler? Biz de onları görmek istiyoruz dediler. Hem yazılar yazdım bu konuda daha öncesinde, hem kendim çevremde anlatarak bu konuları işledim. Ama yerinde görmek en güzeli. Onların adım attığı yerde adım atmak, onların dokunduğu bir çiniye dokunmak, onların önemsediği bir resmin ardından bilgiyi vermek, o ruhla gelenleri hemhal kılmak, aynı istikamette buluşturmak. Bunu önemsedim ve sağ olsun arkadaşlarımız, misafirlerimiz ilgi gösterdiler. Bizi de çok mutlu ettiler.
1: Şüphesiz güzel bir mekana bakmak, bir şehir silüetine bakmak, şehrin güzel bir silüetine bakmak. Bu şehrin her silüeti, her yeri aynı güzellikte değil maalesef. Güzel bir tarafından bakmak, güzellikleri görmek zaten ruha da, göze de her bakımdan çok iyi geliyor. Fiziksel iyiliğimizi de hatta çok olumlu etkiliyor muhakkak. Dolayısıyla başlı başına böyle bir gezi insana iyi gelir ama ben her şeyi de çok kolay kabullenemiyorum. Şu manada söylüyorum. Bazen böyle şeylere bakıyorum, kendimi de şöyle bir kenara çekip sorguluyorum. Nostaljik bir tat mı alıyorsun Zeynep? Bugün de yaşamayan bir şeylerin peşine mi düştün? Rüya mı görmeye çalışıyorsun?
0: Evet, çok güzel. Bu soruyu ben de kendime sordum. Ve katılan misafirlerimize de birçok kez danıştım. bazıları yaptığımız çalışmaları, bu tür gezileri nostalji kabilinden değerlendirdiler. Ama nostalji şöyle olur. Bunlar vardı, gitti, bitti. Fakat ben onların hayat hikayelerine değinirken karakterlerini ele alıyorum. Misal, Ahmet Yüksel Özemre'nin ne kadar samimi bir mümin, Müslüman olduğu ve öte yandan Galatasaray Lisesi, kendisi Mektebi Sultani diyor. Mektebi Sultani'den başlayarak Türkiye'nin ilk atom mühendisi olacağı sürece kadar sürekli okuması, çalışması, gayret etmesi bize çalışkanlık konusunda dur da sen de boş işlerle uğraşma, çalış mesajını verdiriyor. Mesela Ahmet Yüksel Özemre, kendisi Atom Enerji Kurumu Başkanlığı yapmış, nükleer enerji konusunda çalışmış, kendi hatıralarını anlatırken nükleer enerjiye dair bir konuda rüşvet teklif edildiğini kendisine söylüyor ki kabul etseymiş 7 sülalesini yetecekmiş ama hayır demiş. Şimdi biz bunları paylaştığımız zaman değer yargılarını yaşatıp aktarabiliyoruz ve özellikle liseli, üniversiteli ya da 20'lerini aşmış genç arkadaşlarımız enerjik bir şekilde gezerken o mesajları duyduğunda, onların hayat hikayesindeki kıvrımlı yollarda dolandığında bunu ben de yapabilirim diyor. Ben de inşallah yapabilirim diyor. Buna çünkü ben defaatle şahit oldum. Ve Ahmet Hoca özelinde, Samiha Ayverdi hanımefendi özelinde arkadaşlarımızla bu detayları paylaştığımızda ben oldukları yerlerde mıhlanmış gibi, böyle bir çivi gibi mıhlanmış gibi durduklarını gördüm. Nedir? Misal Ahmet Yüksel Özemre'nin ben şu köşeye dönerken alemi manada Hazreti İbrahim'i de gördüm dediği yer. Hemen bakıyorlar, burası neresi? Bu camide biz çocukluğumuzda babam Kur'an-ı Kerim okurdu, biz de onu dinlerdik dediği yerde durup bakıyorlar. Bayramlaşma merasim misal. Ben çocukluğumda büyüklerimin bayramını tebrik ettiğimde bana para verirlerdi. Bu her çocuğun yaşadığı bir hadise. Ama Ahmet Yüksel Özemre kendi çocukluğunda o paranın bir mendilin içerisinde konularak verildiğini söylüyor. Bizde adet buydu diyor. Şimdi onu tekrar canlandırdığınız zaman ben şunu gördüm. Bir çocuğa mendil içerisinde bir bayramda para verildi. Birkaç bayram sonra aynı çocuğa rastladım. Mendili görünce para var değil mi içinde diye sordu. Şimdi onu oradan alışıyor aslında.
1: Bu bir da, nezaket, bir incelik görüyor ve aktarılabilir demek hayata.
0: Tabii. Bunu yakalamak bizi çok mutlu ediyor. Yine bayramla ilgili şunu söyleyebilirim. Ahmet Yüksel Özemre'nin çocukluğunda bayram tebriki ilk olarak babaannesini ziyaretle aynı evdeler ama onun elini öperek başlıyor. Ardından babalarına yöneldiklerinde babaları annenin hakkı daha fazladır. Önce annenin elini öpeceksiniz yavrularım diyor. Şimdi biz bunları duyup anlattığımız zaman birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımızın kafasında taşlar yerine oturuyor. Kendi kültür köklerimize dair ve onu yakalıyorlar ve yaşatıyorlar da. İşin en güzel kısmı da bu. O yüzden nostaljiye reddiye demeyeceğim ama biz hakikatin peşinde onu inşa ediyoruz.
1: Evet, nostaljiye düşmek işin riskli taraflarından biri ama geleneğin içindeki insanların, onu yaşayan insanların örneklikleri, bir de biri diğerinden az kıymetli, çok kıymetli değil ama işte bahsetmiş olduğunuz dünyevi manada da önemli pozisyonlarda bulunmuş, önemli makamlarda bulunmuş, ciddi ilim tahsil etmiş bir insanın hayatın bütünü içinde onun da ileri merhalelerine ulaşması, manevi tarafın da ilgileriyle meşgul olması bir arada resim ortaya çıktığında başka bir şey söylüyor ve bize çok uzakta ve uçuk gelen şeylerin o kadar uzakta ve uçuk olmayacağının örneğini veriyor sanki. Ahmet Yüksel Özemre yüzyıllar öncesinden kıssalarıyla, menkıbeleriyle tanıdığımız biri değil aslında.
0: Evet.
1: Birkaç on yıl öncesine kadar aynı yerlere ayak atmış, adım atmış, basmış olabiliriz pekala. Var bu insan ve çok yakın bir geçmişte veda etti ve gitti.
0: Evet.
1: Kıssalar, menkıbeler derken şunun için de söyledim. Çok aslında evet, şimdi bazı isimlerden bahsettiniz ki 100-150 yıl öncesine ait olanlar da var. Bunlar arasında önümüzdeki gezi duraklarınızda onların İstanbul'una bakacağınız.
0: Evet.
1: Ama bugün özellikle madem ki kapıyı Ahmet Yüksel Özemre'den açtık, onunla ilgili, onun baktığı tarafa bakarken aktardığınız bilgiler ya da anekdotlar yazılarından mı, dostlarından mı, siz bununla ilgili nasıl bir ön çalışma yapıyorsunuz ya da çalışma denir mi buna, nasıl hazırlanılır?

0: Bilmiyorum.
1: Ben bu bahsettiğimiz isimlerin kitaplarını tek tek okuyorum. Zaten özellikle külliyat sahibi insanların kitaplarını okuyunca bir noktadan sonra onlar gibi düşünmeye başlıyorsunuz. Kendinizi o noktaya taşımış oluyorsunuz. Ben defaatle buna rast geldim. Misal herhangi bir konuda Ahmet Hoca'nın misal yazdığı bölümleri okurken bazen ufak soru işareti gibi gelecek ve ilerideki sayfalarda açacak bölümlere geliyorum. Ben olsam şöyle davranırdım diyorum. İleriki sayfalarda Ahmet Hoca'nın aynı adımı attığını görüyorum. Demek ki aynı kişinin külliyatını okumak, belki bir kitabını bile defalarca okumak, onun sanki ruhuyla temas kurmak gibi
0: Yaklaştırıyor en
1: oluyor.
0: azından,
1: Evet,
0: evet.
1: yaklaştırıyor. Ahmet Hoca'nın kitapları ve sohbetleri, Sami Hanımefendi'nin özellikle kitapları ve ona dair anlatılanlar. Bir noktadan sonra kendim tefekkür etmeye başlıyorum. Çünkü sadece okuyup kuru bilgiyi anlatmak değil, neden bunu düşündü? Hani insan gözünü kapatır da bir kendisini sanki boşluğa bırakır ya. Orada o rezonans gerçekleşiyor. Hani Ahmet Yüksel Özemre gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Veya Sami Ayverdi gibi duymaya başlıyorsunuz. O demek ki sanki kodlar birbirine uyuyor. Beden farklı beden ama zihin, akıl, görüş, duyuş, düşünüş bir yerde kenetleniyor birbirine. Onu hissetmek ve ardından onu cümlelere dökmek nasıl diyeyim çok da zor olmasa gerek.
0: Bu aslında hani çok vakit geçirdiğimiz, sevdiğimiz bir arkadaşımızla onun huyunu suyunu almak gibi bir şey galiba.
1: Evet.
0: Yazdıklarıyla, bakış açısıyla bir arada oldukça onun adımlarının izinden bakarak, görerek, tespit, teşhis ederek kendinize uygun şeyi de seçebilirsiniz. Onun İstanbul'unda Ahmet Yüksel Özemre için söylüyorum ve onun Üsküdar'ında, onun Üsküdar'ı ile bugünün Üsküdar'ı arasında farklar var mı? Veya sizin bu gezilerinizde benzerlikler üzerinden mi gidiyorsunuz? Farkları da ortaya koyuyor musunuz? Bu hem güzergah olarak hem de Üsküdar ve Üsküdarlılık bakımından.
1: Ben farklılıklar üzerinde çok durmamaya çalışıyorum şundan dolayı. Çünkü benim vazifem inşa etmek. Misal Ahmet Hoca sorduğunuz sorunun şöyle cevabını vermiş. Üsküdar'ın en bariz vasfı sizce nedir dediklerinde sehavet diyor. Yani cömertlik. İsar, bunun İslam terminolojisindeki adı, infak, dağıtma. Hatta şunlardan bahsediyor. Üsküdar'da kendi aile hekimleri bir Musevi, Yahudi vatandaşımız Amon Efendi. Ardından başka bir Kazan Türklerinden bir doktorları var. Ve o dönem yine Üsküdar'da doktorluk yapan bir başka Sıtkı Özferendi cisimli doktor var. Bu üçünün ortak özelliği fakir olanlara ücretsiz bakması evlerine gidiyorlar. Bakıyorlar. Amon Efendi için de bu geçerli. Yani Türk kültürünü böyle içselleştirmiş.
0: O bir bütün gerçekten onu görebiliyoruz
1: Evet
0: fikirde
1: ve
0: tabii hiç.
1: eğer fakir bir aile ise bu, hali vakti yerinde değilse tedavi için tabii ki günümüzdeki gibi eczane yok ama ilaç yapılması gerekiyor. Yastığının altına para bırakıyor. Hatta o kadar ki bu Sıtkı Özferendici dediğim doktor Üsküdar'da bir sokakta adı yaşıyor. Şu anda oturduğu ev yıkılacak mı yıkılmayacak mı böyle bir tartışma var Doğancılar'da. Sıtkı Özferendici'nin lakabı Ahmet Hoca'nın anlattığına göre tavuklu doktor. Çünkü bir çocuk özellikle rahatsız ise, hasta ise ziyaret ettiğinde hastalığı teşhis ediyor. İlaç yapılması için para da bırakıyor yastığının altına ama bir tavuk gönderiyor. Şu tavukla çorba yapın, çocuk inşallah daha iyi olacak diyor. Hani basit belki hastalıklar için. Adamcağızın lakabı tavuklu doktora çıkmış. Ben bunu misafirlerimize cömertlik üzerinden anlatıyorum. Ve bugün artık cömertlik yok demiyorum. Yapabiliriz diyorum. Çünkü o zaman nasıl yapıldıysa şu anda da bunu yapmak zor değil. Hani başka başka böyle hocanın üzerinde durduğu detaylar, cömertlik üzerinden kendi çocukluğunda teraziyi dengelememe adeti diyor Üsküdar'da vardır.
0: Ne demek bu?
1: Yani bir manava gidip portakal alıyorsunuz. O zamanlar sayı hesabı ile veriliyormuş. Mesela 5 portakal, 5 tane koyduktan sonra bir tane daha koyuyor. Bu da Yüksel Bey'in cabası diyor. 6. portakalı koyuyor. Misal bir attar dükkanından bahsediyor. Attar dükkanında karabiber alınacak ise karabiberi tam terazide dengelemiyor. Karabiber
0: Biraz
1: tarafı
0: fazlası.
1: ağır basacak. Hatta o kadar ki biraz fazla almak isteyenleri de bu bayatlayabilir, kokusu kaçar. Dilerseniz tekrar gelir alırsınız. Biz size bu kadar versek olur mu diyorlar. Şimdi bugünün mantığıyla yaklaşınca olur mu öyle diyorsunuz. Ama bunu misafirlerimiz zaten dinlediği zaman bunlar yaşanıyor, yaşanması gerekiyor diyor ve biz kendi yolumuzu çiziyoruz.
0: Zaman zaman çeşitli vesilelerle ettiğimiz başka sohbetlerde dile getiriyorum. Tabii ki kolay değil. Bir kere bu kanaat de var bunun bir tabii yerinde. Cömertlik, kanaatsiz mümkün olacak bir şey değil. Zenginleşme değil, yaşayabilme üzerine bir anlayış. Hayatın zorlukları içinde isyan edenler de çıkabilir. Neden evet bahsediyorsun sen diyerek ama bir anlayış meselesi. Bugünün kapitalist anlayışı içinde çok da uyuşmanın mümkün olmadığı bir durum gibi görünüyor ama ben hala o kanaatkar ve cömert insanların varlığını görüyorum da bu ahlakın tevazu bilinmelerine engel oluyor. Biraz böyle bir şey var.
1: Evet.
0: Kendini de kapatmak durumunda o göstermez, gösteremez. Sadece o örnekliğin olumlu taraflarını adını analım rahatlıkla. Pop müzik sanatçısı Çelik geçtiğimiz Ramazan bir şey yaptı, ortalık bir yıkıldı.
1: Evet.
0: Kimine gereği vardı dedi, kimi de beğendi bunu. Fakat çok güzel açıkladı, çok güzel izah etti. Veresiye defterlerini kapatmak üzerine bir hamlede bulundu Çelik Erişçi. Ve dedi ki böyle bir gelenek vardı. Eskiden durumu iyi olanlar, durumu iyi olmayanlar yerine veresiye defterlerini kapatırlardı. Biz de böyle hesapları kapatıyoruz. Bunun gösterişi yapılır mı diye itiraz edenler oldu. İlk elden haklı bir eleştiri gibi doğru görünüyor. Ama verdiği cevap benim çok hoşuma gitti. Dedi ki kötü şeylerin örneklerini hep konuşuyoruz. Ben madem ki insanların bildiği, kulak verdiği biriyim, güzel bir şeyi söylemeyelim mi? İyi bir şeyi hatırlatmayalım mı? Bunu kendim için yapmıyorum. Hatırlatmak için yapıyorum. Bu da anlamlı bir cevap.
1: Çok güzel bir cevap. Evet, bu zaten eski bizim kültürümüzde zimem defteri olarak geçiyor.
0: Evet.
1: Borçların defterleri. Ve belki Çelik Erişçi gösterdiğinden kastım bunu yapıyoruz.
0: Paylaştığının
1: ötesinde yaptığı birçok şeyi bizimle paylaşmıyor. Belki şimdi aklıma geldi, izleyenlerimiz bu hani kapitalizm üzerinden bunları okuyabilir ama burada tamamen insan yetiştirme sanatını görüyoruz. Şöyle söyleyeyim, Ahmet Hoca yine kendi kitabında Galatasaray Lisesi'ndeyken örnek veriyor. Bir yurttaşlık bilgisi hocası Faik Şevket Rumelili ismi sınıftakilere diyor ki siz nasıl vatan haini olabilirsiniz? Birisi kalkıyor, devletin gizli sırlarını verirsem, öbürü kalkıyor, askeri casusluk yaparsam, hayır, hayır, hayır diyor. Ahmet Yüksel Özemre'ye geldiğinde, evladım nasıl vatan haini olabilirsin diyor. Efendim diyor, ben bir çocuğum, burada okuyorum, derslerimi yapmazsam, hocalarımı dinlemezsem o zaman vatan haini olurum. Aferin oğlum diyor. Ve alnından öpüyor. Bu işte insan yetiştirme sanatıdır. Biz bunu anne babalarımızda görebilirsek, çevremize bunları aktarabilirsek, çocuğa nasıl yaklaşılır, ne nasıl verilir, o zaman taşlar yerine oturacaktır.
0: Gördüğü yüzler kimlerdi? Biz şimdi onların yüzüne bakarak, mesela Ahmet Yüksel Özemre'nin yüzüne bakarak, onun gözünden görmeye çalışarak, onun tavsif ettiği gibi anlamaya çalışarak, o tarife göre bir şey kavramaya çalışıyoruz ve bunun bir anı, bir nostalji olmasının ötesine geçirerek yaşayan biz için, bizimle yaşayanlar için, bizden sonra yaşayacaklar için iyi şeylerin devamlılığı açısından tutmaya çalışıyoruz. O hangi yüzleri görmüştü? Yani Üsküdar dediğimizde gördüğü çehreler, portreler evet var mı?
1: Ahmet Hoca özellikle Üsküdar'da bir attar dükkanını yazdı ki o meclise gelenlerin isimlerini de anabilsin. Üsküdar'daki attar meclisini bir akademi olarak değerlendiriyor. Burada bizim bugün çok adını andığımız Ahmet Düzgünman var. Onun babası Saim Düzgünman var, Bekir Düzgünman var. Oraya gelen misal Ahmet Remzi Akyürek var, Hafız Nafiz Uncu var. Nafiz Uncu Üsküdar'daki İskele Camisi'nin yani Mihrimah Sultan Camisi'nin imamı. Necmettin Okyay var, Gündüş Emetullah Sultan Camisi diyebiliyoruz, Yeni Valide Camisi'nin imamı. O geliyor oraya. Zaten çok küçük bir yer. Diyor ki Ahmet Hoca, o kadar küçük ki yaklaşık 10 metrekare var yok, oraya 7-8 kişi sığışıyoruz ve dinliyoruz. O dinlediğimiz cümleler bizim kendi kişiliğimizi kazanmamız için çok güzel kapılar açtı. Başka kimler geliyor? Abdülbaki Gölpınarlı geliyor keza zaman zaman. Hani bu isimler orada kendi alanlarına dair konuşuyorlar. O eskimeyen kültür üzerine konuşuyorlar ve bilgilerini birbirleriyle paylaşarak sohbet medeniyetini aslında yaşatıyorlar.

Öyle diyebiliriz. Gördüğü yüzler bunlar. Daha sonraki süreçte Galatasaray'ındaki yani Mektebi Sultani'deki hocaları, özellikle Raşit Erer'den çok etkilenmiştir. Fransız hocaları onun karakterini çok şekillendirmiştir. Bunun yanı sıra İstanbul Üniversitesi'ne başladığında Feza Gürsel

0: Saydığınız isimler arasında biri doğrudan temasta olduğu biri mi yoksa dolaylı olarak mı? Yorgo Diamandi asıl adı olan Yaman dedi ki ben onun şiirini bilirim aslında. Şiirlerine biraz aşinalığım var. Çok da iyi bilmiyorum ama o bağlantıdan bir bahseder misiniz? Hem o kimdi hem bağlantıları neydi?
1: Yaman Dede tabii Müslüman olduktan sonra Yaman Dede ismi veriliyor. Bir Rum Ortodokstur, Türk yanlış hatırlamıyorsam. Fakat iman ettiğini, Müslüman olduğunu gizliyor uzun uzun yıllar boyunca. Çok ileri noktada artık Müslüman olduğunu açıklıyor. Kendi anılarında da yanlış hatırlamıyorsam işte neredeyse gençliğinden beri aile Rum Ortodoks. Gençliğinden beri sahur yapmadan oruç tuttuğunu, iftar yapmadan bir şeyler belki bir iki zeytin atıştırarak orucunu açtığını, öyle yaşadığını söylüyor ve kendisini hep sakladığını söylüyor. Ahmet Yüksel Özemli de onunla tanışıyor. Hatta 1960'lı yılların başında Notre Dame de Sion Fransız okulunda yanlış hatırlamıyorsam Ahmet Hoca matematik hocası, o da Yaman Dede orada bir hocalık vazifesinde. Dolayısıyla birbirlerini belki daha küçük yaşta da tanıyan ama hayatlarının ileri evrelerinde gençliğini geçtikten sonra daha sıkı temasları olan kişiler. Ki Yaman Dede'yi biz en çok Mesnevi üzerinden şerhleri, şiirleriyle biliyoruz, hatıralarıyla tanıyoruz. Yine Ahmet Yüksel Özemre ile yolunu kesiştiren kişilerden birisi Ahmet Remzi Akgürek. Üsküdar Mevlevi Hanesi'nin son şeyhi kendisi. Yaman Dede tekkeler kapatıldıktan sonra da yine Ahmet Remzi Akgürek'le görüşüyor. Onunla görüş alışverişinde bulunuyor. Çünkü Ahmet Remzi Akgürek iyi bir Mesnevi han. Mesnevi'yi şerh ediyor. Çıkamadığı yerlerde ondan bilgi alıyor. Onunla konuşuyor. Müslüman olmasında etkisi olan isimlerden birisi. Keza Ahmet Yüksel Özemre de Ahmet Remzi Akgürek'in yamacında olan, zaman zaman kendisini ziyaret eden, onunla konuşan isimlerden birisi. Hani böylesi ortak noktalarda buluşuyorlar.
0: Peki Üsküdar'ın gündelik hallerinin biraz Boğaziçi'ne de geleceğiz, süremizi de dengeli kullanmak istiyorum. Tabii. Sami Hanımefendi'ye de
1: haksızlık etmeyelim tabii ki.
0: Haksızlık etmeyi bir kere Ahmet Yüksel Özemre istemez.
1: Evet.
0: Üsküdar'a dair son söz olarak onun gözünden Ahmet Yüksel Özemre'nin gözünden onun Üsküdar'ını görerek Üsküdar'ı bilen biriyle onun gözünden görmemiş insan arasında acaba nasıl bir fark vardır Hasan Eranoğlu'ya göre?
1: Bence
0: bir şehir sakini olarak soruyorum tabii aynı zamanda gündelik hayatta.
1: Şöyle cevap verebilirim. Diri bir insanla ölü bir insanı görmek gibi. Diri bir insanla konuşursunuz, derdinizi anlatırsınız, onu dinlersiniz. Ölü bir insan cevap veremez. Biz bugün Üsküdar Meydanı'nda dolaşırken bir İskele Camisi'ni gördüğümüzde sadece iki minareli bir camiye denk geliriz. İki minaresi vardır, Mihrimah Sultan yaptırmıştır deriz ama kapısındaki kitabe bir sır fısıldar. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri orada vaaz etmiştir, o başka bir bilgi fısıldar. Yeni Valide Camisi'ne geldiğimiz zaman Necmettin Okya'yı bir ziyaret ederiz. 40 yıl orada imamlık yapmış, sadece imam değil. İşin iç yüzüne vakıf olunca zaten kültür tam anlamıyla kendisini gösteriyor, ortaya çıkıyor. Battalboy Ebru'ları yapmıştır Necmettin Okyay. Çiçekli Ebru yapmıştır, onun mucididir. Çok ilginç bir cümlesi var Necmettin Okyay'ın. Bana böyle çiçekli bir Ebru yapmam söylendiğinde o mümkün değildir, bizden önce de denemişler, yapamamışlar dedim diyor. Bir gün Macit Ayral, kendisi Hattat, ya birader bunu yaparken şuradan şunu şöyle yukarı çeksen dediğinde Bilal'e şekli çıkmış. Başardık galiba demiş ve o cümleyi şöyle devam etmiş. Ben hayatımda bir işe dair bilgisi olmayan insanlardan çok şey öğrenmişimdir. Bu Necmettin Okyay'ın kendi cümlesi, Ahmet Yüksel Özemre naklediyor.
0: Dolayısıyla tam bir kaşif cümlesi aslında, evet, bir taraftan da.
1: Hani hiç kimseyi, bizim kültürümüzde de vardır, hor görme, her geleni Hızır bil. Hani önemsiz birisi gibi değerlendirmemek gerekiyor. Orada biz Çiçekli Ebru'yu aslında Macit Ayral'ın tavsiyesi ve Necmettin Hoca'nın da onu dinlemesine borçluyuz.
0: Borçluyuz tabii bu ki güzelliği. Üsküdar'dan şimdi kayığa binmeyelim. Artık kayık yok. Ama motorlar var.
1: Evet.
0: Motora binelim. Karşı kıyıya geçelim. İki taraf da Boğaziçi'ni söyler ama acaba Rumeli tarafı biraz daha mı fazla?